0: geldi bu olayı yaşadı. Ya bana ne, Okan da yapmasaymış. Yaptıysa evet. O da kör müsün dedi, yazdırdı, gönderdi, attı, bitti. Evet. Buraya bir şey lafım yok. Evet. Okan da yapmayacak. Ben de diyorum ki bak bu derbi müsabakalarına iyi geçersen hakemliği kamuoyunda daha kabul görür. Oraya daha olgun bir isim gittiği zaman bir sahadakine de sahip çıkar.
1: Mesela sağdaki... kim hocam?
0: Efendim?
1: Mesela kim?
0: Onu onlar bulacaklar. Ben bulurum, yanlış algılanır şu anda söylediğim.
2: Okan Buruk daha önce de itiraz etti.
0: Değilim be hocam ya.
2: Tam oraya diyorsunuz, tecrübeli hakem olması gerek. Ama olay esas Okan Buruk'un olayı işte atılması, buradaki söylemler üzerine konuşuyoruz.
0: Bu söylemin üzerinden gittim.
2: Ya bana... benim düşüncem, bak MHK hata yapıyor federasyon. Bunlara biraz destek vermeliyiz. MHK evet hatası oldu, destek vermek gerek. Futbol federasyonuna destek vermek gerek. Bu insanları biraz daha böyle buraya atanmaz. Bu benim düşüncem. Sizin de düşüncenize saygılıyım. Ben burada atanması vesaire, Okan Buruk'u da atmayabilirdi. Maç 4-0 bitebilirdi. Ben attı diye değil. Bu gençlere de bir yolun açılması gerek. Hepimiz genç olduk. İlk defa forma giydik. İlk defa antrenörlük yaptık. Siz de hakemlik yaptınız. Bir yolu bir şekilde açılacak. Bunda yani orada tecrübeli olup görmesiyle, tecrübesizlikle ben ona bağdaştırmıyorum. Biraz daha Futbol Federasyonu'na, MHK'ye daha fazla yeri geldiğinden bu gençlere de daha fazla destek vermeniz diye düşünüyorum.
3: Ya ben şey biraz...
0: Ben de hocam bitireyim lafımı, izin verirsin. Zaten araya girdi, anlatmak istediğim farklı boyuta gitti. Bir kere buradan son derece rahatsızım. O zaman bir daha programlara geldiğinde bir hakem hatasında çıktığı zaman hakem geldi maçı üstüne diye bağırmaman lazım.
2: Hayır söylüyorum.
0: Destek veriyorsan tam vermem. Ben de şimdi
2: veriyorum.
0: Ben de şimdi diyorum ki
2: ben
0: burada
2: sizden daha çok veriyorum hocam. Destek hocam hakemlere.
0: Efendim?
2: Ben daha çok veriyorum hakemlere.
0: Allah seni mutlaka MHK başkanı yapsın.
2: Ben MHK başkanlığı da benim işim yok. MHK başkanı olacaksan siz hakemlere. Yani sizin olmanız gerek.
0: Benim anlatmak istediğim. Benim
1: peki,
0: anlatmak
1: evet, bakın. Özüne dönelim işe.
0: Öze geldiğimiz zaman bunlar bir uygulama. Profesyonelce uygulama akıllarıdır bunlar. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa burada Okan Hoca onu yapmış. Zaten Okan Hoca'yı eleştirirken Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçın 17'sinde teknik direktörle ilgili bir sıkıntı yok. Bir tek onda var. Duvarları, kulübenin duvarları tekmeliyor. Yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü orada sadece Galatasaray değil, Türk futbolunu da temsil ediyorsun Okan Hocam. Burada da kör müsün demiş, bilmem ne demiş. Tamam. O zaman da hakem öyle algılamış senin dediğini. Belki sen söylediğinin farkında değilsin. Belki öylesin. Dördüncü hakemin raporunu görecekler. Raporda ne yazdığı, savunmasını yapacaklar. Bu kadar. O da ifadeleri oraya yazacak. Maçı yönetenler onlar. Onlar ne duyduysa onu yazıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Ben de buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu genç hakemlere tabii ki destek vereceğiz. Batuhan Kolay siz daha farkında değilken ben burada bangır bangır bu bana peki. Işık veriyor. Hayal kurduruyor bu çocuk diye. Övgüyle bahsediyordum.
4: Ama bir de empati yapmak lazım hocam. Bakın böyle diyor söylüyorsunuz ama Sporting'de maçındaki o laflar kötü yansıdı, kabul. Ama baba sen kırmızı kartı ver hakem ya. Ver, ben de orada görev yapıyorum. Ver abi kırmızıyı.
0: Abi şimdi de
4: UEFA FIFA hakemisin sen ya.
0: Tamam ver, destek olalım.
4: Olmayan penaltıyı çalma.
0: Destek olalım da 71'deki Savic'in yaptığı hareket direkt kırmızı karttır. Leicester'in yaptığı direkt kırmızı karttır. Şimdi genç hakeme destek olacağım. Hayallerimi süslüyorsun Batuhan Kolak. Ben senden bu kırmızıları sahada bekliyorum kardeşim. Abi benim orada vardan bana uyarsınlar, oradan gelsin. Tamam. O ne güzel hakemlik o zaman. Ne diyor Roberto Rossetti, biz UEFA'nın üyesi değil miyiz? Bu konularda sahada hakem istiyorum ben diyor. Biz de seni buradan nereye göndermek istiyoruz Batuhan? Yılbaşında FIFA olmanı istiyoruz. Bu maçlara göndereceğiz. Seni Roberto'lar takip edecek. O zaman bu kırmızıları sahada cesaretle vermen lazım. Maçın skoru ne olursun seni hiç ilgilendirmez.
1: Şimdi bak,
0: yüzüne böyle yaptı Abdülkerim. Niye sarı vermiyorsun? Bakıyorsun. Kıpkırmızı olduğun suratı. Şu hareketi yaptı sana. Bas sarıyı. Eren Elmalı Pina'ya daldı mı? Ver sarıyı. Çevre kontrolü yap. Kesme avantajları. Kesme.
1: Ben hocam şu iki kırmızı kart pozisyonu olmasa hakemin belli bir dakikaya kadar yönetiminden rahatsız değil.
0: Bak bu maçı hakem üzerinden okumuyorum. Konu hakeme geldiği için anlatıyorum.
4: Hakem ve TFF üzerinden okunmaz mı?
0: Bu maçı hakem üzerinden asla okumuyorum. Batuhan Kalak burayı geçmiştir. Bunlar kolay maçlar değildir.
1: Onu demeye çalışıyorum.
0: Burayı geçtiği için onu kutluyoruz. Bir abisi olarak da bunları anlatmaya çalışıyorum ben ona. Bunları yaparsan daha iyi olur diye onu anlatıyorum. Yoksa bu maçı hakem aldı buradan buraya, asla öyle bir öyle şey değil.
1: Onu söylemeye çalışıyorum.
0: 70'e kadar da pırıl pırıl geldi. Daha ilk foul kaçıncı dakikada oldu biliyor musun? 7. dakikada oldu. İlk foul. İlk yarı 13 dakikada 13 tane faulle bitirdi. 0 sarı kartla geçti. Sonra 70 ve ondan sonra sallandı biraz. Onu geçersen çok iyi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki.
0: Oradaki Gürcan Osova'da duyduğunu duymazlıktan gelme demiyorum.
1: Evet, evet.
0: Orayı yönetme onlar da ise biraz daha toleransı eğer

0: çizgide ihlal ettin, atacaksın. Laf söylesen tabii ki atacaksın.
1: Şimdi Trabzonspor bu akşam galip geldi. Hı hı. Biraz istersen Ender abi oradan bir şeyler söyleyebilir miyim?
2: Söyle bakalım, söyle.
1: Ya şöyle.
2: Tabii şey, skor böyle olunca kaybeden taraftaki infial daha büyük oluyor.
1: Yok
2: tabii.
1: Elbette, ona da saygı duyuyorum. Ben bir de hani Okan Buruk'un da bu kadar yani atılmasını özellikle yardımcı antrenörünün getirip gündeme taşıması da çok anlayamadım yani. Ortada bir başka bir konu
2: var. Onu konuştuk zaten.
0: Fikri evet. Başka yere çekmeye çalıştım.
1: Evet, konuyu da başka yere.
0: Eleştiri azaltmak için.
2: Bir de o
0: için.
2: İfadesi bir enteresan, ona bir bakmak lazım yani konuşmada.
0: Hoş bir ifade değil onlar.
1: Şöyle Trabzonspor bu maçı kaybetseydi şayet fark 9 puana çıkacaktı ve biz başka şeyler.
2: Geçen konuştuk. Hafta onu konuşmuştuk.
1: Evet.
2: Burada. Yani bir kader maçı aslında Trabzonspor evet.
0: Eşik
2: açısından.
0: Maçı.
2: Yani belki de zaman daha uzun ama kalan süre yine de belki de kopma noktasına geldi diyebilirdik.
1: Evet.
2: Ters bir skorda.
1: Yeni bir hoca getirmişsin. Bunun da çok çok erkenden tartışılması, işte Sayın Başkan'ın ve yönetimin yıpratılması gibi olur bunlar. Çünkü rasyonel düşünmesini bekleyemezsin taraftarların. Bu eleştiriler yapılacaktı belki de. Çok önemli bir galibiyet bu. Öyle böyle değil. Kaybetseydi 9 puana çıkacaktı. Kazandı 3 puana düştü. Şimdi burada asıl önemli konu şu bence. Trabzonspor'un Folcarelli ve Batagov milli aradan sonra tamamen dönüyor.
2: Öyle mi?
1: Tabii.
2: Batagov?
1: Batagov da dönüyor. Tamamen hazır hale geldi.
2: Ne zamana aşağı yukarı ritim zaten bulurlar?
1: Şöyle idmanlara başladılar zaten.
2: Bireysel mi takımla?
1: Hayır hayır, takımla beraber başladılar. Ve milli aradan
2: maç ritmi kazanacaklar.
1: Evet. Milli aradan sonra ikisi de dönecek. Şimdi bu döndüğü denklemde Trabzonspor'un hem savunma tarafında hem de orta sahada çok ciddi bir problem yaşamayacağını ben düşünüyorum.
2: Folcarelli oraya şeyle bambaşka bir görüntüye yani,
3: Batagov da öyle Çibulka ile beraber
1: çok iyi bir
2: ona bu Batagov
3: tabii.
2: Fabinho
3: Folcarelli.
4: Folcarelli farklı kazanırken ikili avarajda da büyük avantaj elde etti.
3: Tabii.
2: O da var. Doğru.
3: Bir de Galatasaray mesela, Galatasaray bu maç değil de mesela böyle önemli maçlarda Melih de mesela dinamizm getiriyor. Folcarelli, Fabinho farklı bir üçlü olur orada.
2: Evet.
1: Şimdi şöyle hocamın dediğine katılıyorum. Sen şimdi rotasyonda kullanabileceğin oyuncuları da bir anlamda bu kadronun içerisinden çok rahatlıkla oyuna kalsın atabileceksin. Mı?
4: Bu Melih Kabasakal ne oynuyor hocam?
3: Orta saha oynuyor merkez.
4: Ne oynuyor numara olarak? 8 mi?
3: 6.
2: 6 oynar daha.
3: 8 yani savunma önünde yani defansif aksiyon daha sen, fazla olan bir oyuncu.
4: Galatasaray bu yöneticileri ve teknik direktörler zengin bölümünde gezdikleri için böyle bir oyuncuyu tespit edip Leste'yi falan filan alıyorlar hocam. Biri para kazansın diye.
1: Ya Levent
4: kusura
1: abi,
4: bakma yani.
1: Levent abi ben olsam Melih İbrahimoğlu'nu alırdım mesela Konya'da.
4: Fark etmez. Hani
1: Melih Kabasakal bunları değil de oyuncu tercihim.
4: Bunları görememek. Türkiye içerisinde ben onu söyledim hocam. Bir sağ bek mi göremiyorsunuz? Türkiye liginde sağ bek mi göremiyorsunuz? Sezon başında belliydi. Alsaydı Arda istediniz ya.
2: Gündeme geldi Arda mesela.
4: Lig başladıktan
3: Göztepe'li
4: sonra
3: Arda'yı
4: değil.
3: Söylüyorsun evet. Levent abi.
4: Lig başladıktan sonra değil hocam. Evet. Lig bitmeden eve.
3: Tabii.
4: Başlamadan eve. Başladıktan sonra kimse vermez malını. İşin gerçeği bu. Bunları göremez çünkü. Bakmazlar ki. Çünkü bunların hep gözü şeyde uzakta. Bakalım kim var oyuna, kim oynuyor. Ya ona artı dört oynuyorsun. Yabancı belli. Belli. Bir tek Icardi yeri boştu. Gittin Leao'yu aldın. Tamam aldın. Peki konuşmadınız mı sezon başında bu Osimhen'in sakatlık riskinin olduğunu? Biliyorsunuz.
2: Hep söyledik.
4: Biliyorsunuz.
2: Hep konuşuyoruz.
4: Biliyorsunuz. Ben onu söyledim. Bir sağ bek bulamadınız mı yerli? Soruyorum. Mesela çıkmış ben tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Fakılı diye bir adam aldılar abi.
3: İlan'a son çizgi tabii.
4: Sonucu mu? Göremiyor musun?
3: Alt ligden Fransa'dan.
4: Nerede?
3: Alt ligden.
4: Göremezler abi. Çünkü onu beğenmezler. Ucuzdur o. Tamam ucuzdur hocam. Pahalı olsun bu işler. Birilerinin arkadaşları, birileri menajerlerden birileri yüksek maliyetle getirsin Galatasaray'a. Bu işler bu Leste. Oyuna girdi adama topa vuracağını adama vuruyor ya. Kazmanın önde gideni söyledik ya burada. Kreatif Okan Hoca. Sana sordum dedim ki sen üçlüde oynatır mısın bunu dedim. Cevap vermedi. Ya Galatasaray takımında Fatih Terim takıma koymaz bunu ya. Sen ne diyorsun hocam? Allah aşkına ya.
1: Bir Fatih Terim şey var mı?
4: Kesermiş falan filan. Lesley yok zannetmiyorum.
0: Bir oyuncunun alınması Türk futbolcularına hakaret midir?
4: Daha hakarettir tabii ya.
0: Bu kadar abi nokta.
4: Net söylüyorum.
0: Nokta.
4: Ayıptır yani.
0: Yüzlerce var Anadolu'da değil
3: mi? 2 milyon kiralık oyuncu.
4: Ya 2 milyon sezon sonunda 22 milyon mu ne alıp

0: Hatırsan
1: 2
0: ya,
1: milyon 200 bin euro alıyor kiralık oyuncu. Bir de en önemli maç sayısı var biliyorsun, 25 mi ne?
0: Tamam, Avrupa'da hiç mi kimse keşfetmemiş, 20, Galatasaray keşfetmiş.
1: 25-26 milyon euro bonservis parası var, o maç sayısını tutarsa.
0: Valla bunun açıklamasını başkan, bunu kim aldırmasa Lesin Mali Kongre'de açıklasın. Ben buradan söylüyorum. Ben çıkıp konuşma yapmıyorum. Ama açıklaması lazım. Çünkü bu Galatasaray'a yakışmayan bir transfer. Bak altını çiziyorum. Bu Galatasaray'a yakışmayan bir transfer. Ben biri kulağını çekmiyor. Kim abi Leroy'sana nasıl tehdit eder hocanı ya? Oynatmıyor diye. 12 milyon lira alıyor. Tehdit etsene kulübü, beni niye almıyorsun diye. Leroy'sana. Ha, Leroy'sana aşıkları var. Bizim gazete içinde de var. Yorumcular arasında da var. Bayılıyorum Leroy'sana diyenler var. Kusura bakmasınlar. Bayılıyorum diyenler var. Hakikaten ya. Bu Leroy'sana bayılıyorsanız... Ben çok şaşırdım size ya.
1: Önemli maçlarda biliyorsun, evet. Kompany kesti. Sana destek, gidip Kompany'e söylese ya Bayern Münih'te, anladın mı? Kapıyı çalıp.
0: Ben sevgili hocam, söylediğim olay bu. Çık oynattı. Konuş. Efendim, hadi bakalım. Ulaş, kim getirse 12 milyon euroya?
2: Saviola demiş ki kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon. Sağ içinde çok rahat hissettim kendimi demiş.
0: Tabii abi.
2: Şalay,
3: dalıyor geçiyor. Onu rahat hissettiren Salah'ın özellikle o taraftan oyun kurup bunun daha çok... savunma Salah'ın tarafına kayınca Saviola daha rahat etti.
1: Bence o değil. Bence çıkan, bence çıkan oyun, bak şimdi Trabzonspor mutlaka bunu, zaten Thomas Reis tecrübeli bir teknik adam, bugün iyi okuması gerekir. Bu anlattığı Saviola açık alana oynadılar. Çünkü erken gol olunca Galatasaray risk aldı, öne çıktı açık alanda, doğru mu? Savunması yaptı. Açık alan savunması sıkıntılı. İşte dördüncü gol Salah'ın attığı gibi misal. Orada anladım, farklı bir olay. Atletizm, işte oyunu yorumlamak gibi birçok şey var. Şimdi Saviola öbür maçta ne yapacak? Bugün Trabzon çok topa sahip olmadı. Rakip genelde geçişler yaptı. Çok doğru bir strateji.
2: Yerleşik,
1: rakipler yerleşik savunmaya karşı. Şimdi Saviola tamam bunu okudu.
3: O zaman Aral'la oynayacaksın.
1: Diğer tabii Saviola'yla da oynayabilirsin ama Aral dediğin doğru. Yani buradaki rotasyonu doğru, maç kim? Evet. Hangi karşıda oyun, bravo kimliği hocam var? İşte konferans ligi mi, derbi mi, hangi evet takım ne bekliyor? Bu 3 haftalık süreç bu anlamda yeni bir gelen teknik adam için, bu galibiyet ve bu süreçte bunları daha iyi okuyacak. Hocam, bunun için bunu Saviola'nın daha doğru okuması gerek.
3: Hocam yani
1: Anadolu takımlara maç 0-0 iken bu kadar alanı, evet, bulamaz.
3: Doğru diyor hocam. Yani kapanan savunmalara karşı başka bir oyun ve oyuncu şekli, bu tip takımlara karşı başka bir oyun ve oyun şekli. Ben şunu söyleyecektim az önce söylediğime. Şimdi bu ikili döndüğünde Trabzonspor kendini çok rahatlıkla herhangi bir sakatlık falan yaşa atar. Devre arasında da bir Folcarelli rotasyonu ve aynı zamanda da bir 8 numara aldığındaki başkan alacağını söyledi. Bak söylüyorum abi, kazasız belasız böyle devam etsin Trabzonspor, devre arası yapacağı bu iki takviyeyle şampiyonluğun en büyük adayı olur. Çok net söylüyorum.
2: Bunu. Oraya kendini bak, o
3: oraya böyle
2: atması lazım.
3: Çok yara almadan atması lazım. Atarsa olur. Ya bu kadroda onu taşır yani. Sorunsuz taşır. Onu söyleyeyim. Çünkü bak bugün Francoli'yi tercih etmesi, değil mi hocam? Yani hocanın maça ne kadar iyi çalıştığını da ortaya koydu. Onu açıyla oynasaydı bu oyunu oynayamaz.
2: Yok.
3: Çünkü Salah'ın oynayacağı santrafor zaten evet, Francoli'nin hocam. Onun dışında hareketli bir santrafor. Çünkü ona alan yaratacak. Stoperleri kendine çekecek. Sürekli koşu yapacak. Bir de hocam futbolda şey var. Kör koşu. Oraya da çok iyi koşuyor yani. Böyle hiç karanlığa doğru koşu adam kaç pozisyonda hocam? Boş koşu attı yani.
1: Topsuz koşu, ha, alan yaratma savunma ile ilgili.
0: Hocam bak,
3: kör koşu deyince.
0: Bak, hocam kör koşu. Şimdi hocam. Lan ne evet, körü. Geçen hafta Galatasaray maçı ne zaman oynadı hocam? Biz cuma günü yaptık.
2: Cumaydı.
0: Cuma evet, değil mi hocam? Lig yeni başladı değil mi? Maçlar çok oynanıyor falan. Takım çok yoruldu hocam. Bir tarafta cuma günden sonra Galatasaray olunca 3 gün veren, 3 gün izin veren o konuca. 3 gün izin ne bu? Bayram değil, seyran değil. Ne izni bu ya? Cumartesi, pazar, pazartesi, salı günü antrenman başlıyor.
2: Öyle mi?
0: Tabii 3 gün izin. Oo. Öbür tarafta 2 gün evvel gelmiş. 2 gün mü oldu geleli hoca? Thomas Reis.
3: 3 gün.
0: 3 güne gelen hocanın 3 antrenman yaptıran bir hoca. Ya beyler, biz bilmiyor muyuz ya? Bizim aklımızı alay mı geçiyorsunuz Allah aşkına ya? 3 gün izin veriyorsunuz, adam 3 günde 3 antrenman yaptırıyor. Ya bu izinin ne izni bu ya? Kafa izni 3 gün olabilir mi Allah aşkına? Cuma, cumartesi günü izinlisindir. Pazar günü itmana gelirsin baba. Pazartesi günü de gelirsin. Galatasaray kulübü burası ya. amatör takım

0: çıktı zaten.
1: Önce bunları konuşsun abi. Basın toplantısına bunu sorun ya.
0: Deniz çıktı. Komple geçen sene oynayan 10 oyuncu ile ikinci yarıya başladı Galatasaray. İlk yarı düşün. İlk yarıya göre bir tek içeride kalan Leo. Yine yeni oynayan 3 tane yeni forvet, 2 tane orta saha oyuncusuyla Trabzonspor ve de yeni antrenörle 2,5 antrenman yapmış. 2 gün önce gelmiş. 5. sezonunda bir maç yenilirsin bak. Bir yenilmek var Ender, bir de yenilmek var.
2: Hocam, bak burada İngiltere, İspanya ve İtalya'da ilk 10 takım içinde 10 gol yiyen takım yok. Fransa'da bütün lig içinde 10 gol yiyen 2 takım var ya. Ha. Yani bir yerinde bir de sıkıntı
1: bir
2: var.
1: Bir de 5'inde bu
2: görüyorsun.
1: Çalışmamak. Ne? Bak bu bir şey söyledi demin sevgili Ulaş. Bu ya şimdi onu söyleyecektim unuttum. Güzel bir şey söyledi orada. Galatasaray takımı maçlar yapıyorsun. Oynuyorsun, yorulmuyorsun. Sezon şey olmamış, yeni başlamış ve milli takım arası olacak hocam. Ha şu geldi aklıma, özür diliyorum. Lafı çevirdim. Ne dedin sen? 9 puan fark olacaktı, 6 puan fark vardı. Bak bu senin özel hazırlanman gereken bir maç. Şurada kaybetmezsen 6 puanı koruyorsun.
2: Kazanırsan da bir rakibini elini
1: kazanırken
2: ediyorsun.
1: Bir elini diyorsun ki kaosa itiyorsun, doğru değil mi? Reis falan olmadı falan diyorsun. Sen bunun analizini bile yapamıyorsun ya. İdrak edemiyorsun. Bu idrakını yapacaksın. Bırakalım bunu atılma hikayelerini. İrfan Hoca senin görevin değil bu, kusura bakma ya. Hocaya kıyak yapmaya çalışma yani. Hoca devamlı atılır. Bu sene çok atılır hoca. Ben söyleyeyim sana. Galatasaray böyle oynadığı sürece, Galatasaray fizik olarak gelişmediği sürece, bir oyun modeli yaratamadığı sürece bu Leo'larla falan filan kurtaramazsın bu işleri. Bak söylüyorum. Bunun altını çiziyorum bu. Yanlış mühendis politik, mühendislik bu yapıldı. Kadro mühendisi yanlış yapıldı. Bunun faturası ödeyeceksin. Eğer o dediğin oyuncuları devreye sokamazsan. 3 gün izin. Ne olmuş bu ya?
2: Evet.
1: Nereye gidiyor? Enteresan. 3 günde.
2: Daha
1: ya Allah aşkına. 3 günde adam dünyaya gider gelir ya. Amerika'ya gider gelir valla. Samimi söylüyorum. Bu neyin izni ya? Galatasaray yönetimi, sayın başkan, futbol aklı benim diyorsanız bunun hesabını sorun ya. Para ödüyorsunuz. Para bulmak için sponsorluklarla görüşüyorsunuz. Bu nedir ya? Bu kadar çiftlik olur mu Galatasaray Kemerburgaz? 3 gün izin veriyor. Cuma günü oynanmış. Cumartesi sizin pazar günü herkes antrenmanda. Trabzon maçı bu. Kaybedebilirsin ayrı bir konu. Ama böyle
2: kaybeden şekli
1: önemli. Abi canım ya, teslimiyetçi bir görüntü sergilememen lazım.
3: Bir anekdotu söylemek istiyorum. Son 10 sezonda Galatasaray'ın gittiği deplasmanlarda ilk 45 dakikada Galatasaray 3 gol birden atan 2 takım var. 2018-2019 Trabzonspor, 2026-2027 bu akşam yine Trabzonspor.
2: İlginç.
3: Her ikisinde de Trabzonspor.
2: İlk peki yarıda. Son bölüm hadi şeye geçelim. Hakem pozisyonlarına, hakem kararlarına ve pozisyonların analizine. Ondan sonra da basın toplantılarını vereceğim. Bakalım şu söylemleri de merak ediyorum. Çünkü özellikle İrfan Hoca'nın ilginç olmuş çünkü bir kısım açıklaması. Evet, maçın 21. dakikası, 22. dakikasıyla başlıyoruz. Yunus Akgün, Savic mücadelesi. Bu pozisyonda hemen taç çizgisinin kenarında bir müdahale var. Yardımcı bayrağını çekiyor. Burada faul kararının yanında bir de kart gerekir miydi?
3: Karta gerek yok, sadece faul yeterli.
2: Karta gerek yok, faul yeterli. Devam ediyoruz.
4: Onun öncesinde Saviola'ya faul var mı abi?
2: İlk pozisyonda.
4: Evet.
3: Bakalım.
1: Sallay'ın yaptığı mı?
4: Evet evet.
1: Topu ayağını koydu orada. Ben öyle gördüm. Ama bakalım doğru söylüyor. Bunu veriyor.
4: Bu Yunus'a yapılan. Onun öncesinde Saviola'ya yapılan.
2: En başında var mı o görüntü?
4: Var var.
1: Topa vuruyor.
3: Ya. Topu alıyor abi. Galatasaray topu alıyor. Koyuyor. Ondan
2: ben
3: sonra...
2: bunu hatırlıyorum bu pozisyonu.
1: Ben de gördüm. Faul yaptı zannettim ama topu topu dokunmuş.
3: Orada faul. Burada sadece faul yeterli.
2: Faul yeterli, sarı karta gerek yok dedik. Devam. 33'te Trabzonspor'da Saviolo Şallay mücadelesinde yerde kalıyor. Burada devam kararı çıktı.
4: Bak abi,
2: nasıl çıktı?
4: Bu pozisyon tam dördüncü hakemin önünde oluyor hocam. Evet. Hatta ben yani odaya geldim. Sana da dedim ya hocam. Bak tam önünde ya, formayı çektiğini de görüyor.
3: En güzel o görüyor. Eli de sol tarafta düğmeye basıyor sanki. Eli de orada gözüküyor.
2: Sanki
3: ama
2: değil mi?
3: Söyledi mi söylemedi bilemeyiz.

0: Bak.
1: Az önce sanki öyle bir şey var gibi ama.
0: Az önce söylediğim konulara iki tane spesifik örnek vereceğim. Ben ilk derbime çıktığımda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Benim dördüncü hakem kimdi biliyor musun? Serdar Çakır'dı. Cüneyt'in babası. Beşiktaş Fener maçına Fırat çıktığında ilk derbisi dördüncü hakemi bendim. Bu genellikle UEFA'nın da dikkat ettiği konu.
1: Anladım, anladım. Burada nasıl çıkmadı kart?
2: O da çekiyor hocam.
0: Karşılıklı bir çekme var. En sonunda o fazlası biraz
2: o
0: fazla çekiyor.
2: Çekiyor yani. Sel, bu, bence devam etmesin
0: bak,
2: doğru.
0: Trabzon'da oyuncunu da orada tutuyor. Bak, bak. Evet. Ondan fazla ikili çapraz olduğu için faulü kabul ederim. Kart yok.
2: Evet.
1: Faul olur, kart olmaz.
0: Kart olmaz.
1: Ama devam çıktı burada.
0: Burada devam ettirdi.
2: Ben de aynı görüşteyim.
1: Öyle bir, mi diyorsun?
2: Dünya Kupası'nda neler gördük ya. Bak, dakika, en uygulamayla.
0: Bir dakika. Dünya Kupası'ndaki kültürle, seviyeyle, buradaki seviye ve kültür fark ediyor.
1: Anladım.
0: Çabuk kızışıyor oyun. Bunu hani bir faulü verdiğin zaman
1: ufak ufak frene basmak lazım.
0: Çünkü
1: diyorsun.
0: Orta sahada ölü bir nokta bu. Buradaki tansiyonu düşürebileceğin...
1: Tribünün tansiyonunu düşürür.
0: Evet, o tansiyon.
1: Anladım.
0: Peki. Bir de şöyle de bak hakemlikte. Kulübeler, T alanı dediğiniz bölge var ya, iki kulübenin olduğu bölgede tribüne bakın yukarıya. Bütün basın oradadır. Bütün bilirkişiler, yöneticiler oradadır. Yorum yapabilecek bilgeler oradadır.
1: Oraya mesaj ver diyorsun.
0: Burada yaptığın tutum ve davranış hakemliğinin kalitesini oraya mesaj olarak gönderirsin. Peki. Ama sahanın tam öbür köşesinde bir yanlış foul ver. 70 metreden sana yorum yapamazlar. Ama bu bölgede herkes yorum yapar.
1: Anladım. Burada faul olmalıydı. Karta gerek yok dedik. Devam. 45 artı 3'te ilk yarının son bölümünde.
0: Maç 0. Bak 3-0 burada. 3-0 olmasa kızışırdı o deminki pozisyonda. Bir anda alevlenir oyun.
1: Burada Saviolo'ya faul verildi.
0: Kim kimi çekiyor?
2: Bence Salah çekiyor. Öyle gördüm.
1: Evet. Ya.
0: Çeken Salah'ı, faul alan yine Salah'ı.
2: Abi o yanlış ya. Sağ bek oynatıyor hala daha ya. Çaresizlik bu ya. Bir tane altı Ali Turan var. Niye gönderiyorsun? Oynat ya.
0: Bak işte skor 3-0, 48. Kızışma anlatmak istedim bu işte. Hı-hı. Maç yönetim, oyunun ruhunu okumak. Az önce siz ne dediniz? Topa vurmasını bilmeyenle yönetici olmaz mı dediniz? Öyle bir laf söylediniz.
2: Tabii canım.
0: Topa vurmasını bilmeyenle hakem olmaz.
2: Olmaz.
0: Bu hakem altyapıdan geldi.
1: Bu oynadı, çok, oynamış.
0: O 19'larda evet. Falan oynadı Antalya'da.
3: Antalya'da Trabzonspor'da golü var. Kalede de Uğurcan vardı.
0: Böyle bana çok hayal kurduruyor. Bu çocuk da 70'e kadar dediğim gibi bir daha tekrarlıyor ama iyi de geldi. Bunlar ufak tefek olacak.
1: Evet, evet.
0: Başarılı performans sergiledi ama iki major kararda
1: şimdi göreceğiz.
0: Sıkıntı oldu.
1: Evet, devam. Burada ters tarafa faul veriyor. Evet. Yanlış. İkinci yarının başı.
0: Onu Nucci. Anlayabiliyorum, hak veriyorum. Çünkü kolay değil bu maçlara yönetmek. İlk defa tabii. Geliyorsun. Onun nabız sayısını düşün. Heyecanını düşün. Bir de az önce söyledim. Reh hocam kabul etmedi ama şimdi sezon başında MHK başkanı bir laf etti. Efendim?
4: Hedef ben miyim?
0: Hayır ya ne hedef hocam?
4: Ya espri ya. Yapıyorum top ya hocam ediyorum. Sen de var ya.
0: Hedef ya, açıklayayım kamuoyu da bilsin diye söylüyorum. Yap hocam senden geldiği için söylüyorum.
4: Ben de bir şey demem.
0: Gürcan Asova'da İsmini telaffuz etti MHK Başkanı. İşte Deniz Kayatepe'nin ismini telaffuz etti. Batuhan Kolar ismini telaffuz etti. Bunlar FIFA listesine girebilecek isimler dedi. Tamam burası güzel. Aynı yerde birini dört birini sahibiyle yarıştırmak yanlış. Psikolojik olarak yanlış hocam. Hı. Hakemlik kültüründen bahsediyorum. Atayış prensipleri içerisinde bu da düşünülür.
1: Anladım.
0: Hassastır bu konu.
3: Hocam buradaki Nucci, sarı çok ağır olmadı.
1: Leroy Sané'yi çektikten sonra sarı kart görüyor.
0: Şimdi niye ağır olsun? Çekti.
3: Çekti hocam.
0: Çekti bıraktı.
3: Bıraktı. Çekti bıraktı.
0: Ama Sané de geç kaldı. Öndeki oyuncuyla avant bir adım da olsa avantajını kaybetti değil mi?
3: Evet.
0: O yüzden sarı verdi. Karşısında oyuncu olmasa çekti bıraktı gidecek Sané. Devam ettirecek onu.
3: Bırakıyor kendini gitmiyor.
0: Ya bırakıyor. Israrla çekmiyor. Çekti
3: evet,
0: bıraktı.
3: Evet.
0: Ama bu çekiş Sané'yi oyundan düşürdü. Trabzon'da oyuncu da topa hamle yaptı. Avantaja geçti. O yüzden sarıyı kabul ediyoruz burada.
3: Anladım.
1: Peki devam ettik o zaman. Pina Eren mücadelesi bu pozisyonda kart olur mu? Hemen taç çizgisinin kenarında yoksa
2: kart olur bence. Topa bak, vurmamış ki. Değil mi hocam?
3: Topla işi yok zaten.
1: Ailesi var.
0: Atağa kalkacak. Atağa da kesiyorsun. İşte. Gidecek. Önü de açık. Bu taktik foul bu.
3: Hem üstten hem alttan.
0: Hem alttan bir kardan var.
2: Evet. Sarı kart. Topa yetişebilir miyiz?
1: Eren burada yani. Sarı kart görmeliydi dedik.
0: Anlattığım pozisyon bu zaten. Burada hı-hı. Sarıyı vermeliydi dedim pozisyon bu.
2: Böyle top

0: Girdi mi Allah aşkına hocam ya?
1: Girdi.
0: Milli takıma gidiyor
1: yani. Peki sahaya girerken 100
0: atlarını
1: gördün mü?
0: Milli takıma gidiyor Allah aşkına. Bazı Galatasaraylı oyuncular milli takıma hiç gitmesin
1: sahaya
0: abi.
1: Sahaya giderken, biraz antrenman yapsın. Gördün mü oyuna
0: son
1: girerken
0: Eren'i? Gitmesinler hocam, faydası olmaz efendim.
1: Sahaya girerken Eren'i gördün mü? Oyuncu değişikliğinde beklerken.
0: Görmedim hocam senin
1: bir bak oraya, o dakikaya bir bakmanı tavsiye ediyorum.
2: Ne var hocam?
3: Niye beni oyuna attın gibi der gibi.
1: Yani oyuna giriyor ama hiçbir heyecanı, isteği, arzusu, coşkusu yok gibi. Saçınla başınla oynuyor.
2: 3-0'da giriyor
0: hocam,
2: diye.
0: Hocam kendi ben insan belki yaptıklarını unutmamalı. Bak Jakobs önde, Eren arkada, Eren önde oynuyordu. Leo hazır değilse öyle oynasın. Gelmesin oradan. Biri gelecek. Öbür tarafa da sallaya koyuyorsun, öbür tarafa da bir bek koyarsın, gelmesin. Merkezden bitirmeye çalışışı. Bunları sen yaptın maçlarda Okan Buruk. Yaptıklarını unutma. Unutuyorsun. Çünkü tekrar etmiyorsun. Her maç aynı 11'le çıkıyorsun. Galatasaray takımını hiç Emre Kaplan'ın vermesine gerek yok. Ezber kadro belli zaten ya. Allah Allah.
2: Evet, Eren Sarı olmalıydı dedik. Devam ediyoruz. Savic 70. dakika. Savic Leroy Sané ikilisinin karşı karşıya kaldığı pozisyon. Sanchez topu çalıyor. Muçi'den sanıyorum. Sonrasında ya Savic'in yatarak kayarak bir müdahalesi var.
3: Bu direkt Leroy kırmızı Sané ya.
1: Tartışmam bunu.
3: Kırmızı. Hiç affı yok yani.
1: Bakalım kayarak geliyor geldi.
0: Savic'in bu yaptığı direkt sert geliyor. Bu ayak kırılır,
1: kırılabilirdi.
0: Yani Ertuğrul Başkan bunu görmemiş galiba.
1: Kırılmaması şanslı.
0: Keşke görseymiş
1: buna,
0: yani.
1: Buna sarı verdi maçın hakemi.
0: Ne sarısı hocam? Buna VAR niye devreye girmiyor İspanyol?
1: Ona sormak lazım.
0: Niye girmiyor İspanyol o zaman? He? Yabancı VAR giriyor. Acaba hata yapıyor. Bak, hayır bu mesela o bastı tamam ama baksana gelişi hocam.
1: Bak şimdi şöyle bakalım.
0: Vites yükseltmiş bak yani.
1: Hız. Evet. Şiddet.
2: Yandan biraz geliyor diye mi girmiyor? Neden girmiyor ben?
0: Baksana hocam.
3: Burayı bir ağır şimdi ağır oynatabilir mi arkadaş? Tam şu yakını. Abi gelişi kırmızı zaten Savic.
2: Deminki bravo pozisyona gelişi de kötüydü yalnız Savic'in.
0: Doğrusu bu.
2: Bir önceki pozisyonda
0: ben bu kadar
2: yatarak müdahalelerin hepsinde ayağını kaldırıyor.
3: Savic değil mi?
2: Tabii. Standart, çok tehlikeli iş.
4: Standart dışı bir hareket değil mi bu?
1: Şimdi soruları şöyle soralım. Hız, şiddet, acımasızlık ve topun oynanmadığı bölgeye ayaktaki ayakkabının kramponlarının çivilerinin yapıştığı bir estantane mi bu?
2: Hı hı.
1: Bu evet, ciddi faullü oyundur bu. Hakem bunu görüyor, sarıyı da değerlendiriyor. Bu kayarak o hızla geldiği için VAR'ın mutlak devreye girip gereğini yapması lazım. Bunu bana ya işte Rosetti VAR müdahalelerinde sakının hakem versin. Hakem görüyor ama değerlendiremiyor. Sarı veriyor.
2: Hakem gördüğü için ve sarı verdiği için mi?
1: Hayır, ondan girememezlik yapmaz. Girmek zorunda. Sarı gel,
2: diğerinde yaptı
1: gel izle diyecek, izleyecek, bakacak. Sarı iptal, kırmızıya dönecek. Işte bu böyle yani bir pozisyon.
3: Tecrübeli bir stopersin. Yani
2: bir önceki pozisyondaki girişi de tamam, orada böyle bir durum yok ama
3: evet,
2: orada da iki ayağını birden kaldırıyor. Yani
3: takımını 10 kişi bırakacaksın. Yani ne kadar
0: ikisi arasındaki fark ne biliyor musun? Ay. Bu hakemlerde. Ben söyleyeyim. Leroy Sané kalktı, devam etti. Öbürü kalkmadı.
3: Onun öncesinde Mustafa'ya faul yok değil mi hocam?
0: Mesela.
1: Topla oynuyor.
3: Sanchez'in
1: yok, yok, topa vuruyor.
4: Müdahale ediyorsun. Bitti,
1: yok, topa müdahale etmiş.
2: Temiz bitti müdahale bu.
1: Bu temiz bir müdahale ama bu Sané'ye geliş çünkü çok uzaktan kayarak geliyor.
2: Anladım.
0: Bu şimdi ayağını tutarak yatsa orada.
1: Sonucuna katlanırsın. Bunun kırmızı olması lazım. Peki. Ama VAR niye devreye girmediğinin cevabını bulamıyorum.
0: Mesela Trabzon kazanmıyor ama 70 belki Galatasaray bir tane atabilir.
1: 71'de oldu bu arada.
0: 10 kişi kalıyorsun abi. 20 dakika, 5 dakika da uzatma, 25.
2: Devam ediyoruz.
0: Ben bunu görmemiştim ya.
2: 84'te
3: of.
2: Ozan'a.
0: Abi ben böyle bir şey görmedim ya.
2: Ne senin yaptığı hareket?
0: Hocam top nerede? Şey nerede? Bu Sporting'deki adamın topa değil karnına vurmasının benzeri hocam. Hocam anlayış
2: bu
0: olarak. Ya.
2: Bu
4: dış bağları
3: bir insanlık dışı bir faul bu.
1: Yan bağları, bütün dizindeki bütün tabii bağları koparır bu.
2: Bu yani insanlık dışı. Fazlasıyla yani ağır bir hareket.
3: Ve bunu
2: yani
3: gidip VAR'dan veriyor abi yani.
1: Bunu da görüyor.
2: Bunu da çok net görüyor ama bu bayağı sert. Bu bayağı ağır yani.
4: Hem dış bağlar
2: diğerinden çok daha ağır.
4: Hem de dış menisküs Ender bak. Hem dış bağlar mesela yan bağlar var ya. Evet. Yan bağlar ve menisküse doğru geliyor.
2: Bu iki pozisyon özellikle bu pozisyon benim dediğimiz gibi Hoca

0: konusunda biraz
1: yalnız bastığında
2: beni şey diyor.
1: Bastığında bir görür müsün?
2: Futbol hayatı dizesidir yani.
3: Beni bunlar
2: çiviledi gibi düşün yani.
3: Bunlar beni Batuhan şey. Kolak adına çok üzdü.
0: Evet, evet.
3: Ben ondan çok umutluyum. Ha burada da bitti.
2: Dedik.
3: Bitti demiyorum ha.
2: Dedik.
3: Olacak. Yine iyi bir kumaşı var. Yine futbolun içinden geldiği için bir başka hakem formasyonu içerisinde daha alıyor, algılıyor ama bir notta şunu söyleyeyim. 21 maçta 10 VAR müdahalesi yedi. Bu 22. maç 11. VAR müdahalesi.
0: Yarı yarıya.
3: %50 çok. Bu çok bir çok. Hakem için.
0: Nedir bunun şeyi hocam? Var mı böyle bir ya da inceleme? Bunun onuru nedir? Yani hayır. Atıyorum.
3: Öyle bir rakam veremem.
0: %25 mi?
3: Veremeyiz öyle bir rakam. Mümkün olan en alt seviyede kalırsa VAR müdahaleleri. Bazı pozisyonlar hakemin görmediği.
0: Ya öyle bir araştırma yapılmış mı?
3: Yok. Detay araştırma yok. Bazı pozisyon vardır. Artık burada hakem göremiyor kardeşim. Burada VAR'ın girmesi doğrudur diyeceğimiz yerde saymamalıyız onu. Ama bu iki pozisyon
0: bu iki pozisyonda ağababasıymış.
3: Hakemin sahada vermesi onun hakemlik kalitesini çok yükseltecek iki tane majör pozisyondu bunlar.
0: Evet.
4: Onları
0: evet.
4: Hamle zamanı pardon buyurun hocam.
3: Evet dinliyorum.
4: Hamle zamanlaması bu kadar yani mesela hata yapması Leslie'nin normal. Bu kadar sayısı bir oyuncu teknik değilsen Rodri gibi İspanya milli takım kaptanı gibi bu hamleleri yaptığın zaman atılırsın kartta görürsün. İşin tuhafı hocam Galatasaray Kulübü az önce Levent abi söyledi ya hamle zamanlaması var doğru söylüyorsunuz atılması normal. Bu transferi alıp Şampiyonlar Ligi'nde oynatabilecek yani kadrosuna dahil ediyor. Yani bu normal bir şey değil esasen.
3: Ya bu adam bir şey yaratıcı falan değil.
1: Bunu koyuyorsan bu Kaan Ayhan'ı yazmıyorsan
4: Anadolu
1: ayıp
4: takımlar,
1: olur.
4: Anadolu takımları hani ekonomileri falan daha böyle tabii onun için diyoruz. Ekonomileri market değeri daha az oyuncular almak zorunda alıyorlar. Hepsine başarılar dilerim. Orada bile oynayamaz biliyor musun? Galatasaray'a getiriyorlar hocam.
3: Günah harı tüp
1: öyle dedi Okan Hoca'ya. Bak sen beni oynatırsan ben senin oyuncun değil mi? Bak ben atlayayım da rahat et dedi. Bence.
0: Peki
4: devre arası gönderen mi Levent abi?
2: Bir pozisyon vardı onu almadık aslında.
0: Ne var?
2: Ceza sahası içerisinde Trabzonsporlu oyuncuya faul yapıldı.
3: 34
2: Trabzonspor tam atağa kalkıyordu. 7 ya da 8 Galatasaraylı oyuncu Trabzonspor'un ceza sahasındaydı.
3: Evet.
2: Trabzonspor avantajı aldı. Frankoli'ni almıştı topu. Yücü. Faul verdi.
3: Hocam söyledim ya 10 34 bir 54. Bak 10.
2: Bak, bir o kadar skandal bir karar ki abi. Asıl bütün maçın seyrini değiştirdi.
3: Deniz Gül yapıyor faulü.
2: Efendim?
3: Deniz Gül yapıyor.
2: Deniz Gül yapıyor faulü galiba şey.
3: Galiba değil ben söyledim.
2: Bir bu ya değil mi hocam?
3: Basıyor.
2: Yok yok galiba
4: abi. Hocam biliyor. Takip etmiş baksana galiba tabii. Diyor, net
1: ama orada şu hareketi pas geçemez. Böyle yaptı. Hakeme böyle yaptı Deniz.
3: Bak şimdi devam edelim. 54'te de Abdülkerim böyle yaptı.
2: Trabzonspor atağa kalktı abi.
1: Anladım 7,
2: 7 ya da 8 Galatasaray'da
1: orada. Hakem böyle yapınca durdurdu. O yüzden dolayı.
2: Hocam, o zaman dakika. Sarı Bercan.
1: Tabii tabii tabii.
3: 10. dakika. 34. dakika 54. dakika.
0: 1-0 mı o sırada 2-0 mı? 1-0'dı.
1: 1-0.
4: İki tane Deniz'e ve Dursun'a.
2: Bir hata daha kesti hocam.
4: Abdülkerim bardakçıya kart değil mi hocam?
3: Abdülkerim bu kart.
4: Ne güzel söylüyor. Balık baştan kokar. İki tane böyle kenarda işte antrenör böyle bir şey derse atılırsa oyundan el kol hareketi. Öbür antrenör de ona sahip çıkarsa iki kişi kenarda. Oyuncular da doğru mu sağ içinde böyle el kol hareketi yapar.
2: Yani Salah'ın attığı gol var ya abi.
0: Evet.
2: Ya 40 metre koşu.
0: Ondan daha iyi bir pozisyon.
2: Ondan daha bir şey söylemiyorum. Frankoli 80 metre koşacak.
3: İşte yani ona
1: Montella,
2: bomboşta arka
1: Okan Buruğ'u takıma çağırmadı. Alacak burada. Başkan şeye çağırsın.
3: Dinlemedin öyle.
1: Kulübe çağırsın bir sohbet etsinler. Neden
4: görüşme odasına mı alsın yani?
1: Görüşme odasına
4: mı çağırsın tabii canım. Okan Buruğ?
1: Tabii yani çünkü Mali Kongre'de Okan gelip konuşmayacak. Millet gelecek konuşacak. Hatırlatırım.
0: Peki hocam. Ağzınıza sağlık teşekkür ediyorum. Bir de gidelim bakalım basın toplantılarında ne konuşuldu? Çünkü buraya enteresan açıklamalar yansıdı. Bir basın toplantısında canlısını görelim.
5: To play the game with the fans behind me and not against me, and yeah, now we have a short break and we will work.
6: Mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süre sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarım için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi

çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum aslında ama şundan bahsedebilirim. Bugün ilk izlenimlerim maç hakkında harika bir maç oldu bizim adımıza. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi bir maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70 sonrasında, 60. 70. dakikalar sonrasında bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada sizin de aslında bahsettiğiniz gibi çalışma fırsatı bulacağız. Ama şunu da eklemeliyim milli ara ile ilgili olarak. Milli arada bu durum çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlarına gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmaya çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyonu çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız. Çünkü milli ara sonrasında sizin de bildiğiniz gibi birçok maç oynayacağız. Ve bütün oyunculara, oyuncuların en iyi halleriyle ihtiyacımız var. Ama oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Feri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önce tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli ama aslında bugünkü gibi baktığınızda, birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu maç için aslında tüm konsantrasyonum oynayabilecek, bizimle beraber olabilecek takım arkadaşlarımız, takım oyuncularımız üzerine. Dolayısıyla kendilerinin isimlerini saydığınız sakat oyuncularımızın ne zaman dönecekleri alakalı aslında tam olarak çok fazla net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Tabii ki daha fazla milyarda daha fazla bilgi alıp onların üzerine de yoğunlaşacağız. Ama bugün ana olarak yoğunlaştığım şey konsantrasyonumun temeli oynayabilecek oyuncularımız üzerineydi. Aslında şunu da ifade edebilirim aynı zamanda. Benim için teknik ekip çok önemli. Yine sordunuz. Ama belki de şöylesi daha iyi olacak. Hiçbir şey söylemezsem sizin adınıza da yazacak çok daha fazla şey olacaktır diye düşünüyorum. Elbette teknik ekip önemli. Burada aslında çok fazla isim vermeyeyim şu anda. Tabii ki çalışacağız. Milli arada üzerine konuşacağız bu konunun. Sizin de bildiğiniz gibi atletik performans hocamız Samsun Spor'da beraber çalıştığımız hocamız. Kendisine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Orada da beraber başarılı olmuştuk. O aramıza katıldı. Milli arada diğer katılacak antrenörleri de değerlendirdik. Hep beraber konuşacağız bunu. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin büyük olduğunun, beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçlarında değil, deplasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncuların da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüp

0: yerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip, çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yapıp yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım. Ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bugün daha önce de bahsetmiştim. Oyuncularıma da söyledim bunu. Bugünkü benim kuracağım ilk 11'in çok adil bir seçim olması mümkün değil. Hatta imkansıza yakın demiştim oyuncularıma. Çünkü henüz 2 günlük bir süreçtir buradayım. Ve 2 günlük bir süreçte en adil kararı verebilmek, en doğru kararı vermek kolay değil.
1: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik. Ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Beni heyecanlandıran ve şu anda hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan bir davranış, 4. hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak 4. hakem, bence öncelikle şunu söyleyeyim ki 4. hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri 4. hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. 4. hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu ve 4. hakem, orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdiğini gördü. Ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim. Çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok. Görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış.
2: Değerli seyirciler, 90+1'in sonuna geldik. İyi akşamlar, iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Dev derbide 4-0'lık galibiyette Trabzonspor sahadan mutlu ayrıldı. Muhammed Salah bir dünya yıldızı Trabzonspor formasıyla çıktı. İlk derbide hat-trick yaptı. Maça dair konuşacak çok şey var ve stüdyomuzda da çok değerli isimler var. Zeki Uzundurkan, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi geceler.
0: 4-0'lık muhteşem bir galibiyet. Evet. Trabzon adına Zeki Uzundurkan.
2: Doğru.
0: Salah'ın hat-trick yapması ayrıca mutlu etti Trabzonsporları. Evet. Galatasaray'da ise neden böyle bir sonuç alındı sorusuna cevap aranıyor. Hepsini konuşacağız ama kazanan tarafla Trabzonspor'la başlayalım.
2: Evet. Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bir gün önce Trabzon şehrinde biliyorsun sel oldu. Sonrasında işte sabah saatlerinde Trabzonspor taraftarı akın akın stada aktı, Akyazı'ya aktı ve tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Ya yani Trabzonspor hocanın gelişiyle, Thomas Reis'in gelişiyle birlikte böyle bir reaksiyon göstereceğinin hafta boyu izlerini veriyordu bize. Thomas Reis gelmeden önce de geliş süreci ki hoca 2 ya da 3 idmanla maça çıktı ama Konya Spor maçından sonra futbolcuların kendi aralarında konuştukları, işte Galatasaray maçını kazanmak zorunda oldukları, hocanın gelişindeki en büyük hamlesi aslında Muhammed Salah'ın kaldığı otele giderek Muhammed Salah'la 2 saat görüşmesi. İşte onu onore etmesi ki burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor'a verdiği röportajda da çok güzel bir şey söylemişti. Bu kurduğum kadro hoca göndertmez, aksine şampiyon yapar demişti. O da etkili oldu bence. Trabzonspor'un zaten hani iyi bir kadrosu vardı ama Galatasaray'da da Okan Hoca'nın mutsuzluğu her maçta. Yani 5 transfer yaptı Galatasaray ama Okan Hoca'nın mutsuzluğu gözlerinden okunuyordu sağ kenarında. Bugün de gördük. Trabzonspor çok iyi transferler yaptı. Sevk ve idare çok önemliydi. Hocanın dokunuşları vardı. Saviola'yı oynatışı. Melih'i orta sahada Fabinho'nun yanına koyunca ikili hem stoperlerin arasına girdiler, savunma yardımı yaptılar maç boyunca, hem de doğru ikili oldu. Yani Folcarelli gelene kadar şu anda Melih belki de şu an futbol hayatının en iyi maçını çıkardı diyebilirim. Fabinho zaten çok güçlü, çok kaliteli bir oyuncu. Çok yani potansiyelli bir orta saha oyuncusu. Salah'a o özgürlüğü verince ki doğru aslında tercih, hep söyledik, Frank Lune'u Jiu diye. Çünkü oyuncu daha atletik, daha seri, Muhammed Salah'ın oyununa daha uygun. Galatasaray savunmasını çok yordu. Galatasaray savunmasını yorarken Muhammed Salah çok boş alan yakaladı ve bence uzun yıllardır ligimizde görmediğimiz iki gol attı. İlk golde tam 85 metre topu sürdü. Attığı üçüncü golde de 76 metre topu sürüp gol atıyor. Yani
0: tam da sevdiği toplar.
2: Hani denir ya maç kazandıracak oyuncu diye, Trabzonspor tek başına maç kazandıracak bir oyuncuyu transfer etti. Ligde 7 gole ulaştı. 2 asist. Kolay işler değil. Yani biz şunu gördük. 34 yaşındaki bir oyuncu 18 yaşındaki oyuncu performansını gösterebiliyor. Topla driplingi, süratlenişi, Galatasaray savunmasını peşine takıp attığı o iki gol gerçekten muazzamdı. Sezonun en güzel gollerinden biri bence attığı ilk gol. Belki de en güzel gol olacak, bilmiyorum. Yani Muhammed Salah bu kadar ustaca goller atıyor.
0: O golleri Premier Lig'de çok atıyordu.
2: Tabii tabii.
0: Topu yani sürerken Manchester United'a attı diye tabelaya yazdı.
2: City'ye, Arsenal'a çok attığı goller ama yani buraya gelip böyle bir
0: imza golü.
2: Tabii Galatasaray'a karşı bu golleri atması. Trabzonspor taraftarının coşkusu yine olağanüstüydü, dediğim gibi. Bir gün önce sel olmuş, çok büyük, yani Trabzon'u derinden etkilemiş bir yağmura rağmen. Hatta bazı uçaklar Trabzon'a inemedi, Samsun Havalimanı'na gitti. Oradan gelenler oldu karayoluyla tekrar. Yani hani bugün taraftar şunu gösterdi. Dünyanın en büyük şehir takımının taraftarıyım, buradayım dedi. Trabzonspor bu galibiyetle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Zirveye tekrar

0: kartlar yeniden dağıtılacak. Bir renk geldi, onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın, işte Fenerbahçe'nin tekrar sıfırdan şampiyonluk yarışı başlıyormuş gibi o havada bugün artık bir yeni güne geçtik. Bugün maçlarına çıkacak olması da önemli. Ama Trabzonspor'un bu maçı kazanması gerekiyordu gerçekten. Çünkü güçlü bir kadrosu var Trabzonspor'un. İşte Onana'nın iki kurtarışı var ki Jakobs ve Şallay'ın şutlarında gerçekten refleksi çok iyiydi. Ve geriden oyun kuruşu, yani tesadüf değil. Onana'nın geriden kurduğu oyun, Trabzonspor'un orta sahasının çok hareketli oluşu, stoperlerin arasına giren Melih ve Fabiano'nun yardımı, Mustafa Eskelilaç'ın yine maç boyunca çok kritik müdahaleleri. Yani Trabzonspor'da kötü oyuncu yoktu bugün. Ve hoca kendisi de söyledi. Yani ilk 11'i kurarken adil davranmamış da olabilirim ama gördüğüm kadarıyla iki idmanla çıkardığım 11 bu. Daha çok çalışıp daha adil 11'ler çıkaracağım dedi. Ve hoca da büyük bir moralle başladı. Şehre tekrar büyük bir moral geldi. Trabzon'da görülmüş şey değil. 27 bin kombinenin satılması ki Galatasaray'la aynı paraya, 276 bin liraya kombine satıyor Trabzonspor. Yani bugünkü maçın biletleri de çok pahalıydı. Ona rağmen tribünler doldu. Çünkü zaten 27 bin kombine. Yani bir şehrin Muhammed Salah'ın gelişiyle büyük bir uyanışı var. İşte yayla çocukları diyorduk ki Muhammed Salah da yaylaya giderek ona öncülük etti.
1: Muhammed
0: işte,
1: Salah'ın onun bir kayası var.
0: Yaslandığı kaya şu anda ziyaret yakınına uğruyor.
1: Biz de gittik Yunus Emre Sel oradaydı.
0: Çok iyi, evet. Yaptık, biliyorum zaten.
1: Meşhur oldu artık
0: yani,
1: o kaya.
0: Turizme ne kadar katkı verdiğini, ayak bastığı her yer aslında bir bereket getirecek bir futbolcu Muhammed
2: Geçen
0: Salah.
2: Başkan bu arada şunu söyledi, o çok duyulmadı. Salah tek başına Sümele Manastırı'na çıkmış.
0: Tabii tabii, aynen.
2: Ya şey, maske takmış, üstüne bol bir şey, pardüsü falan giyip.
0: Yaylaya
2: tek başına Sümele Manastırı'na gitmiş.
0: O ya gittiği yayla da, dere kenarındaki yaylaya da tek başına gidiyor.
2: Tanımamak
0: yani.
2: İçin bir tane orada millet rahatsız olmasın diye herhalde.
1: O daha dağıtmayayım. Var orada çünkü.
2: O daha dağıtmayayım diye.
0: Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Yani bizim ligimize gelmiş geçmiş en büyük futbolcu. Niye bunu söylüyorum? İstatistiklerine bakarak söylüyorum. Çünkü bir sağ kanat oyuncusu 500'e yakın gol atmış. Dünya üzerinde yoktur. Santrıforların, pek çok santrıfordan, ünlü santrıfordan daha fazla gol ve asisti var. Ve 34 yaşındaki bir oyuncu bugün Galatasaray savunmasını darmadağın etti.
1: İstatistiklerini hazırlamıştık. Evet, kitap gibi sığmadığı için grafikler arkadaşlarımız.
0: Evet.
1: Altta.
3: Muazzam bir adam. Hani şu anda işte daha önceden, bundan 2 yıl öncesinde falan Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük transfer kimdir? Şudur budur, işte Hacı mi Alex mi gibi sorular falan vardı. Yakın zamanda hiç kimse Icardi gibi sevilmedi cümlesi mesela enteresandı. Ama Osimhen geçen yıl ya Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük topçu bu işte ya falan dedirtti. Ama şu anda ben Zeki Uzundurukan Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük karakter dediği adam, hakikaten bu kadar çok rekoru kırmış bir adam ve 6 maçta 9 gol mü oldu?
0: 7
2: gol.
0: 2 de asist.
3: 2 asist. 9 gole, gole katkı işte.
0: Evet, evet.
3: 6 maçta 9 gole katkı. Yani hakikaten ben Beşiktaşların şu anda takımları bu kadar iyi giderken, her şey bu kadar pozitifken, yarın Diyarbakır'da Ahmedi yendiklerinde lider olacakken şu hayali kurarak uyuyacaklarını düşünüyorum. Ya Salah'ı da alsaydık. Mesela çok acayip bir şey olabilirdi. Salah'ı ilk önerildiği kulübün Galatasaray olduğu iddiası var. Bilmiyorum Zeki Uzundurukan.
0: 2 yıl önce ben yaptım onu.
3: Evet, Zeki Uzundurukan.
0: Yöredeki bir toplantıda çıkıyor.
3: Söyler.
0: Evet.
1: Böyle bir şey beraberlik de yetiyor.
2: Evet. Beraberlikte de lider.
3: Beraberlikte de lider oluyor. Yani.
2: Marajda lider oluyor.
1: Yani sonuçta, tabii Ahmet de kazanırsa lider oluyor.
3: Ahmet de kazanırsa lider oluyor. Yarınki maç hakikaten çok acayip bir maç. Ama hani ben burada sıcağı sıcağına birkaç şey söylemek istiyorum. Bir kere bir trendin sonuna geldik. Bir devrin sonuna geldik. Kastettiğim şey Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluğu bitti, sonun başlangıcı değil. O iddiada bulunanlara da şöyle bir gecede ne diyebiliriz ki? Aynı Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ismi Salah'tır diyene de bir şey diyemeyeceğimiz gibi şu an itibarıyla. Ben şu an itibarıyla sonun başlangıcı diyenlere Galatasaray'da, yani bana biraz abartı.

0: gelir derim. Ama neyin başlangıcı oldu biliyor musunuz? Italiano, dört büyüklerin, dört teknik adamının üçü yerli, birisi de Italiano. Üç yerlinin ikisi kaldıramadı, istifa ettiler. Yani hani mevzuyu kaldıramadılar. Eldeki kadroları kaldıramadılar. Türk futbolunun geldiği nokta ortada artık. Naklen yayın ihalesinin belirlenen hedefi ortada. Futbolun dünyada, Dünya Kupası'yla geldiği nokta ortada. Dünyanın ayrıca şu anda içinde bulunduğu pozisyonda futbolun konumlanma şekli ortada. Yani bizim Türk teknik adamlar zihinsel bir iflasın eşiğinde olduklarını zaten hal, tavır, refleksleriyle gösteriyorlar. Bugün de Okan Buruk belki istifa etmedi ama basın toplantısından istifa etti hoca.
1: Kırmızı kart.
0: Basın toplantısından istifa etti.
2: Doğru. Bir şey söyleyeyim mi? Maçtaki doğru. En doğru hamlesiydi kendi adına.
0: Açıkçası ben de bir şey söyleyeyim mi? Çok sana katılıyorum. Çünkü şöyle yaptığında ya direkt empatiyi kurabildim, tamam mı? Hani
1: nasıl? Okan... İsteyerek mi kırmızı kart gördü basın toplantısına çıkmamak için?
0: Onu yani en kötü ihtimali söyleyeyim. Eğrisi doğrusuna denk geldi. Ha. Aa, kırmızı kartı görünce en azından şunu dedi. Skor 3-0. Evet. Daha da kötüye gidiyor maç. Skor tabelasına baktı. Kırmızı karta baktı. Dikkat ettiysen her şeye çok itiraz eden Okan Buruk'un kariyerinin şu döneminde en az itiraz ettiği şey kırmızı kart. Ben ne yaptım ki falan dedi hani ilk defa.
1: Evet.
0: Her şeye acayip itiraz eden Okan Buruk kırmızı kart istifasına lütfen seyircilerden rica ediyorum arkadaşlar. Bakın hal ve tavırlarına bakın. Aa, nasıl gördüm ben ya? Dördüncü ki ben ne dedim ki? Peki deyip gitti. Ama abi her şeyi taca itiraz ediyor.
1: Yardımcısı basın toplantısında farklı şeyler söyledi. Onu
0: konuşacağız. Yardımcısının söylediklerini de biliyorum. Hani tabii ki birazdan ekrana getireceksin. Bakıyorsun abi. Şimdi ben sana bir hayal kurdurtayım. Geçen sezonun başındasın. Avrupalı X bir futbol seversin. Avrupa'nın 4 büyük liginde kafaya oynayan orta sıra üstü bir takımın başındasın. Diyorlar ki sana sola Leao'yu alacağız, sağa Sané'yi. Ne dersin biliyor musun bak? Mesela Tottenham.
1: Hemen derim.
0: Mesela Tottenham taraftarı. Hadi canım falan yaparsın. Böyle gözlerin dolar mutluluktan.
1: Tabii ki.
0: Leao ile Sané Galatasaray'da arkadaşlar. Maç sonunda Salah'la İlkay Gündoğan'ın muhabbetini gördünüz mü?
1: Evet.
0: Nasıl bir muhabbet içinde olduklarını. Hı. Sanki hani Birleşmiş Milletler'de iki ülke başkanı böyle. Baba nasılsın, sen nasılsın, iyidir. Ha görüşelim, tamam ben seni arayacağım falan diyerek ayrıldılar. Kante'deki dönüşümün, oynadığı futbolun farkında mısınız? Tamam Fenerbahçe'de de işler yolunda gitmiyor ama Kante nasıl bir oyun oynuyor? Farkında mısınız yaşının, hı, Salah'ın yaşının ve şu an verdiklerinin farkında mısınız? Evet. Nerede abi bu İlkay Gündoğan? İlkay'ı eleştirmiyorum.
1: İlkay'ı hazırlayamayan.
0: Herkes İlkay'ı eleştiriyor. Ben İlkay'ı eleştirmiyorum. Ben eleştirimi İlkay'dan yana kullanmıyorum. Ben Sané'yi eleştirmiyorum. Nerede abi Saviolo diyor bir çocuk bugün. Ya yazık çocuğun da talihsizliğine bak. Salah'la aynı takımda oynuyor. Gölgede kaldı adamın performansı. Neler yaptı ya çocuk? Evet,
3: hep öyle aslında.
0: Abi büyülendim bak.
3: Evet öyleydi.
0: Nedir maliyeti abi o çocuğun? Nereden aldı?
3: Bayağı pahalı. 12 milyon
2: lira aldı.
0: Abi Saviolo orada parlıyor. İlhan Fakılı Beşiktaş'ta parlıyor.
1: İsminin hakkını veriyor değil
0: Fakılı
1: mi Saviolo?
0: Orada parlıyor. Saviolo parlıyor. Peki. Nerede abi bu Batrakov? 30 milyon verdi Galatasaray bu adama.
3: Evet.
0: Nerede abi? Bak. Baba transfer diyorsun. Kante. Aldı sazerini oynuyor adam. Daha ne yapsın yani? Bence doğru. Gayet iyi oynuyor. Hatta doğru. Mevkisinin doğru. En iyisi olduğunu da iddia ederim size. Şu an Türkiye'de. Salah zaten makina gibi adam. Maşallah. Allah'ın nazardan saklasın. Nerede abi Galatasaray'ın yıldızları nerede? Neredeler? Niye yoklar abi? Osimhen niye sakatlandı Cüneyt? Oraya buraya koştururken Osimhen 5 dakika önce defanstan top çıkarıyordu.
1: Aynen öyle.
0: Biliyorsun bu oyuncuların, kendini bu kadar yıpratan oyuncuların, işte mesela Mustafa Pekdemek falan çok eleştirilirdi bu konuya. Kardeşim sen de çok yıpratıyorsun ha. Tekmeye kafa atıyorsun falan. Abi Osimhen bütün sahaya basıp bütün arkadaşlarını motive edip koşuşturmaktan kasığı patlattı.
1: Evet. %100 haklısın.
0: Osimhen'in durumu bu. Bütün takımın motivasyonu da Osimhen değil. Mesela bugün Osimhen sahada olsa 1-0'a reaksiyon göstertirip o maçı 1-1'e bir şekilde getirtebilecek adamdı.
1: Tabii tabii.
0: Ama Okan Buruk kenarda son 10 maçının 3'ünde gördüğü kırmızı kartlardan birini tasarlıyor gibiydi.
1: Bu arada Osimhen golü atarak değil, enerjisiyle, abi, bak, mantalitesiyle getirildi.
0: Bir devrin sonundayız. Söyleyeyim. Bahsettiğim devir Galatasaray'ın devri, Okan Buruk devri değil. artık

0: İtalyano ile beraber Türk futbolunda kadro kaliteleri bu noktaya geldiğinde, harcanan paralar bu noktaya geldiğinde, naklen yayın ihalesindeki hedef rakamlarla beraber bakıldığında şunu idrak etmekte zorlanmıyoruz. Türk futbolunda hakemlerimiz yetersiz. Ben bugünkü hakemi çok beğendim. Yetersiz yani.
1: Yetersiz.
0: Hakemlerimiz,
1: Bakacağız pozisyonlara.
0: Onun da çok hataları var.
2: Yetersiz. Evet.
0: Yetersiz. Ama Türk teknik adamlar çok yetersiz.
2: Katılıyorum.
0: Nasıl bir şey abi? Psikolojileri psikoloji değil. Teknikleri teknik değil. Bir tanesi 3. bölgede sürekli topa basmak dışında hiçbir şeyi yok. Abi her zaman o topa basmak zorunda değilsin. Sen de dünyanın en iyi kanatlarından ikisi var. Solda Leao var. Sağda sana ne var? Cüneyt seni koysak 9 numara sen bile gol atarsın.
1: Tamam, atarsın.
0: Yeter ki topu rakibe ver. Geriden çık. 3. bölgede baskı yapma. 2. bölgede karşıla ya. Deplasmanda oynuyorsun. Hani çok affedersiniz şey mi? Nükleer fizik mi yani bu? Leao solda, Sané sağda arkadaşlar. Sonra Sané'ye sallıyorlar, Leao'ya sallıyorlar. Ve ortada kim oynuyor? Yunus. Yunus 10 numara mı? Mertens öve öve bitiremediğimiz 10 numara mı? Galatasaray kaç yıldır 10 numara bulamadı ya?
2: Bayağı oldu.
0: Hani ondan sonra ya Galatasaray biraz rakip yokluğundan son dönemi domine etti. İlk 2 yılını saymıyorum. Geçenki Avrupa performansını da saymıyorum. Ama şu anda Galatasaray'ın özellikle orta saha rotasyonu içler acısı.
2: Sen yani şey mi
0: bakın
2: diyorsun?
0: Bir kez daha söyleyeyim.
2: Galatasaray Icardi'yi mi arıyor? Bugün olsa oynar mıydı?
3: Hiç. Yok.
2: Bugün olsa oynar mıydı?
0: Abi bak ben sana
3: Icardi şu an plajda
0: mı? Galatasaray kim arıyor biliyor musun?
1: Gelen Icardi mi giden Icardi?
0: Galatasaray deneyimli bir saha lideri arıyor. Bütün yük Osimhen'in üstünde. Sportif olarak da şey anlamda da. Psikolojik anlamda.
1: Abi var o sen de İlkay'ı hazırla o zaman. Sağ lider
0: abi
1: diyorsun.
0: İlkay'ı ben geldiğim
1: hani gün kaptan yapardım. Hani bunu City'de liderlik yapmış adam var
0: tüm
1: senin kadronda.
0: Tüm eleştirileri gösterdim. İlkay'ı geldiği gün kaptan yapardım. Ve benim birkaç tane oyun planım olurdu. Ne bileyim ben hani anlamam teknik adamlıktan, futboldan.
1: Yok.
0: Tırnağa etmem Okan Hoca'nın da. Hani en azından bir,
1: bilirsin.
0: Bir üçlü senaryom olurdu. Bir çift forvet senaryom olurdu. Bir tek forvet senaryom olurdu. Bir İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz yahu. İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Bakın Salah'la Trabzon geleceğini kuruyor. 36 yaşında bu adam. Kaç? 35?
2: 34.
0: 34 yaşında. 35 yaşında, 36 yaşında Kante ile Fenerbahçe ayakta kalıyor. Bak Fenerbahçe'nin şunu dersin tamam mı? Kante'si, Gendouzi'si var dersin. Gendouzi'yi çok eleştiriyor Fenerbahçe taraftarı. Ya Galatasaray'a versenize ya Gendouzi'yi. Hani hani ben de çok beğenmem ha. Galatasaray'a Gendouzi'ye bile muhtaç. Öyle bir orta sahası var abi. Kim var abi Galatasaray orta sahasında? Aa geri döndü Torreira dediğin. Torreira'dan başka kim var?
2: Yok.
0: Sara, Torreira, Yunus diye orta saha mı olur ya? Abi kusura bakmayın Galatasaray seviyesinde solda Leao, sağda Sané oynayacak. Sakat değilse ileride Osimhen oynayacak. Orta sahan...
2: İşte Lemina gelince biraz...
0: Orta sahan Yunus, Sara. Abi kusura bakmayın yani hani... Alt alta ismini yazarken bile benim elim titrer ya böyle bir şeyi.
3: Trabzonspor'un da bugün Melih oynadı orta sahasında yani.
2: Leslie'yi gördük bugün Uguaçukwu'yu.
0: Kim oynadı dedin?
3: Yani Melih oynadı Trabzon orta sahasında
2: Melih
3: yani.
2: Melih çok iyiydi bugün yalnız.
0: Trabzonspor'un kadrosunda olan o Mendy var ya Galatasaray'da banko oynar. Evet. Mendy.
2: Evet.
0: Unuttuk ya hani Trabzonspor'da olduğunu bile unuttuk ya.
2: Doğru.
0: Stoper de oynar bu arada. Hani stoper de oynar orta sahada oynar. Trabzonspor'un unuttuğu Mendy. Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Fred. Galatasaray'da banko oynar şu anda.
2: Tabii.
0: Nasıl bir orta saha abi bu? Harcanan paraya bakıyorsun. Açıklamalara bakıyorsun. Zamanını bekledik transferin. Al zamanını beklediniz işte. Leao ile sana ilk defa bir arada oynadı. Leao çocuk daha nerede olduğunu falan anlamaya çalışıyor. Hani adaptasyon süreci diye bir şey var. Herkes böyle koyduğundan oynayamaz ki. Sané zaten psikolojisi alt üst olmuş durumda. Adam bugün Alman milli takımına alınmadığını öğrendi ya. Ya adamı 11'e koyacağın gün de bu. Barış Alper belki de tek oynaması gereken maçta Deniz Gül'ün yerinde Deniz Gül'ü 11'de gördü. Hani kazanmaya çalış çalış çalış son anda kağıttan kaleni yık. Hani Okan Hoca yatsın kalksın milli takım arasına girdiğine dua etsin. Allah'tan kimsenin bir hazırlığı yok. Yani bu ülkede Trabzonspor'a Şenol Güneş'in, Galatasaray'a Fatih Terim'in dönüşünden daha kolay Ya mesela benim şu an çay söyleyip burada

0: çay yudumlamam daha zor. Anlatabildim mi? Hani Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesi, adam aktif teknik adamlık kariyerinde iki tane stat var adına.
1: Evet.
0: Hani Fatih Terim için böyle kendini parçalayacak ekipler, şeyler var. Hani gelir ve hiç kimse gıkını bile çıkartamaz.
1: Doğru.
0: Dua etsin Fatih Terim'in adı bugüne kadar Okan Buruk'u koruyordu. Çünkü Galatasaray'ın genel kurulu Fatih Terim'i istemiyor. Fatih Terim olasılığı güçlendikçe Okan Buruk yerini sağlamlaştırdı. Ama şu an şartlar öyle değil. Bak adam geçen yıl Samsun'u çalıştıran Rice'ı aldı. Hocam aylardır bekliyor Galatasaray bir hareket senden. Adam 3 günde yarattığı hareketi sen aylardır yaratamadın ya. Lezle Ogoçubuklu'yu aldınız onca maliyetle. Satın alma opsiyonu yok ama galiba. Baş. Çok var mı?
2: Şarta bağlı.
0: Eyvah. 10 maç falan oynarsa.
2: 18 maç olması lazım.
0: 18 maç mı?
2: Bir dakika
0: şu orta sahada 18 maç oynar o çocuk, ben sana söyleyeyim.
1: Yok oynatmaz.
0: Şu orta sahada oynar abi. Ha, oynadığı da bu. Gaddarca bir faalle gördük, kırmızı kart.
1: Okan Hoca Leo transferi de dahil hiçbir transferden, yapılan transferlerden memnun değil.
0: Leo'dan da mı memnun değil?
1: Değil.
2: Abi bütün oyuncular Okan Buruk ismi aldırdı.
0: Kimi istiyor abi? O liseyi mi istiyor? Abi sen, Mbappe mi istiyor?
2: Abi sen şunu mu diyorsun yani? Yani
1: Bruno Fernandes istiyordu. Can Uzun'u ya da...
2: Yani ez cümle yani şey mi diyorsun? Yönetim Okan Hoca'nın istemediği oyuncuları mı?
1: Hayır
2: abi?
1: Hayır şöyle.
2: Seviye anlamı listenin alt sırasındaki.
1: Hazır oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynatabileceği oyuncular istiyordu. Abi, onlar bütün, da maliyetli diye.
2: Bütün oyuncuları Okan Buruk aldırdı abi.
0: En çok anlamda bir sonun başlangıcına tanıklık ediyoruz. Bu sezon Süper Lig'de kesinlikle bir yabancı teknik adam şampiyon olacak. Bundan hiç şüpheniz olmaz.
1: Enteresan bir öngörü.
0: İsmail Kartal ne kadar direnebilir?
2: O zaman sen Galatasaray şampiyon olamaz diyorsun.
3: Trabzonspor'un teknik direktörü.
2: Hayır, Okan Buruk da olamaz diyorsun.
0: Hiç öyle bir şey demiyorum. Torrent'i de almaz herhalde.
2: Hayır, Okan Buruk da olamaz ama diyorsun.
0: Okan Buruk'la şampiyon olması
2: gerekiyor. Yani ya Galatasaray şampiyon olamayacak, Okan Buruk sezonu bitiremeyecek değil mi? O anlama geliyor.
1: 5'li de olabilir. Şampiyon olmayı biliyor.
0: Ben Okan Buruk'u çok dağınık görüyorum. Hani nerelerde hata yaptığının bile farkında değil.
2: Ya
0: bak teknik anlamda değil eleştirim.
2: Yok anlıyorum. Şimdi
0: yani Okan Buruk şu anda İsmail Kartal gitse Fenerbahçe kimi alır sizce?
1: Aykut Kocaman almaz.
2: Yabancı hoca gelecek.
0: Sergen Yalçın alır mı?
1: Yok almaz.
0: Conte
1: 25 milyon euro istiyormuş. Alır.
0: Abi gidecek alacak. Sumudika'yı da almayacak ama bir yabancı alacak yani. Galatasaray sizce kimi alır? Ha, bence 5 dakika sürer Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşü
1: olur.
0: Ama
1: katılıyorum.
0: 5 dakika sürer.
2: Ya, ama hocayı,
0: öyle bir sert de direnç, o kadar ciddi bir Fatih Terim düşmanlığı da var ki.
3: Ben de onu anlamıyorum ya niye
0: ya, onu da anlamak mümkün değil. Bak Şenol Güneş karşılığı da var.
3: Hangi takımı tutarsan tut. Fatih Terim'i görünce insan önünü dikler futbol sever.
1: Aynen öyle.
0: Ya şimdi hani
3: saygısından yani sevsin sevmesin.
0: Çok konuştum farkındayım ama şunu söyleyeceğim. Milli takımda benim en çok şaşırdığım, hayattaki en çok şaşırdığım şeylerden birisi Hamit Altıntop gibi benim için büyük bir umut olan bir adamın gidip Stefan Kuntz'la anlaşmasıydı.
1: Doğru.
0: Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki.
1: Hepimiz.
0: İlk günden itibaren de hep muhalefet ettim. Gerçekten inancım hiç yoktu. Ama mesela Montella geldi, bize huzur verdi. Doğru. Gruplardan çıkarttı, şampiyonalara soktu. Değil mi? Tamam. Ha şunu gördük ama biz. O yukarıdaki seviyede de olmuyormuş. Yani yarışmanın son anında şampiyonanın içinde de yok hala Kerem Aktürkoğlu tek forvet falan. Hani olmuyormuş. Onu gördük. Şimdi o
3: sistem bu. Saygı
0: çok ciddi bir sınava
3: lazım.
0: Giriyor. Fatih Terim de biliyorsunuz ki bu ülkede sadece Galatasaray ya da milli takımı çalıştırıyor. Gerçekten Türk futbolu için çok kritik bir ay olacak. Çünkü Montella'nın İtalya, Belçika ve Fransa sınavları var. Okan Hoca da Jant'ta karizma olarak Galatasaray'da. Fatih Hoca şu anda bir o milli takıma, bir Riva'ya bakıyordur. Bir Kemerburgaz'a bakıyordur.
3: Onur Özkan'a soralım. Evet. İki soru var aslında. Trabzonspor kazanamasa belki de artık açıkça söyleyelim şampiyonluk gidecekti. Yani bu sezonu kaybedecekti. Trabzonspor'un neden kazandığını konuşurken Galatasaray'ın da neden bu kadar farklı kaybettiğini konuşmak lazım ki sen maç öncesi favorim.
2: Evet.
3: Galatasaray.
2: Günün kaybedenlerinden biri de benim bu arada.
0: Onur Özkan istifa falan.
3: Ama Onur maç öncesi yıldızımız biliyorsun. Son dönemin parlayan yorumcularından.
0: Her zaman.
3: Yıldızı parlayan
2: yani,
3: yorumcular.
2: Teşekkür ederim. Yani maç öncesi yayın yapmıştık. Ulaş Özdemir de buradaydı. Ben Galatasaray kaybetmez. Yani beraberlik benim önceliğim. Galatasaray'da kaybetmez demiştim. Tabii asla böyle bir

0: abla beklemiyordum. Hani en iyi Trabzonspor Ulaş Özdemir bile 2-1 demişti yani.
1: Tabii.
0: Ya, yani o bile yani.
1: O bile hayal etti.
0: Tabii ki yani kazanmanın yani hayalini kurarken bile 2-1'in hayalini kurabilmişti. Dolayısıyla hani çok beklenmedik bir senaryo. Bir kere Trabzonspor'a kocaman, çok büyük bir tebrik. Yani bu şartlarda, yani bu kadar kaotik bir ortam ve bu kadar keskin bir maç. Yani kaybettiğin zaman belki şampiyonluk yarışı bitiyor. %90-95. Kazandığı zaman başka bir şey oluyor. Bu psikolojide maça çıkmak, oynamak, Galatasaray'ı yenmek çok gerçekten tebrik edilesi bir şey. Thomas Reis tabii ki iki günde bir takıma teknik anlamda dokunamaz, taktik anlamda dokunamaz ama ne yaptı? Bir liderlik yaptı bence takıma 2-3 gündür. Yani bir kere inandırmış, hem galibiyete hem sezon boyunca ulaşılabilecek hedeflere inandırmış takımı. Bir araya getirmiş, bu son derece önemli.
1: Salah'ı motive etmiş, o fotoğrafta kesinlikle, demek ki motive ediyormuş.
0: Kesinlikle, o çok önemli bir faktör.
1: İlk Salah'la görüştü yani. Çünkü tabii, idman öncesinde.
0: Bu çok bence önemli bir detay oldu, Rice'ın o görüşmesi ve ortaya çıkan bu performans. Dolayısıyla yani Trabzonspor adına 6. haftada sezonun kırılma anı oynandı ve bu kırılma anını Trabzonspor başarıyla geçmeyi başardı. Salah'la ilgili şunu söyleyeyim. Bizim belki de yıldız oyuncu tanımını değiştirmemiz gerekiyor artık. Yani biz mesela ne diyoruz Sané için? Yıldız oyuncu diyoruz değil mi? Ya da örnek verelim, Kerem Aktürkoğlu için yıldız oyuncu diyoruz. Barış Alper yıldız oyuncu diyoruz. Ya Salah'ın yıldız olduğu bir yerde Salah'a biz yıldız diyebiliyorsak, ya diğerleri yıldızcıktır. Ne bileyim, yıldızımsı falandır yani.
1: O üstünü çıkardığı fotoğrafa bir bakalım da, az önce yaşını falan konuştuk. Sen de tam yıldızlardan bahsederken evet, niye yıldız olduğunu yani, güzel anlatıyor.
0: Çok acayip bir seviye. Yani dediğim gibi yani diğer futbolcular bizim ligimizde yıldızımsıdır. Yıldızcıktır yani Salah. Çünkü yıldız diyoruz çünkü bu adama. Şunu da gördük bugün bir kez daha. Formanın arkasında yazan isim, giydiğin forma, işte süslü CV'ler, kariyerler ne olursa olsun bir kere sahada şunu yapman gerekiyor. Mücadele edeceksin, konsantre olacaksın, taktik aidiyetin olacak. Adayacaksın kendini sahaya. Bugün bir takım kendini adamıştı. İsimlerden bağımsız. Melih'i de adamıştı. Salah'ı da adamıştı.
1: Doğru.
0: Ona nasıl adamıştı? İkinci yarıda giren futbolcusu Onaçu da adamıştı kendini. Bir kere bu son derece kritik.
1: Az önce bahsettik.
0: Özel görüşme.
1: Salah dedin ya. Salah'la Rice'ın yaptığı bu görüşme daha idmana çıkmadan yapılan
0: takımın lideri.
1: Görüşme. Ve Salah'ın kendine nasıl baktığını gösteren bir fotoğraf, o yüzden doldurabilirim.
0: Şey,
1: hatta
0: Serkan
1: bunun bir sonraki karesinde o baklavaları daha iyi görüyoruz. Yani bir tepsi Antep baklavası var ya.
2: Evet, kol kasına bakar mısın? Sağ kol.
1: Kollar ayrı kas, bacaklar ayrı kas.
2: Evet.
1: Hani
0: ya kolay değil.
1: Göbek hiç yok. Aynı benim fiziğim var.
2: Sen daha iyisin.
0: Ya sana olmak kolay iş değil ya.
3: Elleriniz benziyor.
1: Belki hep fazla.
0: Ayak numaraları belki aynı olabilir. Ya sal olmak kolay iş değil tabii ki. Ya şimdi biz konuşuyoruz ama yani bu kadar yüksek seviyede bu kadar uzun yıllar olabilmek. Ya bu adamın başarmadığı iş yok kariyerinde.
2: Evet.
0: Neredeyse almadığı kupa kalmamış kulüp takımı kariyerinde. Bugün sahanın en motive adamı. Ya bunu yapmak kolay iş değil. Sen Liverpool'dan geliyorsun. Trabzon'da, Akyazı'da bir Türkiye Süper Lig derbisinde sahanın en konsantre ismisin.
1: Hani ligimiz, bizim ligimiz, Türkiye Ligi çok seviyoruz da Premier Lig'de bu derbilerin, hani derbiler de bizim derbilerimiz ama bir Premier Lig derbisi
0: hayatı
1: değiliz.
0: Hayatı bunlarla geçmiş bu adamın.
1: Bunların içinde olmuş, ya, o derbileri kazanmış
0: bir isim. Sal olmak yani böyle bir şey işte gerçekten hani. Dedim ya, Galatasaray bugün tamamen odaklanma dışı bir takım görüntüsündeydi. Takım değildi. İşte sahada kariyerleri süslü, CV'leri süslü bir oyuncular topluluğuydu. Trabzonspor takımdı. Bunun farkını gördük.
1: Bakar mısın şu kasa işte, tam bunu diyordum, görüyor musun?
2: Evet evet.
0: Bu arada attığı gol bir insanlara baklava, kolay gelebilir.
1: Değil, tepsiyle var baklava.
0: Şöyle bir et baklava. Şöyle
1: hepsi var abi.
0: Fıstık dilimi.
1: Gaziantep orada.
0: Karnımız acıktı galiba bizim orada. Bu attığı gol de kolay gelebilir ya. 70 metre o depar atıp o topu sürmek falan.
1: Ama o imza golü ya.
0: Tabii ama
3: adamın imza
0: kolay değil bu arada onu yapmak.
1: Evet, tabii. Hani tabii değil,
0: boş
1: çok
0: kaldım.
3: Galatasaray savunması açısından da kolay
1: yani
3: değil.
1: O topu yani başkası
3: bir adamı boş bırakıyorsun ve o adam evet. Muhammed evet. Salah dünyada bunu en iyi atan adam.
1: Ya Salah dışında.
3: Boş bırakıyorsun.
1: Yani Türkiye Ligi'nde o topu kim öyle sürse atamayabilir diye düşünüyorum. Ama Salah topu
0: ayağından açabilirdi, yolaş diyebilirdi, vuramayabilirdi. Yani o basit bir iş değil
1: o
0: bu arada.
1: Böyle.
0: Dolayısıyla Trabzonspor adına Salah'ın inanılmaz liderliğinde çok özel bir galibiyet oldu. Milli araya da bundan daha iyi giremezdi. Şimdi Galatasaray kısmında keşke biz şeyden bahsedebilsek. Hani desek ki mesela, ya şu 11 ile çıksa Galatasaray mesela şöyle olabilirdi. Denebilir mi? Denebilir ya. Mesela

0: süre. Takımın yıldızları konsantre ise, odaklıysa, motive ise, kendini iyi hissediyorsa o gün iyi bir şey çıkıyor sahada Galatasaray adına. Onlar değilse Okan Hoca bu tabloyu düzeltemiyor artık. Yani takıma etkisi artık hocanın minimuma düşmüş durumda. Yıldızları idare ediyor, Sekve idaresi başarılı, yıldız yönetimi son derece iyi. Kemerburgaz'ı iyi idare ediyor o kadar yıldız oyuncu içinde ama sahaya hocanın etkisi taktiksel anlamda artık giderek azalmaya başladı.
1: Niye mesela?
0: Şey diyorum ya, Galatasaray 22-23 sezonundan sonra yavaş yavaş artık oyununu yıldızların performansına endekslemeye başladı. Yani
1: oyuncuların performansı düşünce mi?
0: Böyle oyuncuların işte bence sadece performansı değil, işte konsantrasyon düşüyor, odaklanması düşüyor, bireysel form durumu düşebilir. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde mesela Galatasaray bugün yediği golü yemezdi. 4. dakikada bir takım amatör lig golü yemez. Öyle boş bırakılır mı bir oyuncu? Şampiyonlar Ligi'nde o golü yemez Galatasaray. Niye? Çünkü oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne bakışı farklı.
2: Ben en son Antalya Spor 2010'da mıydı neydi? Mehmet Özdilek'le öyle bir gol yemişti. Ya, ondan sonra böyle bir gol Süper Lig seviyesinde ilk defa görüyorum.
0: Abi 90 artı 10 golü bu.
2: Evet.
0: Bak 90 artı 10 golü. Kalecin
2: Süper Lig
0: hücuma çıkar.
2: İlk defa görüyorum.
0: Kalecin çıkar hücuma.
2: Evet. Tabii, maç başında ilk defa.
0: Ya ben
1: 4. dakikada yemez şimdi, böyle bir gol.
0: Ya bunu şunu açıklayamayız. Böyle bir takım böyle bir gol yiyorsa maçın başında, ya 11 şöyle olsaydı, şu oynasaydı, bu oynasaydı diye özetleyemeyiz bu işi. Hı hı. Çok daha kronik problemler var Galatasaray'ın. Artık Galatasaray'ın kaderi teknik adamın verdiği taktikten ziyade o gün yıldızlar kendini nasıl hissediyor, iyi mi hissediyor, kötü mü hissediyor, ona bağlanmış durumda ne yazık ki. Bu iyi bir gidişat değil. Çünkü bunun bir örneği var. Paris Saint-Germain Luis Enrique öncesi yıldızların takımıydı. Teknik adam değil, takımı yıldızlar yönetiyordu. Messi'ler, Mbappe'ler,
3: Icardi
0: o takımda, Neymar ne oldu? Sonra Luis Enrique geldi. Dedi ki böyle gitmez dedi. Takımı ben yöneteceğim dedi. Yıldızları yükselteceğim dedi. Bambaşka bir şey çıktı ortaya. Yani Galatasaray Paris Saint-Germain'in o yıkım dönemindeki görüntüsünü andırıyor şu anda. Yani bugün işte Leo çıkacak, işte soldan topu sağa çekecek, vuracak, gol olacak. Osimhen çıkacak sahneye bir şey yapacak. İşte Barış bir şey yapacak, Yunus bir şey yapacak ama bu her zaman olmuyor işte böyle. Çünkü teknik adam takımı olmak başka bir şey. Galatasaray şu an bir teknik adam takımı değil. Şu an yıldızların himayesinde
3: ne yapsın,
0: yıldızları bir şeyler yapmaya çalışan
2: yıldızlar
0: takım.
2: Yıldızlar ve kötü bir orta saha.
3: Osimhen'i göndersin. Mbappe'yi gönderdi, düzeldi.
0: Yani işte o, sorun o neyse artık, yani o Mbappe mi, yani o zaman Mbappe sorunu, bu şu an Osimhen mi sorun ya da başka bir oyuncu mu sorun, onu Okan Buruk bilir tabii ki.
2: Sorun orta saha.
0: Yani orta
3: sorun
0: saha
3: değil
0: olayı,
3: tabii Osimhen olmayınca olmuyor.
0: Ama
3: yani
0: orta saha olayı
3: sorun
0: konusunda %100 hak veriyorum ama bu maçın da orta sahadan okunmaması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Sezon genelinde Galatasaray orta saha rotasyonu anlamında son derece zayıftır. Hı hı. Ama bu maçta senin karşında Fabinho ve Melih var. Hani karşında örnek veriyorum, Vitinha ile Joao Neves yok ki. Hani olsa dersin ki benim orta saham zayıf kaldı.
2: İşte düşün, Yunus, Sara, Torreira orta sahası. Torreira'yı ayrı tutuyorum yani, sakın yanlış anlamayın. Torreira hakikaten iyi bir sezon başlangıcı da yaptı bence.
0: %100.
2: Hani Torreira, Sara, Yunus diye bir orta saha olmaz yani.
3: Ya tabii ki olamaz yani. Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Hayır, o zaman ne olacak?
2: Ya bunun için futbol uleması işte olmaya falan gerek yok. Ya bununla Şampiyonlar Ligi'ne ha şöyle çıkarsın, %80'e %20 toplu oynama oranı.
0: Başka bir oyun
2: ben
0: oynarsın
2: Leao
0: tabii.
2: Ben öyle kontra yapayım yani falan. Ama onu da yapamaz hoca. İlla ileride basacak. Hani çünkü mecbur. Hı hı. Ay, başka bir şey yok. Hani Galatasaray ileride topa basacak. Osimhen geçen sene kaç tane top kaptı da gol attı. Ama şu an Osimhen yok ki sende. Hı. Deniz'le, Yunus'la falan hani gerek yok yani. Sende Leao var, Sané var. Mümkün oldukça insanların geçiş oyunu demekten keyif aldığı şu dönemde kontra atakla gol arayacaksın abi.
0: Ya bir de şöyle bir şey var.
2: Ha, dünyanın en kolay şeyi kendi evinde kazanmak isteyen, kötü bir dönemden geçen yeni teknik direktör olan Trabzonspor'a top bırakmak bu kadar zor olmamalı.
0: Ya biz yayın öncesinde konuştuk işte burada. Dedik ki Trabzonspor ne yapacak? Geride bekleyecek, kontrollü oynayacak, sana baslayacak.
2: Salah var, ona uzun oynayacak.
0: Yani şimdi biz bunu kıt futbol zekamızla yani anlayabiliyoruz ve bunun analizini yapabiliyoruz. Ya Okan Buruk şunu nasıl diyemiyor? Ya ben bugün başka bir şey oynayayım. Trabzon deplasmanında mesela. İşte Osimhen'im de yok.
1: Şöyle diyorsun. Bence de katılıyorum. Salah'a önlem alamamış. Mesela Konya Spor nasıl aldı Masuaku ile? Etkisiz hale getirdi. Özellikle maçın ikinci yarısında. Yani Salah'ı bu kadar boş bırakırsan.
0: Abi yapacak iki şey var.
1: Salah da gider golünü atar.
0: Sen bir kanat oyuncusun. Nasıl Yılmaz savunabilirsin? Bir. Öndeki kanat oyuncundan yardım alırsın bekine. Leao bunu yapabilir mi? Yapamaz. Başka bir oyuncu. Aynen. Merkezden bir oyuncuyu oraya kaydırırsın 6-8.

0: izlerinden bir tanesini. Sara öyle bir oyuncu mu? Değil. Ya dolayısıyla zaten Galatasaray'ın önlem alma şansı yoktu ki saha içindeki 11'den. Geçen sezon Galatasaray'ın saha içinde kronik problemleri vardı. Savunmada stoper geldi değil mi? Yine Abdülkerim oynuyor. Orta sahada problem vardı. Hugo Çukwu'yu aldılar. Hugo Çukwu kulübede. 10 numaramız yok dendi. Batrokov geldi. O da oynamıyor. Yunus oynuyor yerine. E hocam o zaman transfer döneminde ne yapmış oldu Galatasaray? Yani o parayı nereye harcadı?
1: Aral'ı istedi alamadı. Ju'yu da istediler bir ara biliyorsun. Frank Luno'yu.
0: De orada yabancı matematiği diyelim ki. Hani,
1: hayır.
0: Hani onu diyelim ya, yabancı matematiğinden alamadı yabancı
1: başkan
0: oyuncu.
1: Başkan Dursun Özbek her şeyi anlattı. Ne dedi? Hep ben röportajında da söylemişti bana aynı şeyi. Bekleyeceğiz demişti. Kırmızı çizgimiz bizim harcama limitleri belli olsa bile piyasalar çok yüksek bekleyecek. Bekleyeceğiz. Hata yaptığını da kabul etti. Hani
0: abi, hata yaptığını kabul etmiyor başkan.
1: Hayır şöyle kasamıza 50 milyon euro koyduk tamam diyor ama. Kampa erken gelseydi oyuncular çok daha iyi olurdu
0: abi,
1: diyor.
0: Bir taraftan güzel mantık.
1: Ekonomisini düşündüm tamam, diyor ama güzel yanlış mantık.
0: 50
1: işte.
0: Milyon lira şimdi diyelim ki Galatasaray'ın kasasında diyelim ki düz hesap.
2: Nasıl 50 milyon kar etti?
1: Ya, ya işte 70 verecekken mesela 40'a aldık.
0: Ya Batrokov, Deniz Gül ve Leao'yu Galatasaray toplamından
2: Batrokov ucuza mı aldı?
1: Leao mesela 50 iken 39'a aldı.
0: Temmuz'a göre ucuza almışlar.
1: Tabii öyle hani.
0: Şimdi diyelim ki gerçekten başkan rakamları bildiği için bunu söylüyor. Diyelim ki doğru gerçekten de. Ben başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray bu oyuncuların tamamı erken gelmiş olsa, hazır olmuş olsa, adapte olmuş olsa ve Lisbon'u deplasmanda yenmiş olsa.
1: Tabii.
0: Diyelim ki. Ve günün sonunda o 3 puanla Şampiyonlar Ligi'nde 24'e kalmış olsa. Belki şu an kalamayacak. Kayıp ne kadar şu an burada? Tabii. Galatasaray'ın kaybı ekonomik tabii anlamda. Ya şimdi sadece işe ekonomik yönden bakarsanız çok iyi bir sonuç çıkmaz buradan. Yani Galatasaray şu anda transferlerini takıma adapte etme konusunda büyük problem yaşıyor.
1: Evet.
0: Hangi yeni transferi Galatasaray'ın şu an katkı veriyor sahada? Var mı?
2: Leo, aynen. O bir tekti.
1: Şöyle bir örnek verebilirim. Başkanı ağırladığımızda biliyorsun röportajda söyledi. Trabzonspor kombine geliri 800 milyon lira. Forma ve ürün satışlarından da Salah'a ödenen rakamı çoktan çıkardılar. Salah'ın yıllık ücretini de çıkardılar. Hani Onur'a şuradan katılıyorum. 70 milyon tasarruf etmemiş oluyorsun aslında. Şaşalı bir kadro kursan yine sponsorluk gelirleri, maç günü gelirleri, işte galibiyet gelirleri derken o para çıkıyor aslında. Yani hem de çok daha güçlü bir kadro kurmuş oluyorsun Şampiyonlar Ligi için. Şimdi Torreira'nın bile çıktığında yedek kulübesinde bir ruh hali vardı gördün mü? Hani ben bittim, tükendim,
0: biter,
1: mutsuz.
0: Tükenir işte yani.
1: Mutsuz.
2: Tek orta sahil oyuncu.
0: Geçen sezon için dedik ki.
1: Daha ne yapabilir yani bir oyuncu tek başına bu kadar elinden gelen bu.
0: Abi dünyada bakın yani değişmeyen, dönüşmeyen takım yok.
1: Doğru.
0: Yani ne kadar büyük başarılar elde edersen et belli bir zaman sonra artık o değişime muhtaçsın. Yani evet. Burada hepimiz bas bas bağırdık dedik ki Galatasaray'ın bir değişime ihtiyacı var. Savunmasının ortasında, orta sahanın ortasında, merkezinde artık bir oyuncuların yenilenmesi gerekiyor. Yorulanlar var mental anlamda.
2: Orta saha ihtiyacı var.
0: Tabii
2: yani
0: ki %100.
2: Ya. Lemina bak Osimhen'i hissediyor ya Galatasaray. Tabii ki hissediyor. Osimhen'i
3: hissediyor. Lemina'yı da hissediyor. O numaraya ihtiyacı
2: yani, yani. Her şey Şalai kaptırdı var, topu. Yani. Herkes unutuyor.
1: Tabii, aynen. Evet.
2: Evet. Kaptıran Şalai ilk evet golde.
1: Doğru.
0: Ya, abi onu kaptırsa bile o pozisyonla yerleşim hatası.
2: Çok iyi niyetli, çok savaşkan, evet, ahlaklı.
1: Aynen.
2: İyi ki Galatasaray rotasyonunda bu ayrı bir şey ama abi Galatasaray'ın sağ beki Şalai mi ya?
0: Evet. Ya normal planlamada Singo'ydu. O da yok piyasada. Yani
2: Singo mu? Singo'yu ben yolda görsem tanımam. Yani,
1: evet.
0: Şu an o durumda.
2: Singo. Fotoğrafında falan hani.
0: Abi eskiden gazetelere ilan verilirdi. Kayıp ilanları.
2: Yani 4 şey şıktan birinde seçemem.
1: Yani. Bu takımda Zaniolo bile çok iş yapardı. Ya çok.
0: Abi gönderilen hoca oynatmıyor. Çok,
1: evet işte bakın, oynatacaksın
0: hoca
1: ama. Zaniolo ya.
0: Bakın ısrarla bir oyuncu istedi değil mi? Batrakov hoca istedi. Evet, evet. Görüntülü görüşmeyi kendi yaptı.
1: Tabii,
0: anlattı.
1: Tabii. Aynen.
0: Oyuncu geldi oynatmaya başladı.
1: Evet sonra kesin.
0: Şimdi İki maçtır kulübede bu çocuk. Yani şunu söylemek istiyorum. Senin bir pozisyonda bir oyuncu varsa onu oynatacaksın. Ya bu devşirmeler, işte kanadı 10 numara oynatmalar, hücum oyuncusunu bek oynatmalar falan bunlar güzel bazen romantik geliyor insanlara ama ya yeri geldiğinde sen o pozisyon oyuncusunu oynatacaksın. Galatasaray'ın şu an kadrosundaki tek 10 numara beğenirsiniz beğenmezsiniz iyidir kötüdür Batrakov. Yani yeterli diye yetersiz ayrı mevzu. İlkay'ı şu an hoca hiç düşünmediği için söylüyorum.
2: Yani kendi şu an problemi.
0: İlkay
2: yani
0: şu an yok.
2: Galatasaray'da bir teknik direktör değişikliği olsa ilk hamle İlkay olacak ben doğru size söyleyeyim.
1: Oyun liderliği verir.
2: İlk hamle İlkay Gündoğan olacak.
0: Şöyle bir örnek
2: yani
0: vereyim.
2: Söyleyeyim.
0: Şöyle bir örnek
2: İlkay'da,
0: vereyim.
2: İlkay'da ben acaba İlkay ne düşünüyor? Şimdi ne konuşuyor?
0: Thomas Rice kime gitti abi?
2: Kime?
0: Salah'a gitti değil mi ilk görüşmeyi? Evet. Şu an Galatasaray yeni bir hoca gelse bence İlkay'a gider ilk.
1: Tabii, en
0: İlk görüşmeyi İlkay'la yapar.
2: Ben şey yaparım, şöyle yaparım. Osimhen'i ararım, derim ki ilk görüşmeyi senle yapacağım ama sen yine de bozma, İlkay'la yapacakmış gibi yapalım derim.
0: Şu anlamda İlkay'la yaparım. Takım içinde futbol bilgisi en yüksek adam İlkay Gündoğan'dır diye tahmin ediyorum.
2: Yani muhtemelen.
0: Yani
2: teknik heyeti de katarsan.
0: Tabii. Yani belki teknik heyetteki birçok insandan bile futbolu iyi biliyordur. Sen de iyi gömdün abi.
2: Abi bugüne kadar övdük de ne oldu? 4 yıldır Zeki Uzundurukan'dan tut. Çok ciddi bir Okan Buruk savunması var. Hala da söylüyorum. Okan Buruk istifa yazanlar hani delirmiş olmalı.
1: Ama bak, şampiyon hoca sonuçta yani kalkıp da.
2: Abi bana mı söylüyorsun?
1: Bugün için performansını beğenmedik Okan Hoca'nın.
2: Et, kemik, kan, ter, gözyaşıyla Okan Buruk övgüsü düzenlerden biriyim ben.
1: Aynen,
2: ben
1: hepimiz.
2: Şu anda şunu söylemeye çalışıyorum. Bak, nihai bir noktaya getireyim ben lafımı. Ya, Okan Buruk ne yapmaması gerekiyorsa onu yapıyor. Hani bir dönemin Ali Koç'una benziyor şu anda refleksleri. Ne yapmaması gerekiyorsa.
1: Şampiyon olmamak için her şeyi yapıyor yani, diyorsun.
2: İnanamıyorum ya. Her şey aslında hazırlık maçının 5. dakikasında Türk bir hakem yönetirken bir evet, hakem doğru. Hazırlık doğru. Maçında asla kırmızı kartında davranmak istemez. Tamam, istemez yani.
1: Tabii,
2: yazık, zarar vermek istemez. Çünkü onların hepsi disiplin cezasıdır, bir şeydir yani. Özellikle Türk'üm ben şimdi. Okan hocamı niye zedeleyim ki Avrupa aynen. Maçı var moralini bozayım diye düşünürsün. Ama başardı Okan hoca. 5. dakikasında attırttı kendisini ya hazırlık maçını.
1: Bugün de gereksizdi. Gereksizdi yani.
2: Ama
1: zaten
2: şöyle bir durum var.
1: Bak, geri döndürme şansı yoktu.
2: İsterim. Orada bir şerhim var benim. Gerek İrfan hocayı dinlediğimde gerekse Okan Buruk'un bir paragraf bir açıklaması yansıdı bugün.
0: Bein Sports'un evet, haberine konuşmuş.
2: Bir paragraf bir açıklaması yansıdı. İkisini hesaba kattığımda bana yalan söylüyorlar gibi gelmiyor. Konu şuymuş. Ben anlatayım. Anladığımı tabii, net anlatayım. Net lütfen. Anladığımı buyurun. Düşünüyorum. Hoca görmüyor musun demiş. Kırmızı kartı kastediyor. Ki bence kırmızı kart Savic'in
1: doğru.
2: Yaptığı. O
1: doğru.
2: Ayrı bir konu. Ama farklı bir konu bu. Hani o kırmızı kart evet. Görmüyor musun diyor. Net dördüncü hakem kör müsün anlıyor. Yani bunu demeçlerden başka hiçbir deşifre çıkmıyor. Şimdi koskoca Okan Buruk, koskoca İrfan Hoca. Yani bu arada hani görmüyor musun da kör müsün arasında çok fark var mı ondan da emin değilim.
0: Kör müsün kırmızı kart mı?
1: Hayır, onu da diyebilir ya. Görmüyorsa evet. Diyebilirsin ya mecazi hayır, anlamda. Kör soracağım. Müsün yani bunu
0: kör müsün göremiyorsun. Kırmızı kart mıdır bu arada?
1: Değil işte onu diyorum. Mecazi anlamda diyor yani. Sonuçta ya, körsün dememiş.
2: Hakaret değil ki.
1: Sen körsün hakem demiyor ki. Kör müsün diyor. Yani görmedi.
0: Öyleyse kör müsün demişse.
1: Bunu da diyebilir ya hocalar.
2: Görmüyor olmakla kör olmak zaten eş anlamlı.
0: Ama bu şey... hani bu tepkiler biraz da Okan Hoca'ya şeyden bugünkü değil de
2: hayır değil bugünkü değil evet, evet. Bugünkü bardağı taşırandan
0: yani genel anlamda kulübedeki hali ve tavırları hocanın
2: saklısın.
0: Yani
2: ama süt dökmüş kedi gibiydi kırmızı kartı gördükten sonra her şeye itiraz eden Okan Hoca da bir tek kırmızı karta itiraz etmedi hakikaten vakur bir şekilde kırmızı kartı aldı ve gitti
1: evet doğru
2: çok iyi hocam sen gibi, kırmızı karta tepki veremiyorsan
1: Okan Hoca haksız o zaman vermiş o zaman ya.
0: Dediğin gibi çok haksız bir kırmızı kart.
2: Evet, hem de haksız bir kırmızı
0: daha
2: kartı.
0: Büyük reaksiyon vermesi
2: gerekirdi. Hiç reaksiyon vermedi. Allah Allah zaten dibindesin hocam kırmızı kart gördün artık atıldın sağdan.
1: Ceza yani almış.
2: Tepki vereceksen orada ver. Ne verecek abi? İki maç değil üç
1: ya,
2: maç olur.
1: Kör müsün diyerek kırmızı kart ya. Görüyorsa en ufak bir orada ters
3: orada
1: bir laf sıkıntı.
3: İkinci sarı kart var ama sarı kart var.
2: Hayır
3: zaten.
2: Sarı
3: var,
2: kart
3: var.
2: Sonra doğrudan kırmızı
0: gösterdi. Direkt kırmızı verdi
2: direkt
0: galiba. Gösterdi. İkinci,
3: sarı
0: kart.
3: İkinci sarı kart.
0: İkinci sarı karttan evet. Veriyor.
2: İkinci sarı kartı gösterdi mi? Ben evet. Sadece kırmızı gördüm. Direkt, ilk sarıyı gördüm. Ve İkinci sonra çap diye kırmızı.
3: Kaynak Enner Bilgin.
0: Olabilir. Tamam. Saygımız sonsuz.
3: Bir yandan eve ulaşmaya çalışıyor. Bir yandan bizi A-Spor Radyo'dan dinliyor. Öyle bir ya avantajınız var bu arada. A-Spor Radyo'dan her zaman tabii. Bu programları takip ya edebilirsiniz. Bakın yani. Kanalımızın koordinatörü Enner Bilgin bile A-Spor
0: canlı
3: Radyo'dan
0: takip ediyor şu
3: takip
0: an.
3: Ederek
0: ve asist yapıyor.
3: Evine doğru.
2: Yani her ne olursa olsun tabii ki Okan Buruk sadece bu pozisyonda haklı bile olsa genel olarak hal ve tavırlarının Galatasaray'ın genel kurulu, lise ağırlıklı Galatasaray kültürünün temsil edildiği genel kurulda Okan Hoca'nın hala bir sempati yakalayamamış olması çok acayip.
1: Ama kredisi bakın, var ya. Yani bu
2: kimde?
1: Okan Hoca'yı bugün hani bu
2: ben de
1: sonuçta
2: var.
1: Trabzonspor'a kaybetti ya.
2: Abi ben yani, de kredisi
3: var. Mi kaybetti?
1: Abi onu diyorum. Yani şimdi abi ben şu an Okan Hoca Gene belki milli maç sonrasında ki liderdi Trabzon'a gider, Akyazı gittiğinde liderdi. Belki yani bugünkü sonuçlara göre liderliği de kaybedebilir. O ayrı konu ama Okan Hoca tamam böyle inişli bir derbi kaybetti dediği gibi Cüneyt'in. Milli maç dönüşü 3 haftalık aradan sonra belki Galatasaray gaza basacak. Yine takımı enerji olarak yükseltecek, sevk ve idaresini iyi yapacak. Takım toparlanacak ya belki.
2: Onun için konuşuyoruz zaten biz de.
1: Yani İlkay Gündoğan devreye girecek. Yani
2: Galatasaray'da orada başka bir şey var.
1: Olabilir. Galatasaray'da enseyi karartacak bir durum yok, yok abi, ya. Bugün bir derbi kaybetti. Kötü oynadı, kaybetti.
0: Sorun
1: bu kadar.
0: Sorun biliyor musun abi? Şimdi
2: 4-0.
0: Ben olabilir, çok yoğun bir destek olduğunu düşünmüyorum. Tabii bunun şu anda ölçümlemesini yapamayız ama dışarı çıkalım. Örnek veriyorum, 1000 Galatasaray taraftarıyla konuşalım diyelim ki. Ben minimum 500'ünün Okan Buruk bıraksın diyeceğini düşünüyorum şu anda. Bak minimum 500.
1: Anlık olarak diyebilir ama. Sağduyu düşününce de ya 4 yıldır şampiyon oluruz bu hocayla diyebilir.
2: Ama daha acayip bir istatistik söyleyeyim sana. İsmail Kartal'la ilgili yapılsa Fenerbahçe'de ne çıkar?
0: Ya o 990 falan çıkar.
4: Bıraksın. Niye kaldı o zaman?
0: Şimdi hayır.
1: Orada farklı bir şey
0: var. Şunu demek istiyorum. Ben buna katılmıyorum ama neden taraftarın böyle düşündüğünü anlamak gerekiyor bir yandan. Yani niye Galatasaray taraftarı 4 yıl takımını üst üste şampiyon yapmış, geçen sezon 24'ü taşımış bir teknik direktörüyle alakalı bu kadar pozitif değil negatif düşünüyor?
4: Sempati yok.
0: Şu yönden bakın, şunu düşünüyorlar bence. Diyorlar ki ya bu takım 4 yıldır şampiyon, harcanan para ortada, gelen oyuncular ortada. Ya bizim oyunumuz gelişiyor mu, geriye mi gidiyor? Galatasaray'ın, net söylüyorum, oynadığı en iyi futbol istikrarlı şekilde 2022-23 oyunu. Icardi'li, Mertens'li, Raşit Salı, Sergio Oliveira, Torreira.
2: Galatasaray oyunu, Bayern Münih deplasmanı.
0: Yok, oyun, hayır, bir maçlık söylemiyorum. İstikrarlı şekilde Galatasaray'ın 14 maçlık bir galibiyet serisi var, hatırlar mısın? Konya'da biten bir serisi vardı Galatasaray'ın.
2: Abi şöyle yapalım. Galatasaray'ın iki tane stoperi iyi, uyumlu, bir arada maç oynamış. Evet. En deneyimli stoperlerden ikisi yani hani. Abdülkerim.
0: Davinson.
2: Beklere girmiyorum. Ben İsmail tarafını daha çok beğeniyorum. Kalecisi her zaman iyiydi. Muslera'ydı. Şimdi bu.
0: Uğurcan.
2: Gerçekçi olalım. Torreira oynar. Banko. Yanında da Lemina'dan başka bir alternatif bence yok. Yok yani. Alternatif dahi olamaz diğer isimler. Önlerinde de oynatılabilecek tek isim bence İlkay Gündoğan. Batrakov da yedeği olur. Gerçekçi olalım mı? Sağa Leroy Sané'yi koyarsın. Bugünden sonra da koyarsın. Sonuna kadar koyarsın. Kazanana kadar da uğraşırsın. 12 milyon euro veriyorsun o adama.
0: Evet.
2: Elinde İlhan Fakırlı, Savyolo falan varsa onları kullan. Ama yok.
3: Almadığın için.
0: Abi Fuat Terim'den konu açıldı ya. Fuat Terim'in geçen bir röportajı vardı.
2: Solada Leao'yu koyarsın. İleride de Osimhen'in var.
1: Sorun ne biliyor musun? Sorun ne? Bunu başkan da söylemiş.
2: Sorun rasyonel
1: olunmaması. 4 yıl üst üste şampiyon olmamızın sırrı, başkan bizzat söyledi bunu. Benim röportajımda hepsi var bunların. Bizim omurgayı korumamız dedi. Onur'un dediği gibi omurga heyecanını yitirdi. Yaşlandı. Yıprandı, yaşlandı. Yani artık omurga 4 yıl tamam korudun ama 5. yılda yeni bir omurga için temel atmak lazım. Atmadılar.
0: Bayern Münih'i değiştiriyor omurgasını. Tabii, aynen, adamlar 9 yıldır şampiyon oluyor.
2: Sorunu söyleyeyim ben sana.
0: Omurgayı değiştiriyor.
2: Şimdi Fatih Hoca'yı seversiniz, sevmezsiniz. Fatih Hoca'nın seveni de çoktur. Sevmeyeni de çoktur. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü.
1: %100.
2: Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en büyük efsanesidir.
1: Kesinlikle.
2: Fatih Terim bir abi dedir. İmparator lakabı verilmiş ya. Tabii, Fatih Terim. Hani ötesi yok.
1: Aynen.
2: Hani seversiniz sevmezsiniz. Ama Fatih Terim için hiçbir zaman şunu söyleyemezsiniz. Ben hala öyle demiyorum. Hani Fatih Hoca 74
0: olması lazım.
2: 72.
1: 74 ya da 75 yaşında.
2: Ha, öyle mi?
1: Ki Şenol Hoca ile aralarında bir yaş fark var. Şenol Hoca 74 yaşında galiba.
2: O zaman 73.
1: Olabilir, evet.
2: Tamam. Yani Fatih Hoca ben bir sene öncesini tekrar ettiğini görmedim. Her şeyi söylersiniz bak. Olumlu olumsuz. Her şeyi söylersiniz. Ama Fatih Hoca gelişime her zaman açıktır. Doğru. Bir tane Amerikalı kondisyoner var falan deyip getirir.
0: Aynen. Başka bir şey
2: söyleyeyim. Almanya'dan kondisyoner transfer eder.
1: Doğru.
2: Kaleci antrenörünü ülkeye getirir. Anladın mı? Yani sen ne yaptın abi 4 sene?
1: Şampiyon oldu.
0: Bak.
2: Tamam.
0: Geçen
2: zaten ya sen olacaksın ya öteki olacak.
0: Geçen Fatih Terim dedi ki 4 yılın üstüne UEFA Kupası geldikten sonra takımda kalsaydım dedi, düşüncemiz şuydu dedi. Hacı'yı yanıma alacaktım, Roberto Baggio'yu transfer edecektik dedi.
2: Vay.
0: Bak. Yani biz... 4 yıl şampiyon olmuşsun, zirveye çıkmışsın.
2: Ekran
0: halen...
2: buğulanır ve o güne dönülürsün. Evet. Bir de onu yaşayalım.
0: Hala bir değişim...
3: Paralel evrende.
0: Destek anlamında söylüyorum. Değişim planlıyor hala. Ya biz 4 sene şampiyon olmuşuz. Ya kalsın bu omurga falan demiyor. Hacı'yı kenara almayı düşünüyor. Oraya Roberto Baggio'yu koyayım diyor. Yani... Şimdi o yapılmışken
2: Fatih Terim asla mevziyi koruyan bir adam
0: ya
2: değil.
0: Ya burada işte diyorum
2: mevziyi
0: ya.
2: Mevziyi korumaz. Başka mevziye gider. Taraf, anlatabildim mi?
0: Taraftar şuna kızıyor. Ya biz 2022-23'ten beri hoca oyunumuzu geliştiriyor muyuz, geliştirmiyor kaldı. Muyuz?
2: Okan Hoca hedefsiz kaldı Okan. Onur.
1: Yani, ama 5'te 5 5'inde
0: hedefsiz değil bence.
2: Hedefsiz kaldı.
0: Yani bence 5'in
1: şampiyonu Fatih Hoca'yı geçmek değil mi hedefi? 5'te 5 yapıp.
0: Çok büyük hedef var bence.
1: Aslında o asıl büyük hedef. Belki tamam. O hedef aşırı
3: kolay,
1: motivasyon hırslan.
3: Zor ama bir rekor değil.
0: Bir daha kırılamaz.
1: Yani. Çok zor.
2: Abi hayatın doğal akışında tabii ki her rekor kırılmalı zaten. Yani sonsuza kadar sadece 4 sene üst üste şampiyonlukta kalınmayacak herhalde. Bir gün çıkacak Trabzon arka arkaya 6 şampiyonluk. Bir gün Galatasaray 7. Bir gün öteki 8. Hani rekorlar kırılmak için var zaten.
1: Mutlaka öyle ama yani, olmuyor.
2: Hayat
3: 100 metre hariç.
2: Yo onun da rekoru her zaman kırılacak. Virgülden
3: bir
2: sonra
3: yerde duracak.
2: Virgülden sonra ha. 16. rakama kadar tamam, gidecek belki. Doğru.
3: Ancak hani, öyle.
2: Yok merak etme. Yarış hiçbir zaman bitmez. Ve hedef hiçbir zaman bitmez. Bu sene şampiyon olduk. 3 kupa aldık. Avrupa'da da şampiyon olduk. Seneye ne yapacağız? Ne oldu? 2 oyuncunu İtalya Ligi kaptı. Seni İtalya Ligi kaptı. Hani gittim Floransa'ya. İşte o başka bir şey kapı açtı Türk futboluna. O kapı yüzümüze gene şlaps diye kapandı. Sonrasında. Hani Milan'la bir zirve yaptık. Şu anda Arabistan'da kamyonla para atıyorlar. Şey böyle kürekle. Arap liglerinde. Nedense bir tane Türk teknik adam yok.
1: Yok. Yok.
2: Nerede abi Türk teknik
1: oyuncularımız
2: adam?
1: Burada da evet. Atılıyor onlara.
2: Nerede Türk teknik adam?
3: Vardı geçen sezon Fatih Hoca gitti geldi işte.
2: Tamam nerede şu anda neredeler? İşte şu anda Fatih Hoca düşün. Tüm Türk futbol tarihindeki yani üretebildiğimiz en başarılı teknik evet, adam.
1: Doğru.
2: O bir ara uğradı. Bir ara da Olympiakos'a gitti işte sonra.
1: Evet.
0: Şu an Arda Turan umudumuz işte.
2: İran, tek umudumuz. İran pas takımı Mustafa Hocam var. Azerbaycan'da bir iki denememiz var. Nerede abi Türk teknik adamlar?
3: Güney Kore'yi gönderdik.
2: Bakın artık bu ülkede Salah oynuyor. Salah bak. Bak evet. Salah oynuyor bu ülkede. Evet. Leao oynuyor bu ülkede. Fabinho oynuyor bu ülkede. Bu ülkede artık
3: Onana var.
2: Bu ülkede artık Vlahovic denen sülün gibi çocuk oynuyor.
1: Doğru.
2: Bu ülkede Sané'yi falan beğenmiyoruz biz artık. Hala hakem eleştirisi ya. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Türk futbolunun kurtuluşu yöneticileri eleştirerek hiçbir yere varamadık. Onlar çok güçlüler. Yöneticiler canımız, ciğerimiz, veli nimetimiz. Onlar futbolu en iyi onlar biliyor. Yöneticilere bir yere bir şey yapamıyoruz. Hani böyle hani. Federasyonu da onlar yönetiyor. Kulüpleri de onlar yönetiyor. Bari Türk teknik adamların gelişmesi yönünde davranalım. Ben bundan sonra Türk teknik adamlardan tüm desteğimi çekiyorum. Umudumu da kaybettim.
3: Gelişmesi yönünde davranalım dedikten sonra.
2: Artık olamayacaklar ya. Bak göreceksiniz. Abi bağıra bağıra geldi. Şu anda devir değişti diyorum size. Bakın Galatasaray 5. şampiyonluğunu alabilir. Aldı dersen şaşırmam. Alabilir.
1: Tabii.
2: Ama muhtemelen bir yabancı teknik adamla olur.
1: Yani Galatasaray'a Okan Hoca gidecek. Yabancı hoca gelecek abi, ondan sonra mı şampiyon olacak Galatasaray bu sezon?
2: Kısır döngüde Galatasaray şu anda.
3: Galatasaray böyle dönemlerde
1: çok güçlü çıkıyor bravo.
3: Güçlü çıkmıştır.
2: Bu milli maç fırsat var Barcelona var. Maçı diyorsun.
1: Bir de en önemlisi Osimhen yoktu bugün ya.
2: Ben milli size şimdiden söyleyeyim de ben. Ondan sonra konuşulmadı olmasın. Galatasaray Barcelona'yı yenerek bu buhrandan çıkacaktır arkadaşlar.
1: Evet Osimhen'le.
3: Yani.
2: 7 neden olmasın? Son maçında Barcelona gördünüz mü?
3: Neden olmasın?
1: Neden olmasın tabii ya 11-11 oynanacak. Niye gülüyorsun?
3: İşte Fenerbahçe gülmüyorum. Bu sezonun
2: ağlamadaki gülüyüm. Hani gülme
3: en formda
2: hani
3: takımı Roma ile bir berabere kaldı ve oyunun üstünüydü.
1: Ya Galatasaray
0: Serkan olur. Abi bugün tamamen
2: patron siz Barcelona Galatasaray maçını
1: Galatasaray kazanabilir.
2: Şu 20 günde mucizeler i̇şte, falan.
0: Ya milyara giriyor belki düşer ritimleri.
2: Ben milyara geliyor evet.
1: Galatasaray Barcelona'yı yenerse hiç şaşırmam. Galatasaray bir devrim takımı. Galatasaray bir devrim takımıdır. Bunu unutma.
2: Ben de şaşırmam abi. Ben
1: Avrupa'dan kupa getirmiştir.
2: O dediğim mucizelerin hepsinde ben oradaydım.
1: Liverpool'u 1,5 arayla ben arayla 2 kez yenmiştim.
2: Okan Hoca ile olmaz demiyorum.
1: Old Trafford'da Manchester United'ı yenmiştir.
2: Okan Hoca biraz bakış açısını değiştirsin diyorum. Okan Hoca kendini yenilesin.
3: Beşiktaş'a Fenerbahçe'de yenileceğim.
2: Ya Allah aşkına 5 sene önce ben böyle yorum yapmıyordum. Ben kendimi yeniledim. Doğru yanlış bilmem. İyi ama de değiştiriyorum. Gelişmeye çalışıyorum.
1: Okan Hoca...
2: Belki yanlış yere gidiyorum ama tekamül ediyorum. Okan Hocam senin tekamülün nerede? Hangi noktada tekamül ediyorsun?
1: Liverpool'u yenen de Okan Hoca'ydı. Manchester United'ı yenen de
2: tamam.
1: Bayern Münih'e iki maçta 70 dakika sahayı dar eden de evet, yani çok iyi maçtı.
2: Harikaydı. Ben çok umutluyum kendisinden. Benim için Okan Hoca'ya dair, benim mesela Sergen Yalçın'a dair çok umudum şey kalmadı.
1: Bir de bugün,
2: ama Okan Hoca'ya dair çok umudum
1: bugün
2: var.
1: Bugün Trabzonspor bugün iyi Galatasaray iyi gününde olsaydı, Osimhen de olsaydı bugün Trabzonspor bu oyunla çünkü bir şahlanıştı.
2: Yani kesinlikle.
1: Bir kırılmaydı. Mecburdu Trabzonspor kazanmaya. O şekilde oynadılar. Çatır hatırla 1-0'dan sonra Galatasaray'ı öyle bir uyuttular ki yani nasıl paslaşmalar yaptılar ya? Hiç pas hatası yapmadan Galatasaray yani nerede? Hani şöyle idman maçına döndürdü Trabzonspor. İstese Galatasaray'a hücum yapıp oyunu hızlandırıp Galatasaray'ı oyunun içine sokabilirdi. Oyunun içine hiç sokmadı ilk yarıda Trabzonspor Galatasaray'ı.
2: Çok güzel espriler dönüyor benim WhatsApp gruplarımda.
1: Asıl,
2: ama
1: asıl en güzeli şey Salah uygunsa gol atmaya giderken Trabzonspor'a.
2: Ya Okan hocam tek hamle
1: onu gösterebilir
2: nerede?
1: Miyiz?
2: Bak
1: hangisini? Sayın müdürüm. Salah gol atmaya giderken ilk golde arkada Abdülkerim Bardakçı motosikletle geliyor.
2: O çok komikti ya.
1: Onun çok yaratıcı bir başlık yalnız.
0: Onun benzerini Beşiktaş yapmıştı Fenerbahçe derbisinden sonra.
3: Maçtan görüntü kullanamıyoruz.
1: Evet. Çok iyiydi ama.
3: Fotoğrafta yani, kullanamıyoruz.
2: Şey yani Okan Hoca tekamüle meyilli, akıllı, gerçekten akıllı ve zeki, iyi iletişim kurabilen bir insan. Futbolculuğunda ne bir rakibine, ne bir takım arkadaşına, ne maçını yöneten hakemlere, bizzat hepsini de tanırım, ne de herhangi bir hocasına, takım arkadaşına, rakibine bugüne kadar hiç duydunuz mu futbol aktif yaşamında Okan Buruk'un antipatik bir hareketini? Veya Okan Buruk'un istenmediği, Beşiktaş'a gitti, Beşiktaş'a giderken gitti, ayrıldı. Hani mesela Okan Buruk sevilen bir simadır. Sempatik bir simadır. Bakın,
1: doğru. Fatih Terim'den sonra Türk futbol
2: tarihinin onların etrafında dönüyordu.
1: Bir şey söylüyorum. Fatih Terim'den sonra Türk futbol tarihinin en büyük hocalarından biridir Okan.
2: Bak, sempatik. Belki de iyi nerede diyorum.
1: Ya o ayrı.
2: Okan hocam, sen sempatik bir adamsın. Sonuna kadar da ki diyorsun. Bence çok iyi de bir insansın. Çok da kaliteli bir insansın.
1: Aynen. Katılıyorum.
2: Peki senin sempatin nerede? Okan hocam, sen çok zeki, kendini geliştirmiş bir insansın. Seni ben Premier Lig'lerde şampiyonluğa oynayan takımlara yakıştırıyorum. Peki senin tekamülün nerede?
1: Çok yoruldu hoca. Hiç
2: abi
1: dinlemiyor ki.
2: Ama başarılısın abi. Sen evet, özgüvenle başarılı olmayacaksın da ben mi olacağım? Allah yani yanındaki yazık ya. Senin milyonda birim para kazanmayan.
3: Maç oynadı daha sezon.
2: Dördüncü hakemle uğraşıyorsun
1: sürekli
2: ya.
1: Sürekli yarıştığı için o yarış kolay değil
2: en
1: ya.
2: En büyük rakibi dördüncü hakem abi. Ali Koç falan gittikten sonra çok büyük boşluğa düştü. Şey yapamıyor.
1: Motive miydi?
2: Enerjisini atamıyor. Dördüncü hakemlerle uğraşıyor. Ya bırak hoca işine bak ya. Yani gerçekten çok kıymetli birisin. Çok büyük potansiyelsin. Toparlayacaksa da bu takımı sen toparlayacaksın. Ama iyiye gitmiyor işler hocam. Dost acı söyler. Başka da bir şey diyemem.
3: Peki.
1: Bitirdi bizi ya.
0: Kız çocuk doğdu.
1: Serkan Korkmaz yanım, bizi yani, bitirdi bu akşam.
2: Arkadaşlar sempatik mi şu an Okan Buruk?
1: Değil ama yoruldu hoca belki ya.
2: Eskiden sempatik miydi? Evet.
1: Tabii ki.
2: Türk futbolunun en sevilen simalarındandır. Ya, aleyhine konuşan bir kişi bulamazsınız.
0: Bu bir şey söyleyeceğim. Sempatik olmak mecburiyetinde mi?
2: Ama bu adam sempatik de abi.
1: Ama itici yani de değil ya. Hakemlere biraz fazla itiraz ediyor.
2: Camiası bile itici buluyor onu.
1: Yok, hakemlere biraz fazla itiraz ediyor. Ya belki itirazında haklı bu arada olabilir.
0: Sporting maçındaki hareketlerinden dolayı eleştirilecekse eğer Galatasaray camiası tarafından ben onu kabul etmiyorum bir kere.
2: Aa.
0: Hayır, şu anlamda Sporting maçındaki görüntülerinden bahsediliyorsa ya bu dünya futbolunda Guardiola diye bir adam var. Maçtan sonra kendini tırmaladı, tırnakladı kendini. Yayına çıktı.
2: Doğru.
0: Bir tane City yöneticisi demiştir ki utanıyoruz biz Guardiola'nın demiş midir? Ya da City'li üye, genel kurul üyesi zannetmiyorum.
2: Neden tırmaladı?
0: Yenilgi öfkelendi, kendine kızdı belki.
2: Ne var ki?
0: Şimdi Okan Buruk da kulübede...
2: Kime zarar verdi?
0: Şimdi Okan Buruk kulübede hakeme tepki göstermiş, bir yeri yumruklamış, utanıyoruz. Yani ne alakası var?
1: Aynen
0: şimdi
1: katılıyorum.
0: Ya bu utanç, utanç vesikası değil ki bu ya. Hakem seni doğramış orada yani.
1: Mourinho'da Okan Buruk'un burnunu sıktı. Ama ne oldu? Real Madrid'in teknik direktörü abi. Abi
0: şimdi... Mourinho'nun kariyerinde yüzlerce
2: gör bak bakalım,
0: yüzlerce vardır.
2: Teknik direktör mü Real Madrid'de?
0: Hayır hani. Şimdi Mourinho bilemem bunu yapınca hoca bakın ne kadar hırslı. Guardiola yapınca hoca ne kadar hırslı. Adam kendini tırnakladı yayına çıkarken. Yani Okan Buruk kulübede bakın ligdekilerden bahsetmiyorum. Ligde abartıyor. Ama o maç için söylüyorum. Sporting maç
2: o
0: için
2: maç
0: söylüyorum.
2: O maç özelinde haklısın.
0: Ya olmaz şimdi. Çıkıyor bir tane üye diyor ki utanıyoruz biz Okan Buruk'tan. Ya niye utanıyorsun?
2: Abi sempatik Okan Buruk

0: geri istiyoruz. Galatasaray taraftarını seslendireyim. Sempatik Okan Buruk'u geri istiyoruz. Kendini geliştiren Okan Buruk'u geri istiyoruz. Ondan da umudumuzu kaybetmedik.
1: Ya, Okan Hoca'nın bir kere ben Kemerburgaz'da biraz kontrolü kaybettiğini, forma adaletinin baya baya şaştığını artık Kemerburgaz'da görüyorum, gözlemliyorum. Bir kere Okan Hoca'nın...
0: Sana deli. Bak bakalım.
1: Söyle abi.
0: Galatasaray bir önceki lig maçına 6 Türk futbolcuyla çıktı.
1: Doğru. Evet, konuşmuştuk burada.
0: Sonra da değişti. Bugün kaç Türk futbolcuyla çıktı ve sonra kaç Türk futbolcu girdi? 7 tane Türk futbolcu oynadı bugün Galatasaray'da.
1: Evet.
0: 10+4'e muhalefetle geçti ayları Galatasaray'ın.
2: Ama formsuzluk.
0: Yok. Nerede abi o yabancı oyuncular? Ya, aldınız. İşte oynamıyorlar.
1: Ya, burada.
2: Yok, hazır değiller ya. Hazır. Leslie'yi gördük bugün, girdi. Kırmızı kart gördü.
1: Şimdi haftalardır. Şimdi oyuncu çok zekidir. Haftalardır dökülen bir Gabriel Sarı'mız var. Gabriel Sara dökülüyor mu, dökülmüyor haftalarda? Dökülüyor. Ya şimdi ben kendim mesela İlkay'ı yerine koyuyorum. Ya da İlkay'ı da geçtim.
2: İlkay formayı alacak. Demek ki
1: Renato İnegan'ı yerine koyuyorum kendimi. Ya bu futbolcu Trabzonspor'la Galatasaray'ın arasını açtı ya. Ertuğrul Doğan ne dedi? Kırgınım Galatasaray'a bu yüzden. Doğru. Kızgınım dedi. Ya Niyaga mesela Sara'nın yerine hiç oynayamayacak durumda mı 5 dakika bile?
2: Niye Trabzonspor'da olsa bugün orta sahada takır takır oynuyordu.
1: Şimdi insanlar diyor ki mesela İlhan Fakıllı neden Galatasaray'a gelmedi? Ya Allah korumuş İlhan Fakıllı'yı.
2: Oynatmazdı.
1: Ya İlhan Fakıllı'yı Allah korumuş Galatasaray'a gelmemiş, Beşiktaş'a gitmiş, adam hayatının adımını atmış. Ya çünkü hocanın böyle bir düşüncesi yok. Yani Niyaga çıksın oynasın. Yok, illa orada Gabriel Sar oynayacak. Ya hocam oynamasın bir maçta da. İşte Abdülkerim illa orada oynamak zorunda. Lisbon maçında Abdülkerim'i bence koruduğu için oynatmadı bu arada. Abdülkerim'i düşündüğü için.
0: Sakatlığı vardı ama.
1: Sakatlığı da vardı da Abdülkerim'in bence düşeceği durumları da hesap ederek oyuncusunu korudu bence.
0: Evet, bu arada Türk oyuncularla arası çok iyi.
1: Yani şimdi Yunus Akgün evet iyi başladı. Ya oynamasın bu maçta, Batrakov oynasın mesela yani. Örnek veriyorum burada. Ya burada biraz forma adaleti şaşmış durumda Galatasaray'da. Ya bu biraz problem yaratmaya başladı diye düşünüyorum ben. Ki Okan Hoca'nın daha önce yaptığı en net işlerden bir tanesi bu, yerli yabancı ayrımı yapmadan herkese formayı çat çat çat vermekti. Ama şu an geldiğimiz noktada yani biraz Kemerburgaz'ın kontrolünü kaybetti. Kaybetme sebebi de kontrolü kaybetmemek bu arada hoca. Şunu diyor. Yani ben oradaki hiyerarşiyi bozmayayım ama işte Yunus Barış önemli oyuncular. Eren Elmalı mutlaka oynamalı ara sıra gibi. Mesela Günay mesela niye oynadı Süper Kupa maçında geçtiğimiz sezon? O da bir örnek. Günay'ın oynatılması gibi. Burada hocanın artık bu forma adaletini biraz daha dengeli şekilde dağıtması gerektiği düşünüyorum. Tabii ki kaybedilmiş bir şey yok Galatasaray adına. Belki de yarın liderliği kesin olarak kaybediyor Galatasaray ama milli aradan sonra liderliği alacak belki, bilemeyiz. Evet. Ama işlerinde iyi gitmediği kesin ya. Okan Hoca'nın artık bir aynaya bakıp ben nerede hata yaptığımı sorması gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Okan Hoca'nın tabii ki eleştirilecek tarafları var ama bence işte o omurgayı oluşturan oyuncuların formsuzluğu, yorgunluğu, ki özellikle milli takıma çok fazla oyuncu gönderiyorlar. Milli takımlarda çok fazla mücadele ediyorlar. İşte kupalar var. Şampiyonlar Ligi geçen yıl çok yıprattı bu omurgayı oluşturan takımı. Yani tamam, Okan Hoca sevk ve idare konusunda, tercihler konusunda adil davranmıyor da olabilir. Hoca da çok yoruldu bana göre. Çünkü sürekli yarışıyor, sürekli stresin içinde, bu seneki stresi daha fazla. 5. şampiyonluk, ki tarihi bir fırsat. Bir daha böyle bir fırsatı meslek hayatı boyunca, antrenörlük hayatı boyunca yakalayamayacak. Hani Türk futbolunda 4 yıl üst üste Fatih Terim ve egal etmiş. 5'i yakalama fırsatını yakalamışken İşte gelen oyuncuların hazır olmaması. Bence Okan Hoca'nın hayalindeki oyuncular daha büyük oyunculardı. Belki CD planı bu oyuncular. Onu söyleyebilirim. Hayalini kurduğu oyuncuları, ki kendisine iki kez sorulmuştu. Bruno Fernandes ve Can Uzun. İkisini de isterim demişti hatta. Kim istemez ve ikisini de isterim demişti. Böyle esprili bir cevap vermişti. Yani olmadı. Camavinga için bile biliyorsun, Real Madrid'de görüştüler ama oyuncu gelmek istemedi. Ben burada oynuyorum, Real Madrid'den ayrılmayacağım dedi.
1: Transferler
2: yani olmadı. Geç kaldılar. Bazı olumsuzluklar var ama bu takım bugün Trabzon Akyazı'ya Trabzonspor'un karşısına çıkmadan önce ligin lideriydi. Yine liderliği kaybedecek gibi duruyor. Çünkü Ahmet
1: yarın kesin gidiyor liderlik.
2: Tabii, beraberlik maçın
1: ertelenmesi gerekiyor.
2: Aynen,
1: lider
2: aynen öyle. Liderliği kaybetse de ne olur yani, Galatasaray sürekli önde gidecek,

0: sürekli lider olacak diye bir şey yok. Galatasaray işte bunu fırsata çevirir bence. Okan Hoca bunu çok iyi biliyor. Milli maç arasında da toparlarlar.
1: Şimdi abi mesela devre arası hocanın yaptığı bir değişiklik var. İlk yarı 3-0 bitmiş ama Galatasaray hücumda üretebilmiş en azından biraz değil mi? Pozisyonları var 2-3 evet. tane Galatasaray'ı evet. kabul etmemiz gerekiyor. Deniz Gül de kötü oynamış bu arada. Evet. Onu da kabul ediyorum.
2: Tabii, ama savaştı çocuk. Ha, ya, ama bakın geleni yaptı.
1: 3-0 biten bir devre sonrası mağlupsun. Dünyada hiçbir teknik adam santraforunu çıkarıp kanat oyuncusu almaz oraya ya. Kanat oyuncusu santraforunun yanına alır. Yerini almaz. Ama burada ne devreye giriyor?
2: Önemli bir şey bu söylediğin. Şimdi, doğru. Hani belirli bir bakış açısıyla çok
0: haklı. 3-0'da aynı.
2: Ama bu, hani ben yadırgamadım.
1: Hayır şu anlamda şimdi burada da hiyerarşi devreye giriyor. Şimdi Barış'ı oyuna alacak değil mi hoca?
2: Orada evet. şey demek istiyor. Siz bu kadar zırıldadınız diye Barış'ı kestim.
1: Şimdi
2: onun yani Barış'ı bak ben Barış'sız oynayamam. Doğru. Barış'ı da şu anda en zayıf halka olarak gördüğüm Deniz. Aynen. Onu keserim.
1: Şimdi Barış'ı kimi yeni alabilir? Leon'u yeni alabilir.
2: Ben ama şaşırmadım. Ben
1: Leao'yu çıkartamaz.
2: Açıkçası yadırgamadım.
1: Sane'yi çıkartırsa hoca kaybedeceğini biliyordu devre arasında. Artık Sane isyan ederdi bence artık.
2: Niye çıkarsın ki Sane?
0: İyi yani, zaten.
1: Onu çıkarabilirdi.
2: Yunus'u çıkartılacak en son adamdı bence.
1: Yunus'u çıkartıp 4-4-2 geçerdi. Onu da yapmadı. Yok, kimi çıkarırdı?
2: Yok Yunus'u da çıkartmaz.
1: Gariban,
2: oynatmış ya, artık. Çıkartmaz.
1: Gariban Denizgül. Ses çıkartmıyor. Tabii. Yeni gelmiş çocuk. Orada bile hoca ikinci yarıda hamle yaparken bile kafasında hiyerarşiler var. Ya hocam artık... Dediğim gibi sen bu takımın liderisin. 4 sene şampiyon yapmış hocasın. Senden güçlü kimse olamaz artık bu camianın içinde.
2: Bir özgüven yani, biraz ya.
1: Sen sosyal medyada eleştiriyorsun. Onları bırak. Sonuç hocam, itibariyle 4 yılın şampiyonusun. Bundan daha bir güç olabilir
2: hocam,
1: mi ya?
2: Hocam Türk futbolcularıyla aranı iyi tutmak zorunda falan değilsin.
1: Ya sen değilsin tabii ki.
2: Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonu olmuş Asay, hocasın. Ya lütfen biraz da... Ha İlkay'la kavga mavga mı ettiler yok, acaba ya?
0: Bence...
3: Öyle olsa kadroda olmaz.
0: Okan Hoca
3: bugün
0: çok
3: kadrodaydı kulübede.
0: Tabii ya. Son Okan Hoca maçta. Bence çok yalnız. Okan Hoca'nın etrafında Okan Hoca'yı toparlayacak
2: takım. Niye İrfan Hoca
0: var? Hayır şöyle.
1: Yönetim
0: eskiden,
1: anlamında mı?
0: Ya diyebilirsin ki bir Abdurrahim Albayrak gibi bir profil lazım. Yani oyuncuları
1: Okan Hoca onu yapıyor zaten yeterince.
0: Ama hepsini yapamaz ki yani ya. Yıllardır yapıyor.
1: Yeni yaptığı şartta
0: o zaman sakatlanmış. Lemina yok. Yeni gelen oyuncular hazır değil. Okan Hoca'nın bile psikolojisini düzün. Ya ben bu ekiple Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş'a karşı, işte Salahlı Trabzonspor'a karşı savaşırken yine bütün yük benim omuzumda diye düşünecek. Yani onun da yükünü hafifletmek lazım. Yabancı yardımcıları yapamaz. İrfan Hoca sessiz zaten. Kim yapacak? Hep Okan Hoca, hep Okan Hoca yapacak. Ama bir yere kadar, bir yerde de işte böyle yenilgiden sonra her şey sorgulanıyor ama başkan da bu işin ekonomisine bakıyor. Başkanın yanında yani Kemal Urgaz'a gidip takımı onere edecek, takımı ödüllendirecek, moralini yükseltecek, birlikte yemek yiyebilecekleri bir profil. Böyle bir yönetici yok Galatasaray'da. Bunu Abdullah Kavukçu mu yapacak?
2: Abdullah Kavukçu çok iyiymiş arası.
0: Hayır onlar son başkanla, yani. Başkanla o ve diğer yöneticiler.
1: Hatta Abdullah Bey'in şeyde, oradaki varlığının sebeplerinden kanadı. Biri Okan Buruk zaten.
0: Sahaya inmiyorlar. Yani
1: sanki bilmiyorsun.
0: İdmana inip ya oyunculara dokunan yönetici yok Galatasaray'da.
2: Niye dokunsun abi oyunculara?
0: Ha önemli
2: uzak
0: abi niye?
2: Bence
0: niye abi? Niye?
2: Abi
1: Real Madrid'in Abdurrahim Albayrak'ı yok ki gözünü seveyim ya.
0: Real Madrid ama o yani.
3: O yüzden mahalli zaten Barcelona.
1: Ama Barcelona'nın Abdurrahim Albayrak'ı yok abi.
2: Ben sana bir şey ama söyleyeyim.
1: 14 tane yabancım var.
0: Galatasaray'ın kültürü de başarısının arkasında hep böyle vardı.
1: Abi bak 14 tane yabancım var. Bir.
0: Tamam işte.
1: İlkay Gündoğan kültürü Avrupa 15. Günay Güvenç kültürü Avrupa 16. Yani
0: sevgi Deniz ortamı
1: Gül,
0: yok. Sevgi.
1: Denizgül o Denizgül 17.
0: O dokunmak derken sevgi. Yani, bence Okan Hoca da psikolojik
1: bunu,
0: olarak
1: bunu çok
0: sıkıntı. Ya Galatasaray'da o sevgiye ihtiyaç, sevgiyi aç Galatasaraylı futbolcular
2: abi
0: onu söylüyor.
2: Abi niye mesela Icardi sevgiye hiç aç değildi?
0: Icardi'nin tribünlerle Icardi açmıştı ya onun duyguları çok,
2: yalnız
0: onun duyguları çok farklıydı. Nasıl?
2: İtalyano Beşiktaş taraftarı aşkı geliyor. Tamam işte. Chantami Cantare.
0: Tabii aynen. Aynen. Ben öyle düşünüyorum.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim böyle bir sevgi mutsuz. Yok. Bu kadar kısa sürede ilk görüşte aşk gibi oldu vallahi. Doğru. Beşiktaş taraftarıyla İtalyano. Doğru. Düşün bak bu Lavic'ler, Trossard'lar var takımda.
0: Doğru.
3: Ama hoca.
2: Ama sor. Vazgeçilmez olan İtalyano hepsi için. Hem de şu kadar 6 haftada ya.
1: Çünkü Beşiktaş teknik adam takımı şu anda. Taraftar onu görüyor.
0: Aynen.
2: Arkadaşlar bir İşler devrin sonundayız.
0: İşler yolunda
2: bundan
0: giderken.
2: Vlahovic'ler, Trossard'ların olduğu ortamlarda
0: bak,
2: bizim kırılgan, istifa eden, küsen, kırmızı kart gören teknik adamlarımız iş yapmayacak.
0: Ya, bu söylediğini unutma. Yaz bir kenara ama

0: Yazıyorum bak.
1: İşler kötü giderken aşırı duygusalız. Bak aşırı hepimiz medya olarak da genelde hani biz Türk insanının karakterinde vardır. Hep böyle türkülerde bile şey vardır. Hüzün vardır değil mi? Coşacaksın mesela. Orada bile abi, yazanlar bak, şairler ozan. Hayır şöyle diyor. Şimdi her şey güzel. Dediğin gibi aşk. Ama o aşk 3-5 yenilgiden sonra nefrete de dönüşebiliyor. Yıllar. Şimdi Okan Hoca 4 yıldır üst üste şampiyon, olağanüstü kredisi olması lazım değil mi? Şu anda taraftarlar, az önce söylediğiniz 100 taraftara sorsan 50'si gitsin istifa etsin. Okan'ı istemiyoruz, Okan Hoca'yı istemiyoruz diyebilir.
0: Var abi.
1: Ama bir galibiyetten sonra işte Okan Hoca bizim baş tacımız, yani kırmızı çizgimiz oluyor.
0: Okan Hoca'nın o kredisi var.
1: İtalyano iyi oynatıyor.
0: Her
1: müthiş,
0: ne kadar uğraşsa
1: müthiş
0: da var.
1: Oynuyor Beşiktaş.
2: Serkan abi şu yönden haklı. Beşiktaş taraftarı şunun kıymetini bence anladı. Teknik adamın bir takım için ne kadar önemli olduğunu. Yani
1: işler yolunda gitmesi
2: lazım. Şunu diyor
1: lazım
2: taraftar. Ya Vlahovic'i buradan çıkardım olabilir. Trossard'ı çıkardım olabilir ama İtalyano'yu çıkardım eyvah eyvah diyor. Yani bu takımı oluşturan teknik adam diyor. Şimdi geçelim Galatasaray'a ve yerli hocalara. Şimdi dünya üzerinde artık teknik adamın dokunuşları, etkisi bence %70'lerde dünya futbolunda. Her takıma bakalım, başarılı takıma. Teknik adam takımı, Luis Enrique, Paris Saint Germain, Arsenal, Mikel Arteta.
1: Zirveye oynayan takımlar için
2: Barcelona, geçerli. Hansi Flick. Yani bu oyuncular daha önce de vardı bu takımlarda, yıldızları vardı ama bu derecede değillerdi. Niye? Teknik adam yükseltti bunları. İşte diyorum Galatasaray'da problem bu.
0: Luis Enrique Paris Saint Germain.
2: Ya olağanüstü birliktelik. Hansi Flick Barcelona birlikteliği.
0: İnanılmaz.
2: Arteta Arsenal birlikteliği. Yani.
0: O yüzden yani Real Madrid Mourinho'nun iflas edeceğinden şimdi, hiç şüpheniz olmasın.
2: Bakın yani yıldızlar önemli.
0: Yazık, Arda'ya üzülüyorum.
2: Tabii ki yıldızlar önemli ama yıldız maç olmuyor, kazandırıyor. Tabii. Ama o yıldızları sistem içinde yükselten teknik adama ihtiyaç duyuyorsun. Tabii. İtalyano bunu başardı. Hansi Flick, Arteta bunları başarıyor. Galatasaray böyle başarılı oldu Okan Buruk'ta ama yavaş yavaş uzaklaşıyor o çizgiden. Yani bence problem buradan kaynaklı. Okan Buruk ve sahaya etkisi %70'lerden %40'lara %30'lara indi şu anda.
0: Şimdi işte size güzel bir müjdem var. Değerli Türk teknik adamlardan umudunu kaybetmiş futbol severler ve kıymetli yöneticilerimiz. İtalyano'dan da iyisi var. Bakın İtalyano'dan da iyisi var. Aynı maliyetlerle. İlla gidip Conte'yi alıp gazı almak zorunda falan değilsiniz.
2: Kim abi? İsim ver şimdi.
0: Var abi.
3: He, Thomas Reis mi? Allah korusun. Ben bunu
0: evet. Abi var abi. Abi var. Var.
2: Dernek kurulmadı.
0: İtalyano'nun adını bilmiyordunuz şu abi, anda. Türk İtalyano'nun adını bilmiyordunuz.
2: Türk teknik adamlardan umudunu kesenler derneği diye bir şey kuralım abi.
0: Ben abi.
2: Sen de başkan yapalım.
0: Ben abi bak çok direndim gerçekten. Hiç ya Allah aşkına ya. Montella'yı falan da yerden yere vurdum ama şimdi hani. Vallahi bak gerçekten benim umudum kalmadı. Abi görmüyor musunuz? Dört büyükler. Bunlardan üçü Türktü. İkisi istifa etti. Birininki kabul edilmedi, sonra kabul edildi. Birininki şimdilik kabul edilmedi. Yani biliyoruz ki
2: yarın
0: the final countdown.
4: Sezonu tamamlayamaz.
0: Abi biliyoruz yani neyse hani.
3: Güzel daha, şarkıdır.
0: Ha, güzel şarkıdır ama mana olarak.
3: Manası da.
0: Bir tanesi de bugün basın toplantısından istifa etti. Bugün maçtan istifa etti. Küstüler, oynamıyorlar. Çünkü baş edemiyorlar abi. Lukaku'yu yedek bırakmak falan çok kolay işler değil. Daha ama mesela Okan Hoca'nın derdi çok enteresan. Sané'yi yedek bırakabiliyor çünkü çocuğun gıkı çıkmıyor. Doğru. Ama mesela Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı.
1: Ama onlarla başarılı Eren, oldu. Ne yapsın?
0: Eren, Barış Alper, Okan Hocam.
3: Barış Alper'le başlamadı
0: bilen,
3: işte.
0: Hayır iki
3: işte
0: dil bilen yanlış Okan Hocam. Bence. İki dili gayet akıcı konuşan. Evet. Ve benim Premier Lig'de şampiyonluğa falan oynayan takımları o dandik Portekizli teknik adamların çok çok üzerinde gördüğüm gerçekten büyük bir futbol adamı. Yani Akhisar Belediye'yle aldığı Ziraat Türkiye Kupası yeter. Bak. Büyük bir hoca olduğunu ispatlamaya.
1: Başakşehir'le şampiyon yapmasın.
0: Taraftarsız Başakşehir'le aldığı şampiyonluk kupası yeter bak. Büyük bir hoca olduğunu ispatlamaya. 4 sene üst üste Galatasaray'la şampiyon olan tek kişi Fatih Terim'di. Bu bile yeter onun ne kadar büyük bir hoca olduğunu unutmaya. Ama hocam Türk futbolcularla iyi geçinerek ayakta kalmaya çalışan. Hocam sen Şampiyonlar Ligi hocasısın.
1: Ama
0: ya.
1: O da bir yöntemdir ya.
2: İflas
0: abi
2: etti bence.
0: Abi 1980 ya o yöntem. 1980.
1: Yani, ama başarılı oldu. Oldu belki ama, bu sene de 5 tarihi yani bir rekor kıracak. 5. şampiyonlukta.
2: İflas etti abi o yöntem.
0: 1980 abi o yöntem. Ben Real Madrid'e çok şaşırıyorum. Yani Real Madrid'in yaptığı da çok acayip. Yani şu anda Okan Hocam bu potansiyelle başka bir ülkenin İtalyanosu olabilecek bir adamken kendi ülkesinde isim ver.

0: vermeyeyim ya, ayıp olacak şimdi. Rahmetlilerden söylesek olmaz. Hani eskinin teknik direktörleri gibi reflekslerle Şampiyonlar Ligi'nde falan ayakta kalman imkansız. Gerçi şöyle de bir dramı var o konuda.
1: Bu kadro Şampiyonlar
0: Ligi'nde orta sahayla da zaten çok bir şansın yok.
2: Bu ya, şu anda mesela başarılı olamaz.
1: Örnek verelim.
2: Kadro.
1: Galatasaray'a
0: bu orta sahayla.
1: Milli arada diyelim ki Galatasaray'a bir tane yabancı hoca getirdi.
0: Lemina'nın bir daha hiç sakatlanmaması falan lazım.
2: Dönecek işte yani sonuçta.
1: Milli arada Galatasaray'a bir tane yabancı hoca getirelim diyelim ki, verelim kadroyu. Hoca mutlaka şunu der. Ya bu takım Abdülkerim'le asla oynamaz. Ben oraya bir stoper bulmalıyım. Bu takımda İlkay Gündoğan var. Müthiş kariyer. Ben bunu takıma monte
2: ama
1: etmeliyim.
2: Ama kariyerde oynamıyor işte.
1: Der büyük ihtimalle. Barış'ı Yunus'u bu kadar oynatır mı hoca? Yabancı bir hoca gelse şu anda.
2: Oynatır.
1: Şüpheliyim. Bu kadar oyun, bu kadar oynatır.
2: Barış'ı oynatır ama Yunus'u
1: bu kadar oynatır mı şüpheliyim. Elinizde aldınız Rusya'dan bir çocuk Batrakov. Ya buna biraz daha şans vereyim, takıma monte etmeye çalışayım der mi? Yani bunlar işte Okan Hoca'nın bakışıyla çok farklı şeyler.
0: Abi Cuyu 11 koyduğu maçta onun geçen sene 8 asist yapan ekürisi olan Aral Şimşir'i yedek bıraktı adam bugün. Çok büyük harekettir o.
2: Tabii.
0: Neden? Çünkü Saviolo dedi bu adam uçuyor.
2: Tabii tabii öyleydi zaten. Bak, zaten ilk maçları da oynatıyor.
0: Bak onu açıyor kesip Cuyu oynatıyor.
2: Tabii.
0: Cuyu geçen sene 8 asist yapmış. Gayet de iyi performans sergileyen, giderek iyiye doğru giden aralık kesiyor.
2: 58 gol ikisi ya.
0: Tamam da sadece 8 asisti var.
2: Tabii Cuyu'ya. Tabii. Aynen.
0: Adamın aralığın.
2: Aynen.
1: Ya
0: ama oraya cesaretle Saviolo'yu koyuyor. Çocuğumuzun şanssızlığı Salah denen inanılmaz bir adamla aynı maçta olması. Abi, yani
1: bu cesareti
0: oynadı ya çocuk.
1: Bu cesareti Okan bunu göstermezse kim gösterecek?
0: Yok, cesaret,
1: yani ya Okan Hoca, Okan Hoca Prandelli'nin yerine gelen Hamza Hamzoğlu değil ki yerlere sarılsın takımda kalabilmek için. Ya 4 sene şampiyon olmuşsun, böyle bir şey ihtiyacın yok ki hocam yani.
2: Ama radikal değişiklikten de Okan Hoca çok böyle çekinen bir hoca. Çünkü
0: radikal değişiklik değil. Mesela Şenol Güneş'e benziyor. Hani bir kadroyu yavaş yavaş dönüştürmesi çok zaman alıyor.
2: Evet.
1: Yani doğru. Radikal bir değişikliğe gerek yok. Sadece gerçekten formayı hak edene, yani hoca arkasına bakmadan, ne bence, olur düşünmeden vermek zorunda.
0: Ama abi bence, nereden bileceğiz? Bence, ben burada İlkay Gündoğan diye sıkıyorum belki de. İlkay hocanın kulağına diyor ki beni oynatma. Ne
2: bence sorun Galatasaray'ın Leao dışındaki transferlerinin vasat oluşu. Verim alamayacak öyle görünüyor. Yani yine de Batrakov Galatasaray'ın 10 numarası değil. Çok zeki bir oyuncu değil.
1: Bir şey
2: ama
1: abi.
2: He, 3-5 yıl sonra, 1-2 yıl sonra ligin tozunu atar. O ayrı konu ama bu sezon
0: bence abi, fena bizim, adam değil abi, bu arada.
1: Beğenmediğimiz Batrakov'u Luis Enrique ve Luis Campos Paris Saint Germain'e istedi.
0: Ya işte
1: ya bundan büyük referans.
0: 10 numarada Yunus'tan iyidir
1: ya
0: abi.
1: Bundan büyük referans olamaz.
2: Vallahi
1: ya
2: şu ana kadar hiçbir ışık vermedi.
1: Ya abi oynatacaksın.
2: Oynadım,
1: oynatacaksın.
2: Ya, çok
0: 60 dakika falan izin.
1: Oynatacaksın.
2: Daha çok Osimhen'in yanında
1: abi oynatacaksın.
2: Olmaya çalışan, ya, bu, önde bak, gol atmaya çalışan bir oyuncu.
1: Kötü oynar anlarım Batrakov ama kendi kimliğinin dışında oynuyor. Bu adam şutör. Rus liginde her maç 2 şut, 3 şut, 4 şut atan oyuncu. Ya buraya geldi.
0: Şimanski'nin ilk zamanları gibi Fenerbahçe'deki.
1: Çünkü o çocuğun özgüveni yok ki.
0: Hatırlayın Şimanski bir
2: Şimanski iyi oyuncu.
0: Bu arada Okan Hoca Şimanski'yi de bayağı istedi.
2: Evet. Evet.
1: Ya mesela yine Fuat Terim'e geleceğiz ama Popescu mevzusu var Fuat Terim'in. Popescu çok kötü oynuyor. Fuat Hoca çağırıyor, diyor ki Popi ver pasaportunu bakayım diyor. Biz yanlış Popescu'yu mu aldık diyor. Sonra gülüyor, diyor ki çok kötü oynuyor Popescu. Sen diyor her maç hata yapsan da bu takımda oynayacaksın diyor. Şimdi hoca Batrakov'a bunu yapması gerekiyor. Her maç oynatacaksın sen bu oyuncuyu. Oynatmadan kazanamazsın. Çocuk özgüvensiz, yeni gelmiş Rusya Ligi'nden. İlk kez Şampiyonlar Ligi oynuyor. Yalnız dilini bilen kimse yok takımda. İngilizcesi zayıf. Rusça abi, tercümanı var yanında.
0: Ya, sen mesela Batrakov'sun, bana böyle ya ben gencim falan filan dedin mi? Ya ben kenarda İlkay Gündoğan'ı tutuyorum. Seni mi oynatacağım ya ben derim işte, yani.
1: Ya bazen çocuğa rahatlığı vermek gerekiyor yani. Saha içinde. Özgüveni vermek gerekiyor.
0: Hayır.
1: Hata yapsan da sen oynayacaksın demen gerekiyor.
0: Başka takımlarda İlhan Fakılı çıkıyor. Saviolo çıkıyor. Hani Galatasaray'da anlamıyorum ben yani. Bu kadar transfer, bu kadar para neye harcandı?
2: Evet, yanlış.
3: Biraz da Trabzonspor açısından bakalım. Tabii, tabii. İlk maçından yüzünün akıyla, alnının akıyla çıktı hoca. Ya. Bundan sonrası için
2: şöyle
3: milli ara ona ilaç gibi gelecek. Çok daha fazla tanıyacak.
2: Falcarelli zaten idmanlara başladı.
3: Evet. Onlar da geri dönüyor.
2: Batagov da dönüyor. Trabzonspor'un iyi kadrosu var. Alternatif. Ben asıl bu hocayla, Thomas Reis'le Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde yarı final, finali görmesi gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor

0: Trabzonspor gerçekten iyi takım. Hele Salah'ı çok iyi kullanırsa, Salah'a oyun liderliğini verirse hoca ve etrafını da işte dediğim gibi Juve mesela, hoca onu düşündü. Tamam, o, yani Onacho girdikten sonra yine gördük bugün. Ya Galatasaray artık teslim olmuş. Yani Onacho'ya bir top geldi hatta. Onu da offside pozisyondaydı gerçi. Orada da yani toparlayamadı kendini. O yüzden Ju'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Santrafor'da bundan sonra.
1: Biraz sarsak ama ya. Gerçi Onacho da çok formsuz.
0: Sarsak ama çok şey. Rakibi çok, savunmayı çok yıpratıyor. Çalım atmayı biliyor. Çok süratli. Ya bugün 4-4'lük mü oynadı? Hayır.
1: Onacho'dan iyi şu an.
0: Onacho'dan iyi. Daha hareketli ve
2: Onacho'da Muhammed Salah, gerekiyor.
0: Muhammed Salah'a önde daha bir özgürlük sağlıyor. Yani rakip stoperler mecburen Ju'yla başa çıkmak için savaşıyor. Orada iyi savunmayı yıpratıyor. Onacho bunu yapmıyor. Onacho'yu takım, Onacho olduğunda havadan oynuyor bu sefer. En kötü şey bu taktik. Onacho'nun kafasına top atacaksın. Böyle bir şey yok. Bugün bak dikkat edin, ortalar hep yerden. Yerden oynadılar.
2: Orta yapmadı ki Trabzonspor.
0: Hayır, yerden oynadılar. Tabii yani orada, yerden, orta dediğim yerden
2: öndeki paslaştılar. Öndeki oyuncuya uygun oyun oynandı.
0: İşte bu şekilde oynaması
2: ama
0: gerekiyor.
2: Ama Zeka biraz ayakların da yere şu anlama sağlam basması gerekiyor. Olağanüstü bir zafer. Tarihi zafer Trabzonspor evet. için. 3 günde bundan daha iyisi olamazdı. Ama bugünkü oyunun senaryosu Trabzonspor'un ligde kalan maçlarında çok karşılaşabileceği senaryo değil. Yani ya Trabzonspor
0: böyle boş alan her zaman nereden bulacak?
2: Topla oynamak zorunda. Hiç sorunlar orada başlıyor. O yüzden de burada Rice'i desteklemek gerekiyor %100. Ama dediğim gibi hemen de ya bu hoca geldi bakın Trabzonspor'u şuraya taşır, şampiyon yapar falan. Bu söylemler çok sağlıklı söylemler değil.
0: Trabzonspor'un bugün de gördük orta sahası Melih'le daha iyiydi. Şimdi Folcarelli geldiğinde oraya Fabinho'yla birlikte.
2: Topla oynadığında işte o zaman başlıyor. Tabii Folcarelli'nin gelişi tabii ki Batagov
0: çok dönecek. Etkileyecek. Batagov da gelecek. Yani savunmada ve en önemlisi ligin en iyi kalecisi Trabzonspor'da. Ben hayatımda böyle özgüvenli kaleci görmedim. Refleksi bu kadar,
1: çok.
0: Refleksleri
2: oyun kurulumu konusunda
0: refleksleri olağanüstü. Elit. Olağanüstü, özgüveni çok yüksek.
3: Nübel'de unutmamak lazım.
2: Evet, Nübel'de çok
0: Nübel farklı.
1: Nübel 1, Onana 2.
0: Tabii. Ama şimdi Onana'nın şu özelliği var. Nübel'den artısı oyun kuruyor. Acayip derecede bak.
1: İnanılmaz
0: bu geri pasları
1: ya.
0: Tesadüf değil
1: Zeki
0: ha.
1: Zeki ve tutkulu oynuyor bu arada.
0: Niye geri pas... Onana'ya bu kadar geri pas atıyorlar? Oyun kursun
2: baskı
0: diye. Adam oyun
2: ki,
0: kuruyor
2: baskı
0: ya.
2: Baskı yapamıyorsun Onana'ya.
0: Ya 50 metre pas atıyor mesela. O konuda kendini çok geliştirmiş. Çünkü ayağından ya. Diyorlar ki ayağından topu çıkarmıyor. İşte yüreğimiz ağzımıza geliyor. Bakıyor, tarıyor sarı sahayı, ondan sonra stoper gibi, ön libero gibi pas atıyor.
1: Maliyeti nasıl?
0: Maliyeti iyi. 5 milyon euro'nun üzerinde.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hayır ya, yani kiralık olarak maliyeti.
0: İşte yüksek.
2: Maaşı var sadece.
1: Maaşı
2: işte.
1: Sadece maaşı.
0: Tabii.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Gabriel Sara'dan daha iyi.
1: 33 aldığına o Uğurcan'dan ona tabii. Veriyorsun hani.
2: Yani Gabriel Sara'dan daha iyi pasta attı bugün
0: Sara'dan. Tabii. Çok iyi pasta attı.
1: Gabriel Sara'nın yerine deme bana ya.
2: Sara'nın yerine koy mesela Galatasaray orta sahasına.
0: Sara hiç yok Sara'da.
2: Savunma arkası pas falan atabilir yani büyük ihtimalle.
1: Gabriel Sara yer işgal ediyor.
0: Trabzonspor ya yani.
3: Geçen sezon Brezilya milli takımına davet edildi Gabriel Sara. Ne çok.
1: Kleberson dedin işte.
0: Trabzonspor'un bu galibiyet bak. Trabzonspor iyi takım.
2: Şu
0: gerçekten iyi
2: ama.
0: Takım. Her anlamda yedek kulübesi de çok zengin. Önemli olan Trabzonspor'da şehrin kenetlenmesi, taraftarın maça gelmesiydi. Trabzonspor evinde 3-3 yaptı. Yani kolay kolay Papara Park'ta maç kaybetmez. Hatta bütün maçlarını kazanırsa da şaşırmam. Çünkü dediğim gibi o tribünler dolduğunda Trabzonspor maç kaybetmez. Şampiyonluk sezonu öyleydi çünkü.
3: Salah ve Trabzonspor diğer derbiler için de rakiplerine gözdağı da verdi tabii. Bu akşam. Sadece Galatasaray'ı farklı yani.
0: Tespitin çok doğru.
1: Bence deplasmanda daha tehlikeli. Tabii.
3: Haber evet, gönderdi evet. Yani.
0: Tabii aynen. Salah'ı yani fiziksel olarak durdurabilirsin ama zekasını, evet. Tecrübesini durduramazsın. Acayip tecrübeli bir oyuncu. Bir bakıyorsun orta sahada, bir bakıyorsun sağ kanat, sol kanat, bir bakıyorsun ceza sahasına girmiş. Yani nerede olduğu sanki sahada 3-4 tane Salah varmış gibi bir görüntü
2: hareket,
0: ortaya çıkıyor.
2: Tamamen kalite ve bilinç.
0: Tabii kesinlikle
2: yani.
0: Doğru.
1: Yani, abi, bu arada 3 büyükler için gerçekten samimi söylüyorum. İstanbul'da daha tehlikeliler.
2: Evet. İçeride kimse Trabzonspor'la oynamak istemez.
1: Çok büyük deplasman takımı yani. Ve şu anda ben Konferans Kupası içinde tamam çok iddialı hamaset oluyorum.
2: Eskilerde vardır ya abi. Abdullah Ercan, Ünal

0: Karaman, Hami Mandıralı giderlerdi. Aynen. Böyle kontra atak. Evet.
1: Trabzon onun gibi. Şu an Avrupa
2: Sayın Başkan en az çeyrek final dedi.
1: Dünyanın
0: bu kadronun ne güzel. Olması gereken
1: yoğunlaşmalar lazım oraya. Daha da fazlasını evet. hak ediyor. Şu anda benim kafamda yarı final var. Evet. Ama neden? Türkiye tüm ülkeler içinde bu sezon futbola en çok para harcayan dünyada dördüncü ülke. Oh. Üçüncü Suudi Arabistan, Avrupa'da üçüncüyüz.
0: Tabii tabii.
1: Avrupa'da üçüncüyüz.
0: Doğru.
1: Yani İngiltere zaten açık ara birinci.
0: Toplam bonservis yani, harcaması mı?
1: Çok enteresan tabii, tabii, tabii. Ya. Tabii. Çok enteresan. Biz bu kadar parayı niye harcıyoruz abi?
2: Bizden daha bir çeli takım.
1: Avrupa'da başarılı olalım.
0: Dünyada,
1: ya.
0: Biz parayı lig şampiyonu için harcıyoruz.
3: Maaş maliyeti açısından Fenerbahçe 18. sırada, Galatasaray 23. sırada.
0: Ya geçen Inter'in maaş bütçesi şaşırdım. Vardı.
1: Daha yukarıda bekliyordum.
0: Inter'in maaş ne bütçesi de, vardı.
3: 18 diyorum, dünyada Avrupa değil.
0: Çok
1: Avrupa'ya ibaret.
3: Doğru, Avrupa'dan ibaret ama
0: işte Inter'in maaşları daha düşük bizim takımlardan. Yani
3: MLS'te o kadar maaş vermiyorlar artık. Sponsorluk üzerinden veriyorlar biliyorsun. Aynen. Messi'ye.
1: Geçen burada mı anlattım? Tekrar düşünmüyorum ama Milan maçı izliyorum.
2: Yok.
1: Milan maçında sahanın yarısı Milan taraftarının Leao forması var abi, adam burada. Leao forması var. Juventus'ta bizim Kenan'ın forması var abi sahadaki, yani tribündeki adamların çoğunda.
0: Almışlar, para da yani verdik, hazır giyerim demişler.
1: Çok özür dilerim ama Türk
3: pahalı olduğu için herhalde.
1: Tekrar tekrar söylüyorum, ne olur belki tarzım yanlış bilmiyorum. Yani bilimsel bir makaleye çevirip belki bu şekilde futbol gelişim merkezine sunmam, belki de hani mesela gazetelerinizden birisinde yer açtığınızda yazmam gerekiyor. Türkiye futbolda büyük bir fırsatın arifesinde. Şaka değil. Hı. Bak, Dünya Kupası katılımımız geldi. Avrupa Şampiyonası'nın arkasından geldi. Ev sahipliğimiz olacak İtalya ile birlikte. Baksana artık İtalya, Fransa, Belçika ile oynuyoruz. A Ligi'ndeyiz. Yani Salah burada ya. Leao burada. Vlahovic evet, evet. evet. burada arkadaşlar.
0: Trossard burada.
1: Trossard burada. Lukaku'yu falan hani böyle yedekte.
3: Greenwood dedi gibi.
1: Lukaku Belçika milli takımına çağrıldı. Biz onu böyle yedek düşünüyoruz Fenerbahçe'ye falan.
0: Greenwood geldi.
1: Kante oynuyor abi bu ülkede.
0: Tabii.
1: Yani şimdi bu paraları da harcıyorsak ve hani hakikaten 400-500 milyon eurolar hedefliyorsak naklen yayınımıza hak ettiğini düşünerek ben aynen. 1 milyar hak ettiğini düşünüyorum.
3: Aynen, az bile o paralar. Hah.
1: Ben 1 milyar
3: doğru katılıyorum.
1: Euro hak ettiğini düşünüyorum.
3: Katılıyorum.
1: Aksini iddia edenlerin de Türkiye'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Evet. Türk futboluna değil. Bu ortamda abi arkadaşlar biraz kendinizi geliştirsenize.
0: Sen Suudi Arabistan'a dönelim diyorsun o zaman. Yani. Hayır, şu anlamda.
3: Hayır.
0: Kötü anlamda söylemiyorum. Aha. Orada da takımların tamamı Suudi yabancı hocalara emanet
1: bütün
0: ya.
1: Bütün teknik adamlar Türk olsun istiyorum ben. Hem ülkemize döviz girer hem de Türk teknik adamlardan kurtuluruz.
0: Niye kurtuluyorsun?
2: Lokayı koyalım.
0: Ne yaptın
2: yoksa sen Türk teknik adam mı?
1: Bayağı net konuştuğumu düşünüyorum.
2: Şimdi Yılmaz Vural hocam eşliğinde stüdyoya basacak.
1: Yılmaz hocam canım benim. İsterse gelsin kulağımızı
2: ısırsın. Güvenç hocam filan.
1: Sıkıntı yok. Evet, ama abi birbirimizi kandırmayalım. Futbolumuz büyüyor. İşler büyüdü. Osimhen oynuyor bu ülkede, tamam mı?
2: Bunu unutmayalım. Diyerek koyayım artık daha izin verin.
0: Zamanı bence.
2: Rahat kaç olmuş falan. Da getireceğiz ekranlara. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Play the game with the fans behind me and not against me. And yeah, now we have a short break. And we will work. But we...
5: Mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süre sonrasında takımla beraber bu maça çıkması fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istedim. istemiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Geçmişle ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum aslında.

bütün oyunculara, oyuncuların en iyi halleriyle ihtiyacımız var. Ama oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık, onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış, çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Feri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında, mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda, birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu maç için aslında tüm konsantrasyonumu oynayabilecek, bizimle beraber olabilecek takım arkadaşlarımız, takım oyuncularımız üzerine. Dolayısıyla kendilerinin isimlerini saydığını, sakat oyuncularımızın ne zaman dönecekleri alakalı aslında tam olarak çok fazla net bir şey söyleyemiyorum şu anda. Tabii ki daha fazla milyarda daha fazla bilgi alıp onların üzerine de yoğunlaşacağız. Ama bugün ana olarak yoğunlaştığım şey, konsantrasyonumun temeli oynayabilecek oyuncularımız üzerineydi. Aslında şunu da ifade edebilirim aynı zamanda. Benim için teknik ekip çok önemli, yine sordunuz. Ama belki de şöylesi daha iyi olacak. Hiçbir şey söylemezsem sizin adınıza da yazacak çok daha fazla şey olacaktır diye düşünüyorum. Elbette teknik ekip önemli. Burada aslında çok fazla isim vermeyeyim şu anda. Tabii ki çalışacağız. Milyarı da üzerine konuşacağız bu konunun. Sizin de bildiğiniz gibi atletik performans hocamız, Samsun Spor'da beraber çalıştığımız hocamız. Kendisine çok güveniyorum, çok inanıyorum. Orada da beraber başarılı olmuştuk. O aramıza katıldı. Milyarı da diğer katılacak antrenörleri de değerlendirdi. Hep beraber konuşacağız bunu. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin büyük olduğunun, beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçlarında değil, deplasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskı da seviyorum. Oyuncuların da baskın ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip, çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım. Ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında bugün daha önce de bahsetmiştim. Oyuncularıma da söyledim bunu. Bugünkü benim kuracağım ilk 11'in çok adil bir seçim olması mümkün değil. Hatta imkansıza yakın demiştim oyuncularıma. Çünkü henüz 2 günlük bir süreçte buradayım. Ve 2 günlük bir süreçte en adil kararı verebilmek, en doğru kararı vermek kolay değil.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve tarihimiz için de çok önemli olan 1915 yılına gidelim.
1: 1915'te Türk futbolu zorlu bir süreç yaşadı. Sezon başında kulüpler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sebebiyle İstanbul Ligi ikiye ayrıldı. İstanbul Şampiyonluğu Ligi adı altında oynanan organizasyonda Fenerbahçe, Türk İdman Ocağı Darüşşafaka Hilal ve Darül Muallimin'le mücadele ederken 8'de 8 yaparak mutlu sona ulaştı. Bir diğer organizasyon İstanbul Futbol Birliği Ligi'nde Galatasaray, Üsküdar Anadolu, Anadolu İdman Yurdu, Altınordu ve Süleymaniye konserini paylaştı. Galatasaray ve Üsküdar Anadolu 10'ar puanla ilk iki sırayı paylaşırken ligin kazananını belirleyecek maçta Üsküdar Anadolu'yu 3-2 yenen Sarı Kırmızılar şampiyonluğa uzandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iki farklı organizasyonu zirvede bitirmeleri, gerçek şampiyonun kim olduğuna dair büyük tartışmalara yol açtı. Beş takımlı ligin şampiyonu Fenerbahçe, klasik şildin sahibi olmuştu. Ancak Galatasaray da bu konuda iddia sahibiydi. Sonunda iki ekip gerçek şampiyonu belirlemek için 31 Aralık 1915'te fikir birliğine vardılar. Kazananı 11 Şubat 1916'da oynanacak maç belirleyecekti. İngiltere'de o dönemin adıyla Futbol Ligi'ni kazanan ekip Everton oldu. İlk şampiyonluğunu 1890-91 sezonunda elde eden Maviler, ligde ikinci zaferine 1915'te ulaştı. Takımın İskoç santraforu Bobby Parker, rakip fileleri 35 golle sarsarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Parker, iki sezon önce İskoçya'nın dev ekiplerinden Rangers'tan transfer edilmişti. İngiltere'de günümüzün önde gelen ekiplerinden Tottenham, Chelsea ve Manchester United 20 takımlı ligi son 3 sırada tamamlarken, o dönemde sadece bir takımın küme düşmesi sebebiyle lige veda eden ekip Tottenham oldu. İkinci ligde Preston'la girdiği mücadelede şampiyonluğu kazanan Derby County ise adını İngiliz futbolunda en üst seviyeye yazdırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın birçok futbol ligi iptal edilirken İtalya'da şampiyonluk Genoa'nın oldu. Üç aşamalı organizasyonun final grubunda Inter, Milan ve Torino ile mücadele eden dönemin güçlü ekibi Genoa tarihindeki 7. şampiyonluğunu elde etti. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle birçok spor organizasyonu gerçekleştirilemezken Fransa ve İtalya bisiklet turları da bu durumdan nasibini aldı. Teniste Wimbledon ve Fransa Açık turnuvaları aynı sebeple düzenlenemezken Amerika Açık'ta erkeklerde Bill Johnston, bayanlarda ise Molly Mollari mutlu sona ulaştı. Bayanlar tenisinde dönemin en önemli isimlerinden olan Norveçli Mollari, bu zaferiyle Amerika Açık'ta 4 yıl sürecek saltanatını da başlatmış oldu.

0: Birleşik Devletler'de beyzbol sezonu devam ederken Boston Red Sox final serisinde Philadelphia Phillies'e 4-1'lik üstünlük kurdu. Philadelphia Athletics sezonu 36 galibiyet, 117 yenilgiyle tamamlarken 235'lik yüzdeyle tamamlayarak 1900'ün başından bu yana beyzbol ligindeki en kötü dereceyi elde etti. Golf'te sezonun en büyük organizasyonu Amerika Açık'ta kazanan Jerome Travers oldu. Travers bu zaferiyle kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti.
1: ...1965 yılında dünyada ve ülkemizde pek çok önemli spor olayı yaşandı. Fenerbahçe sadece bir mağlubiyet yaşayarak şampiyon olurken, güreşte Türkiye dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1965 yılındaki spor olayları ile ilgili derlememiz geliyor ekrana.
0: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü. Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Sakaryaspor Kulübü'nün kuruluş hikayesi şehrin 1900'lü yılların başında başlayıp zaman içinde olgunlaşan köklü futbol geçmişinin bir potada harmanlandığı, şehrin tüm farklı futbol değerlerinin güçlerini birleştirme iradesi gösterdiği 1965 yılında başlar. Sakarya'da bulunan köklü takımlardan İdman Yurdu, Güneşspor, Gençler Birliği, Ada Gençlik Kulübü bir araya gelerek şehrin tüm dinamiklerini ve güçlerini tek çatı altında toplamış ve şehrin profesyonel takımını kurmuşlardır. ...28 Aralık 1965'te Abanspor'la Bolu Gençlik Kulüplerinin birleşmesi sonrasında kurulan Bolu Spor, ...30 Haziran 1965'te 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Galatasaray Gençlik Kulüplerinin birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'la, yine 1965 yılında İdman Yurdu Gençlik ve Marmara Gençlik Kulüplerinin el ele vermesiyle kurulan Bandırma Spor, şehirlerinin takımlarını oluşturmuştur. Amatör kulüplerin birleşerek seslerini daha gür şekilde duyurmaya başladığı 1965 yılında Türkiye Lig maçları 16 takımın katılımıyla gerçekleşirken 13 Haziran 1965 yılında sezonun şampiyonu İngiliz antrenör Oscar Holt'un çalıştırdığı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip üstün performans sergilediği sezonda 30 maçın 18'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve sadece bir kez mağlup olarak sezonu tamamladı. 1965 yılında gerçekleşen Türkiye Kupası finali ise bir kez daha iki ezeli rakibin mücadelesine sahne oldu. 1 Eylül akşamı İnönü Stadında karşı karşıya gelen Galatasaray ve sezonun şampiyonu Fenerbahçe, kupanın sahibi olmak için 90 dakika ter döktü. Büyük çekişme içinde geçen maçın 23. dakikasında Metin Oktay'ın attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye Kupası'nda final oynayan Fenerbahçe'nin 1964 yılında ihtiyaçları karşılayamadığı

0: Gerekçesiyle karşılaşmalara kapatılan stadı 1965 yılında yıkıldı.
1: Rahmetli Faruk Ilgaz başkandı. Fenerbahçe'nin ciddi bir ekonomik sıkıntısı vardı. Bir de şu vardı. Ya biz koskoca Fenerbahçe'yiz. Kendi stadımızda maçı oynayamıyoruz. Hep İnönü stadına gidiyoruz o zaman öyle. Yani ne yapsak ki acaba? Hani ne olur ne etmez. Bir de esas ama tabii sebep ekonomik sıkıntı. En sonunda olağanüstü bir kongre düzenlendi. Ve orada üyelere stadın satılıp yerine yenisinin yapılması konusunda girişimde bulunmak üzere yetki istendi kongreden. Kongrede 3 kişi hayır oyu kullandı. Bu stadın yerini satmayalım diye. İleride buralar çok büyük para eder. Bu yerini satmayalım stadın diye. Bu 3 kişiden bir tanesi benim rahmetli babamdı. Neyse tabii yani çoğunluk istediği için kulüp bugünün paralarını ben şimdi sıfırları şaşırdığım için tam net söyleyemeyebilirim. 27.500 liraya mı bugünün parasıyla 275 milyon mu neyse yani bilemiyorum. Devlete satıldı. Çünkü o stadın arazisi Şükrü Saracoğlu tarafından eski dönemin başbakanı tarafından Fenerbahçe'de de yıllarca başkanlık yapmıştır. Kulübe hibe edilmiş bir araziydi. Ve işte dediğim o paraya Fenerbahçe devlete stadı sattı. Devlet de dedi ki aldım ben stadı, sana buraya bir tane yeni stat yapacağım. Yıkılan statta bir kapalı tribün vardı. Bir aralık fareler bastıydı. Kulüp lokaliyle, kupalarıyla Kadıköy'de Beyaz Fırın'ın Hacı Bekir'in karşısındaki binaya taşındıydı. İki katlı binaya terk etmek zorunda kaldı. O stat yani yıkıldıktan sonra yenisinin yapılışı tam 14 sene sürdü. 14 sene. Bir aralık inşaatı durdu. Hatta benim o zaman büyük kızım 7 yaşına girmişti, 8 yaşına. Ben kızımı alıp gidip stadın önünde fotoğraf çektirdim. Tercümanda röportaj yazdım. Baba ben büyüdüm, evlenip çoluk çocuk sahibi alacağım, ne zaman yapacaksınız stadınızı diye. Neyse işte 82 filandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Alişen başkanken Ankara'da işte bir takım faaliyetler falan yapım hızlandırıldı. Fazla uzatmayalım ve ucube bir stat çıktı. Kaçtı? 178 basamak galiba basın tribünü. Hatta bir aralık Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapmış. Milli takımda hocalık yapmış, Türk futboluna sayısız yıldız yetiştirmiş Sabri Kiraz hocam, benim de hocamdı. O merdivende kalp krizi geçirip vefat etti. Sonra büyük bir hamleyle oraya bir asansör yapıldı. Ve işte 2001'e kadar, yalan söylemeyeyim, Aziz Bey başkan olana kadar o statta maçlar oynandı, o eziyetler çekildi ve 2001'de İşte Aziz Bey'in başkanlığında hiç kimseye sorulmadan o ucube stat yıkıldı ve bugünkü stadın yapımına başlandı.
0: O Türkiye'nin ilk profesyonel futbolcusu. Karaincil lakaplı Vahap Özaltay. 1909 yılında İstanbul'da doğan, Aydın'da büyüyen Vahap futbola İzmir'de başlamış ve Altay kulübünde yıldızlaşmış bir isimdi. Golcü bir futbolcu olduğu kadar mükemmel bir atlet de olan Karaincil milli atletizm takımımızda da yer almıştı. Güzel oyun futbolu anlamlı ve güzel kılan, efendiliğiyle kalplerde yer tutan bir efsane olarak yaşamını sürdüren Vahap Özaltay, futbol hayatını noktaladıktan sonra da Altay kulübüyle bağlarını koparmadı. 11 Haziran 1965 günü kulübün kongresi sırasında ani bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Türk spor tarihinin önemli isimlerinden Vahap Özaltay son nefesini Altaylıların kolları arasında verdi. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da futbol için önemli kararların alındığı yıllardan biri oldu 1965. Futbolun beşiği olarak bilinen ve kural değişikliklerinin öncelikle uygulandığı liglerden olan İngiltere Futbol Ligi bu kez oyuncu değişikliği kuralına imza atacaktı. Yapılan oylamada 39'a karşı 10 oyla takımlara lig maçı sırasında sakatlanan oyuncunun yerine yedek oyuncu oynatabilme izni verildi.
1: Böyle bu tip kuralların değişiminde İngiltere hep öncülük yapmıştır dünya futboluna. Hani derler ya, futbolun beşiği İngiltere'dir diye. Orada genelde bu işler başlamıştır, bu tip değişiklikler. Bize de yanılmıyorsam 68 veya 69'da gelmiştir. Yani bizde de uygulanmaya başlamıştır. Önce bir oyuncu değişikliğiyle başlamıştır bizdeki yenilikte. Sonra zaman içinde 2'ye, ondan sonra da 3'e çıkmıştır. Şöyle bir maç hatırlarım. Fenerbahçe'nin bir Avrupa Kupası maçıydı. Önemli bir maçtı. Ali İhsan Okçuoğlu rahmetli oldu. Sol haf, orta saha oyuncusu, yani eski deyimle sol haf. Müsabaka sırasında sakatlandı. Bayağı da ciddi bir sakatlık geçirdi. Fakat oyuncu değişikliği olamadığı için o zamanlar böyle sakatlanan oyuncuları sol açığa atarlardı. Ali İhsan'ı da sol açığa attılar. Özellikle İnönü Stadı diyelim eski adıyla. İkinci yarıda numaralı tribünün önünde Fenerbahçe Deniz Kalesi'ne değil öbür kaleye doğru hücum ediyordu. Ali İhsan orada sakat sakat zor yürüyerek, yere zor basarak maçın en iyi oyuncusu seçildi. Oradan verdiği paslar, yaptığı işte ortalar, bir ayağı sakat, sağlam ayağıyla yapıyor. O yüzden ben 68 diye hatırlıyorum. Çünkü yani Ali İhsan'ın o pozisyonda maçı oynama ihtimali hiç yok. Ama oynadı mecburen. Çünkü eski adet öyle, sakatlanan sol açığa. Sonra Fenerbahçe'ye de oradan, yani bunları biraz çıkartıyorum. Ionescu diye bir hoca geldi. Rumen hoca. Orada işte başlamıştı. Bir oyuncu, sadece bir oyuncu değişikliği. Sonradan dediğimiz gibi işte 3'e çıkarttılar.
0: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. ...1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da ...1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taşlandırdı. Ve atasporumuz güreş. 1965 yılı beraberinde sayısız başarılarla dolu güreş tarihimize bir dünya şampiyonluğu daha getirmişti. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Serbest Güreş Şampiyonası Türkiye'nin zaferiyle tarihe geçecekti. 25 ülkeden 138 sporcunun katıldığı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 52 kiloda Mehmet Esenceli, 57 kiloda Hüseyin Akbaş, 63 kiloda Seyit Ahmet Ağralı, 70 kiloda Mahmut Atalay, 78 kiloda Hüseyin Gürsoy ve 97 kiloda Ahmet Ayık'la temsil edildi. 97 kiloda şampiyonanın en büyük başarısını kazanan milli gururumuz Ahmet Ayık, rakibi Sovyet Medved'i mindere sererek altın madalyanın sahibi oldu. Üstelik çok değil, bir yıl önce olimpiyat oyunlarında hakemlerin masa başı kararlarıyla Medved'le berabere kalarak şampiyonluğu Sovyet rakibine kaptıran Ahmet Ayık, bu kez affetmemiş ve bileğinin hakkıyla, deyimi yerinde ise, eze eze şampiyonluğa ulaşmıştı.
2: Tokyo'ya gittim. Tokyo'da işte ilk defa 97 kilomun üstünde güreştim. 97'ye çıkarttılar beni. 97'de işte Bulgar ve Avustralyalı birisi vardı. Onları yendikten sonra tahtiyle güreştim. Meşhur tahti, çok meşhurdu tabii o zamanlar, Golon tahti.

Yendim. Onu yenince bütün herkesin gözü bende oldu. Çünkü ilk defa büyük bir müsabakaya katılıyorum, olimpiyata. Ve olimpiyatta tahtiyi yendi filan diye hem bizim yöneticiler, hocalarımız, hem yabancılar filan böyle ve benimle ilgilenmeye başladılar, ilgi duymaya başladılar. Arkasında Medved'le güreştim tabii. Medved herkesi tuşla yeniyor. 3 dakika dayandırmıyor. Sonra Medved'e de 2-1 galiptim. Orta hakemi maç o kadar heyecanlı geçti ki bütün bizim o günkü bakan, hocalar, yöneticiler ve sporcu arkadaşlar sen galipsin, yeter kendini şey yapma, zorlama, bir kazaya gelir filan diye, yeter bu vaziyette güreşi bitir dediler. Zaten birkaç dakika değil de herhalde 25-30 saniye filan kalmıştı. Öylece güreş bitti. Orta hakeme düdük çaldı. Benim kolumu galip ilan ettiler. Kaldırdılar kolumu. Biz tabii olimpiyat şampiyonu olduk diye seviniyoruz. Ondan sonra duşa gittim. Duştan çıktıktan sonra dediler ki senin müsabakayı berabere verdiler. Ruslar itiraz ediyor. Ondan sonra bir resmi dilekçeyle, o zaman şimdiki gibi böyle video yok. Yeri bakıp gösterme falan da yok. Hakemler toplanıyorlar. 3 tane doğu blokunun hakemi müsabakayı berabere ilan ediyor. Diğer üçü bana verse de olmuyor. İşte berabere ilan ettiler müsabakayı öylece. Bu yetmiyormuş gibi ben Bulgar'ı ittifakla yenmiştim daha önce. Benden sonra Bulgar'la güreşti. Bulgar ona tuş olunca ben yenilmeden olimpiyat ikincisi oldum. O tabii çok dokundu bana. Çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Sonra İngiltere'de Manchester'da Medved'i orada yendim. Aynı yıl dünya şampiyonu oldum. Yılın sporcusu da seçildim o zaman. O zaman çok mutlu oldum. Yani şöyle söyleyeyim, hakikaten olimpiyatlarda haksızlık ettiler bana. O yüzden çok zoruma gitti. Eğer yani sanki Erciyes Dağı omuzlarımdaydı. Ne zaman Medved'i yendim ve rahatladım o zaman. Hakikaten çok rahatladım. Sonra bir kere daha güreşimiz oldu. Orada da berabere kaldık. Orada da bir İsviçreli kalleşlik etti. O 1966 Toledo'da, orada da yenilmeden ikinci oldum. Yine Medved birinci oldu. Berabere kaldık biz Medved'le. Sonra Medved bir daha da güreşmedik. Ara çıktı.

0: Fenerbahçe'nin altın sezonlarından birini yaşadığı 1968 senesinde Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip Manchester City'ydi. Sarı lacivertliler favori gösterilen İngiliz şampiyonunu eledikten sonra taraftarlar sokaklarda Fener alayları oluştururken Türk futbolu adına zafer gecelerinden biri yaşanmıştı.
1: Fenerbahçe için 1967-1968 futbol sezonu gerçekten de altın yılı oldu. Molnar gibi usta bir teknik direktörün yönetiminde çalışan Sarı Lacivertliler mükemmel bir sezon geçirdi. 17 takımın katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ligi'nde yaptığı 32 maçın 19'unu kazanan, 11'inde berabere kalan, ikisini kaybeden, attığı 38 gole karşı 12 gol yiyen Fenerbahçe 49 puanla şampiyonluğu kucaklarken, Beşiktaş 42 puanla ikinci, Galatasaray 36 puanla üçüncü oldu.

Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe aynı sezonda Türkiye Kupası'nı da büyük bir başarıyla müzesine götürmeyi başardı. Böylece hem ligde hem de kupada şampiyon olan Fenerbahçe takımı, o tarihlerde yürürlükte bulunan statü gereği Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın da sahibi oldu. Peki ya 4. kupa? Balkan kulüpleri arasında 1962 yılında oynanmaya başlayan Balkan Kupası maçlarında 1968-1967 sezonunda Türkiye'yi Fenerbahçe temsil etmişti.

0: Bu uluslararası kupanın grup maçlarında Bulgaristan'ın Çarnomore, Romanya'nın UTA ve Arnavutluk'un Partizan takımlarıyla karşı karşıya gelerek grubundan lider olarak çıkmayı başardı. İki grup üzerinde oynanan Balkan Kupası'nın diğer grubunda ise Yunanistan'ın AEK takımı lider olarak temsilcimiz Fenerbahçe'nin finalde rakip oldu. 11 Ekim 1967 günü Atina'da oynanan ilk maçı AEK 2-1 kazanmış, 25 Ekim 1967 günü İnönü Stadı'nda oynanan ikinci maçı ise Fenerbahçe kazanmıştı. Bu durumda maç uzamaya gitmiş ancak sonuç değişmemişti. Bu durum üzerine iki kulübün temsilcileri toplanıp şampiyonluk için oynanacak üçüncü maçın tarihini ve yerini belirlemişlerdi. Bu toplantıda maçı şeref tribününde izleyen FIFA Başkanı Sir Stanley Rose da hazır bulunmuştu. Çekilen kurayı Fenerbahçe kazandığından maçın İstanbul'da oynanması kararlaştırıldı. Tarih olarak da taraflar 9 Kasım 1967 günü üzerinde anlaşmışlardı. Ancak hemen o günlerde patlak veren Kıbrıs olaylarında Rauf Denktaş'ın tutuklanması üzerine maç oynanmamış ve Balkan Kupası'nın sahibini belirleyecek maç ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin yumuşamaya başlamasıyla 1968 yılına sarkmıştı. Ertelenen final 30 Mayıs 1968 yılı gecesinde İnönü Stadı'nda oynanabildi. Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe 90 dakikada sergilediği üstün performans ve o günün iki Yılmaz'ın bir gol attığı karşılaşmayı 3-1 kazanarak kupayı kaldırdı. Balkan Kupası bir Türk kulübünün kazandığı ilk kupa olması dolayısıyla ayrı bir önem ve değer taşımaktadır. Bu kupa aynı zamanda Fenerbahçe futbol takımının o yıl Lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndan sonra kazandığı 4. resmi kupa oldu.
1: O sene rüya gibi bir Fener'di. Herkes için Fenerbahçe öyleydi. Her takımı yendik. Hepsini sıradan geçirdik. Ve tahmin ediyorum yediğimiz gola dedi de 7-8 filandı. Çok iyi bir takımımız vardı. Öyle bir seneydi o zaten. Korkunç bir maç, çok güzel bir maçtı. Çok iyi maçtı. Yalnız Fener takımı çok iyi oynuyordu. Her takım Galatasaray'ı orada yendik, burada yendik. Hepsi Beşiktaş'ı orada yendik, burada yendik. Rüya gibi bir takımdı inanma. Öyle bir takım zor gelir Fenerbahçe'ye. Şöyle söyleyeyim, takım çok iyi bir takımdı. Yani bir iki tane değil, 7-8 tane çok iyi oyuncu vardı. İyi oynuyordu bunlar. Hepsi stardı belli başına. Böyle de olduğu için daha rahat çıkıyordu sahaya. Bir de her maçta gol atan bir takım. 1-2 filan 3 atıyordu hiç. Öyle gidiyordu. Mesela Sabek Şükrü çok iyi oynardı. Ziya, Ercan abi, Yılmaz, hepsi çok iyi oyuncular. Nedim, hepsi iyi oyuncu bunlar. Şimdi takım çok iyi olduğu için bizim bir defa her maçımız her maç full oynardı takım. Çok iyi bir Fenerbahçe takım vardı ortada. Herkesin özlediği futbol oynayan bir takım vardı. Ve hiçbir sorun olmazdı. Öyle bir takımımız vardı.
0: Futbol tarihimizin tozlu sayfaları içinde nice altın sayfalar vardır. İşte bu sayfalardan biri de 2 Ekim 1968 tarihini taşır. 1968-1969 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ilk turunda temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşısında İngiltere şampiyonu Manchester City düştüğünde herkes yazık oldu Fenerbahçe'ye diye düşünmüş ve bu maçların ağır hezimetlerle sonuçlanmasından haklı olarak endişe duyulmuştu. Fenerbahçe 18 Eylül gecesi İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibi karşısında asla ezilmemişti. O gece koca İngiltere şampiyonu kendi sahasında o ateşli seyircisi önünde gol atamamıştı. Golsüz biten karşılaşma kimine göre zafer, kimine göre tesadüftü. İngiltere şampiyonu İstanbul'daki rövanş maçına Manchester'daki 0-0'lık beraberliğin acısını çıkarmak azmiyle gelmişti. Tarihler 2 Ekim 1968'i gösterdiğinde İnönü Stadı'nda 40 bine yakın seyirci önünde iki takım kozlarını paylaşmak için sahadaydı. Teknik direktör Molnar Fenerbahçe'yi bu maça gayet iyi hazırlamış ve motive etmişti. Takım bütün hatlarıyla mükemmel çalışıyordu. 12. dakikada Manchester City Coleman'ın golüyle 1-0 öne geçmiş ve ilk yarı bu sonuçla tamamlanmıştı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte yerden kısa paslarla rakip kaleye yaklaşan ve orada bir karambol yaratan Sarı Kanarya, Abdullah'ın ayağından Manchester City ağlarına giden golle durumu 1-1 yaptığında İnönü'de yer yerinden oynadı. Fenerbahçe yakınları büyük açık tribün tarafındaki Manchester City kalesine doğru dalgalar halinde geliyordu. Maçın 76. dakikası geldiğinde ardı arkası kesilmeyen Fenerbahçe akınlarından birinde ok gibi fırlayan o gün yerden sert bir şutla topu ağlara gönderince tribünler gibi sahada ana baba gününe döndü. Fenerbahçeli futbolcular golün kahramanı o günün üzerinde kümelenmiş bir sevgi kulesi meydana getirirken takımının yediği gole sebep olmanın üzüntüsüyle kahrolan Ercan'ın rakip kalenin ağlarına asılıp sallandığı görülüyordu. Fenerbahçe koskoca İngiltere şampiyonunu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan elemişti o gece. Bu Türk futbolunun da bir zaferiydi. Avrupa Futbol Şampiyonaları tarihinde düzenlenen 3. turnuva olan 1968 turnuvası daha önce Avrupa Uluslar Kupası olarak düzenlenmişti. Turnuvanın adı bu şampiyona öncesinde Avrupa Futbol Şampiyonası olarak değiştirildi. Turnuvanın eleme aşamasında tek maçlı eleme sisteminden vazgeçilerek çift maçlı grup aşaması sistemine geçildi. Şampiyonanın ev sahibi eleme aşamasından sonra final aşamasına kalan 4 ülkeden biri olan İtalya olarak belirlendi. O dönemde Avrupa Futbol Şampiyonası ikisi yarı final, biri üçüncülük maçı ve biri de final olmak üzere sadece 4 maçla tamamlanıyordu. 1968 yılının futbol kuralları berabere biten maçların seri penaltı atışlarına gidilmesini öngörmüyor, para atışı ya da tekrar maç uygulaması yapılıyordu. Bu yüzden İtalya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki golsüz eşitlikte biten yarı final maçının ardından yapılan para atışı sonucu İtalya finale adını yazdıran ülke olmuştu. Final maçında bu kez ev sahibi İtalya ile Yugoslavya 1-1 berabere kaldılar. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince 2 gün sonra bir tekrar maç oynandı. İkinci kez oynanan final maçını 2-0 kazanan İtalya Avrupa şampiyonu oldu. UEFA'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1967-68 sezonunun şampiyonunu belirleyen maç, İngiltere'nin Manchester United'la Portekiz'in Benfica takımları arasında oynandı. 1955'ten beri düzenlenen turnuvanın 13. finali olan maçı İtalyan hakem Concetto Labello yönetirken Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı 92.225 kişi izledi. Bu maç 1963'ten sonra Wembley'de oynanan ikinci finaldir. Normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında 3 gol bulan Manchester United, Benfica'yı 4-1 yenerek kupayı kazandı. Benfica katıldığı 4. finalde 2. kez kaybederken, Manchester United ise katıldığı ilk finalde şampiyon oldu. Bir sene önce Britanya'ya kupayı getiren Celtic'ten sonra, Manchester United'da İngiltere'ye kupayı getiren ilk takım oldu. Kırmızı Şeytanlar, 1958 yılında Manchester United takımını taşıyan uçağın Münih'te düşmesi ve tarihe 19

1958 Münih hava faciası olarak geçen kazadan tam 10 yıl sonra bu şampiyonluğu kazandı. O kazada 8'i Manchester United futbolcusu toplam 23 kişi hayatını kaybetmişti. Teknik direktör Matt Bosby, oyuncular Bill Foulkes ve Bobby Charlton ise o kazadan sağ kurtulup bu şampiyonluğu yaşamışlardır. Hatta Bobby Charlton bu finalde takımının ikinci golünü atmıştır.

1968 yılında Meksiko City'de düzenlenen olimpiyat oyunlarının açılışı bir ilke sahne oldu. Olimpiyat meşalesini ilk kez bir kadın atlet Norma Basilio yaktı. 1968 olimpiyatı iki siyah atletin olimpiyat tarihine geçecek gösterisine şahit oldu. 200 metre yarışında rekor kırarak altın madalya alan Tommy Smith ve aynı yarışta 3. olarak bronz madalya alan John Carlos, madalya töreninde siyah eldivenli ellerini yumruk şeklinde havaya kaldırarak adına yarıştığı Amerika'daki ırk ayrımcılığını protesto ettiler. Bunun sonucu iki atlet de milli takımdan uzaklaştırıldı. ...1968 olimpiyat oyunlarına Türkiye oldukça geniş bir sporcu kafilesiyle katıldı. Bu kafilede atıcılar, atletler, boksörler ve güreşçiler bulunuyordu. Meksiko City olimpiyat oyunlarının Türk sporu için başarılı bir olimpiyat olduğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen Türk güreşçileri minderden iki altın madalya çıkarmayı başarmışlardı. Serbest güreş 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık, sikletlerinin altın adamları oldular. Atletizmde 2500 metre yükseklikteki Meksiko City, özellikle uzun mesafe koşularına oksijen ve basınç bakımından önemli bir engel teşkil ederken, uzun mesafe koşusu olan maratonda Türk atlet İsmail Akçay'ın olimpiyat dördüncülüğü kazanması hiç kuşkusuz önemli bir olaydı. Diğer atletlerimiz, atıcılarımız ve boksörlerimiz 1968 Meksiko City olimpiyat oyunlarında bir varlık gösteremeyince kafilemiz sadece iki altın madalyayla yurda dönüş yaptı. 1968 yılı dünyada siyasi ve askeri seçkinlere karşı isyanın ve devrimlerin yılıydı. Aynı yıl teniste de bir devrim yaşandı. 50 yıl önce profesyonel tenis oyuncularının da Grand Slam turnuvalarında yer almasına izin verildi ve açık dönem adıyla anılan sürecin başlamasıyla çağdaş tenisin görünümü değişti. Amatör dönemde iki kez turnuvayı kazanan Rod Laver, Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Tony Roche'u 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenerek yeni dönemin ilk şampiyonu oldu.

tek kadınlarda ise yine amatör dönemde iki kez şampiyonluğa ulaşmış Billie Jean King, Judy Tegart Dalton'ı 7-5 ve 9-7'lik setlerle yendi ve kürsüye çıktı. Teklerde 12 kez Grand Slam şampiyonu olan King, teniste kadın erkek eşitliğinin sağlanması için mücadele eden oyunculardan biriydi ve sonunda Grand Slam turnuvalarında kadın ve erkeklere eşit ödül parası verilmesini kabul ettirmede etkili oldu.

Naili Moran, Türk sporunun gerek sporcu gerekse yönetici olarak en renkli simalarından biri. Dört spor dalında milli formayı giyen ilk ve tek Türk sporcusu. Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa'nın torunu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğan Naili Moran,

Önce atletizm ve yüzme sporlarıyla uğraşmış, Galatasaray Kulübü'nden yetişip parlamıştı. 1931-1935 yılları arasında milli atletizm takımımızda yer almış, bu arada disk atmada Türkiye rekortmeni olmuştu. Basketbola merak salan sporcu 1936 yılında ilk milli takımımıza kaptan olarak girmiş, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 481 basketbol maçına çıkan Naili, 1930'lu yıllarda boks ve yüzme milli takımlarında da yer almış, böylece Türk spor tarihinde hiçbir sporcuya nasip olmayan 4 ayrı branşta ay yıldızlı formayı giyme şerefine erişmişti. 1940'lı yıllarda yönetici olarak Türk sporunun içine girmiş ve çok uzun yıllar Atletizm Federasyonu'nda görev yapmış, 1954-68 yılları arasında federasyon başkanlığı görevini de başarıyla yürütmüştü. Komple bir sporcu ve değerli spor adamı Naili Moran, Bolu yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu ani ölümüyle spor camiasını yasa boğmuştu. 1968 yılında İngiltere'de Manchester City 58 puanla şampiyon olurken, aynı yıl FA Cup finalinde West Bromwich Albion Everton'ı 1-0 yenerken gol Jeff Hastel'dan geliyor ve West Bromwich 5. kez FA Cup'ın sahibi oluyordu. Almanya Bundesliga'da 1968 yılında Nürnberg şampiyonluğa ulaştı.

Kera ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Union Berlin başladı. Keyifli seyirler. Şimdi Kenan Karaman topla birlikte süratli yerden pas. Adil Avşiş çekti sağına. Adil Avşiş harika kurtarıyor Ranol. Çekti sağına. Attı şutunu Avşiş. Ama iyi bir refleks geliyor. Ve Derek Ranol'da. Bir kez daha köşe vuruşu kazanıyor Schalke. Alfonsi baktı içeriye. Alfonsi orta ceza sahasına kafa vuruşu Kuerfeld. Şut şansı ve top ağlarda gol. Schalke golü buluyor. Gosens topu ağlarla buluşturan isim Schalke. Bundesliga'daki ilk golünü kaydediyor Gosens. Eski takımı karşısında topu ağlarla buluşturuyor. Gole sevinmiyor ama eski takımını yine de çok üzüyor. 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Union Berlin formasını terletmişti Gosens. Orta geldi içeriye doğru Dokai'den önce. Kafa vuruşu Becker'den yükseldi. Gedira dokundu. Bir şut. Loris Karius. Latelat görüntüde. Şut ondan geliyor. Loris Karius'un üzerine geldi bu top. Hücumlarına engel olmuş durumda Schalke. Liman yerde kaldı. Devam kararı Junior Adamu. Solda bir boşluk var. Yerden pas geldi. Adil Avşiş. Karşı karşıya Adil Avşiş. Çizgi önünde müdahale. İzin.

0: Andras Şafer'den sonra da Liman Burcu oyundan çıktı. Şimdi Şalke atak halinde. Junior adamı tekle bıraktı. Adil Avşiş toparlandı gol. Ama bayrak havada offside. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor ikinci yarının hemen başında. Şu anda pozisyon inceleme altında.
1: Nach Ansicht der Bilder liegt kein Abseits vor.
0: Ve gol kararı geliyor Schalke. Farkı ikiye çıkartıyor. 48. dakikada Adil Avşiş. Ve Timo Gera. Bir sakatlık yaşıyor karşılaşmanın hakemi Timo Gera. Bir hakem değişikliği. Timo Gera sakatlanıyor. Karşılaşmayı yönetmeye devam edemiyor. Ote, Udokay geçti top. Ceza sahası için bir dokunuş direkten döndü. Top direkten dönüyor, atak devam edecek. Bu Yonjon. Bir orta daha ceza sahasına doğru. Rote kafayla indirdi, bir dokunuş yapıyor. Top alanla buluşuyor. Fark bire iniyor. Faul beklentileri var, itirazlar var Şalke'nin oyunculardan ama 90+6'da skor 2-1'e geliyor. İşte Tim Skark, direğine çarpan top ağlarla buluşuyor. Şalke atağına dönüştü bu pozisyon. Sağ kanattan kendini gösterdi Van Hichan. Baktı içeriye, çevirdi topu, bir dokunuş. Bu maç bitti diyor Şalke. Ve son düdükte geliyor.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Mainz-Frankfurt mücadelesi, Rhein-Main derbisi başlıyor. Şimdi Can. Can yaptı ortasını. Savunma dokundu Potulski. Uzaklaştırma çabası. Şimdi kafayla içeri doğru şut geldi direkt. Direkten dönüyor top. Büyük tehlike. Burkart çevirdi. Top oyun alanının dışında. Korner. Yoğun bir mücadele. Potulski bırakmadı. Sudoğan'la mücadelesi. Şimdi Burkart. Frankfurt geliyor Burkart'la. Burkart solda, Can var. Burkart çıkardı. Can Uzun gol! Can Uzun! Hesabı açıyor Can. 9. dakika. Bu sezon Bundesliga'daki ilk golü Can Uzun. 9. dakikada Frankfurt 1-0 öne geçiyor. Burkart'ın asisti, Can Uzun'un golü. Beker, karşısında rakipleri Beker. Beker sıyrılamadı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösterdi. Felix Weier, 17 kayasadı kart. Penaltı kazanıyor Mainz. 42. dakikada Geraldo Beker büyük çaba. Ve penaltıyı kazandı Mainz. Son Bundesliga penaltıları kaçırmıyor Amiri. Frankfurt taraftarının karşısında Amiri. Amiri burada attı bolu. Atak devam etti. Tietz dışarıya. Tietz dışarıya. Attı bolu. Penaltıyı kurtarıyor. Devamında Tietz dışarı yolladı. Amiri penaltıdan yararlanıyor. Attı bolu'yu geçemiyor. Aseko. Mbene, Zentner çıkmıştı. Tietz. 5+1'deyiz. Burkart. Burkart aldı önüne. Burkart, Burkart gol! Burkart! Eski takımına karşı golünü atıyor Burkart. 2-0 oldu skor. Burkart eski takımını affetmiyor. İlk golün asistini yapmıştı. Can Uzun'a Burkart bu kez de kendisi atıyor golü. Can. Tek top Götze. Götze pası verdi. Geliyor Frankfurt. Tehlikeli atak. Tekrar Götze'ye. Götze çevirdi. Can gol! Can Uzun! Mario Götze girer girmez Can Uzun'a asist yapıyor. Can Uzun. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Derbide, Rhein-Main derbisinde Can Uzun

0: şov var. Milli futbolcumuz ilk golü atan isimli 9. dakikada, 60. dakikada da farkı 3'e çıkaran isim oluyor Can Uzun. Burkart, Can şimdi. Can Uzun topla gidiyor Can. Can Uzun hat-trick yapmanın peşinde. Can çekti. Can Uzun çıkardı pası, Burkart dokunamıyor. Ruopi çıkamadı oradan. Olerbach şimdi Ruopi ortayı yaptı. Tiet sindirdi. Şut şansı, bir vuruş ve gol. Topu alırdı, gol. Philip Tiet. İyi indirdi. Sert vurdu, attı golü Tiet. Farkı 2'ye indiriyor. Tiet'in golüyle Mainz. Ve son düdük geliyor. Derbide kazanan Eintracht Frankfurt. Maçın sonucu Mainz 1, Frankfurt 3.
1: Borussia Dortmund Paderborn'la karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund ligde 2 maçını da kazandı. Geçen hafta Hoffenheim deplasmanında 2-0'dan geri döndüler. Ve ilk düdük maça Paderborn başlıyor. Sağa. Burada. Ayak koydu. Svensson. Girassi. Fabio Silva'yı kaçırdı. Fabio Silva bir anda karşı karşıya kalabilir. Gidiyor Fabio Silva. Fabio Silva geçti, vurdu, attı. Fabio Silva. İlk 11'deki şansını nasıl değerlendirecek demiştik. Hiç fena değil. Şeler. Riyerson'dan pres, topu kazandı. Şimdi Girassi Fabio Silva'ya bakıyor, verdi ona. Fabio Silva. Fabio Silva yine Girassi'ye. Girassi dibine girdi. Topu alarda. 2-0. Fabio Silva asist, Girassi gol bu kez. Ve şimdi offside kararı açıklanacak. Berman orta geldi arkaya. Burada. Vuruş ve gol Girassi. Girassi attı. 2-0. Paderborn. İşte offside yine. Offside yine. Svensson kazandırdı topu. Girassi'ye gol şansı var. Girassi çok bekledi. Verdi pasını. Nvanneri kaleci çıkarttı. Nicolas Noll maçta tutuyor takımını. Girassi ikinci asistine çok yakındı maçtaki. Ferman. Aradan iyi pas Nvanneri bekletmeden. Girassi, Nicolas Noll. Kopmuyoruz bu maçtan diyor. Meça, Bayer Leverkaç, Meça çekti topu, Meça! 2 oluyor, noktayı Meça koyuyor. Nicolas Noll üst üste çok sayıda top kurtardı ama Meça harika vurdu direkten ağlara ve rahatlıyor Borussia Dortmund. Felix Meça sonradan girdi, Bayer Leverkaç, Bayer de sonradan girdi. Şimdi Girassi. 3'e gidiyor Borussia Dortmund. Girassi verdi pasını. Vuruş Sabitzer direkt. Çok akıllıca bir şut Sabitzer'den, dibine girdi ama direği geçemedi.

Siyasi. Meça, sekte arkaya, Sabitzer. Sabitzer'den orta, Rövaşat'a!

0: 7 karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Leipzig-Hamburg mücadelesi başlıyor. Şimdi etkili gelen taraf Leipzig. Hendricks uzaklardan denedi. Seken top dışarı gidiyor. Korner. Benjamin Hendricks uzak mesafeden iyi bir deneme. Şimdi aradan Banzuzi. İçeri baktı Banzuzi. İyi çevirdi. Şut ve gol. Gomis atıyor. Leipzig'in golü 17. dakikada Gomis'ten geldi. Tidiam Gomis. 20 yaşındaki genç Fransız bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşıyor. Tidiam Gomis. İlk iki haftada iki asisti vardı. Bu haftayı da golle açıyor Tidiam Gomis. Nusa kritik bölgede kazandı topu. Nusa şut geldi, gol. Top ağlarda Antonio Nusa. Hamburg savunması bu golü hediye ediyor Nusa'ya. Fark 2'ye çıktı. Dakika 28. Oyer Fernandez'in müdahalesi yetersiz ve top ağlarla buluşuyor. Nanca genç oyuncu için talihsiz bir an. Nusa baskıyı yaptı. Topu kazandı ve farkı 2'ye çıkardı Antonio Nusa. Şimdi uzaklardan dokunuş ve gol. Top ağlara gidiyor Orban. Leipzig farkı 3'e çıkarıyor. Willy Orban. Sert bir vuruş, kale ağzında dokunuş Willy Orban'dan. Rahatlıyor Leipzig. Dakika 72. Fark 3'e çıktı. Hamburg maça ortak olmak için çabalarken kalesinde 3. golü görüyor. Şimdi Nusa sıyrıldı. Tehlikeli atak. Nusa çıkardı. Şut, gol. Top ağlarda Nkunku. Leipzig şov yapıyor Nkunku. Bir asist daha Antonio Nusa'dan. Nkunku ikinci Leipzig döneminin ilk golünü atmayı başarıyor. Leipzig 4, Hamburg 0. Orban'la 3-0 gelmişti. Şimdi Romulo kazandı o topu. Romulo. Romulo geçti kaleciyi. Romulo gol. Romulo 5 oldu. 77. dakika. Romulo da golle dönüyor. Eski Göztepe'li sakatlıktan döndü. Oyuna daha birkaç dakika önce girdi. 74'te oyuna dahil oldu ve topu ağlarla buluşturuyor. Romulo. Şimdi yatta çevirdi yerden Baku. Offside. Bayrak kalktı ama atak sürdü. Rönnbeck top ağlara gönderse de offside kararı top ağlara gittikten sonra ilan ediliyor. Hamburg adına sezonun ilk golü olabilirdi ama çok net şekilde offside'da yattı. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Leipzig 5, Hamburg 0.
1: Bakalım bu 90 dakika neler gösterecek bizlere. İlk düdük maç başladı Bayern'in santrasıyla. Urbik. Saybari yerden Harry Kane dokunamadı. Arkada gol Karl. Lennart Karl. Bayern önde. Arkaya çevirdi Saibari. Kane dokunamadı. Lennart Karl attı. Pinkert. Sekti top. Büyük boşluk var orada. Campbell sarktı bir anda karşı karşıya. Gol! Offside! Offside! Offside! Yarım kaldı. Elfersberg'in hayali. Kim offside? Evet, burada. Burada. Kim bozuyor mu? Ona bakılır. Saibari. Olise.

Olise'den pas, Kane offside'da mı? Kane top ağlar da offside'da Harry Kane. Yani yakınmış, beklediğimden daha yakınmış ama yine offside gibi. Darwish, Kraten Maher, ön açıldı bir anda Kraten Maher! Ne vurdu? Elversberg dengeyi buluyor. Kraten Maher, Bayern altyapısında zaman geçirmişliği var, sevinmedi. Ama bu gole sevinilir. Kraten Maher. Şimdi Musiala, Olise, Olise yerden, Pavlović, Harry Kane, açı aradı, Kane, Kane, Kane. İstediğiniz kadar kapanın, bu adamı durdurmanın bir yolunu 13 yıldır arıyorlar, bulamıyorlar. Bayern önde tekrar, Harry Kane. Bayern tekrar önde. Petkov orta, arkaya doğru Kraten Maher kontrol vuramıyor. Ardından sekti, Gudokunuş dışarıya. 2-2'ye çok yaklaştı Elversberg. Pası en sola gitti. Luis Diaz, Harry Kane. Davis fırladı. Kane. Kimmich vurur mu? Kimmich kaleci! Christoph! Sekmiş de savunmadan. Ve son düdük. Bayern 2-1 kazanıyor Elversberg karşısında.

0: maça Sevilla başlıyor. Luis Garcia görüntüde Sevilla'nın hocası geçen sezonun son bölümünde göreve gelip Sevilla'yı kümede tutmuştu. Carlos Corbera. Iglesias. Son bir top içeriye. Dokunamadı Salazar. Gume dışarıya gitti. Müdahale var mı? Var. Corner. Orta geldi. Çok kötü bir top. Iglesias'tan bu arada kazandı Correa. Correa orta geldi. Arkaya doğru gelişine. Dışarı gitti top. Gera iyi bir pas Danjuma'ya. Danjuma karşı karşıya. Danjuma Vlahodimos. Pası düşünmedi Danjuma. Offside öncesi. Offside. Şimdi sol kanat. Orta geldi. Sierra'ya doğru. Onu aşan top. Bir orta daha içeriye savunmada. Sato'dan bir ayak ve corner. Iglesias. Hata katılmıştı. Felix Correa kesti topu. İyi yere kafa vuruşu Dimitrievski. Maçtaki en net fırsat. Kike Salas. Şimdi Correa bu kez dışarıya doğru. Kafa vuruşu direkt. İkinci pozisyon Dimitrievski. Stassen. Yerde bir Sevilla'lı var bu arada. Fofana'dan pas. Yerden Fofana'ya doğru. Fofana vurdu. Dimitrievski. Gera. Pası yere Gera'dan. Şimdi Otorbi gidiyor çaprazda. Otorbi direkten döndü. Şanssız an Valencia için. İki takımda bir herkes direğe takılmış oldu. Gole çok yaklaştı Valencia. Orta geldi yere. Stasen'den önce kafa gol! Iglesias! Sevilla'nın de! Iglesias attı. Sevilla öne geçiyor. İlk golü yeni takımıyla Iglesias'ın. Büyük sevinç biz şu anda. Ve son düdük geliyor. Sevilla kazanıyor. Sevilla 5 maç 10 puan oldu. Harika başladılar sezona. Valencia'daysa Corbera'nın işi çok zor. Devam eder mi? Orası bile meçhul bana kalırsa. 1 puan da kalıyor Valencia.
1: Düdük. Maç başlıyor iyi seyirler. Atak gelişiyor Vicente ile. Vicente kaybettiği topu geri kazandı. Vicente ceza sahası. Vicente çalımlarla girdi. Vicente çevirdi. Son anda bir müdahale. Corner. Çok etkili geldi ev sahibi takım. Vicente ile 3 oyuncu arasından geçti. Ceza sahasına girdi. Çalımlarına devam etti. Son çizgiye indi. İşte Vicente içeriye çevirdi. Son anda savunmaya koyuyor. Orta geldi şimdi uzak noktaya. Kafayla içeriye dolduruldu. Gol pozisyonu Angel Perez ilk pozisyonda vuramadı. İkinci pozisyon Belosyan çıkardı. Çalan düdük var. Burada offside bayrağı kalkıyor. Hem Tenaglia hem de Angel Perez offside'da. Sağ kanattan çıkıyor şimdi Deportivo Alaves. Tenaglia topu taşıdı. Tenaglia yaptı ortasını uzak nokta. Gol pozisyonu. Aguirre Zabala çıkardı Diaz. Aguirre Zabala. Aguirre Zabala gole izin vermiyor. Çok çabuk gelişti atak. Diaz karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Mariano Diaz. Harika bir kurtarış. Aguirre Zabala paslaşarak kullanıldı. Kuşa vuruşu. Rebak. Orta geldi uzak noktaya. Kosi yükseldi. Ceza sahası dışı. Şut pozisyonu sekti. Gol anı mı? Ve top ağlarda gol. Top ağlarda gol. Deportivo Alaves golü buluyor. 1-0 önde Deportivo Alaves. Elinden geleni yaptı Aguirre Zabala ama bu gole engel olamadı. Koski topu ağlara gönderiyor. Chica Flores'in ekibi 1-0 önde.

0: Van Martin'den çizgiye savunma arkasında bir koşu var. Şimdi ceza sahası içi. Zabiri karşı karşıya. Zabiri vurdu topağlarda. Zabiri gol atıyor. Offside incelemesi yapılacak pozisyon için Zabiri gol attı. 1-1 oldu 38 biterken. Skor 1-1'e geliyor. Sardinero'da. Skor 1-1. Zabiri gol attı. Skora dengeyi getirdi. Ivan Martin tebrik ediyor kendisini. Pozisyona bakılacak. Offside var mı yok mu? Burada koşuya başlıyor Zabiri. Çok iyi bir zamanlamayla ayaktan çıkıyor top. Offside yok. Zabiri ceza sahasında. Zabiri bekletmiyor ve gol atıyor Zabiri. Şimdi Pablo Garcia topu aldı. Pablo Garcia pasını aktaramadı Salinas'a. Salinas yakaladı. Vicente destek. Şimdi Vicente. Vicente'den Prati. Prati topu yükseltti. Atak devam edecek. Valentini karşıladı az önceki topu. Şimdi pas. Son çizgi. İçeriye çevrilen top ağlarda. Racing Santander golü buluyor. 53. dakika baskı sonuç verdi. Baskı sonuç veriyor. Bir kez daha Zabiri devrede. Racing Santander 2-1 önde. Gol Zabiri. İkinci golünü attı bugün. Ligdeki 5. golü Zabiri'nin. Golü kokluyor adeta Zabiri. Kesinlikle bir kasıt yok ama burada yüze gelen bir tekme var. Sarı kart iptal olacak. Kırmızı kart gelecek. Almeida kırmızı kart görüyor. Son bir şans. Ceza sahası içi. Alenya. Alenya. Daha fazla gidemedi. Alenya. Ve maç bitiyor. Maç bitiyor. Racing Santander 2-1 kazanıyor. Deportivo Alaves karşısında.
1: El Sadar'da ilk düdük çaldı. Osasuna İspanyol mücadelesi başladı La Liga'da 5. haftada. Dimitrovic'i başlattı. Sağ tarafa Edu Exposito bıraktı. El Hilali yerden ceza sahası orta içeri bir dokunuş topağlarda. Henüz 3. dakika. İlk 3. gol geliyor. İspanyol Roberto Fernandez de golü attı. El Hilali asisti yaptı Roberto Fernandez. İlk hücum, ilk şut, gol geldi. İspanyol Osasuna deplasmanında öne geçti. Clemens Riedel. Yerden pası geçmedi. Osasuna hızlı cevap vermek istiyor. Diego Rico gitti rakibinin üzerine. Diego Rico kesti, kafa dışarı. Budimir. Net bir fırsat. Çok hızlı bir yanıt gelebilirdi Osasuna'dan. Moncayola iyi açtı sol tarafa. Şimdi kontrol. Kike Barha. Kike Barha ortası arkaya doğru. Ceza sahası içinde kaldı. Kafa vuruşu. Dışarı gidiyor. Raul Garcia. Bir fırsat daha. Nefis bir pas Exposito'dan. El Hilali çevirdi içeri boş kale ikinci gol. Büyük bir hata savunmada. Sahnede aynı isim var. Roberto Fernandez. 17 dakikada 2 gol. Yine sağ taraftan gelişti atak. Yine içeri bir orta. Yine bitiren Roberto Fernandez. İlk golün aynısından bir tane daha attı İspanyol. Müthiş bir başlangıç. Kike Barha içeride çevirdi. Boş kale. Vuruş ve gol. 18. dakika. Fark 1'e iniyor. İşte Catena. Uzun top. Arkaya sekti. Bu top oyun alanında kaldı diyor hakemler. Burada inatçı davrandı. Burada da bir kontrol olacak. Out. El Hilali kesti, Roberto dışarı. Faul var. Sağ taraftan gelen her top tehlike oluyor. Espanyol'da Catena'ya faul yapmış bu kez Roberto Fernandez. El Hilali. Raksın hata yaptı. Dolan aldı. Dolan. Son anda Herrera. Osasuna stoperleri hata yapmaya devam ediyor. İşaret geldi. Raul Moro barajı takıldı. Şimdi verdi pasını Dubasin. Boşta kalan top. El Hilali. Moro. Yere Moro'dan. Bretones çevirdi içeri. Etkisiz bir vuruş. Dubasin. Gün pozisyonları yok desek abartmış olmayız. Net bir fırsat yakalayamadılar. Ve son düdük geliyor. Espanyol Osasuna deplasmanında 2-0 kazanıyor.

La Liga'nın 5. haftasında Athletic Bilbao Elche'yi ağırlıyor. Athletic Bilbao Elche maçı başlıyor Elche'nin vuruşuyla. Sunset koşuyu yaptı, Iñaki içeride, ona doğru Iñaki kaçırdı. Kale ağzında çok net. Iñaki atamadı. Sunset çok iyi yere gönderdi. Iñaki'nin dokunuşu. Top dışarıda. Navarro kullanıyor. Onun ortası içeriye. Iñaki, Laporte. Bu da kaçtı ama offside'dı zaten. Tete Morente. Baskı var. Navarro. O baskı topu getirdi. Navarro önünde kaldı. Navarro hala onda. Geriye. Sunset. De Galarreta. De Galarreta havalandırıyor. Sunset orada kontrol verdi. Nico. Gol mü? Offside. Bayrak kattı. Nico. Iñaki. Redondo karşısında bir bacak arası, Iñaki çevirdi, vuruş gelmiyor. Navarro. Iñaki hazırladı, kale boştu ama çok da kolay değildi o top. Bu içeriye atmak. Şu bacak arası harika. Nico. Nico'dan pas. Yuri koştu. Yuri vurdu, yanağlar. Denemeye devam ediyor Athletic. Laporte. Iñaki düşündü, geçmedi. Nico. Nico nefis hareketler 3 kişi arasında. Nico çevirdi ortaya. Iñaki bir dokunuş direği. Sürttü dışarıya Navarro. Bu da olmadı. Olmuyor Athletic için. Iñaki sektirdi. Navarro dokundu. Şimdi Elche'yi geldi. Sangare. Sangare verdi pasını. Fernandinho içeride. Nino çok kritik müdahale. Yuri Sekento. Penaltı olması lazım. Penaltı. Elche penaltı kazanıyor. Bütün maç 48 dakikadır. Hiç gelemediler. Ama bir kez geldiler. Penaltıyı aldılar. İşte futbol. İşaret geldi. Bu an Onote vurdu, attı golü. Elche önde. İlk şutları 50. dakikada penaltı noktasından geldi. Ve Elche öne geçti. Şimdi Valera. Herman Valera havalandırdı. Tete Morente yerden bıraktı. İçeriye doğru Simon. İkinci gole yaklaştı. Elche.

Ko çok iyi pas Berenger'e. Berenger çizgide gol. Gol geldi 1-1. 1-1 Atletik sonunda buldu o golü. İtekaka buldular. O top bir şekilde geçti çizgiyi. Berenger oyuna girdi. Pozisyonun içinde Nico. Offside yok gibi. Berenger dokundu. Inyaki sanki golü attı. Son temas Inyaki'den gibi.

0: Berenguer. Orta geldi, kafa dışarıya. Saatine bakıyor hakem. Ve maçı bitiriyor. Maç başlıyor Bernabeu'da. Real Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Valverde. Vinicius. Carreras. Carreras. Penaltıyı aldı Carreras. Real Madrid 13. dakikada penaltı kazanıyor. Birkaç dakika önce Mbappe bir penaltı beklentisindeydi. Orada hakem Victor Garcia oyunu devam ettirmişti. Bu kez tereddüt etmedi ve beyaz noktayı gösterdi. İşte pozisyon bu. Lejeune epey kontrolsüz geliyor. Kylian Mbappe. Mbappe! Geçen hafta Betis karşısında penaltıyı kaçırmıştı. Mbappe Rayo karşısında Real Madrid'i penaltıdan öne taşıyor 14. dakikada. Bu arada kötü bir pas bu kez Lejeune'den içeriye Vinicius, kaleci Odero, şimdi Bernardo, pas verdi Carreras, Mbappe, Carreras! Lejeune'in hatası burada da gole dönüştü, 2-0. İki golde de Lejeune var. Önce penaltıya sebep oldu. Ardından onun hatasıyla kaptırılan top. Ve Carreras. Az önce penaltıyı alan Carreras. Burada da golü atıyor Real Madrid. 17. dakikada iki farkı yakaladı. Geliyorlar yine. Yine soldan Vinicius. Vinicius çok iyi noktaya. Bellingham! Nefis bir asist. Çok iyi son vuruş. Jude Bellingham 3-0. Vinicius getirdi. Bellingham bitirdi. Real Madrid de işi bitirdi belki de daha yarım saatte. 3-0 oldu.
1: Yani tam bir Vini driplingi, tam bir Bellingham koşusu, tam bir Bellingham son vuruşu.
0: Jude Bellingham 3. golü bu sezon. Kaç? Real Madrid'in hemen kullandılar. Mbappe çekti sağına, Mbappe vuruş şansı. Mbappe direkten döndü. Maçtan hızlı gelen topla golü bulmak üzereydi Real Madrid. Pedro Diaz yine kaleye baktı. Pedro Diaz direkten döndü bu kez de. İkinci pozisyon dışarı gidiyor.
1: Ya Pedro Diaz Juninho gibi bir maç çıkarıyor şutlarda.
0: Rüdiger. Baskı Ratiu'dan topu kazandırdı. Rayo Vallecano'ya ve topu ağlara gidiyor. Bu kez baskıyla topu kazanıp golü bulan Rayo Vallecano. Cameo.
1: Yine attı yalnız.
0: 6. golü oldu bu sezon Cameo'nun. Arda oyuna giriyor şimdi 72. dakikada. Arda Güler. Arda'nın ortası. Az daha bir asist geliyordu. Direkten dışarı gitti top. Dumfries.
1: Arda Güler için bu sezonun şu ana kadar özeti bu zaten.
0: Bellingham. Arda aldı. Arda kaleye doğru, Arda'dan Audero. Hiç beklemeden vurdu Audero, Arda ama Audero uzanıyor, çıkarıyor. Vinicius. Arda. Arda çok güzel gördü Mbappe'yi. Mbappe Audero.
1: Ya Arda girdikten sonra gerçekten bir anda Real Madrid

0: artı maçta.
1: Kamavinga verdi pası Arda'ya. Arda hemen Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe! Arda'nın asisti, Mbappe gol attı. Girdiğinden beri sahanın en iyisiydi Arda. Asistlere yaklaştı, gole yaklaştı, en sonunda yaptı asisti.
2: Ya verimlilik inanılmaz. Verimlilik inanılmaz. Yani bu kadar kısa sürede dördüncü şut pası, asist bir tane, ki daha fazla da olabilirdi. Tabii burada Kamavinga'nın hakkını vermek lazım. Orada 3-2 yaratan oyuncu Kamavinga. Arda'nın pası burada aslında Mbappe'ye sadece o son vuruşu yapmasını sağlıyor.
1: Victor Garcia düdüğü ağzına götürdü. Real Madrid 4-1 kazanıyor. İkinci yarıda bir süre zorlandı Real Madrid ama oyunun seyrini değiştiren yine Arda Güler oldu.
3: La Liga'da 5. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Celta Vigo ve Malaga takımları karşı karşıya gelecek. Abanca Balaidos'ta işaret geldi. Mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Celta Vigo 5. hafta mücadelesinde evinde Malaga'yı ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi geliyor orta, kafa vuruşu. Az farklı dışarıda Recio. Topla dripping halinde Rueda. 3-2 yakaladı Malaga'yı. Celta Vigo, Rueda yaya çevirdi. Cunha koşu var, boşalt önünü. Ferran Cunha. Herrero. Carrera. Carrera nefis çalın, boşalt önünü, şut. Kaleci Herrero iki hamlede. Carrero neler yapıyor? Recio, Lorenzo baskı, Moriba, Kakti Dakem. 4 kişiyle geliyor Celta Vigo, 4'ü 3 yakaladılar. Kritik bir an, sola Alvarez, Hugo Alvarez, Moriba çevirdi içeri, Cunha dokundu kaleci. Hücum sürüyor, kaleyi denedi Gonzalez ama çok kritik bir refleks kurtarışı Herrero'da. Lago, Moriba aldı şimdi önüne. Cunha, tek top, Gonzalez. Gonzalez dışarı. Gonzalez. Şimdi top kaybı. Gonzalez dokundu Ferran Cunha'ya. Ferran Cunha. Ferran Cunha verdi feki. Cunha! Kime son 5, Cunha hesabı açıyor. Mükemmel gol. Bu sezon hesabı geç de olsa açıyor Ferran Cunha. Geçen sezon 10 gol. Bu sezon 5. haftada hesabı açıyor Ferran Cunha. Baktı sağı solu dolu. Verdi fake'i. Tam bir bitirici gol. Klinik bitirici Ferran Cunha. Golü getiriyor takımına. Recio uzaklardan, Recio. Top dışarı çıkıyor. İlaiş Moriba. Aradan iyi pas. Şimdi Ferran Cunha. Önce iyi kontrol. Sonra bir fenomen Ronaldo dönüşü. Ancak o klaslı bitiremiyor bu kez. Şimdi La Rubia taşıyor topu. La Rubia. Bir şuttan daha isabeti bulamıyor Malaga. Orta şut karışımı Martinez. Kaleci Radu Korner. Son anda müdahalesi Radu'nun köşe vuruşuna dönüşüyor. Korner kullanılacak şimdi. Geldi orta içeri, kafa gol. Skora dengeyi getiriyor Malaga'nın 2026-2027 sezonundaki ikinci golü. Yine bir duran toptan iniyor.

0: Ya İko Chupete penaltıdan. Akan oyundan gol bulamadılar ama bugün bir puan onlar için önemli bir teselli.
1: Bursio.
0: Ters top. Iago Aspas dışarı. Iago Aspas. Dünya bir saniyeliğine duruyor. Nefesler kesildi Abanka Balaidos'ta. Iago Aspas. Mükemmel bir kesme. Taç kullanıldı. Son saniyeler mücadelede. Malaga da kendi fırsatını değerlendiremiyor ve maça son noktayı koyuyor Carlos Muniz Munoz. Taraflar birer puana razı oluyor Vigo'da. Abanca Balaidos'ta maçın sonucu Celta Vigo 1, Malaga 1.

0: işaret geliyor. Rafinha'nın dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Rodri. Rafinha bıraktı. Yeniden Rafinha. Xavi Espart şimdi. Espart'ın vuruşu ve gol! Xavi Espart gol perdesini açıyor. Hansi Flick'in ona olan güvenini boşa çıkarmıyor. İleriye çıktı Xavi Espart. İlk şuttan golü de buluyor.
1: Gerçekten çok kaliteli, çok potansiyelli bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Yani Filip Lahm tadında bir performans görebiliriz uzun vadede. Hansi Flick'in ellerinde bu genç oyuncudan çok çok heyecan verici. Yani bu sezon böyle takımlarda herkesin bir favorisi olur, bir favori oyuncusu olur. Bu sezonki mesela benim favorim Espart.
0: Fermin Lopez, önünde bir boşluk var. Fermin pasını da aktardı, Rafinha'ya geçti. Rafinha ikinci gol şansı. Rafinha açıyı kaybetti. Çevirdi içeriye. Vuruş ve gol. Asist Rafinha. Gol Lamine Yamal. Bu ikili gollere birbirlerini beslemeye devam ediyor. Rafinha açıyı kaybetti. Belki ama içeriye çeviriyor. Lamine Yamal gerilerden gelerek gol vuruşunu yapıyor. Yine bir ara top. Bu kez Rafinha aldı. Rafinha bekledi. Rafinha Yamal'a gönderdi. Yamal el oynama itirazı var. Oyun sürüyor. Yamal yerde. Penaltı. Penaltı el oynamayla gelmedi belki ama müdahale yapılıyor Lamine Yamal'a. İkinci yarının ilk saniyelerinde Barcelona bir de penaltı kazanıyor. Bu sezon ligdeki 6. golü için geliyor Yamal. Lamine Yamal! Matt Ryan köşeyi bilse de bu topu çıkarması hiç ama hiç kolay değil. Barcelona ikinci yarının henüz başında 3. golü de buluyor. Levante'nin umudunu kıran bir gol oluyor bu. Pedri. Anthony Gordon tek pas. Rafinha çaprazdan vurdu. Rafinha direğin dibinden dışarıya gidiyor şutu. Yine gole çok yaklaşıyor. Rafinha. Oriol Rey. Pası geçti savunma arkasına. Juan Garcia da ileride. Ceza sahası için büyük tehlike. Romero'nun vuruşu. Çıkarıyor savunma Kubarsi ile. Değişikliklerden hemen sonra gole yaklaşıyor Levante. Gole hiç uzak değil Levante. En azından gözüken o ama bir türlü o golü bulamıyorlar. Şimdi çaprazdan vuruş. Bu da olmadı. Bu arada büyük hata Romero.

0: Rafinha. Sağ çizgide buluştu topla. Rafinha şimdi içeriye pası, Olmo dönemedi. Eric Garcia çaprazdan şutu. Akrep vuruşuyla neredeyse Adeyemi golü bulacaktı.
1: Olivier Giroud hemen akıllar oraya gidiyor.
0: Kalede Higuita, ileride Giroud. Rafinha topu attı, tekrar alamıyor. Bernal orada Brugge ile mücadelesi. Roche Brugge çalımı da attı. Çaprazdan vurdu. İkinci vuruş, gol! Levante 2'yi de buluyor. 3-2 oldu. 79'da Romero, 88'de Roche Brugge. 3-0'dan 3-2'ye getirdi skoru Levante. Son dakikalar daha da gerginleşecek Barcelona adına. İşte burada bacak arası Kubarsiye Bruje'den, önce Garcia kurtarsa da sol ayakla yaptığı vuruşu, dönen topu sağ ayağıyla ağlara gönderiyor. Olmo pas istemişti Adeyemi. Adeyemi'den çalımlar, Karim Adeyemi. Adeyemi çekti, Adeyemi! Levante'nin umutlarını bitiriyor 90+2'de. Salıyor Barcelona. Üst üste çalımlar. Pası da vermedi en sonunda. Kendisi vuruyor Karim Adeyemi. 4-2'ye getiriyor skoru Barcelona.
1: Hans Emre, bu yani düzenli olarak yapılan umutlandırıp utandırma işi de tat kaçırıcı değil mi rakipler için? Yani Barcelona, bu bir güç gösterisi.
0: Deplasmanında 4-2'lik skorla kazanıyor.
2: Düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler geliyoruz. Hetafe Deportivo mücadelesi başlıyor. Hata geldi. Şimdi Satriano pasını verdi. Gol pozisyonu. Monzon, Monzon vurdu gol! İmanazol, Monzon topu ağlarla buluşturdu ama offside bayrağı kalkıyor. Büyük tehlike. Deportivo kalesinde topu ağlarla buluşturdu. İmanazol, Mazon ama bayrak kalkıyor. Navarro. Aubameyang. Kim o Navarro? Hareketlendi yavaş yavaş Deportivo. Aubameyang. Aubameyang orta yaptı, arka tarafı şut, dışarıya. Dışarı gitti. Büyük tehlike Kualiata. Gelişini vurdu ama çerçeveyi bulamıyor. Sol kanada doğru etkili geldi Deportivo. Kualiata vurdu. Kalecinin kurtarışı Soria. İyi çıktı Deportivo. Soriano, Soriano pası verdi. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, Aubameyang çevirmek istedi. Şimdi Luis Mi, Luis Mi aradan müthiş bıraktı, şut geldi. Kaleci Soria, Luis Mi'den süper bir pasama. Devamında kurtarış, David Soria. Mojica, arka direğe doğru, kafayla çevrilen top, bir vuruş direkten dışarıya. Mario Martin. Çok büyük tehlike Deportivo kalesinde. Direğe takılıyor Mario Martin. Yeni transferlerden bir diğeri Zaragoza'dan geldi. Serrano. Şimdi Terat, sağda Enes boş. Sol tarafa gönderdi Azon. Şimdi Terat, Terat vurdu. 6. dakika. Hetafe golü buluyor Ramon Terat. Coliseum'da Hetafe 1-0 önde. Hızlı çıktı Hetafe.

0: Terans bitiriyor. Bu sezon ligde attığı ilk gol Ramon Terans'ın. Orta içeri, arka dönüyor. Aubameyang koydu gol! Top alanda Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang gollere devam ediyor. Gabonlu golcü bir kez daha sahnede. 1-1. Aubameyang La Liga'da çıktığı 5 maçın 5'inde de gol sevinci yaşamış oldu bu sezon. Durdurulamıyor Aubameyang. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Etafe 1, Deportivo 1.
1: Martinez düdüğünü çaldı. Anoeta'da Real Sociedad Atletico Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Romero. Adamoğlu Lukman'a doğru pas. Sağda Kanginli alır mı soluna? Tehlike olur Kanginli ile. Çekti şimdi Kanginli. Dışarıya gönderiyor. Solunu aldığı anda her zaman büyük tehlike Kanginli. Kanginli'yi kurtaramadı İlkan'da. Yeniden ona pas. Kanginli çevirdiği noktaya hurma, kafa dışarıya. Büyük fırsat Atletico için. Kanginli offside'de yok gibi gözüküyor sanki. Herrera bozmuş gibi. Hurman tam köşeye ama çerçeveyi bulmadı bu kafa. Çok iyi bir sol ayak. Gomez o vuracak gibi. Sergio Gomez Oblak. Direkt dibinde yan Oblak. Korner. Sergio Gomez. Aramburu söküyor. Aramburu yerde kalıyor. Ochieng kurtaramadı Aramburu. Kıyasıya mücadelede top Arno Ortiz'de kaldı şimdi. Arno Ortiz'e geliyor Atletico. Çok süratli genç oyuncu. Sol kanatta David var. Ona doğru pas. Aldı David. Açıyı aradı. Düzeltti. Jonathan David kaleci. Jonathan David. Alex Remiro. En net pozisyonlardan biri maçtaki. Duran topu kullanıyor Grimaldo. Grimaldo kesti. Arka direğe doğru ortası. Romero vuramadı. Penaltı beklentisi var. Yayda Koke penaltı. Ochieng'in müdahalesi var. Gelmeyin diyor Martinez. Ochieng gol atması için oyuna girdi. Elche maçının kahramanı burada. Atletico'ya büyük bir ikram. Geldi Grimaldo. Çok rahat, çok soğukkanlı, çok rahat bitiriyor Grimaldo. Atletico San Sebastian deplasmanında 1-0 önde, hem de 85. dakikaya girilirken. Koke bırakıyor Grimaldo'ya. Grimaldo önünde hareket alanı, solunda Arno Ortiz var. Grimaldo'dan pas Jonathan David'e. David ceza sahasında. David çekti. David vurdu, maçı bitirdi. Jonathan David atıyor. Atletico Anoeta'da 3 puana gidiyor. Sociedad beraberliği ararken Jonathan David maçı bitiriyor adeta. Grimaldo yine işin içinde. Jonathan David çok soğukkanlı bir çalım ve güzel bir gol vuruşu. Takekubo hiç çok da oyuna girdikten sonra Kubo. Burada pası Suçiç'e güzel. Aramburu destek. Suçiç aldı, vuracak. Suçiç Oblak. Yani Oblak korner. Ançko. Şimdi gitti Simeone. Götürebilir mi Simeone? Çok süratli Simeone. Karşı karşıya Simeone! Simeone! Simeone! Son 15 dakikada gövde gösterisi Atletico'dan. Maç nereden nereye gidiyor? Simeone nerede alıyor? Nerede bitiriyor? Atletico 3 puanı 3 golle gidiyor. Simeone! Ve maç bitti. 3 puan Atletico'nun. Hem de 3 golle Atletico'nun. Yani 75. dakikadan şu maça baktığınızda bugün

0: görüntüyü öngörmek neredeyse imkansızdı ama Atletico son bölümde adeta gövde gösterisi yaptı. Sociedad 0, Atletico 3 maç sonucu.
1: La Ceramica'da Villarreal Real Betis ağırlıyor. İlk düdük Mayenso'dan mücadele başlıyor. Sol kanatta şimdi hareketlenen Moreno cezalarına girdi. Moreno çevirdi, top direkten dönüyor. Mika Utadze, kaleci Vaez. Korner. Villarreal gole yaklaşıyor bu kez. Gerard Moreno çevirdi. Korner kullanıldı. Vega kafayla indirdi cezalarına. Moreno gol. Moreno topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Bir kez daha izleyelim. Luka'nın Moreno. Romero. Romero araya iyi top. Luka'nın. Luka'nın vurdu ve gol. Luka'nın da harika gol. Villarreal 1-0 önde. Gol Luka'nın. Burada bir offside var mı? Offside kararı var. Gol iptal. Karar offside, gol iptal. Buka'nın biraz daha önde diyor. Gomez. Pepe. Buka'nın yerden Mika Utadze. Mika Utadze vurdu. Vaez bir korner daha. Korner kullanıldı. Luka'nın. Pepe. Luka'nın. Papke yaptı ortayı. Vega kafayla çevirdi ve gol. Moreno atıyor. Gerard Moreno. Kaptanın golü. Villarreal 1-0 önde. Geyin ortası. Vega burada offside'da değil. Kafayla böyle çeviriyor. Burada da topun gerisinde gibi Moreno. Sol kanada. Fran Garcia. Garcia Moreno'dan kurtuldu. Garcia cezalarına. Garcia çevirdi. Kafa vuruşu. Gulaci. Isco. Isco iyi döndü. Isco sıyrıldı rakibinden. Isco'dan bir çalım daha. Döndü sola Abde. Abde Moreno mücadelesi. Abde attı çalımı. Abde bir çalım daha cezalarına. Abde vurdu. Gulaci ikinci hamle gol. Real Betis beraberliği yakalıyor. Cucho Hernandez'e. Ezequiel Abde cezalarına daldı. Durdurulamadı. Plase vuruşu. Gulaci'den dönen topu Cucho Hernandez tamamlıyor. Çok rahat girdi ceza alanına. Ezabde. Isco korneri kullandı. Kafa vuruşu ceza alanına. Bir vuruş daha gol. Nathan topu ağlara yolluyor. Real Betis 2-1 önde. 1-0 mağlup durumdan 3 dakika içinde 2-1'lik üstünlüğe ulaşıyor Real Betis. Villarreal'in savunmadaki hataları devam ediyor. Şimdi orta alanda Deosa, yerden Cucho Hernandez. Anthony hareketlendi ona doğru. Anthony ceza alanında. Anthony kaleci Gulaci. Yine Anthony vurdu. Vega'ya çarptı top Gulaci. Mutlak gol pozisyonu değerlendiremiyor Anthony. Moleiro yaptı ortayı. Roca. Ve son düdük geliyor. Maçın

İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Öne açıldı bir anda. Busio taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Gol Akor Adams. Rekor transferi Venezia'nın. Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez. En sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto. Dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. Vurdu. İki dakikada öne geçirdi Fiorentina'yı. Bir an için bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu kaleye yönelmedi top. Bunyonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Pellegrino! Pellegrino! 3-1. Venezia 1. Fiorentina 3. Oyuna girdi, golünü attı Pellegrino. Rakip hava giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Gnonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi Çerendur gönderdi. Bir dokunuş Mastantuono. Mastantuono hat-trick. Hat-trick. Kariyerinin ilk hat-trick'i. Bir gol daha buluyor Fiorentina. 4-1. Venezia 1, Fiorentina 4. Mastantuono show. Fernandez orta ama karşılıyor Dragusin. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2. Ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2, Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi. Venezia 2, Fiorentina 4. Maçın sonucu. Rapuano'nun düdüğü Genoa Frosinone maçı başlıyor iyi seyirler. Sekti arkaya şimdi Elerson. Elerson ceza sahası için pasını çıkardı. Vuruş ve gol. Baldanzi. Baldanzi topu ağlarla buluşturdu. Ama

0: 0, Frosinone 1. Top indi şimdi Colombo. Colombo servisi yaptı. Baldanzi gole gidiyor. Vuruş ama kaleci Palmisani. Geçit yok Baldanzi'ye. Çok büyük boş alan bıraktılar. Colombo duvar oldu. Rakibi sırtına aldı. Yaptı servisi. Bir anda bomboş. Karşı karşıya Baldanzi ama harcadı mutlak şansı. Beylov şişirdi. Ostigard indirdi topu. Şimdi Cibril Sow pas aktardı. Şut şansı. Baldanzi vurdu. Elle oynama beklentisi. Oyun devam etti. Baldanzi'den pas. Ostigard boş sahada. Şimdi orta. Kafa vuruşu defanstan. İşte izliyor. Tam temas anı gösteriliyor şu an Rapuano'ya. Pozisyon bu. Penaltı. Penaltı kazanıyor Genoa. İşaret geldi. Colombo geliyor. Colombo dışarıya. Colombo kaçırıyor. Hedefi tutturamıyor Lorenzo Colombo. Sow topun arkasında. Sow ortaya gönderdi. Vuruş gol. Vazquez. 1-1. Savunmadan geldi. Ön tarafta gelişine vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Kaptan itirazdan kartı görüyor. Kontrol etme çabası orada. Colombo vurdu ama kaleci uzanıyor köşeye. Palmisani. Hasa iki önce arasındaydı. Top kaybı Hasa'dan son 10 dakikalık zaman dilimine giriyoruz. Seri çalımlar. Mesias. Mesias aradan gönderdi. Şimdi ceza sahası bir çekme var. Ceza sahası içinde tehlike. Vuruş ama kaleci başarılı. Vitinha iyi savaştı orada. Sürekli çekildi. Tepkisi var hakeme. Fini. Bir topuk hareketi. Gidemiyor Fini. Kartı var Vazquez'in. Ve bu onun ikinci sarısı oluyor. Vazquez kırmızı görüyor. İtirazdan kart görmüştü dakikalar önce. Kaptan hızlı ucumu kesti. Kırmızı. Kalo yaptı ortaya çıkmadı. Kaleci kafa vuruşu. Kaleci başarılı orada. Süper kurtarış Beylov'dan. Fini. Bir orta daha. Kafa ama Beylov. Üzerine gitti top. Öne geçebilirdi Frosinone. Zerbin. Daha az önceki pozisyon. Fini'nin ortası. Bu kafa. Ve top kaleci Beylov'da kalmıştı sevgili izleyenler. Ve mücadele noktalandı. Genoa 1, Frosinone 1. Maçın sonucu. Puanla tanışıyor Genoa.
1: Tavares passa.

İtalya Serie A'da 4. haftanın en kritik randevusu Olimpico'da başlıyor. Lazio Milan maçı başlıyor. Yaptı kontrolü Modric. Çekti ikinci hareket. Luka Modric kesti arka tarafa. Bir kafa kaleci orada. Müdahale yapıyor Mandas. Atak sürüyor. Chukwueze çevirdi. Kenneth Taylor uzaklaştırıyor Lazio'da. Mandas. Tam köşeden aldı o topu. Mandas. Christos Mandas. Yunan file bekçisi Lazio'nun hila indirdi ama rakibe. Taylor'la geliyor Lazio'nun da hareket alanı var. Taylor aradan çok iyi bıraktı şimdi. Ceza sahasında Zakai Meynan. Mike Meynan golü izin vermiyor. Zakani. Mandas. Mandas derin ve güzel bir top

0: gönderiyor. Tavares girdi, ortaya taşıyor şimdi. Bruno Tavares. Tavares aldı soluna. Pası da çok güzel orada. Zaccagni kontrol. Zaccagni çevirdi. Bir vuruş, gol! Cancelleri! Arka direk Cancelleri. Gattuso'nun, Lazio'nun rüya gibi sezonu sürüyor. Cancelleri. Zaccagni zaten çok iyi başlamıştı maçı ama 10 dakika dolmadan asisti de yapıyor. Gol böyle geliyor Lazio'da. Taylor aradan bıraktı Nostin'e. Nostin dönüyor. Zaccagni bıraktı yeniden ona doğru. Çok iyi pas Zaccagni Meyan. Mike Meyan gole izin vermedi yine. Bu arada durun diyor maçın hakemi, orada bir
1: Fratesi mi pası veren?
0: Çarpışma.
1: Harika pastı.
0: Gelin diyor maçın hakemi. Özellikle tezi girdi Nostin. O kadar akıllı ki Zaccagni.
1: Ve sol ayakla.
0: Tavares kontrol. Tavares bıraktı. Taylor içeriye çevirdi. Nostin top çizgi şimdi geçiyor. Tijani Nostin. Tam bir karambol çizgi üstünde. Nostin ilk anda da atmış olabilir golü ama çizgi teknolojisi devreye girmeden Nostin devreye giriyor. İkinci hamleyi yapıyor. Lazio'yu 2-0 öne taşıyor. Tijani Nostin. Taç kullanıldı, atak sürüyor Milan için. Pulisic zarif dönüyor. Sokuluyor Pulisic. Pulisic etrafı çok kalabalık. Döndü Chukwueze'ye. Chukwueze orta arka tarafa doğru bir kafa, kaleci Mandas. Pavlovic'ine kafayı vuran isim Mandas. Tam üstüne geliyor da iyi pozisyon oluyor bu kafa vuruşlarında şu ana kadar. Oyun daha iyi gitti ama skorboard aynı. Aradan bıraktılar şimdi Rabiot. Yanında Pulisic var. Pulisic şişirdi arka direğe doğru. Gelişine şut Moreira! Moreira tam Estupinian'dan daha iyi çıkartıyor derken çok iyi takip etti. Pulisic'in çevirdiği topta gol Moreira. Yeniden başlıyor maç. Pulisic böyle çeviriyor. Moreira. Hila dokunuyor. Kıyasaya mücadele, top yine Milan'da kaldı. İyi de pas Chukwueze'ye. Alır mı soluna? Chukwueze götürdü. Hila yanında. Hila orta. Kara ağzına doğru müdahale. Ramos'tan önce geliyor. Karşı atak. Yine müsaade etmedi Milan. Orta içeriye Musa'dan. Şimdi sekti. Rabiot döndü geriye. Şut ve gol! Yine Moreira! Yine Moreira! Tam köşeye Moreira! Kara arkasına Milan tribünlerine koşuyor Moreira! Estupinian'ın bütün maç yapamadığının kat ve kat kat fazlasını 2 dakikada yapıyor Moreira! Lazio 2, Milan 2, maç sonucu 4. haftada.
2: Düdük geldi, mücadele başladı, keyifli seyirler. Geldi orta içeri, ilişten gol pozisyonu ve gol! Top ağlarda, Koulibaly. Lecce golü erken buluyor, 3. dakika biterken etkili orta arka direğe yükseldi Koulibaly. Vuruşu yaptı, öne geçirdi Lecce'yi, 1-0. İliç'ten orta kafa, bir gol daha. Dejavu. 2-0. Thiago Gabriel. Golü attı, selamı çaktı. Lecce 2, Monza 0. Aynı nokta, benzer orta. Bir kafa daha. Farkı aralıyor Lecce. Štulić. Yerdeyken pası rakibe gitti. Mangas aradan yuvarladı. Robinson şimdi duvar pasında başarı. Robinson kurtardı. Robinson ama geçemedi kaleci. İkinci pozisyon yine kaleci. Üçüncü pozisyon bu kez de savunma. Gallo. İki kez Falcone.

0: ve sonuncu da Gallo. Engel oldular gole. Soldan kat etti Carboni'de. Robinson içe döndü. Robinson uzak tarafı iyi gördü. Şimdi gol şansı. Boş kale. Boş kale Mangas. Orta noktayı gösteriyor. Karşılaşma hakemi. Dakika 20. Mangas'ın golüyle 2-1'e geldi maç. 20 dakikada 3 gol. Akıl dolu pası Robinson'ın sağ çizgiye ve sonrasında Mangas. Uzun taç Veiga'dan çıkmadı kaleci, savunma kafalardan sekti. Şimdi Veiga şık indirdi topu. Bir de orta Veiga'dan vuruş ve gol şimdi oldu. Şimdi oldu. Lecce 3 Monza 1. Ne maç oluyor ama. Koulibaly. Çok çabuk reaksiyon gösteriyor. Cevap veriyor Lecce. Bir gol daha atıyor Koulibaly. Lecce 3 Monza 1. Florenço savunma arkasına kaldırdı topu. Şimdi Varela yerden iyi çevirdi Robinson. Dışarıya. Direği sıyırdı, dışarı çıktı top. Bir kez daha yaklaştı gole Monza. Ceballos. Ceballos ve topu alana gitti. Çok büyük hata Falcone'den. 3-2. Ceballos yerden kullandı frikiyi ve Falcone hata yapıyor. Fark 1'e düşüyor. İşte gol. Falcone rahat pozisyon ama burada engel olamadı. Yüksek top ceza sahasına doğru. Forsen kafa vuruşu arkaya sekti. Kafalardan sekti top. Gabriel seken topa gelişine şut ama çarpıp dışarı çıktı, offside. Şans yanında Lecce Kalesi'nin. Bakune burada kafa vuruşu Gabriel. Gelişine şut. Son düdük bekleniyor. Via del Mare'de. Maç bitti. 3 puan Lecce'nin. Lecce 3, Monza 2. Maçın sonucu.
1: Şu iki teknik adam ve oyuncular maç öncesinde öyle selamlaşıyorlar. Atalantalı oyuncuların dokunuşuyla başlayacağız maça. İlk düdük mücadeleye Atalanta'nın santrasıyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Raul Bellanova'dan De Ketelare'ye. Ederson ısrarla istemişti topu. Şimdi ona geldi. Hemen Scamacca'yı görüyor. Scamacca'nın vuruşunda Capri ile. Maçtaki ilk şut Atalanta'dan. Kaleyi yokluyor Gianluca Scamacca. Capri'nin üzerine giden bir şut oldu. Se Pedro. Michel Adopo. Mendy içeride. Pazzini de hareketli. Adopo. Romano'ya verdi pas, uzaktan bir şut Karnesecchi. Korner kullanacak Cagliari. Alessandro Romano. Öyle gördü kaleyi, hemen vurdu. Karnesecchi uzanıyor, kornere çelmeyi başardı. Deyola. Ze Pedro. Adopo, içeride Paul Mendy var. Adopo çevirdi, Mendy'nin dokunuşu ve topu ağlarda. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. Cagliari, Paul Mendy ile Atalanta deplasmanında öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atak. Michel Adopo servis yaptı. Paul Mendy'den geliyor gol vuruşu. Dakika 19. Taraftarıyla kucaklaşarak kutluyor golü Paul Mendy. Senegalli forvetiyle öne geçmeyi başarıyor Cagliari. Daniel Maldini. Maldini kaleye baktı, Maldini Karnesecchi. Yüzünü kaleye döndü. Uzaklardan deniyor kaleyi Daniel Maldini. Geçemedi Karnesecchi.

0: Romano'nun baskısı, Mendy'den faul. Kaldırıyor Ederson'u. Paul Mendy çok çabuk kullandı Atalanta. De Ketelare yanındaki Scamacca'yı düşünmedi. De Ketelare seken top, Scamacca ve gol. Çok çabuk kullandı serbest vuruşu Atalanta. Golü de buluyorlar devamında. Gianluca Scamacca ile skorda şimdi denge var. Belki pası veremedi Scamacca'ya De Ketelare ama o top sekti. Yine Scamacca'yı buldu. Sert ve düzgün bir vuruşla dengeyi getiriyor skora Scamacca. Tekrar Winks aldı. Robert. Şimdi Mendy'ye doğru. Harika top. Paul Mendy. Yine ikinciyi attı Atalanta'ya. Bir kez daha sahnede Paul Mendy. Harika bir ara top. Üst üste paslar. Ama o dokunuş, gol dokunuşu olmuyor. Offside'da yakalanıyor Paul Mendy. Yüksek bir orta. Arka direkte vuruş da geldi. Eyola. İtirazları var. Ve penaltı. Penaltı geç gelen bir düdük oluyor ama penaltıyı kazanıyor Cagliari. Israrlı bir şekilde itiraz etmişti Eyola. Bakalım yeniden, evet. Seyahat Konaşinat. Elle oynamayı yapar isim. İşaret geldi. Daniel Maldini. Maldini. Çok soğukkanlı bir vuruş. Sevinmiyor arkadaşları ama böyle kutluyorlar Daniel Maldini'yi. Cagliari yeniden öne geçiyor. Konaşinat'ın sebep olduğu penaltıyı Daniel Maldini gole çeviriyor. Romano her yerde. Maldini Badera'ya bıraktı. Badera yerden pas. Robert vuruyor. Karnesecchi ve korner. Şimdi Samardžić. Samardžić çıktı oradan. Samardžić. Zoru yaptı. Golü yapamadı Lazar Samardžić. O ufak dokunuşlarla dar alandan çıkmayı başardı Lazar Samardžić ama şık hareketlerini bir de golle süsleyemiyor. Ve son düdük. Son düdük geliyor. Atalanta 1, Cagliari 2.
1: Napoli ve Bologna karşı karşıya geliyor. Ve şimdi işaret geldi. Mücadele başladı. Politano aradan oynadı. Di Lorenzo. Döndü Di Lorenzo. Kevin De Bruyne yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Yaklaşıyor gole Napoli. Antonio Vergara ile işte bu kafa, top böyle dışarı çıktı. Serbest vuruş kullanacak Bologna. Şimdi orta geldi, ceza alanına Teat! Arthur Teat! Bologna golü buluyor. 7. dakika. Napoli deplasmanında 1-0 önde Bologna. Arthur Teat! Ama bir offside var mı yok mu tartışması. Pozisyon inceleniyor. Evet, offside. Spinazzola yerden çevirdi. Şut dışarıya. Kevin De Bruyne. 14. dakika. Yaklaşıyor gole Napoli. Politano yaptı ortasını. Kafa, top dışarıda. Dışarıya çıkıyor top. Rasmus Højlund. Politano böyle ortaladı. Højlund az farkla indi binden dışarıya. Bologna sadece

0: önce iki şut üretti. Geliyor şimdi Napoli. Lang uzaklardan. Noah Lang. Oyuna girer girmez hareketlilik getirdi. Lang çok iyi bir şut çıkarıyor ama az farkla dışarıya çıktı. En iyi yaptığı işlerden biri Noah Lang. Sağına çekti işte, böyle vurdu ama yandan dışarıya. De Bruyne gönderdi Favasuli'ye. Yaptı ortasını Favasuli. Şut ve gol. Ön direkte. Kale ağzında Lobotka. Stanislav Lobotka. 66. dakikada geliyor gol. Napoli sahasında taraftarı önünde aradığı golü Lobotka ile buluyor. Geliyor Bologna, Libra, ceza alanı tek toplar, Mbangula vurdu, Milinkovic-Savic. Mbangula'nın şutunda Milinkovic-Savic. Dakika birazdan ilave sürede gelecek. Kazandı topu Luka. Bıraktı Favasuli ceza alanında. Favasuli vurdu ve kaleci Pessina. Atak devam ediyor Lobotka. Sektisi Pinazzola'dan. Kazandı topu Bologna. Ve son güdük geliyor Real futbol severler. Allegri çok sinirli. O son kaçan fırsatın ardından bir hayli sinirlendi. Kazanan Napoli oluyor.
1: İşaretini verdi Sassuolo karşılaşmaya başlayan taraf. Top Juventuslu oyuncularda. Kopmeiners. Pası Alay Begoviç'e. Zeki Çelik soldan destek verdi. Zeki tekrar Alay Begoviç. Nico Gonzalez yay üstünde. Nico Gonzalez gole yaklaştı Juventus. Geçen sezon kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi Nico Gonzalez. Arjantinli oyuncu direğe de temas ederek dışarı gidiyor top. Zeki Çelik. Nico tek top. Conceição, kaleci Muriç.

kazandı Juventus. Alay Begovic. Şut şansı Alay Begovic. Sekti top. Kaleci Muriç'ten de bir müdahale var. Sekerek gelen tehlikeli bir toptu. Muriç çıkarıyor. Korner. Esposito. Berardi. Berardi bu defa da Juventus kalecisi Vicario sahnede. Az önce Alay Begovic, şimdi sağ solo'dan Berardi. Ve iki kalecinin kurtarışları. Matic Berardi paslaşması keyiflendirdi tribünleri. Matic yine araya doğru güzel oynadı. Esposito karşı karşıya gol! Esposito! Bayrak kalkmadı. Esposito kaçtı Matic'in pasıyla ve Sassuolo öne geçiyor Juventus karşısında. Berardi Matic ikilisi, iki usta. O kısa üst üste paslarla adeta uyuttular Juventus'u. Sonrasında Matic savunma arkasına oynuyor. Esposito kaçıyor ve golü atıyor. Kolomuani. İyi pas yine Douglas Luiz yayda. Douglas Luiz vuruyor. Muriç bir kez daha uçtu. Önemli kurtarışları var. Topta Sassuolo'da. Bakola. Savunma arkasına yine bayrak kalkmadı. Şimdi bir karşı karşıya pozisyon daha olabilir ve top ağlara giriyor, gol. Ama bayrak da kalktı. İkinci pozisyon için Cinquegrano orada net öndeydi. Soldan Kelly'den bir orta. Kolomuani'yi geçti. Şimdi Jekrova aldı önüne. Jekrova! 1-1.

0: maçın en hareketli ismiydi, en arayan ismiydi. Jack Roma golü atıyor, beraberliği sağlıyor. ...82. dakika... ...Jack Rova'nın golü. Alay Begoviç... ...önünde kaldı. Alay Begoviç... ...dışarı gidiyor top. Bir anda öne geçecekti Juventus. Juventus taraftarının sesi yükseldi. 1-1 sonrasında Voltemade... ...dışarı vurdu. Arka tarafta Voltemade'nin kafası top dışarı gidiyor. Normal sürede son 2 dakika içine gireceğiz. İyi sıyrıldı Bakola. Bakola ortaya bıraktı. Şut gol! Sassuolo bir kez daha önde. Bove ile. Juventus galibiyet golü için yükleniyordu ama Sassuolo bir kez daha öne geçiyor. Bakola nefis taşıdı, servisi yaptı, Bobby bitirdi. Jack Rova pası verdi, tekrar aldı. Jack Rova bir tane daha attı. Jack Rova direniyor. 90+1 Jack Rova bir kez daha skora denge getiriyor. Riskler alınıyor artık. Loriente en uzağa yolladı. İyi top yolladı. Acic orada. Acic vurdu gol! Juventus'tan kiralık Acic üzüyor Juventus'un son pozisyonla belki de. İnanılmaz bir maç sonu. 89'da Sassuolo öne geçti. Jack Rova duraklamalarda yanıt verdi. Juventus galibiyet ararken Sassuolo geldi ve Juventus'un oyuncusu kiralık olarak Sassuolo'da Acic maçı bitiren golü atıyor. Ve son düdükle birlikte de artık herkes sahada Sassuolo'da Acic tebrikleri kabul ediyor.
1: Serie A'da 4. hafta Como ve Parma karşı karşıya geliyor. İki takım sezona çok farklı duygularla başladı. Como ilk 3 lig maçının tamamını deplasmanda oynadı. Maç başladı. Aldı önüne. Nico pas soluna çekti, vurdu ve topa verdi gol! Arka direkte Jacobo Ramon. 23. dakika. Dışına hemen kullandı Parma. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu dışarıya. Dışarıya çıkıyor top. Sol tarafa doğru. İyi kontrol Valeri. Valeri içeri çevirdi. Bu top direkten döndü. İkinci pozisyon şut ve kaleci Robert Sanchez. Bir şut daha bu kez de savunma. Savunmanın müdahalesi ve top dışarıda, ardından hakemin de bir düdüğü var. Yeniden izliyoruz. Valeri böyle çevirdi. Ön direkte Romero, direğe takıldı. Ardından Brički ve kaleci Sanchez. Sonrasında bu şut. Savunmanın müdahalesi, top dışarıya çıktı. Ardından pozisyon tamamlanınca oyunu durdurdu maçın hakemi. Burada bir elle müdahale var. Kanatta top. Samuel Erici içeri çevirdi kaleci. İkinci pozisyon yine Corbi. Şimdi şut ve gol.

0: demişler ona. Diego Carlos. Almis'in koşu yoluna. Almis sıyrıldı rakibinden, yerden çevirdi. Şut ve gol! Fark 1'e iniyor. Romero atıyor. 90+2'de fark 1'e iniyor. Parma golü buldu. Romero attı. 90+2. Şimdi fark 1 ama zaman, süre çok kısıtlı. Bir taç daha. Son düdük geldi. Taç kullanılmadı. Son düdük geldi. Uzatma anlarında Parma'nın attığı tek gol onlara puan için yetmiyor. Kazanan Como oluyor.
1: Serie A'da 4. hafta karşılaşması Torino Roma ile karşı karşıya, artık mücadele başlamak üzere. Maresca düdüğü çaldı, maç başlıyor. Ignacio Abate ekrana geldi, bu sezon göreve başladı Torino ile. Şimdi Molina topla buluştu. Molina, karşısında Gineitis var. Bıraktı Molina. Orta Armozo'dan kafa dışarıya. Daniel Malen yine atıyordu. Şimdi Dybala'dan Malen'a, Daniel Malen bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Daniel Malen! Daniel Malen! Offside. Bir daha izleyelim. Şimdi Eray topu aldı gitti. Eray'ın pası olmadı. Eray uzaklardan vurdu, üstten dışarı gönderdi. İki üçlü savunma kurgusu birbirini kilitlemiş gibi gözüküyor. Kayarak müdahale Mancini'den. Şimdi pas Malen cezalanında. Bal Malen, Malen, Malen! İnat etti Malen, golü attı Malen. Yine atıyor. Dördüncü seri maçında 6. golü Daniel Malen. Yine attı. 1-0 Roma öne geçiyor. 40. dakikada. Molina, Dybala. Dybala Molina paslaşması, Arjantin bağlantısı kuruldu orada. Molina bıraktı Malen. Malen'dan harika pas Molina'ya. Molina dışarı gönderiyor. Çok güzel geldi Roma. Malen, Molina, Dybala üçlüsü nakış gibi işlediler orayı. Ama Molina iyi vursa da çerçeveyi bulamadı. Molina Mora paslaşması oldu bir kez daha. Şimdi Deron'dan Molina'ya tekrar. Molina, Castro bekliyordu ceza alanında. Şimdi Mora yaptı ortayı, Mora. Kafa vuruşu Mancini'den. Kaleci Perri'de kalıyor. Baskı, o baskı. Mancini girdi ceza alanına. Oyun durmadı. Oraya giriyor savunma. Ceza alanında Piscilli. Maçın fişini çekiyor Piscilli. Genç İtalyan attı, sakatlandı. Golü attı, Adele de attı, Piscilli de. Aslında kramp girdi ama Piscilli 90+3'te skoru 2-0 yapıyor. Torinolu savunmacılar oyun durdu zannettiler. Faul var zannettiler. Oyun devam etti. Piscilli halen yerde. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Torino Roma karşısında 2-0 mağlup oluyor evinde.
2: Inter Udinese'yi konuk ediyor. Geri sayım bitti. İşaret geldi. Udinese maça başlayan taraf. Inter haftanın kapanışında Udinese'yi ağırlıyor. Keyifli seyirler.

0: Geliyor orta içeriye, kafa vuruşu savunmadan. Unai Gomez ceza sahası dışında buluştu topla. Yoluyor genç oyuncu, kafa gol! 9. dakika, Inter yine geriye düşüyor. Giuseppe Meazza da Udinese hesabı açıyor. Abanko! Mergin Vojvoda. Vojvoda yine sola. Davies'i kontrol gelmiyor. Diouf bir ikram. Cannon Davies aradan önünde. Callum Camp! Jürgen'e Callum Camp! 2-0 Udinese şov yapıyor Giuseppe Meazza'da. Inter drama yaşamaya devam ediyor. Mkhitaryan, Henrik Mkhitaryan savunma karşılıyor Abankwa. Carlos Augusto! Carlos Augusto! 2-1 ateşi yakıyor, meşaleyi taşıyor Carlos Augusto! Diouf girdi araya, aradan bıraktı Esposito. Şimdi Turan tek top, Barella düştü, kalktı, Barella! Reaksiyonlar. Önce Augusto, sonra Barella. Şimdi savunma arkasından nefis bir pas. Diouf girdi içeriye. Kalabalık geldi Inter. Diouf çevirdi. Thuram oldu gol! Marcus Thuram öne geçiyor Inter. Maçta ilk kez. Üst üste iki haftada da geriye düştüler ama. İki farktan dönmeyi başarıyor yine. Sadece 4 kez olan bir şey bu. 5. kez yapıyor. Yine Inter yapıyor. 3-2. Akanji. Curtis Jones. Pio Esposito Jones'a. Curtis Jones bastı freni. Kaldırıyor kafayı. Pio Turgenis kickla pas. Şut. Gol! Şiir gibi bir oyun Inter'den. Udinese yarı sahasında dakikalardır top yaptılar. Ve bu kez 4. golü bulan Pio Esposito oluyor. Marcus Thuram'ın ardından. 4-2 hayranları burada. Pio Esposito gollere devam etti. Diouf ceza sahası. Savunmanın ikramı var. Şut geldi. Sekti top. Bir vuruşta gol. Oluyor. Anjo Aboni partiye katılan isim. Thuram da sahaya girdi. 79. dakika. 5 diyor Udinese Inter. Anjo Aboni bu ikramı geri çevirmedi ama orada bir raket gibi karşıladılar. Savunmadan sekti. Kalecinin müdahalesi. Önünde kaldı Boni. Kale yuvarlıyor. Kosarunic.
1: Nitekim
0: en büyük hizmetlerinden birini aldı.
1: İşte pizza senaryosuna geldik.
0: Stanković, Stanković dışarıya! Stanković! 68'de çıkan taraftarlar için kötü haber olabilirdi. Abankwa, dakika 90. Genç Stanković'in friki direkten döndü. Ceza sahası içi, vuruş geldi, gol! 5-3! 90. dakikada da olsa Martinez köşeden avlanıyor. Kosarunia için ekibi maçtaki 8. golü kaydetti. Gueye. Geçen sezonki gol sayısını yakalıyor. 8 gollü maç. Karşılaşmanın hakemi Luca Pairetto'nun son düdüğüyle sonlanıyor. Inter 2 farklı geriye düştüğü bir maçta da Christian Kivu yönetiminde kazanmayı biliyor.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle

0: Yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Ekranlarından mutlu sabahlar, günaydınlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. Haber başlıklarını konuşacağız, gazete manşetlerine bakacağız ve yorumcularımızla birlikte Türk sporunda, Türk futbolunda ve dünya sporunda yaşananları değerlendireceğiz. İlk olarak Türk futbol gündemiyle başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dün nefes kesen bir mücadele vardı. Derbi mücadelesi vardı. Ancak şöyle haftanın genel görüntüsüne hep birlikte bir göz atalım. Çünkü bugün oynanacak maçlarla haftayı kapatacağız ve milli araya giriş yapacağız. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta Kasımpaşa Tümosan Konyaspor mücadelesiyle başlamıştı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Sonrasında Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'la geçerken Korendon Alanyaspor Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Başakşehir Gençler Birliği'ni 4-0'la geçerken benzer bir skor haftanın en merakla beklenen mücadelesinde vardı. Nerede? Papara Park'ta Trabzonspor ve Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Bordo Mavililer oldu. Ve bugünün programında 4 kritik mücadele var. Saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Erzurumspor Futbol Kulübü yine aynı saatte Samsunspor'la oynayacak. Saat 20 maçlarıyla da haftayı kapatıyoruz. Göztepe'nin konuğu Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ta haftayı Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında kapatacak. Böylelikle Trendyol Süper Lig'de 6. hafta tamamlanmış olacak. Şimdi gelelim haftanın en merakla beklenen mücadelesine. Dün derbi oynandı Trabzon'da. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk etti ve rakibini farklı mağlup etti. Trabzonspor derbiye adeta golle başladı. Galatasaray savunma arkasına koşu yapan Muhammed Salah 4. dakikada topu filelere gönderdi. Dakikalar 39'u gösterdiğinde Saviola şık bir vuruşla farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 44. dakikada kendisinin ikinci, takımının 3. golünü kaydeden Muhammed Salah skoru 3-0'a getirdi. 80. dakikaya gelindiğinde sahneye bir kez daha çıkan Muhammed Salah hat-trick yaparak maçın skorunu 4-0'a tayin etti. Galatasaray bu sonuçla Okan Buruk yönetiminde en farklı Süper Lig yenilgisini aldı. Sarı Kırmızılılar 6. haftayı 13 puanla zirvede kapatırken Bordo Mavililer ise puanını 10'a yükselterek milli araya moralle gitti.

0: Evet, Trabzonspor dün Galatasaray'ı derbide 4-0 mağlup etti. Şimdi karşılaşmanın ardından yapılan açıklamaları dinleyelim. Trabzonspor yeni teknik direktörü Thomas Reis'la ilk maçında Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Thomas Reis karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmada kırmızı kart gördüğü için maç sonu basın toplantısına çıkamadı. Onun yerine yardımcısı İrfan Saraloğlu çıktı. Bakalım neler söylemişler.
1: Now we have a short break. We will work.
2: Mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süre sonrasında takımla beraber bu maça çıkması fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarım için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlar.

0: sene uzar Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Ferin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında, mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda, birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin büyük olduğunun, beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik. Ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece İsa maçtan değil, deplasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncuların da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip. Çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik. Ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve yakında duran, en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak dördüncü hakem

0: Bence öncelikle şunu söyleyeyim ki dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri dördüncü hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Dördüncü hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu ve dördüncü hakem, orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdiğini gördü. Ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim. Çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok. Görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış. Burada art niyet var demek de istemiyorum ama durumunda bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım.
1: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hoca açıklamalarını dinledik. Şimdi oyuncuların açıklamalarına bakacağız. Trabzonspor'da Melih Kabasakal, Viu ve Stefan Savic açıklamalar yaptı.
2: Öncelikle buraya bizi desteklemeye gelen ve son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz ve hediye etmek istiyoruz bu galibiyeti. Zor bir haftaydı bizim için, biliyorsunuz mağlubiyet sonrası bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler, biz işimize odaklanmak durumundaydık. Bence kendisi hakkında konuşmam gerekirse hoca çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisi bize bu aile bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimiz ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum. Belirttiğiniz gibi aslında farklı bir skorla devre arasına girdik soyunma odamıza. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber takım hocamızın bize söylemiş oldukları şeyler, devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var çünkü. Bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla dediğiniz gibi sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor.
3: Bugün çok iyi başlayamamıştık ama bugün kazanımı tekrardan birlikte iddialı olduğumuzu göstermek durumundayız. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleşti ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Tüm arkadaşlarımın ayağına yürüyen sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montelli hocama ve ekibine çok teşekkür ederim.
4: Bizim için kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişikliği oldu sizlerin de söylediği gibi ama takım iyi bir reaksiyon verdi ve bugün bu maçı, bu önemli maçı, bu büyük derbiyi kazanmak bizim için çok önemli. Aslına baktığınızda ben hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istiyorum. Bu şekilde sadece Trabzonspor'a değil, ligdeki tüm takımlara adil bir şekilde davranmasını istiyorum.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Galatasaray'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Öncelikle taraftarlara teşekkür etti. Sonrasında ise karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolağ'a tepki gösterdi.
5: Öncelikle teşekkür taraftarımıza. Gerçekten ben hafta arası söylemiştim. Yani bizim taraftarımız istediği müddetçe her maça müdahil olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirkenki dik duruş.

0: Bundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlara bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var, değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Çok aslında onun diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz, kendisi aylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milyanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun, şehrin tanıtımını da sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün kapanış günü. Fenerbahçe'de saatler 17'yi gösterdiğinde Eyüpspor'la karşılaşacak.
2: Fenerbahçe milli araya kayıpsız gitmek istiyor.
3: Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene.
2: Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Lig'de geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe son 2 maçta galibiyet alamadı. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puanı bulunan İsmail Kartal'ın ekibi Eyüpspor müsabakasında 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe'de meniskisinde yırtık tespit edilen Mert Müldür forma

0: saat 17'de başlayacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam görev alacak.
1: Fenerbahçe bugün oynanacak Eyüpspor maçını kazanarak milli araya moralle girmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden taraftara şampiyonluk mesajı verdi.
2: Sezon başındayız. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe takımı camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz. İletişimimiz gayet iyi. Şampiyonun en büyük adaylarından biriyiz. Daha önümüzde çok uzun bir yol var. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonla oynuyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bugüne kadar olduğu gibi onlardan bunu bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonu Allah'ın izniyle şampiyon olacağız.
1: Beşiktaş'ın gündemiyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış gününde bugün saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetleri konuk olacak.
3: Beşiktaş Diyarbakır'dan 3 puanla dönmek istiyor.

0: Siyah beyazlılar Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşılaşacak. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçen siyah beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Vincenzo Italiano'nun ekibi Ahmet Sportif Faaliyetler engelini kayıpsız geçerek ligde galibiyet serisini 4 maça taşımayı hedefliyor. Beşiktaş'ta topuk kemiğinde ödem tespit edilen Belçikalı yıldız Leandro Trossard bu maçta forma giyemeyecek. Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Süper Lig'in yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler de Beşiktaş karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Diyarbakır ekibi son maçta Başakşehir'i 5-0 gibi çarpıcı bir skorla geçmişti. Diyarbakır Stadyumunda oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
1: Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında konuştu ve İtalyan çalıştırıcının takıma yaptığı katkılardan bahsetti.
2: Şanssızlıklar oldu, hatalar oldu.
0: Emirhan Topçu, Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle artan performansının sırlarını açıkladı. Sabah gazetesine konuşan siyah beyazlıların savunma oyuncusu Vincenzo Italiano'nun maçı oyuncularla birlikte yaşadığını ve İtalyan teknik adamın gelişiyle takımda birçok şeyin değiştiğini söyledi. Emirhan, "Italiano bizle beraber maçı yaşıyor. Statta 50 bine yakın kişi var ama biz onu dışarıdan duyabiliyoruz. Ne kadar büyük oyuncu olursan ol, onun için tam değilsin. Sana ne katabilirse onun için artı. Her zaman gelişmeye ve geliştirmeye açık bir teknik adam," dedi. İtalyan çalıştırıcının rakip ayrımı yapmadığını belirten siyah beyazlı futbolcu, "İster Anadolu takımı olsun, ister derbi, Avrupa fark etmiyor. Italiano her maça aynı coşku ve enerjiyle bizi hazırlıyor," diye konuştu. 25 yaşındaki savunma oyuncusu yükselen performansı hakkında, "Geçen sene daha çok konsantrasyon eksikliği yaşıyordum. Bu sezonsa çalışarak ve iyi iletişim sağlayarak konsantrasyonumu daha iyi noktaya getirdim," dedi. Emirhan, takımdaki arkadaşlık ortamı içinse, "Yabancı, Türk fark etmeksizin karışık bir şekilde dışarı çıkıyoruz. Tesiste, kulüpte birlikteyiz. Hocalar da dahil iç içe olduğumuzdan bu birliktelik bizi yükseltiyor," ifadelerini kullandı.
1: Evet, dört büyüklerin gündemlerine baktık. Şimdi gazetelerde bu gündem maddeleri nasıl sayfalara taşınmış, hep birlikte göz atıyoruz. Önce Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Dün Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti ve karşılaşma tabii ki manşetlere taşındı.

0: Foto maçtan ilginç bir benzetme gelmiş. Barcelona göndermesi var. Trabzelona manşetiyle Trabzonspor'un Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık zafer bu manşetle görülmüş. Trabzonspor Papara Park'ta Galatasaray'a fark attı. Dünya yıldızı Muhammed Salah 3 gol 1 asistle derbiye mührünü bastı denilmiş. Zaten kapak görselinde de hat-trick yapan Muhammed Salah'ı görüyorsunuz. Alt tarafındaysa yine Trabzonlu oyuncuların maç sonundaki sevinç görsellerini yine bu şekilde taşımış foto maç sayfasına. Fanatik'le devam edelim. Fanatik gazetesi Trabzon'dan Galatasaray'a futbol dersi manşetini atmış. Karadeniz'de kelimenin tam anlamıyla fırtına koptu. Papara Park'ta namağlup lider çıkan Galatasaray 90 dakika bitiminde darmadağın oldu ifadeleri var. Sağ tarafta da Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis'in fotoğrafı var. Thomas Reis'le çıkılan ilk maçta 4-0'lık derbi galibiyeti geldi. Devam edelim. Sabah Spor'un sayfasına bakacağız şimdi. Sabah Spor'da Galatasaray sayfasında hedefteki adam Okan Buruk başlığı var. Trabzon'da hezimete uğrayan Galatasaray'da camia faturayı teknik direktöre kesti. Sarı kırmızılı yönetimin içinden bazı isimlerin hocamız bu maça hiç çalışmamış, Salah'ı hiç analiz etmemiş, böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi, bunun muhasebesini yapmalıyız dedikleri öğrenildi. Böyle de bir istihbarat haberi Sabah Spor'un sayfasında kendine yer bulmuş. Devam edelim. Milliyet Spor'a bakacağız şimdi. Milliyet Spor'daysa Trabzonspor'dan bir maç sonu demeci var. Takımla gurur duyuyorum. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Benim için çok özel ve çok güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldım. Pazartesi günü eski takımımla ve bugün takımla gurur duyuyorum. Çok iyi performans gösterdik ifadelerini kullandı. Devam edelim. Takvimin sayfasına bakacağız son olarak. Takvimde derbi ise derbinin kralı. Hem Mısır'ın hem derbinin kralı manşeti atılmış. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı yaptığı hat-trick'le derbiye damga vurdu ifadeleri var. Taraftara adeta resital sundu. Fırtınanın süper yıldızı Salah ilk golde 85 metrelikte parattı. 3 kez ağları sarstı. Saviolo'nun golünde de asist yapan isim oldu. Neredeyse bütün sayfalarda Muhammed Salah'ın hat-trick'ine özellikle bir vurgu yapılmış değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başakşehir rakibini 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yapılan teknik direktör açıklamalarını dinleyelim.
1: Önemli bir galibiyet. İyi bir oyun bence. Skor olarak da iyi bir skor. Güzel goller. Bizim için maçtan önce de flash'ta söylediğim gibi bizim için bir reaksiyon maçıydı. Geçen hafta bize kulübümüze, takımımıza yakışmayan bir oyun veya olmayan bir oyun vardı. Hak edilmiş bir mağlubiyet vardı. Bugün bizim adımızda reaksiyon günüydü. Bu reaksiyonu verdiğimiz için çok mutluyum. Bugün hep yoktu ne yazık ki. Şöyle çok değerli bir büyüğüm bana. Yani teknik direktör olduğumda oyun sizi korur demişti her zaman. Oyuna odaklan demişti. Ben de ilk bu mesleğe başladığımdan itibaren hep oyuna önem verdim. Tabii ki kötü oynayıp maç kazanabilirsin ama uzun vadede oyunun bir takımı koruyacağını düşünüyorum ben her zaman. Ve skorların otomatikmen geleceğini düşünüyorum. O yüzden bugünkü oyun ve skor da aynı da söylediğim gibi bizim için çok önemliydi. Bunu artık her hafta göstermemiz lazım. Kasımpaşa'ya 45 dakika gösterdik. 45 dakika çok farklı bir oyun. Geçen hafta hiç sahada olmayan bu Başakşehir. Yani böyle parça parça oynadık ama bugün ilk defa yani 90 dakika yakın iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Bu da başkanımız, kulübümüz, herkes şunu biliyor. Biz çok çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ben Başakşehir'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Burayı çok seviyorum. Çok benimsedim. Gerçekten müthiş bir kulüpte çalışıyorum. Bizim kulübümüzün farklı bir yapıda olduğunu da biliyorum. Beraber bu zor günleri de beraber geçireceğiz.
2: Kendimizi yorumlamamız gerektiğinde lige çok iyi bir başlangıç yaptık 3 haftalık bölümde. Geçen hafta da çok iyi oynamamıza rağmen son saniye golüyle mağlup olduk. Bu arada 2 tane maçımız var. Biri Trabzonspor, biri Başakşehir. Tabii 2 takım da ligin ilk 5-6 takımından biri. Çok organize takımlar. Bunu da biliyorduk. Bugünün özelinde tabii ki mağlup olunabilir. Ancak oyun olarak hiçbir varlığı gösteremediğimiz bir maç oldu. Temassız bir oyun. Bu lig zaten mümkün değil, kaldırmaz. Başında bulunduğum dönemde oyunsal olarak çok kötü oynadığımız bir maç. Sonucunda da hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Selçuk İnan ve Orhan Ak açıklamalarda bulundu.
3: İlk yarıdaki genel oyuna baktığınızda istediğimiz oyunu tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Ancak ikinci yarı bunun tam tersi oldu. İstediğimiz her şeyi sahada oyuncularımız gösterdi. Önde baskıları, atak sürekliliği, pozisyonları, her şey istediğimiz düzeyde oldu. Ve özellikle ikinci yarıdaki oyunla çok önemli ve hak edilmiş bir galibiyet oldu. İlk yarıdaki oyun kötü demek istemiyorum. Dediğim gibi sadece istediğimiz oyunu tam seviyede oynayamadık. Bu da beni üzdü. Onların daha cesaretli olmalarını söyledim. Çünkü ben böyle bir takım yaratmak istiyorum. Bu şekilde çalışıyorum. Top kaybetmenin önemli olmadığını, önde oynamamız gerektiğini ve daha özgüvenli oynamaları gerektiğini söylemeye çalıştım. Hep milli takım hocalarına saygımız her zaman sonsuz. Seçimlerine de her zaman saygımız sonsuz. Ama bu sefer ufacık da olsa, belki bir sistem gibi demeyeyim ama böyle bir beklentim olmuştu. Kocaeli Stadı'nda oynanacak bir maç. Berkan, belki de ya da bir başkası davet gelebilir diye bekledim. Olmadı. Biraz üzüldüm ama olsun. Tabii ki saygımız var. Çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu kadar iyi bir 45 dakika, hatta 60 dakika diyebilirim. Atamadığımız goller maalesef futbolun bir şeyi oldu. Atamayan atarlar. Bir hikayesi yaşandı bugün. 1-0'dan sonra artık rakip, yani Kocaelispor zaten yaslanacağını tahmin ediyorduk, geçiş önüne dönecek. Biz de artık orada daha güçlü oyuncularımız, daha ofansif oyuncularımız sokmamız gerekiyor ki birbirini yakalamamız lazım. Çünkü 1-0 mağlupsun. O riskleri almak zorundasın. Nitekim o riskleri de aldık. Çok kötü yediğim bir gol maalesef. O kırılmayı yaşadı bence oyuncular. Ama dediğiniz gibi bizim en büyük gücüm konsantrasyon. Bir de bunu olağanüstü yaşamanız lazım. Yani normal sıradan bir konsantrasyonla maça çıkmamanız lazım. Bunları da gördük. Bunları da konuşacağız. Belki bunları yaşamak, belki diğer maçlar için hayır demek doğru mu bilmiyorum ama bunları da görmek lazım. Daha yolun başındayız. Çok çalışmamız lazım. Daha uzun bir maraton var önümüzde.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanya Spor deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çorum'da yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya ve Alanya Spor Teknik Direktörü João Pereira açıklamalar yaptı.
4: Öncelikle maç öncesinde de bahsettiğim gibi iyi bir rakibe karşı oynadık. 1,5 yıldır birlikte çalışan, bir oyun kimliği olan, oyun içerisinde farklı formasyonları deneyen bir takıma karşı oynadık. Ve tabii bunun için de hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. Oyunun bu şekilde, özellikle savunma ve hücum geçişlerinde bu anlarını da düşünerekten bir planlama yapmıştık. Takım olarak düşündüğümüzde özellikle ön alan baskısını iyi yapan, birebir adam paylaşımını iyi yapan ama o baskılarda da eksikleri olduğunu biliyorduk ve ona göre bir plan yapmıştık. Bugün özelinde düşündüğümüz zaman da gerçekten 5-2-3 düzeninde oynayan, zaman zaman bir stoper oyuncuyu öne çıkartıp 4-2-1-3 düzenine dönen, başında da söyledim, 1,5 yıldır başında bir teknik direktör var ve oyun kimliği tamamen kendilerine ait bir oyun kimlikleri var. Dolayısıyla bizim burada yapamadığımız hücum bölgelerine geçişlerde, o pozisyonlarda sıkıntılar yaşadık. Ama hakem arkadaşlarımızın da bence işine daha iyi konsantre olmaları gerekiyor. İşini daha iyi, daha dikkatli yapmaları gerekiyor. Takdir edersiniz ki oyunun belli dönemlerinde, belli anlarında, bu bize de olabilir, rakibe de olabilir, kartlar olabilir ama burada oyunun dengesini bozmadan hakkaniyet neyse o şekilde yönetmek her takım için bence olmazsa olmaz diye düşünüyorum.
5: A lot of players on the front, they have very good wingers.
3: iyi hazırlandığımız bir maçtı. Zaten Çorum'un önünde çok oyuncuyla konumlandığını, iyi

0: biliyorduk. İyi kanat oyuncuları var. Bunu da biliyorduk. Sol stoperleri, Smolcic hatlar arasında çok iyi paslar atabiliyor, iyi topla oynuyor diye biliyorduk. Bu yüzden oyunculardan bazı isteklerim oldu kendi oyuncularımdan ve beni çok iyi anladılar ve sahada da uyguladılar. Sıkıntı çektiğimiz anlar oldu mu? Evet, oldu. Çünkü Çorum iyi oynayan bir takım. Ama genel olarak baktığımızda bence bizim daha fazla pozisyonumuz var, daha fazla gol beklentimiz var ve önemli bir 3 puan aldık diyebilirim. Ama tabii ki daha yolun başındayız. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Odağımızı yukarıda tutmamız ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bugün bir de ciddi bir ders çıkardım ben. Çünkü gerçekten ciddi bir hata yaptım sahada. Dikkatimi çok vermediğim bir konu oldu. Oyuncu değişikliği yaparken kornerden önce yaptık ve bu bize bir gol yememize sebep oldu. Benim hatam direkt oyuncularımla alakalı bir hata değildi. O yüzden bu konudan iyi bir ders çıkarttığımı düşünüyorum. Yeteri kadar dikkatli değildim bu konuda.
1: We could play too. We have the better chances. We have...
2: Dış basından haberlerle devam ediyoruz. Öncelikle futbola bakacağız. Avrupa futbolunda Bundesliga'da Bayern Münih ve Union Berlin karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi çok büyük bir farkla kazandı mücadeleyi. Öne çıkan performanslar var. Olise hat-trick yaptı. Harry Kane ise Bundesliga tarihinde 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını elde etti.
3: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alfonso Davies şimdi. Alfonso Davies o topu taşıdı, çekti. Davies pasını çıkardı Musiala. Musiala! Harika gol! Jamal Musiala! Bu sezon Bundesliga'da attığı gol Jamal Musiala. Union Berlin savunmada kapandı. Kilidin açılmasına izin vermemeye çalıştılar ama Jamal Musiala uzaktan bir şutla o kilidi açıyor. Süper bir gol Musiala'dan, Bayern Münih 1-0 önde. Olise tekrar yükleniyor Bayern. Olise. Olise çekti. Olise. Olise sıyrılmak istedi. Rote'den ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Beyaz noktayı gösteriyor. Benjamin Brandt ve Felix Udokay sarı kart gördü itirazların ardından. Bayern Münih penaltıyı kazanıyor. Orada Rote, Olise rekabeti penaltıyla sonuçlanıyor. Harry Kane, Harry Kane ve gol! Penaltıyı gole çeviriyor Harry Kane. Bayern Münih fark 2'ye çıkarıyor. 98 maçta 100 gole ulaşıyor ve yeni bir rekor kırıyor Harry Kane. Bundesliga tarihinde 100 gole en az sayıda maçta ulaşan futbolcu oldu İngiliz Yıldız. Kaldırdı elini Kimmich. Kimmich'ten orta ceza sahasına, savunmadan sekti Musiala. Musiala çıkardı Olise. Olise! Harika! Michael Olise! Muazzam bir gol Fransız futbolcudan, süper vuruyor. Michael Olise! Yine uzaklardan, yine göz alıcı bir gol. Çok kolay gösteriyor bunları Michael Olise. 3-0. Trimel topun gerisinde. Trimel yaptı ortasını. Kafa vuruşu Neuer. Manuel Neuer. Kimmich. Olise. Tekrar Olise. Olise yaptı ortayı. Kafa ve gol. Harry Kane. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. 4-0 oldu skor. Olise çok iyi bir orta. Bu kez de asist yapıyor. Olise de Musiala gibi bir gol bir asiste ulaşıyor bu maçta. Uzun bir milli ara bizleri bekliyor. Ondan sonra turnuvalar devam edecek şimdi. Tehlikeli atak. Şut geldi, gol. Top bağlara gidiyor. İsmail Saibari. Bayern Münih formasıyla ilk golünü atıyor İsmail Saibari. 5-0. Fark 5'e çıkıyor. 63'te oyuna girdi. 70'te golünü atıyor İsmail Saibari. Şimdi pas. Olise. Olise. Geçti kaleci Olise. Michael Olise. 6-0. 73. dakika. Michael Olise. 2 gol, 1 asist Michael Olise'den Bayern Münih'in 6. golü geliyor.

0: 6-0. Michael Dolise şov yapmaya devam ediyor. Kendisinin ikinci, takımının altıncı golü, bir de asisti var. Kimmich. Olise. Musiala tekrar Olise'ye baktı, kaleye. Olise! Neler yapıyor Olise? Hat-trick! Hem de ne hat-trick! Michael Olise 7-0. Harika! 7-0 oldu. Dakika 76. Çok uzaklardan Michael Olise. 3 gol, 1 asist. Şimdi orta ceza sahasına Neuer. O topa dokundu Stanišić. Ve son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu Bayern Münih 7, Union Berlin 0. Union Berlin kulüp tarihinin Bundesliga'daki en ağır mağlubiyetini yaşıyor.
1: Bayern Münih Union Berlin'i 7-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada Harry Kane de gol kaydetti ve yine Bayern Münih formasıyla Bundesliga tarihine geçmeyi başardı. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Harry Kane ünvan ve rekorlara doymuyor. İngiliz futbolcu Bayern Münih'in Union Berlin'i konuk ettiği maçta attığı gollerle yeni bir rekora daha imza attı. Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere iki gol kaydeden Kane, Bundesliga'da 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanını elde etti. Bundesliga yönetiminden yapılan açıklamada Harry Kane'in Bayern Münih forması altında bu sayıya 98 maçta ulaştığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu karşılaşmada kaydettiği ilk golle birlikte 100 golünü önceki rekorun sahibi Dieter Müller'den 30 maç daha hızlı bir şekilde atmış oldu. Müller aynı sayıya Köln formasıyla 129 maçta erişmişti. Bayern Münih, Harry Kane'in 2, Michael Olise'nin de 3 gol attığı maçta ağırladığı Union Berlin'i 7-0 mağlup etti. Karşılaşmanın diğer golleri Musiala ve Saibari'den geldi. Bavyera ekibi bu sonuçta Bundesliga'nın 4. haftasında 10 puana ulaştı. Bundesliga'daki 98. maçında 101 gol kaydeden Harry Kane, maçın ardından gururlu olduğunu söyledi.
2: Açıkçası Bundesliga'da 100 gole ulaşmaktan dolayı çok gururluyum. Bunu Premier Lig'de de yapmıştım. Şimdi farklı bir ligde de aynı sayıya ulaşmak gerçekten çok gurur verici. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Michael Olise bugün yine olağanüstüydü. Kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. İsmail Saibari'nin gol atması da çok iyi oldu. Perde arkasında çok çalışıyordu. Yani takım olarak farklı duygular, farklı hikayeler yaşıyoruz. Şahsen burada bu oyuncularla oynamaktan dolayı çok mutluyum.
1: Evet değerli izleyenler, bu hafta itibariyle Uluslar Ligi heyecanı başlıyor. Amirli takımımızın rakiplerinden Fransa, biliyorsunuz ki ilk maçı Kocaeli'de oynayacağız Fransa'ya karşı. Fransa'nın da Uluslar Ligi kadrosu belli oldu.
3: Zinedine Zidane Uluslar Ligi'nin kadrosunu belirledi. A Ligi 1. grupta Türkiye, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Fransızlar, Eylül ve Ekim'de oynayacakları 4 maç için 23 kişilik liste açıkladı. Fransa'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor. Kaleciler Mike Maignan, Robin Risse, Guillaume Reste. Defans, Dayo Upamecano, Jules Koundé, İbrahim Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Adrien Truffert. Orta saha, Adrien Rabiot, Manu Kone, Varen Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Ryan Cherki, Lucas Takunya. Forvet, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Esteban Lepal. Fransa ilk maçında Cuma günü Kocaeli'de Türkiye'ye konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

0: Kocaeli'nin ev sahipliğinde Uluslar Ligi'ndeki ilk maçımıza Fransa karşısında çıkacağız. Sonraki rakibimiz ise İtalya olacak. Bursa'nın ev sahipliğinde bu karşılaşmaya çıkacak Ay Yıldızlılar. İtalya'nın da Uluslar Ligi kadrosu belli oldu.
1: İtalya Futbol Federasyonu Uluslar Ligi için belirlediği aday kadroyu açıkladı.

0: UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Fransa ve Belçika ile oynayacak İtalya milli takımına 34 futbolcu davet edildi. 3 yıl aradan sonra milli takımın başına geçen Roberto Mancini'nin milli takım kadrosuna çağırdığı isimler şöyle. Kaleciler: Carnesecchi, Donnarumma, Pessina, Vicario. Savunma: Ahanor, Bastoni, Calafiori, Coppola, Giovanni Di Lorenzo, Federico Di Marco, Daniele Gilardi, Kayode, Coadio, Mancini, Scalvini. Orta saha oyuncuları: Barella, Cristante, Dumbia, Nicolo Fagiolo, Frattesi, Mandragora, Alessandro Romano, Sandro Tonali. Forvet oyuncuları: Nicolo Cambiacci, Francesco Esposito, Sebastiano Esposito, Samuele Inacio, Moise Kean, Daniel Maldini, Raspadori, Scamacca, Vergara, Zaniolo ve Muhammed Ali Zoma. 25 Eylül'deki Uluslar A Ligi ilk maçında Belçika'yı konuk edecek İtalya, 28 Eylül Pazartesi akşamı 21.45'te Türkiye'ye konuk olacak. Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçımızı deplasmanda Belçika'ya karşı oynayacağız 2 Ekim tarihinde. Belçika'nın da kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den Lukaku ve Trossard da kadroda yer aldı.
0: Belçika, Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Mark van Bommel tarafından belirlenen kadroda Beşiktaş'tan Leandro Trossard'la Fenerbahçe'den Romelu Lukaku da yer alıyor. Belçika'nın Uluslar Ligi kadrosunda bulunan isimler şöyle. Kaleciler: Yari Debusser, Sene Lammens, Mike Penders, Martin van de Voort. Defans: Timothy Castagne, Maxim de Kuyper, Zeno de Bast, Conny de Winter, Brandon Mekele, Nathan Engoy, Kiriani Sabbe, Joaquin Seis, Arthur Tiat. Orta saha oyuncuları: Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Yuri Tielemans, Hans Vanaken. Forvet oyuncuları: Charles de Ketelaere, Malik Fofana, Matias Fernandes Pardo, Mika Götze, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Luis Openda, Leandro Trossard. Belçika ilk maçında Cuma günü İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te başlayacak maç A Haber'den naklen yayınlanacak. Belçika-Türkiye karşılaşması ise 2 Ekim Cuma günü Liège'deki Maurice Dufresne Stadyumunda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
1: Bu haberle Sabah Spor'unda ilk bölümü tamamlıyoruz. Birazdan yeniden karşınızdayız.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu. Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen, Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'ın asisti. Cristiano

0: Partey'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Svilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Svilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Svilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Svilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Beşiktaş Dolmabahçe'de Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk ediyor. İtalyano görüntüdeydi. Beşiktaş etkili başladı. Savunmaya çarpan top dışarı gitti. İlhan Fakılı. Ceza sahasında tehlike. Vlahovic vurdu. Top yan ağlara gitti. Marsilya bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Colombo devam dedi. Cherny kaleyi düşündü ama isabeti bulamadı. Etkili geldi Marsilya. Kaleci başarılı Nübel. İlhan'la geldi Beşiktaş. Olaytan araya nefis bıraktı. İlhan Fakılı ve top ağlarda. Harika bir gol Beşiktaş'tan. Çok şık bir pas Olaytan. Golü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı. 14'te Beşiktaş öne geçti. Dakika 29, Marsilya Abdallah'la golü buluyor. Savunmada derinliğin kaybolduğu bir an. Abdallah golü böyle attı. 29'da dengeyi buldu Marsilya. Öne geçmek istiyor Beşiktaş. Orkun vurdu, kaleci başarılı. Çok net bir şans ama Orkun kaleci Delange'ı geçemiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Vaslav Cherny soluna çekti. Cherny vurdu. Nefis bir gol. Bir güzel golde Vaslav Cherny'den Orkun'un pası. Cherny kaleci Delange'ı böyle avlıyor. Tam köşeye harika bir ayak içi Vaslav Cherny'den. Üçüncü gol Murillo'dan geliyor. Eski bir Marsilyalı Amir Murillo Beşiktaş'ın 3. golünü atıyor. 3 dakika içerisinde gelen 2 gol. 2. yarıda üst üste buluyor Beşiktaş golleri. Skor 3-1'e geldi. İlhan çok şık vurdu ama şanssız bir an İlhan Fakıl için direğe geçemiyor. 4. golü istiyor Beşiktaş. Olaytan bıraktı. Ernest Pocu. Beşiktaş formasıyla ilk golünü atıyor. Ernest Pocu. Bir asist daha Olaytan'dan. Golü atan Pocu. Miretti çevirdi. Top boşta kaldı. Uattara kaleyi bulamıyor. 5. gol kaçıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 4-1'lik Marsilya galibiyetiyle başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye 2025 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını artırarak Avrupa Birliği ülkeleriyle arasındaki farkı açtı. Avrupa Birliği'nde 2025'te büyükbaş hayvan sayısı yıllık %0,4, koyun sayısı %2,2 ve keçi sayısı %2,5 geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre %4,3 artışla 17 milyon 709 bin oldu. Böylece Türkiye geçen yıl büyükbaş hayvan varlığında Avrupa Birliği ülkelerini geçerek ilk sırada yer aldı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
3: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo.
1: Short break. And we'll be back.
2: Mutlu olduğunu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız herkes de çok iyi iş çıkardılar. Onunla birlikte bugün ona çok faydalı oldu. Ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Feri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin büyük olduğunun, beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçtan değil de Plasman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncuların da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip, çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yaptığımızı

0: İfade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu var. Ve bu oyuncu grubunu en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım. Ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik. Ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak dördüncü hakem, bence öncelikle şunu söyleyeyim ki dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri dördüncü hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Dördüncü hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu ve dördüncü hakem, orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdiğini gördü. Ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim. Çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok. Görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış. Burada art niyet var demek de istemiyorum ama durumunda bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım.
2: Trabzonspor derbide Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maç sonu hocaların açıklamalarını dinledik. Şimdi oyunculara geçiyoruz. Trabzonspor'da Vivu, Melih Kabasakal ve Savic konuştu.
3: Öncelikle buraya bizi desteklemeye gelen ve son saniyeye kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz ve hediye etmek istiyoruz bu galibiyeti. Zor bir haftaydı bizim için, biliyorsunuz mağlubiyet sonrası bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeye başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu yaşadığımız hoca değişiklikleri, futbolda var olan şeyler, biz işimize odaklanmak durumundaydık. Bence kendisi hakkında konuşmam gerekirse hoca çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisi bize bu ailenin ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimiz ve birçok maçlar kazanacağımızı

0: temenni ediyorum. Belirttiğiniz gibi aslında patlı bir skorla devre arasına girdik soyunmadığımıza. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber takım hocamızın bize söylemiş oldukları şeyler, devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var çünkü. Bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla dediğiniz gibi sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor.
1: Ligi çok da iyi başlayamamıştık ama bugün kazanım tekrardan birlikte iddialı olduğumuzu göstermek durumundayız. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Tüm arkadaşlarımın ayağına bir güven sağladık. Hepsini tebrik ediyorum. Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montelli hocama ve ekibine çok teşekkür ederim.
2: Bizim için kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişikliği oldu sizlerin de söylediği gibi ama takım iyi bir reaksiyon verdi ve bugün bu maçı, bu önemli maçı, bu büyük derbiyi kazanmak bizim için çok önemli. Aslına baktığınızda ben hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istiyorum. Bu şekilde sadece Trabzonspor'a değil, birlikteki tüm takımlara adil bir şekilde davranmasını istiyorum.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde derbiden hemen önce A-Spor özel yayınında açıklamalarda bulunmuştu ve o yayında bir taraftarla özel bir konuşma gerçekleştirdiğini söylemişti. Geçtiğimiz sezon Nisan ayında oynanan Başakşehir maçından sonrasında da o taraftarın bulunmasını rica etmişti. O taraftarla bir araya geldi. Bakın neler yaşandı.
4: Trabzonspor'da tarihi zaferin ardından anlamlı buluşma gerçekleşti. 19 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor'la Başakşehir arasında oynanan maçta Bordo Mavililer son dakikalarda yedikleri golle sahadan bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde A-Spor'a konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dakika gelen puan kaybının ardından yanına bir Bordo Mavili taraftarın geldiğini ve aralarında özel bir konuşmanın geçtiğini ifade etmişti. Ardından Doğan, o taraftarla beraber maç izlemek istediğini dile getirmişti.
5: Başakşehir maçı, son dakikada bir gol yemiştik. Yani hatırlamıyorum sonrasını zaten, yani o yedikten sonra oradan çıkmıştım, işte arabaya bindik ama duramadım arabada. Sonra bir arkadaşlarıma gelmişti, bir şeyler söylemişti. Şimdi ne söylediğini söylemeyeyim. Bence en özel anlardan bir tanesi oydu. Yani en mutlu olduğum an o diyebiliriz. Orada bulunduğum hani duygusal durum itibariyle çok özeldi. Bence yani başkanlık döneminde sorsam bana en unutamayacağım anlardan biri oydu.
4: Başkan Ertuğrul Doğan'la tekrar bir araya gelen Trabzonsporlu taraftar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin ardından A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
6: O an hiçbir şey düşünmeye bunun yanına gittim, sarıldım. Aramızda birkaç kelime bir şey geçti. Öyle konuştuk ve bitirdik. Beraber biraz yürüdük. Maçtan önce de başkanımla konuştum. İkimizin arasında kalmasını istiyoruz her zaman. Yani o an son dakika yenilen golün ardından çok büyük bir üzüntüye kapıldık. Ben de çok üzüntülüydüm. Başkanım da dahil öyleydi. Başkanım çok güzel ağırladı beni. Teşekkür ediyorum.
3: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Batuhan Kolağ'ın tartışmaları A-Spor'un referans programı 90+1 programında değerlendirildi.
7: Savic 70. dakika. Savic Leroy Sané ikilisinin karşı karşıya kaldığı pozisyon. Sanchez topu çalıyor. Muçi'den sanıyorum. Sonrasında Savic'in yatarak kayarak bir müdahalesi var.
8: Bu direkt Leroy kırmızı Sané. Ya.
9: Tartışmam bunu. Hız, şiddet, acımasızlık ve topun oynanmadığı bölgeye ayaktaki ayakkabının kramponlarının çivilerinin yapıştığı bir estantane mi bu? Hı hı. Bu ciddi faulli oyundur bu. Hakem bunu görüyor, sarıyı da değerlendiriyor. Bu kayarak o hızla geldiği için VAR'ın mutlak devreye girip gereğini yapması lazım. Bunu bana ya işte Rosetti VAR müdahalelerinde sakının hakem versin. Hakem görüyor ama değerlendiremiyor. Sarı veriyor.
7: Hakem gördüğü için ve sarı verdiği için
9: Hayır, ondan girememezlik yapmaz. Girmek zorunda.

0: Sarı gel,
1: diğerinde yaptı
0: gel izle diyecek, yaptı. İzleyecek, bakacak, sarı iptal, kırmızıya dönecek. Işte abi, bu böyle yani. Bir pozisyon.
1: 84'te of Ozan'a...
2: Abi ben böyle bir şey görmedim ya.
1: Ne senin yaptığı hareket.
0: Bu iki pozisyon.
1: Evet, bu kırmızı.
0: Bu iki pozisyonda
1: ağ babasıymış.
0: Hakemin sahada vermesi onun hakemlik kalitesini çok yükseltecek iki tane majör pozisyondu bunlar. 21 maçta 10 VAR müdahalesi yedi. Bu 22. maç 11. VAR müdahalesi.
1: Yarı yarıya.
0: %50 çok. Bu çok.
3: Trabzonspor Galatasaray'ı derbide 4-0 mağlup etti. Peki bu karşılaşmanın gazetelere yansımaları nasıl olmuş? Hep birlikte göz atalım. İlk olarak Fotomaç gazetesinin iç sayfasıyla başlıyoruz. Fortuna başlığı atılmış. 4 gollü galibiyete bir gönderme var. İngilizce kelime şakası yapılmış. Fırtınanın yeni hocası Thomas Reis ilk maçında sihirli dokunuşlar yaptı. Perşembe imza attı. Dün Galatasaray'ı 4 golle yıktı. Onaçu, Ozan ve Aralı kulübeye çeken Alman hoca fırtınayı şaha kaldırdı. Kaldırdı ifadeleri kullanılmış. Zaten görselde de hem Muhammed Salah hem de Thomas Reis'in varlığını görüyorsunuz. Karşılaşmayla ilgili bütün detaylar Fotomaç'ın sayfasında istatistiklerle birlikte ve önemli dakikalarla birlikte yer bulmuş. Bir bakışta 90 dakikada önemli dakikaları da bulabilirsiniz. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Fanatik gazetesinde Galatasaray sayfasında ilk başta buruk nakavt oldu ifadeleri var. Hem kadro tercihi hem de defansif tedbirlerden tamamen vazgeçen oyun yapısıyla Trabzon deplasmanında eleştirilerin hedefi olan Okan Buruk maç 3-0 devam ettiği sırada önce sarı kart gördü. Bir dakika sonra da kırmızıyla sahadan atıldı ifadeleri kullanılmış. Sayfanın alt kısmında sen yoksan her şey eksik. Galatasaraylılar Osimhen'in yokluğunda hep aynı şarkıyı söylüyor diyerek sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Victor Osimhen'in yokluğuna bu şekilde vurgu yapılmış. Trabzon'dan tarihi hezimetle ayrılan Galatasaray Osimhen'i mumla arıyor. Bu sezon Nijeryalı yıldızın oynadığı 4 maçı da kazanan sarı kırmızılılar onun olmadığı 3. maçta 2. yenilgisini aldı. Oyun olarak da hiç ümit vaat etmedi ifadeleri kullanılmış. Sayfanın en alt kısmındaysa 60 milyon euro kulübede ifadesi var. Batrakov karşılaşmada ilk 11'de tercih edilmedi. Bonservisi 25 milyon euroluk Batrakov, 25 milyon euro zorunlu opsiyonla kiralanan Ugo Çukwu, 6 milyon euroya alınan Niaga, yıllık ücreti 5 milyon euro olan İlkay gibi isimler kulübede oturdu. Aslan'ın 11'deki isimleri tel tel döküldü ifadeleri kullanılmış. Bir sonraki gazeteyle devam ediyoruz. Sabah Spor'da Karadeniz'de Salah tsunamisi, Trabzonspor Papara Park'ta Galatasaray'a karşı destansı bir zafere imza attı. Mısırlı Yıldız resital sundu. Hat-trick yaparken Saviolo'nun golünün asistini de gerçekleştirdi. Yeni teknik direktör Thomas Reis harika bir açılış yaptı. Aslan hüsrana uğradı ifadeleri kullanılmış. Sayfanın alt kısmında Thomas Reis'in açıklamaları var. Yapabileceklerimizi herkese gösterdik. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rice takımıyla çıktığı ilk maça farklı skorla galip geldi ve açıklamaları da yine önemliydi. Herkes çok iyi iş çıkardı. Fabinho ve Melih inanılmaz performanslara imza attı şeklinde oyuncuların da performanslarına değinmiş. Hürriyet Spor'un sayfasına bakıyoruz şimdi. Hürriyet Spor'daki manşet: Salah fırtınası aslanı yuttu. Trabzonspor Mısırlı futbolcunun 3 gol 1 asiste yıldızlaştığı maçta Galatasaray'a hezimet yaşattı. Bordo Mavililer yeni teknik direktörü Rice yönetiminde ilk maçında tarihi bir zafere imza attı. Oyunu kendi alanında kabullenip Galatasaray'ın arkada bıraktığı boş alanları değerlendiren Trabzonspor, Salah'ın 3 ve Noah Saviolo'nun tek golüyle toplamda 4 skorla farka koştu ifadeleri kullanılmış. Sayfanın üst kısmına geri dönecek olursak bir hakem başlığı da görüyoruz orada. Merkez Hakem Kurulu hakemlere gözlük dağıtsın ifadesi var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na maç sonunda yaptığı tepkiler bu şekilde Hürriyet'in sayfasında kendisine yer bulmuş. Milliyet Spor'a bakıyoruz son olarak. Firavun'un 4-0'lık gazabı. Trabzonspor Galatasaray karşısında coştu, farka koştu. Fırtınanın bu kadar sert esmesinde dünya yıldızı Muhammed Salah'ın 3 gol 1 asistinin etkisi çoktu. Yeni teknik direktörü Thomas Reis Cimbom'u çok iyi çözerken Okan Buruk'un pek yapacak bir şeyi yoktu ifadeleriyle Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın hat-trick'lik performansı Firavun'un gazabı başlığıyla bu şekilde Milliyet Spor'un sayfasında kendisine yer bulmuş. Sayfanın alt kısmında da yine Başkan Ertuğrul Doğan'ın ifadeleri var. Bugünleri de görecekmişiz diyerek MHK'ya çağrıda bulundu. Aynı zamanda yeni teknik direktör Thomas

0: İki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 7 puanı bulunan İsmail Kartal'ın ekibi Eyüpspor müsabakasında 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe'de meniskisinde yırtık tespit edilen Mert Müldür forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Marco Asensio ise Eyüpspor karşısında forma bekleyecek. Sezona kötü başlayan Eyüpspor 5 hafta sonunda sadece bir galibiyet elde etti. 3. haftada Alanyaspor maçını 2-1 kazanan İstanbul ekibi oynadığı diğer 4 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandıramadı. 3 puanla haftaya 17. sırada giren ve ligin en az gol atan takımlarından biri olan Eflatun Sarılılar, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç almak istiyor. Bu zamana kadar iki takım arasında oynanan 4 maçta Fenerbahçe rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Çobani Stadyumunda oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor maçı saat 17'de başlayacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam görev alacak.
1: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanına Beşiktaş çıkacak ve o karşılaşmada Beşiktaş'ın Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye yerleşme ihtimali var.
2: Beşiktaş Diyarbakır'dan 3 puanla dönmek istiyor.

0: Siyah beyazlılar Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlerle karşılaşacak. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1 ile geçen siyah beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. Vincenzo Italiano'nun ekibi Ahmet Sportif faaliyetler engelini kayıpsız geçerek ligde galibiyet serisini 4 maça taşımayı hedefliyor. Beşiktaş'ta topuk kemiğinde ödem tespit edilen Belçikalı yıldız Leandro Trossard bu maçta forma giyemeyecek. Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Süper Lig'in yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler de Beşiktaş karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 5 haftada 10 puan toplayan Diyarbakır ekibi son maçta Başakşehir'i 5-0 gibi çarpıcı bir skorla geçmişti. Diyarbakır Stadyumunda oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşması saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
1: Evet, hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın karşılaşmalarıyla ilgili gelişmeleri ekranlarınıza aktardık. Şimdi gazetelerde Fenerbahçe'nin Eyüpspor, Beşiktaş'ınsa Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmaları nasıl görülmüş hep birlikte göz atıyoruz. İlk olarak Fotomaç'ın sayfasıyla başlayalım. Zaten Fotomaç'ta sayfayı ikiye bölmüş. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Beşiktaş. 17'deki maçla başlayalım. Yeni başlangıç. 3 resmi maçtır kazanamayan Fenerbahçe yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor ifadeleri kullanılmış. Rakibine yenilmedi şeklinde bir yine istatistik haberi var. Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda topladığı 7 puanla 8 yılın en kötü başlangıcını yapan Sarı Lacivertli takım Eyüpspor'u devirerek milli araya moralli girmek istiyor ifadeleri kullanılmış. Bu karşılaşmada Semedo'nun döndüğüne ilişkin bir haberi görüyorsunuz. Aynı şekilde Asensio müjdesine şöyle bir göz atalım. Sarı Lacivertli Lacivertlerde bütün planlar Eyüpspor galibiyeti üzerine kuruldu. Süper Lig yarışında zirveye yaklaşma hesapları yapan Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü bulunmazken Marco Asensio'dan da güzel haberler geldi. Hafta içinde kulüpten yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve bu karşılaşmanın kadrosuna yer aldığı ifadeleri kullanılmıştı. Asensio bugün İsmail Kartal'ın süre vermesi durumunda sahaya çıkabilir. Devam edelim şimdi Beşiktaş'ın bölümüne bakalım. Beşiktaş liderlik aşkına. Marsilya'yı Dolmabahçe'de farklı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gövde gösterisi yapan siyah beyazlılar rotasını lige çevirdi. Kara Kartal Diyarbakır'dan puanla döndüğü takdirde liderlik koltuğuna oturacak. Beşiktaş'la ilgili diğer başlıklara bakacak olursak Trossard'dan kötü haber başlığını görüyorsunuz. Trossard sakatlandı. Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde kulüpten bir açıklama geldi. Takımımızın önceki dönem gerçekleştirdiği müteakip müsabakalarda topuk bölgesine aldığı darbeler sonrasında Erzurumspor Futbol Kulübü müsabakasının ardından topuk bölgesinde ağrılar oluşan futbolcumuz Trossard'ın sağlık ekibince gerçekleştiren değerlendirmeler MR ve tomografi görüntülemelerinin ardından topuk kemiği de travmatik kemik ödemi

Saptanmıştır denildi. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Bir sonraki sayfaya bakalım. Fanatiğin sayfasında neler var? Ayağa kalkma maçı, Asensio geri dönüyor başlıklarını görüyorsunuz. Öncelikle maçla ilgili detaylara bakalım. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında bıraktığı 2 puanın yarısını Kadıköy'de sarmak istiyor. Sarı lacivertler bugün Eyüpspor'u devirip hem yeniden galibiyetle buluşmayı hem de milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Yine Asensio'nun geri dönüşüyle ilgili de detaylar aktarılmış görüyorsunuz. Karşılaşmayla ilgili diğer detaylara baktığımızda ise Fenerbahçe için Eyüpspor karşılaşmasının anlamı 3 puan daha fazlası. Beşiktaş yenilgisinin ardından Gaziantep deplasmanından 0-0'la dönen ve 2 puan bırakan Sarı Lacivertler ligde ilk 5 haftada 7 puanda kaldı. İsmail Kartal ve öğrencileri şimdi Çobani Stadyumunda yeniden çıkış arıyor ifadeleri kullanılmış. Asensio'nun dönüşü Eyüpspor karşısında ilk 11'de başlamasa bile ikinci yarıda süre alması ve yeniden sahalara dönmesi bekleniyor şeklinde konuşulmuş Fanatik'in sayfasında. Devam ediyoruz. Sabah Spor'un sayfasına bakalım şimdi de. Milli arada bir takım yok. Yeşil sahada gümbür gümbür giden Beşiktaş'ta oyunculara rağbet de arttı ifadeleri kullanılmış. A Spor yorumcusu aynı zamanda o gün Şahinoğlu imzalı haberde. Hem ligde hem de Avrupa'da coşan siyah beyazlı takımda futbolcuların zirve yapan performansı ülkelerinde de dikkat çekti. Kartal'ın 17 futbolcusu milli takımlarından davet aldı ifadesi var. Çok fazla futbolcu Uluslar Ligi'nde milli takımlarına gidecek. Devamına bakalım yine haberin. Sadece 3 yabancı oyuncu kalacak ifadesi var. İtalyan çalıştırıcının bu süreçte U19 takımından genç oyuncuları A takım antrenmanlarına dahil edebileceği aktarıldı. Beşiktaş'a milli takımlarına gitmeyen Václav Černý dışında Calo ve Miretti de yine kendi takımlarına çağrılmadı. Černý Çekya'yı bıraktığı için gitmiyor. Bu 3 oyuncu dışındaki hemen hemen bütün futbolcular milli takımlarına gidecek. Trossard'ın sakatlığı var. Kendisi Belçika milli takımına da davet almıştı. Bunu da hatırlatalım. Kartal liderlik aşkıyla sahada. Tabii Beşiktaş adına bu karşılaşmayla ilgili en önemli detay Galatasaray'ın, zirvedeki Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyet sonrası Beşiktaş'ın zirveye yerleşme ihtimali. Detaylarına şöyle bir göz atalım. Beşiktaş teknik direktörü Italiano, Marsilya maçında aldıkları 4-1'lik galibiyeti oyuncularına çabuk unutturdu. Tecrübeli hoca karşılaşmanın ertesi günü talebelerine Ahmet maçı motivasyonunu yükledi ve işlerinin henüz tamamlanmadığını söyledi. Bu maçı da kazanarak güçlü yürüyüşlerine devam ettirmeleri gerektiğini aktardı. Italiano kadroda değişime gidecek. Sol bekte Oğuz Tara'nın yerine Rıdvan'ın ilk 11'e dönmesi planlanıyor. Calo da stoperde şans bulacak. Diyarbakır'a Trossard'ın yanı sıra Semih, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin götürülmedi. Sayfanın alt kısmında İsmail Kartal'ın camiaya seslenişi var Fenerbahçe bölümünde. Şampiyon olacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini istiyoruz. Daha yolun başındayız, iyi durumdayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız ifadeleri kullanılmış. Devam ediyoruz. Son sayfaya bakalım değerli. Bir sonraki sayfaya bakıyoruz değerli izleyenler. Milliyet Spor'da ilk zincirin son halkası ifadesi var. Beşiktaş'ın bölümünde Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş bugün Ahmet Sportif'le kritik bir mücadeleye çıkacak. Sayfanın üst tarafında son karar Greenwood ifadesi var Fenerbahçe bölümünde. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın orta sahadaki sorunu Greenwood'u 10 numaraya alarak çözmeyi planladığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı. Kanatlarda ise Eyüpspor karşısında Oğuz Aydın ve Dorjeles Nene'ye şans verecek. Son sayfaya bakıyoruz. Takvimde Ahmet alarmı. Vincenzo Italiano zorlu maç öncesinde oyuncularını uyardı. Marsilya maçını çok iyi bir oyunla kazandık ama o maç geride kaldı. Ahmet'le zorlu bir maç oynayacağız. Bu maça konsantre olmalıyız. Kayıp istemiyorum dediği öğrenildi.

0: Şimdi sabah sporuna bir klasikle devam edeceğiz değerli izleyenler. Haldun Domaç konuğumuz olacak ve kendisiyle dünkü karşılaşmayı değerlendireceğiz. Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin Rezan. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dün gerçekten çok farklı bir karşılaşma izledik. Derbide Trabzonspor rakibini 4-0 mağlup etti. Muhammed Salah hat-trick yaptı. Saviolo'nun golünde de yine asiste imza attı. Tam bir Salah şov vardı diyebiliriz. Nasıl bir derbi seyrettik? Sizin gözünüzden de yorumlayalım.
1: Tabii ki, ama önce üstüme düşen bir görev var. Onu yerine getirdim.

0: Diyeyim. Dün ben stada gittim. Tabii ki Trabzonsporlu taraftarlarla stada yürüdüm, öyle söyleyeyim. Ve yürürken de onların bir şikayeti var. Yani bu mesafe çok uzun yürümek için. Bize doğrudan geçebilecek bir yer oluşturulması lazım stada ulaşmak açısından dediler. Bir kere onu söyleyeyim. Yani dedim ki tamam, yarın yayında söyleyeceğim. Yarın yayını bekleyeceğiz ona göre dediler. Tamam dedim, ben söyleyeceğim. Söz veriyorum, o sözümü yerine getireyim öncelikle. Gerçekten de yürüme mesafesi.
1: Evet.
0: Tabii ki arabasıyla gelenler hariç, tabii stadın dışından gelenlerden bahsediyorum. Belki bu Başkan Ertuğrul Doğan bunu duyarsa belli ki önlemler alabilir diye düşünüyorum. Öyle bakıyorum. Hemen sesim geliyor mu acaba?
1: Evet,
0: bir sıkıntı
1: geliyor.
0: Yok değil mi?
1: Biraz tabii bir iki teknik aksaklık yaşanıyor ama devam ediyoruz. Buyurun.
0: Tamam, tamamdır. Şimdi önce bunu söyleyeyim. Sonrasında hemen stada dönelim. Yani içeriye dönelim. İçeride neler oldu? Şimdi bu maç gerçekten de lige ayar verecek bir maçtı. Yani Galatasaray kazansaydı artık Trabzonspor'u biraz dışarıda bırakmış olacaktı. Hatta Fenerbahçe ile puan farkını, belki bugünkü maçın durumu da belli değil ama farkını arttırabilirdi, koruyabilirdi. Ama gerçekten de şöyle söyleyebilirim. İstenen düzeyde bir performans sergilemediği gibi yanlış oyun planı, daha doğrusu alışılmış oyun planını Trabzon'da da uygulaması, açıkçası Okan Buruk'un yaptığı hatalar hem başlayan 11 hem bitiren 11'de hem oyun planında bir anlamda Trabzonspor'un işini kolaylaştırdı. Buradan şu sonuç çıkmasın. Yani Trabzonspor kendi kalitesiyle, kendi oyunuyla değil de özellikle Okan Buruk'un yaptığı yanlışlarla kazandı diye bir düşünce çıkmasın. Trabzonspor gerçekten de oyunun çok kısa bir bölümü hariç, çok özel bir bölüm diyelim ona, hariç genelde maçı yöneten taraftı. Yönetmekten kastım şu, yani topun sizde olması değil, topun doğru kullanımı açısından söylüyorum. %54'e %46 belki Galatasaray daha fazla toplu oynadı ama bir gerçek var ki onun daha fazla toplu oynamasından daha önemli olan doğru pozisyonu alabilmek. Şimdi başlayan 11, bitiren 11 dedik. Bir kere iki tane yumuşak oyuncuyla iki kanat oyuncusu oynanmaz. Yani hem Rafael Leao geriye gelmiyor, tabii ki kaliteli bir oyuncu, hem Leroy Sané geriye gelmiyor. Burada biraz kamuoyundan etkilenmiş gibi gördüm Okan. Ya işte Barış Alper gol yapmıyor, asist yapmıyor, Barış Alper'i oynatmaman lazım ama Trabzon gibi ağır bir deplasmanda savunma katkısı yapabilecek bir Barış Alper'i oynatmamak bence önemli bir hataydı. O hatadan işte 45'te dönmeye çalıştı ama tabii o sırada iş işten geçmiş oluyor genellikle. O nedenle bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi, Galatasaray için, önce Galatasaray tarafını söylüyorum. Galatasaray için sanki sadece bir oyun var. Oyun başlayacak. Saldırmaya başlayacak. Ön alan baskısını yapacak. İkinci topları kazanacak. Savunmasını öne çıkartacak. Sanki böyle bir plan var. Her maçı da böyle oynamak zorunda. Böyle bir durum yok. İşte nitekim 85 metre koşan, neredeyse 50 metre top süren bir Salah'la karşı karşıya oynadığının bilincinde hareket etmedi Okan Buruk. Kaldı ki o Salah gerçekten de Thomas Reis'in, biraz sonra söyleyeceğim, çok farklı bir planıyla oynadı. Onu da vurgulamamız lazım. Yani açıkçası tırnak içinde dersini çalışmayan bir Okan Buruk. Burada bu maçta planını doğru yapmayan bir Okan Buruk var. Artık Okan Buruk bundan ders çıkarması lazım. Sürecinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Bunu da bir kenara yazması lazım. Oyun şöyle bir oyun değil. Her maça aynı stratejiyle çıkarsınız. Her maçı aynı şekilde oynarsınız. Böylece kazanırsınız. Oyunu değil bu oyun. Onun için de bu tırnak içinde ağır yenilgi oluştu. Şimdi işin Galatasaray tarafında, söylediğim gibi başlayan 11, bitiren 11. Zaten geriye doğru dönersek Rezan, çok daha geriye dönmemiz lazım. Bir 10 numara alamamak, Yunus Akgün'le 10 numarayı oynama zorunluluğu ortaya çıkması. Tabii bir başka nokta, Osimhen'siz oyunun Galatasaray için çok verimli geçmemiş olması gibi gibi çok madde sayabiliriz. Ama dönelim şimdi Trabzonspor'a. Gerçekten biliyorsun, sen de Premier Ligi takip ederken çok net bir şekilde konuşulan bir cümle vardır. Salah için Mısır kralı derler, biliyorsun.

Şimdi artık herhalde Trabzon kralı da diyecekler yanında. Gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Thomas Reis'e burada parantez açmamız lazım. Thomas Reis dedi ki geldiği gün ilk söylediği şuydu: ben mümkün olduğu kadar Salah'ı geriye koşmaktan engelleyeceğim. Geriye koşmasını engelleyeceğim dedi. Yani oralarda görev almasını istemiyorum dedi. Ve nitekim de serbest oynatacağını söylediği oyuncuyu gerçekten serbest oynattı. Bazen sağ kanatta gördük, bazen sol kanatta gördük, bazen 10 numara bölgesinde gördük. Ve zaten topu aldığı yer ilk golde, taşıdığı bölüme bakarsak çok farklı. Yani sonuç itibariyle Salah'ı doğru planladığını gözlemledik ve o ilk gol zaten oyunun da anahtarı oldu. O golden sonra 1 ve 2. bölgeler arasını daha iyi kapatan bir Trabzonspor, dolayısıyla savunma aksiyonlarını daha yüksek yapan bir Trabzonspor gözlemledik. Tabii ki burada söyleyeceğimiz Onaçu neden yoktu, Cu vardı konusu. Demek ki hoca daha hareketli bir oyun istiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Gerçekten de Cu'yla Salah işbirliği, Saviola ile birlikte, yani o üçlünün işbirliği daha olumlu bir görüntü ortaya çıkardı. Çünkü Salah genel anlamda topu yükselten değil, yere indiren, teknik kapasitesini öyle kullanan bir oyuncu. Şimdi onun yanına böyle bir topla akrabalığı iyi oyuncular koyarsanız, yani Saviola gibi, işte Cu gibi, daha etkin bir rol üstlenmiş oluyorsunuz. Gerçekten de Trabzonspor bence çok özel bir gece yaşattı taraftarlarına. Okan Buruk'un da ders alması gereken bir maç ortaya çıktı. Bunu söylememiz lazım. Artık burada alması lazım. Sporting maçından sonra açık söyleyeyim, ben hani bu kadar da yapmaz diye düşünüyordum. Hemen böyle birinci dakika saldır, ondan sonra arkada 50-60 metre boşluk bırak. Bu yani bu maç için beklediğim bir durum değildi ama bunu da gerçekleştirdi. Öyle söyleyebiliriz. Tabii ki genel anlamda baktığımızda Trabzon tarafı mutlu, Galatasaray tarafı mutsuz. Ama burada herkes şapkasını önüne koyması lazım. Okan Buruk da bunu yapması lazım. Yönetim de biz bu transfer dönemini nasıl geçirdik, doğru mu geçirdik, yanlış mı geçirdik diye bir planlamaya bakması lazım. Oralarda ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulamam gerekiyor. Ha, bu söylediğimiz takım, bütün bunları anlattığım takım aynı zamanda şu anda halen lider olan takımdan bahsediyorum. Yani tabii ki o açıdan diyebilirler ki ya sen bu cümleleri kullanıyorsun ama bu takımımız hala lider. Doğru, ama oynanan oyun taraftarı mutlu etmiyor, onu söyleyelim. Ve planlama açısından Okan Buruk tatmin edici işler yapmıyor. Mesela şu yenilgi bence ilk başta Okan Buruk'a yazar, bu yenilgi net bir şekilde. Ya bir de şunu söyleyelim, yani Okan Buruk gerçekten de kenardan oyuna, yani daha doğrusu hakemlere çok müdahale ediyor. Yani bunu biraz azaltması lazım. Yani dördüncü hakemle beraber, ben statta olduğum için söylüyorum, beraber maçı yönetiyorlar dördüncü hakemle. Bunu söyle, şimdi sarı kart göstersin, bak taça bu tarafa çıktı. Yani artık bu işleri bırakıp, yani diğer hocalar da yapıyor ama bu düzeyde yapmıyorlar. Artık bunları bırakıp doğrudan oyuna yönelmesi lazım. Yani burada bir taç fazla, bir faul fazla almak, vermek, bunlar artık çok böyle değerli şeyler değil. Hele Galatasaray için. O nedenle ben hani bu konuda da Okan Buruk'u uyarmak istiyorum. Sezon başından bu yana ikinci kırmızı kartını gördü. Yani sürekli kırmızı kart gören bir hoca konumuna gelmesi aslında biraz da kendisine bir ders çıkarması anlamına geliyor diyebilirim. Salah'ın gecesiydi. Trabzon'da şöyle söyleyeyim, Trabzon taraftarı mutluydu. Bir küçük notta, bir küçük eleştiri de onlara yapayım. Yani gerçekten mükemmel bir taraftar topluluğu, mükemmel tezahüratlar, takıma destek veren yani Trabzonspor taraftarı. Ama Uğurcan Çakır'a yani gerek yoktu. Size giderken 35 milyon euro kazandırdı. Bir de Onana'yı kazandırdı. Yani öyle bakmak lazım biraz. Yani sağ ol demeleri lazım. Yani bu her top ayağına geldiğinde ıslıklamak, bu bence çok doğru bir yaklaşım değil. Umuyorum bundan sonra
bu tür bir yaklaşım olmaz. Yani benim düşüncem bu tabii ki. Çünkü onu ıslıkladığınız oyuncu size 35 milyon euro kazandırıyorsa, bir de üstüne üstlük yerine Onana gibi bir kaleci kazandırıyorsa, ki dün gece o kadar kritik yerde kurtarış yapıyor ki, o kadar kritik yerde tam oyunu Galatasaray'ın dengeye getireceği pozisyonda

0: çok kritik iki tane kurtarışa imza attı. Bunlar tabii dikkatten kaçmaması lazım. Bu küçük uyarıyı da yapmak isterim.
1: Sevgili Haldun Domaç, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu karşılaşma her zaman derbilerde, ileri vadede, uzun vadede takımların performansı ile ilgili belki bize çok fazla şey anlatmayabilir ama sadece bu maçta oynanan oyun ve skor anlamında hem Trabzonspor'un hem de Galatasaray'ın uzun vadedeki oyun planlamaları ile ilgili ne gibi anekdotlarınız var? Özellikle Trabzon'da Thomas Rice'ın ilk maçıydı. Ne kadar hocanın dokunuşunu hissettik kısa vadede, bunu sorayım. Hem de bu Okan Buruk'la ilgili yaptığınız yorumlar ve kendisinin aldığı eleştiriler doğrultusunda milli ara sonrası Galatasaray'da bir değişiklik görür müyüz oyun anlamında?
0: Şimdi tabii ki şöyle söyleyeyim, Trabzonspor açısından şu anda net olarak Thomas Rice'ın çok muhteşem dokunuşları oldu dememiz çok gerçekçi olmaz. Çünkü iki gün antrenman yapan bir hocanın bir oyun şablonu, oyun planı ortaya koyması çok kolay değil. Bunu bir kere söyleyelim. O mevcut oyun planını şekillendirmeye çalıştı. Yani onu bir kere söylememiz lazım. Ha, burada söylediğim gibi bir Salah dokunuşu var. Onaçu'nun formsuz olması nedeniyle, ki aslında Onaçu tarzı santroforla oynamayı seven bir hocadır. Yani Muandil Maci ile oynadı Samsunspor'da. Ama Cu'nun Salah'la uyumunun daha iyi olacağını, Saviola'nın daha etkin olacağı pas alışverişlerinde mesela onları tercih etmesi dikkat çekici bir nokta. Daha henüz dokunmadı. Ama şunu söyleyeyim. Yani bütün Trabzonspor taraftarlarıyla stada giderken çıkarken hep konuştuğumuz şu vardı. Evet, bu maçı kazandık ama bizim iki tane daha kazanacağız ihtiyacımız var dediler, ki çok haklılar yerden göğe kadar. Şu Batagol'la Folcarelli dönerse bizim işimiz çok rahatlayacak dediler. Gerçekten ben de katılıyorum. Bu ikili de döndüğünde Thomas Rice'ın o kanatları zenginleştirme, Salah'ı serbest oynatma, direkt santrofor üzerinden oyun oynama felsefelerini oluşturursa ve savunmada aksiyona Batagol katılır, orta alanda Fabinho bir tık daha yukarıya çıkarsa, ki dün gece işte çok kritik noktalarda hamleleri de vardı, farklı bir Trabzonspor, yani Trabzonspor geleceğe umut aşılayan bir ve beklentiler oluşturan bir oyun oynadı. Ama Galatasaray'a baktığımızda şunu söyleyeceğim. Galatasaray bu ülkenin en elit kadrosuna sahip takımlardan biri. Bunu söylüyoruz. Ama bu elit kadroya sahip oluyorsunuz demek mutlaka her maçı aynı stratejiyle oynayacaksınız anlamına gelmiyor. Bunu özellikle söyleyeceğim. Artık buradan bir ders çıkması lazım. Ya bu sezon ikinci kez oluyor. Sporting maçı, Trabzonspor maçları 1-0 öndeyken yine aynı oyunu oynayıp 3-1 kaybetti Avrupa'da. Şimdi burada da daha maçın başında oyunu kaybeden bir şablonla sahaya çıktı. Okan Buruk'un artık bir B planı, bir C planı gerekiyor. Bir de şunu söylememiz lazım. Okan Buruk'un artık o B, C planlarını doğru bir şekilde sahaya yansıtması lazım. Osimhen olmayınca eyvah dememesi lazım Galatasaray taraftarının. Yani dün yine aynı şeyler Galatasaray taraftarı. Ya Osimhen yok, her şey yok anlamına gelen bir yapı oluşturdular. Bir düşünce oluşturdular ki bu da aslında bir teknik direktörün, teknik direktör takımından bireysel oyuncu takımına yönelik hamleleri olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Ya Rafael Leao oynarsa, Leroy Sané oynarsa, yani bu noktadan uzaklaşması lazım. Ben evet, bir teknik direktörün bir şablonunun olması iyidir ama sadece bir şablonunun olması iyi değildir. Öyle söyleyeyim.
1: Şunu da sorarak son olarak kapatacağız Haldun abi. Şöyle bir durum da var. Evet. Gazetelerde de çok konuşuldu bu. 60 milyon euro yedek kulübesinde oturdu diye. Batrakov yedek kulübesinde bekledi. Yine aynı şekilde yeni transferlere çok fazla ilk 11'de şans vermedi hoca. İlk 11 tercihleri de yine bu bağlamda eleştiri konusu oldu. İşte İlkay Gündoğan konusu yine dün çok fazla tartışıldı. İlkay Gündoğan'ın eğer form durumuyla ilgili bir sıkıntı varsa neden çözülmüyor veya başka bir durumu var, neden İlkay Gündoğan'ın tecrübesinden böyle büyük bir maçta yararlanılmadı şeklinde, bununla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Tabii ki Rezan, şöyle söyleyeyim, yani o 60 milyon tabii normalde kullanılır, meslektaşlarımızın kullandığı bir şey. Leroy Sané'yi oraya alsanız bu sefer 60 milyon belki de 65 milyon olacak. Yani burada tabii en formda oyuncuları oynatmak, en doğru oyuncuyu oynatmak önemli. Ama burada dikkat çekici nokta şu, siz bir 10 numara alıyorsunuz, belki o noktadan ben eleştireyim. Diyorsunuz ki benim Alexey Batrakov diye bir 10 numara alıyorum. Yani üstelik de onun alınması da biliyorsunuz nerelerde dolaştı Galatasaray. Bruno Fernandes'lerde, Bernardo Silva'larda, Camavinga'larda dolaşıp sonra Ugucuklu ve Alexey Batrakov'a döndünüz. Ve o Alexey Batrakov'u almanıza rağmen Yunus Akgün yine 10 numara oynuyorsa o zaman demek ki strateji olarak da hata yaptınız demektir. Onu özellikle söylemek isterim. Yani bu Galatasaray adına sezonun iyi başlamadığını gösteriyor. İlk ay konusunda şunu söyleyeceğim. Yani ilk ayın kalitesi zaten ortada. Ama bu kadar oynamıyorsa eğer ve kendisi de bu kadar oynamadığı halde bir tepki göstermiyorsa acaba bir kabullenmek mi var, kabulleniş mi var? Onu o konuda bir şey söyleyemiyorum. Tabii en büyük handikapımız bir antrenman izleyemiyor olmamız. Yani son durumların ne olduğunu göremiyoruz. Ama ne olursa olsun yani şu maçta, bu noktaya gelmiş bir maçta bile kullanılmıyorsa o zaman İlkay sanki gözden çıkartılmış gibi görünüyor.
1: Evet, İlkay Gündoğan'la ilgili ve diğer tercih edilmeyen oyuncularla ilgili tartışmalar devam ediyor. Sevgili Haldun Domaç, çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, Sabah Spor'unda Haldun Domaç Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdi. Birazdan stüdyo konuğum Ulaş Özdemir'le birlikte yine bu karşılaşmayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. Sizlere ara öncesi veda ederken de Roma-Inter ve aynı zamanda yine dün oynanan Sevilla-Barcelona özetleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
2: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Manuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone. Kulübeye böyle koşuyor. Romalı oyuncular kenetleniyor.
3: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek. Hücumu gücünü savunmadan alıyorlar. Topu geri kazanma süresinden alıyorlar. Ve bu pozisyonda da gördüğün gibi klasik bir Gasperini takımı ceza sahasına çok oyuncuyla istilaya geliyorlar. Burada da hemen topu kazanlar ve orada Malin bir sekte eşleşiyor ama Molina'nın bir adamı yok. Müthiş indiriyor. Kone o sızışları zaten seven bir oyuncu. 1-0 öne geçiyor Roma ki maçın başından beri kontrolü elinden bırakmamışlardı.
2: Lautaro Martinez, Bissek doğru kullandı. Ya Bissek karşı karşıya Bissek. Sekti top, Svilar'ın kurtarışı. Önce Svilar ardından Balerdi. Hızlı kullandığı taçla Lautaro Martinez'in gole çok yaklaşıyor Inter. Barella, tehlikeli gelebilir Inter şimdi. Di Marco çevirdi, Di Marco! Kale ağzında dışarıya Lautaro Martinez. Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde. Çekti topuk pası. Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone offside bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını.
3: çok kendinden emin bir şekilde kaldırmadı o bayrağı. Bakalım pozisyonu ama duraksadı çünkü. Orta hakemle bir göz göze geldi. Yok gibi gözüküyor evet. Yani. Mancini de ikinci offside değil yanılmıyorsam.
2: Şimdi incelemenin ardından
3: Kone ikisine de değil gibi gözüküyor zaten.
2: Bakalım karar ne olacak? Paolo Mazzoleni maçın VAR hakemi.
4: A seguito di revisione il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
2: Gol kalacak. Offside yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor. Mancini kaybetti. Lautaro Martinez. Thuram'dan koşu var. Lautaro Martinez onu düşündü. Marcus Thuram topla buluşuyor. Hemen çevirdi. Lautaro vurdu. Gol! İkinci yarıya golle başlıyor Inter. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ikilisi beraberce buluyorlar golü. Müthiş ikili. Yine iş başında. Son 4 maçta Roma'ya karşı oynadığı 3 gol kaydetmişti Lautaro Martinez. O gollere bir yenisini bu şekilde ekliyor. Dybala ortasını yaptı. Arkaya açıldı. Malin orada döndü vurdu Martinez. En kritik kurtarışı maçın başından bu yana Josep Martinez'in. Orta geldi. Kafa vuruşu Svilar. Devamında direkten döndü Akanji. Karambolü. Uzaklaştırıyor şimdi Roma. Gole çok yaklaştı Inter. Önce Svilar ardından direkt. Tehlike geçmiş değil Roma kalesinde. Carlos Augusto çevirdi. Lautaro Martinez. O top bir şekilde yine kaptanı buluyor. Lautaro Martinez deplasman tribünde böyle koşuyor. Bu sezon bu pozlardan çok veriyor Lautaro Martinez. Yine 2-0'dan döndü Inter. Bu kez Roma deplasmanında. Napoli, Udinese, şimdi Roma. 2-0'dan dönüşler. Inter için bir klasik oluyor. Bugün goller Lautaro'dan. Ve son düdük geliyor. Serie A'da artık her maçını kazanan bir takım yok değerli izleyenler. Olimpico'da puanlar paylaşılıyor. Roma 2, Inter 2.
5: La Liga'da çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Sevilla Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. Artık hazırız. Ramon Sanchez Pizjuan'da maç başlamak üzere. İlk düdük. Maça Sevilla başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Luis Garcia geçen sezon acil durumda göreve geldi. Sevilla düşmek üzereydi.
6: Hansi Flick.
5: Yamal. Sıyrıldı. Baktı kaleye. Lamin Yamal. Yamal direkt Vlahodimos'ta dokundu son anda. İşte Suazo şu ana kadar durdurdu ama en ufak bir açı, bir şans yetebiliyor Yamal'a. Vlahodimos'un da kritik bir dokunuşu vardı. Şimdi Fofana sektörden. Sierra. Agumez. Agume güzel bir top. Felix'e. Felix Correa attı kendisini ceza alanına, çevirdi ortaya, kafa, gol! Fofana! Transferin son dakikalarında onu kiralayabildi Sevilla. Onca maddi zorluk içinde Milan'ın yüzüne bakmadı Yusuf Fofana. Sevilla'ya o kadar iyi geldi ki. Sevilla öne geçiyor. Christensen. Şimdi Rafinha. Rafinha nefis çekti. Rafinha belini kırdı Sangamze'nin. Feyenoord maçında da yapmıştı benzerini. O kadar çabuk yön değiştiriyor ki yani. Şöyle sarktı arkaya şu dönüş. Basketbolda görürüz bunu. Rafinha inanılmaz çekti topu işte. Sıçrıyor havaya hafifçe o dokunuştan sonra ve 1-1. Şimdi Rabiur. Rabiur vurdu. Top dışarıya gitti. Şimdi Koçoraşvili iyi yere kesti. Bir dokunuş Livakovic, ikinci pozisyon. Offside, offside. Orta geldi. Şimdi vuruş dışarıya. Felix Correa. Eric Garcia, Rodri. Lamine Yamal. Yamal. Yamal dışarıya. İlk yarıda da çok benzer bir noktadan denemişti. Direkten dönmüştü. Fermin. 5'e 3 oluştu bir anda Fermin. Lamine Yamal. Yamal ayak içi, yine aynı yerden dışarıya. Ucuz atlattı. Şimdi Correa. Ondan da top kaybı. Lamine Yamal kurtardı. Dengesiz Sevilla savunması. Fermin yerden çeviriyor Sangante. Lamine Yamal. Yamal indirdi. İki oyuncu var başında. Lamine Yamal çevirdi. Rafinha! Barcelona önde. Rafinha yine. 9 Eylül'de ligde 11. golünü attı Rafinha. Yamal'dan asist. Golü atan Rafinha. Barcelona önde. Kafayla atıyor. Sağıyla atıyor. Soluyla zaten atıyor. İşte Yamal şu pozisyondan asisti çıkardı. Rafinha kaleye doğru direkt, ardından dışarıya. Bir de kornerden atıyordu Rafinha. Direkt kornerden. Direkten sekti top. Ardından dışarıya gitti. Rodri alamadılar Barcelona'dan topu. Ve şimdi Lamine Yamal. Rafinha koştu. Nefis pas, offside yok. Rafinha hat-trick mi? Rafinha hat-trick. İnanılmaz. İnanılmaz. Pas da inanılmaz. Yani tam zamanında, tam doğru güçte. Ve Rafinha. Lewandowski'nin ayrılığı. Alvarez'i bir türlü alamadı Barcelona. Rafinha 9 numarada başladı sezona. Ve bunu bekliyormuş. 7 maç 12 gol ligde. Alfon. Alfon. Alfon kaleyi düşündü Livakovic için. Kolay bir top. Olmo. Olmo kaleye doğru. Vlahodimos son anda gördü topu. Olmo. Adeyemi'yi düşündü. Adeyemi indirdi. Adeyemi sağına aldı. Çekti yine. Adeyemi. Vlahodimos. Dördü önlüyor. Milli araya uçarak gidecek Barcelona. Şimdi İshak. İshak sert vurdu yandan dışarıya. Ve maç bitiyor. Barcelona 3-1 kazanıyor.

0: Spor'unda 3. ve son bölümle karşınızdayız. Ulaş Uraş Özdemir'le birlikte karşınızda olacağız. Yaklaşık 1 saat boyunca futbol gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Reza. Nasılsın?
0: İyiyim. Sizin sesle daha böyle bir canlandım vallahi gerçekten.
1: Ben hiç uyumadım. Geceden bu yana ayaktaydık.
0: Siz nasılsınız diyeceğim ama zaten çok iyi görünüyor.
1: Keyfimiz yerinde. Çok şükür.
0: Evet.
1: Ya yani milli araya da iyi bir galibiyet alarak girdi Trabzonspor. Yani Galatasaray açısından tabii ki durum biraz herhalde görünüyor ki kaotik bir yere doğru gidecek. Özellikle dün akşamdan bu yana yapılan o Okan Buruk tartışmaları, işte takımın transfer mühendissizliği üzerinden böyle çok eksik parça bırakması bu ölçüde evet Galatasaray'ı bir kaosun içine atacak gibi duruyor şu anda.
0: Evet, şimdi karşılaşmaya ilgili çok fazla detay var. Hepsini konuşmaya çalışacağız Ulaş Bey'le. Galibiyetin temelinde nasıl bir oyun farkı vardı? Önce onunla başlamak istiyorum.
1: Ya şöyle, seninle burada birkaç programdır konuşuyoruz ve bu programların genel tabanı şuydu. Diyorduk ki kardeşim, merkezi tuttuğun sürece, yani orta sahayı tuttuğun sürece şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Maçı kazanamasan da oyunu eline alabiliyorsun. Trabzonspor'da yani Thomas Reis, öncelikle onu söylemek isterim. Yani bir teknik adam böylesine kritik ve önemli karşılaşmaya gelmemeyi tercih etmedi. Şunu demedi mesela, ya ben milli arada geleyim. Hayır, beni gelin alın dedi buradan, Bulgaristan'dan. Başkan da özel uçağını gönderdi ve Thomas Reis'i Trabzon'a getirdi. Çünkü önemli bir karşılaşma var, ona hazırlanmam lazım dedi. Bak, bu bir defa bu duruşu ben çok önemsiyorum. Önemli. Bir teknik adamın kendine olan özgüvenini, cesaretini ve bir de hani takıma, sonuçta bu takımı biliyor ve bu takıma da güvendiğini ortaya koyuyor. Bu birinci nokta. İki, ya ne dedi maçtan sonra? 2,5 antrenman yaptık dedi. Hı hı. Bunun birisi taktik antrenman, 1,5 antrenman de. Yani maçtan bir gün önce taktik antrenman yapar bütün takımlar. 1,5 antrenmanda sen bu takıma nasıl bir dokunuş yapabilirsin? Bu önemli. Bir, en önemli dokunuşu o bence. Orta sahada Fabinho'nun yanına Melih'i koydu. Dedi ki onlara, bakın siz bu savunmanın, stoperlerin önündesiniz ya, aranızdaki bağlantıyı hiç kopartmayın. Birbirinize yakın oynayın. Ve Galatasaray'ın ön alan presini ikiniz beraber burada kırın. Ki Melih inanılmaz bir performans ortaya koydu ve topsuz oyunda da çok iyiydi. Fabinho'yu zaten anlatmaya gerek yok. Büyük oyuncu. Yani nereden atak gelecek, ben nasıl müdahale edeceğim, ön sezileri çok kuvvetli ve orada yani Fabinho ön sezileriyle Galatasaray'a karşı müdahalelerini yaparken Melih de hep süpürdü o alanı. Ya, topsuzda da süpürdü, topluda da süpürdü. Melih ayağı çok iyi olan bir ön libero değil. Libero değil ama nihayetinde aldığı pası doğru bir şekilde Fabinho'ya, Fabinho'dan Muçi'ye ya da Salah'a gitti. İkinci dokunuş hızlı ve atletik bir kanat oyuncusu olan Saviola'yı tercih etti. Çünkü Thomas Reis'in Samsun'daki o oyun anlayışında gördüğümüze göre hep böyle hızlı ve atletik ve ön alanda çözüm üretebilen oyuncuları tercih ediyor. 3. Francolini. Salah'ın, yine senin programda konuştuk. Yani bir şey olmasın, tekerrür etmeyelim ama Salah'ın tercih edeceği en iyi santraforlardan bir tanesi. Hareketli.
0: Evet.
1: Sürekli alan yarattı. Stoperleri sırtına aldı götürdü. Sağa koştu, sola koştu, geriye koştu, öne koştu. Ve hep hareket halindeydi. Böyle bir hareket, bak Saviola hareketli. Muçi hareketli. Salah zaten anlatmaya gerek yok. Bir de bak bir beki, yani Mustafa'yı çok fazla öne çıkartmadı. Niye? Dedi ki ben Galatasaray'dan hücum yediğim anda hiç olmazsa arkadaki ikili stoper hattını bir bekle beraber üçlü savunmaya dönüştüreyim. Zaten önünde Fabinho ile de Melih var. Bitti. Ya yani burayı aldın sen bir defa çembere. Ön alanda da Salah gibi çok kreatif bir oyuncum var. Ne oldu? Dedi ki Galatasaray'a, kardeşim benim topla işim yok. Al topu oynasa. Bak bu tuzağa düştü Okan Buruk ve ben Galatasaray açısından asıl acınası durum tırnak içinde şu. Yani ben ön alan baskısı yaparak rakipten topu kaptığımda, hücumu çeşitlendirdiğimde ve bununla beraber sonuca gidemediğimde ne yapacağım? Bir B planı yok. Kilitlendi ve kaldı. Hiçbir B planı üretemedi Okan Buruk. Zaten bir dediğim gibi bir oyun mantalitesi var. Bunun üzerinden gidiyor. Ya kardeşim, sen 4 yıldır Galatasaray'da teknik adamlık yapıyorsun. Ön alan baskısıyla sürekli oynamaktansa, değil mi? Ya topu hani biraz da rakibe ver, rakip oynasın sana. Bir de böyle bir dene bakalım. Ama bunu da yapmadı. Şimdi iki, Leao ve Sané ile oynaması da Trabzonspor için büyük bir avantaj oldu aslında. Ya Barış'la da oynasaydı belki bu avantaja dönüşmeyebilirdi. Ama şu, Sané zaten fiziksel olarak ve mental olarak çok geride ya. Adam Almanya milli takımına bile alınmamış. Sen çok önemli bir karşılaşmada Sané'yi bu kadroya alıyorsun, Barış Alper'in yerine. İki, Leao tercihi. Hazır değil bu adam. Bunu görüyorsun. Hazır olduğunda muazzam bir oyuncuya dönüşebilir. Ama şu an için değil. Bu da Trabzonspor'a bir avantaj olarak geçti. Bak çok ilginç bir istatistik var Rezan. Ona ana maçta kaç defa topla buluştu biliyor musun? 60'ın üzerinde. Yanılmıyorsam 62 ya da 63.
0: Evet.
1: Yani öyle hatırlıyorum akşamdan. Ya hemen, ona sen de bir bakarsın.
0: Hemen bakıyorum. Zaten 40'ın üzerinde de uzun topu vardı galiba.
1: Bak, şimdi kimle kırdı Galatasaray'ın ön alan presini? Trabzonspor Onana'yla kırdı. Şimdi Onana bu kadar önemli bir kaleci. Şimdi bazı arkadaşlar şey yapıyorlar.

0: işte hatırla maçtan önce efendim kadrolarda işte kıyas yapıyorlar. Evet. Onana mı Uğurcan mı? Ya kardeşim Uğurcan çok iyi bir kaleci. Evet. Ama yani Onana'yı değil de Uğurcan'ı seçen arkadaşların ben objektif olduğunu düşünmüyorum. Bir defa futbol
1: 70 kere topla buluşmuş, özür diliyorum.
0: 70 kere. Evet. Bak bu o kadar mükemmel bir istatistik ki. Mesela Onana Konya maçında kaç defa topla buluştu?
1: Kaç?
0: 30'un üzerinde, 40'a yakın. Ama çözüm üretemedi. Bu sefer Galatasaray'ın ön alan presinde niye çözüm üretemedi biliyor musun? Çünkü Konya sana kapandı. Ve kapanan takımlara karşı Trabzonspor çözüm üretmekte zorlandı. Hı hı. Ama burada sana açık oynayan bir Galatasaray vardı. Ön alan presi yapan bir takım vardı. Ve bütün presi sen, bence muazzam bir libero kaleci, Onana ile beraber kırdın. E şimdi orada stoperler genişledi. Değil mi? Hı hı. Yani topu hem uzun oynayarak falan. Şimdi bak Salah gibi. Bak Salah hiçbir önlem almamış Okan Buruk. Alsa da gerçi ne kadar önlem alacak o da ayrı bir konu da. İlk golde mesela. Ya Salah 85 metre koştu ya. Evet. Ya sen bu boşluğu nasıl verebilirsin? Salah da bu takımdayken. Bunu Liverpool'da zaten en marif olduğu özelliği bu adamın. Hı hı. Bir de 85 metre o topu koşturup gidip bir de gol atmak var ya. Ya bu başka bir seviye. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Salah öyle oyuncu. Ya kardeşim bırakın. Salah bence dünyadaki ilk 3 oyuncunun en zirvesinde. Şu performansla bugün Liverpool'da oynayamaz mıydı Salah?
1: Kesinlikle oynardı.
0: Oynardı. Ha sen ne yaptın? O var ya onların bir teknik adam. Arne Slot.
1: Arne Slot.
0: Ya kardeşim sen bak. Şimdi futbolun bir ruhu var. Futbolun bir duygusu var. Sen bu ruhu yaşayan ve bu duyguyu içinde hisseden adamlarla oynayacaksın bunu. Sen bütün Liverpool'u robotikleştirmeye çalıştın. Kendine göre bir oyun felsefesi oturttun ve Salah gibi bir adamı kenara atmaya
1: çalıştın. Beni otobüsün altına attı dedi Salah.
0: Evet.
1: Onun için.
0: Ama sonra Arne Slot'un kendisi gitti otobüsün altına.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi bak bu Salah Liverpool'da da oynardı. Ama adam geldi Trabzonspor'u tercih etti. Niye? Çünkü Salah az önce bahsettiğim bir ruh ve bir duyguya sahip bir insan. Dolayısıyla hikayesi olan, başarıya aç, sahada mücadele eden, milyonlarca taraftarı olan bir camiaya geldi Salah. Dedi ki ben Galatasaray'a da gidebilirdim, Fenerbahçe'ye de gidebilirdim, Arabistan'a da gidebilirdim, evet. Avrupa'da herhangi bir takıma da gidebilirdim. Hayır dedi, ben hikayesi olan bir takıma gidiyorum. Ya Salah'ın şu anda paraya mı ihtiyacı var?
1: Sanmıyorum.
0: Ya 40 milyon sterline yakın kazanıyordu Liverpool'da senede. 9 sezon oynadı orada. İhtiyacı yok ama şuna ihtiyacı var. Ben Muhammed Salah'ım. Ben muazzam bir profesyonelim. Ama bu yetmiyor. Bana duygusu ve hikayesi olan bir şehir lazım. O yüzden geldi Trabzonspor'a ve şimdi o duyguyu ve o ruhu yansıtıyor. Evet. İşte Arne Slot'un ve bazı teknik adamların anlayamadığı konu bu. Kardeşim bu oyuncular robot değil. Bu oyuncular onların da bir hikayesi var. Nedir o? Ailesi var. Çocukları var. Aynı zamanda ruhu var. Duygusu var. Yahu kalbi var. Dokunacaksın. Dokunmadığın zaman olmaz. Salak gibi bir adama sen getirip de Trabzon'da yaylaya çıkartabilir misin yahu? Ya çıkartamazsın.
1: Başkan da söyledi.
0: Bak başkan da söyledi ama şu tespiti yapacağım. Ben 32 yıldır Trabzon'da yaşıyorum. Bak 32 sene oldu. Ben orada evlendim, çocuklarım orada, hepsi. İşte ne bileyim, orada da yerlerimiz var, Allah'ımıza şükürler olsun. Gümüşhane Torulluyum, Torul bana zaten 40 dakika. Şimdi bana bir video attılar. Torul'da bir düğün vardı. Düğünde işte bizim Erdoğan Cabbar var, bir kemençe sanatçısı o da. Yani şey yaparken, millet düğün yaparken Erdoğan hem türkü söylüyor, anonsa dedi ya arkadaşlar, şu anda dedi Galatasaray'ı 3-0 yeniyoruz, bilginiz olsun. Hı hı. Bak, şimdi buraların hikayeleri çok başkadır, farklıdır. Şimdi sen yaylaya çıkartamazsın bu adamı. Ama bak Trabzon öyle bir memleket ki, Trabzonspor öyle bir takım ki, ben biraz burada mübalağa yapıyorum zannediyorum, öyle değil. Bak bir şehir takımı ve bu şehrin başka bir ruhu var. Bu şehrin gelen insanlara karşı başka bir dokunuşu var. Seni içine çekiyor. Bak seni içine çekiyor ya, alıyor seni içeride. Ben şimdi bazen şiveyi kaydırıyorum. Ben hiç böyle hani o Trabzon şivesiyle konuşmayı bilmezdim yani. Trabzon'a geldikten sonra bu şehir seni deniziyle buluşturuyor, sokağıyla buluşturuyor, Arnavut kaldırımlarıyla buluşturuyor, tarihiyle buluşturuyor ya. Ya Roma, Bizans,

0: Osmanlı, Cumhuriyet, ya medeniyetler şehri diyorsun. Kanuni burada doğmuş. Yavuz Sultan Selim, özür dilerim. Yavuz Sultan Selim burada doğmuş. Kanuni Sultan Süleyman, pardon ya, Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da doğdu. Yavuz Sultan Selim 24 yıl burada valilik yaptı. Ya Gülbahar Hatun'un mezarı Trabzon'da. Ve Sümele Manastırı gibi çok büyük bir, yani insanın bakınca hayret ettiği bir yere gitti Sala. Buraya nasıl yapmışlar dedi. İşte Trabzon o. Yani oraya, o kayaların arasına dahi böyle bir eseri konduracak insanlara sahip burası. Fatih Sultan Mehmet gelmiş, fethetmiş burayı. Çok mistik bir şehir. Hiç gittin mi?
1: Reza? Gittim, evet.
0: Gittin. Şimdi gitmek başka, kalmak başka.
1: Evet, çok az bir süre kaldım. Evet. Maç için gittim ben de.
0: Tamam, maç için gittin ama mesela gördün o taraftarın coşkusunu, evet, evet, değil mi? Ha, yani şöyle, Trabzon insanı asidir. Trabzon insanı agresiftir. Ama Trabzon insanı çok duygusaldır. Bak, Trabzonsporlar için. Trabzon ve Trabzonsporlar için. Çünkü Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. O yüzden tuttular bu takımı. Niye? Kendini buldu. Kendi hikayesini gördü orada. Yani Ali Kemal Denizci'yi gördü. Bu adam, efendime söyleyeyim, ekmek arası bir köfteye prim alıyordu. Onun mücadelesini gördü ve devleri yendi ya. Kendine göre büyükleri yendi ve aslında büyük olmayı da öyle başardı. Yani bir şey, hikaye yazdı. Yokluktan, işte imkansızlıklardan bir başarı elde etti. Trabzonspor böyle efsane oldu. Bu şehir seni içine çekti. Salah da zehirlendi. Zehirlenmeyi şey olarak söylemiyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani işte o anlamda değil. Yani onu aldı, şehir aldı onu içine. Sen şimdi Salah'a de ki ya, ben gittim yaylaya, oturdum o taşın üstüne ama ben buradan yer almam lazım diyor şimdi. Bak, aşık oldum buraya diyor. Daha dur Salah, aşık olacağın çok yerler var. Hele sen bir git de bir çayır bağında çık bakayım o Düzköy'deki o sivri kayanın üzerine. Bir gör o coğrafyanın güzelliğini. Bak, bu işin şeyi ya, Trabzonspor bu yüzden güzel. Kendini şehriyle bütünleştiren, deniziyle, sokağıyla, yaylasıyla, dağıyla, aynı zamanda dışarıdakilerle birleştiren. On binlerce insan geldi Avrupa'dan, dünyanın dört bir tarafından, Türkiye'nin dört bir tarafından geldi. Neden? Çünkü kendini buluyor o takımla beraber. Evet. Ya şunu diyor, kardeşim ben yenilsem de sahada mücadele etsin benim takımım. Ama mücadele etsin. Ya benim gibi olsun ya, dik oynasın kardeşim. O yüzden Trabzonspor'un mottosu dik oynadır.
1: Evet.
0: O yüzden Karadeniz fırtınası dersin. Böyle kaplan figürü falan değil kardeşim. Kaplanla ne işi var Trabzonspor? İlla bir canlıya mı benzetmek istiyorsun? Hayır, Trabzonspor'un resmi olarak mottosu Karadeniz fırtınasıdır. Fırtına demiş, fırtına, ihtilal efsane. Dolayısıyla şimdi Salah'ı satın almadı sadece Trabzonspor. Salah'ın etrafındaki destinasyonu da satın aldı. Ya milyonlarca takipçisi olan bir insan. Instagram'da, Twitter'da. Ya gidiyorsun yaylaya da sen attır bakayım, ver ona 10 milyon euro da gitsin Trabzon'un Çakırgöl, Kurtköy yaylasında atsın o fotoğrafı. Atmaz. Atmaz kardeşim ya. Atmaz. Bu ruhuyla buluştuğu zaman ve bu ruhu da içine çektiği zaman şehir, sen de oluyorsun Trabzonlu. Anladın mı? Oluyorsun Trabzonsporlu. Bu iş böyle.
1: Evet.
0: Şimdi hikayesi olan bir takıma geldiği zaman sen diyorsun ki ya şu tribünlerdeki coşkuya baksana. Adam formasını çıkarttı ya, son golü attın. Formasını çıkart. Bak ne kadar güzel yaşıyor bunu. Evet, Trabzonspor'un eksikleri var mı? Hala var. Bak hala var. Hı hı. Ama ben Thomas Lice'a bu dokunuşları, bak maçtan önce de söyledim. Ben bir şey beklemiyorum çok kısa zamanda bir teknik adamdan. Ama 2-3 değişiklik yapması lazım. Bak Savic'in pozisyonu dün kırmızı karttı. Hı hı. Bak kırmızı karttı. Hiç kendimizi sağa sola atmayalım. Kardeşim sen 9 yıl Atletico Madrid'de oynamış çok tecrübeli bir stopersin. Senin bunu yapmaman lazım. Bak takımın 10 kişi. Önemli değil 70-60 olması. Yapmayın. 3-0 önde de yapmayacaksın kardeşim. Sen Savic'sin. Sen bu takımın kaptanısın. O yüzden ben de Savic tercihini çok şey yapamadım. Rahatsız etti beni. Olmuyor işte. Olmuyorsa başka bir formül bulunması lazım.
1: Hocanın fikri bundan sonra değişir mi peki?
0: Ya çok değişeceğini düşünmüyorum. Savic'in başka özellikleri var. Savic'in bir lider. İşte kaptan. Ama yani sen böyle yaparsan sana bakan o takımdaki diğer oyuncular da farklı davranır. Yapma kardeşim, niye yapıyorsun ya? Gerek yok yani. Zaten 3-0 öndesin. Bir de orta sahanın hemen önünde top ya. Yani müdahale etmesen dahi çok fazla bir şey olmayacak. Zaten Thomas Lice demiş ki Galatasaray'a, gel kardeşim benim topla işim yok. Ben topsuz oyundayım. Düştü bu tuzağa.

0: düşünce de ya senin burada daha doğru oynaman lazım. Kırmızıyı gördüğün zaman belki bir sonraki maç, ya bir sonraki maç belki değil, olmayacaksın yani. Hı hı. Bence VAR'a da gitmeliydi o pozisyon. Anlatabildim mi? Yani VAR niye çağırmadı? Belki müdahaleyi biraz şey gördü ama Savic'in gelişi kırmızı. Hani diyorsun ya, ya gelişi kırmızı, vuruşu, gelişi sarı, vuruşu kırmızı, evet, diye. Olmaz, yanlış. O yüzden Trabzonspor'un şimdi yapması gereken şu. Evet, 2,5 antrenmanla bu takıma müdahale edebileceği ölçüde etti Thomas Reis. Oyun dediğin şey günlük değildir, haftalık değildir. Oyun dediğin şey sürdürülebilirliği olan, yani bir sonraki haftaya taşıyabileceğin konudur. Şimdi burada Galatasaray sana açık oynadı değil mi? Hı hı. Ve sen planın tuttu. Şimdi sana kapanan takımlara karşı nasıl oynayacaksın?
1: Tabii.
0: Çünkü Trabzonspor'un en büyük sorunu da bu. Yani merkezden o çözümü üretemiyor kapanan takımlara karşı. E şimdi milli aradan sonra hangi deplasmana gidiyor Trabzon?
1: Hemen bakalım. Samsun'a gidiyor.
0: Samsun'a gidiyor. Ya yani Samsun yani.
1: Ve sonra da Beşiktaş maçı var,
0: evet,
1: bu arada.
0: Beşiktaş maçı var, içeride oynayacak.
1: Evet.
0: Muazzam bir maç bizi bekliyor, onu söyleyeyim önce.
1: Oyun anlamında gerçekten
0: bakalım,
1: dört gözle bekleyeceğimiz bir maç.
0: Şimdi Samsun önemli bir deplasman. Sonuçta kardeş takım ama sahada
1: olan eski takımı.
0: Eski takımı ve sahadaki olay başka. Dolayısıyla şimdi Samsun'da Trabzonspor'a karşı hani o tribün atmosferiyle beraber böyle oynayabilir. Burayı gördük. Evet, bu doğru bir oyundu. Bu doğru oyunla Trabzonspor farklı bir galibiyet elde etti. Ama asıl görmemiz gereken nokta kapanan takımlara karşı ne olacağı. Bak, Hüseyin Çimşir Hoca'ya ben bu yüzden kızdım. Ya hocam, içeride Gençler Birliği maçında tamam 5-0 aldın, kazanan takımı bozmam dedim. Bozuluyor muymuş? Bozuluyormuş. Çünkü senin kazanan takım değil derdin. Senin derdin şu olmalı. Ben bu maçta kazandım Gençler Birliği'ne karşı ama Konya'da toplu oyunda ben ne yapacağım? Konya'da topu sana bıraktı. Yapamadın bir şey, üretemedin. Sürekli hücumcu attın sahaya. Sürekli hücumcu atmakla çözüm olamayacağını da gördün. Bunu görmene rağmen yine aynı formasyona devam ettin. Olmaz. Böyle yapacaksın. Her maçın taktiği ve tekniği başkadır. Hı hı. Buna göre oynayacaksın. O yüzden kızdım. Hadi bunu ilk yarıda ben olsam Hüseyin Çimşir'in yerinde 25'te değiştirirdim. 3 oyuncu. 3 orta sahada Ozan öne koyardım. Muçi'yi dışarı alırdım. Arkaya Melih'i koyardım. Stoperden Savic'i değiştirirdim. Ve Onaçu'yu dışarıya alırdım. Bak Onaçu'nun tam top tutupu merkeze geldi falan filan. Değil kardeşim. Salah'ın takımında statik bir santrofor olmaz. Salah'ın takımında hareketli bir santrofor. Bu adam Firmino'yla oynadı. Hı hı. Bu adam Nunez'le oynadı. Hı hı. Ya insan bir bakar izler, bu adam hangi santrofor tipiyle bunu yapabiliyor. Bir de serbest oynattı onu. Sola gitti, sağa gitti, işte merkeze geldi falan. Birçok şey yaptı adam ve takımını hep ileriye doğru taşıdı. Böyle oynayacaksın. Yani almışsın 20 milyon euro yatırım yapmışsın Midland'daki bir oyuncuya ve bu çocuk Aral'la da beraber oynamayı marif oyuncu. Buna rağmen Aral'ın olduğu denklemde, yani Konya maçında oyunda şey yok, Frankolini yok. Olur mu böyle bir şey ya? 50'nin üzerinde gol ve asist üretmiş Aral ve Frankolini'yi sen Frankolini'siz bırakıyorsun Aral'ı. Olmaz. İşte oyunu okumakla oyunu oynatmak başka şey. Oyunu doğru okuyacaksın. Oyunu da her maçın taktiğini de farklı bir şekilde. Her maç sana farklı bir oyuncu profili vaat etmeli. Bu iş böyledir. Bunda şey yok kardeşim. Bu maçta ben böyle oynayacağım. Aral sen oynuyorsun. Çünkü set oyunu oynayacaksan Aral'la oynayacaksın. Geçiş oyunu oynadığı zaman Savio'la oynayacaksın. Ya bu kadar basit. Ya futbolun kurallarını yeniden üretmek ya da oyunun kurallarını yeniden kağıda yazmaya gerek yok ki. Böyle oynayacaksın. Geçiş oynadın, Savio'la oynadın. Ve gol attı sana. Savio'la.
1: Evet.
0: Kimle attı? Salah.
1: Muhammed Salah'la.
0: İşte bu yani... Zor bir şey değil ya. Dünya futbolu tamam yani şeyler İngilizler icat etti işte ne bileyim Cruyff'da total futbolu buldu ama ya bunu yeniden yazmaya gerek yok ya. Ve bu oyuncular robot değil kardeşim ya. Bu oyuncular insan. Önce insanlığını ele alacaksın. Önce ruhuna dokunacaksın. Sonra kalbini kazanacaksın. Daha sonra da aklını. Çünkü oyuncu senin oyun sistemine inanacak. Senin oyun sistemine inanmayan bir oyuncu oynatamazsın. Bir de gitmeyeceksin kardeşim. Bak kalıp mücadele mi edeceksin yoksa bırakıp gidecek misin? Biz kalıp mücadele edeceklerle beraber yürüyeceğiz. Futbolun ruhu budur çünkü. Tam bırakıp gidenlerle değil. Oyunun mantığını başka şekillerde tırnak içinde

0: Eleştiriyorlar da kardeşim, ne yapacak bu çocuk? Daha genç bir oyuncu. Oynayan oyuncuya ben genç demem de. Ama nihayetinde hala birçok temel eksikliği var ve bunları gidermesi lazım. Bir pivot santrafor olarak yapması gerekeni yaptı, o kadar. Bunun üzerine çıkması için bu çocuğun oynaması lazım ve gelişmesi lazım. Ben milli takım için Deniz Gül'ü büyük bir şans görüyorum ki Montella da öyle görmüş galiba.
1: Evet, karşılaştırmak.
0: Ne kadar konuştum Rezvan? Kaç dakikadır konuşuyorum ya?
1: Şu an 22 geçiyor saat.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: Bak, başka bir şey daha söyleyeceğim. Konuyu farklı yere getireceğim. Farklı yere değil de enteresan.
1: Tahmin ediyorum. Zaten ben de sormak istiyordum. Galatasaray, Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının istatistikleri de bu şekilde ekranlarınıza yansıyor gerçekten. Yani istatistik ne kadar maçı anlatıyor onu bir ölçüde tartıştık ama şimdi başka tartışma konuları var.
0: Evet.
1: Önce ona geri dönelim. Birincisi Uğurcan Çakır konusu.
0: Evet.
1: Şimdi Uğurcan Çakır'ın Trabzon'dan Galatasaray'a gitmiş olması ve bu deplasmanda oyuncuya tabii ki tahmin edilebilir ölçüde eleştiriler ve tribün tepkileri vardı. Ancak maçtan sonra biraz daha buradan okundu Galatasaray cephesinde. Yani Uğurcan Çakır'ın işte performans düşüklüğüne ve biraz motivasyonunu kaybetmesine, tribün tepkilerinden etkilenmesiyle ilgili bazı okumalar yapıldı kamuoyunda. Ne derece katılıyorsunuz bu tartışmalara?
0: Ya şöyle, Uğurcan Çakır'ın Trabzon'la bir duygusal bağ var sonuçta. Yani Uğurcan Trabzonlu ve Uğurcan Çakır Trabzonspor'un oyuncusu ve oyuncusuydu ve aynı zamanda takım kaptanıydı. Bütün ailesi orada, babası orada, kardeşleri orada, akrabaları orada. Haliyle yani o deplasman Uğurcan için çok böyle duygusal anlamda bir anlam bütünlüğü oluşturabilir. Ama sahada Uğurcan'ın farklı bir role bürünmesi lazım. Bak Uğurcan bunu, Uğurcan kaostan beslenen bir oyuncu. Hı hı. Ben Uğurcan'ı iyi tanıyorum. Kulüpteyken de biz beraber de çalıştık. Uğurcan kaos sever ve kaostan beslenir ve bu onu motive eder. Demotive etmez bak. Ama nedense Trabzon'a geldiğinde hep demotive oluyor. Bunun en temel sebebi de bence oralı olması ve duygusal bir bağının olması. Evet, şeye para kazandırdı Trabzonspor kulübüne. Ha bak, ona geleceğim ya. Hı hı. Şimdi ben dün akşam biraz çalıştım. Çok özür diliyorum.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Şimdi bak, diyorlar ki Trabzonspor Uğurcan'ı sattı, takım kurdu. Ya kardeşim, siz hiç mi bakmıyorsunuz şeylere, tarihlere? Mesela Uğurcan satılmadan önce Trabzonspor kimleri almış? Uğurcan satıldıktan sonra bir tane kaleci alacaktı zaten. Mecbur almak zorundaydı. Gitti ona anayı aldı. Yani nasıl takım kurdu abi? Uğurcan'ı sattığına da kaleci alacaksın zaten. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bak. Uğurcan Trabzonspor'a Trabzonspor'dan 1 Eylül'de ayrıldı. Transfer de 12 Eylül'de bitti değil mi? Gittiği zaman. Peki Uğurcan Galatasaray'a gittiği 1 Eylül'den önce Trabzonspor kimleri aldı? Bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Wagner Pina'yı aldı. Ne zaman aldı? 21 Haziran 2025'te. Onaçu'yu aldı. Ne zaman aldı? 4 Temmuz 2025'te. Agusto'yu aldı. Ne zaman aldı? 12 Temmuz 2025'te. Olaygbe'yi aldı. Ne zaman aldı? 7 Ağustos 2025'te. Chris Olay'ı aldı. 30 milyon euroya sattığı oyuncuyu. Ne zaman aldı? 20 Ağustos 2025'te. Ya Trabzonspor takımı zaten kurmuş. Yani bakmıyor musunuz şuraya? Ve burada Trabzonspor... bir saniye. Karıştırmadan söyleyeceğim çünkü. Hı hı. 24 milyon euroluk zaten bir bonservis yükünün altına girmiş. Oyuncularla sözleşmeleri imzalamış. Takımına getirmiş. Ve bunu ödemeleri de nasıl yapacağını da taksitlere de bölerek açıklamış kapta yahu. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar, yapmayın böyle yani. Gelelim. Gelelim şimdi bak. Ve 1 Eylül'de gitti ya Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır 31 Ağustos 2025 tarihinde Trabzonspor'un Samsunspor'la oynadığı maçta ilk 11'di ya. Kadroyu sayayım mı?
1: İlk 10.
0: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskiyellaç, Okay, Forcarelli, Zubkov, Olaygbe, Felipe Augusta ve Onaçu. Ya Uğurcan bir gün önce zaten kadrodaydı ve aldığı oyuncuların çoğu da zaten şurada bir Olay'ı eklersin. Hı hı. Hani daha önce aldı, sonradan oyuna girdi falan. Yani Uğurcan

0: kalede dururken daha Trabzonspor'un kalesinde sen çıkıp şey diyorsun. Uğurcan'ın parasıyla alındı bu oyuncular. Hayır, alınmadı kardeşim. Peki şimdi gelelim şeye. Uğurcan'dan sonra Trabzonspor kimi aldı? Uğurcan'dan sonra bir Buşari'yi aldı. 5 Eylül'de. Sonra gitti Ernest Muçi'yi aldı. 1 milyon euro artı KDV kiralama bedeliyle. Sonra gitti Andre Onana'yı aldı. Çünkü kaleci alacak. Ya mecbur alacaksın. Tamam mı? Yani şöyle Galatasaray 30 milyon euro verdi. Trabzonspor takım kurdu. Şeyi algısı burada çöküyor zaten. Şunu düşün Rezan. Kaleci almak zorundaydı. Aldı, bunu hariç tut.
1: Evet.
0: Kim aldı? Ernest Muçi ile Buşari'yi aldı. Nasıl takım kurdu ya? Nasıl takım kurdu kardeşim? Bırakın bu işleri ya. Şimdi Uğurcan'a gösterilen tepki. Bak, Uğurcan'a gösterilen tepki. Yine az önce bahsettiğim Trabzonsporlulardaki bu duygusal bağ var ya. Ya kardeşim, sen bu takımın altyapısında yetiştin. Ve Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldığında büyük bir risk alarak Trabzonspor başkanı, yönetimi ve o dönemin hocası Ünal Karaman seni bir Fener maçında kaleye koydu. Bak, Fener maçında. Ve sen çok iyi bir performans gösterdin ve kaleyi ondan sonra kimseye bırakmadın. Bak, sana herkes güvendi. Ve bu güveni de sen boşa çıkartmadın. Çok çok iyi performanslar gösterdin. Şampiyonluk yaşadın, kupalar kazandın. Bak, kupalar kazandın ve güzel bir hikaye yazdın Trabzonspor'da. Ama şu, ya benim açımdan, kızmasın Galatasaraylı arkadaşlar bana da, ya benim açımdan şudur. Ya bende yetişmiş, benle büyümüş ve benim, ya benim olmuş biri ve bir kaptanımı, ya ben rakibime satmam kardeşim ya. Bak, ben satmam ama kaptanımla gitmek istedikten sonra ben ne yapabilirim abi? Gitmek istedin sen Uğurcan. Niye? Başka bir hikaye yazmak için. Senin hikayen buradaydı Uğurcan. Sen yazacaksan bu takımın başında lider olarak kalesinde futbolu bırakana kadar orada durmalıydın. Bizim senden beklentimiz ben buydu. Trabzonspor battı da mı? Yok efendim, Uğurcan 30 milyon euroya sattı da para kazandı. Kardeşim, Trabzonspor'un paraya mı ihtiyacı var? Trabzonspor'un hiçbir dönem, en zor dönemlerinde dahi yine ayakta durmasını bilmiştir. Kasaya 30 girdi. Ne 30'u? 8 taksitle böldün onu. 8 taksitle öder her ay. Her ay ödedin. Yani Trabzonspor'un her ay alacağı 3-5 milyon euroya ihtiyacı yok ki. Trabzonspor geçen sene stadyum gelirlerinden zarar etti. Trabzonspor TS Club'da istediği şeyi alamadı, parayı alamadı. Trabzonspor zarar ederken dahi kaptanını bir yere satmazken, kaptanı niye Trabzonspor bana bu kadar sahip çıkarken gitmek istedi? Yolun açık olsun kardeşim, ne yapalım? Tepki budur. Yoksa başka bir şey değil. Ha, bu da bir duruştur. Çünkü benden görüyor seni adam. Bensin sen Uğurcan, ben. Benim kalemdesin ve bensin sen. Senin hırsınla, senin azminle, senin o kurtarışlarınla, senin o takıma ayakta tutmanla ben zaten seni görüyorum kendimde. Bu. Gittin başkalaştın. O da senin tercihin. Başkalaşacaksan bu tepkiyi de göreceksin. Ben küfürü, hakareti asla ve asla şey yapmam, katılmam. Doğru, hı-hı, bir şey değil bu. Hı-hı. Ama o tepkiyi de göğüsleyeceksin. Uğurcan, kusura bakma. Ve her geldiğin Trabzonspor deplasmanında duygusal bir kırılma yaşıyorsun. Gerek yoktu. Trabzonspor'un da paraya ihtiyacı yoktu. Trabzonspor da senin paranla takım kurmadı. Zaten kurmuştu o takımı Trabzonspor.
1: Peki, şimdi karşılaşmayla ilgili yine konuşmaya devam edelim. Galatasaray'ın oyunuyla ilgili de çok fazla eleştiri vardı. Özellikle Okan Hoca'ya tepkiler gösterildi. Tercih edilen oyuncular, tercih edilmeyen oyuncular, yedek kulübesinde oturanlar üzerinden Okan Hoca'ya bir tepki vardı. Bu tepkilere ne kadar katılıyorsunuz ve milli ara sonrası Galatasaray'da oyun anlamında nasıl bir değişiklik?
0: Galatasaray'ın problemi transfer olmadan çözülmez. Transfer yapması lazım.
1: Hangi bölgelere?
0: Bir defa stoper. Kesin. Galatasaray'ın bekleri çok kötü.
1: Yani bir Çağbu'yu almıştı ama.
0: Efendim?
1: Bir Çağbu'yu aldı.
0: Alsın. Galatasaray'ın sorunlarını çöz. Bak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mücadele edecek. Lig'de mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Rotasyonda soktuğu oyuncu kim? Ugo Çağku mu?
1: Ugo Çukwu. Kırmızı kart gördü o da.
0: Naga'yı aldın Trabzonspor'un elinden. İşin asıl kopma noktası da burası, o devre arasında. Naga bugün Trabzonspor'da olsaydı Folcarelli'nin en önemli alternatiflerinden bir tanesi. Gittin aldın, ne geçti eline? Ne oldu?

0: oynatamıyorsun. Ugo Çukuyu koyacağına Nagai koy oyuna. Madem orta sahayı tutmak istiyorsun. Niye aldın o zaman? Şimdi Okan Buruk felsefesinde şu var. Bana hazır oyuncu alın. Hazır. Tamam. Hazır oyuncu ile her takım oynar. Oynar. İşte Nagai ile oynayamıyorsun. Genç oyuncu. Aldın Denizgül ile oynayamıyorsun. Çünkü Osimhen çok büyük bir oyuncu. Ama yokluğunda Denizgül ile oynuyorsun. Ya bir defa sen Osimhen'in arkasına neden bir santrafor almadın? Bu birinci nokta. İki, ya Şalai. Yani ben hayatımda bu kadar kötü bir bek görmedim. Kusura bakmasınlar yani. Böyle bir bek olur mu ya? Müdahaleleri kötü. Atletizmi var sadece. Başka hiçbir özelliği yok.
1: Ki mecburen orada oynatılıyor.
0: Evet, ve müdahaleleri kötü. Her masları görmesi lazım. Bana göre. Öyle müdahale edelim. Abdülkerim Bardakçı yavaş, ağır bir stoper olmaz.
1: Dün Davinson Sanchez de biraz dağınıktı.
0: Dağınıktı çünkü Abdülkerim'le oynuyor. Normal. Abdülkerim de milli takımın stoperi. Ağırsın kardeşim, olmaz. Kendini, vücudunu geliştirmektense kendini biraz geliştir. Çok kalın bir de Abdülkerim. Yani stoper dediğim biraz ince olur. Atletizmi yüksek olur. Yani Salah aldı topu giderken arkadan motosikletle de gelsen gene yetişemeyecektin Salah'a. Anlatabildim mi?
1: Anladım.
0: İki, orta sahada bir defa kreatif bir on numarası yok. Batragoğlu olmaz orası. Batragoğlu bir on numara değil. Bunu söyledim aldıklarında Galatasaray arkadaşlar bana söylüyor. Ya yok kardeşim, ben izledim bu adam. Bu adam on numara değil. Bu adam on buçukta değil. Bu adam ceza alanı içerisinde
1: İkinci
0: yaratıcı.
1: İkinci forvet gibi mi?
0: İkinci forvet. Ya bu kadar. Serbest oynat olur ama sana onu yapamaz. Senin yanında Torreira ve Sara var. Lemine sakat. Değil mi? Torreira ve Sara'yı. Bak orada dün ne oldu? Melih ve Fabinho Torreira ile Sara arasındaki bağlantıyı da kesti. Hı hı. Buluşturmadı onları çok fazla. Buluşturduğu yerde atak yedi zaten. Çünkü oradan gitti. Ama bunu kaç defa yapabildi? 2 ya da 3. Dolayısıyla orada da bir yaratıcı orta, yani geride bir, atıyorum bir 8 numara gibi düşün. Ya Torreira evet güzel kesici falan, topu alıp veriyor ama topu götürebileceğin Sara değil. Orada Lemina da değil. Oraya da yaratıcı bir 8 numara ve önlerine bir 10 numara koyman lazım. Sane çok kötü bir performans. Barış Alper yetmiyor sana. Bana göre atanamamış Yusuf Erdoğan. Yani gitmiyor adam yani. Gidiyor. Alıyor gidiyor. O bitti o kadar. Alıyor gidiyor o kadar. Çözümü yok. Sana bir, yani kanatta bir set oyuncusu lazım. Atıyorum kim gibi? Aral Şimşir gibi mesela. Bir set oyuncusu lazım. Sana ile bunu oynarsın ama Sané'nin de mental olarak belli ki problemleri var. Bu problemler takım içinden kaynaklanıyor olabilir. Okan Hoca'dan kaynaklanıyor olabilir. Bilemem. Yani dün akşam Levent Tüzemen bir şeyler söyledi bu konuyla ilgili. Bunu daha iyi yorumlar. Bilemedim. Leao hazır değil. Ve bir transfer dönemi ne yaptın sen? Ne yaptın? Paramız var alacağız dedi Sayın Dursun Özbek. Demek ki paranız yokmuş.
1: Evet, bu konu çok fazla tartışıldı tabii Galatasaray'ın gündeminde. Yavaş yavaş derbi toparlayalım, ekleyecek bir şeyiniz yoksa.
0: Yok,
1: bugünün
0: yok.
1: Maçlarına geçelim.
0: Geçelim.
1: Süper Lig'de 6. haftada perde bugün kapanıyor değerli izleyenler. Saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor maçı var. Saat 20'de ise Ahmet Sportif faaliyetler, Beşiktaş mücadeleleri oynanacak. İlk olarak önceki maçla başlayalım. Saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Tabii Fenerbahçe de ligde 2 maçtır kazanamıyor. Devre arasında, özür diliyorum, milli ara öncesinde Fenerbahçe galibiyetle yoluna devam etmek istiyor. Burada Fenerbahçe açısından en önemli anekdot tabii ki Asensio'nun sakatlıktan dönüşü. Aynı zamanda gazetelerde 10 numara pozisyonunda Greenwood'un da kullanılabileceği konuşuluyor. Muhtemel 11'imiz eğer elimizde hazırsa ben yönetmemden rica edeyim, biz de Eyüp Spor maçında konuşmaya başlayalım. Asensio tabii muhtemelen ilk 11'de değerlendirilmeyecek ama hocanın süre vermesi durumunda sonradan oyuna dahil edilebilir. Çok fazla yokluğunu hissetmişti Fenerbahçe onun olmadığı müsabakalarda. Nasıl bir maç bekliyoruz bu akşam derken muhtemel 11'imiz de geldi. Bizde de zaten Greenwood 10 numara pozisyonunda değerlendirilmiş. Kalede Ederson, savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake, Archie, Mert Müldür sakat bu arada, onu da hatırlatalım. İsmail Kante, Greenwood orta sahası, sağda Oğuz, solda Kerem, ileri uçta Muriç.
0: Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şuraya vereyim. Ha burada var değil mi?
1: Evet.
0: Kalkabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Bak. Greenwood'u burada mı oynatacak?
1: Öyle söyleniyor, evet.
0: Şimdi bak, Kerem de atanamamış bir Yusuf Erdoğan. Şimdi Yusuf bana kızacak. İyi de bir kardeşimdir. Kusura bakmasın ama. Bak, Kerem olmaz. Böyle bir kanat oyuncusu profili yok. Kerem nerede yükseldi? Icardi ile beraber Galatasaray

0: ile oynadığı zaman Icardi onu seviye olarak çok yukarıya taşıdı ve zaten transfer oldu gitti. Sonra tekrar döndü Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye. Olmaz. Kerem böyle bir kanat oyuncusu değil senin için. Atletizmi var, şeyi var ama oyun zekası anlamında ciddi problemleri var. Oğuz yerli bir tercih olarak evet ama olmaz. Yani zaten bekten devşirme, kanattan devşirip beke, bekten devşirip kanada atıyorsun. Fenerbahçe'nin bekleri de bu anlamda kötü. Yani Archie Brown'u biraz daha Semedo'dan yukarıya koyabilirim. Stoper'de Skriniar bütün müdahaleleri sıkıntılı. Bak bütün müdahaleleri. Aynı söylediğim gibi Şalay gibi her maç kart görmesi lazım. Bak, hakemler niye böyle bir tahammül gösteriyorlar ben anlayabilmiş değilim. Orta sahada İsmail Kante. Şimdi bak Greenwood savunma yapar mı?
1: Yok.
0: Peki Kerem bir ölçüde. Hı hı. Yani burada şu alanı yani şuradan atak yediği zaman Eyüp'ten şurada 30-40 metrelik alanı kimle savunacaksın? İsmail Hoca'nın bence ciddi anlamda problemleri var. Bak futbolda bir teknik adamın duygusallıkla kendini ifade etmesi değil, realitelerle konuşması lazım. Onu ben yaptım, şunu ben yap, ben dememesi lazım. Çünkü ben çok farklı bir yer, bir ego. Yani ben nedir? Biz. Oyuncularım ben değil, biz. Ben şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe bu maçı kazanabilir. Eyüpspor karşısında. Ama beraberlik ya da mağlubiyet halinde Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'de de çarşı karışır. Onu söyleyeyim yani. Bu şey değil, bir popülizm yapmak için söylemiyorum. Çünkü olmuyor. Bak Fenerbahçe de aynısını yaptı. Gittim Muriç'i aldım. Tamam, pivot bir santrafor. Güzel. Yetinmedin gittin şeyi aldın.
1: Lukaku.
0: Lukaku'yu aldın. İki santrafor. Yetinmedin, gittin. Kimi almıştı başka? Fenerbahçe. Bir oyuncu daha vardı. Şimdi transfer şeyine... Neyse, ya ben şimdi bak. Tamam. Bak, Fenerbahçe'nin burada ihtiyacı olan ne sevgili Rezan? İhtiyacı olan. Hı hı. Söyleyeyim. Bir defa bir kanat.
1: Nathan Ake geldi işte bir de.
0: Tamam, Ake zaten tartışmasız yani City'den. Evet. Biliyoruz Ake'yi. Şimdi elinde Ake gibi bir stoper varken bunun şeyi yanındaki oyuncu Skriniar olmamalı. Çünkü Ake hem oyunu kurabilen hem zamanında müdahaleleri bazen hataları oluyor, olacak stoper. Hı-hı. Sonuçta hücum yiyorsun. Yani böyle bir adım frekansı diyorlar ya futbolda, ayarlayamadığın anda müdahale edemiyorsun ama.
1: Özür dilerim. Opong'u mu hatırlayamadınız az önce? Son
0: evet.
1: Yapılan. Evet. Opong. Stoper Opong geldi.
0: Şimdi yani bak Greenwood çok iyi bir transfer. Ama Fenerbahçe'nin bütün sorunlarını sen Greenwood üzerinden çözemezsin. Greenwood'u kanat oynatıyorsun. Greenwood'u işte forvet arkası oynatıyorsun. Greenwood'u getiriyorsun savunma yaptı. Yapmaz kardeşim. Greenwood öyle bir oyuncu değil. Yani sen bütün oyunu Greenwood üzerinden kurman lazım bir defa. Bütün yapı bu şekilde şekillenmeli. Kerem üzerinden ya da Oğuz üzerinden kurmaya çalışırsan olmaz. Şimdi Trabzonspor ne yaptı? Salah üzerinden oyun kuruyor. Şey ne yapıyor? Beşiktaş ne yapıyor? Kimin üzerinden oyun kuruyor? Vlahovic üzerinden oyun kuruyor. Muazzam bir santrafor. Ya, müthiş. Ya, ben zaten seninle de konuşuyorum. Pivot, ha, pivot böyle olacak. Uzun boylu, fizik. Böyle stoperler vurduğu zaman düşürecek. Bak kaç tane bağlantı yaptı son maçta.
1: Evet.
0: Avrupa maçında kaç bağlantı
1: Marsilya.
0: Aldı tak Marsilya mı tak verdi koştu verdi
1: ki
0: koştu.
1: Gol atmadığı maçta o.
0: İşte bir santrafordan sen sürekli gol atmasını bekleyemezsin ki.
1: Tabii.
0: Bir santrafı bak Cornelius da böyleydi. Hı-hı. Trabzonspor'da. Hı-hı. Ben yani profil olarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Böyle. Gitmişsin Muriç'a olmaz. Olmaz. Lukaku performansı çok kötü, ayakta duramıyor. Hazır olması yani belli bir zaman alacak. Hazır olduğunda da ne vereceğini tam kestiremiyorsun. Kötü bir oyuncu mu? Değil. Ama kardeşim zaten böyle olmasa buraya gelmez. Tamam. Ya Arabistan'a gidecekti ya buraya gelecekti. Ya gidip yani şey bu son fasıldır. Ey ömrüm nasıl geçersen geç diyor ya şair. Bu son faslı artık yani Lukaku'nun. Şimdi Belçika

0: Milli takımında da oynadı işte, izledik Dünya Kupası'nı.
1: Çağrıldı yine kadroya.
0: Yine çağrıldı ama yok yani. Bu oynaya oynaya belli bir tempoyu yakalayacaktır mutlaka. Bir şey söylemiyorum. Ama hala rakip stoperler için tehdit oluşturacak bir noktada değil Lukaku. Olduğu zaman göreceğiz. O zaman yorumlarız onu. Dolayısıyla ben şeyin de Fenerbahçe'nin de bir kadro mühendisi açısından çok büyük yanlışlar yaptığını düşünüyorum. Kaldı ki Aziz Yıldırım buraya bir seneliğine geldi değil mi? Çünkü kongre var. Sezon sonu.
1: Daha yeni zaten sezon sonunda ne olursa olsun bırakacağım açıklaması yaptı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ha, aday olmayacak.
1: Evet yani ne
0: yaşanırsa yeni derken yaşansın, ne zaman yaptı ben okumadım.
1: Bir dijital platforma yaptı birkaç gün önce.
0: Yani yüz yüze bir röportaj mı yoksa bir açıklama şeklinde mi?
1: Ya, açıklama şeklinde Feridun Nidelioğlu duyurmuş bu açıklamayı. Evet biz de haber olarak kullanmıştık, yeni açık platformuna yaptı. Ne olursa olsun sezon sonunda aday olmayacağım dedi.
0: Allah Allah, enteresan. Demek ki Aziz
1: beklemiyor muydunuz böyle bir açıklama?
0: Ben beklemiyordum yani, yeniden aday olur diye düşünüyordum ama şunu gördü herhalde, ya buradaki işleri ben bile düzeltemeyeceğim artık. Onu gördü. Çünkü yani bu oyunla Fenerbahçe'nin hiçbir takıma üstünlük kurması çok zor ya. Yani Galatasaray'a karşı bile kuramazsın şu kadroyla.
1: Peki Fenerbahçe'yi de yavaş yavaş toparlayalım, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Beşiktaş'ın maçını değerlendirelim. Çok kritik bir mücadele Beşiktaş açısından, hatta Ahmet Sportif faaliyetler içinde. Çünkü Ahmet Sportif faaliyetler de zirveye oldukça yakın şu anda.
0: Yenerse
1: 10 puanla. 10 puanda şu anda Ahmet Sportif faaliyetler ve yenerse puanını Galatasaray'la eşitleyecek. 13 puan olacak. Orada da muhtemelen bir averaj durumunda liderliğin. Evet, maçta kazanan kim olursa lider oluyor. Şimdi Serkan hatırlattı içeride. Averaj
0: zaten Beşiktaş'ın averajı Galatasaray'dan fazla.
1: Evet ve zaten Beşiktaş 12 puanda şu anda. Bir puanlık fark var arasında. Her türlü önüne geçecek
0: ya
1: ama.
0: Berabere de kalsa diyorum. Evet. Beşiktaş averajı fazla olduğu için
1: aynen
0: lider
1: öyle
0: oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Ahmet Spor.
1: Ahmet Sportif faaliyetlerin puanı şu anda 10. Averajı ise artı 7.
0: 7. Ya şöyle.
1: Galatasaray'ın da 3.
0: 3. Yani. Sonuçta o zaman eğer Ahmet yenerse
1: averajla lider. Beşiktaş'ta puan alması durumunda averajla lider olacak.
0: Averajla lider.
1: Muhtemel 11'imizi de yönetmemden tekrar rica edeyim, hemen hızlıca değerlendirelim. Trossard yok sakatlığı dolayısıyla, bunu hatırlatalım.
0: O bayağı olmayacak gibi sanki.
1: Ya sadece bu maçta olmayacak.
0: Milli arada.
1: Milli takıma davet edildi ama gidecek, muhtemelen gitmeyecektir diye düşünüyorum. Ekranlarınıza geldi. Kalede Nübel, savunma dörtlüsünde Murillo, Jalo, Emirhan ve Outara. Önlerinde Sarih, Orkun, Olaytan üçlüsü. Sağda Çerni, solda İlhan, ileride Vlahović.
0: Ya şu kadroya, şu orta sahaya bakar mısın Allah aşkına?
1: Evet. Orkun, Olaytan ve Salih.
0: İlhan.
1: İlhan Fakalı, Marsilya maçının yıldızlarından.
0: Muazzam bir adam. Vallahi helal olsun çocuğa. Çerni müthiş bir set oyuncusu. Olaytan çok iyi form tuttu. Yani hani Göztepe'den geldi böyle bir iki maçla ne oluyor dediler ama öyle değil abi işte. Oyun öyle bir şey değil. Orkun zaten hiç anlatmaya bile gerek yok. Sahanın lideri. Salih bak bu dikkat et. Bu savunma dörtlüsünün önünde Salih'i tek bırakıyor sürekli. Sen orada kalacaksın. Evet. Tek pivot. Bitti. Ben diyor ileride İlhan, Orkun, işte olmazsa Trossard, Olaytan, Çerni ile bu işi çözerim. Zaten Vlahović'im var. Vlahović ne yapıyor? Bak Vlahović ne yaptı? Çok çok önemli bir şey yapıyor. Vlahović şuraya geliyor. Bak. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Şuraya geliyor. Buraya geliyor. Burada zaten sürekli dönüyor adam. Evet. Niye? Ya Beşiktaş'ta şu anda hareketsiz tek bir tane oyuncu yok. Durarak oynamıyorlar. Hepsi hareket halinde. Hı. Ve rakip savunmanın sürekli dengesini bozuyorlar. Bitti. Italiano bence çok da iyi bir şekilde Beşiktaş'ta kendini bütünleştirdi. Müthiş bir tribün motivasyonu vardı mesela. Vallahi Beşiktaş.
1: İtalya'da inanılmaz konuşuldu.
0: Bak Beşiktaş taraftarına da helal olsun ya. Vallahi ben, muazzam bir taraftar topluluğu evet var. Yani hayranlıkla izledim Marsilya maçında ve Italiano da o atmosfere öyle bir kendini kaptırdı ki sürekli İtalyano tezahüratlarına o da eşlik etti yani. Ama böyle o eşlik etmez şey gibi nasıl böyle içinde bir şey ya neydi o şey, bir tane film vardı ya Braveheart. Hı hı. Aynı onun gibi yani böyle. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın gidişini yani yolunu çok doğru buluyorum ama şu stoper bölgesinde hala sıkıntısı var. Özellikle şeyde. Emirhan'la değil de neydi diğeri?
1: Jalo'yu mu diyorsunuz?
0: Yok yok.
1: Agbadu.
0: Agbadu. Agbadu da biraz dengesiz bir stoper ama muhtemelen o sakat mı, oynamıyor mu maçta bu?
1: Ya genel

0: Genelde orada değişiklik yapıyor sakatlık bilgisinden şu an hemen bir teyit edelim. Genelde o stoper ikilisini maç hoca rotasyona sokuyor
1: zaten. Evet ya, oraya bir eklemleme yapabilirler devre arasında. Burada ben ayrıca Önder Özen'i de tebrik etmek istiyorum gerçekten. İyi bir planlama. Ama bu planlamanın sonucu illa bu sene şampiyonluk olacak diye bir şey yok bak. Bu sene Beşiktaş çok iyi bir şekilde herhangi bir olağanüstü durumlar yaşamadığında bu yarışın içerisinde şampiyonluğun en güçlü adayları olur. Adayı olur. Trabzonspor bu oyun felsefesini devam ettirdiği sürece şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Ben Fenerbahçe ve Galatasaray'ın durumunu çok iç açıcı görmüyorum. Anlatabildim mi? Bu yüzden de Galatasaray bu sene şampiyonluk yarışında şunu gördü bence Okan Buruk. Ben tek değilim artık. Benim peşimde Trabzonspor'da var, Beşiktaş'ta var. Bu psikolojiyi de yönetmek çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da iyi olması, Trabzonspor'un da iyiye doğru gidişini görmemiz, Fenerbahçe'nin ya inşallah toparlarlar çünkü rekabet olsun, yarışsınlar. Ben onu istiyorum ya. Futbol rekabet oldukça
0: birbirlerini
1: güzel.
0: Birbirlerini tetiklesinler.
1: Tabii canım yani, motive etsinler yani.
0: Evet.
1: Ama işte bazılar da bunu bir motive kaynağı olarak da demotive oluyorlar mesela. İşte Okan Buruk'ta da onu görüyorum. Bir de sen 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik adamsın. Bence süreç yönetimleri çok zayıf. Dün gördüğü kırmızı kart da onu bize gösteriyor. Bir teknik adamın sağ kenarındaki duruşu farklı olmalı. Bir teknik adam duruşu, işte ne bileyim, şöyle düşün, bir Italiano gibi, işte ne bileyim bir Thomas Rice gibi, değil mi? Yani böyle bir duruş olmalı kenarda. Böyle sürekli atlayıp zıplamakla, hakemlere itiraz etmekle bazen yakalanıyor, küfürleriyle olmaz bu işler.
0: Bu arada Süper Lig'de biz hep dört büyükleri konuşuyoruz ama hem Anadolu takımları hem şehir takımları, özellikle Kasımpaşa şu anda ligde yenilgi almayan tek takım. Kocaeli Spor şu anda
1: klasik Emre Belezoğlu takımı ya. Sezon başında topluyor puanları, ondan sonra kümede kaldırıyor.
0: Evet. Beşiktaş'ın kadrosunu yeniden izleyicilerimize hatırlatalım bu arada. Muhtemel 11 ekranlarınıza gelsin. Vincenzo Italiano.
1: Ama zor bir maç ha.
0: Evet, zorlu bir karşılaşma. İki takımın da liderlik mücadelesi vereceği bir karşılaşma olacak. Kalede Nübel, savunmanın dörtlüsünde Murillo, Calo, Emirhan, Ohtara. Orta sahada Orkun, Olaytan, Salih. Sağda Çerni, solda İlhan. İleri uçta ise Vileo için forma giymesini bekliyoruz. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ın da, ve süremizin de sonuna geldik. Ulaş Özdemir.
1: Bitti
0: evet.
1: Mi?
0: Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sabah sporunu biz bu şekilde sonlandırıyoruz değerli izleyenler. Gün boyunca hem Fenerbahçe hem Beşiktaş maçlarıyla ilgili canlı bağlantılarımız. Maç sonunda da yine programlarımız olacak. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos'ta ülke genelinde faaliyet gösteren şarj ağı işletmecilerinin istasyonlarında toplam 97.469 MWh elektrik tüketimi oldu. Geçen ay 3.527.070 şarj işlemi gerçekleştirilirken, şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kWh oldu. Ağustos'ta toplam şarj süresi ise 3.650.668 saate ulaştı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Arası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Yıl 1977. Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise

0: yine Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Ok'un yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu oldu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte futbolumuzun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Yine klasik girizgahımızı yapalım. O günleri yaşamayanlar için yeni bilgiler edinebilme, o günleri yaşayanlar için de hatıraları keyifli bir şekilde anabilme, hatırlayabilme, tazeleyebilme imkanı sunacak keyifli bir program hazırladık sizlere yine bu güzel pazar gününde. Şöyle başlıyoruz efendim, hemen start verelim ve bir futbolcu bir hikayede sizi yakın dönemde futbolu bırakmış, bugün de yorumculuk yapan bir ismin ilginç hikayesine götürelim. Efendim Rüştü Reçber'den bahsedeceğiz. Neden ilginç bir hikaye Rüştü Reçber'inki? Ölümden döndükten sonra futbol kariyeri zirve yapan bir isim Rüştü Reçber. Türk milli takımının kalesini uzun yıllar korudu. Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar korudu. Ardından Beşiktaş'a gitti. Türk futbolunda üst düzeyde çok uzun süre görev alan, kısa bir ara Barcelona'ya da giden, Barcelona forması da giyen Rüştü Reçber'in o ilginç ilk yıllarına yönelik hikayeyi paylaşacağız sizlerle. Öyle ki bilinmeyen yönlerden biri, Rüştü Reçber'in Antalya Spor'a gitmeden önce Mustafa Denizli'nin davetiyle Galatasaray'da, o dönemin teknik direktörü Galatasaray'da Mustafa Denizli, idmana da çıkması. Ama bakıyorlar Kemal abi, ya diyorlar, bu çocuğun da olması için yani PAF takıma gelsin. İşte diyor ki ben PAF takıma, hani olmaz, ben ondan sonra Antalya Spor'a gidiyor.
1: Oynamak istiyor Galatasaray.
0: Oynamak istiyor, evet. Oynamak istiyor. PAF takım deyince yok diyor, Antalya'ya da deniyor şansını. Ve Antalya Spor'a 3 yıllık imza atıyor. Ama burada oynarken Mayıs 1993'te işte takım arkadaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği Levent Tekne, buradan rahmet dileyelim kendisine, kazada Rüştü de 10 gün boyunca komada kalıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir komada kalıyor ki ağır yaralı olarak atlatıyor. İşte dizlerinde, göğsünde, yüzü parçalanmış, çok ciddi sıkıntılar. Ama ardından toparlanıyor. Öyle bir toparlanış ki bu onu Fenerbahçe'ye getiren süreç. Ve tabii orada enteresan bir şey var. Beşiktaş, Kemal abi derler ki o kaza sürecinde, kaza almadan önce, çünkü Antalya'da iyi maçlar çıkartıyordu Rüştü. Beşiktaş istiyormuş onu. Bir onu dinleyelim.
1: Yani Beşiktaş transfer listesinin başına koyuyor kaleci olarak Rüştü'yü, işi bitiriyor. Yani bitirmek üzere. Fakat bu biraz evvel bahsetmiş olduğun kaza Mayıs'ta zaten.
0: Evet.
1: Yani transfer başlarken.
0: Transfer dönemi başlamasından biraz
1: az
0: önce.
1: Az bir zaman kala.
0: Yani ne kadar da dramatik.
1: Evet. Süleyman abi o zaman, Allah rahmet eylesin, başkan. Ve tamam diyorlar, yani Rüştü'yü alıyoruz bu sene, kaleye o geçecek. Fakat tesadüf Rüştü'nün bu ağır yaralanması sırasında ameliyatlarına giren hekimlerden bir tanesi Beşiktaş Kongre üyesi. Ve Süleyman abiyi yani çok sayan, seven bir zatı muhterem. Tabii böyle gazetelerde de haberler falan filan çıkınca, o zaman televizyon yok doğru dürüst, hemen arıyor. Diyor ki ya sakın alma,

0: Niye diyorlar ya, iyi ya, kaleci iyi de yani kalecinin oynama ihtimali çok zayıf bundan sonra. Yani orası kırık, burası yaralı, şurası ameliyattı. Yani diyorlar elinizde patlar. Şimdi tabii bu notlarınızın arasında ben de bir yaralık sabah dedim ki bakayım çocuklar ne hazırlamış. Ben de dedim bir gireyim bakayım hani kendi tekniğimce. Bir yer yok. Orayı şimdi söyleyeceğim ben. Hiçbir yerde de bulamazsınız. Neyse öyle olunca tabii o hekim yani ameliyatı yapan hekim ondan daha iyi kim bilebilir ki Beşiktaş almaktan vazgeçiyor. Yani arızalı bir kaleci yarın öbür gün oynayamazsa ne olacak?
1: Sene 93.
0: Evet. Ardından tabii Rüştü'nün iyi bir kaleci olduğu dillere destan. Herkes konuşuyor bilmem ne. Fenerbahçe devreye giriyor. Ve Rüştü'nün transferini her şeye rağmen oynayacağına inanarak Fenerbahçe yapıyor. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor? Hiçbir notun içinde yok.
1: Kim gidiyor abi? O dönem imzada
0: Vefa Küçük var.
1: Şadan abi var galiba. Şadan
0: yok şey var demin gördüm bizim Mehmet Ali Aydınlar var.
1: Öyle mi?
0: Tabii bak işte öpüyor gördün mü? Mehmet Ali Aydınlar arkada Zafer. Fenerli eski futbolcu Zafer. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor?
1: Kim abi?
0: Bak bunu yazmamış kimse. Bu internet var yani meşhur internetler. Cemil Turan'la Ömer Çavuşoğlu. Yani imzada yoklar ama Rüştü'nün Fenerbahçe'ye gelişinde başrolü oynayanlar Ömer Çavuşoğlu ile Cemil Turan'dır. Yani bu çok önemli ince bir ayrıntıdır Rüştü'nün Fenerbahçe'ye transferinde ama hiçbir yerde bulamazsınız bunu.
1: Onlar transferi bitiriyorlar.
0: Antalya'ya gidiyorlar. Hı hı. Ömer Çavuşoğlu o zaman şeyci söyle adını yönetici.
1: Evet.
0: Cemil zaten her gün yönetici topu bıraktıktan sonra gidiyorlar ve Rüştü'nün işini orada bitiriyorlar. Hatta bazı Fenerbahçe'de ciddi tepkiler de oldu. Ya işte Beşiktaş'ın almaktan vazgeçtiği her tarafı...
1: Sakat adamı alıyoruz.
0: Ha, yaralı, bereli, ameliyat.
1: Zaten geldikten sonra da iki yıl yedek oturuyor. Tabii,
0: yedek oturuyor.
1: Engin o zaman, Engin İpekoğlu kalede.
0: Tabii, Engin
1: Milli oynan. Takımın da kalesinde, tabii, Fenerbahçe'nin de kalesinde tabii. Engin İpekoğlu.
0: Tabii.
1: Ne zaman Engin sakatlandı, Rüştü formayı kaptı.
0: Evet.
1: O da 94-95 sezonu.
0: Evet.
1: Kayseri maçında ayağı kırılıyor tabii.
0: Engin'in. Tabii. Yani Rüştü'nün transferinde Fenerbahçe'ye transferinde başrolü oynayan iki adam bunlardır. Ömer Çavuşoğlu ve Cemil Turan. Bu önemli bir ayrıntıdır. Tabii Rüştü dediğin gibi iki sene yedek bekledikten sonra Engin'in yerine kaleye geçti.
1: İslam abinin şöyle bir şeyi var. Doğru mudur abi? Benim için kaleci Cihat Arman'dır. Varisi Rüştü Reçber'dir demiş. Seyrettikten sonra.
0: Yani olmaz bu. Yani biraz estağfurullah. Yani İslam abi sağ olsun. Allah rahmet eylesin hatta. Öyle diyelim. Yani İslam abinin...
1: Biraz torpil mi yapmış diyorsun?
0: Biraz torpil yapmış. Yani şimdi Rüştü tamam. Ama Cihat Arman'ın varisi çok var. Şükrü Ersoy var. Özcan Erkoç var. Yani Özcan Erkoç biliyorsun. Avusturyalarda, Hamburg'da senelerce bir de teknik direktörlük yaptı orada. Yani Şükrü Ersoy... öyle yani Datku var Ivan Çeviç var yani benim futbol bilgime göre Rüştü ilk 7'ni 8'in içine girer ona bir eyvallah ama öyle Cihat Arman'ın varisi biraz ucuz olmuş yani hiç kimse kusura bakmasın yani
1: burada katılmıyorum diyorsun
0: asla katılamam abi
1: bir ara Barcelona'ya gitti tabi orada şöyle bir şey var Laporta o zaman Barcelona'nın başkanıydı görüntüye de geliyor Hiddink ya da Ronald Koeman'ı getireceğini söylüyor teknik direktör olarak ve o ikisine de diyor ki işte Rüştü'yü alacağım tamam diyorlar iyi doğru milli takımdan da biliyoruz iyi kaleci ama gidiyor. Kim geliyor abi? Frank Rijkaard.
0: Tabii.
1: Rijkaard'la da bir türlü yıldızı barışmadı.
0: Şimdi Rüştü Barcelona'ya...
1: Ya Victor Valdez gitti o kaleyi korudu.
0: Evet.
1: Rüştü, yani evet. Victor Valdez Rüştü'nün sağ bacağı.

0: tercih etmezdi bence. Yani
1: Rüştü biliyorsun sözleşmesi bitmişti. Çantasını aldı gitti Fenerbahçe'den. Yani Fenerbahçe'ye 1 lira getirisi evet. yok o transferin. Ve çok enteresan, burası Türkiye, burayı iyi dinleyin değerli izleyiciler. Rüştü Barcelona'da hemen hemen hiç oynamadan. Oynamadan demiyorum.
2: Yani 2-3 maça çıktı işte.
1: Bir sene sonra, bir sezon sonra aynı Fenerbahçe 3,5 milyon avro bonservis verip Rüştü'yü geri aldı. Ve bu tuhaf transferin eleştirisini yapan bir Fenerbahçe kongre üyesi, benim adaşımdır, divan kurulunda bunu dile getirdi, az kalsın dayak yiyordu, kapıdan zor kaçtı.
2: işte. Elden kaçan değerli oluyor biliyorsun.
1: Ama yani ha oynar orada 2-3 sene daha, dersin ki son 2-3 sene de bende oynasın verirsin. Hiç oynamadan senden bedava gitmiş bir oyuncu 3,5 milyon avro bonservis verip geri aldı.
2: Yani 2-3 lig maçı yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane de kupa maçı galiba.
1: O kadar, o kadar. Ve tekrar geri aldın. Yani istersen yarın öbür gün şu Emre Belezoğlu'nu da konuşalım.
2: Konuşuruz.
1: Programa girmemiş de onu tamam, da konuşuruz öyle.
2: Konuşuruz. Arkası yarın yapalım. Peki sonrasında da işte zaten
1: oradan Beşiktaş'a.
2: Bugün de yorumcu olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor ama Türk futbolunda kaleci olarak Rüştü'yü ilk ona koyar mısın?
1: Şimdi
2: futbol tarihimizdeki
1: Avrupa üçüncüsü olduğumuz bir turnuva var biliyorsun milli evet, takımlar evet. bazında. Penaltıyı kurtarmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsun. Veya dışarı bir tanesini kurtardın da dışarı attı.
2: Nevin gözüktü galiba. Az önce verdi arkadaşlar.
1: Evet. Şimdi ilk 10 kaleci derken benim aklımdan böyle bir klasman yapmak gelmedi buraya gelene kadar. Hı hı. Ama tabii ki Cihat Arman rahmetli. Efendime söyleyeyim Ali Filibeli. Ali Artuner Göztepe'li. Efendime söyleyeyim Necmi Mutlu.
2: Hırvatistan maçında işte.
1: Varol Yürkmez. Özcan. Arkoç Şükrü. Ersoy. Turgay. Şeren. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da oynayan Bülent. Yani tamam belki bunların bir Avrupa üçüncülüğü yok. Ama yani günün koşullarında Türkiye...
2: Tabii her oyuncuyu kendi gününün koşullarında değerlendiriyor.
1: Yani sen öyle bir soru sordun ilk ona girer mi diye hadi koyalım. Ama yani ben çok kaleci sayarım Türkiye'de. Anladım. Efsane. Rahmetli İstanbulsporlu Sabih'i sayarım. Arap Yılmaz'ı sayarım. Hem İstanbulspor hem Fenerbahçe. Yani.
2: Peki. Anlaşıldı. Anlaşıldı.
1: Anladın mı?
2: İyi kaleci ama hani ilk 10 biraz zorlanarak koyarım diyorsunuz.
1: Yani biraz zorlanırım. Açık. Aa, benimle tartışacak olan varsa gelsin.
2: Tabii subjektif bir konu canım. Abi, bu nihayetinde.
1: Kadar basit.
2: Peki bunu böylece geçmiş olalım. Heh, unutulmaz anlara gidelim o zaman şimdi. Unutulmaz anlarda sizi 1989 yılında biraz daha Rüştü'nün hikayesinin başladığı az önce anlattığımız hikayenin biraz daha önünde 1989 yılının 15 Mart'ına götüreceğiz. Bakalım unutulmaz anlarda bu hafta ne var? Efendim 15 Mart 1989'dur tarih ve Galatasaray bir önceki turda hani şu hep burada da konuştuğumuz olaylı Nöşetel maçından sonra turu falan geçer ama saha kapatılmıştır.
1: Tabii.
2: Ve Köln'le oynayacaktır o zaman Galatasaray
1: Köln'de.
2: Takımı. Köln'de. Düzeltiyorum Monaco'yla oynayacaktır. Evet. Köln'de Müngelsdorfer stadında.
1: Evet.
2: Aynen. Monaco maçın oynanacağı yer Köln. Yani daha iyilik olmuştu öyle hatırlıyorum ben bize.
1: Rahmetli Özal geldi.
2: Tabii o, o Müngelsdorfer'de de ağzına kadar dolu. şimdi görüntüye geliyor Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla. Monaco ile oynayacak Galatasaray ve maçın 53. dakikası Prekazi işte bu golü atıyor. Bir unutulmaz an olarak onu hatırlayalım. Ettori mi vardı orada kalede ya? Monaco'da. Galiba Ettori'ydi.
1: Bu şey 1-0 kazandı Galatasaray ilk maçı deplasmanda.
2: 35 metreden.
1: Golüyle biliyorsun. Evet. O maçın rövanşı bu.
2: Rövanş bu. Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ikinci maçı.
1: Ve bu Galatasaray'ın Prekazi'nin bu muhteşem golüyle kazandığı maçlar kim oynadı Monaco'da ilk defa resmi bir maçta?
2: Hemen.
1: Kim santrforu?
2: Kim abi? Bir dakika. Monaco.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı olan Nijerya'nın.
2: Ha şey.
1: George Weah.
2: Weah.
1: Golü de o attı Galatasaray'a. Tamam.
2: Bir güzel golcüydü o da ya. Şey,
1: 1-1 bitti çünkü maçı biliyorsun.
2: Bu maç 1-1.
1: Evet, George Weah'ın oynadığı ilk resmi maçtır Monaco'da. Yani bak düşün. Şimdi bu Cevat çok önemli. İzin verirseniz 2 dakika anlatayım. Bunu çok az kişi bilir. Alp Yalman'ın Mecidiyeköy'deki ofisinin, fabrikasının, iş yerinin adını ne koyarsanız koyun. Bir halı sahası var.
2: Evet.
1: İşte 6'şar kişi falan filan.
2: Bu da o dönemin gazeteleri. Bu
1: Milliyet gazetesi bu galiba.
2: İslam abi falan var orada. Togay Bayat.
1: Tabii Milliyet gazetesi bu. Orada haftada bir gün
2: burada
1: oynuyoruz. İşte Sayın Alp Yalman, ben, İsmail eski Galatasaraylı, sonra Bursa'da falan da oynadı. Şey, Sanlı bizim. Kaleci Rasim. Filan falan oynuyoruz. Bir gün yine böyle soyunduk, çıkıyoruz, baktık bir yabancı biri var. Bu kim dedik ya? Ya bu dediler, Galatasaray bunu almak istiyor. Yani işte böyle bir Alp Yalman'dan hani böyle bir şeylik ısınma turu olsun diye. Kim bu dedik? Dediler ki Cevat Prekazi, Yugoslav o zaman öyle. Beraber oynadık. Sonra aynı Cevat Prekazi, bak bunlar çok önemli. Fatih Terim'in Fenerbahçe stadında yaptığı jübile maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Jübile maçında. Büyük saha yani. Ve o gün de tabii iyi bir futbol oynayınca Galatasaray Prekazi'yi transfer etti.
2: Yani 37 numara ayakları derler.
1: Ufak.
2: 37, bacaklar, ya 37 ya 38.
1: Bacaklar bilardo ıstakası. Şöyle. Ama işte
2: topa muazzam vurur.
1: Topa vurma sanatı başka şey. Burada topa vurma sanatının en büyük desteği sağ ayaktır, ters ayak. Kullandığınız ayağın tersidir. Onu yere
2: tabii
1: çok sağlam ve topa göre iyi basarsanız öbür kullandığınız ayakla da o şutlara atarsınız. Cevat müthiş bir adamdı. Korkunç topa vuruyordu. İnanılmaz. İşte ama bu tekniği çalışmış mı, benimsemiş mi, Allah
2: baksana abi, bilmem. Burası 35 metre
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii.
2: İp gibi gidiyor.
1: İp gibi gider. Böyle bir sürü golü var Cevat'ın ama tabii bu çok tarihi bir gol.
2: Çünkü burada kulakları çınlasın, İlker abiyi de analım. Müthiş bir anlatım vardı. O hatta spor programlarına jenerik de oldu. Ve gol, ve gol, ve gol diye. Onun da klasikleşmiş anlatımlarından biridir.
1: Mermi gibi gidiyor ya. Muazzam. Kaleci zaval.
2: Muazzam.
1: Görüyor ama.
2: Var mı bunun seslisi Ercan?
0: Gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekazi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekazi
1: bak, şeyler
0: vuruyor.
1: Hep düşük.
0: Ve gol! Ve gol! Ve gol!
1: Konçlar, çoraplar hep düşük. Hakikaten çok büyük hizmeti olmuştur Galatasaray'a. Dolayısıyla Türk futboluna. Çok önemli. Benim burada bir düşüncem daha var. Böylesine usta bir futbolcuyu Galatasaray hiç yardımcı hoca, sportif direktör.
2: O yapı içinde kullanamadı.
1: Varsa var ya böyle bir sürü ünvan şimdi dağıtılar. Bunlardan birinden Cevat'ı Türkçe biliyor bir kere her şeyden.
2: Tabii. Yani, dönem dönem geliyor. Yakın zamanda da buradaydı.
1: Biliyorum arada bir geliyor. Cevat'ı kullanmadılar. Neden ama çok enteresan değil mi? Bak Alp Yalman'ın halı sahasında deneniyor.
2: Nereden nereye?
1: Oradan Fenerbahçe stadına gidiyor ilk Ali Sami Yen'den falan önce. Fatih Terim'in jübilesinde oynuyor. Diyorlar ya hakikaten iyi adammış diyorlar ve Prekazi Galatasaray'la
2: sonra oynuyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tabii seni işte, çeyrek tabii, finalden tabii, yarı finale
1: tabii,
2: taşıyor.
1: Tabii.
2: Evet, unutulmaz anlarda Cevat Prekazi'nin o muhteşem golünü hatırladık. Geçelim o zaman, geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bu kez bir Beşiktaşlı ismi, çok önemli bir teknik adamı hatırlayalım.

0: Country'si Leicester City ve geliyor Beşiktaş'a. Özellikle Country'de bayağı uzun bir dönem çalışmıştı. Leicester'dan sonra da Beşiktaş'a geliyor ve ilk sezonunda Galatasaray'ın ardından ikinci oluyor. Kupada yok Beşiktaş. Başbakanlık kupasını alıyor. Ardından 88-89'da yine ligde ikinci. Ancak bu sefer Türkiye Kupası'nı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyorlar. Ama işte sabredince ondan sonra hatta biraz da baskı olmuş değil mi? O ilk iki yıl üst üste kaybedilen şampiyonluklardan sonra
1: Kemal abi. Yani biz de Türkiye'de öyledir. Bir sene geldin büyüklerden bahsediyorum. Aha. Yaptın yaptın yapamadın yandın.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Burada iki kere lig ikincisi oluyor evet. Ama ondan sonra işte üçten, o üst üste 3 şampiyonluk.
1: Beşiktaş'ın rekoru.
0: Ve yani. Silip süpürdüğü ortalığı evet. Bir süreç Beşiktaş'ın.
1: Burada Zafer'le Alkun.
0: Nasıl hatırlıyorsun Gordon milli
1: şöyle
0: teknik adam olarak?
1: Tabii Gordon'dan önce bir antrenörden bahsedeceğim. İki satır. Ryan Burst diye bir hoca geldi.
0: Evet.
1: Galatasaray'a 72, evet. 73, 74 falan evet. Galiba zannedersem. Galatasaray işte oynuyor. Ekrem, Muzaffer, Tuncay, Aydın savunma. Hı hı. İşte önlerinde Bülent Vak Vak Mehmet bizim büyük Mehmet yani. İşte Metin Kurt öyle deriz yani ona. Oynuyorlar bir futbol büyük bazı takımlar 70. dakikaya kadar dayanıyor. Diyorsun ki Galatasaray gitti. Bir bakıyorsun son 15 dakika 4-0 bitiyor maç. Filan falan. Rahmetli Selahattin Torkal. Yani Fenerbahçe'nin Cihat Arman'lı efsane takımının sahafı. Dedi ki ya dedi gelsene dedi yarın şu Galatasaray'ın bir idmanına gidelim ya dedi. Ben de merak ediyorum. Gidelim Selahattin abi dedim. Gittik. Kimse yok statta antrenman var. Oturduk. Baktım bir şey gördük enteresan. İşte Galatasaray normal çalışmasını yaptı. Çift kaleye geçilecek artık. Çift kale oynanıyor ya. Bir baktık bir tuhaf. Yasin kaleci. 11 diziliyor sahaya. Karşıda rakip yok.
0: Evet, evet. Onu söylemiştim.
1: Yani ne genç takım var, ne ümit takımı, ne yedekler. Haydi diyor Ryan Burch. Yasin topu eliyle Ekrem'e atıyor. Ekrem 5 metre çıkartıyor. Buradan Büyük Mehmet geliyor ona veriyor. Oradan Metin gidiyor. Buradan soldan dedi Selahattin abi dedi. O da teknik direktör Selahattin abi rahmetli. Yahu dedi bu dedi oyun ezberletiyor Galatasaray'a dedi. Bak dedi çift kalede rakip yok. Neyse uzatmayalım ve Galatasaray 3 sene üstte şampiyon oldu bir yan börste. Sonra bu Gordon geldi. İşte ilk 2 sene söylediğin dereceler. 3 sene de bu oldu üst üste. Ve Gordon Mayne'ın bu Beşiktaş'ı da aynı Brian Burch'un Galatasaray'ı gibi ezber oyun oynuyordu. Bilmiyorum acaba gelirken Türkiye'ye dedin ya ilk defa yurt dışına çıkıyor diye için.
0: Evet.
1: Gordon için. Acaba Brian Burch hani üst sene üstte şampiyon olmuş. Ya ne yapıyorsun falan filan. Ya bunlar toptan çok anlamıyorlar. Bunlar futbol oynamasını pek bilmiyorlar. 11 kişi yardı. Sen bunlara oyunu ezberleteceksin dedi. Benim düşüncem. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da izlediğim oyun özelliği Beşiktaş'ta aynısı vardı. Sonra da başka bir takımda görmedim bunu. Ne Fener'de ne Galatasaray'da ne de yine Beşiktaş'ta. Ben diyorum ki belki Gordon akıllılık edip Brian Burch'e dedi ki ya dedi, sen orada nasıl yaptın bu işi 3 sene üst üste dedi. Ya dedi bunlar dedi böyle 11 kişi oynamasını bilmez Türkler. Sen bunlara böyle böyle oyunu kurup öğreteceksin, ezberleteceksin, ezbere oynayacaklar. İşte Hüsamettin veya Recep, efendim Gökhan Samet, solda Kadir, işte Şifo Mehmet, Rıza Şifo Mehmet, bir aralık neydi o çocuk, o Şenol mu neydi orta sahada bize, işte Metin Ali Feyyaz. Ve alın bakın, yani keşke öyle bir imkan olsa, Beşiktaş'ın bu Gordon'la 3 sene şampiyon olduğu döneme her maç aynı futbolu seyredersiniz.
0: Tabii.
1: Bir kere tabii fiziksel bir şeylik kazanıyorsun İngiliz teknik direktörle. Fiziksel bir özellik kazanıyorsun. Alın maçı seyredin maçlarını Beşiktaş'ın. Kopyadır hep üst üste. Ve ezberlenmiş bir oyundur. Şimdi burada önemli bir yere geliyorum. Ne Galatasaray'ın ezber oyunu ne de Beşiktaş'ın ezber oyunu o günlerde Avrupa'da hiçbir şey yapamadı.
0: Hatta Gordon

0: Milinde şöyle dediği söylenir. Ben Avrupa'da başarı peşinde koşamam şu anda. Türkiye'de lig şampiyonluğu değerli. Avrupa'da başarılı olmamız zor. Ben o yüzden Türkiye'de lig şampiyonu olur. O şekilde hatırlanırım dedi. Tabii. Yaptı da hakikaten 3 yıl arka arkaya.
1: Ezber oynuyorsun ama Avrupalı çıktığı zaman karşına senin ezberin
0: bozuluyor.
1: Ezberi yemiyorlar. Anladın mı? Bütün mesele bu ama tabii ki çok önemli bir başarı. Şu anda Galatasaray sonra bu rekorları alt üst etti Fatih Terim'de. 4 sene oldu da. Ama bu iki İngiliz'in bence ikincisi birincisinden feyz almıştır. Birincisinde geldiğinde Türk futbolcusunun ne olduğunu görmüş, anlamıştır. İngilizler bunun mucidi abi. Yani ve bileceğiz. Çok enteresan. İngiltere'de kaç yılında başlamış futbol? Şimdi 1800 bilmem ne de. Abi 150 senedir aynı oyunu oynuyorlar. Hı-hı. Yani bir iki tane küçük değişiklikler işte böyle İtalyan geldi bilmem ne İspanyol geldi filan da. Ama yani burada Gordon'u da bu önemli başarıya götüren bence en önemli şey Börş'ten aldığı mirastır. Ben görüştüklerine de inanıyorum. Bak bilmiyorum ama inanıyorum. Git bunlar futbol oynamasını 11 kişi beceremez. Git bunlara oyunu ezberlet. Yani tabii kutlamak lazım. Kolay bir iş değil. Yine de 3 defa üst üste şampiyon olmak.
0: Bir ara kendi vatandaşı olan Alan Walsh ve Ian Wilson'ı getirmişti.
1: Getirdi.
0: Hatta Süleyman Seba'nın askerlik arkadaşı falan dediler. Yaşları ileri olduğu için ama gelirdi. Mesela Walsh sağdan kenardan çatır çatır orta yapardı. Çatır çatır.
1: Tabii abi işte bak ne diyorum sen.
0: Orta gol kanattan tabii. Orta gol hava topu. Rıza. Uzun toplar. Rıza Çalınbay yıllarca o şekilde.
1: 17 sene oynadı Rıza
0: ne
1: Bey.
0: Ne kullandılar o kanatları?
1: Tabii Rıza sağ taraftan. Sen Rıza'nın altyapı yetişmesi biliyorsun. Serpil Hamdi Tüzün tarafından. Neyse oraya çok fazla girmeyelim orada kalsın.
0: Evet, Beşiktaş'ın bir dönemine, Türk futbolunun da bir dönemine aslında tabii damga vurdu Gordon.
1: Ama sonradan bilinen başka takımlara gitti.
0: Evet, yani 96-97'de Bursa Spor'da, 98-99'da Trabzonspor'da başarılı olamadı.
1: Yok, o
0: şey. Futbolda değişmeye başlamıştı. Onun aradığı ortam da yoktu açıkçası.
1: Tabii.
0: Beşiktaş'tan sonra bir Japonya'ya gitti. Orada bir müddet kaldı ama orada da pek kalıcı olamadı. Ardından bu Türkiye denemelerinden sonra Newcastle'da sportif direktörlük yapıyor. Sonra Beşiktaş'ta da bir 2006'da kısa bir futbol direktörlüğü görevi var.
1: Ama başka işler.
0: Hiçbirinde o 80'lerin sonunda 90'ların başındaki hava yakalanamadı açıkçası.
1: O başka şey. O sportif direktörlük, menajerlik falan filan. O hepsi çok başka şey bunların.
0: Evet.
1: Hatta antrenörlükle teknik direktörlük bile başka şeyler.
0: Evet. Doğru. Şüphesiz.
1: Sen çalıştırıyorsun, ben takımı yapıyorum, anlatıyorum şöyle oynayacağınız, böyle oynamayacağınız diye.
0: Evet, dolayısıyla Gordon Milne'i de bu şekilde hatırlamış olduk. Futbolculuk döneminde de özellikle Liverpool kariyeri hiç fena olmayan, gayet önemli bir futbolcuyken, teknik adamlık kariyerinde, hani Coventry dışında, belki biraz da İngiltere'deki o altyapı dönemi dışında, tap yaptığı yer sadece Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta da ama unutulmazlar arasında girmeyi başardı Gordon Milne. Peki burayı da böylece geçmiş olalım ve biliyor muydunuz köşesinde bakalım sizlere neleri hatırlatacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet, şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz ve sizlere birkaç anekdot hatırlatacağız. İlki bu zamanki adıyla Süper Lig. Birinci Futbol Ligi'nin 62-63 sezonu. Ya sezonlara bakıyoruz. En uzun sezon 42 hafta nasıl oluyor? İki grup olduğu için mi oluyor Kemal abi? 62-63 sezonu tam 42 hafta oynanıyor değerli izleyenler.
1: İki tane var böyle.
0: Evet.
1: Biri 59-60 yanlış hatırlamıyorsam. İki grupta oynayıp sonra Fener'le Galatasaray'ın finale oynayıp Fener'in şampiyon olduğu. Bir de bu 62-63 iki grupta oynanan Türkiye ligleridir. Onun dışındakiler hep tek gruptur. Yani bildiğin işte şimdiki gibi oynanmıştır. Bu iki tanesi böyledir.
0: Evet.
1: Yani işte mahalli liglerden geçiyorsun Türkiye ligine. Efendim işte sahalardı, şunlardı, bunlardı, bilmem nelerdi falan filan derken

0: böyle bir hani işte aman çok takım katılsın hani Türkiye Ligi ya filan falan diye. Bu bir 59-60 işte 2 sene yani şey ilk böyle orada da 8'er takımdan oynandı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Fener'le Galatasaray'la Metin Oktay'ın ağları yırttığı gol, sonra Fener'in 4-0 kazandığı maç. Bir de bu senin burada notların içine aldığın 62-63 sezonu, orada da 11'er takım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey galiba.
1: Çıkartmışlar mı hiç şey var mı? Puan durumu var mı çocuklar?
0: 12'şer takım mı? Öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da iki grup üzerinden oynandı. Galiba Beşiktaş oldu şampiyon. Yok Galatasaray oldu pardon. Galatasaray oldu ben öyle hatırlıyorum.
1: Bakalım şimdi arkadaşlar bulabilirse verecekler. Bugün biraz az çalışmışlar o çıkıyor ortaya.
0: Şuraya verebilir misiniz? Orası çok uzak. Evet.
1: Ha bak 22-20.
0: Evet. 20. Bak Şeker İlal falan 62, var.
1: 62-63 sezonu değil mi? Evet Galatasaray olmuş.
0: Galatasaray oldu, Galatasaray oldu. Evet hatırladım soracağım Galatasaray oldu.
1: Bu nasıl iki bölüm olarak oluyor ha öyle mi?
0: E tabii ki iki grup var.
1: Önce şampiyonluk grubu oluyor sonra.
0: Ondan sonra da final grubu oluyor öyle şampiyonluk diyelim.
1: Şampiyonluk grubu, final grubu. Orada da kazanıyor ama orayı da götürüyor.
0: Tabii bak işte burada mesela.
1: Birisi 22 hafta diğeri 20 hafta.
0: Şeker İlal, Karagümrük küme düşüyorlar. Bu ilk şey. İlk bölüm.
1: Bu o taraf.
0: Finaller bu taraf.
1: Finaller mi bu taraf?
0: Tabii tabii. Çünkü Fenerbahçe yok burada. Beşiktaş da yok. Bu Galatasaray'ın grubu.
1: Şu Galatasaray'ın grubu. Galatasaray orada lider olup şampiyonun grubunda bu tarafa geçiyor. Evet. Burada 22 hafta oynanıyor. Orada da yani şeyin grubu farklı demek ki Fener'in Beşiktaş'ın.
0: Tabii tabii. Onlarınki başka bir grup. Tabii.
1: Ondan sonra orada da Galatasaray 35'e 34 Beşiktaş'ın önünde sezonu şampiyon tamamlıyor. Enteresan bir sistemmiş o dönem
0: için.
1: İşte
0: bu iki defa oldu. Bir 59-60 bir de bu 62-60. Ondan sonra artık normale döndü.
1: Normale döndü.
0: Yani 18 takımla oynandı bir zaman. Ama tek yani. Bildiğimiz lig oynandı.
1: Peki yine Süper Lig'de ilginç bir sezona 74-75 sezonuna vurgu yapacağız. Orada da en kısır sezon. Neden en kısır sezon? 74-75 sezonu. Çünkü toplamda 240 maç oynanıyor ve 96'sı 95'i berabere bitiyor ve her 10 maçtan 4'ü beraberlikle sonuçlanan tek sezon bu 74-75. Çok enteresan yani bu kadar çok beraberlik olur mu? Kemal abi baksana beraberlik sayılarına.
0: Tabii.
1: Yani şampiyonun da 13 beraberliği var. Şeye bak Göztepe 17 beraberlik. Tabii. Göztepe'nin. Ankara Gücü 16 beraberlik. Galatasaray 6 beraberlik almış. Eskişehir'in 13 beraberlik. Ya muazzam beraberlik rakamları. Adana Demirspor 14 beraberlik. En fazla beraberlik çıkan sezon bu. Değerli izleyenler. 74-75 sezonu.
0: Yenemiyorsan yenilme. Var ya hani.
1: O zaman tabii daha 2 puan.
0: Tabii 2 puan. Yani puan. Yarısını alıyorsun
1: yarısını
0: abi.
1: Yarısını alıyorsun tabii. Evet. Doğru. Bunu da böylece hatırladık. Bir de yine enteresan. Süper Lig'de rakiplerine en büyük puan farkı yakalayan şampiyon takım kim diye baktık. O da 87-88 sezonuna çıktı. 12 puanlık bir fark var orada da. 90'a 78 Beşiktaş'ın önünde Galata. Bizde pek öyle olmuyor. Bu sezonda mesela çok kafa kafaya bitecek. Çok, görüntü öyle. Birden fazla takımda ama 87-88'de Galatasaray Beşiktaş'ın en yakın rakibi Beşiktaş orada. Beşiktaş'ın 12 puanı önünde şampiyon tamamlıyor. Bu da şampiyonun ikinci ile arasındaki en büyük farkın olduğu sezon. Ve son anekdot, en çok küme düşen takım Süper Lig'den bugünkü adıyla. En çok küme düşen takım kim?
0: Samsunspor.
1: 7 defa küme düşmüş Samsunspor.
0: Bak kimler var.
1: Yine kritik bir sezon
0: kimler
1: geçiriyor
0: var
1: bu arada.
0: Bak kalecinin bana
1: vallahi
0: göre
1: sol oturan Tanju, onu görebildim.
0: Ha, o en başta Tanju
1: en başta
0: oturanlardan.
1: Şurada oturan Tanju.
0: Şu top önünde olan kim?
1: O Hasan falan değil değil mi?
0: O Dobby Hasan olma.
1: Dobby Hasan değil mi?
0: Tam Dobby Hasan'ın arkasındaki kim? Kalecinin sol.
1: Onu çıkartamadım. O da yabancı değil Simas.
0: O da rahmetli Önder Fenerbahçeli. He. Orada oynarken trafik kazasında vefat etti ya rahmetli Önder. Yani enteresan bir Samsun takımı. Bak çok tanınmış oyuncular var. Değil mi?
1: Evet. Hem Tanju Çolak hem Dobby Hasan da orada. Enteresan bir takım hakikaten.
0: Tabii.
1: Samsunspor tam 7 kez lige gelmiş ve

0: düşmüş. O da enteresan bir bilgi olarak sizlerle paylaştık. Evet, finale geldik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi çok ilginç bir transfer hikayesine götüreceğiz. Evet, bunu arkası yarın yapmıştık çünkü.
1: Öyle
0: yapalım
1: mi?
0: Bunu konuşalım demiştik. Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer hikayesi. Ben şimdi pası sana bırakacağım.
1: Geçen gün yayıncı kuruluşta
0: yaslayacağım koltuğa.
1: Yayıncı kuruluşta Rüştü'nün sunduğu, herhalde öyle oluyor. Hı-hı. Gökmen bizim ve Engin Veren'in katıldığı bir programı tesadüfen geçerken, hı-hı, dedim bunlar ne konuşuyor dedim. Orada da konuşuldu ama %1'i.
0: %1'i değil mi? Şimdi burada konuşulanlar her yerde konuşulamıyor tabii.
1: Tabii şimdi şöyle, Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi önce Tercüman Gazetesi'nde başlamıştır. Bakın bu çok önemli. Tercüman Gazetesi'nde. Hangi Tercüman Gazetesi'nde? Tercüman Cağaloğlu'nda fareli binada çıkarken. Öyle derdik biz, fareli bina. Çok eski bir bina. Sonra o Topkapı'daki saraya taşındık. Ayrı hikaye de. Hı hı. Orada bizim spor servisi 3. kattaydı. Bir takım odalardan müteşekkil. Yani evet, böyle şeyde o saraya taşındığımızda koca bir salondaydı. Çıkarsın merdivenlerden. İşte spora geliyorsun. Sol tarafta biz muhabirler kısmı. Tam onun yanında Necmi Tanyolaş müdürümüzün, rahmetlinin odası. Onun yanında arşiv, onun yanında da sekreterlerin odası. İşte Necat Altav rahmetli, Necati bizim Gürcan'ın babası falan. Bir gün Fahri abi, Fahri Somer sağ o zaman. Tevfik Ünsi de sağ, Allah rahmet eylesin şimdi. Fahri abi Türkiye'de transferin kurallarını yazan adamdı. 1 Temmuz günü Tercüman Gazetesi başlardı yayına. 31 gün, o zaman sadece Temmuz'da transfer. Fahri Somer yazıyor. 1 Temmuz'da başlar. İşte şöyle şöyle olursa şimdi yeni bilmem neye göre böyle böyle olmaz. İkinci gün işte şu.
0: O zaman bir ay değil mi transfer
1: bir ay,
0: sezonu?
1: Tabii, sadece Temmuz ayı. Fahri abi yazıyor bunu ve yani bütün kulüpler, o zaman menajer falan yok Hak Getire, yöneticiler, topçular, ad ne koyarsan koy futbolla ilgili, herkes 1 Temmuz'dan itibaren zaten alınıyor da Tercüman'ı daha çok almaya başlıyorlar. 1 milyon sattık biz Türkiye'de ha, ilk gazeteyiz. Neyse, Fahri abi geliyor, işte o sekreterler odasında otururdu Fahri baba. Böyle bir aralık kapıyı kapatıyor ki o oda hep açıktır. Birisi geliyor Fahri abiyle. Kapatıyorlar kapıyı. Allah Allah. Neyse, aradan 2 gün geçiyor. Aynı zat tekrar geliyor Fahri abiyle. Giriyorlar odayı, kapatıyorlar. Allah Allah. Ben 2-3 sefer sonra dedim ki baba, Fahri baba derdik. Baba dedim ya, ne oluyor dedim ya. Birisi geliyor sana dedim. Odayı kapatıyorsunuz dedim. Her gün açık olan oda. Ya şekerim dedi, dur şimdik dedi bana. Abi dedim ne oluyor, merak ettim dedim, yani bir kötü bir şey mi var, ne oluyor, ne bitiyor? Yok çekerim dedi, bir şey yok dedi. Bir ahbabım o benim dedi. İyi dedik, herhalde özel bir mesele konuşuyorlar falan filan. Engin de Galatasaray'da oynuyor. Ama daha amatör.
0: Nasıl yani?
1: Bildiğin amatör.
0: Lisansı.
1: Evet, 18'ini bitirmediği için profesyonel mukavele imzalayamıyor. Neyse, İşte Galatasaray'da oynuyor falan filan. İyi de oynuyor. Genç, istikbali olan bir oyuncu. Bak Galatasaray formalı Engin. Sonra bir haber geldi. Önce. Engin Verel Kocaeli'ne transfer oldu.
0: Allah Allah.
1: Allah Allah. Yani Kocaeli Spor'a değil. Kocaeli'ne geçti. Anlıyoruz. Engin iyi oyuncu. İstikbali var. Kocaeli'nde ne işi var? Ardından bakıyoruz, bir haber geliyor, Engin Verel kayıp. Allah Allah diyor, ya ne oldu bu çocuğa, ne oluyor filan. Bir haber daha geliyor, işte Engin Verel Fener'e mi geliyor, Beşiktaş'a mı gidiyor, işte ya Koca'ya gitti ya İzmit'e falan filan. Çok enteresan. Bir gün 1 Temmuz. 30 Haziran akşamı, pardon. Hı hı.

0: Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettim. Sene 75 o zaman muhabiriz.
1: 75.
0: Daha. Evet, muhabiriz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettik. Bayağı da geç bitti. 9.30-10'a doğru çıktık. Emin abi rahmetli başkan o zaman. İşte yani Ömer'le Yanal'ı o zaten almışlardı onu. Çoktan manşet yapmıştık. Lig bitmeden aldılardı. Başka da bir şey yok çocuklar da öyle dedi. Kendi özel meselelerimizi konuştuk dedi. Biz de 9-10 tane gazeteciyiz böyle. Gidiyor arabasına. Arabasını da biraz ileride bırakmış. Döndü. Aynen böyle. Burası Fenerbahçe yine de bir şey belli olmaz dedi. Ve bindi arabasına gitti. Ben gıcık kaptım. Sosyal tesislere geçtim. Bak. Aradım evi. Dedim ki akşam yemeğini sosyal tesislere. Hayır ya gelin dedim falan. Evdekiler geldi sosyal tesislerde oturduk. Yemek yiyoruz falan filan. Bir şey yok fevkalade. Hatta Aziz Yılmaz arkadaşlarıyla orada. Ne haber ne haber. Gece saat 11 küsur artık kalkıyoruz yani. Kapanıyor zaten. Bir baktım Ercan Aktun'a geldi. Rahmetli. Ercan hayrola dedim ya oğlum. Yatıya mı geldin dedim. Baba dedi çok önemli bir iş bitirdik dedi. Bana bir kahve söyle dedi. Ve söyleyeyim dedim çocuklar dedim Ercan'a bir kahve. Ne iş oğlum hayırdır dedim. Baba dedi Engin Verel'i aldık dedi. Nasıl yani dedim. Şimdi dedi Semih abinin evinden geliyoruz dedi. Yel değirmenine giderken Semih abinin evi. Nasıl yani dedim. Orada dedi işte Engin babası rahmetli şimdi Allah rahmet eylesin. Ben onunla Semih abi ve neydi bizim noter gelir şimdi aklıma. Engin Verel'le dedi mukavele imzaladık dedi. Ne diyorsun sen oğlum dedim. 950 bin lira karşılığında dedi. Bak için.
1: 950 bin lira.
0: Oğlum dedim nereden çıkıyor dedim. Oğlum dedi Engin dedi. Emin abi Engin'i İtalya'ya kaçırdı dedi.
1: Hmm.
0: Emin abi rahmetli o zaman bu çıt çıtlar var ya elektrik açmak için.
1: Evet.
0: Molveno adı da. O firmayla iş yapıyordu. Bankalar Caddesi'nde ofisi vardı. Orada evi vardı Emin abi. Çünkü sık sık gidip geliyor Emin evet. abi. Rahmetli Şişko İlker'le Efes Feza Sinemalarının müdürü rahmetli oldu benim çocukluk arkadaşım. Engin'i o alıyor kaçırıyor. Emin abinin evine. Ve
1: İtalya'daki evine.
0: İtalya'daki evine. Ve 30 Haziran'da geliyorlar.
1: Transfer başlayacak çünkü birinde.
0: Birinde doğru havaalanından Semih abinin yani evine, yel değirmenine Semih abi.
1: O aradaki bir ay falan yok ortada öyle
0: yok,
1: mi?
0: Yok Engin yok. Engin yok. İşin tuhafı şey de yok. Fahri Baba'ya gelen o zatı muhterem de yok meydanda. Soruyorum baba diyorum ya ne oldu senin hani bu geliyordu arkadaşın ya şimdi tatil be oğlum ya sıcak falan diyordu beni savuşturuyordu Fahri Baba. Sonra tabii ve ben gece saat yarımda eve gittim. Tercüman Gazetesi'nde sayfa değiştirdim telefonla. Türkiye'de bir efsanedir o haber. Engin Verel Fenerbahçe'de diye. 950 bin liraya. Meğersem Necati Bey Allah rahmet eylesin Engin'in babası bu işleri Türkiye'de tek bilen adam Fahri abiye geliyor.
1: Diyor nasıl ki, olacak bu iş
0: Fahri
1: diye.
0: Fahri Bey diyor bu nasıl olacak diyor. Fahri abi formülü söylüyor buluyor. Önce diyor bir amatör Galatasaray'dan çıkacak. Çünkü amatör oldun mu gidiyorsun.
1: Hmm.
0: Hatta sana bir program.
1: Bir başka yere geçmek gerekiyor
0: tabii,
1: öyle
0: hatta
1: mi?
0: Hatta sana bir programda Ertuğrul Sağlam'ı Fenerbahçe altyapısından nasıl gittiğini anlatayım.
1: Hmm.
0: Meşhur rahmetli Yüksel Güney'in marifetiyle. Tamam. Bak tamam. Bunları kimse bilmez. Neyse Ertuğrul bizim Ertuğrul Sağlam.
1: Evet.
0: Neyse ve bu formül üzerinde Galatasaray'dan amatör abi gidiyor Kocaeli'ne. Bilmem nereye şimdi.
1: O aradaki hülle oluyor değil mi?
0: Bir yerde.
1: Kocaeli'deki bir X takım.
0: Ve oradan da.
1: Kocaeli Spor değil yani.
0: Değil değil. Oradan Emin abi alıyor şeye. Şişko İlker'e veriyor. Ve İtalya'daki evine götürüyor. O arada Engin 18'i bitiriyor. Artık profesyonel mukavele imzalama hakkı var. Oradan da işte 30 Haziran günü İtalya'dan getiriyorlar. Rahmetli bizim Ercan.
1: 75.
0: Havaalanında.
1: 150 bin lira da iyi paraymış o zaman.
0: Tabii. Rahmetli bizim Ercan havaalanında karşılıyor. Doğru rahmetli Semih abinin şeyine. Evine. Noteri de Cemil Bey. Noter Cemil Bey. Ha. Hiç unutmam.
1: O dönem sürekli onu olurmuş
0: noter
1: değil mi?
0: Noter Cemil Bey'in her gün bir sayfası açıktı. Fenerbahçe'de bir şey olur oraya koruz diye. Vakti. Ters bir günde olur diye. Tabii burada İzmir'de attı golü Engin Benfica mı? 7-0'ın rövanşı.
1: 1 Ekim 75. Evet. He, prestij maçı tabii. Evet. 7-0'ın rövanşını kazanıyor değil mi Fenerbahçe? Evet,
0: kazandı 1-0. Ve ertesi gün tabii artık benim tercümanda çıkınca haber, Engin Verel 950 milyona Fenerbahçe'de diye, 950 bine pardon. Bütün gazeteler ondan sonra işte biraz olaylar oluyor tabii bu haberi nasıl atladınız diye. Hiç unutmam, 2 gün sonra rahmetli Yavuz Bayraktar, rahmetli Yavuz abim, Yoğurtçu Parkı'nda Engin'e Fenerbahçe forması giydirip salıncakta salladı. Milliyet'te çıktı o haberde. Engin'in transferi böyledir. Çok enteresandır yani. Bak sonra bir gün bir programda bitiyor galiba. Ertuğrul Sağlam'ı anlatayım size. Fener altyapısında çok büyük gelecek var.
1: Ama o transferin rotasını çizen rahmetli Fahri abi, Baba diyorsun. Tabii.
0: Yani nasıl olacak bu iş? Evet. Şimdi bir de şu var. Emin abi diyor ki ya Galatasaray'dan oyuncu alacağız. Ortalık birbirine girer. Başımıza iş
1: arada
0: açılır.
1: Arada bir hülle yöntemi uygulanıyor.
0: Başımıza bir iş çıkar.
1: 18 yaşını bitirmesi bekleniyor. İtalya'da bekleniyor.
0: Onlar da bizden birini hani kaparlar. Olur ha. Başımıza iş çıkmasın. Yani Emin abinin de rahmetli endişesi o. Hı hı. Ondan sonra hatta başka bir Galatasaray'la oyuncuyla ilgili de Emin abiyle bir iş var. Şu anda çok ünlü bir teknik direktör o. Neyse hadi onu anlatmayalım. Başıma dert açma dedi bana. O oyuncudan mesaj getirdim Emincan Kurtaran'a. Ben aracıyım dedim. Aman ha dedi, başıma iş açarım dedi. O iş öyle öldü olmadan. Ve tabii ne yapacaklar? Farah abi bu işleri Türkiye'de en iyi bilen adam. Böyle bir hülleyle önce Kocaeli amatör. Amatörden orada gittin artık. Ona kimse karışamıyor. 18'i bitirince de
1: profesyonel olarak bir
0: Fener'de.
1: Bir gün kadar transferin başlamasına İtalya'dan geliyor Fenerbahçe.
0: 1 Temmuz yasal.
1: Evet.
0: 1 Temmuz transferin başladığı resmi tarih. Semih abinin evi de hala duruyor. Yıkıldı, yenisi yapıldı da 3 katlı. Ben sana bir gün gösteririm o evi. Çok basit bir yerde yani. Tam yel değirmeni de değil, caddenin üzerinde. Altı yoldan iniyorsun aşağıya. İniyorsun Söğütlü Çeşme Camii'nden yukarı çık, sağa sap, o bir köprüye gider Fener Stadı'ndan gelen, o köprüye gelmeden sağdan 3. 4. evdir, orada sözleşme imzalanıyor. Bana da haberi gece 11.30'da getiren adam Ercan Aktun'a rahmetli.
1: Evet, o şekilde manşet oldu bu iş.
0: O şekilde
1: Türkiye'ye.
0: Manşet oldu abi, ama o manşeti yaptırırken neler çektim. Kimse yok gazetede. 13 yaşındaki Selahattin Aslan teknik serviste o yaptı gazeteyi. Sağ hala. Allah selamet versin.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ederiz değerli izleyenler. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Yeni programlarda birlikte oluncaya kadar. Hoşça kalın efendim. İyi hafta sonları.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye

0: Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
7: Stablex. Reklam.
8: Aspor Radyo. Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
11: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. 2 saat boyunca buradayız. İlk saatimizde haberlerimiz, bağlantılarımızla birlikte karşınızda olacağız. Bir sonraki dilimde de stüdyo konuğumuz olacak. Onu da şimdiden hatırlatmış olayım. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan yine önemli karşılaşmalar var. Dün akşam bol gollü mücadeleler izledik. Büyük bir karşılaşmayı geride bıraktık. Trabzonspor Galatasaray maçı. Önce isterseniz bir sonuçlara bakarak başlatalım programımızı. Sonrasında da günün programına bakacağız. Haftayı Kasımpaşa Tümosan Konya Spor maçıyla açmıştık. Bu mücadele 0-0 beraberlikle bitti. Kasımpaşa da şu anda ligin tek namağlup takımı. Bunu da hatırlatalım. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçında 2 golle kazanan Kocaeli oldu. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor karşılaşmasında Alanya Spor maçı 2-1 kazandı. Başakşehir Gençler Birliği'ne 4 gol attı. Trabzonspor da Galatasaray'ı Papara Park'ta 4-0 mağlup etti. Gelelim bugüne. Fenerbahçe-Eyüp Spor karşılaşması saat 17'de başlayacak değerli izleyenler. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma. Aynı saatte Erzurum Spor Futbol Kulübü Samsun Spor maçı da başlayacak. Saat 20 seansına geldiğimizde de Göztepe-Çaykur Rize Spor maçını görüyoruz. Ve bir diğer mücadele Amatspor faaliyetler Beşiktaş karşılaşması. Bu karşılaşma önemli. Neden önemli? Bu maçı kazanan takım liderliğe yükselecek Trendyol Süper Lig'de. Beşiktaş'ın tabii gol durumuna göre beraberlik de yetebilir liderlik için. Günün maçlarına da geleceğiz zaten, her şeyi konuşacağız. Önce bir dün akşama dönelim. Dün oynanan bu karşılaşmayı biraz hatırlayacağız değerli izleyenler. Trabzonspor Galatasaray karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Bordo Mavililer Papara Park'ta Galatasaray'ı 4 golle mağlup etti. Trabzonspor derbiye adeta golle başladı. Galatasaray savunma arkasına koşu yapan Muhammed Salah 4. dakikada topu filelere gönderdi. Dakikalar 39'u gösterdiğinde

0: Saviolo şık bir vuruşla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 44. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydeden Muhammed Salah skoru 3-0'a getirdi. 80. dakikaya gelindiğinde sahneye bir kez daha çıkan Salah, hat-trick yaparak maçın skorunu 4-0'a tayin etti. Galatasaray bu sonuçla Okan Buruk döneminde en farklı Süper Lig yenilgisini aldı. Sarı Kırmızılar 6. haftayı 13 puanla kapattı. Bordo Maviler ise puanını 10'a yükselterek milli araya da moralli gitti. Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis daha yeni gelmişti takımın başına biliyorsunuz. Maç öncesinde sadece takımla iki antrenman yapmıştı. Güzel bir oyunla, gollü bir mücadeleyle de ilk karşılaşmasını bitirmiş oldu. Peki maç sonunda bu galibiyetle ilgili Thomas Reis neler söyledi? Basın toplantısında Trabzonspor bölümünü hatırlayalım.
1: Now we have a short break and we will work.
2: Mutlu olduğumu ifade ederek sözlerine başlamak istiyorum. Sadece sizin de bildiğiniz gibi 2 günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkması fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bugün iyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarım için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet olduğu, çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu anda. Kısa bir ara sonrasında biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Oyuncularımızla maç öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kısa arada konuştuk. Onların fikirlerini aldık. Onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak çok daha tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyelerinde oynamış. Çok üst düzey seviyelerde oynamış. Oyuncularımız da var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mo Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Tabii ki böylesine bir oyuncu. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta sahamızlarımız, herkes de çok iyi iş çıkardılar onunla birlikte bugün. Ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular. Bugün özellikle belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho'nun, Feri'nin, Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabii ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim filozofim aslında mentalitem şundan oluşur. Her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum ben. Bu konularda aslında adım adım gitmek önemli. Elbette beklentilerin bu maçla birlikte daha da büyüdüğünün farkındayım. Ama benim için sorun değil. Baskıyı seven biriyim. Baskının ne olduğunu bilen oyunculara da sahibim aynı zamanda. Ama dediğim gibi bu tip konularda adım adım gitmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü şu an Mayıs ayı hakkında konuşacak olursak çok erken. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi oyuncularımız var. Bunu elbette söyleyebilirim. Ama şu an size herhangi bir hedeften bahsedersem dediğim gibi çok erken konuşmuş olurum. Bugün bir seviye gösterdik. Seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterdik. Ama bunu her maç göstermemiz gerekir. Sadece iç saha maçlarında değil, Asman maçlarında da bunu göstermemiz gerekir. Çünkü kendi taraftarımızın desteğinin olmadığı anlarda da o performansı gösterebilmek önemli. %100'ümüzü verebilmek çok önemli. Yine bahsettiğim gibi beklentiler bu maçtan sonra elbette yükselmiştir. Zaten yüksekti, daha da yükselmiştir. Bu tabii ki sizin de bildiğiniz gibi baskı oluşturacak ama dediğim gibi yine baskı benim için sorun değil. Baskının ne olduğunu biliyorum. Baskıyı da seviyorum. Oyuncularım da baskının ne demek olduğunu biliyorlar. Trabzonspor'un elbette çok büyük bir kulüp olduğunun farkındayım ama daha önce belki karşılaştıracak olursanız belki daha az taraftara sahip, görece olarak belki daha küçük kulüplerde çalıştığımı söyleyebilirsiniz. Ama hepsi çok önemli kulüpler. Çok önemli tarihe sahip. Çok önemli yerleri olan kulüpler. Dolayısıyla o kulüplerde de çok önemli işler yaptığımızı ifade edebilirim size. Tabii ki burada daha fazla kalite var. Tabii ki burada daha fazla yetenek var. Belki tecrübe olarak çok daha tecrübeli oyuncular burada var. Ama aynı zamanda bu oyuncuları da yönetmeniz gerekiyor. Çünkü elinizde yaklaşık 26-27 kişilik bir oyuncu grubu grubu var ve bu oyuncu grubunu

0: en iyi şekilde yönetmeniz gerekiyor. Bu işin de kolay olmadığının farkındayım ama dediğim gibi her kulüp önemli. Trabzonspor'un da yine ne kadar büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Burada en iyi işi çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Maç sonu açıklamalarla devam edeceğiz. Galatasaray tarafına geçelim. Okan Buruk açıklamalarda bulunmadı çünkü dünkü karşılaşmada kırmızı kart görmüştü, hatırlarsınız. Onun yerine antrenör İrfan Saraloğlu konuştu.
2: Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef 4. dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda bir gol fırsatı veya birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Sonra bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0'la maçı bitirdik. Devreyi bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik, pozisyonlar girdik diyebiliriz ama dediğim gibi net karşı karşıya çok fazla pozisyona giremedik ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunu 3-0 veya 4-0 sonuç ne olursa olsun bizim gücümüzü etkileyen veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil bu. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim. Maçın orta hakemiyle hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şikayetimiz yok. Hiçbir iletişim, negatif iletişimimiz olmadı süre içinde, oyun süresi içinde. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey ve yakında duran, en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Ancak dördüncü hakem, bence öncelikle şunu söyleyeyim ki dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken bizde acemileri dördüncü hakem yapıyorlar, kulübeleri yönetemiyorlar. Kulübede geri düşen takım, hangi takım olursa olsun veya öne çıkan takım, öne geçen takım, her ne koşulda olursa olsun hakemi etkilemeye veya oyunu etkilemeye, oyuncularını olumlu davranışlara yönlendirmek için uyarımlarda bulunuyor. Bu uyarımların absorbe edilmesi, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi tecrübesiz hakemlerin maalesef inisiyatifine kalıyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Dördüncü hakemlerin biraz daha anlayışlı, biraz daha tecrübeli olması gerekirken maalesef bizde gençlerle bu atamalar yapılıyor. Okan hocamızın dudaklarını okuyabilirler. Yakın çekim çok fazla yapılıyor artık yayıncı kuruluş tarafından. Kesinlikle ağzından saygısız içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu ve dördüncü hakem, orta hakeme Okan Hoca'yı atması konusunda direktif verdiğini gördü. Ve dedi ki ben çizgilerin içindeyim. Çizgi dışına çıkmadım, bir şey yok. Görmüyor musun dedi. Hakem bunu kör müsün diye algılamış. Burada art niyet var demek de istemiyorum ama durumunda bu şekilde olduğunu bilgilerinize sunarım.
1: Tekrar Trabzonspor cephesine dönelim. Oyuncu açıklamaları var. Chibuke Vibu, Melih Kabasakal ve Stefan Savic maç sonunda konuştu.
3: Öncelikle buraya bizi desteklemeye gelen ve son saniye kadar destekleyen taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz ve hediye etmek istiyoruz bu galibiyeti. Zor bir haftaydı bizim için, biliyorsunuz mağlubiyet sonrası bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum. Bu yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler, biz işimize odaklanmak durumundaydık. Bence kendisi hakkında konuşmam gerekirse hoca çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisi bize bu aile bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimiz ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum. Belirttiğiniz gibi

0: Aslında farklı bir skorla devre arasına girdik soyunmadığımıza. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber takım hocamızın bize söylemiş oldukları şeyler, devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var çünkü. Bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla dediğiniz gibi sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor.
1: Ligi çok da iyi başlamamıştık ama bugün kazanımı tekrardan birlikte iddialı olduğumuzu göstermek durumundaydı. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Tüm arkadaşlarımla ayağına yürüyen sağlık. Hepsini tebrik ediyorum. Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montelli hocama ve ekibine çok teşekkür ederim.
2: Bizim için kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Konya mağlubiyetinin ardından bir hoca değişikliği oldu sizlerin de söylediği gibi ama takım iyi bir reaksiyon verdi ve bugün bu maçı, bu önemli maçı, bu büyük derbiyi kazanmak bizim için çok önemli. Aslına baktığınızda ben hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istiyorum. Bu şekilde sadece Trabzonspor'a değil, birlikteki tüm takımlara adil bir şekilde davranmasını istiyorum.
3: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve ilk teşekkürüm taraftarımıza dedi.
4: Öncelikle ilk teşekkür taraftarımıza. Gerçekten ben hafta arası söylemiştim. Yani bizim taraftarımız istediği müddetçe her maça müdahil olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Yeni bir hocamız var. Öncelikle gelirken ki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar. Hareketlerine dikkat etmeye lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya? İnsanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntı mı var? Başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar. Başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Biz bu kadroyu kurarken tek düşünüyoruz. düşüncemiz.

0: taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Diğer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var. Değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Çok aslında diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz. Kendisi aylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan milyanı yok yani, ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtımını katkı sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarınıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Salah da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun.
1: Trabzon Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan bir taraftarla başkanlık kariyerimin en özel konuşmasını gerçekleştirdim demişti. Karşılaşmanın ardından o taraftar A-Spor'a konuştu.
2: Trabzonspor'da tarihi zaferin ardından anlamlı buluşma gerçekleşti. 19 Nisan 2026 tarihinde Trabzonspor'la Başakşehir arasında oynanan maçta Bordo Maviller son dakikalarda yedikleri golle sahadan bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde A-Spor'a konuk olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son dakika gelen puan kaybının ardından yanına bir Bordo Mavili taraftarın geldiğini ve aralarında özel bir konuşmanın geçtiğini ifade etmişti. Ardından Doğan, o taraftarla beraber maç izlemek istediğini dile getirmişti.
3: Başakşehir maçı, son dakikada bir gol yemiştik. Yani hatırlamıyorum sonrasını zaten, yani o yedikten sonra oradan çıkmıştım işte, arabaya bindik ama duramadım arabada. Sonra bir arkadaşlarıma gelmişti, bir şeyler söylemişti. Şimdi ne söylediğini söylemeyeyim. Bence en özel anlardan bir tanesi oydu. Yani en mutlu olduğum an o diyebiliriz. Orada bulunduğum hani duygusal durum itibariyle çok özeldi. Bence yani başkanlık döneminde sorsam bana en unutamayacağım anlardan biri oydu.
2: Başkan Ertuğrul Doğan'la tekrar bir araya gelen Trabzonsporlu taraftar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a karşı alınan tarihi zaferin ardından A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
4: O an hiçbir şey düşünmeyip onun yanına gittim, sarıldım. Aramızda birkaç kelime bir şey geçti. Öyle konuştuk ve bitirdik. Beraber biraz yürüdük. Maçtan önce de başkanımla konuştum. İkimizin arasında kalmasını istiyoruz her zaman. Yani o an son dakika yenilen golün ardından çok büyük bir üzüntüye kapıldık. Ben de çok üzüntülüydüm. Başkanım da dahil öyleydi. Başkanım çok güzel ağırladı beni. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli izleyenler, tekrar döneceğiz Trabzonspor Galatasaray maçına ama günün karşılaşmalarına da değinelim biraz. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek ve muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş da bu karşılaşmayı yakından takip ediyor. Mücadeleye dair son bilgileri kendisine alacağız. Çobani Stadyumu önünde bizleri bekliyor. Erdem, kolay gelsin, söz sende.
5: Teşekkürler Demet Gedik. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe bugün Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde tüm hafta boyunca hazırlıklarını sürdürdü. Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında istemediği bir sonuç almıştı. Bu sonucun ardından birazcık daha Samandıra'da kapanan, dış dünyaya kulaklarını kapatan ve tamamen antrenmanlara, bu maça odaklanan bir Fenerbahçe vardı. Mücadele öncesi Fenerbahçe adına sevindirici gelişmeler de yaşandı elbet ama üzücü bir sakatlık da var. Öncelikle sakatlıktan başlayalım. Mert Müldür antrenmanda dizine darbe aldı. Menisküs yırtığı sebebiyle Mert, benim aldığım bilgi en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde. Ama bu durum ameliyata dönüşürse bu süre biraz daha uzayabilir. Mert Müldür'le alakalı durum tabii üzücü. Milli takımda da düzenli olarak forma giyen bir oyuncuydu. Mert Müldür'e geçmiş olsun diyelim. Mert'in yokluğunda Fenerbahçe'de sağ bek rotasyonunda

0: şu an için kadroda olabilecek durumda. Fakat süre alır mı? Bugün ya, maçın gidişatına göre çok az bir süre almasını bekliyorum. Ben hatta süre almasını da beklemediğimi söyleyebilirim. Ama milli aradan sonra Marco Asensio çok daha hazır bir şekilde formasına kavuşacaktır. Biletlerin tamamı tükendi. Maça yoğun bir ilgi var. Bugün Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olması sebebiyle Fenerbahçe yönetimi hafta içerisinde bir çekiliş yapmıştı ve 500 kadın taraftara ücretsiz bilet verildi. Alt tribünlerde, Feneryum alt tribünlerinde yer alacak kadın taraftarlar. Bugün kadınlara yönelik özel bazı hazırlıkların da olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de bu durumlar dışında ekstra bir gelişme yok. Muhtemel 11'e geçecek olursak kalede Ederson, sağ bekte Semedo, stoper ikilisinde Şikrinyarake, sol bekte Arçi Burak'ı beklediğimizi söyleyelim. Önlerinde Kante, İsmail, sağ kanatta Oğuz, 10 numara pozisyonda Greenwood, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Kadir Sağlam karşılaşmanın hakemi. Mücadele saat 17'de başlayacak. Stadyum ve çevresinde yollar çok erken saatlerde kapatıldı. Maça gelecek taraftarlar özellikle bu duruma dikkat etmeleri gerekiyor. Normalde Kadıköy'de saat 20'de başlayan, yaz tarifesinde 21.30'da başlayan karşılaşmalar şu an bugünkü mücadelenin saati 17.00. Bu sebeple bazı yollar çok da erken kapatıldı. Bu sebeple maça gelecek taraftarların da buna dikkat etmelerini söyleyelim. Söz tekrar stüdyoda.
1: Erdem, çok teşekkür ederiz sana, kolay gelsin. Bugün için tekrar edelim, saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Zaten sakat oyunculardan da bahsetti Erdem. Birazdan konuşacağız. Hemen bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Ozan Zeybek bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber hem dün oynanan Trabzonspor Galatasaray maçını hem de bugünün önemli karşılaşmalarını konuşacağız. Hoş geldiniz, iyi pazarlar. Nasılsınız Ozan Zeybek?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar.
1: Çok teşekkür ederiz. Erdem'le bağlantıyı bitirmişken Fenerbahçe ile başlayalım tabii ki. Bugün Eyüpspor karşılaşması, ama biraz taraftarlar tedirgin aslında bu karşılaşmaya dair. Çünkü Asensio'nun henüz olup olmayacağı belli değil. Özellikle Erdem milli ara sonrasını hedef gösterdi. O karşılaşmalarda daha rahat olacaktır ama belki bugün de oynayabilir. Mert yok aynı zamanda yine. Siz bu akşam neler bekliyorsunuz? Daha doğrusu akşam değil, bir gündüz maçı. Saat 17'de, buyurun.
2: Ya Demet, aslında sen taraftarda biraz tedirginlik var diye bahsettin. Hı hı. O yüzden onun üzerine değinerek başlayayım. Buyurun. Yani Eyüpspor'la oynuyorsun. Yani Eyüpspor'un geçen sezon nerede bıraktığını, nasıl ligde kaldığını, hangi şartlarda yarıştığını biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu kadar güçlü kadrosu hala bir tedirginlik yaratıyorsa, o zaman yapılan gidişatta bir sıkıntı var demektir Fenerbahçe adına. Ben kesinlikle bugün Fenerbahçe Eyüpspor karşısında tekleyebilir, puan kaybedebilir veya kötü bir sonuç olabilir diye kesinlikle düşünmüyorum. Yani bugün maçın net favorisi Fenerbahçe diye düşünüyorum. Şu var, dün Trabzonspor'un galibiyeti ligdeki, yani birçok takımın, geriden gelen takımın veya sezona iyi başlamayan takımların ekmeğine yağ bal sürmüş oldu. Hı-hı. Şimdi Galatasaray dün kazanıp devam etseydi farkı daha da açacaktı arkadan takipçilerle, şampiyonluk yarışındakilerle. Şimdi baktığımızda arada küçük nüanslar kalıyor, yani küçük farklar kalıyor ve kapatılmayacak, demoralize etmeyecek, psikolojik anlamda etkilemeyecek bir puan tablosunu görürüz diye düşünüyorum. Şimdi ligde bir tek, dün akşama gelene kadar konuşulan tek takım Beşiktaş'tı. Yani oynadığı oyun, oynattığı oyun, o taraftarın coşkusu. Diyorduk ki İtalyano ne verdi buraya? Yani bir mucit mi? Mucizevi işler mi yapıyor? Hayır. Beşiktaş'ın kaybettiği heyecanı getirdi. Dün akşam Rice ve Muhammed Salah ikilisi de aynı heyecanı Trabzon'a getirdi. Çünkü sezon başında o şaşalı bir transfer sezonu, geçtiğimiz sezonlarda hep Fenerbahçe veya Galatasaray transfer şampiyonu olur sezon başlamadan önce. Muhammed Salah transferi hepsini gölgede bırakmıştı. Ama oynanan oyun, toplanan puan kimseyi tatmin etmemişti. Dün akşam Rice'la Muhammed Salah birlikteliği, hı hı, o heyecanı tekrar alevlendirdi. Yani sönmek üzere olan bir ateşi alevlendirdi gibi diye düşünelim. Şimdi lig biraz daha kızışacak. Daha çok erken. Hani son 5 hafta, 10 hafta bunları konuşuyorsak farklı şeyle konuşurum, ama bugün ben mesela Eyüpspor karşısında da Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum. Çıkış ivmesinde çok iyi giden Beşiktaş'ın da aynı şekilde galibiyetle haftayı tamamlayacağını düşünüyorum. Milli maç arası var. Milli maç arasında

0: artık herkesin daha duygusallığı bir kenara bırakıp tabii, daha gerçekçi olarak bu milli maç arasını iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bir de şu var, yani bizim geçtiğimiz sezonlardaki, yıllardaki gibi değil. Bu milli maç arası biraz daha uzun. Yani eskiden bir hafta oluyordu, bir hafta maç pas geçiliyordu. Şimdi epey takımların kendilerini tanıyabilmeleri için epey uzun bir zaman var. Ama büyük takımlar, şampiyonluğu oynayan takımlarda da bakıyoruz, birçok oyuncu da milli takımlara gitmiş oluyor. Yani asıl kadronun yarısı eksik oluyor bu takımlarda ama tabii, önemli olan bu dönemi atlatabilmeler.
1: Dediğiniz gibi 3 hafta uzun bir süre birçok takıma da muhtemelen iyi gelecektir. Şimdi Fenerbahçe'nin mesela Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki puan kaybı beklenmedik bir puan kaybıydı aslında. Orada özellikle orta sahanın eleştirildiği bir karşılaşma izledik. Tabii İsmail Kartal'ın da tekrar bir geri dönüşü söz konusuydu. Çünkü biraz da reaksiyon da bekledik aslında. Bu karşılaşma peki İsmail Kartal için nasıl bir mücadele olacak sizce?
0: Evet, ben bu saatten sonra artık, yani o istifa süreci, sezon başı İsmail Kartal gelmesin dedik. Daha sonra kötü sonuçlar geldi. Herkes bir şeyi unutturmak istedi. Kara bulutları dağıtalım anlamında Şampiyonlar Ligi'ne kaldık dendi. Şampiyonlar Ligi maçlarından, yani hemen bir istifa geldi, tekrar geri geldi. Yani Fenerbahçe duygu kaybına uğradı, inişli çıkışlı bir duygu kaybı yaşıyor. Ben artık mesela, bana Beşiktaş'ı sorduğunda Italiano endeksi konuşabilirim, Trabzonspor sorduğunda Thomas Rice endeksi konuşabilirim, Okan Buruk ne yapmalı, yani Galatasaray ne yapmalı dediğinde bir özne olarak Okan Buruk'u fonsuz olarak değerlendirebilirim. Hı hı. Çünkü baksana, 4 tane şampiyonluğu oynayan takım var. 3'ünün teknik adamı da tekledi. Yani İsmail Kartal gitti geldi, Fatih Tekke istifa etti, Okan Buruk eleştiriliyor. Yani burada takımlarımızı incelediğimizde, kadroları kağıt üzerine yazdığımızda hemen hemen aynı kalitede, aynı eforları, aynı sonuçları beklerken teknik direktör farkı zaten ayrıcalık yaratıyor. O yüzden formlu olan teknik direktör, heyecan katan teknik direktör, malına, işine sahip çeken teknik direktör İtalyan olarak birinci sırada görünüyor. Şimdi
1: peki bu kadroyla Fenerbahçe'de İsmail Kartal bir farklılık yaratamaz mı?
0: Şu var, artık İsmail Kartal yıprandı. Bu saatten sonra bak, biz Fenerbahçe'yi konuşanlar veya Fenerbahçe'ye gönül verenler medet ummamalı. Ya sırtımı dağa yasladım diyerek, nasıl olsa bizim hocamız bunu çözer demin. Şimdi duygu alışverişindeyiz. Biz insan olarak, özellikle de Türk insanı olarak duygusallığa bağladık mı gerçekleri kaybediyoruz. Yani doğrunun, o duygusallığın götürdüğü yol, açtığı kapı olarak düşünüyoruz. İsmail Kartal'dan medet ummak Fenerbahçelere zaman kaybettirir. Yol yakınken Fenerbahçe'nin bu işi çözmesi lazım. Bu saatten sonra o yıpranmışlığı düzeltmek çok zor. Yani bu çok basit şeyle söyleyeyim ya. Yani işte bir vazoyu kırıyorsun, bardağı kırıyorsun, yapıştırıyorsun, tekrar aynı efekti oluşturma şansın yok. Her zaman tedirgin olursun. Sızdıracak mı, kaçıracak mı? Beni mahcup mu edecek diye o bardaktan şüphe duyarsın devamlı. O yüzden milli maç arası da Fenerbahçe için büyük bir fırsattı aslında. Yani bu istifa kabul edilseydi, teknik direktör olayının ne kadar etkili olduğunu yıllardır konuşuyoruz. Hı. Yani bir maçla Galatasaray 4-0 yendi diye anlatmak istemiyorum. Ama o heyecanı o camiaya getirebilmek çok önemli. Bizim yani konuşacağımız konu bu. Bugün oynanmamış Eyüpspor maçı için şunu söylüyorum. Yani Fenerbahçe %100 bu işin favorisidir. Bugün ben kazanacağını da canı gönülden inanıyorum ama bugün Eyüpspor'u yenebilmek benim için önemli bir konu değil bir Fenerbahçeli olarak. Bugün örnek veriyorum. Bugün Trabzonspor deplasmanına giden bir Fenerbahçe'yi konuşuyor olsaydık, hı hı, bunu söyleyebilir miydim? Hem takımına, birincisi teknik direktörüne güvenmen lazım. O yüzden artık bunu temcit pilavı gibi her hafta aynı şey. Her pazar bağlanıyorum. Sana da denk geliyor ayda birkaç kez. Hep aynı şeyleri konuş. Bozuk plak durumuna düştü Fenerbahçe'yi konuşanlar. Ama bu artık değişmek zorunda. Ne yapmamız lazım? Yani bir gün yayında çıkıp gömleğimi mi yırtayım bu unutulmasın diye? Bağırıp çağırayım artık bunun değişmesi lazım mı diyeyim? Sadece benim değiş dememle olacaksa zaten bunu da yaparım.
1: Ya mesela her gelen puan kaybında bir oyuncunun eksikliği üzerine konuşuyoruz. Antep maçı, Asensio yoktu, orta saha istenildiği gibi olmadı, benzer 6 numara profilleri yer aldı dedik. Bir dönem Fred'i konuşuyorduk, santrfor mevkiindeki oyuncuları konuşmaya başladık. Yani hep bence böyle spesifik şeyler üzerinden, kadro üzerinden ilerliyoruz gibi duruyor. Mesela yine Asensio
0: yok. Çok güzel
1: yok.
0: Bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. Sen bir oyuncu üzerinden konuşacaksan senin kadronunda Muhammed Salah olur.

0: sen bir oyuncu üzerinden konuşacaksan senin kadronda Osimhen olacak. Fenerbahçe'nin kadrosunda böyle sivrilen, yokluğunda ağıtlar yakılan bir tane oyuncusu yok ki. Aslında bu bir avantaj da olabilir. Bak, Trabzonspor'da dün akşamın yıldızı, dünya basında biraz önce bir video düştü önüme. Muhammed Salah'ın gollerinin videolarını koymuşlar. Uluslararası bir haber platformu. 40 milyon izlenme, 1,5 milyona yakın beğeni almış. Yani daha bu dün akşamın olayı. O 100 milyona da gider, şey de yapabilir. Şimdi Fenerbahçe'nin aslında diğerlerinden farklı güzel bir özelliği var. Biz Trabzonspor'u konuştuğumuzda Salah kim var kalite olarak? Burada sorsam 3-5 tane farklı isim verebilirsin. Ama daha sonra ortalama sınıfta ortalama kalitede oyuncuları var. Sırıtan, ön plana çıkan, göz dolduran 2 tane 3 tane oyuncusu var. Bu ne demek? Bir tane oyuncusu var kalite anlamında %90, %100, diğer oyuncuları %50-60. Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Fenerbahçe'de %80-90, %80-90, %70'in altına düşen yok. Yani anlaşılabilsin diye bu rakamları kullanıyorum. Evet. Kimse bunları istatistik olarak tutmuyor. Ama anlaşılabilsin diye. Fenerbahçe bu birlikten güç doğurması lazım. Fenerbahçe ilk önce jargonunu değiştirecek, bakış açısını değiştirecek. Fenerbahçe'de şu var, yıllardır görüyoruz. Ben diyor, hep Fenerbahçe, ben. Başkan çıkıyor, ben. Teknik adamı çıkıyor, ben. Fenerbahçe artık ben dememeli, biz demeli. Yani böyle bir sinerjiyi, enerjiyi heba etmemeli. Ben Fenerbahçe kadrosunu kötülediğimi hiç, bak aylardır program yapıyoruz. Özellikle bu sezon, bak pazar günleri denk geliyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Kadroda şu eksik, bu eksik, şurası çok kötü demiyorum. Hepsi işe yarayacak oyuncular. Bak, yıprandıkça da ne konuşulmaya başlanıyor? Bundan 3 ay önce Fenerbahçe kadrosunu övenler var. E bu kadro zaten yetersizdi. Şikinyer şunu yaptı. Ake ile ikisinin arasında problem var. Beklerden sorun var. Ya elindeki malı değerlendirmedikçe zaten değer kaybına uğratıyorsun. O yüzden Fenerbahçe'nin biraz daha soğukkanlı, akil davranması lazım. Ve yani
1: biraz da teknik direktörle birlikte de değerlenebilir tabii ki kadro. Biraz değil, hatta bence büyük bir yüzde ayrılabilir buna, ki bunu Beşiktaş örneğinde görüyoruz bu yıl.
0: İlk düğmeyi yanlış iliklediler. İsmail Kartal'la şampiyon olabilme zihniyeti tüccar zihniyetidir. Fenerbahçe kurumsal yapının altında yürümek zorunda. Tüccar zihniyeti ne demek? Ben olsam, bak, yorumcu Ozan Zeybek farklı konuşur. Bugün Fenerbahçe yöneticisi olsa Ozan Zeybek farklı konuşur. İkimizin de konuştuğu konu aynıdır. Şu elimdeki materyaldir. İkimiz de, sen bu taraftan bakarsın, ben bu taraftan bakarım, farklı konuşuruz. Ama artık biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Yorumcu olsam, yönetici olsam belki ben de bu işleri yapabilirim. Zaten İsmail Kartal tercihine hangi pozisyonda olursam olayım yapmam, ama yani bundan çıkmalılar, kulak vermeliler. Her şeyi en iyi ben biliyorum. Ben yapıyorum, ben halledebilirim zihniyetinde olmamalılar. Bu tüccar zihniyetidir. Hepsi başarılı iş adamı Fenerbahçe'nin başındakiler. Türkiye'ye mal olmuş insanlar.
1: Evet.
0: Futbolda apayrı bir şey var. Ayrı bir konu var. Ben işin başına futbolu bilenler gelsin demiyorum. Eski futbolcular gelsin demiyorum. Artık böyle dillere plasenk olmuş bir şey vardır. Futbol Federasyonu Başkanı da eski bir futbolcu olsun. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'de, yani yaşadığımız topraklarda bunlar geçerli değil. Sen Danimarka Futbol Federasyonu'ndan bahsetmiyorsun. Tamam, bizde de iş adam olacak. Ama ilk önce satmaya değil, almaya gelecek. Bu ne demek? Yıllar önce başıma gelen bir anekdot var. Onu anlatayım. Bir vaktimiz var mı? Bir
1: buyurun, dakikada.
0: Buyurun. Şimdi Makedonya Büyükelçisi Türkiye'den tayini çıktı. Dedi ki, gel seni dedi konsolosla tanıştırayım. Yeni geldi dedi. Yemeğe gittik. Çok güzel sohbet, pozitif bir enerji, herkes bir şeyler anlatıyor, konuşuyorlar. Büyükelçi bir an suratı değişti ve Makedonya yeni göreve başlayacak konsolosa kendi dillerinde bir şeyler söyledi. Adamın suratı değişti, çatalı bıçağı bıraktı, bardağını bıraktı. Oradan kalktıktan sonra büyükelçi yakın dostum olduğu için araçta giderken sordum. Dedim, ne yaptın da dedim adamın morali, ne dedin ona dedim, morali bozuldu böyle. Ona dedim ki sen daha ilk yemeğine çıktın İstanbul'da, Türkiye'de. İlk önce satmaya çalışma, almaya çalış. Yani bu ne demek? Biraz dinle. Her şey, bütün gece sen konuştun, her şeyi sen anlattın, deşifre ettin, şunu yaptın. İlk önce bir ağırlık sağla, topla, bilgi topla, tanımaya çalış. Bu anlama gelen bir şey. Ya Fenerbahçe'de de direkt herkes ben bilirim, ben yaparım, benden başkası bilmez. Ben yapmıştım.

0: de böyle bir huy var. Ben yapmıştım, ben başarmıştım. Futbolun dünü yok. Bugün topraklarda var. Yarın da yok. Sadece bugün var. Sadece bugün. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapabilecek? Ona bakacak. Kötü bir tablo yok. Biraz ses tonum ağır gelmiş olabilir ama yani dün akşam baktığımda şu enerjiyi, heyecanı, şu tempoyu, şu futbolu. Fenerbahçe'de oynama ihtimali daha yüksek Fenerbahçe takımının. Ama her maç tedirginlik, yanabilmek apayrı şeyler. Fenerbahçe bize bunu kaybettirdi. Tekrar bunu bize geri aşılaması lazım.
1: Yani 7 puanda şu an zaten. Lider Galatasaray 13 puanda. Tabii bugün oynanacak maçlar var zaten ama kazandığı takdirde 10 puan. Puan durumu da makul yani, bence öyle bir anda uçurum olmuyor. Şimdi arada tabii Trabzonspor konusuna da girdik ama biraz Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Okan Buruk ve ekibi neden bu kadar farklı bir mağlubiyet aldı sizce?
0: Demet, bilmiyorum seninle bunu konuştuk mu hep. Geçen sene bu zamandan bu yana bir yıl geçti üzerinden. Yani Ekimlerde, Kasımlarda başlamış da olabilirim. Okan Buruk 4 sezon şampiyon oldu. Her sezonda bir türbülans yaşadı, bir inişli çıkışlı grafik ama hepsinden başarıyla çıktı. Sonuçta şampiyon oldu. Şunu söylüyordum geçen sene Ocak, Şubat ayında. Bu sezonda şampiyon olma olasılığı çok yüksek Okan Buruk'un. Ama diyordum ki Okan Hoca bir dolaş gel, bir tur at gel. Galatasaray'a tekrar gelirsin. Milli takıma da her zaman gidebilirsin. Artık bu kariyeri yaptın. Galatasaray'da 4 kez, başka bir kulüpte 1 kez şampiyon yaptıktan sonra Türk futbol tarihinde kapılar sana her zaman açık. Evet. Ama bir git gel. Çünkü bir doygunluk var. Ve Galatasaray'da misyonunu tamamlamış oyuncular var. Bugün Salah dediğimiz oyuncu Türkiye'ye gelip böyle bir fark yaratıyor. Ama Liverpool'da kalmış olsaydı misyonunu tamamlamış diyecektik. Doğru mu? Dediler. Geçen sezonda çok eleştirildi. Bazen bakarız. Dünya kulüplerinden, gözde kulüplerinden
1: insana.
0: Kesinlikle. Şimdi bakarız bazen. Ya Barcelona neden bıraktı bunu? Barcelona bu işi bilmiyor mu ya deriz. Real Madrid'den ayrılmış bize geldi. Nasıl olur? Neden böyle bir şey yaptılar deriz. Ya adam geçen sene 30 gol atmış ayrıldı. Valencia Fenerbahçe'de 30 küsür gol attı da gitti. Bazen misyonunu doldurduğunda, tamamladığında bayrak yarışı gibi. Al sen devam et, git diyeceksin bir önündekine.
1: Bizde genelde yani gidişler hep böyle başarısızlıkla ve kötü gidişler oluyor. Gelişler fazla görkemli ama.
0: Demek şu var, Galatasaray'ın şu andaki 11'inde oynayan oyunculara bakalım. Geçen sezonlardan kalanlar. Hepsi gönülleri fethetti mi? Etti.
1: Evet.
0: Ama baktığımızda bu sezon hepsi tarafından kötü kelimelerle anlatılıyor. Bak bir anda nasıl değişiyor. Futbol şöyle bir şey vardır. Ya taraftar bize vefasızlık yapıyor şu bu diye. Futbol vefasız bir oyundur. Futbol sadece bugünü sever. Sana artı eksi 3 hafta verir. Bak artı eksi 3 hafta. Ya 3 hafta geriye gider. Oradan bir malzeme alır. Ya çok iyiydi aslında, düzenir der. Ya da 3 hafta daha bir izler. Abi ben bundan vazgeçtim der, zarar veriyor der. Asensio'yu sordum, Talisca konusu. Bunlar da aynı. Şimdi kör öldü, badem gözlü oldu. Talisca gitsin diye kapalı zarf usulü bir şey yapsaydık, oynama yapsaydık Fenerbahçe taraftarı ve birçok kişi Talisca gitsin bu takıma yük oluyor, 10 kişi oynatıyor derdi. Şimdi Talisca gitti. Ya Talisca olsaydı bunlar olmazdı. Bir kişiye böyle bağlı kalmak zorunda değilsin. Sen kaliteli, yüksek seviyeli oyunculara sahipsin. Bir kişi seni maksimum %10, hani bir 10 kişiyle oynanıyor ya kaleciyi çıkardığımızda. %10 herkesin etkisi diye düşünen bir kişi en fazla %20 etki edebilir. Sen zaten bilinçli oyuncuysan, iyi oyuncuysan bunu tölere edebilirsin. Asensio konusunda da ben elimden geldiğince bugüne kadar hiç Asensio konusunu konuşmadım. Asensio konusu sağa sola çekilmeye açık bir konu. Dedikoduya açık bir konu, eleştirilmeye açık bir konu. Çünkü bir olmayan yerden benim tahminim bir şey çıkarılmıştı. İsmail Kartal'la problemim var, şu var diye.
1: Evet,
0: Asensio ilk önce sakatlığını atlatacak. Biz Asensio'yu izledikten sonra konuşacağız. Kenarda bekleyen Asensio'yu konuşma taraftarı değilim ben. Tarafı değilim.
1: Peki Galatasaray'ın sizce bu kadar farklı mağlubiyet almasında Osimhen'in olmayışı ne kadar etkiliydi?
0: Şimdi Osimhen çok etkin bir oyuncu. Galatasaray için çok fark yaratabilen bir oyuncu. Ama buradaki tek konu, şunu sorayım sevgili Galatasaraylılara. Dün akşam Osimhen olsaydı biz yenerdik Trabzonspor'u. Gerçek anlamda kalben değil beynen konuştuğunuzda yenerdik diye görüyor musunuz bu maçı izledikten sonra?
1: Belki yenerdik demezler ama bu soruyu çünkü bu soruya cevabına dair birçok şey gördüm dün sosyal medyada. Gol atabilirdik ama yenemeyebilirdik diyen çok fazla taraftar vardı.
0: Yani Demet, buradaki soru Osimhen'in, buradaki konu veya sorun Osimhen'in varlığı yokluğu sakatlığı değil. Hı hı. Yani Galatasaray'da bir kez daha söylüyorum, bunu aylardır konuşuyorum. Ya bazı şeyler var. Yaptığın işe göre bazı konuları önceden bilirsin de şomağızlı sen söyledin oldu derler ya, o şomağızlılık değil. Tecrübeni veya gördüğün şeyi, gözlemini aktarmaktır. Fatih Tekke'nin gidişi diyeceği çok belliydi. Yapmamış dedik, yıpranmış, psikolojik anlamda sıkıntılı bir yapısı var Fatih Tekke'nin diye bu gözlerden kaçmayan bir şeydi, patladı. Bir yıldır söylediğimiz bir konu var. Yani Okan Buruk şu anda en iyi tabirle şunu söyleyebilirim. En masum tabirle. Okan Buruk şu anda formsuz. Teknik adam formsuzsa bu takıma da apaçık yansır. Ve biz bunu Galatasaray'da görüyoruz. Yani Galatasaray'ın birinci silsile, zincirleme reaksiyon. Hı-hı. İlk önce baş yönetiminden sonra teknik adamına sonra futbolculara yansıyacak önemli bir radikal bir iş yapması lazım. Bu oyuncuları uyandırabilmesi lazım.
1: Peki bir de Beşiktaş'a geçelim. Bir de süremizi de sorayım yönetmenimize. Beşiktaş da bugün Ahmet'le karşı karşıya gelecek ve bu maçın kazananı da Trendyol Süper Lig'de liderliğe yükselecek. Yani 3 haftayı lider geçirecek demek bu. Son olarak oynanan bir Marsilya maçı vardı. Görkemli bir galibiyetti Beşiktaş için. Bu akşam neler beklersiniz?
0: Şimdi kimse kusursuz değil. Yani bu hayatta da futbolda da mükemmel de değil ama şu anda çok iyi giden, alkış alan, övgüyü hak eden, hı hı, bir teknik adam ve oyuncuları var. Beşiktaş takımı için söylüyorum. Bugün bana sorsan duygusallık asla yok. Anlaşılabilsin. Övmem ne kadar yüksek seviyede olsun diye anlatıyorum. Fenerbahçe kadrosu mu, Beşiktaş kadrosu mu desen Fenerbahçe kadrosu daha iyi derim. Galatasaray kadrosu daha iyi derim. Ama kadronun ne kadar iyi olduğundan ziyade nasıl kullandığın çok önemli. En büyük örneği de şu anda Beşiktaş'ta. Bu ivme, bu çıkış devam edecek. Bu oyun devam edecek diye düşünüyorum. Ama kritik, biraz önce Salah'ı konuştuk, Osimhen'i konuştuk, öne çıkan oyuncular diye. Beşiktaş'ın da bel kemiği şu anda, herkes Vila oyuncu veya başka oyuncuyu konuşabilir, Orkun. Orkun çok şey başarıyor. Yani bu işin yani ana noktasında, ana merkezinde Orkun var. Orkun'un sakatlık geçirmemesi, kart cezalı duruma gelmemesi lazım. Beşiktaş şu anda iyi bir yolda, bu enerjiyi, bu sinerjiyi çok iyi yakaladığı için bu tempoyla devam ediyor. Ama ben Beşiktaş'ın ikinci, üçüncü planının olduğunu düşünmüyorum. Örnek ne demek bu? Yani bir beşinci mesela dakikada kırmızı kart gördükten sonra nasıl oynar Beşiktaş? Hmm. 2-0 geriye düşerse ne yapabilir? Yani tek rotası var şu anda. Çok iyi bir teknik
1: burada
0: direktörü
1: evet,
0: var.
1: Burada evet bir bilinmezlik teknik var ama teknik direktörü de çok güven olduğu için bence orada da bir durum
0: çok
1: var.
0: Çok iyi teknik buyurun direktör var Ozan diyeceksin ama ikinci, üçüncü planı yok diyoruz. Hı. Bu zaman içinde gelişecek ve eklemelerle yapacağı şeyler. Ben Beşiktaş'ın bunun üzerine de çalıştığını düşünüyorum. Yani saha kenarında, maç kenarında izlediğimiz şeylerde de hoca bir arayış içine girdiği dakikalar oluyor. Evet. Mesela son oynadığı Marsilya maçında bir 10-15 dakika maç Marsilya'nın lehine geçmiş.
1: Evet, ilk dedim, yarının burada son 10 dakikası.
0: Burada ne yapacak dedim. Hı. Burada teknik adam farkıyla kenardan seslenerek sen şuraya geç, sen buraya geç. O anda oyuncu değiştirmeyeceği için bir hamle yapacak mı dedim. Bir de şu var, yani bazen işler lehine gider. Şansın da yanında olması lazım. Beşiktaş bu konuda da iyi durumda şu anda. Ama burada yani eleştirmek, kötü anlamda bir bahane sunmak anlamında söylemiyorum. Şans faktörünü de senin kullanabilmen çok önemli. Beşiktaş bunu da kullanıyor. Ben bugün bu maçı merakla bekliyorum. Bak Fenerbahçe maçını merakla bekliyorum demedim. Bu maçı merakla bekliyorum. Bu maç futbol zevki anlamında da bizi tatmin edecek diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı da burada favori olarak görüyorum. Ama Ahmet Spor'un da lige değer katacağını, renk katacağını hem temenni ediyorum. Hem de şu andaki puan durumuna baktığımızda, oynadığı oyuna baktığımızda çok iyi bir yolda ilerliyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii yoğun da bir fikstür var, özellikle Avrupa'da maç yapacak takımlar için. Beşiktaş da bunlardan biri. Kadro derinliğini peki yeterli görüyor musunuz?
0: Görmüyorum. Şu anda yani burada dedim ya, Beşiktaş'ın bu oynayan 11, 12, 13 oyuncusu için şu anda her şey yolunda gidiyor ama Beşiktaş'ın işler iyi gittiği için ve skor buldukları için defoları görünmeyen bir Beşiktaş var.

0: Teknik adam teknik adamlara bırakıyorum bu açıklamaları yapsınlar ya kardeşim. Hı hı. Buna da sen konuşma bari diyebilirler. Çünkü mutlaka eksikleri var ve oyuncu kalitesi anlamında özellikle savunma anlamında Beşiktaş'ın mutlaka kadro derinliğine ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim size. Ağzınıza sağlık ve hoşçakalın.
0: Sağ olun, iyi pazarlar herkese.
1: Değerli izleyenler, Ozan Zeybek'le birlikte Trendyol Süper Lig'de dün oynanan ve Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmayı değerlendirdik. Bugün saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe ile de Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak bu maç. Yine bu karşılaşmaya dair de Ozan Zeybek'in yorumlarını aldık ki Asensio'nun bu maçta da yine olmamasını bekliyoruz. Çünkü tam olarak iyileşmedi. Erdem'le de az önce bir bağlantı gerçekleştirmiştik. O da milli ara sonrasını işaret etti ama tabii maçın gidişatına göre de İsmail Hoca bazı hamleler yapabilir. Asensio da olabilir bunlardan biri. Yine Mert'in de olmayacağını hatırlatmış olayım. Bir diğer karşılaşma Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesi. Ahmet şu ana kadar ligde deplasmanda oynadığı tüm maçları kazandı. Bu maç da onların evinde oynanacak ve kazanan takım liderliğe yükselecek Trendyol Süper Lig'de. Bunu da bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde görmüş olacağız ve ilk saat dilimimizi de yaşasın hafta sonunda bu konuyla birlikte noktalamış olalım. Bir sonraki saatte, yani saat başında stüdyo konuğumuzla birlikte burada olacağız.
2: La Liga'da çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Sevilla Barcelona'yla karşı karşıya gelecek. Artık hazırız. Ramon Sanchez Pisuan'da maç başlamak üzere. İlk günlük maça Sevilla başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Luis Garcia geçen sezon acil durumda göreve geldi. Sevilla düşmek üzereydi.
3: Hansi Flick.
2: Yamal sıyrıldı. Baktı kaleye. Lamin Yamal. Yamal direkt Vlahodimos'ta dokundu son anda. İşte Suazo şu ana kadar durdurdu ama en ufak bir açığı, bir şans yetebiliyor Yamal'a. Vlahodimos'un da kritik bir dokunuşu vardı. Şimdi Fofana, Sektom'dan Sierra, Agumez. Agume güzel bir top Felix'e. Felix Correa attı kendisini ceza alanına, çevirdi ortaya, kafa gol! Zorluk içinde Milan'ın yüzüne bakmadı Yusuf Fofana. Sevilla'ya o kadar iyi geldi ki Sevilla öne geçiyor. Fofana'nın golü. Christensen. Şimdi Rafinha. Rafinha nefis çekti. Rafinha belini kırdı Sangamze'nin. Maçında da yapmıştı benzerini. O kadar çabuk yön değiştiriyor ki, yani şöyle sarktı arkaya, şu dönüş. Basketbolda görürüz bunu. Rafinha inanılmaz çekti topu, işte sıçrıyor havaya hafifçe o dokunuştan sonra ve 1-1. Şimdi Rabiur. Rabiur vurdu, top dışarıya gitti.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle

Gerçeğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
4: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam.
8: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
9: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
12: Hep kazandıran. Bir taksi, bir taksi.
13: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı

0: A Spor Radyo.
1: Sabah sporuna hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
1: Başta hangi hamleleri yapabilir mi?
5: Transferlere ihtiyacı var.
6: Keskin silikle küpene zarar veriyor.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
1: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
2: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
7: Belini doğrultamadı, ciddi. Bir düşüş yaşadı. Evet.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
8: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur. Evet.
9: Futbolcuları menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
1: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
2: Ezgi Topel'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
10: Yaşasın hafta sonu programına bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 13 oldu ve bugün kalan bir saatimizde Selahattin Kınalı ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sizin de katkılarınız olursa bana yazabilirsiniz, sorularınız varsa veya hepsini de burada soracağım kendisine. Hoş geldiniz.
11: Ya sana yazmıyorsa bana da yazabilirler.
10: Selahattin abiye de yazabilirsin.
11: Hani belki seni rahatsız etmek istemez de böyle zarif bir hanımefendi bir pazar günü rahatsız etmeyelim diyebilirler. Bana da yazabilirsiniz.
10: Tamam. Bunu da buradan duymuş olalım. Nasılsınız? İyi misiniz?
11: İyiyiz. Hani Trabzonlu olduğumuz için biraz daha iyiyiz tabii. İnsanlar öyle hissediyor şu anda. Dünkü oyundan sonra. Ama sonuçta bu bir oyun. Dünkü oyundan bana kalan şey ne dersen?
10: Nedir?
11: Mesela ilginç gelebilir çoklarına. Trabzon 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında Demet. Trabzon'un en meşhur sokağı Uzun Sokak'tır. Hı hı. Meydandan girersin, tabakhaneden gidersin, Kanuni'nin doğduğu mahalleden çıkarsın yani. Öyle bir uzun sokaktır. Uzun sokağa girdiğinde özellikle pazar günleri en az 20-30 evden keman, piyano sesleri yükselirdi. Trabzon böyle bir kadim kültür şehridir.
10: Ne kadar güzel.
11: Ve o şehirde dün mesela şeyi beni çok üzdü. Okan Buruk'un Fenerbahçe'ye geçerek kazandıkları şampiyonluk sonrası tribünden balkondan bir şenanay minanay dedi. O hoş şeyler değildi. Dedi geçti, yaşandı, bitti. Hepimiz eleştirdik. Evet. Bugün Okan Hoca bile kendini eleştiriyordur onunla ilgili belki. Ama biz eleştirdiğimiz şeyi yapıyoruz. Yani hiç yakıştıramadım. Trabzon'un nasıl bir şehir olduğu konusunda önce Trabzon'da yaşayanların, Trabzonsporluların yeterince bir birikim, bilgi sahibi olması gerekiyor.
10: Ya büyük bir kısmı bence bilgi sahibidir zaten ama işte herkesi de aynı noktaya getirmek çok kolay olmuyor.
11: Ya işte sonuçta ekranlardan tribünlerde belki 10 bine yakın çocuk vardır dün. 5-10 bin çocuk evet, kesin vardır. Evet. Ekran başında herkes dinliyor. Ben Trabzon kelimesinin kavramının karşılığına hiç oturmadı o eleştirdiğimiz şeyi yapmak. Şey derler ya yani savaştığınız... Yani hasmınıza benzediğiniz anda savaşı siz kaybetmişsinizdir zaten. Ona kazanılmış savaş denmez. Yani savaştığın şeye dönüşüyorsun. O anlamda o büyük bir üzüntü oldu benim için. Çok fazla tadını alamadım diyebilirim. Onun dışında Uğurcan'a yönelik tepkiler vardı. O biraz anlaşılır. O futbolun içinde evet. Öyle şeyler vardır. Uğurcan da biraz fazla duygusal davranıyor bence. Uğurcan şunu bilsin, onun kıymetini bilenleri var. Trabzonspor tarihinin halen onca transfer gelirine rağmen en büyük transfer gelirini kazandırmıştır kulübüne. Hatta Kemalburgaz'daki arazinin kazanımının Trabzonspor'a Sayın Başkan'ın anlattığı, yakın zamanda anlattı burada da. Orada bile Uğurcan transferinin katkısı olmuştur. Tabii. Denebilir yani. Öyle pozitif etkisi yani, olmuştur.
10: Rakip takıma giden her oyuncu böyle o durumlarla de, karşı karşıya kalıyor.
11: Evet Demet. O yine de tolere edilebilir. Yani rakip kalecinin moralini bozuyorsun. Olabilir. Yani edep dışına taşmadıktan sonra o eleştiriler, o protestolar olacaktır. Uğurcan biraz duygusal. Onu yönetemiyor. Dün Levent abi mi diyordu? Levent abi dedi galiba. Ya Uğurcan'ı Trabzon'un deplasmanına çıkarmayın. Çocuk etkileniyor diye. Bence de fena bir fikir değil. Çünkü Galatasaray'ı kaleci bulmakta zorlanmaz. Cankat da çok iyi bir kaleci mesela.
10: Evet, evet.
11: Dünkü zaten Trabzonspor'un isabeti 4 şutu var. 4'te gol oldu. 3'ünü atan zaten Salah'ta. Ölçü biçip atıyor. Salah'ın ilk golünü herkesin dikkatini çekmek isterim. Yani golcüler bilir de Salah

0: diyelim A B doğrultusunda gelirken vuruş anında anından B'ye doğru şeyini pozisyonuna geçiyor. Vücudunu değiştirdi. Evet. O yüzden karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı olan Uğurcan da çaresiz kaldı. O işte Salah'ın neden dünya yıldızı olduğuna dair soruların bir cevabıydı aslında.
1: Ama yenen 4 golde de tek ok, bütün oklar Uğurcan'ı göstermemeli bence.
0: Öyle iyi performanslar koydu ki artık taraftar doğal olarak kurtarmasını bekliyor. 4 tane evet. ikisini kurtarabilirsin diyor. Son golde erken yattı diyor filan ama zaten 3-0'dan sonra 4'ü 5'i yemenin çok fazla bir şeyi yok. Olur öyle şeyler. Taraftarda yenilginin üzünüyle biraz fazla yüklenir ama bu futbol denen oyun böyle bir şey zaten.
1: Peki tekrar geleceğiz tabii ki bu konuya. Bir bağlantı gerçekleştirelim. Bugünün önemli karşılaşmalarından biri saat 20'de başlayacak olan Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşılaşması biliyorsunuz. Efecan Öztaş da bizleri bekliyor. Bu karşılaşmaya dair son bilgileri ve kadroya dair bilgileri kendisinden alalım. Efecan söz sende.
2: Teşekkürler Demet Gedik, sana ve konuğuna da yayınlar diliyorum. Senin de söylediğin gibi Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında Diyarbakır'da bulunuyor. Siyah beyazlı taraftarlar da karşılaşmaya yoğun bir ilgi gösteriyor. Kendilerine ayrılan 1200 kişilik alanı tamamen doldurmuş durumdalar. Tabii Ahmet Sportif Faaliyetler taraftarlarında mücadeleye yoğun bir ilgisi var. Tribünlerde yaklaşık 25-26 bin kişilik taraftar topluluğu yer almış olacak. Mücadeleyi Alişan Salan yönetiyor. VAR koltuğunda ise İspanyol hakem Cilerme Cuadra yer alacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Diyarbakır'da da oldukça güzel bir hava var. Termometreler 33 dereceyi gösteriyor ve güzel havanın tadını da karşılaşmayı takip edecek. Taraftarlar da formalarını giyerek aslında bekleyişe geçmiş durumdalar. Süper Lig'de Ahmet Sportif Faaliyetler'le Beşiktaş ilk defa karşılaşacaklar ve Beşiktaş ilk defa Diyarbakır deplasmanına gelmiş olacak. Ahmet'e konuk olmuş olacak ve Beşiktaş'ın da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığının altını çizmek istiyorum. Oldukça güzel bir aslında hava var takımda da. Hem Vincenzo Italiano hem de Sayın Başkan Serdar Adalı hafta içerisinde takımda bir motivasyon konuşması gerçekleştirmişti. Beşiktaş'ta Diyarbakır ekibini bugün yenerek 3 puanla milli araya girmek istiyor. Hedefler bu yönde. Siyah beyazlı ekipte hafta içerisinde de Marsilya gibi Fransız bir devini Dolmabahçe'de devirmişti siyah beyazlı ekip ve güzel bir başlangıç yapmıştı. Güzel bir hava var dedik Beşiktaş'ta ve Sayın Başkan Serdar Adalı yönetiminde futbol komitesinin tüm yöneticileri Diyarbakır'da takımının yanında bulunuyor. Bugün karşılaşmadan hemen önce tekrardan takım otelinde bir toplantı gerçekleştirecek ve motivasyon konuşması yapılacak. Beşiktaş adına da milli araya liderlik koltuğuna girmek için önemli bir fırsat bulunuyor. Eğer bugün Beşiktaş berabere kalırsa ya da galibiyet alırsa liderlik koltuğuna oturmuş olacak. Milli araya da liderlik koltuğunu almış olarak girmiş olacak. Tabii hafta içerisinde Dušan Vlahović'in bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdiğini ve beraber çalışma yaptığını söylemek istiyorum. Sırp golcü milli ara sonrasında da takıma %100 hazır bir şekilde dönmek istiyor ve Sırbistan milli takımına da davet aldı. Gösterdiği performansla birlikte Erzurum Spor karşılaşmasında sahada yer alamamıştı Sırp golcü. Bugün Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşmasıyla sahalara geri dönmüş olacak. Kaptan Orkun Kökçü'nün de ayak baş parmağında bir çatlak söz konusuydu. O da yapılan tetkikler sonucunda bugün tekrardan sahada olması kararı verildi. Marsilya karşılaşmasında özel bir sargıyla sahaya çıkmıştı. Bugün de Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında da özel sargıyla sahada yer alacak. Kaptan Orkun Kökçü de böyle bir fedakarlık yapmış durumda. Öte yandan eksik isimler de var Beşiktaş'ta. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Belçikalı süper yıldızı, aldığı darbelerden ötürü oluşan kemik ödeminden dolayı bir süre dinlendiriliyor. Belçika milli takımından da davet aldı. Milli takıma gidecek Belçikalı oyuncu ama orada da Belçika milli takımının doktorları tarafından kontrol edilecek. Eğer tekrardan ağrıları geçmezse İstanbul'a geri dönecek. İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Belçika milli takımının doktorları tarafından da son bir defa daha kontrol edilecek. Bugün kendisi de Ahmet Sportif Faaliyetler mücadelesinde yer alamıyor. Geniş kadroda yer almıyor ve geniş kadroda yer almayan birkaç oyuncu daha var. Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Eren Hekimoğlu. Bu üç isim ise Vincenzo Italiano'nun vermiş olduğu karar neticesinde Diyarbakır'a getirilmedi diyerek artık tekrar sözü stüdyoya atmadan hemen önce muhtemel 11'lerden bahsedeceğim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Mourinho, stoper hattında ise oynamasını beklediğimiz ikili ise Thiago Cala ile

0: Topçu sol bekte Ottara, 6 numara pozisyonunda Salih Özcan, hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise 8 numara pozisyonunda kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan, sağ kanatta Vassaf Çerni, sol kanatta İlhan Fakıl ve forvet hattında Dušan Vlahović'i bekliyoruz diyerek sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Demet Gedik.
1: Efecan, teşekkür ederiz. Sana da kolay gelsin bugün için. Tabii merakla beklenen bir karşılaşma. Ahmet Beşiktaş mücadelesi. Ahmet'in de sahasında oynadığı 3 mücadeleyi kazandığını tekrar hatırlatmış olayım ben de. Beşiktaş için zorlu bir maç ve kazanan lider olacak.
2: Bugün Diyarbakır'dan lider çıkacak.
1: Evet.
2: Ne olursa olsun, hangi sonuç olursa olsun iki takımdan biri lider çıkıyor. Tabii Ahmet için maçın favorisi Ahmet demeyi çok isterdim. Hı hı. Kalbim öyle atıyor benim. Ama Beşiktaş üçünü birden dolaştık bu arada. Bir İstanbul turu yaptık. Yani.
1: Fener Gala.
2: Beşiktaş ligin şu an en formlu takımı. Biraz üst üste maç oynamanın getirdiği yorgunluk olur mu olmaz mı soru işareti yaratıyor. Evet, ama kalitesiyle ben Ahmetspor'un coşku takımı olduğunu düşünüyorum. Yani temel konularda biraz eksiklikleri var. Zamanla giderilebilecek eksiklikler elbette bunlar. Bir beraber oynama, birlikte çalışma, bu tür birikimlerin futbol takımlarının inşasında çok önemi var. Zannettiğimiz en çok fazla. O yüzden Ahmetspor'un sürpriz yapıp Beşiktaş yenebilir mi? Futbol bu tabii ki, niye yenmesin yani, yenebilir. Ve fakat Beşiktaş'ın şu an ligin en formda olan takımı, sahadan maç sonunda lider çıkma duygusunun verdiği motivasyon.
1: Evet, ve 3 hafta lider kalacaksınız.
2: Toplam oyuncu kalitesi, toplam kalitesi.
1: Evet.
2: Dediğin gibi 20 günde artık lider Beşiktaş, lider Beşiktaş diye konuşulacak. O kanıksanabilir noktaya geldiğinde de zaten şampiyon oluyorsun. Hı hı. O yüzden herhangi bir sonuçta iki takımdan birinin lider çıkacak olması oyunun anlamını düşünsene, Ahmetspor kazanıyor ve lider yani. Sezon başına ligde kalır mı diye tartışmalar, üzerine tartışmalar yürütülen 3-5-10 takımdan biriydi diyelim Ahmetspor. Şu anda milli araya lider girecek. Öyle bir ihtimal var. Keşke milli araya lider girebilse de Mayıs sonuna kadar da şampiyonluk mücadelesinin içinde kalabilse, ülke futbolunun gelişimi açısından çok önemli bir kazanım, bir katkı olur.
1: Evet.
2: Ama oyuncu grubunun toplam kalitesi, işte oyununun toplam kalitesi, bunları bir araya getirince ille de Ahmetspor işte bu oyununu kazanırdır, favorisidir ve sahadan lider çıkar diyemiyoruz. Bunu daha çok Beşiktaş için söylüyoruz.
1: Evet.
2: Beşiktaş Vincenzo'nun büyük katkılarıyla diyelim. Elbette ki Beşiktaş'ın da defoları çok. Son Marsilya maçında 1-0 sonrası oyunu Beşiktaş'ın da hocanın oyuncularla birlikte epey bir müzakere ettiğini düşünüyorum. Çünkü Marsilya Beşiktaş'ı aslında o 15 ile 45 arası bayağı esir aldı.
1: Evet.
2: Kendi oyununu oynadı ve Beşiktaş'ın önüyle arkasının arasındaki irtibat koptu. Yani oyun biraz hızlanınca, pas hızını biraz artırınca, biraz ayağa oynayınca, biraz açınca, oyunu çizgilere taşıyınca Marsilya, Beşiktaş'ın defoları ortaya çıktı. Elbette ki Marsilya ile Ahmet'i kıyaslayamayız. Marsilya her şeye rağmen kötü bir dönem yaşıyor olsa da Avrupa terbiyesi eğitimi almış, gelenekleri olan, Avrupa'da başarıları olan bir takım. Ahmetspor'un da teknik heyetinin belki bu maçı izleyerek Beşiktaş'ın defoları hakkında fikri sahibi olmuş olabilirler. Onu bilemeyiz. Ama Beşiktaş'ın kendi penceresinden baktığında Marsilya oyununun 15-45 arasındaki oyunun çok iyi bir teşhise, tespite, analize ve çözüme ihtiyacı var.
1: Peki, süre kalırsa yine kadrolar üzerinde de Beşiktaş-Ahmet maçını konuşuruz değerli izleyenler. Tekrar Trabzonspor-Galatasaray mücadelesine dönmek istiyorum. Biraz Muhammed Salah'a konuşalım. Çok etkili bir performansı vardı. Ya zaten sezon başından beri bence iyi bir performansı var. Çünkü ilk geldiğinde düşüşte mi geliyor acaba diye fizik sorgulandığı gücü bir dönem olmuştu. Ama bunun öyle olmadığını bence gösterdi.
2: Yok, zaten başından beri hem o Demet fiziksel olarak fit durumda, hem de mesela Fatih Tekke ile konuşmuştum ilk oynadığı oyunda. Hı hı. Nasıl yani insani tarafı filan. Çok iyi bir insan olduğunu, fakat bundan daha önemlisi sorumluluk sahibi olması demişti. Mesela ben Ona

0: şeyi söylemiyorum işte Pina ya da sağ bekimiz ileri çıktığında kademesine gireceğiz. Kendisi giriyor dedi. Hmm. Yani futbol oyununun getirdiği temel kuralları içselleştirmiş ve bu içselleştiriş hiçbir kibir dağına toslamadan, değmeden tamamen takımı bir parçasına dönüştürüyor Salah'ı. O anlamda hem fizik olarak hazırdı hem de mental olarak hazır. Yani Salah'ın Trabzonspor'a transferine kim aracılık ettiyse, kim düşündüyse, kim alıp getirdiyse Trabzonspor'un toplam tarihine çok önemli bir katkı yaptı. Sadece Trabzonspor'un değil Trabzon'un. İşte dün sosyal medyadaki Salah paylaşımları, ya Trabzon belki de şimdiye kadar 100 yılda yapamadığı tanıtımları son 3 ayda yaptı. O anlamda da çok önemli bir katkı ama tabii bu aynı zamanda şehre bir sorumluluk yüklüyor. Trabzon şehri de Salah'ın yarattığı enerjiyi yönetebilmeyi, ona hazır olması gerekiyor. Ne kadar hazır o konuda çok emin değiliz. Belki biraz ani gelişti. Çünkü sezon başında, transfer sezonun başında Salah'ı alıyor Trabzon dense hepimiz tebessüm ederdik.
1: Beşiktaş için konuşuyorduk burada.
0: Çok çabuk gelişti çünkü.
1: Evet, çok hızlı oldu.
0: O yüzden onu yönetmeyi bilmek de bir beceri işi, bir birikim işi. Trabzon'un toplam kültüründe bu beceri var fakat onu ortak aklın rehberliğinde kaptan köşküne taşımak gerekiyor. Onu becermek de o kadar kolay bir iş değil. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Ama Salah bir avantaj ve bu avantajı şehrin ve ülkenin yararına kullanmak gerekiyor. Salah dün 3 gol attı. Hat-trick yaptı. Fakat 3 golünde de yani şeyi gördük. Trabzonspor savunma oyunu oynayarak Salah'tan en yüksek verimi aldı.
1: Evet.
0: Ve Trabzonspor hangi kaç maçta savunma oyunu oynar? Yani Galatasaray'ın üstüne geleceğini biliyorsun, bekliyorsun. Hı hı. Kaç takım senin üstüne gelecek? Galatasaray büyük hatalar da yaptı bu arada. Yani taç atarken gol yedi Galatasaray. Yani Salah'ı orada tek başına en geride bırakmak, yani nasıl bir cesaret, nasıl bir futbol aklı, akıl erdiremedim. Hatta şey söyledim.
1: İşte Galatasaray gibi bir takımın 4 yıldır şampiyon olan bir takımın bu hatayı yapması.
0: Biz Trabzon Yıldızlar Ligi'nde oynardık. Doğanspor diye bir takım vardı. Hekimoğlu Doğanspor şimdi. 1961 oldu. Ya biz öyle bir hata yapsak, Eşref Hocam vardı. Eşref Akyazı, onu anımsadım. Ya biz öyle bir hata yapsak soyunma odasında sıra dayana alırdı bizim yani hoca. Çok amatörce bir hata. Galatasaray gibi bir marka, ya Avrupa'da son 16, en azından son 16 hedefleyen bir marka böyle bir kuruluş, kurgu hatası yapmamalı, yapamaz yani. Ama tabii o ilk gol sonrası biraz kırılma da yaşandı.
1: İlk golden sonra, Trabzonspor'un golünden sonra sanki Galatasaray bir gol atsa çok farklı bir hikaye görebilirdiniz gibi.
0: En gollü bir oyun bekliyordum
1: geliyor
0: zaten. Mesela Yakup'un şahane bir atak yaptı soldan.
1: Evet.
0: O şutunu bilmiyorum, Onana'dan başka bir kaleci çıkarabilir miydi? O top gol olsa ne olur, ondan sonra hikaye değişebilirdi. Ya yine goller atılırdı karşılıklı. Salah'ın olduğu takım gol atma konusunda çok fazla sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum ama arka plandaki o kurgusal düzenlemeyi başarabilirse tabii bu. Yoksa Salah'a attın sahaya ver topu, Salah'a 10 kişiyi geçsin gol atsın gelsin, öyle bir şey yok. Trabzonspor 4-0 kazanmasına rağmen asıl sorunu kapanan rakipleri çözmek konusunda yaşıyor asıl sıkıntıyı.
1: Evet.
0: Şimdi bilmiyorum Trabzon hangi deplasmana çıkacak ama büyüklerden biriyle oynamayacak. Yani gittiğinde kendisini
1: Samsun deplasmanı sonra Beşiktaş.
0: Evet, Samsun Spor zaten kötü durumda bu ara, çok iyi değil. Samsun Spor mesela bekleyecek seni. Şimdi Samsun Spor'un kilidini nasıl açacaksın? Ha belki Samsun Rize'si sürpriz yapar, saldırır, onda bir şey demiyorum ama genel olarak Trabzonspor hangi maçlarda sorun yaşıyor? Rakip kapandığında, kendi 18'i çevresinde kapanıp kontra aradığında, kontra aradığında da dünkü iyi oyuna rağmen hani Savic kontrada birebir yakalandığında çok etkili bir oyuncu değil. Bu arada Savic demişken dünkü pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Yani 70. dakikada takım 3-0 galipken orta sahada bir rakibi böylesine acımasızca girmeyi kabul edemiyorum. Hem insafsızca buluyorum hem de profesyonellikle de hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Hakem atmadı. Hakem o anda kaçırmış olabilir. İşte Sané'nin ayağı havadaydı. Çok önemli bir darbe almamış oldu ama yerde olsa kırılırdı o bacak. O var hakeminin uyarmaması, işte yabancı var hakemi diyordu. Geldi işte yabancı var hakemi. Belki onların değerler dünyasında, yani futbol oyunun değerleri konusunda, kurallarından bahsediyorum. Kırmızı kartlık değildi belki o ama bizim hepimize göre kırmızı. Ben çok vicdansızca bir hamle olarak gördüm onu. Ayrıca da işte

0: yine Galatasaraylı oyuncunun Mustafa'ya mı yönelik hareketi? Dizine resmen kırmızı, gözünün önünde oluyor. Onu da çalamadı. Ben bu çocuktan umutluyum. Umutluyum yani. Batuhan mıydı adı? Ama bunları çalman gerekiyor. VAR'a her şeyi bırakmaman gerekiyor. VAR hakemleri tembelleştiriyor. İnisiyatif alma konusunda hakemler çok çekinceli artık. Nasılsa hatalıysa VAR'dan döner diyor. Evet. Ya da VAR uyarır diyor. Fakat
1: neden sizce? Yani korku görmüş medya gerekir baskısı. Aslında o pozisyonu.
0: Kulüplerin çok baskısı var Demet. Hakemler doğru. Kendi karakterlerinin inşa konusunda federasyonun tarafından cesaretlendirildiklerini biliyorum MHK tarafından ama futbol kamuoyu, Türkiye kamuoyu hakemlere o cesareti vermiyor. Vermiyoruz. Bizim aleyhimize ise herhangi bir kararın sen kötüsün diyoruz Tukak'a. Yani objektif olmak gibi bir derdi hiç kimsenin yok. Herkes nalıncı keseri gibi kendine yontmanın peşinde. Hakemler de bizim içimiz, bizim çocuklarımız bizden farklı değiller. Bu toplumda yaşıyorlar ve çok etkileniyorlar. Keşke Batuhan bundan etkilenmese. Eğer bir karakter inşa edeceksen bu eşikleri aşmanız gerekiyor. Batuhan kardeşim benim. Gördüğünü çal. Sen gördüğünü çal. Göremiyorsan da hakemliğini sorgula. Şimdi onlar görülmeyecek şeyler değil. İkisi de gözünün önünde oluyor.
1: Tabii.
0: Ver kararını ya. Madem VAR'a bırakıyorsunuz kariyer planlamanızı, tamam sen gördüğünü çal da eğer öyle bir şey yoksa VAR gene seni uyarsın, çaldığının yanlış olduğunu uyarsın. Yani sen bize gördüğünü çaldığına inandır. Şimdi biz neye inanıyor futbol sever, ne görüyor burada? Diyor ki ya işte yine idare etmeye çalışıyor. Cüneyt Çakır hakemliği dedim ben ona. İdare et, Türkiye'de idare et. Şeyde dünyada yönet. Cüneyt Çakır dünyada hep iyi maçları yönetmiştir. Türkiye'de baskılardan dolayı yani. Hep idare etmiştir. Derbiler hep 1-1 bitsin mesela ya da 0-0. Çünkü öyle acımasız eleştirilerin muhatap oluyorlar ki toplumsal olarak da hepimizin bu sorumlulukta payı var yani. Hı hı. Ama eğer iyi bir hakem olmak istiyorsan genç bir adamsın. Batuhan diyorum, başka hakemler de aynı, hepsinin aynısını söylüyorum. Genç bir adamsın. Sarıları kazanmış, mavileri kazanmış. Sana ne? Senin görevin orada bu futbol oyun kurallarını kendi oyun yorumunu da katarak, ben hakemler motamot maç yönetsin, kitabı maç yönetsin istemiyorum. Öyle bir şey olmaz zaten. Öyle olursan şey olamazsın. Silik bir hakem olarak kariyerine başlarsın ve bitirirsin. Collin olmak istiyorsan, Antonio Taylor olmak istiyorsan kendi futbol yorumunu da işin içine katarak ve tutarlılıktan taviz vermeyerek kendi yorumunu da futbola katmak, gördüğünü çalmak. Hakemlik budur ama öyle bir yoğun baskı altına alıyoruz ki hakemleri. Onlar da o iradeyi maalesef gösteremiyorlar. O iradeyi koyan çok büyük hakem olacak.
1: Koyabilir mi sence herhangi bir
0: koymaları gerekiyor. Yapmayın bu işi.
1: Peki sizden gelen sorular var. Onlara bakıyorum. Birisi demiş ki Selahattin abi nereden yazabilir? Yazın dedik ama nereden bilmiyoruz.
0: Sedat Tunalım var. Twitter adresi Sedat Tunalım.
1: Oraya yazabilirsin.
0: Hür ve hesapsıza, evet.
1: Peki Caner Bey şöyle bir yorumda bulunmuş Galatasaray için. Gol atamıyoruz, bunu anlayabiliyorum çünkü Osimhen yok ama neden bu kadar gol yiyoruz? Şöyle bir ligdeki maçları da hatırlatayım ben. Çorum maçında 2 gol yedi. Sonrasında Göztepe maçında yine 2 gol yedi. Başakşehir maçında 2 gol yedi Galatasaray. Trabzon maçında da 4 gol, Sporting maçında da 3 gol yedi.
0: Ya dün özelinde niye 4 gol yedi? Mesela dün özelinde bence
1: savunma zafiyeti.
0: Kurgusal hata vardı. Yani karşında Salah varsa bu kadar öne çıkamazsın ya. Çıkarsan böyle olur. Salah çünkü dünya markası. Bu konuda şey, ekol gibi, okul gibi yani.
1: Evet.
0: Alıp getirdi her
1: konu. Okunca bunu düşünmemiş midir yani?
0: Yani okunca zannederim ille de kazanmak için gitti Trabzon'a. Ya Trabzon'dan beraberlikle dönmek Galatasaray için kötü bir skor değildi ki. Milli araya da öyle girerdin. Hele Osimhen'in yokluğunda. Bence o konuca 50'de kazanıp milli araya kesin lider girmek istedi. Onun bedelini ödedi ama ya Galatasaray gibi bir takımın yani taç atışından da gol kovalamak elbette bir taktiktir. Küçümsemek için söylemiyorum. Hı-hı. Ama taç atışı için bütün mağa aile rakip ceza sahasının etrafında toplanırsan bir karambol top olur. Yunus kontrol edebileceği topu panik halde ileriye doğru vurmaya çalışır. O top gider Mustafa Eskerleç'in ayağına. Mustafa Eskerleç onu tık diye bırakır Salah'ın önüne.
1: Gitti.
0: Bir anda 1-0 geriye düşersin. Bütün A planın bozuldu. A planı silindi. B planına geçeceksin. B planına geçtiğinde de A planını bile iyi uygulayamazken B planından da iyi bir sonuç beklemek çok olası değil. Elbette Galatasaray dedim ya, 1-2 fırsat yakaladı. O Jakobs'un şutu çıkası bir şut değildi. Onu onana çıkardı. Hatta bir tane daha aldı. Ceza sahasının dışına çıkarak ayağıyla kesti onana. Yani Galatasaray şunu kimse söylemez. Galatasaray dün Trabzonspor'un karşısında

0: pozisyon konusunda bayağı kısırlık yaşadı. Yani oraya kadar geldiler ama yani orada Trabzon defansı da Vivo çok iyi bir stoper. Biliyoruz bunu herkes. Mustafa ile Pina da tabii Leao'nun bu kadar verimsiz olacağını Trabzonsporlar da beklemiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani bu kadar da değil kardeş. Yani tamam iyisin, hoşsun, güzelsin de yani Trabzonspor Trabzon futbol şehridir diyoruz. Trabzonsporlu Leao'nun 3-5 tane şahane hareketinden sonra atacağı ve attığı bir golü o an acısını yaşasa da sonra takdir eder. Ya sen Leao'sun, bir şeyler göster de bunlar futbol seyircisi. Leao şey gibi biraz böyle Hakim Ziyech şeyi görüyorum onda. Ben buraya armağan gibi geldim yani. Kendini armağan olarak görüyor. Yani henüz başı tabii acele etmemek lazım. Çok yetenekli. Birden ateşleme yapabilecek bir oyuncu. Geçemeyeceği sabit yok. Evet. Pina'yı bile zaman zaman çok zor duruma düşürüyor.
1: Okan Hoca'nın tercihleri biraz eleştirildi maç sonunda. Yani net bir orta saha oyuncunuz var, Batrakov ya da Ugo Çukwu. Bunlarla başlama ihtimali olabilir miydi sizce?
0: Ama işte şey için kazanma oyunu oynadı Okan Hoca. O yüzden hem Yunus'u hem Sané'yi attı sahaya.
1: Yani ama olmadı.
0: Kazanma oyunu hem de Leao'yu attı sahaya ve Leao çok kötüydü ilk yarıda. Çıkarmadı mesela. Hocanın tercihidir. Bunları eleştirmeye çok doğru bulmuyorum. Hoca belki birkaç maç sonrasını düşünüyordur.
1: Olabilir.
0: Ama Trabzonspor penceresinden bakarsak bence Trabzonspor'un dünkü oyununun kazanma şifresi Onaçu'nun yokluğuydu. Yani Cu, yani Onaçu Fatih Tekin'in başını yedi diyebiliriz. Yani 15 maç hiç gol atamadı. Dün Cu diyoruz ona.
1: Franklin Cu. Cu diyelim.
0: Cu çok büyük katkı verdi. Yani Trabzonspor'un Fatih Tekke ile de sonuçta Thomas Reis'in oynattığı oyun sahaya sürdü takım. Fatih Tekke'nin takımı hala. Yani hocanın elinin değmesi için hoca kazansa da kaybetse de bu takım henüz onun takımı değildir. Hocaya alan açmak gerekir. Doğru. Şimdi kazandı, kredisi tabii ki daha arttı. Bu 20 günlük milli arada gerçi bir sürü de milli oyuncu gidecek. Yani çok fazla bir arada çalışma imkanı bulamayacaklar ama işte sakatlar dönüyor. Batakov, Tim. Yani hocanın ikisi yavaş yavaş takımın üzerinde hissedilecektir. Hoca iyi bir hoca olduğunu ben geçen seneden beri söylüyorum.
1: İki antrenmana çıktı sadece Trabzonspor'da. Yani,
0: ama bir değişiklik, takımdaki bir değişiklik ve Melih konusunda Fatih Tekin'in bıraktığı yerden devam edip sahaya atması kaldı ki dün sahanın en iyilerinden biriydi Melih. Çok top kazandı. Yani Galatasaray'da Torreira'dan beklenen şeyi Trabzonspor'da Melih yaptı aslında. Torreira kötü oynadı anlamda söylemiyorum da Torreira'da sanki böyle birazcık kafası karışık, tam konsantre olamıyor gibi bir hali var Torreira'nın. Yani alıştığımız şekliyle dün Torreira sahada yoktu mesela. O da Galatasaray'ın direncini düşüren unsurlardan biriydi. Ama tabii asıl mesele yani Trabzonspor'un bekleme oyunu yapmasıydı. Yani Torreira'lı çok bir şey olmadı aslında. Onu da onu da söylemek gerekiyor. Cu arkaya yaptığı koşular bir topu zaten bir golü yoktan var etti. Yani Davinson'un ayağından aldı, gol yaptı. Ve sonrasında hoca Onaçu'yu da kaybetmemek için Onaçu'yu sahaya attı. Epey de bir süre 70'lerde attı galiba. Ve Onaçu'nun aldığı yerden devam ettiğini gördük. Yani son golde ufak bir katkısı oldu ama yani Trabzonspor'la Onaçu ilişkisinin bence anlamlı bir şekilde uygun bir zamanda sonlandırılması gerekiyor.
1: 59'da Onaçu Frankino değişikliği olmuş.
0: Yani çok iyi bir oyuncu, çok da iyi bir çocuk. Herkes söylüyor
1: gol
0: bunu.
1: Gol kralıydı yani geçen yıl.
0: Gol kralı ama geçen seneki Trabzonspor'dan beklentiler farklıydı. Bu sene farklı. Geçen seneki Trabzonspor 1-4'e oynuyordu. Bu seneki Trabzonspor'a 1-4'e oynuyor dersen 4'ü 3'ü 2'yi kafana çalarlar. Bu seneki Trabzonspor 1-1'e oynayacak yani. Kaçınılmaz olarak böyle. O yüzden dünkü oyun şunu gösterdi herkese. Trabzonspor'un santforu Cu. Birinci santforu Cu olacak.
1: Oldu yani. Onunla da devam edilir diye düşünüyorum.
0: Yani inşallah ona çok yedek kalmayı falan çok sindirebilen bir oyuncu değil. Hiçbir oyuncu sindiremez zaten de. Bir de yakın geçmişin gol kralı.
1: Tabii. Yani ona bu kadar takımın yıldızı iken.
0: Ona çünkü ya ikna edip takımın bir parçası olduğuna, zaman zaman kulübede de oturabileceğine ikna etmek gerekiyor. Edilemiyorsa da değerini bulursa eğer vedalaşılması gerekiyor bence.
1: Peki şimdi Galatasaray cephesiyle ilgili de şunu sormak istiyorum. Maç sonunda özellikle her puan kaybında gerçi yaşanıyor bu ama bu kayıbın ardından hemen böyle tekrar transfer dönemini konuşmaya başladık. Eksik kadro, kadro planlaması yanlış yapıldı. Hemen oklar Okan Hoca'ya gösterdi. İstifa ile ilgili bir sürü tweet gördüm. Yine
0: Arda Turan göreve.
1: Anında zaten liste hazır herkeste. Burada Okan Hoca'yla ilgili sizce nasıl?
0: Okan Hoca buna alışmıştır ya.
1: Kırmızı kart gördü dün de. Ona da bayağı tepki gösterdi.

0: yazıklar konusunda
1: yanlış anlaşıldı dendi ama
0: Sarı Alioğlu'nun doğru söylediğine inanıyorum. Hı hı. Yardımcı
1: duymuyor hocam. Musunuz dedim.
0: Kör görmüyor musun? Kör müsün anlamış. Olabilir. Yani hakemler de ya 3-0 mağlup takımın hocasına da birazcık tolera göster. Ne olacak yani? Atmanın bir gereği yoktu bana göre. Ama Okan Hoca sağ kenarında kendini çok kontrol edebilen bir teknik adam da değil. Hı hı. O da zaman zaman kimisine menfi bir etki yaratır, kimisine de pozitif etki verir. Müspet etki yapar. Hı. Hocanın yerinde duramıyor. İşte hepimiz ne diyoruz? Vincenzo Italiano bir dakika yerinde duruyor mu? En az 5000 metrede o koşuyor kenarda yani. Futbolcuların yarısı kadar koşuyor. Evet. Taraftarın hoşuna gidiyor. Skorlar iyi oldu mu her şey güzel görünür. Skorlar kötüleşmeye başladığında herkes muhatabında kusur aramaya başlar. Kusur bulma konusunda da pek mahir bir kültürün ürünleriyiz hepimiz. Herkes çok kolay bir şey buluyor. Bir de şeyi anlamıyorum. Kötücül arşiv var insanlarda ya. Yani çok kötü şeyleri toplumsal yarar açısından zaman zaman dile getirip bir daha olmasın dersin de ya hiç aklına gelmiyor. Unutmadığın şeyleri atıp adam atıp masaya koyuyor. Şimdi o tür insanlarla da mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Okan Hoca'nın da bunlara artık alıştığını falan biliyoruz zaten. Sonuçta bir diğer arasına girildi. Liderle bugün Beşiktaş kazansa aralarında 2 puan mı buluyor? Kaç puan var? Yani bir maçlık şey var.
1: 13 zaten şu an Galatasaray.
0: Puan Beşiktaş kazanırsa 15 oluyor herhalde. 2 puan olacak.
1: Evet, Beşiktaş 12 puanda.
0: 15
1: Galatasaray
0: oluyor.
1: 13 puanda. Aynen.
0: Ahmet kazanırsa
1: 15 olacak. Ahmet'in de 10
0: oluyor.
1: Puanı var.
0: Averaj da 2.
1: Aynen, averaj.
0: Yani kaçmış bitmiş bir şey yok. Galatasaray her şeye rağmen bu ülkenin son 4-5 yılının en iyi takımı, kabul edilir
1: evet.
0: Onu. Etmeyenler de kendi bilir ama gerçek bu. Yine kendini toparlayacaktır, yaralarını saracaktır. Transfer yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bana göre yani bir sol stoperden başka bir şeye ihtiyaçları yoktu. Yani gelen oyunculardan sonra. Çünkü Leao'ya 40-50 milyon para bağladın. 38 mi neyse işte. Ben bu rakamlara çok inanmadığım için. Aralardan başka bir şeyler oluyor her oyuncu için. İşte o kadar para bağladın. Leao da düzelecektir yani. Ona da biraz zaman vermek
1: zamanla,
0: lazım.
1: Zamanla evet.
0: Dün bizim beklediğimizin çok uzağında kaldığı için eleştiriyoruz. Gene Batragov fena bir oyuncu değil. Genç bir adam. Oynatırsan gelişir. Ya yine de ille de bir transfer ihtiyacı var mı dersen Galatasaray diyorum. İşte sol stoper ihtiyacı var. Belki de hani belki biraz da yani herkes her ne kadar emeğine büyük saygı duysak da Galatasaray'ın bir sağ beki de yok. Yani sağ bek gibi bir sağ beki yok.
1: Asıl
0: Galatasaray gibi bir markanın o sorunu çoktan aşmış olması gerekiyor.
1: Şöyle bir haber gördüm sabah gazetede. 60 milyon euro kulübede yer alıyor diye. Bonservisi 25 milyon euroluk Batrakov, 25 milyon euro zorunlu opsiyonla kiralanan Ugo Çukwu, 6 milyon euroya alınan Niyaga, yıllık ücreti 5 milyon euro olan İlkay gibi isimler kulübede oturuyor. Aslan'ın 11'i tel tel döküldü diye.
0: Yani Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin kulübeleri kaçınılmaz olarak öyle oluyor zaten. Hatta Trabzon'un bile kulübesinde önemli adamlar oluyor yani maliyet anlamında söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Olacaktır böyle şeyler. Önemli olan bunları verimli olarak kullanabilmek. Yoksa Türk futbolu transfer çılgınlığıyla rayından çıkalı çok olmuş yani. Bunları konuşmaya başlarsak Maliye Bakanlığı'na ya da CİMER'e ihbarda bulunmamız gerekiyor ki bu kulüpler iflas etmiş, sizin haberiniz yok mu? Niye müdahale etmiyorsunuz diye. Biz sadece önümüze sunulan üzerinden değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Sunulan ne? Galatasaray 25 milyon verdiği oyuncuyu kulübede tuttu. İşte Batragov'u. Olabilir. Trabzon deplasmanına gidiyor. Hocanın tasarrufları olabilir. Kazansa diyeceğiz ki helal olsun ne güzel 25 milyonluk oyuncuyu kulübede tutma pahasına maça aldı filan.
1: Evet, evet.
0: Olur böyle şeyler. Yani bu bir oyun çünkü. Biz oyunlar bittikten sonra, maçlar bittikten sonra en konforlu işi biz yapıyoruz. Orada oynar mı? Onu niye 15'te
1: çıkardın? Kazanır.
0: Hocalar önceden planlamak zorunda bunlar. Öyle bir şeyle tabii. Eksi bakiyeleri var maalesef.
1: Peki tekrar sizin sorularınıza bir geldim. Eren Bey demiş ki Fabinho ile ilgili ne düşünür Selahattin Bey? Bence maçın en iyilerinden biriydi demiş. Fabinho
0: Premier Lig tecrübesini öyle çok Fabinho atlayan zıplayan bir adam değil. Fabinho akıl oyuncusu. Aklıyla oynuyor. Topun nereye gideceği konusunda da sezgileri çok güçlü. Ve bir de bazı oyuncuların kendilerinin bile farkında olmadığı yetenekleri vardır. Nedir onlar? Mesela 3-5 tane pas seçeneği varken en doğru adamı doğal olarak bulup atar. Fabinho'da o var. 2-3 pas seçeneği var. En doğru adamı bulup atıyor ve çok sakin yapıyor bunu. Ama Fabinho'nun bu kadar iyi
1: görünmesinin
0: bir nedeni de yanındaki Melih'indi.

0: Melih'in tipi tip gibi sürekli çalışıp bütün açıklarını kapatmasıyla Trabzonspor'un büyük maçlarda böyle oynayacağı netleşti. Yani Fabinho, Melih ikisi bir arada oynar. Fakat bir şampiyonluk iddiası taşımayan doğal rakiplerden biriyle oynadığı zaman iki önlü büro fazla girecekti Trabzonspor'a. Her büyük ihtimalle genellikle Fabinho'yu, belki yaşından dolayı zaman zaman Fabinho'yu dinlendirir. Melih'i ön libero olarak, tek ön libero olarak kullanması gerekecek. Yani şu anda Fabinho Premier Lig'de 5-6'yı getirmiş. Brezilya milli takım dar kadronun oyuncusu. Dünya Kupası'nda kadrodaydı. Evet. Elbette onu eleştirecek bir şey bulamayız. Peki, ararsak buluruz da Türkiye Ligi için yeterince, yeterinden fazla yani.
1: Hafta içerisinde özellikle Galatasaray'da çok fazla sizinle de konuşmuştuk spor ajansında. Sané, Barış Alper kıyası yaptık. Neden hep Barış oynuyor, Sané'yi neden oynatmıyor diye. Bu maçta Barış kulübedeydi. Sané'yi nasıl buldunuz?
0: Fena değildi esasen Sané. Yani önceki maçlara göre daha iştahlıydı. Yani milli takımdan dışlanmış olmanın getirdiği Anadolu çocuğu refleksi verdi aslında. Yani fena oynamadı. Mesela bir tane cezaya üzerinden kötü vurdu. Dışarıya vurdu. Bir pozisyon yarattı kendine. Arkadaşlarını da zaman zaman hazırladı. Ama diyorum ya, Sané önde oynuyor. Arkasında bir sağ bek olmayan Salah var. Şimdi Salah'ın arkasında Mariano olsa, Sané'nin arkasında Mariano olsa bambaşka bir Sané izleriz biz. Sané estetik bir mimar diyelim Sané. Arkasında duvar ustası var. Şimdi bir mimar kafasıyla Sané bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadan Salah'ı işte tuğla fırlatıyor, şunu tutuyor. Olmuyor yani. Yoksa Salah'ı eleştirmek için söylemiyorum. Salah her takımda en azından yedek kulübesinde oturtursun. Her ilaca, her şeye aspirin gibi. Her pozisyonda sana yardımcı olur. Yani öyle bir enerjisi de var. Adanmışlıkla da oynuyor. Ama toplam kalite yani. Yeteneğin ne varsa sende onu verirsin. Fazlasını veremezsin. Ya Sané'nin oyun ihtiyaçlarına yönelik sunumları çok yok Salah'ın.
1: Deniz Gül'ü de konuşalım. Onun da ilk 45 dakika tabii zaten sonrasında Barış'la Deniz Gül değişikliği yaptı Okan Hoca. 13 kez topla buluşmuş. 2 pası var, 1'i isabetli. %50 pas isabet yüzdesi. 10 ikili mücadelenin 3'ünü kazanabilmiş. 3 hava topunun da 1'ini kazanabilmiş. 2 şutu var.
0: Deniz toplam biraz şaşkındı. Yani atmosferin de biraz etkisinde kalmış olabilir belki. Çünkü ilk kez Trabzon'da her futbolcu Trabzon'u tadacaktır biliyorsun. Profesyonel futbolcuysan oraya bir gidip o duyguyu bir yaşamak gerekiyor orada. Deniz için dün iyi bir gün değildi ama ben Deniz'in iyi bir santfor olacağını düşünüyorum.
1: Osimhen'in yokluğunda Leon'un ileride oynatılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Deniz gibi biri varken, yani asıl mevkii o bölgeyken.
0: Leo varsa Leo'yu atarsın sahaya. O kadar para vermişsin. Evet. Dünya yıldızı yani Leo. Evet. Bakma dün yine diyorum ya, ehli keyif biraz takılıyor. Yani Deniz'i de attı işte Osimhen yokken. Oyununda, Kocaeli oyununda Deniz fena değildi. Gol asist yapmadı ama oyunun içindeydi. Takımına çok katkı yaptı. Dün Galatasaray kurgusal hata yaptı bence ve çok acemice bir gol yediler. Yani diyorum ya, Eşref Hoca'dan biz yıldız takım olarak, minik takım olarak o golü yesek dayak yerdik yani.
1: Yani Trabzonspor'un temposunu orta saha çok iyi bir karşılık veremedi Galatasaray'da. Yani Yunus, Sané yetişemedi bence o tempoya.
0: Ya daha çok isteyen Trabzonspor'du. Sistemin bekası içinde dün Galatasaray'ı kazanmış olsa, Trabzon'da kazanıp gelmek şampiyonluk şifresidir biliyorsun. Dün Galatasaray'ı kazanmış olsaydı yani birazcık Trabzon'la arada puan farkı 9. Trabzon masanın dışına itilecekti neredeyse. Yani. Evet, öyle bir durumdu. O yüzden o stresi Trabzonspor kazanma arzusuna dönüştürdü. Ve kazandı aslında. Dünkü oyunun özeti bu.
1: Peki şimdi bu konunun ardından Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasını konuşarak devam edelim değerli izleyenler. Saatler 17'yi gösterdiğinde başlayacak bu mücadele ve Kadıköy'de oynanacak. İlk saat dilimimizde zaten Erdem'den de takıma dair bilgileri almıştık. Kadroda varsa birazdan 11'i de rica ederim yönetmenimizden. Fenerbahçe şu anda 10. sırada, 7 puanı var. Eyüpspor 3 puanlı 17. sırada, ligin son takımlarından biri.
0: Göztepe'yle
1: Hürriyet'le beraber.
0: Demet'ciğim bir şey söyleyeyim. Tabii. Hürriyet gazetesinden Sadi Kemal Yaşar abimiz var. Hı-hı. Benim şefim diyen diyelim. Bir gereksiz bilgi atmış, paylaşalım.
1: Peki.
0: Diyor ki Trabzon'da oynanan son 5 Trabzonspor Galatasaray maçında mağlup takımın kalecisi Uğurcan

0: Çakırdı.
1: Aa, ilginç.
0: Sağ ol Sade abi.
1: Teşekkür ederiz bu bilgi için.
0: Fenerbahçe bugün kazanacaktır. Eyüp'ü saygı duyulası oyun gösterimleri zaman zaman oluyor Eyüp'ün.
1: Evet.
0: Onu da söyleyeyim. Geçen senenin finalini çok iyi yapmışlar. Çok saygın bir direniş gösterdiler.
1: Ya, ama bu sezon sanki şimdi
0: onu gösteremeyecek bir şansı veriyor. Ya İstanbul'un semt takımları, ilçe takımları maalesef üç büyüğün gölgesinde kalıyor. Hı hı. Kaçınılmaz olarak böyle oluyor. Camia şimdi Eyüpspor'un diyelim 1500 tane taraftarı var. Ya yani 10.000 olsun yani. Eyüp'ün ilçesi kadar, ilçe nüfusu kadar olsun ya da. Onların hepsinin bir ikinci takımı var. Yani onlar aslında Eyüpsporlu değil. Hmm. Gerçek Eyüpsporlu belki 500 kişi, 1000 kişi var. Biz de üniversite yıllarımızda Eyüp'ün sahasında gidip üniversite takımı, okul takımı falan orada oynardık. Yani Eyüp'e çok gidip gelmişliğim var. O Eyüp sahasının emektarlarıyla falan böyle tenekelerde ateş yakıp çay içtiğimiz zamanlar vardı. O yüzden Eyüp'e karşı içimde iyi duygular birikmiştir genellikle. Ama sonuçta İstanbul'un üç büyüğünün gölgesinde kaldıkları için çok fazla başarılı olamıyorlar. Yani Süper Lig deneyimi yaşayıp bir yaşayıp gidelim gibi bir şey oluyor. Hmm. Bu sezonda sanki Eyüp, yani geçen senenin bitirdiği noktadaki Eyüp değil. Geçen sezon bitirdiği noktadaki Eyüp bu sene orta sıralar oynardı. Ama bu sezon başlangıcı birazcık kötü oldu. Bugün de Fenerbahçe karşısında, Fenerbahçe'nin tüm sorunlarına rağmen Galatasaray'ı da kaybetmişken.
1: Evet.
0: Ezeli rakipleri, tek rakipleri. Onlara göre Galatasaraylılara göre Fener, Fenerlilere göre Galatasaray rakip. Başka yok. Onları da yiyip bitiren yanlış bu aslında. Onları da yerel kılan, lokalleştiren bir hata. Birbirlerine göre pozisyon alıyorlar. İşte bugün Fenerbahçe Galatasaray'ın kaybetmiş olmasının motivasyonuyla bu maçı kazanacaktır.
1: Bir muhtemel 11'imiz var Erdem'in ilettiği. Ona bir bakalım kimler oynayabilir. Mert Müldür sakatlığı sebebiyle bugün yok. Asensio'yu da 11'de beklemiyoruz. Ederson kalede. Sağ bek Semedo, stoper Ake Şükrinyar, sol bek Archie Brown. Orta sahada İsmail Kante, önlerinde Greenwood, solda Kerem, sağda Oğuz. İleride de Muriç'i bekliyoruz. Orta saha kurgusu Antep maçında eleştirilmişti Fenerbahçe. Benzer profiller olması sebebiyle Greenwood'u oraya geçirmek, Oğuz'u sağa atmak, Kerem'le devam etmek nasıl bir 11 sizce?
0: Ben Antep 11'ini eleştirmedim, hatta yayındaydık. Bu orta saha o maç kaybetmez dedim yani. Kazanmayabilir mi? Antep'ten yenilmezler. Bence genel anlamıyla insanların ortak görüşünden uzağım. Ben İsmail Kante,
1: Genduzi
0: 6-7-8 oynayabilecek oyuncular olur. 3'ü de 6 demek acımasızlık bence. Hı hı. Hepsi hangisini, üçünden hangisini ön tarafa koysan, ya Greenwood Genduzzi sırtı dönükte biraz daha sorunlu, fakat İsmail ile Kante de 8'lik oyunlarda oynayabilirler. Bunu daha önce gösterdiler. Ya o kadar da eleştirildiği kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün mesela Fenerbahçe niye aldı Santfor çocuğu?
1: Lukaku'yu.
0: Bugün 4-4-2 oynasa Fenerbahçe şaşırmam ki ben. Hmm. Lukaku'yu da atsaya, Muriç'i de. Bu maçları öyle kazanırsın. Ama bu kadrosu da Fenerbahçe'nin, yani şimdi Oğuz, Kerem, şimdi sürekli eleştirecek bir şey arıyoruz. Eleştirecek bir şey aradım bulmak kolay. Biraz iyi gördüğümüz şeyler üzerinden çocukları motive etmemiz gerekiyor ki onlar da kendilerini geliştirebilsinler. Yani bir ilk çalım denemesinde topu kaptırırsam seyircinin seni yuhlamaya hazır beklediğini düşünüyorsun. O anlamda oyuncuların kendi camialarınca da değersizleştirildiğini düşünüyorum ben.
1: Fenerbahçe camiasında bu algı nasıl yıkılabilir? Şampiyonluk mu gelmesi lazım illa?
0: Tabii. Şampiyonluk ve kazanmak. Tamamen şeye alıştırılmış bir cami. İlle de kazanacaklar. Kazanacağız. Kazanırsın. Yani kazanırsın da Fenerbahçe 10 maç üst üste kazansa şaşırır mıyız ya?
1: Hayır.
0: Kazanır. Önemli olan şu. Fenerbahçe 14 yıl şampiyon olamıyor diyelim. Evet. Bu 14 yılın her birinde Fenerbahçe yine 10 maç üst üste kazanabilecek kadrolar kurdu. Bazen kazandı da hatta. Bilmiyorum. Belki de kazanmıştır. Mesele o değil. Mesele çağdaş dünyanın talep ettiği şekliyle bir futbol takımı inşası ve o futbol takımına sadakat göstermek. Bizde o yok. Şampiyon olamıyorsan tukaka. Yok, yık yeniden. Bu sene şampiyon olamazsın. Hop, yık yeniden.
1: Maalesef.
0: Borç 40 milyar oldu. Kim ödeyecek bunları?
1: Süremiz bitmiş.
0: Bitmesi öderdim ben.
1: Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizlere de teşekkür ediyoruz ve Yaşasın hafta sonu programını burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Manuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone. Kulübeye böyle koşuyor. Romalı oyuncular kenetleniyor.
3: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek. Hücumu gücünü savunmadan alıyorlar. Topu geri kazanma süresinden alıyorlar. Ve bu pozisyonda da gördüğün gibi klasik bir Gasperini takımı ceza sahasına çok oyuncuyla istilaya geliyorlar. Burada da hemen topu kazandılar ve orada Malin bir sekte eşleşiyor ama Molina'nın bir adamı yok. Müthiş indiriyor. Kone o sızışları zaten seven bir oyuncu. 1-0 öne geçiyor Roma ki maçın başından beri kontrolü elinden bırakmamışlardı.
2: Lautaro Martinez Bissek'e doğru kullandı. Ya Bissek karşı karşıya Bissek. Sekti top. Svilar'ın kurtarışı. Önce Svilar ardından Balerdi. Hızlı kullandığı taçla Lautaro Martinez'in gole çok yaklaşıyor Inter. Barella. Tehlikeli gelebilir Inter şimdi. Di Marco çevirdi. Di Marco. Kale ağzında dışarıya Lautaro Martinez. Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde. Çekti topuk pası. Bastoni. Bastoni. Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone offside bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını.
3: Çok kendinden emin bir şekilde kaldırmadı o bayrağı. Bakalım pozisyonu ama duraksadı çünkü. Orta hakemle bir göz göze geldi. Yok gibi gözüküyor. Evet. Yani Mancini de yakında offside değil yanılmıyorsam.
2: Şimdi incelemenin ardından
3: Kone ikisine de değil gibi gözüküyor zaten.
2: Bakalım karar ne olacak. Paolo Mazzoleni maçın VAR hakemi.
4: A seguito di revisione il numero 17 della Roma è in posizione.
5: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Kaynar'la birlikte karşınızda olacağız ve haftanın çerçevesini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Erol Kaynar.
1: Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Hayırlı olsun size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Birlikte ilk yayınımızı yapacağız. Evet, şimdi tabii Süper Lig'de dün derbi heyecanı yaşandı. Bugün oynanacak karşılaşmalar var ve milli araya gireceğiz değerli izleyenler. Şöyle haftanın genel görüntüsüne hep birlikte bir göz atalım. 6. haftada hangi maçlar oynanmış ve bizi bugün bekleyen maçlar nelermiş? Şöyle grafik olarak ekranlarınıza gelirken biz de sevgili Erol Kaynar'la birlikte Süper Lig'de milli araya girmeden önce nasıl bir fotoğraf varmış değerlendirmeye başlıyoruz değerli izleyenler. İlk olarak Kasımpaşa maçıyla başladık haftaya. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Kocaeli Spor 2-0 mağlup etti Gaziantep Futbol Kulübü'nü. Arca Çorum Futbol Kulübü'nün konuğu Alanya Spor'du. Alanya Spor 2-1 deplasmandan galibiyetle ayrıldı. Başakşehir dün Gençler Birliği'ni 4-0 mağlup ederken haftanın en merakla beklenen mücadelesinde Trabzonspor derbide Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bugün saat 17'de Fenerbahçe Eyüp Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü, Samsun Spor maçları oynanacak. Göztepe, Çaykur Rizespor, Ahmet Sportif Faaliyetler, Beşiktaş mücadeleleri ise saat 20'de başlayacak. Biz de birazdan zaten günün önemli maçları için bağlantılarımıza gideceğiz ama Erol Hocam, şöyle oynanan maçlarla ilgili genel bir değerlendirmenizi rica edeyim. Tabii haftanın en çok konuşulan maçı derbi ama önemli yine kritik mücadeleler vardı. Kasımpaşa şu an ligdeki tek namağlup takım mesela. Neler söyleyeceksiniz?
1: Kasımpaşa enteresan beraberlikler alıyor çok ama mağlup da olmuyor. Çok iyi gidiyor. Hocası da iyi. Hı hı. İyi götürüyorlar. Ki belli sayıda seyircisi olmasına rağmen. Enteresan bir lig olacak aslında bu sene. Yani hiç tahmin etmediğimiz neticeler alıyoruz. Mesela Başakşehir son derece kötü bir performans gösterdi ligin başında, biliyorsun. Hı hı. Ama Gençler Birliği'nin 4-0 yenerek tekrar bir özgüven kazandı diye düşünüyorum. Çorum iyi top oynayan bir ekipti. Enteresan, kendi sahasında Alanya Spor'a yenildi. Evet. Yani müthiş sürprizli maçlar oluyor. Kocaeli iyi gidiyor. İyi bir takım. İyi top oynuyor. Çok da bir atletik oyuncular almışlar. Dün maçı seyrettim. Çok beğendim. Yani Göztepe'nin de teknik direktörüyle, ki çok kötü sonuçlar alması ve şu anda ligdeki sıralaması kötü olmasına rağmen teknik direktörüyle yeniden kontrat yapması çok etkiledi beni. Hı hı. Yönetimin iyi olduğunu gösteriyor bu. Yani istikrardan yana olduğunu gösteriyor. Göztepe de çıkış yakalayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir takım.
0: Evet. Bugün de saat 20'de Çaykur Rizespor'la oynayacak Göztepe değerli izleyenler. Kocaeli Spor'da Selçuk İnan'ın ciddi bir form tutturduğunu söyleyebiliriz. Evet. Gerçekten Süper Lig'de yeni genç yüzlerin ve tanıdığımız genç yüzlerin teknik anlamda kendilerini geliştirmesi gerçekten çok çok kıymetli. Birazdan bağlantılarımıza gideceğiz. Şöyle günün maçlarına geri dönelim hocam. Saat 17'de Fenerbahçe'nin maçı var.
1: Evet.
0: Diyecektim. Bir virgül koyalım sevgili izleyenler. Kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz şimdi. Fenerbahçe Eyüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Çok az bir süre kaldı karşılaşmaya. Sarı lacivertlerin Eyüp Spor'la oynayacağı mücadele öncesinde ekip arkadaşımız Erdem Akbaş bizi Kadıköy'de hazır bekliyor. Sözü kendisine bırakalım ve muhtemel 11'lerle birlikte bütün gelişmeleri Erdem'den dinleyelim.
2: Rezan, sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında Eyüp Spor'u konuk edecek Sarı Lacivertler, hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında

0: Gaziantep deplasmanında puan kaybetmişti. Beraberlikle sonuçlanmıştı mücadele. Fenerbahçe bugün İsmail Kartal yönetiminde hem geçen haftayı unutturmak hem de milli araya 3 puan alarak girmek istiyor. Galatasaray'ın da Trabzonspor deplasmanında mağlup olduğu haftada Fenerbahçe bu fırsatı da kaçırmak istemiyor. Açıkçası bugün sarı lacivertli taraftarlar da stadyum çevresinde konuştuğumuz taraftarlar da farklı ve rahat bir galibiyet beklediklerini ifade ediyor. Peki Fenerbahçe haftayı nasıl geçirdi? Gaziantep maçı sonrası tamamen Samandıra'da İsmail Kartal oyuncular dış dünyaya kendilerini kapattı ve mücadelelerin hazırlıklarını sürdürdü. Geçtiğimiz haftalara oranla bir nebze çok daha sakin bir hafta geçirdi söyleyebilirim Fenerbahçe. Hafta içerisinde Marco Asensio adına sevindirici bir gelişme oldu. Salı, çarşamba, perşembe günleri her günü iki antrenmanla, yani sabah ve akşam olmak üzere bireysel antrenmanla geçirdi Asensio. Kuvvetlendirme çalışmaları da yaptı. Cuma ve cumartesi takımla antrenmanlara katıldı. Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacak Asensio çok uzun bir süre sonra kadroya giriyor. Marco Asensio, şans bulurum. İsmail Kartal eğer ve sağlık heyetiyle konuştuktan sonra bir karar verecektir ama ben çok az bir süre almasını ya da hiç almamasını bekliyorum Marco Asensio'nun. Mert Müldür sakatlandı. Hafta içerisinde antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası menisküs yırtığı oluştu. Fenerbahçe Kulübü konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Tabi öngörülen süre şu an 1,5-2 ay arasında Mert Müldür'ün sahalardan uzak kalması. Ama yine bugün durumunu soracağız tekrar. Bu süre uzar mı, kısalır mı? Süreç içerisinde öğreneceğiz. Bu Mert Müldür dışında Fenerbahçe'de eksik oyuncu bulunmuyor. Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü olması sebebiyle 500 kadın taraftarı ücretsiz bilet verildi ve Fener Yumalt Tribünü'nde kadın taraftarlar yer alacak. Fenerbahçe yönetiminde bu konuyla özel olarak ilgilendi hafta içerisinde. Fenerbahçe mücadele saatini bekliyor. Saat 17'de başlayacak karşılaşma. Kadir Sağlam karşılaşmanın hakemi. Muhtemel 11'de ise kalede Ederson. Sağ bekte Semedo, Şikrinyar, Akiye, stoper ikilisi. Sol bekte Arce Burhan. Hemen önlerinde Kante, İsmail. Sağ kanat Doğu, sol kanat hatta Kerem. 10 numara pozisyonda Greenwood, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Fenerbahçe mücadelenin ardından zaten Süper Lig'de milli araya gidecek. Fenerbahçe'de milli takıma giden oyuncular da hafta başıyla beraber milli takımlarına katılmaya başlayacak diyelim. Rezan, söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş'a çok çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar dileyelim. Saat 17'de Fenerbahçe Eyüpspor maçı oynanacak. Bütün bilgileri aldık Erdem'den. Önemli bilgiler var. Asensio dönecek ama muhtemelen bugün süre almayabilir dedi. Mert Müldür'ün bir sakatlığı söz konusu. 1,5-2 ay olmayabilir. Greenwood'un 10 numarada denenme ihtimali var. Erol Kaynar, nasıl bir maç bekliyorsunuz bugün?
2: Valla tabii Eyüpspor Fenerbahçe'ye rakip olabilecek, çok zorlayabilecek bir ekip değil. Yani zaten ligdeki sıralamasından da belli, oynadığı futbolda bugüne kadar çok tatmin edici bir futbol ortaya koyamadı. Tabii Fenerbahçe çok kesin favorisi ve maçı alması hiç sürpriz olmaz tabii ki. Hatta farklı alması bile sürpriz olmaz. Ama maçı değil de aslında Fenerbahçe'nin genel durumunu istersen bir iki kelimeyle anlatmaya çalışalım. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Yani ilk daha 5. haftasında, 4. haftasında İsmail Kartal'la ilgili çok ciddi bir olay oldu ama geçiştirilmeye çalışıldı. Üstü örtülmeye çalışıldı. Doğrusu da oydu aslında ama tabii durulmuyor. Çünkü böyle bir psikolojik yükün altından hem İsmail Hoca'nın hem yönetimin kalkabilmesi kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın da fazla bir kredisi kalmadı taraftar nezdinde diye görüyorum. Zaten çok eleştirilen, çok düşünülen bir teknik adamdı. Belki o hak etmediği eleştiriler de almış olabilir ama öyle bir kadro kurduk ki Fenerbahçe elindeki öyle bir kadro var ki İsmail Kartal'ın bu kadroyla bağdaşmasını çok futbol sever pek uygun görmedi diye düşünüyorum. Baştan beri böyle bu. Yani alınan netçilerle alakalı söylemiyorum. İnşallah yanılırım. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunun içerisinde olması heyecan bakımından da ligin değeri bakımından da çok önemli bir şey tabii. Ve ben bu sürenin doğru yönetildiği konusunda da şüphelerim var. Çünkü Sayın Başkan Aziz Yıldırım çıktı hatırlarsan eğer maçtan sonra dedi ki ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bizim teknik direktörümüzdür. Ben onun büyüğüyüm. Söyledim. Konu kapandı. O devam ediyor dedi. Ama gelin görün ki İsmail Kartal geri adım

0: Atmadı. Eşyalarını topladı ve gitti. Sonra gelişmeleri biliyorsunuz, tekrar söylememe gerek yok. Yani bu bile bana göre çok yönetilebilmiş bir durum değil. İnşallah İsmail Kartal da başarılı olabilir ama görünen o ki şimdi her alınacak kötü neticede, ki bu da normaldir aslında, yani mağlubiyet, galibiyetler, beraberlikler var ligde, olacak, her takım için geçerli. Ama İsmail Kartal nezdinde bu biraz kredisi düşük olan bir durum. Yani kolay kolay İsmail Kartal'a bu krediyi vereceklerini sanmıyorum Fenerbahçe taraftarının.
1: Peki, birazdan Fenerbahçe maçını yine detaylı konuşmaya devam edeceğiz ama kameralarımızı bu kez Diyarbakır'a çeviriyoruz değerli izleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler saat 20'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi son gelişmeleri ekip arkadaşımız Efecan Öztaş'tan dinleyeceğiz. Mücadele öncesinde iki takımdaki son gelişmeler ve muhtemel 11 bilgileri için Efecan, sözü sana bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Ezan, sana ve konuğun Erol Kaynar'a da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek ve aslında liderlik koltuğuna da oturmak için önemli bir mücadeleye çıkmış olacak. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğine başlayacak. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Cilerme Cuadra yer alacak ve güzel bir havanın olduğunu da Diyarbakır'da altını çizmek istiyorum. Termometre 33 dereceyi gösteriyor ve taraftarlar da aslında güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Dün ve bugün hem Ahmet Sportif Faaliyetler taraftarı hem de Beşiktaş taraftarlar şehirde geziyorlardı. Beraber kol kola aslında dostluk havası vardı. Onu da belirtmek istiyorum. Şu anda da Beşiktaş konakladığı otelde bir toplantı gerçekleştiriyor. Yapılan toplantı sonrasında Sayın Başkan Serdar Adalı da takımla birlikte bir görüşme gerçekleştirecek. Hafta içerisinde Salı günü Sayın Başkan Serdar Adalı Nevzat Demir tesislerine gitmişti ve takım Marsilya maçı öncesinde motivasyon konuşması yapmıştı. Bugün de takımla birlikte otelde kendilerine motivasyon konuşması gerçekleştirilecek. Beşiktaş Futbol Komitesi de burada. Beşiktaş yönetimi takımının yanında Diyarbakır'da yer alıyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Beşiktaş Süper Lig'de Ahmet Sportif Faaliyetler'le ilk defa karşılaşacak ve Diyarbakır'a konuk gidiyor. Beşiktaş'ın Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde de son 4 maçta galibiyetle ayrıldığının altını çizmek gerekiyor. Vincenzo Italiano önderliğinde siyah beyazlı ekip iyi bir performans sergiliyor. Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girme hedefinde siyah beyazlar ve bugün 1 puan alırsa ya da galip ayrılırsa Diyarbakır'dan Beşiktaş liderlik koltuğuna oturmuş olacak ve milli araya lider olmuş olarak girecek ve Beşiktaş'ın bugün kaptan Orkun Kökçü'nün de fedakarlık süreçleri devam ediyor. Kaptan sağ ayak baş parmağında bir çatlak oluşmuştu ve özel sargıyla bugün karşılaşmaya çıkacak. Vincenzo Italiano kendisine sunulan rapor doğrultusunda ilk 11'de tekrardan şans verecek. Sağlık ekibi de bir rapor vermişti Vincenzo Italiano'ya. Sabah tekrardan bir değerlendirme yapıldı. Kaptan Orkun Kökçü de oynamak istediğini hocasına bildirdi. Fedakarlık yaparak bugün tekrardan sağda olacak. Özel bir altıyla beraber sahaya çıkmış olacak Kaptan Orkun Kökçü. Eksik isimler de var siyah beyaz ekipte. Trossard Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve daha sonrasında Marsilya karşılaşmasında yer alamamıştı. Bugün Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında da sahada olamayacak. Milli takıma çağrıldı Belçikalı oyuncu. Belçika milli takımına gidecek. Belçika milli takımı doktorları da kendisinin sakatlığını inceleyecekler. Eğer ağrıları devam ederse İstanbul'a gelecek. İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek Belçikalı oyuncu ama darbelerden ötürü oluşan kemik ödemi bulunuyor oyuncunun topuğunda. O yüzden bugün sahada olamayacak Belçikalı oyuncu. Tabii Trossard dışında da Beşiktaş'ın geniş kadrosunda yer almayan isimler var. 3 önemli oyuncusu var aslında. Genç isimleri var Beşiktaş'ın. Yasin Özcan, Mustafa Eren Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy. Teknik ekibin almış olduğu karar sonrasında bugün geniş kadroda yer almıyorlar diyerek Diyarbakır'dan muhtemel 11'leri vererek tekrar sözü size aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in yer almasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo. Stoper hattının ikilisinde ise Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Ottara 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğim 8 numara pozisyonundaki ikili ise Kaptan Orku Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vaslav Çerni, sol kanatta İlhan Fıkılı ve forvet hattında Dušan Vlahović'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrar stüdyoya sana aktarayım.
1: Efecan Öztaş'a teşekkür ediyoruz ve sizlere de kolaylıklar dileyelim. Gün boyunca maç önü maç sonu bağlantılarıyla A Spor'da.

0: arkadaşlarımız görevlerini sürdürüyorlar. Yine maç sonunda da yayınlarda devam edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'la ilgili bilgileri aldık. Beşiktaş'a geçiş yapalım. Kritik bir mücadele çünkü iki takımın da lider olma ihtimali var bu karşılaşmadan sonra.
1: Enteresan bir maç olacak. Bence güzel de maç olacak. Hatta gollü de maç olacak diye düşünüyorum. Ama bu maçta yine de Beşiktaş'ın favori olduğunu görüyorum ki Ahmet Sportif faaliyetlerinde çok takdir ediyorum. Çok iyi top oynuyorlar. Zaten ligdeki şu andaki yeri de bunu anlatıyor. Hı hı. Ama Beşiktaş şu son Marsilya maçında maçtaydım zaten ben. Oradan biraz müsaade edersen bir paragraf anlatmak istiyorum. Takım, teknik adam, teknik kadro ve taraftar. İnanın yani o kadar hazırlıklı, o kadar hazırlar ve hiçbir şey tesadüfe bırakmadan hazırlanıp geliyorlar ki taraftar müthiş bir şeydi. Ben yıllardır, çok uzun yıllardır Beşiktaş maçlarını seyrediyorum. Deplasmanlara kadar giderim, seyrederim fırsat buldukça. Ben böyle bir organizasyon, böyle bir hazırlık görmedim. Yani gerçekten yaklaşık 40 bin seyircinin yarısı beyaz giyinmiş, yarısı siyah giyinmiş ve tamamen senkron tutan bir tezahüratla başladılar o maça. Hatta maç 1-1 ilk yarısı biliyorsun sonuçlandı. Beşiktaş gol yedikten sonra biraz temposu düştü. Ve ilk yarıya o şekilde giriyordu soyunma odasına. Taraftar fark etti bunu. Taraftar bütün futbolcuları çağırdı ve çok ciddi bir motivasyon verdi. Ve soyunma odasına takım o moralle girdi ve o moralle çıktı ikinci yarıya. Ve dehşet bir ikinci yarı oynadı. Yani dediğim gibi hiçbir şey tesadüf değil. Yani taraftar da hazır. Artık Beşiktaş her bakımdan şampiyonluk yolunda çok emin adımlarla yürümeye hazır bir görüntü veriyor. Yani sadece futbolcular değil. Tabii ki futbolcular çok önemli. Tabii ki onlar oynuyor. Tabii ki onlar puan alıyorlar. Ama bu bir takım oyunu dediğimiz yani bütün teknik adamları da içine alan, taraftarı içine alan bir resim veriyor Beşiktaş. Bu çok ciddi bir resim. Müthiş bir uyum var. Teknik direktöre güven, çok üst düzey bir güven var. Futbolculara güven olağanüstü var. Yani inanın maç Beşiktaş'ın aleyhine bile bitse Beşiktaşlı taraftar, Beşiktaş sevenler inançlı Beşiktaş'la ilgili. Yani inancını asla kaybetmiyorlar. Kaybetmeyecekler. Bugünkü maça gelecek olursak bugünkü maçta Beşiktaş büyük bir ihtimalle kazanır ve liderliği ele geçirir ve kolay kolay da liderliği bırakmaz. Çünkü gerçekten bu konuda çok hazırlıklı Beşiktaş. Yani 3 ayda teknik direktörün Beşiktaş'ı bu hale getirmesi de İtalyano'nun büyük başarısı. Çok hırslı, çok çalışkan bir teknik adama sahip Beşiktaş. Ben yönetimin yerinde olsam İtalyano ile hemen oturur masaya, tekrardan kontratını uzatırım. Çünkü şunu görüyorum Beşiktaş'ta. Gordon Milne dönemini yakinen bilen ve takip etmiş biri olarak söylüyorum. Beşiktaş ikinci Gordon Milne döneminin sinyallerini veriyor. Çok takımdaşlık müthiş, olağanüstü. Yabancı yerli birbiriyle gayet iyi uyuşmuş vaziyette. Teknik direktörlerine inancı üst düzey. Taraftarlar bu havayı sezmişler. Onlar da olayın içindeler. Ve müthiş bir destek var. Kendi sahasında Beşiktaş'ın maç kaybetmesi inanın sürpriz olur. İnanın sürpriz olur. Yani çok değişik şartlar gerektirir. Evet. Kolay kolay Beşiktaş artık bir kere kendi sahasında maç vermez. Ben onu görüyorum. Yani onu okuyorum. Büyük resme baktığım zaman bunu görüyorum. Şimdi bir şey daha var. Sadece bu yıl için değil, Beşiktaş için büyük resme baktığınız zaman gelecek yıl ve yıllar içinde çok ümit verici bir gelişme yaşıyor Beşiktaş. Bu çok önemli. Onun için dedim Gordon Milne dönemini hatırlatıyor diye. Beşiktaş artık ileriye çok uygun adımlarla gidiyor. Yani gelecek yıllar içinde Beşiktaş'ın çok temel bir kuruluşu var. Teknik heyetin, Kraft ve Önder Özen'in burada hakkını teslim etmek lazım. Tabii ki bunları yapan kim? Neticede kulübün başkanı ve yönetim kurulu. Kendilerini tebrik ediyorum. Gerçekten olağanüstü iyi bir ekip kurdular. Bir de ben de şeye bakarım transferlerde. Fayda ve ekonomiye. Yani ne fayda getiriyor, ne nasıl bir ekonomiyle bu fayda geldi

0: Beşiktaş bu anlamda en üst düzey faydayı aldı. Verdiği paranın karşılığındaki aldığı fayda son derece değerli ve son derece iyi. Onun için Beşiktaş, bakıyorum yani şey gözle de, böyle tenkit dediğim gözle de bakıyorum aslında. Nerede ne var, hataları da görmek istiyorum. Tabii ki hatalar var, tabii ki eksikler var, bu futbol tabii. Ama bir de 3 ay olmuş teknik adamın gelişi. 3 ay içinde bu noktaya gelmesi bir takımın çok büyük bir olaydır. Beşiktaş gerçekten çok başarılı. Onun için Beşiktaş için daha çok konuşacağımız şeyler olacaktır muhakkak. Bir de bir notlarımda gördüm şimdi, 24 gol atmış Beşiktaş şimdiye kadar. 24 golün 14'ünü kanatlardaki futbolcular atmış. Modern futbolda bu çok önemli. Şimdi son yıllardaki modern futbolda özellikle sağ kanattan sol kanata, sol kanattan sağ kanata ters toplar atılması, 30-40 metre toplar atılması karşı müdafaayı, karşı takımın oyununu çok olumsuz yönde etkilediği için çok önem kazanıyor. Ve Beşiktaş bunu çok güzel yapabiliyor. Hatırlarsan mesela Marsilya maçında da Çerni'nin çok ters bir topunda sol taraftaki oyuncunun top gole çevirmesi çok değerliydi. Yani bunlar modern futbolda çok gerekli olan şeyler ve Beşiktaş bunları yapıyor. Çok rahat yapıyor. Ve bir anda birkaç kişi birden gol pozisyonuna giriyor. Yani bir ataması öbür atacak yani, top belli. Yani o kadar enteresan hareketleri var Beşiktaş'ın. İtalyanın bütün oyun zekasını futbolcular gayet iyi ezberlemiş. Çok da iyi ekip var. Özellikle orta sahada Orkun'un kumandasında orta sahada Olaytan'ın ve Salih müthiş işler yapıyor. Salih'in gelmesi, ben daha önceki yayınlarda da söylemiştim, Salih bir 6 numara olarak doğmuş. Salih'in gelmesi Orkun'u da Olaytan'ı da çok rahatlattı. Dikkat ederseniz geçtiğimiz yıllara baktığınız zaman, geçen seneye baktığımız zaman özellikle Orkun'da ve Olaytan'da anormal bir ciddi bir gelişme var. Tabii bunda Salih'in de çok büyük payı olduğunu söylememiz lazım burada.
1: Evet, geçtiğimiz sezondan bu döneme taşınan çok fazla oyuncu var. Evet, transferler yapıldı, önemli hamleler yapıldı ama tüm bunlardan maksimum verimi alabilmekte de gerçekten Vincenzo Italiano çok kısa sürede büyük bir iş başardı.
0: %100. Bak, bir de Vincenzo Italiano'nun önemli bir özelliği var. Daha önceki geldiği Florentina'da falan da bunu çok yaptı. Rotasyon ustası. Çünkü rotasyon tehlikeli bir iştir. Yani bunu çok akıllı ve düzgün doğru yapabilmek çok önemlidir. Vincenzo gerçekten bu işte usta. Onu çok maçta gösterdi. Bizim acaba dediğimiz zamanlarda bile yaptığı değişiklikler ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Biz tereddüt etmemiş olmamıza rağmen Vincenzo'nu gayet cesur ve doğru işler yaptı. Marsilya 3-1 galipsin, 4-1 galipsin. Ohu alıyor oyuna. Yani bir heyecan veriyor takıma ve seyirciye. Bu heyecan da enteresan bir adam. Şimdi tam benim önümde oluyor. Benim oturduğum yerin önünde Vincenzo. Seyrediyorum onu bir taraftan. Yani oyuncuların motive ediyor. Sıklarla devamlı motive etmeye çalışıyor. Bir taraftan da döndü. Seyirciyi bu sefer motive etmeye başladı. Yani hem seyirciyi organize ediyor hem futbolcusunu. Yani enteresan bir adam. Beşiktaş çok müthiş bir teknik adam kazandı. Teknik kadro da iyi. Tekraren söylüyorum. Kraft ve Önder Özen'in Önder Özen biliyorsun Kraft'a telefon ediyor sezon başında. Almanya'da Kraft ve diyor ki ben seninle çalışmak istiyorum. Geçen sene bana çok kötü davranıldı. Ben hani düşünmüyorum diyor ama ben Önder Özen ısrar ediyor. Seninle çalışmak istiyorum diyor ve çağırıyor. Türkiye'ye getirtiyor. Önder Özen'i buradan kutluyorum. Hakikaten hiçbir kompleksi olmadığını, hiçbir egosunun olmadığını gördüm o görüşmede. Ne kadar doğru şeyler yaptığını görüyorum. Yani Beşiktaş komple iyi gidiyor.
1: Evet, bunda da yine hem yönetimsel hem de teknik direktör anlamında ciddi bir dokunuştan bahsedebiliriz dediğiniz gibi. Bu arada özellikle Marsilya maçı güzel bir referans. Çünkü Dušan Vlahović'in gol atmadığı bir karşılaşma ve gol dağılımının hücum oyuncuları arasında düzgün bir dağılımın da olduğunu görüyoruz. Yani hem beklerden hem kanatlardan hem merkezden çok fazla...

0: için elinden geleni yaptı. Oyun seyir zevkini bize hissettirdi. Hı hı. Yani biraz bizim hakemlerimizin de bu maçları böyle bu gözle seyretmelerini rica ediyorum. Ki yani oyunun akışını engelleyecek düdükler çalmaması lazım hakemlerimizin. Hı hı. Gerçi biraz da kabahat galiba futbolcuların, teknik adamların ve bizlerin yorumcu olarak. Biz de habere saldırıyoruz. Niye bunu çalmadın, niye bunu şey yapmadın diyoruz. O etki altında kalıyorlar ama kalmasınlar. Profesyonelce davransınlar. Oyunun akışı çok önemli. Tabii ki faul, kesin faul ve tehlikeli hareketse tabii durdursun ama top oyundayken o hareketten dolayı top oyunu kesip oyunun zevkini kaçırmasınlar. Hı hı. Top eğer kendi şeyindeyse bıraksın oynasın, oynansın oyun, aksın oyun.
1: Evet.
0: Onun için o hakemi de tebrik ediyorum. Çok güzel maç yönetti.
1: Evet, şimdi hakem dediniz ama şimdi derbiye geçeceğim. derbide konuşulacak futbola dair çok şey varken bir yandan da hakem yine kararlarıyla biraz tartışmaya sebebiyet verdi diyebiliriz. Sonrasında kulüplerden, yöneticilerden, hocalardan gelen açıklamalar var. Biz önce tabii işin futbol tarafını, güzel tarafını konuşalım.
0: Tabii, tabii.
1: Dün Trabzonspor Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Derbi mücadelesinde Muhammed Salah hat-trick yaptı. Saviolo gol attı diğer golü de. Hatta o golde de yine Muhammed Salah'ın asist katkısı da vardı. Dün nasıl bir derbi bekliyordunuz? Nasıl bir derbi izlediniz?
0: Hiç böyle derbi beklemiyordum. Yani Trabzon'un bu derece üstün oynayabileceğini, Galatasaray'ın da bu kadar çaresiz kalabileceğini hiç tahmin etmiyordum. İkinci yarı özellikle 3-0, 4-0'dan sonra artık Galatasaray'ın maç bitse de gitsek havasını sezdim haklı olarak. Ve yapılan değişiklikler abuk sabuk değişiklik. Kazımcan'ı bekte kullanmak, yani neyi kafasıydı, maç 4-0 olmuş, neyi 3-0 olmuş ya da neyi düşünerek bunları yaptılar onu çok anlamış değilim. Zaten bir çorbaya çevirdiler zaten ikinci yarıda son yapılan değişikliklerle. Yani değişiklik yapmak için yapılmış gibi gözüküyor. Neyse, işin iyi taraflarına bakalım şimdi. Hı hı. Thomas Rice'in gelmesi bence çok olumlu ve doğru bir karar oldu. Yani inan bu maçın özelinde söylemiyorum. Yani Trabzon galip geldi diye söylemiyorum. Trabzon farklı bir netice alsaydı da bunu söyleyecektim. Doğru bir teknik adam. Trabzon için uygun bir teknik adam diye düşünüyorum. Ha ne yaptı diye sorarsan. Tabii iki gün olmuş geleli. Maçtan iki gün önce geldi biliyorsun. Doğru düzgün bir antrenman, bir ya da iki antrenmana çıkabildi. Ama çok doğru yaptığı bir şey var. İlk 11'deki ilk 11'i Trabzon'un galibiyetinde önemli rol oynadı. Neden? Nedir bunlar söylediklerim? Francolino'yu kullanması, hı hı. Onaccio'nun yerine çok doğru bir karardı. Çünkü Onaccio son haftalarda biliyorsun son derece formsuz ya da bir türlü oyunu tutturamadı. Geçen senenin gol kralı. Ama bu sene maalesef istenilen noktada değil. Hep hava toplarıyla sonuca gitmek istiyordum. Malum 2 metre uzunluğunda bir santrfordan bahsediyoruz. Ama Francolino'yu tercih etmesi fevkalade doğru bir karar oldu. Ve yerden ve ayağa paslarla oynattı Trabzon'u. Özellikle Saviola'yı da kanatta kullanması çok Trabzon'un oyun şeklini tamamen değiştirdi. Ve Trabzon'un galibiyetinde bunlar çok önemli rol oynadı diye düşünüyorum. Tabii ki Salah'a özel bir parantez açmak lazım. Tabii çok dominant, çok özel bir futbolcu. Bu özelliğini de sahaya yansıtıyor. Ben bu kadar Trabzon'la bütünleşebileceğini açıkçası Salah'ın çok fazla beklemiyordum. Yani Trabzon'u aldı sırtladı götürüyor. Ve yani gereğini yapıyor. Salahlığını yapıyor. Çok müthiş bir futbolcu. 80-85 metre o attığı golde top sürdü. Yaşı da az değil. Yani
1: 34 yaşında mı?
0: Arkasında evet 34 yaşında. Arkasında bütün Galatasaray futbolcuları yakalayamadılar. Yani öyle bir surat. Ve de topla gidiyorsunuz. Diğer futbolcular topsuz koşuyor.
1: Evet.
0: Yanına bile yaklaşamadılar.
1: 85 metre taşıdı.
0: 85
1: gerçekten.
0: Metre koştu ve golü attı. Ama burada bunun üzerinde Galatasaray'ın da çok durması lazım. Şimdi pozisyonu lütfen gözünüzün önünüze görüntüleri veremiyoruz ama şöyle gözümüzün önüne getirelim. Korner atıyor Galatasaray. Bir şekilde top
1: taştan geliyor.
0: Pardon affedersin. Hı-hı. Taştan geliyor top. Galatasaray'ın ataç atışıyla geliyor ve rakip sahada, yani Trabzon'un sahasında oynayan

0: oyun. Yani hangi akla hizmet? Baktım, dört tane futbolcu arkada, dört futbolcu Galatasaray, dört futbolcu tek çizgi halinde duruyorlar. Yani bu orada ofsayt durumu yok ki. Ofsaytı düşürme durumu olamaz ki. Çünkü Trabzon'un sahasında oluyor olay. Siz niye tek çizgi halinde duruyorsunuz? Salah gibi bir adam var. Yani siz tek çizgi olarak durursanız her pozisyonda gole gider Salah. Ki dün hat-trick yaptı.
1: Evet.
0: Yani bunu yanda Okan hocam, kusura bakma, sen bunu nasıl görmüyorsun? Yani bu korkunç bir hata. O kadar basit ve böyle çok net görünen bir resim. Dört tane Galatasaraylı futbolcu böyle sırayla dizilmişler. Sanki offside kuralını uygular gibi. Rakip sahadasın, o şekilde niye diziliyorsun? Nedir yani? Bir tandem dediğimiz bir arkaya bir adam atsana. Yani Salah'ı karşılayacak bir adam lazım. Çok çok rahat pozisyonda gitti Salah, gol attı. Tabii Salah gibi bir adam o süratte o golü attı. Belki başka futbolcu o derece başarılı olamayabilirdi ama böyle bir açığın Galatasaray gibi büyük bir takımın bu şekilde açık vermesini, bu şekilde bir dizilişte olmasını ben aklımı eldiremiyorum yani. Galatasaray büyük hata yaptı. Ha, Trabzon'un hakkını asla yemeyelim. Trabzon dün müthiş oynadı. Müthiş oynadı.
1: Neleri doğru yaptı Trabzon dün?
0: Dediğim gibi evvela bir kere ilk 11'i çok güzel, düzgün koydu. Onatçı'nın yere Francolini'nin alınması, Saviola'yı kenar çizgide oynatması müthiş bir akıldı. Doğru bir akıldı. Bir anda bunu görmüş olması da Thomas Reis'in çok önemliydi. Yani demek ki takımı tanıyor, takip etmiş takımı diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi Galatasaray'ın oyun tarzındaki açıklardan faydalanmasını çok iyi bildi Trabzon. Çok çok iyi bildi. Ve yani bağışlasın beni Galatasaray dostlarımız ama Trabzon biraz daha kendini sıksaydı, biraz daha yüklenseydi maça skor daha da farklı olabilirdi. Yani Galatasaray'ın bu derece ezik oynaması, bu derece sağdan silik oynamasını ben şahsen kabul etmiyorum. Böyle bir büyük bir takım bu şekilde oynamaz. Yani Galatasaray çok büyük bir cami, çok büyük bir kulüp yani. Geçen 4 sene, geçtiğimiz 4 yılın şampiyonu.
1: Evet.
0: Kadro da aşağı yukarı aynı. Yani ama şimdi yine gene Okan Hoca'ya maalesef yüklenmek durumundayım. Deniz'i koymuşsun, tamam, bir santifor yaratma ama hiç hazırlamamışsın be hocam. Deniz çıktı yani acemiler takımda oynadı. Acemi bir futbolcu gibi hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Sen bu hazırlamadan bu çocuğu takıma çok önemli bir maçta sahaya sürersen çocuğu da bitirdin. Şimdi Deniz artık kolay kolay forma alamaz. Alsa da çok seyircisinden büyük tepki çeker. Yani hiç hazırlamadığın o kadar net belli ki Deniz ne yapacağını bilmiyor sahada. Tamam, takım olarak iyi değildi belki Galatasaray ama bir de şu Leo için bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii.
0: Çok değerli bir futbolcu. Bir kere bunu hakkını teslim edelim. CV'sine baktığınız zaman, maçlarını seyrettiğiniz zaman, daha önceki maçlarını, zaten bunu benim söylememe gerek yok. Ama Galatasaray'a gelmiş. Galatasaray'ı sanki böyle, ne bileyim, yanlış kelime de kullanmak istemiyorum ama sanki çok Galatasaraylı gibi değil. Galatasaray'ın o büyüklüğünü kabul eden bir görüntü vermiyor. Nedir? Şey, kendisini oynuyor. Ve çok egoistçe oynadı. Hatta bir pozisyonda da topu çıkartması lazımdı. Çok boş pozisyonda arkadaşı vardı. Çıkarmadı, kendi vurdu. Yani yani şunu söylüyor Leo. Ben kendim oynarım. Kendim istediğim gibi oynarım diyor. Böyle bir futbolda, özellikle modern futbolda böyle bir şey yok. Yani Leo gibi bir çok büyük maliyetli bir oyuncunun Galatasaray'da bu halde olması Okan hocamın düzeltmesi lazım. Böyle olmaz.
1: Dün de çok top kaybı yaptı bu arada.
0: Çok kaybı yaptı.
1: Bir tanesi zaten golle sonuçlandı. Onun top kaybından başladı atak.
0: Evet ama neden işte bu. Egoizminden kaynaklı. Takım oyuncusu değil. Ya da en azından şu an için değil. Umarım gelecek günlerde takım halinde oynamayı yapar.
1: Evet, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiriyoruz. İzleyiciler de tabii ki çok fazla hakemle ilgili yorum soruyorlar, bekliyorlar. Siz peki hakemin performansının maçın önüne geçtiğine inanıyor musunuz?
0: Şimdi hayır, ona inanmıyorum. Bir kere bu kusura bakmasınlar, bir kere bu maç için hakemin tabii ki konuşacağım. Hakemin hataları var tabii ki.

0: hatalı şeyleri var.
1: Savic'in pozisyonu çok tartışıldı.
0: Kırmızı kartı vermesi lazım Savic'e vesaire. Tamam. Hı hı. Ama yani bunlar konuşulacak 10 tane konu varsa 10.sü. Yani 9 tane konu başka konular bana göre. Şimdi Galatasaray'ın Osimhen'siz bir Galatasaray'ın sıradan bir takıma dönüşmesinin nedenlerini araştırması lazım. Osimhen demek ki Osimhen öyle bir yüklenmiş ki Galatasaray. Osimhen her şeyi Galatasaray'ın o noktada olmaz. Büyük takımsın sen. Yani Osimhen tabii ki bir takımın çok önemli bir gücü. Ama o olmadığı zaman da Galatasaray gibi oynamasını bilmesi lazım. Yani gerçekten Lemina'nın da olmaması dikkat edersen eğer Torreira'yı da zor durumda bıraktı. Torreira da dün çok iyi değildi. Yani ilk defa ben Torreira'nın bu kadar yetersiz kaldığını gördüm. Yani demek ki Lemina etkiliyormuş Torreira'yı da. Osimhen de olmayınca yani Osimhen ve Lemina olmaması Galatasaray'ı hakikaten çökertti. Onu görüyorum ben. Ama buna çare bulması lazım Galatasaray'ın. Ne olacak? Çünkü futbolda sakatlık var. Kart cezalısı olmak var. Allah korusun tabii ki olmasın sakatlıklar ama var bu futbolun içinde. Nitekim Osimhen kaç haftadır yok. Sakat. Dolayısıyla buna çare üretmesi lazımdı Galatasaray'ın. Deniz'i alıp Deniz'i hiç hazırlamadı. Tabii ki antrenmanda bir takım hazırlıklar yapmışlardır ama bu maça hazırlamak çünkü derbi maçı motive etmek bambaşka bir şey. O havayı gördünüz mü? Görmedik. Yani Deniz o hava var mıydı? Yoktu.
1: Peki Deniz'e çok fazla pozisyon yaratabildi mi Galatasaray?
0: Yaratamadı ama gelen pozisyonlarda da ne yapacağını yani şaşkındı. Ne yapacağını bilmeyen bir profil çizdi bana göre. Yani bir şey yapamadı. Belli ki doğru düzgün anlatılmamış, tarif edilmemiş diğer futbolcularla, diğer takım arkadaşlarıyla nasıl bir beraberlik içerisinde oynayacağını da pek ne bileyim anlatılmamış diye görüyorum ben.
1: Peki Osimhen döndükten sonra ki milli ara sonrası yüksek ihtimalle dönecek. Nijerya milli evet. takımının kadrosundan da çıkarıldı sakatlığı dolayısıyla. Evet. Tamamen çözüm bulacak mı Okan Hoca? Yani Osimhen döndü ve her şey düzelecek anlamına geliyor mu?
0: Tam gelmiyor ama tabii çok şey değişir. Yani Osimhen gerçekten müthiş bir futbolcu. Yani çok bana göre Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi birkaç futbolcudan bir tanesi. Belki de en önemlisi. Yani müthiş, sadece gol atmıyor. Bütün takımı da sürüklüyor. Takım oyunun içerisinde bir teknik adam gibi de çalışıyor. Takıma yön veriyor. Önemli bir şey bu. Hı hı. Tabi takım arkadaşları da ona saygı duyuyorlar. Duyması da lazım yani. Çünkü çok özel bir futbolcu. Oyunu iyi okuyor. Bir teknik adam gibi oyunu okuyabilen bir adam. Bu gerçekten her futbolcuda bulunacak bir meziyet değil. Onun için Osimhen'in gelmesi Galatasaray'ı tabii ki bunu söyleyeyim belki söyleyecektir ama Galatasaray'ı çok olumlu yönde etkileyeceği bir gerçek. Lemina'nın da dönmesi Torreira ile beraber Torreira'yı da rahatlatacaktır. Yani bu iki futbolcu yani çok Galatasaray'da şu anda gördüğüm kadarıyla hakikaten çok çok önem kazanmış vaziyette. Evet. Ben işte onu karşıyım. Yani tamam bunlar da tabii Osimhen'in yerine Osimhen gibi futbolcu bulmak tabii ki mümkün değil, kolay değil. Ama en azından o maçı birkaç maçı kurtarabilecek noktada olan oyuncuların olması lazım ya da oyunun olması lazım. Ne oyunu görebiliyorum ne de o oyuncuyu görebiliyorum Galatasaray'da. Yani ne Osimhen'siz oynanacak oyunun şekli değişecek Osimhen'le oynadığın oyun başka. Osimhen'siz oynayacağın oyun başka. Onu göremiyorum ben Galatasaray'da. Evet. Onun için tenkit ediyorum.
1: Peki artık şimdi yavaş yavaş Trabzonspor Galatasaray dosyasını toparlayacağız ama son olarak şunu da eklemek istiyorum Erol Kaynar. Bugün Beşiktaş'ın liderlik koltuğuna geçme ihtimali var milli takım arasında evet. girmeden önce. Evet. Bu durum şu an hali hazırda üzerinde baskı olan ve eleştiri alan kendi camiasından çok fazla eleştiri alan Okan Burun üzerindeki baskıyı çok daha fazla arttırır mı ve bu milli aradaki süreci belki de kendisi adına zorlaştırır mı ne dersiniz?
0: Ya milli ara Galatasaray için çok değerli oldu. Çünkü hem sakatlıkların toparlanması bakımından hem de Okan Hoca'nın da kendini ve takımı toparlaması bakımından önemli oldu. Ama milli aradan sonra Okan Hoca'nın da kredisinin artık zayıfladığını görüyorum. Yani Galatasaray'da artık Okan Hoca tartışılmaya başladı. 4 yılın şampiyon teknik adamı evet. maalesef tartışılıyor. Maalesef futbolda dün yok. Onun için bu konuyu yadırgamaması lazım Okan hocamın. Ona göre düşünüp karar vermesi ve ona göre takımla çok ciddi ilgilenmesi lazım. Belli ki bir motivasyon eksikliği ya da bir ilgi eksikliği görüyorum ben Okan hocada.
1: Bireysel anlamda mı?
0: Bireysel anlamda, evet. Hı
1: hı. Kendisinin, bu da takıma sirayet ediyor, öyle
0: bizatihi, mi? Bizatihi tabii. Bizatihi kendisinde belki bir doymuşluk. Çünkü uzun 3-4 sene şampiyon olan, arka arka şampiyon olan takımlarda bu genelde oluşan bir şey. Yani hem takımda hem teknik adamda, özellikle takımda oluşur ama bu sefer teknik adam da aynı havaya girmiş vaziyette. Yani biraz böyle bir bıkkınlık lafı, yanlış bir laf olabilir ama öyle bir hava görüyorum. Yani böyle biraz boş vermişlik var. Futbolcularda da var bu. Bu ama tabii dediğim gibi genel bir enerji bu. Genel anlamda teknik adamın, futbolcunun teknik adama verdiği karşılıklı enerjiden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir enerji görüyorum. Olumsuz enerji görüyorum Galatasaray'da.
1: Ki milli aradan sonra Şampiyonlar Ligi'de zorlu maçları da olacak.
0: Tabii.
1: Bir an önce de toparlanma ihtiyacı var. Her takımın tabii ki.
0: Çok önemli maçları var. Hı. Galatasaray kurası da çok zor bir kura çekti Galatasaray.
1: Evet, Barcelona maçı bekliyor sırada.
0: Barcelona maçı var ve bütün maçları çok kritik maçları var. Hı hı. Ama madem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz, bunlara göğüs gereceksiniz yani. Tamam, evet, zor bir kura çektiler. Ama mücadele etmesini ve kendi, en azından kendi sahasında puanlar çıkartmasını bilmesi lazım.
1: Evet, peki artık futbolu yavaş yavaş toparlamış olalım ve Panorama programında Hayatın Panoraması bölümüne geçelim. Tabii hem futbolu hem de sporu hayattan ayrı düşünmek mümkün değil. Biz de bu programda bunu hayatla birlikte, futbolu hayatla birlikte sporu iç içe entegre bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve ilk konu başlığımız İspanya'dan gelecek değerli izleyenler. İspanya'da La Liga'nın köklü takımlarından Real Betis bir karşılaşmaya çıkarken oldukça ilginç bir hamleye imza attı. Ekranlarınıza da görüntüler geliyor. Real Madrid'de oyuncular, özür diliyorum, Real Betis'te oyuncular normal şartlarda küçük çocuklarla düzenlenen bu saha içi seremonisine kulübün en yaşlı taraftarlarıyla birlikte çıktı ve oldukça da konuşuldu bu, hem Avrupa basında hem de dünya basınında çok çok ses getirdi. Sevgili Erol Kaynar, nasıl yorumlayacağız bunu?
0: Çok çok beğendim. Buradan Koraycığıma çok selam söylüyorum. Koraycığım bu görüntüleri yolladı bana. Eksik olmasın. Bugün izinli ama yine de durmuyor. Sağ olsun, Erol abisine yardımcı oluyor. Bayıldım. Bu görüntüyü Koray bana yollamıştı dün. Seyrettim. Nasıl güzel. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu görüntüleri onun için rica ettim. Futbolun güzelliklerinden de bahsetmek çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Yani artık buna da ihtiyacımız var galiba, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hepimizin hayatında olumlu olumsuz olaylar oluyor. Bari futbolda bir güzelliklerini de yakalayalım da onları da yaşayalım istedim. Baksana ne kadar güzel. Yani bu bir saygı. Çok güzel bir şey. Özellikle bizim mesela bir Türkler olarak biz büyüklerimize çok büyük saygı ve sevgi besleriz. Bizim de bunu yapmamızda çok arzu ederim. Bakar mısın? Teyzemiz ne güzel sahaya çıkıyor.
1: Evet, yani
0: bunlar
1: bu
0: güzel görüntüler.
1: Kültürünü, taraftar kültürünü
0: tabii.
1: Bu şekilde yansıtmak çok büyük bir hizmet aslında. Kulüplerin de bunlara duyarlılık göstermesi
0: çok,
1: hepimizi mutlu ediyor.
0: Çok duygulandım bunları seyrederken. Çok duygulu sahneler.
1: Kim bilir kaç yıldır kombine sahip
0: ya,
1: taraftarlar bu
0: tabii,
1: arada.
0: Tabii.
1: Genellikle tabii biz burada küçük çocukları görmeye alışkınız. Çocukların sporla iç içe olması, spor sevgisini onlara aşılamak konusunda hepimizi mutlu eden görüntüler. Ama bu da gerçekten Real Betis kulübünün Avrupa'da ve dünya basınında ses getirdiği bir durum. Bu arada size özel bir selam var sevgili Erol Kaynar.
0: Tabii,
1: sevgili Alp Pehlivan sizlere selamını, sevgilerini göndermiş.
0: Canım Alp'cim, özledim onu da.
1: Kendisini çok, izlemek, sizi izlemek çok güzel, çok harika demiş. Biz de sevgimizi ve saygılarımızı iletmiş olalım
0: çok
1: kendisine.
0: Başarılı bir yorumcu kendisini, ben de sıkı takip ediyorum, başarılar diliyorum ona, buradan sevgilerimi göndermek istiyorum.
1: Evet, Alp hocama sevgiler gönderelim. Ben de çok kısa bir sürede olsa kendisiyle çalışmış oldum.
0: Öyle mi?
1: Çok kısa sürede çok şey kattı
0: çok
1: bana.
0: Çok pırlanta gibi bir insan.
1: Kesinlikle.
0: Allah yolunu açık etsin, çok çok seviyorum.
1: Amin. Her spor medyası çalışanına inşallah böyle iş arkadaşları, mesai arkadaşları arkadaşları nasip etsin diyelim.
0: Kibar, düzgün, kültürlü ve bilinçli konuşan bir spor yorumcusu. Evet.

0: Sporcu aynı zamanda biliyorsun.
1: Evet, çok değerli öğretmenlerle evet. Biz de öğreniyoruz inşallah hep birlikte.
0: Estağfurullah.
1: Evet, hayatın panoramasında bir diğer konu başlığımıza geçelim evet. İsterseniz sevgili Erol
0: Kaynar. Ben tabii böyle bir genel bir şeyler toparlamaya çalışıyorum. Bu tersaneden bahsedeceğim. Yani çok üzülüyorum bunu söylerken. Şu neye üzülüyorsun diyeceksin. Gecikmiş bir ziyaretti benimki. Tersaneye gitmek. Hep hamle yaptım gidemedim. Geçen haftalarda gittim, bayıldım. Tabii inceledim de. Tersane 600 yıllık bir miras. 600 yıl. Fatih Sultan Mehmet'in 1455'te kurduğu bir tersane. Ve dünyada kurulan ilk tersanelerden, belki de ilk tek tersane, ilk tek tersane diye düşünüyorum. 2 kilometre sahil şeridi var. Ve aslında dünya mirası bu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner bakışıyla temel atma törenine bizzat kendisi geldi biliyorsunuz. Ve yaptığı bir konuşmada, açılışta yaptığı bir konuşmada da bunun yıllar sonra, çok uzun yıllar sonra Türkiye'ye kazandırılmış, İstanbul'a kazandırılmış büyük bir eser olarak düşünüyorum ben de. Kendisi de bunu zaten bahsettiler. Yeşil alanları, kültür, kongre alanları, yiyecek içecek alanları, otelleriyle mükemmel bir yer olmuş. Bayıldım. Yani doyamadım gezmeye. Çok da rüzgarlı bir günde gezdim. Biraz üşüdüm ama yine de direndim. Her yeri görmek istedim. Açık hava sinemaları var. Tabii şimdi sezon bitti belki ama yani mükemmel bir vizyonla yapılmış bir yer. Herkesin görmesini dilerim, tavsiye ederim. Hiçbir şey yapmasalar bile geçsinler. O kadar güzel bir yer ve çok muntazam yapılmış. Gerek trafik akışı, gerek otoparkı, her şey düşünülmüş. Çok iyi bir mimarisi var. Yani daha bitmemiş, halen devam eden yerler var. Bittikten sonra müthiş bir yer olacak, onu da söyleyeyim.
1: Çok da rağbet görüyor bu arada.
0: Görüyor işte, ben onun için utanıyorum dedim, biraz geciktim gezmekte. İşte iş güç, bir de günlük
1: hayat akışı
0: maalesef bazı güzellikleri görmemizi engelliyor. Ama işte gördükçe, bu seyircilerimize de, bizi dinlemek lütfunda bulunan seyircilerimize de bunu aktarmakta mutlu oluyorum. Ama gerçekten 600 yıllık bir tersaneden bahsediyoruz, yani dünya mirası bu.
1: Evet.
0: Yani, ve dünyadaki İlk ve tek gözüküyor benim araştırmalarımda, o en eski. Dolayısıyla böyle bir tersanenin berbat durumdaydı o, eski halinde biliyorum ben oranın. Mezberelikte derler ya, böyle hakikaten korkunçtu. Bu hale gelmesi olağanüstü bir şey. Her Türk'ün, her kişinin gidip gezmesini ve o gurur duymasını diliyorum oradan. Gerçekten büyük bir eser. Yani İstanbul'a kazandırılmış çok büyük bir eser.
1: Tabii tarihi eser deyince insanın gözünde hep daha böyle eski yapılar canlanıyor ya.
0: Evet.
1: Modernize yapılarında böyle çok uzun geçmişlerinin olması, 600 yıllık bir geçmişinin olması herkesi eminim şaşırtmıştır. Birçok da izleyicimizin bilmediği bir bilgidir bu arada.
0: Yani,
1: size teşekkür etmiş olalım.
0: Mümkündür. Yani insanları da hoş görmek lazım. Herkesin kendine göre bir kaygıları, kendine göre bir iş zamanı var vesaire. Ama fırsat bulsunlar, gidip geçsinler.
1: Evet, sosyal medya sayesinde zaten bu tarz yapıların çok kısa sürede insanların arasında yayıldığını, paylaşıldığını ve dediğimiz gibi ilgi gördüğünü görüyoruz. 600 yıllık tersanenin hikayesini de böylelikle Erol Kaynar'dan bizzat ziyaret ettiği için de görmüş olduk. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz sevgili Erol Kaynar.
0: Evet.
1: Ağzınıza sağlık. Sporun da panoramasını, hayatın da panoramasını birlikte değerlendirdik.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Sana da hayırlı olsun. Çok sevindim.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizinle de yayın yapmak çok keyifliydi. Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Panorama programının sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Artık hazırız.

0: İstanbul Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
10: Güzellikler Dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Bir reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bir reklam.
14: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
8: Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
6: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Maç günü programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki karşılaşmaları konuşacağız. Yoğun bir pazar günü bizleri bekliyor. Hem tabii ki ülkemizde hem de diğer liglerde çok keyifli karşılaşmalar oynanacak. Hepsine zaten bakacağız. Oynanmış olan maçları da konuşacağız. İki önemli konuğum var. Kartal Yiğit ve Cem Kerpiççiler bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz. Sizinle birlikte burada olmak, Kartal abiyle, seninle birlikte çok kıymetli benim için. Umarım çok da iyi bir programa imza atarız.
0: İnşallah. Sen nasılsın
3: Kartal İnşallah. Abi? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyisin. İyi görüyorum seni.
0: Keyifliyim.
3: De.
0: Bu stüdyoda ilk kez yayın yapıyorum ve çok sevdim.
2: Özellikle
0: altındaki saha detayına bayıldım gerçekten. Evet. Başlayalım o halde. Bugün iki önemli karşılaşma var Trendyol Süper Lig'de. Saatler 17'yi gösterdiğinde Fenerbahçe Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Saat 20'de de biliyorsunuz Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı konuk edecek değerli izleyenler. Bu iki karşılaşma öncesi muhabir arkadaşlarımız bizleri bekliyor. Detayları alacağız ikisinden. Önce Erdem Akbaş'la başlayalım. Fenerbahçe'nin maçı saat 17'de biliyorsunuz. Hem 11'e dair detaylar hem de takım içerisindeki durum için Erdem söz sende.
4: Demet Gedik sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı lacivertler ilk kez bu sezon gündüz maçında sahne alacak. Saat 17'deki karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam. Biletlerin tamamı henüz tükendi diyemem. Birazcık daha bilet var ama bugün Dünya Fenerbahçeliler Kadınlar Günü olması sebebiyle, Fenerbahçeli Kadınlar Günü olması sebebiyle 500 adet bilet Fenerbahçe Kulübü tarafından kadın taraftarlara hafta içerisinde bir çekilişle verilmişti. Fener Malt tribününde o kadın taraftarlar yerlerini almış olacak. Stadyum çevresinde kalabalık tabii arttı. Maçın erken olması sebebiyle maç başladığında tribünlerde birazcık boşluklar olacak gibi gözüküyor. Dolu tribünler önünde oynar mı Fenerbahçe maçı? Bunu başladığında hep beraber görmüş olacağız. Hafta içerisinde Fenerbahçe, bir önceki yayında da anlatmıştım, geçtiğimiz haftalara oranla çok daha sakin, tamamen içine kapandı. Samandıra'da teknik heyet, oyuncular dış dünyayla iletişimin kesildiği bir hafta geçirdi. Bu anlamda sevindirici olan durum Fenerbahçe adına Asensio'nun Salı, çarşamba, perşembe, sabah ve akşam bireysel antrenman yapması, cuma, cumartesi de takımla antrenmanlara katılmasıydı. Bugün maç kadrosunda Asensio yer alacak. Üzücü kısmı ise Mert Müldür'ün antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası menisküs yırtığı sebebiyle bir süre, 1,5-2 ay gibi süre sahalardan uzak kalacak olması. Milli takımının da ihtiyaç duyduğu, Montella'nın sürekli görev verdiği isimlerden bir tanesiydi Mert Müldür. Sakatlığı sebebiyle hem Fenerbahçe'de bir süre sahalardan uzak kalacak hem de milli takım kadrosunda yer almadı zaten Mert Müldür. Mert dışında Fenerbahçe'nin eksik oyuncusu yok. Ve İsmail Kartal bu maçı kazanıp milli araya kayıpsız girmek, milli arada da takımda kalan oyuncularla beraber çok daha fazla mental ve fiziksel anlamda güçlenip milli ara sonrası Fenerbahçe artık hedeflediği başarılara ulaşmak istiyor. Bugün kazanırsa Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveyle puan farkını kapatacak. Akşam da Beşiktaş ve Ahmet ve Beşiktaş karşısında oynanacak mücadelenin sonucunu bekleyecek. Bu anlamda aslında fırsatların doğurduğu bir hafta olarak Fenerbahçe bu haftayı görüyor. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Ederson, sağ bekte Semedo, Şiktinyar, Ake, stoper ikilisi sol bekte Arçi Buran. Hemen önlerinde Kante İsmail, sağ kanat Doğu, sol kanatta Kerem, 10 numara pozisyonda Grimitoları, ileri uçta da Vedat Muriç'i beklediğimizi söyleyelim. Gelişmeler oldukça Aspor ekranlarına paylaşmayı sürdüreceğiz. Söz tekrar sende Demet.
0: Erdem, teşekkür ederiz sana. Hemen bir sonraki karşılaşmayla devam edelim. O da saat 20'de başlayacak olan Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesi. Karşılaşmayı kazanan ligde liderliğe yükselecek. Efecan'a sözü bırakalım. Bu maçla ilgili detaylar sende Efecan.
5: Teşekkürler Demet Gedik. Sana ve konuklara da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'e konuk oluyor. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak ve VAR koltuğunda ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadro yer alacak. Güzel bir havanın olduğunu da altını çizmek istiyorum Diyarbakır'da. Termometreden 32 dereceyi gösteriyor ve Beşiktaşlı taraftarlar da gün boyu formalarıyla beraber şehirde tur atıyorlar. Ahmet Sportif Faaliyetler taraftarları da aynı şekilde öyle. Dostluk havası var şehirde ve güzel de bir atmosfer var.

0: tribünlerde yaklaşık 25 bin ila 26 bin seyircinin olması bekleniyor. Beşiktaş taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumdalar. 1200 Beşiktaş taraftarı da bugün Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında takımlarını destekleyecekler ve Beşiktaş Süper Lig'de ilk defa Ahmet Sportif Faaliyetleri konuk oluyor. İlk defa karşılaşıyor iki takım. İki takım da bugün eğer puan ya da puanlar alırsa liderlik şansına erişme sahip. Beşiktaş bugün 1 puan alırsa da 3 puan alırsa da liderlik koltuğuna oturmuş olacak ve milli ara öncesinde de aslında liderlik koltuğuna oturarak girmiş olacak. Güzel de bir havanın olduğunu altını çizmek istiyorum. Beşiktaş da hafta içerisinde Marsilya galibiyeti almıştı siyah beyazlar ve görkemli bir galibiyetti bu. Sayın Başkan Serdar Dalı salı günü antrenmanı Nevzat Demir tesislerinde izlemişti ve takımla bir motivasyon konuşması yapmıştı. Bugün de kendisi takımın konakladığı otelde bir motivasyon konuşması gerçekleştirecek Sayın Başkan Serdar Adalı ve Vincenzo Italiano'da Sayın Başkan'ın hemen ardından maç konuşmasını yapacak. Ardından takım konakladığı otelden stadyuma geçmiş olacak. Beşiktaş yönetimi de bugün tüm futbol komitesiyle beraber takımının yanında olmuş olacak. Önemli de bir durum aslında siyah beyazlı ekip açısından. Beşiktaş Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 resmi karşılaşmayı da kazandı. Bugün de kazanarak bu seriyi 5 maça çıkarmak istiyor siyah beyazlı ekip. Tabii Beşiktaş'ta merak edilen konulardan bir tanesi de Dušan Vlahović. Dušan Vlahović özel antrenörünü İstanbul'a getirdi. Daha sonrasında çalışmalarını sürdürdü. %100 hazır bir şekilde takımına katkı vermek istiyor. Sırp golcü geçtiğimiz hafta Erzurumspor Futbol Kulübü'ne karşı forma giyememişti. Ceza aldığı için bu hafta tekrardan sahada yer alacak. Dušan Vlahović, kaptan Orkun Kökçü de Marsilya karşılaşması öncesinde bir sakatlık yaşamıştı. Sağ ayak parmağında bir çatlak oluşmuştu. Kaptan Orkun Kökçü'ne fedakarlık yapmıştı. Karşılaşmada yer almıştı. Bugün de özel bir sargıyla tekrardan sahada yer alacak. Kaptan Orkun Kökçü yapılan tetkikler sonrasında oynayabilir raporu verildi. Vincenzo Italiano da bugün kendisini sahaya sürmüş olacak. Emirhan Topçu'nun da sağ kolunda bir bandaj var. Marsilya karşılaşmasında milli stoper bir sorun yaşamış, yere düştüğü için ve daha sonrasında özel bir bandaj uygulanmıştı. Bugün kendisi de oynamak istediğini teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bildirdi. Emirhan Topçu da bugün sahada yer almış olacak. Eksik isimlere de geçmek istiyorum artık yavaş yavaş. Leonardo Trossard bugün sahada olamayacak. Ahmet Sportif Faaliyetler karşısında Belçikalı Yıldız ayağında bir ödem oluştu. Darbeye bağlı olarak bu yüzden bu maçın kadrosuna yer almıyor ama Belçika milli takımına davet edildi. Belçikalı süper yıldız orada da Belçika milli takımının doktorları tarafından kontrol edilecek. Eğer ağrısı devam ederse İstanbul'a gelecek ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek Belçikalı oyuncu. Tabi Yasin Özcan, Semih Kılıçça ve Mustafa Erenhakimoğlu da teknik ekip kararı doğrultusunda bugün kadroya alınmadılar. Diyarbakır'a getirilmediler. Onlar da bugün kadroda yer almıyorlar diyerek muhtemel 11'leri vererek artık tekrar sözü Süley'e aktaracağım. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Mourinho, stoper hattının ikilisinde ise Thiago Cala ile Emirhan Topçu. Sol bekte Oğuttara 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. Hemen önünde oynamasını beklediğimiz 8 numara pozisyonundaki ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassal Çerni, sol kanatta İlhan Fakılı ve forvet hattında Dušan Vlahović'in almasını bekliyoruz diyerek Diyarbakır'dan sözü tekrar stüdyoya sana aktarabilirim Demet Gedik.
1: Efecan Öztaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Tabii bugün oynanacak iki önemli karşılaşmadan bahsettik ama hem ligimizde hem de Avrupa'daki liglerde önemli karşılaşmalar var. Şöyle sizler için günün maçlarını sıraladık. Bir bakalım saat 16'da başlayacak olan iki mücadele. Bournemouth'la Liverpool karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Manchester City ile de Sunderland saatler 16'yı gösterdiğinde kozlarını paylaşacak. City zaten liderliğini koruyor. Bu haftada favori takım. Takımlardan biri. 16.30'da Bayer Leverkusen Leipzig'i konuk edecek. Almanya'da da günün maçı bu şekilde. Ligimizde Fenerbahçe ve Eyüpspor karşılaşmasından bahsetmiştik ki özellikle ikinci saatimizde daha da detaylı konuşacağız. Aynı saatte başlayacak bir başka maç Erzurumspor Futbol Kulübü Samsunspor karşılaşması. Saat 17.15'te La Liga'da Real Madrid Atletico Madrid'in konuğu olacak. Saat 19'da da Serie A'da Juventus Atalanta karşılaşmasını izleyeceğiz. Saat 20'ye gelelim Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesi. Birazdan daha fazla detaylandıracağız. Aynı saatte ligimizde Göztepe'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek ve günün son maçında saat 21.45'te Marsilya PSG mücadelesi oynanacak Fransa'da değerli izleyenler. Sözü size bırakacağım. Şimdi bu karşılaşmalardan şöyle öne çıkardığınız var mı bir iki tane?
2: Dışarıda işi olmayanlar 4'ten itibaren dışarı çıkmasın.

0: Şu an dışarıda olanlar da bir an evvel eve gitsin. 4'ten saat 12'ye kadar müthiş bir maç maratonu var. Evet. Ben burada en fazla merak ettiğim maç Atletico Madrid Real Madrid maçı. Hı-hı. Atletico Madrid en son kadrosuna Lee Kang-in'i ekledi. Oyun hikayesini değiştirebilen bir oyuncu. İzlemek çok keyifli. Real Madrid, Mourinho'nun Madrid'i, evet. Ardalı Madrid. Hı. Çok keyifli maçlar olacak. Marsilya, Paris Saint Germain maçı da kıymetli. Ya çok keyifli bir gün bekliyor futbol severleri.
1: Tam bir futbol günü diyebiliriz sanırım. Kaytalı Yiğit, siz neler
2: ben
1: söylersiniz?
2: Ben de Cem'e katılıyorum ama Marsilya Saint Germain maçını ben de merakla bekliyorum. Niye merakla bekliyorum? Onlar iki ezeli rakip. Şimdi çok kötü bir Marsilya var. Başlangıç olarak yani. Lige ve hem Avrupa Ligi'ne. Bakalım Bruno Genesio ne yapacak? Kadro konusunda da sıkıntılılar. Şimdi Beşiktaş'tan çok ağır bir yenilgi aldılar. Ardından Paris Saint Germain de aynı şekilde farklı bir mağlubiyet alırlarsa hem hocanın hem takımın işi kolay değil, onu söyleyeyim. Yani çok ateşli bir taraftar gücü var orada. Hı. Fransa'da ben iki kere gittim. Maçtan sonra eğer böyle bir sonuç olursa sıkıntıya girebilirler. O nedenle ilginç bir maç. Evet, Atletico Madrid, Real Madrid, Madrid derbisi. Bir enteresan maç da bence Juventus Atalanta. Hı hı. İkisi de bence hemen hemen denk güçler. Atalanta geçmişte çünkü iyi şeyler yaptı ama Juventus tabii içeride oynuyor. Onun bir ağırlığı var. İngiliz Premier Ligi zaten ayrı tutuyorum. O yüzden Bayer Leverkusen Leipzig buradayız. Sonlara doğru bir izleme imkanım olabilse. Çünkü Beşiktaş'ın rakibi.
1: Evet.
2: Leverkusen de çok böyle iyi başlayamadı. Yalnız onlar da toparlanma aşamasında. Ya, güzel maçlar var. Tabii bizim ligimiz Fenerbahçe'ye ne yapacak? Beşiktaş'ın önemi zaten bu akşam. Maçlar dolu düzgün gidiyor.
1: Aynen öyle. Tam bir futbol pazar günü diyebiliriz. Şimdi 2 saat boyunca burada izlemiştik. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarını detaylıca konuşacağız. Başlamadan önce bu iki takıma öncesinde bir dün oynanan bu büyük maçı bir konuşalım. Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle Galatasaray'ı mağlup etti. Bir Salah etkisi gördük bu karşılaşmada. Tabii yeni teknik direktörle birlikte bir reaksiyon gösteren Trabzonspor da vardı. Galatasaray'ın eksiklerini de tabii değerlendiririz. Cem Kerpiçiler, mücadeleyi nasıl buldunuz?
0: Rice şaşalı bir başlangıç yaptı. Bir kere saha içerisinde çok doğru tercihler yaptı. Ön tarafta seçtiği oyuncu profilleri zaten maça ne kadar iyi hazırlandığını bize gösterdi. Hı hı. Eğer Aral ve Onaçu tercihi olsaydı, ikisi de ayağına topu bekleyen oyuncular. Ama Rice şöyle bir tercihe bulundu. Francolino Ju daha çok rakibiyle mücadele eden, iç koridor koşulları yapan güçlü bir santrafor modeli ve savunmaya yardımı çok fazla. Saviolo kenarda sürekli top isteyen ve içeri kıvrılan iç koridor koşusu yapan bir profil. Rice şunu planlamış. Ben merkezi çok sağlam kapatayım. Hı hı. Alan ve zaman vermeyeyim. Kanatlarda Sané ve Leo kanatlarda köşelerde istedikleri kadar topla buluşsun. Benim elimde Salah var. Ben merkezde Fabiano'yla, Melih'le, Muçi'yle kazanıp çok doğru bir şekilde Salah'a aktarırım. Ve Salah da bana işi çözer. Benim çilingirim olur mantığıyla çıkmış. Okan Buruk Hoca ise ilginç bir şekilde Barış Alper Yılmaz'ı yanında oturtup hı hı. bir şekilde Leo ve Sané'den kanatlarda çok fazla fayda almak istedi.
1: Ama haftalardır bir Barış Alper Sané konusu var biliyorsunuz. Neden sürekli Barış Alper Yılmaz oynuyor? Okan Hoca neden Barış'ta ısrar ediyor diyor. Barış bu kez kulübedeydi.
0: Ya Barış Alper Yılmaz sağlıklıysa Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın 11'in değişmez oyuncusudur. Sané çok iyi bir oyuncu mu? Çok iyi. Elbette. Ama bir yanda Leo. Leo'nun oyun profilini birazcık Serie A'yı Milan'a bakanlar geçmişten çok rahat hatırlayacaklardır. Yani Leo top ayağına geldiğinde rakiplerin korkulu rüyası da olabilir. Ama maçın 70 dakika ortada da görünmez. Çok top kaybeder. Alıp topu sürekli kaleyi deneyebilen bir profil. Yani oyun önde hızlı akmaz. Siz sağ tarafta da yine Sané ne yapar? Top ayağına geldikten sonra iş görür. Ama sizin elinizde Barış Alper Yılmaz gibi Trabzonspor savunmasını zorlayacak bir buldozer var.
1: Evet.
0: Onu kullanmıyorsunuz. Bir de şunu söyleyeceğim. Merkezde de ben Trabzonspor orta sahasının, Galatasaray orta sahasının üstünlük sağladığını düşünüyorum.
1: Yani Trabzonspor'un o temposuna bence Torreira, Yunus, Sara üçlüsü

0: oyuncusu çok ayak uyduramadı gibi.
1: Torreira 4 senedir en etkisiz oyununu oynadı. Bunun altını çizelim. Evet. Bunun Torreira'yla biraz etkili olmasına rağmen bence sahadaki oyunla da alakalı. Geniş alanlarda kayboldu. Özellikle Torreira'yı hiç böyle bir maçını ben hatırlamıyorum. Burada Okan Buruk hocanın da saha içerisinde yapmak istediklerini hiç uygulayamadığını gördük. Ben bir süre önce öfkesini kontrol etmekte zorlandığını söylemiştim. Ki bu maçta da bir şekilde yine bir kırmızı kartla karşılaştık.
0: Ama bir yani, itiraz ettiler maç sonunda, aslında yanlış anlaşıldığını söyledi.
1: Evet
0: ama
1: o sürece bakmak gerekiyor ama geçmişten bugüne gelip aldığımızda hazırlık maçında kırmızı kart. Avrupa'da her şeye itiraz. Ben çok net tezimi dile getirdim. Tartışmalı bu benim tezim. Herkesin farklı görüntüleri olabilir ama ben Galatasaray'ın ligin en organize itiraz eden takımı olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk hocanın ligde en organize itiraz eden teknik direktör olduğunu düşünüyorum ki taraftarı da çok doğru bir şekilde organize itiraz ediyor. Bunu bir övgü olarak da alabilirsiniz, bir yergi olarak da alabilirsiniz. Ama Galatasaray'ın saha içerisinde çok net olarak pozisyonlarda en ufak taçta bile çok net itiraz ettiğini görüyoruz. Ama bu itirazın dengesini de bence doğru yapabilmek gerekiyor. Şunu söyleyip kapatacağım. Avrupa'daki maçlarda mesela son örneğini dönüp bakalım. Eğer Okan Buruk Hoca o öfkesini kontrol edip o sağ kenarında bench'i yumruklamak yerine sağdaki oyuncularına istediği taktiği verse Galatasaray maçı da çevirebilirdi. Bana kalırsa keskin sirke küpüne zarar.
0: Zaten şimdi şöyle kartla da bunu görüyoruz.
2: Tabii. Cem, seni destekleyici bir iki şey söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
2: Şimdi bir hocanın sağ içerisinde takımı istenileni yapamıyorsa sinirlenmesi gayet doğal.
1: Doğal.
2: Yani şimdi Okan Hoca, evet Okan Hoca, şöyle de bakmak lazım. Okan Hoca tıpkı bir İtalyano gibi oyunu yaşayan teknik adamlardan
1: İçinde.
2: Biri. Kenarda devamlı müdahale etmek istiyor. İşte sağa sola koşturuyor ama zaman zaman, evet çok doğru. Yani zaman zaman çok böyle kendini aşan şeyler yapıyor.
0: Kendi takımına
2: tutamıyor.
0: Karşı değil bunlar. Ya hakeme ya da rakip
2: Tabii.
0: takımla ilgili bir durum
2: yani,
0: olduğunda yapıyor.
2: Yani futbolcularına yapabilirsin. Mesela ben bugüne kadar Vincenzo Italiano'yu gidip de kenarda bir hakeme itiraz ettiğini, açıkça itiraz ettiğini dahi görmedim. Devamlı sürekli kendi takımıyla ilgileniyor. Şimdi Okan Hoca bunu yapmıyor zaman zaman. Yapmıyor. Kenarda dördüncü hakemle, ortada orta hakemle, yardımcı hakemle. Dün mesela yani kart, tamam niye kart gördü diyoruz ama kaç kere ihlal yaptı? Kaç kere sağ içine girecekti neredeyse. Çizgisini geçti. Ya şimdi böyle olduğu zaman kartı görürsün. Kontrol edeceksin. Teknik adamlık sadece şey değildir. Gidip de taktik vereyim, öyle oynasın falan değil. Teknik adamlık aynı zamanda kendini kontrol etme sanatıdır. Her teknik, tamam heyecanlısın, tabii ki heyecanlı olacaksın, kimse sana heyecanlı olma demiyor, maçı yaşayacaksın, o ayrı mesele, ama kendini de kontrol edeceksin hocam. Ya biz buradan sık sık hocayı övdük de eleştirdik de,
1: 4 sezon
2: o ayrı mesele,
1: evet,
2: hep söyledim ben. Yani Galatasaray'ın bu başarısında bence birinci sırada Okan hocanın payı var ama biraz da öz eleştiri yapacaksın hocam, kusura bakma. Yani senin takımın top oynamıyor. Dün top oynamadın sen, hakemlik falan ne var yani, hakeme itiraz, her şeye itiraz. Dediğin gibi taca çıkıyor itiraz, bilmem neye avuta çıkıyor itiraz, olmaz. Bu neden kaynaklanıyor? Takımın iyi hazırlanmadığından dolayı sinirleniyorsun. Biliyorsun, görüyorsun.
0: Evet.
2: Biz buradan maçı izlerken nasıl görüyorsak Galatasaray iyidir. Okan Hoca görmüyor mu takımın iyi olmadığını? Belli ki hazırlayamamış. Hazırlayamadığın zaman da ne oluyor? Dış etkenlere başvuruyorsun yani. Hakemle ama oynamak, bilmem neyle oynamak.
0: Neden hazır
2: rakip
0: değil mesela?
2: Neden hazır değil? Belli bunu bu sene Galatasaray'ın
0: çoğunlukla benzer kadroyla yeni sezona başladığı için.
2: Belli nedenler belli zaten. Yani transferdeki yanlış politika. Hocanın bence kafasının çok daha dışarıda olması, sağ dışında olması, işte transferlere çok takması, bilmiyorum yönetimle, başkanla falan problemi var mı? Yani sezona zaten sorumlu girdin. Galatasaray sezona sorumlu girdi. Bu hazırlık kampından beri böyle. Ya bunların yaşanması gayet doğal.
0: Ama puan olarak
2: yine kötü değildin. Namağluptun düne kadar. Ama sen şimdi işte düne kadar gidersen böyle Trabzonspor gibi bir takımla oynarsan deplasmanda böyle bir sonuç alırsın. Hazırlanacaksın, kusura bakma. Ya da gideceksin, konuşacaksın yönetimle, başkanla. Bu ekiple buraya kadar olmaz diyeceksin. Yani bunları yapması lazımdı Okan Hoca. Dün maça gelirsek, yani

0: Trabzonspor sonuna kadar hak etti. Yani evet. Öyle bir Thomas Reis etkisi gördük ki, ben buraya ilk yayında söyledim Thomas Reis geldiğinde. Trabzonspor için bence en iyi teknik adam. Bak en iyi teknik adam. Ligi zaten iyi biliyor. Samsunspor'un mütevazi kadrosuyla, kısıtlı imkanlarıyla ne gibi oyun oynadığını hepimiz gördük zaten. Dün maça bakıyorsun. Dün Salah geldikten sonra ki en büyük değişim ne? Hoca Salah'ı serbest bıraktı.
1: Evet.
0: Salah serbestti. Dün çizgide görmedik. Salah her yerdeydi. Salah çizgideydi. Salah ortadaydı. Hücumdaydı. Santrafordaydı Salah. Şimdi zaten ben dedim ilk görüntü belliydi. İlk geri gelmez ne yaptı? Salah'la toplantı yaptı. Çok akıllı. Bak çok akıllı bir davranış. Takımların lider oyuncularıyla böyle toplantılar yapacaksın. Özgüveni salacaksın zaten. Salah'ın zaten özgüveni yerinde ama takım kötü olunca oyuncu da böyle bir ister istemez acaba ben ne yaptım, nereye geldim, kötü mü olacağız şeklinde kafasından geçirmiştir. Ama Rice ne yaptı? Çekti kenara Salah'ı. Büyük ihtimal ben sana söyleyeyim. Kendi tecrübeme dayanarak bir bilgi değil. Söyleyeyim neler konuştuklarını. Sen büyük oyuncusun dedi. Büyük oyuncu büyük maçlar alır kardeşim dedi. Çık bu maçı al dedi. Bu kadar. Fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Bak öyledir.
1: Çok detay vermeye gerek yok.
0: Çık al kardeşim. Çık al kardeşim dedi ya. Salah da çıktı maçı aldı. Bu kadar basit. Ve Trabzonspor'da arkadaşlığın da tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi gitgide arttığını görüyoruz. Dünkü gollerden sonra yeni transfer Francolini bütün arkadaşlarıyla sarmaş dolaş. Salah'a koşuyorlar. Salah onlara koşuyor.
1: Onaçı'yı da yedeğe atmak da
0: Tabii.
1: zor bir durum aslında.
2: Çok cesaretli bir tavır gösterdi.
0: Kesinlikle.
2: Kartal abi çok haklı. Francolini bir gol kaçırdı. Aslında çok basiti yapamadı. Hemen ardından öyle bir refleks gösterdi ki ligin en iyi stoperlerinden Davinson'a baskıyla topu kaptı ve golü attırdı. Ya Rice bir kere çok doğru takımını sahaya yerleştirdi. Şimdi Galatasaray neyi yapamadığı konuşurken biz aslında Trabzon'un neyi çok iyi yaptığını anlatmamız gerekiyor. Evet. Ya bir kere sahadaki dizilişleri, oyuncu grubunun birbiriyle olan yardımlaşması, Galatasaray'a ön alan baskısı yapan bir Trabzonspor gördük. Bunu da mesela Francolino Jules'e yaptı. Ön alan baskısı Galatasaray'a yapmak çok zordur. Bir küçük ekleme yapıp Kartal abiye bırakayım. Onana mesela maça damgasını vurdu. Hiç konuşulmuyor. Evet. Bir kere Galatasaray'ın tüm baskısını Onana kırdı. Kafasını kaldırdı. Sağa sola toplar attı. Onu da geçtim. İki stoper açıldı. Stoperlerin arasına girdi. Oyun kurulumunda müthiş işlere imza attı. Onana sahadaki birçok oyuncudan daha fazla topa dokundu. Bunlar gelir gelmez bir teknik direktörün bence dokunuşları olarak da algılanabilir.
1: Ama daha iki antrenman yaptı aslında.
2: Tabii.
0: İki antrenman.
2: Ama çok çok iyi onları antrene etmiş oyuna dair. Ve saha içerisindeki davranışlarında bence müthiş cesaretli bir tavır ortaya koydu. Herkes öyle onu açıyor. Kenara koyuyor.
0: Şimdi aynen öyle. Ben de onu
2: söyleyeceğim. Francolino Jules'le başlayamaz.
0: Tabii, başlayamaz. Çok doğru
1: birkaç bir hareket. Birkaç cümle de alayım sonra Beşiktaş yapalım.
0: Tamam.
1: Son
0: çok,
1: olarak.
0: Şimdi tamam Onaçio lige iyi başlayamadı. Bence çok kötü, formsuz. Ama öyle ya da böyle bu takımın santraforu geçen senenin en önemli oyuncusu.
1: Gol kralı
0: Trabzonspor adına. Böyle bir oyuncuyu böylesine bir derbide kenara alıp yeni bir transferi sahaya atmak hakikaten aynı zamanda cesaret işi. Ama ne yaptı burada da şunu gösterdi. Büyük ihtimalle Thomas Reis Trabzonspor'un maçlarını önceden takip ediyordu. Ya da geldiği günden, anlaştığı günden itibaren takip ediyordu.
1: Ligi
0: biliyordu. Onaçio'nun iyi olmadığını gördü. Yerine ne yaptı? Çok hareketli Galatasaray savunmasını zora düşürecek bir santrafor aldı ki ben Francolini Ju'yu 2 Midland maçında izledim ve Beşiktaş'ın geniş listesinde vardı. Galatasaray'ın da geniş listesinde vardı. U23 kontenjanı çok değerli bir oyuncu. Bakın üstüne kata kata gidecek. Aynı zamanda sağ kenarda da oynayabilen bir oyuncu. Zaten dün sağ kenara yakın oynadı. Çizgiye yakın oynadı. Salah daha öndeydi, serbestti. Daha içerideydi. Ya o yüzden hocanın da çıkardığı 11, hocanın maç sırasında verdikleri falan 10 numara hareketlerdi ve hak ederek Trabzonspor galibiyeti kazandı. Thomas Reis'in etkisini ben gitgide göstereceğini düşünüyorum. Yani bir İtalyana'dan sonra bir Thomas Reis etkisi kısa zamanda Trabzon'da görebiliriz. Yani inişli çıkışlı sonuçlar olabilir ama Trabzon dün o sinyalleri verdi bize.
1: Peki Trabzonspor'u tekrar tebrik ediyoruz. Puan durumunda da 5. sıraya yükseldi zaten 10 puanla şu anda. Şimdi günün maçlarına gelelim değerli izleyenler. Beşiktaş'la başlayacağız bu bölümümüze. Az önce zaten Efe Can'dan da detaylı bilgileri aldık. Saat 20.

0: Önce girip çıkarsa çıksın, Beşiktaş o önde baskılı dinamik oyunu çok iyi sergiliyor. Evet. Derbiden bir örnek vererek bu tezimi temellendireyim. Derbi maçında mesela Trossard'ın ayağının dışıyla iç koridora attığı topta Rıdvan'ın bir koşusunu gördük golde. Ama bu ilk değildi. Defalarca diğer maçları seyredin. Aynı şekilde Trossard'ın ayağının dışıyla iç koridora attığı topa Rıdvan'ın koştuğunu. Aynı şekilde sahada da mesela zaman zaman olay tanıttığı topa Çerni'nin koştuğunu iç koridora göreceksiniz. Beşiktaş'ın otomatik setleri var. Önder Özen ilk geldiğinde Beşiktaş'ın bir otomatik oyunu olacağını İtalyano ile birlikte bize söylemişti. Her geçen gün Beşiktaş ezbere setlerini geliştiriyor. Bench'ten de gelen, kulübeden de gelen oyuncu aynı şekilde oyuna katkıda bulunuyor. Bir kere Emirhan'ın ben son dönemde oyununu geliştirdiğini düşünüyorum. Pozisyon bilgisini biraz daha geliştirse Beşiktaş'ın mesela stoper anlamında evet. çok önemli bir oyuncuya sahip olacağını düşünüyorum.
1: Milli takıma da seçildi.
0: Önemli.
1: Evet.
0: İlhan geldiği günden beri bizi büyülüyor. Bir kere topu ayağına aldığında herkes ne yapacağını bilmiyor. Her an
1: böyle bir
0: sürpriz yaratabilir.
1: Böyle bir şey bekliyor muydunuz İlhan'dan mesela ilk transfer olduğunda?
0: Ya ben İlhan'ı milli takımda seyretme fırsatı bulmuştum. Hı-hı. Hani beğendiğim bir oyuncuydu ama tabii böyle muhteşem bir başlangıç yapar mı sorusuna yapar yanıtını vermem gerçekten zordu. Ama çok iyi başladı.
1: Hazırlık maçlarında bence kendini belli
2: hazırlık
1: etmişti.
2: Hazırlık maçlarında bile doğru.
0: İtalyano forma adaletiyle bizi bunu da çok net gösteriyor. Mesela İlhan'a yer bulmak için sağa da atıyor, sola da atıyor evet. zaman zaman.
1: Evet evet doğru.
2: Bir kere şey yaptı ya, Trossard'ı sağa attı.
0: Sağa attı.
2: Hangi maçtı? Trossard'ın ilk geldiği hafta yani ilk ikinci maçında Trossard oyuna girdi, sonradan oyuna girdi. Sağa attı, İlhan'ı sola koydu yani gerçek yerine koydu. Orada da bir güven verdi yani İlhan'a. Bunlar çok önemli şeyler.
0: Kartal abi çok daha iyi takip ediyor, çok daha iyi bilir. Benim bildiğim kadarıyla şöyle de bir durum var. Ben Vincenzo'nun İtalyano ilk artık seslendirildiğinde şunu söylemiştim. Ya İtalyano Kartal'ı kanatlandırır. Bir kere kanatlar üzerinden evet. müthiş bir oyun oynatıyor. Doğru. Dinamik bir oyun, baskılı bir oyun. Benim bildiğim kadarıyla Kartal abi beni teyit edebilir. Şöyle de bir durumu var. Kendi teknik ekibine de maaş skalasında çok doğru ücretler evet. almasını doğru. sağlamış. Doğru. Yani bireyci bir sadece ben
2: de değil.
0: Kendimi düşünürüm modunda değil. O yüzden dikkat edin teknik ekibi de sahada inanılmaz bir şekilde doğru. İtalyano'ya destek veriyor. Hı hı. Ya Beşiktaş'ta böyle imece kültürü var. Ortaklaşma, sürekli birbirini destekleme. Sağ içerisinde çok net setler görüyoruz. Evlovic gelir gelmez bence sihrini, büyüsünü göstermeye başladı. Hı. Ben ilk gün mesela İtalyan ismini duyunca adamı Olaytan olur demiştim. Vazgeçmez demiştim. Olaytan öyle her geçen gün ileri gidiyor.
2: Doğru.
0: İnanılmaz bir dinamizm katıyor. Beşiktaş için işler çok iyi ama Beşiktaş maçını konuşurken Ahmet penceresi mutlaka açmalıyız. Hı hı. İyi başladılar, iyi gidiyorlar. Bale onların uçurtması, merkezde topları kapıp Bale'ye buluşturuyorlar. Diasaba gibi bir akılları var sahada. 6 tane sahanın içerisinde ortalama topun yönünü değiştiren, atağın yönünü değiştiren pas atabiliyor. Önemli bir oyuncu. Beşiktaş evet. bence çok zorlu bir deplasmana gidiyor.
1: Orban,
2: hocaları da iyi.
1: Çok etkili.
2: Hocaları Orban, da doğru. iyi. Doğru. Hocalarını da beğeniyorum ben. Şimdi şöyle başlayayım ben Demet.
1: Tamam.
2: Değişik bir perspektiften bakacağım. Bundan önceki yayında Erol Kaynar abi, Erol abi şey dedi. Ben dedi Beşiktaş'ı Gordon Bin dönemindeki Beşiktaş'a benzetiyorum dedi. Ben hak veriyorum. Ben de bir yayında öyle söylemiştim.
0: Güzel.
2: Bir kere bir arkadaşlık çok iyi. Kolej havası her zaman
1: evet.
2: o dönemlerde Cem sen de hatırlarsın.
0: Doğru abi.
2: 90'larda doğru. Beşiktaş kolej havası şeklinde Gordon Bin bunu yapmıştı. İki, milli takıma en çok oyuncu veren ekip Beşiktaş'tı 90'larda. Şimdi bakın Beşiktaş ona doğru gidiyor. Hı hı. Son yıllarda ilk kez milli takıma bu kadar oyuncu verdi Beşiktaş.
1: Tek Orkun vardı zaten.
2: Tabii. Tek Orkun var. Doğru. Şimdi bakın İlhan var, Orkun var, Salih var, Emirhan var. Bunlar çok önemli. Ya ben
1: belki bir, Rıdvan bile olabilirdi
2: belki
1: yani.
2: Sakat olmasaydı yani olsaydı. Şey olsaydı Rıdvan'ı doğru. da alacaktı.
1: Evet.
2: Şimdi daha önce Beşiktaşlı taraftarlar hep tepki gösteriyorlardı milli takım teknik adamına. Niye bizden oyuncu fazla almıyorsunuz diye. Bakın şimdi bugün tepki falan yok. Niye? Bunu tek taraflı olarak bakmıyorum. Kim iyiyse oynar milli takım formasını hak eder. Şimdi Beşiktaşlı oyuncular milli takım formasını hak ediyor. Hak ettikleri için aldılar. Kimse Vincenzo İtalyano'ya şu an ya kardeşim bunu Galatasaraylısı ve Fenerbahçelisi de diyemez ki. Ya sen niye İlhan'ı aldın arkadaş? Ya da ne bileyim niye Salih'i aldın? Diyemezler. Evet. Çünkü iyi oynuyorlar. İyi bir performans var ortada. Bunun aksi olsa

0: Zaten bunu Beşiktaşlılar da söyler. Ya ne işi var kardeşim İlhan'ın dersin, yani genç oyuncu daha erken dersin, ama öyle değil. Hak ederek formayı kapan oyuncular da milli takıma gitti. Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz. Hakikaten bir kurulu düzen, makine, çarklar öyle bir işliyor ki kim girse kim çıksa fark etmiyor. Bu çok çok önemli. Eskiden böyle bir şey yoktu. Sadece bir sabit 11 vardı. O 11 işte devamlı sakatlık veya cezalı dışında oynuyordu. Hata yaparsa o 11 yapıyordu. Yapmazsa o 11 yapıyordu. Şimdi rotasyonu zaten seven bir teknik adam olduğu için rotasyonu da geçtim. Herkesi hazır tutmaya çalışıyor.
1: Bu önemli olan
0: tabii,
1: detay, evet.
0: En önemlisi bu. Vincenzo Italiano herkesi hazır tutmaya çalışıyor. Yani diyor ki teknik adam, ya bu maçta İlhan oynar, öbür maçta ne bileyim altyapıdan gelen bir çocuk oynar. Herkes hazır olsun işte, ne bileyim daha Semih oynayamıyor bu takımda.
1: Semih bu arada tabii, kadroya neden alınmadı?
0: Yani
1: teknik heyet
0: kararı.
1: İhtiyaç
0: yok, teknik ekip kararı. Yani o şeyden gerekli değil. Yani Vlahovic zaten birinci santrafor. Evet. Daha oynamıyor. Bakın yani kesildi. Doğal olarak da bir şey. Vlahovic varsa oynamaz. Yani o yüzden herkesin hazır olması gereken bir takım yaratıyor Beşiktaş ki. Hazır olması da lazım. Niye lazım? Şimdi Beşiktaş hafta içi bir Marsilya oynadı. Büyük eforlu bir maç.
2: Tabii, çok
0: eforlu. Ardından şimdi bu akşam bu maça çıkıyor. Şimdi Allah'tan bir milli ara var. Dinlenecek, ama Ekim ayı öyle zorlu bir Ekim ayı ki her Avrupa dönüşü deplasmana gidecek, hem de zorlu maçlar. Yani Beşiktaş'ın kadrosundaki her oyuncunun hazır olması gerekir. Hı. Sakatlıklar dışında. Mesela şimdi bu takımın en önemli oyuncularından biri Trossard yok. Geçen hafta oynamadı Marsilya maçında. Herkes dedi ki eyvah dedi, Trossard yok. Dedim ki evet, Trossard Marsilya'ya göre bir oyuncu. Yani oynasaydı belki çok çok farklı olacaktı, ama İlhan'a güveniyorum dedim. Hı hı. İlhan bu görevi yapabilecek bir oyuncu. Tabii ki bir Trossard değil İlhan, ama bu görevi yapabilecek bir oyuncu. Şimdi Trossard yok. Kaç kişi, kaç Beşiktaş'ta eyvah yandık diyor bu deplasmanda? Kimse demiyor.
1: Bence şu an demiyorlar.
0: Bakın konuşulmuyor bile.
1: Marsilya maçında o evet, tedirginlik belki evet, biraz vardı, ama bu maçta bence hiç yok.
0: Trossard şu an konuşulmuyor bile. Niye? Yerine oynayanlar iyi. Şimdi Çerni'ye sallıyorlar. Marsilya maçında en iyilerden biriydi. Golünü de attı. Yani öyle bir takım oluştu. Güven geldi Beşiktaş'a. Ya Beşiktaş yalnız şey olarak söylemeyelim, fiziki anlamda değil. Bence Türkiye'nin şu an itibariyle Süper Lig'in üstünde Beşiktaş'ın fizik kalitesi.
2: Ama abi tek bir şüphem var.
1: Ben
2: senin
1: de tam
2: tecrübene
1: bir noktaya
2: dayanarak evet
1: çekeceğim.
2: Soracağım.
1: Sözü
2: evet,
1: size de vereceğim, ama tabii, Marsilya maçının 25'ten sonra ilk yarı bitene kadarki
0: doğru,
1: bölümünde
0: doğru,
1: Beşiktaş'a ne oldu mesela?
0: Doğru. Çok doğru.
1: Siz de söyleyin.
0: Çok doğru. Şimdi ben
2: Kartal
0: zaten
2: abi o bölümü anlatsın.
0: Anlatayım.
2: Ondan
0: tamam,
2: sonra ben geçeyim.
0: Tamam. Ben onu yazımda da yazdım. Takvimde. Buradaki yayında da söyledim. Hı hı. Şimdi Marsilya maçını 3 parçaya bölmemiz lazım. Birinci bölüm. Part 1. İlk 15 başlangıcı. Evet, ilk 15-20 dakika muazzam bir Beşiktaş var. Yani ilk başta bulabilirdi golleri. 5. dakikada
1: evet,
0: falan
1: evet,
0: 2-0 olurdu. 7-8
2: dakikada. 10
0: dakikada
2: 3-0 olabilirdi.
0: Olabilirdi. Nitekim erken buldular İlhan'la. 20'den ikinci bölüm, 20'den 45'e kadar olan bölümde Marsilya şöyle bir şey yaptı. Bunu çalışmışlar. Bunu kesin çalışmışlar. Marsilya kendi ikinci bölgesinde bekledi Beşiktaş'ı. İkinci bölgesinde iyi bir kapatma yaparak oradan kazanılan toplarla, ani hücumlarla, geçişlerle kenarlara yöneltti ve ortadan gitmeye çalıştı. Bu anlarda Salih'le Orkun'da belirgin bir düşüş yaşandı.
1: Mesela yani, Ahmet bugün bu noktalara değinebilir.
0: Yapabilir. Kesinlikle. Yapabilir. Yani 20 dakika Salih'le Orkun'da belirgin bir düşüş yaşanınca Marsilya Beşiktaş'ın kalesine gelmeye başladı ve sol tarafta Ottara'nın da hatasıyla, çünkü sol bek defansif özellikleri olan bir oyuncu değil. Hep söyledim, Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı bu taraftan olacak diye. Geride kalınca,
2: boş alan
0: geri gelemeyince o boş alandan rakip takımın sağ kenarı hızlı bir oyuncu zaten. Hı. Aldı gitti, Nübel'le karşı karşıya kaldı, golü attı. İlk yarı böyle bitti.
1: Evet.
0: İkinci yarı yine Marsilya böyle iyi başlangıç yaptı, bir 10 dakika falan böyle. Hatta dedik ki ya eyvah dedik, yani bir şey olur mu bu maçta? Bu kadar baskılı başladın, Allah korusun bu maçta yenilebilir misin? Hı-hı. Fakat ondan sonra Beşiktaş gerçek kimliğine bürününce 60'tan sonra

0: Muazzam bir Beşiktaş izledik. Keza aynısını Fenerbahçe'ye karşı yaptılar. O zaman zaten rakip fiziken de bitti, pilleri bitti. Beşiktaş'ın fizik gücü ortaya çıkınca Beşiktaş kelimenin tek anlamıyla Marsilya'yı yine ezdi, farka gitti. He, bugün ne olabilir? Bu akşama geçersek çok efor sarf etti Beşiktaş.
1: Evet, yoruldu.
0: Yani perşembe gece oynadı da gece yarısı bitti maç. Cuma zaten dinlenmeyle geçer. Cumartesi bir taktik ter idmanı. Cumartesi öğleden sonra 3'te Beşiktaş şeye gitti. Diyarbakır'a gitti.
1: Evet.
0: Şimdi bu maçın yankıları olabilir mi? Fiziki anlamda bence göreceğiz. He, bunu oyunun genelinde görür müyüz? Göreceğimizi sanmıyorum ama belirgin zaman zaman tempo düşüklüğü olacak Beşiktaş'ta. Bu da gayet doğal.
1: Peki
0: gayet
1: hoca
0: doğal.
1: Bunlara müdahale edebilir mi ya da edebilir miydi? Mesela Marsilya maçını konuştuk. O düşüş sadece 3-5 dakikalık bir düşüş değildi. 20-25 dakikalık bir düşüştü.
0: 20-25 dakikalık bir.
1: Edebilirdi. Hocanın orada başka planı olabilir miydi?
0: Ha şöyle, burada yapacağı ne olabilirdi? Orkun veya Salih'ten birini çıkarabilirdi. Onu da yapmak istemedi. Güvendi oyuncularını ve nitekim iyi ki de güvendi. İkinci yarı o 60'tan sonraki oyunda Orkun da Salih de eski gücüne döndü. Yani hem mental anlamda hem fiziki anlamda, ama şunu da boş geçmeyelim. Cem de dedi zaten. Yani Olaytan gibi bir gücü var Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Yani Olaytan'ın ileri geri çalışması Orkun'u da Salih'i de muazzam derece rahatlatıyor. Yani Orkun'la Salih bambaşka bir oyuncu, ama Olaytan'a da teşekkür etmeleri lazım. Evet. Kendilerini rahatlatıyor. Çünkü her maç böyle olmaz. Bir maç düşük Orkun düşecek, bir maç Salih düşecek. Evet, zaman zaman Olaytan da düşecek. Şimdi bugün daha diri, daha evinde coşkulu oynayan bir takıma karşı oynayacaklar Diyarbakır'da. Bu önemli. Zaman zaman bir düşüş olacaktır Beşiktaş takımında. Yani belki de Marsilya'daki aynı tempoyu göremeyeceğiz. Kolay değil. Şimdi hocanın bu sisteminde, riskli bir sistem bu gerçi. Evet. Her zaman bu tempoyu göremeyebiliriz. Bunu dünyada yapan takım belki de yok. Ya belki de şu an Beşiktaş sayılı kulüpler arasında Avrupa'da. Bu şekilde baskıyla, muazzam baskıyla oynuyorsun. Her maç buna gücün yeter mi? Yetmeyebilir. Şimdi Beşiktaş'ın gücünün düşeceği maçlar olacak. Kış geliyor.
1: Olabilir tabii.
0: Yoğun tempo.
1: Şimdi
0: Avrupa.
1: Yorgunluk dedik.
0: Yorgunluk olacak.
1: Acaba bu karşılaşmada böyle bir sürpriz olabilir mi herhangi bir bölgede? Ya yani mesela Poku'yu merak ederim.
0: Poku'yu bakın şu olabilir. Ben Çerni ile başlayacağını düşünüyorum ama oyunun gidişatında Çerni'nin de öyle genç bir oyuncu değil. Düşebilir diye düşünüyorum. Düştüğü anlarda Poku'yu atabilir hoca. Yani ikinci yarını böyle 55-60'larda ben bir Çerni Poku değişikliği bekliyorum. Bir taze kandır.
1: Olabilir.
0: Marsilya maçında oynadı. Bence hareketli bir oyuncu, iş yapacak. Yani Çerni'yi dinlendirip bir Poku yapabilir.
2: Kartal abi, İtalyano'nun oyununda göze alınmış bir risk var.
1: Nedir?
2: Bu risk şu. İtalyano önde baskı için, hücum için zaman zaman savunma riskini göz önüne alıyor.
0: Alıyor.
2: Marsilya maçında da ön alan baskısı yaparken baskının kırıldığı anlarda, eğer siz o baskıyı kırdığınız zaman Beşiktaş'ın orta sahasında çok geniş bir alan buluyorsunuz.
0: Doğru.
2: Ve orada hızlı bir oyuncu varsa Beşiktaş karşısında 2-3 pasla gole gitme şansı buluyorsunuz. Ama bu oyunun riski. Bunu göz olacak, önüne alıyor İtalyano. Ve alacak da. Bundan sonra da alacak. Beşiktaş mesela 2 gol yese 4 gol atacak.
0: Tabii.
2: Beşiktaş'ın oyununda böyle hep gollü maçlarda
0: olacak,
2: göreceğiz.
0: Olacak.
2: O riski alacak. Çünkü Emirhan'ı da, Jalo'yu da orta saha çizgisinin önüne
0: tutuyor,
2: kadar götürüyor.
0: Tabii, tabii.
2: Bastırıyor takım kompaklığı. Ama zaman zaman böyle oyunlarda göreceğiz. Benim asıl meselem, benim sormak istediğim, benim kafamı karıştıran şu. Beşiktaş sezonu erken açtı diğer takımlara göre. Form tuttu ve çok dinamik bir oyun oynuyor. Senin altını çizdiğin gibi. Bu oyunu bu şekilde ne kadar
0: nereye
2: götürebilir?
0: Kadar?
2: Şimdi
0: kadar?
2: Bu taktiksel olarak planlanıyor. Fiziksel olarak teknik direktörler takımın ne zaman yükselmesi gerektiğini, ne zaman biraz daha aynı çizgide gitmesi hesaplıyorlar, ama bu tempoyla benim kafamı en çok karıştıran sorun bu. Sen biraz önce altını çizdin.
1: Evet.
2: Mesela çok zorlu süreçlerden geçti. ZTK var, Avrupa var, Süper Lig
0: bir
2: var.
0: Bir Ekim ayı var. Hakikaten çok
2: çok zor.
0: Zor. Eğer bu Ekim ayından Beşiktaş istediği gibi kurtulursa hakikaten her anlamda hem Avrupa'da hem ligde yarışta en önemli favorilerden biri olur. Şimdi dediğin gibi hocanın bu sisteminde çok çok riskler barındıran bir sistem. Bakıyorsunuz özellikle iç sahada savunma

0: komple önde. Bir de şu var. Beşiktaş'ın elinde öyle çok çabuk stoperler yok. Evet, hele evet. Agvado.
1: Ümit.
0: Ümit'i oynatabilir Ümit zaman zaman yani. Ümit'i oynatabilir ama ben hocam? Kısa zamanda düşünmüyorum. Yani bugün zaten olmaz ama Ümit de mesela Emirhan'ı falan zaman zaman böyle bir yedekleme moduna geçebilir ama bireysellikten uzak. Beşiktaş'ın oyun planında işte o savunmanın önde kuruluşu zaman zaman sıkıntı yaratabilir ve yaratıyor da işte Marsilya
1: evet,
0: maçı.
1: Evet, evet.
0: Orada önde kuruluş rakibinizin çabuk adamları varsa savunmanın arkasına iyi sarkmalar yapıyorlar. Bugün de Diyarbakır'da öyle ya, oyuncular var.
2: Bale yani, var mesela. Bale,
0: evet. En formda oyuncusu.
2: Dert olabilir
0: tabii,
2: yani.
0: Şu an ligin en formda oyuncularından biri. Beşiktaş savunması öyle çok aman aman çabuk bir savunma değil. Ağır bir savunma.
2: Ama şans abi Jalo. Yani Jalo bence
0: o şeyi götürüyor.
2: Bu sezon Beşiktaş'ın stoperdeki şansı kesinlikle müthiş bir şekilde geri dönüyor.
0: Mesela
2: Agvado'ya
0: bakıyorum hep ben yani kusura ama bakmasa eleştirdim.
1: Ama istediği stoper ikilisini yakalayabildi mi sizce?
2: Bana kalırsa Kartal abi çok daha yakından takip ediyor ama şimdi bir Şabo ismi vardı.
0: Brezilyalı Şabo vardı. Pereira vardı. Pereira'da yanılmıyorsam.
2: Yani aslında başka isimlere gittiler ama
0: bulamadılar.
2: İtalyano alamadılar. Bence eldekilerle şimdi yürüyeyim dedi.
0: Öyle
2: yapmaya
0: dedi.
2: Yapmaya çalışıyor.
0: Alamıyorsanız yürüyeyim dedi. Şu an ideal bir stoper ikilisi oluştu mu henüz oluşmadı.
2: Yani şimdi, bu eldeki oyuna göre. Tabii. Yani o iki stoperin de çizgiye basıp o riskleri aldığında ikisinin de o geriye dönüşleri bence çok çok iyi olur.
0: Mesela olmadı. Ben olsam böyle çabuk kenarları olan, çabuk hücum hattı olan takımlara karşı Agbado'yu oynatmam. Bak oynatmam.
2: Problem yaşıyor.
0: Marsilya maçında da öyle. Bir kere çok ağır bir adam. Ve ne yapacağı belli olmayan bir adam. Yani oyuncu. Şimdi bakıyorsunuz Marsilya maçta bir kart gördü. Sarı kart. Çizgide yani kırmızı görüp atılabilirdi. Bütün dengeleri bozabilirdi. Yani ben Jalo Emirhan'ı tercih ederim. Yani 20 milyon euro verdiniz. Oyuncuya 20 milyona yakın bir para verdiniz. Açık konuşayım ben 5 yaşında oyuncusu olarak göremiyorum yani. Ben hocanın da gördüğünü düşünmüyorum. Oynatıyor işte mecburen oynatıyor.
2: Bir süre hiç oynatmadı abi.
0: Bir süre oynatmadı. Sonradan hazır oynattı. Değildi. Yani şimdi Jalo işte Jalo bir hata yaptı en son Avrupa maçında. Ondan sonra Jalo'yu kesti ama bence şu anki tabloda Jalo'nun oynaması daha mantıklı. Jalo Agbado'ya göre daha çabuk daha hücuma geçişlerde etkili olur. Geriye gelebilen bir oyuncu.
2: Abi İtalyano ona güveniyor. Ben Jalo'yu bazen orta sahayı da geçmiş. İleride adam kovalarken birebir baskıda görüyorum. Yani onun o gücüne, şey o geri sprintine işte güvenmese çok önemli.
0: Trabzon'daki Viu gibi.
2: Tabii.
0: Aynı öyle. Viu da öyle. Çok değerli bir oyuncu. Evet, çok iyi bir oyuncu Viu. Yani aynı ona benzetiyorum ama eğer Beşiktaş şu savunma hattını tam anlamıyla çözer, o denklemi kurarsa özellikle sol bekte ben sıkıntı olacak diye düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Ottara Beşiktaş'ın aradığı defansif özelliklere sahip bir sol bek kesinlikle değil, onu söyleyeyim. İyi bir Rıdvan her zaman oynar.
2: Oynar.
0: Marsilya maçında da gördük Ottara'nın hatalar yaptığını. O yüzden ben Ottara'yı Beşiktaş'ın sol beki olarak düşünemiyorum. Yani daha önde oynarsanız çok daha farklı şey alırsınız. Verim alırsınız. Yani İlhan'ın yerinde oynarsanız çok daha verim alırsınız ama sol bek olarak düşünmüyorum açıkçası. Devre arası Beşiktaş iyi, çok böyle kaliteli şef bir sol bek. Bir de stoper alırsa ben sana söyleyeyim şampiyonluğun da Avrupa'nın da en büyük güçlü adaylarından
2: Beşiktaş
0: biri olur.
2: Beşiktaş o kadar iyi gidiyor ki Nübel konuşamıyoruz. Nübel hangi gerçekten kaleci öyle kazağını giyiyor? Nübel'e top gelmiyor.
0: Top gelmiyor canım.
2: İnanılmaz yani. Nübel hangi kazağı giyiyor onu göremiyoruz.
0: Gelse bile çıkarıyor yani. Doğru. Öyle bir durum ortada.
1: Böyle Beşiktaş'ı izlerken özellikle oyunun yönünün çok hızlı değişmesi sağdan sola ve birbirlerinin açıklarını kapatan oyuncular olması bence çok önemli. Yani Mourinho topla öne çıktığında Cerny Mourinho'nun yerine geçiyor bir anda.
2: Geçiyor.
0: Evet.
1: Ya da stoper bölgesinde biri öne çıktığında hemen Mourinho stoper bölgesinde Cerny aşağı doğru iniyor.
0: Ne bileyim Salih yani geriye
1: geliyor. Bu organizasyonu başarmak bence çok önemli.
2: Ya gelir gelmez İtalya takıma dokundu yani. Evet. İtalyano bize şunu öğretti. Yani bir teknik direktör takıma en kısa zamanda nasıl ne bu kadar olumlu etki eder? Ama hep görüyorduk antrenmanları, ben mümkün mertebe seyretmeye çalışıyorum. Geldiği günden beri inanılmaz dinamik. Evet. Herkese saha içerisinde oyunu durdurmadan girip anlatıyor. Senin nerede durman gerekiyor, pozisyonları kesiyor. Her oyuncuya dokunmuş. Maç bitmiş. Yangi Oha halen anlatıyor. Nereye gitmesini.
1: Evet,
2: Yangi
1: Oha da
2: cevap veriyor. Ona diyor ki hocam ben gittim diyor. Senin anlattığın koşuyu yaptım. Aralarında küçük böyle
0: olay
2: bir şey var.
1: Maç 4 gollü bitmiş yani. Tabii. Artık kapanmış
0: ben
1: golü.
0: Şeydeydim.
2: Beşiktaş Bayern Münih gibi abi ya. Attıkça durmuyor ya.
0: Vallahi öyle. Marsilya maçındaydım. Olaytan sahanın en iyisi, buna rağmen sağ içinde

0: bana neler anlatıyor.
1: Evet.
0: Hatta olaytan bir pozisyonda şaşırdı, ben miyim dedi. Böyle yaptı, ben miyim hocam dedi. Çünkü adam, çünkü yani hakikaten iyi oynuyor. Şey. Ona rağmen olaytandan daha fazla şey bekliyor. Bakın yani.
1: Tabii basın, ya bu çok önemli bir şey. Aklıma şey geldi, tam basın toplantısı izlerken Önder Özen şey demişti. Yani, hocamız futbolla kafayı bozmuş.
2: Bozmuş.
1: Kötü anlamda değil, iyi anlamda demişti.
0: Bence de bozmuş.
1: Gerçekten yani yatıp kalkıp belli ki oyun düşünüyor. Oyunun içinde o kadar çok var ki diğer teknik direktörlerden de ayıran bir özellik. Bilmiyorum, hoca için iyi bir şey mi bu kadar sürekli oynuyormuş gibi yani.
0: Ya, tabii kolay değil. Bakın şimdi şöyle Demet, yani.
1: Oyuncular kadar koşuyor gibi.
0: Hele bu sistemde sağ kenarında durmak da bir hocalık yapmak da hakikaten zor. Yani
1: öyle, tabii
0: bu bu takımın temposuna dayanmak yani hakikaten çok stresli bir iş. Yani şu an Vincenzo'nun yaptığı tamam, keyif alıyor. O da keyif alıyor. Herkes keyif alıyor da stresli bir iş aynı zamanda. Bu tempoya ayak uydurmak kolay değil. Şimdi bu yalnız böyle değil. Antrenmanlarda da böyle İtalyano.
1: Tabii.
0: Mesela ben bir antrenmana gitmiştim. Sürekli düdük ağzında durduruyor. Böyle yap, şöyle yap. Ya bunu yapmak kolay değil. İnsan
1: kamp
0: hakikaten yorulur.
1: Kamp da çok ağır geçmişti sanırım.
0: Nasıl?
1: Kamp tabii. Da çok
0: kamp
1: ağır geçmişti.
0: Kamp dönemi zaten böyle. Kamp antrenmanlar yine böyle. Sezon içi antrenmanlar. Yani o yüzden gerçekten bir teknik adam başarısı var. Ortada bunu takıma da sirayet etmiş durumda. Takım da bunu benimsemiş durumda. Oyuncular da çok iyi reaksiyon verdi. Şimdi şu, yalnız hocanızın iyi olması yetmez. Şimdi çok iyi hocalar geldi Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. Ama ne oldu? Tutmadı işte. Mourinho geldi, tutmadı.
2: Tutmadı.
0: Vincenzo Del Bosque geldi ya. Del Bosque bir teknik adam geldi. Olmadı. Ya bunu oturtmak da bir başarı. Sahaya yansıması da bir başarı. Oyuncularla da kimyası tuttu hocanın.
1: Tabii enerjisi
0: yani,
1: de biraz.
0: Tabii enerjisi tuttu. Bir de kişilik olarak da düzgün, mütevazi bir insan Vincenzo.
1: Evet.
0: İtalyano. Yani büyüklük taslamıyor kimseye. Herkese böyle. Ne oyuncusuna, ne medyaya karşı öyle, ne bileyim ne bir başkana karşı öyle. Ya burnundan kıl aldırmayan teknik adamlar gördük biz. Sürekli başkanla kavga eden falan yani. Hoca böyle değil. Hakikaten yani bence başarının sırlarından, yani şu ana kadarki başarının sırlarından biri de bu. Yalnız teknik taktik değil.
1: Tabii.
0: Uyumlu bir çalışma var. Keza Önder Özen, Önder Hoca tanıdığım için söylüyorum. Hakikaten mütevazi bir insan. Sen de biliyorsun Fenerbahçe'den. Yani mütevazi, düzgün, işini yapmaya çalışan. O da öyle böyle dışarıdan biraz soğuk görünür. Ya yani burnu büyük görünür. Böyle İşim bir havalarda falan görürsünüz Önder Hoca'yı, ama öyle
2: yok,
0: değil.
2: Mütevazı.
0: Konuştuğunuz zaman hali, tavırları, personele karşı olan tavırları. Yani Beşiktaş'ta Ümraniye'de de kimya tuttu. Bir birlik, beraberlik var. 100. yılda da böyleydi. Hoca böyle bir, Önder Hoca, Gökhan Hoca falan böyle bir tablo yarattılar. Göreceğiz yani, ama bu değil ki devamlı, tabii ki bir düşüşler olacak. Evet. Ama ben Beşiktaş'taki düşüşü böyle değil, bir anda değil ama yavaş bir düşüş görülebilir. Beşiktaş öyle çok büyük düşüşleri yaşamaz.
1: Peki değerli izleyenler, şimdi kısa bir ara vereceğiz maç günü programına ve ikinci saat dilimimizde de Fenerbahçe'yi konuşacağız. Maça da az bir süre kaldı, bir yere ayrılmayın, burada olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: Kapıya varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Eylül 1951 yılında Türkiye'nin NATO'ya katılması kabul edildi.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Pet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Yıl 1977. Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında

0: kupaya bordo maviller ulaştı. Ezaz Yubaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ne 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

A-Spor Radyo. Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. A-Spor Radyo.

0: Maç günü programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de 11'ler belli oldu. Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşması saat 17'de başlayacaktı biliyorsunuz. Hemen arkadaşlarımız da hazırladı. Biz de sizlere aktaralım. Kalede Ederson olacak. Savunmada sağ bekte Semedo, stoper ikilisi Ake ve Skriniar. Sol bekte de Archie Brown. Orta sahada Guendouzi, Kante, önlerinde İrfan Can Kahveci. Sağda Greenwood, solda Kerem, ileri uçta da Muriç'in oynamasını bekliyoruz. Bugün oynanacak karşılaşmada İrfan Can tercihi sizi şaşırttı mı?
1: İsmail Kartal hoca meydan okuyor. İsmail Kartal hoca, ben oyuncularıma güveniyorum. Benim sistemim belli. Ben 4-2-3-1 oynarım. Burada Asensio sağlıklıysa Asensio oynar. Olmasa da onun yerinde İrfan Can oynar. İrfan Can benim için kıymetli.

0: Bir oyuncu ve ben sizin o anlattıklarınıza inanmıyorum. Sosyal medyada, konvansiyonel medyada yazılanların hiçbir umurumda değil. Ben kendi oyun görüşüme güveniyorum. Biz Kadıköy'de İrfan Can'la, Kerem'le, Greenwood'la biz bu maçı çözeceğiz. Biz bundan sonra da önümüze çok güvenerek bakacağız. Anlayışıyla sahaya bir 11 çıkarmış. Eyüp. Evet. Penceresinden bakmak gerekirse, hı hı, Özcan Hoca taktiksel varyasyonları gelişkin, bir maç içerisinde 3 taktiksel varyasyonu kullanabilen, şu anda inşa aşamasında bir takımı alan hoca. İşler umduğu gibi gitmiyor, sadece bir galibiyetleri var. Bir kere, hı hı, üretememe sorunları var, çok gol yiyorlar. Fenerbahçe için bence taraftarına büyük bir hediye vereceği maç. Eyüp maçı, Fenerbahçe'nin çıkışa geçmek, Fenerbahçe'nin yepyeni bir sayfa açmak için bence önünde çok önemli bir 90 dakika var. Fenerbahçe'de bir medcezir yaşandı, bir git gel yaşandı. Evet. İsmail Kartal Hoca bir medcezir yaşattı, hı hı, ama Roma maçı öncesinde muhteşem bir sanat eseri yaratan taraftarına büyük bir borcu var. O medceziri yaşattı, artık her şeyi kenara bırakıp silip oyuncuların da karakter koyup sahada refleks vereceği bir maç fırsatı var önlerinde. İsmail Kartal Hoca'yı tebrik ederim. Şu açıdan ben kendi oyunuma güveniyorum, oyuncuma güveniyorum, bakış açıma güveniyorum. Fenerbahçe böyle oynar. Biz Greenwood'la, Kerem'le, önde Vedat'la bu işi çözeriz mantalitesini kendi kafasına yerleştirmiş ve bunu sahaya net olarak koymuş. Semedo'nun 11'de olması çok kıymetli. Fenerbahçe'nin başlangıç setlerinde Semedo çok önemli. Topla dribling yapabiliyor, çıkabiliyor. Merkezde Guendouzi, Kante alan kapatacaklar. İrfan Can kreatif işlere yüklenecek. Ben Eyüp Spor karşısında Fenerbahçe'nin iyi bir skoru, iyi oyununu alacağını düşünüyorum Demet Gedik.
1: Kartal Yiğit, 11'i siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani Cem'in söylediklerine ben de harfiyen katılıyorum. Yani burada İrfan Can bence mecburiyetten oynuyor zaten. Yani sezon başı İrfan Can'ın tercihini yaptı İsmail Kartal. Bu sefer nerede oynattı? Evet. Kenarda oynattı.
1: Yani sağ kenarda. Olmayınca orada tabii biraz
2: Asensio
1: zorlanıyor.
2: Asensio olmayınca mecburen İrfan Can oynayacaktır.
1: Bir önceki maçta İsmail'i tercih etti.
2: İsmail'i tercih etti ama
0: üçlü orta saha.
2: Tabii
0: oldu.
2: Şöyle bir şey var. Yani İsmail'i tercih ettiği zaman daha defansif bir Fenerbahçe oluyor o zaman. Olmaz. Hı-hı. Hele Fenerbahçe içeride kendi evinde Eyüpspor'a karşı oynuyorsa tabii ki İrfan Can oynar. İşte İrfan Can ya da Asensio oldu mu Asensio. Ama burada sorgulanması gereken olay şu. İrfan Can artık bu beklentiyi karşılayabiliyor mu, karşılayamıyor mu? Büyük maçlarda karşılayamıyor, karşılayamaz.
1: Evet.
2: Ha, bugün Eyüp maçında ben iyi bir İrfan Can bekliyorum, onu söyleyeyim. Yani İrfan Can bugün iyi oynar. Hı hı. Beşiktaş maçında olmadı. Ya da ne bileyim işte bir Avrupa maçında bunu yapamazsınız. İşte o yüzden o zaman da akıllara şey geliyor. Asensio'nun zaten bir sorunu var. Ya kardeşim o zaman Talisca'yı niye yolladın? Niye yolladın? Yani akıllara bu geliyor. Şimdi sezona çok çok iyi bir performansla girmiş, moralli, skor üretmiş bir Talisca'yı yollamak, kusura bakmasınlar, bir yönetim tutulmasıdır. Yani bir akıl tutulmasıdır. Bunu yapmayacaksınız. Fenerbahçe bunu yapmamalıydı. Siz gittiniz Talisca'yı yolladınız, Lukaku'yu aldınız. Ha, Lukaku'yu alma diyemem. Lukaku bir markadır, isimdir, o ayrı mesele ama, hı hı, bir performans anlamında geçmişine bakacaksınız. Talisca'yı niye yolluyorsunuz? Madem Lukaku'yu alacaksınız o zaman başka bir oyuncuyla vedalaşacaktınız. Bunu yapamadı Fenerbahçe. Talisca buradan tabiri caizse Demet ağlaya ağlaya gitti ya. Üzüntüden İstemeyerek gitti. Bak adam gitti, oynayamıyor orada şu an.
1: İyi
2: yani
1: değil.
2: Fenerbahçe'deki performansını gösteremiyor. Bunu yapmayacaktı Fenerbahçe yönetimi ya da kim yolladıysa.
1: Ama ya mecburiyetten diyorum çünkü yabancı kuralı sebebiyle.
2: Ama işte o yüzden ama planlarını adımını atarken doğru adımlar atacaksın. Yani bunu yapmazsan işte, hı-hı, böyle sıkıntı çekersin. Şu an şimdi Fenerbahçe Talisca'yı mumla arıyor. Ya Beşiktaş maçında oynatacak 10 numaran yoktu senin, yani gerçek anlamda yoktu. Talisca olsaydı belki farklı bir şey olurdu. Yani Beşiktaş, evet, tamam çok iyiydi, tamam o ayrı mesele ama hiç olmazsa Fenerbahçe bir karşılık verebilirdi. Onu da yapamadılar.
1: Yani ya bir orta dönem sahada Fred var mı yok mu? Fenerbahçe o yokken çok kötü, o varken iyi diyorduk. Şimdi Asensio olmayınca Talisca ihtimali de yok artık.
2: Yok artık. Böyle insan yaşıyor.
0: Demet Gedik, maçın şifresini veriyorum.
1: Nedir?
0: Eyüp Spor karşısında Fenerbahçe maçı ceza

0: sahası çevresinden çekeceği şutla, hı hı, hatta iddialı söylüyorum, Greenwood veya İrfan Can'ın şutuyla kilit açacak. Bunu neden söylüyorum? Özten Hoca 4-1-4-1 görünümlü, aslında 5-4-1 oynuyor. Bu 5-4-1'i de derinde gömülerek oynuyor. 5 kişi derinde gömüldüğünde ceza sahası çevresinde çok fazla şut imkanı veriyor. Fenerbahçe'de Greenwood şut çeker mi çeker, İrfan Can çeker mi çeker, Kerem çeker mi çeker. Maçın başlangıcında erken gol senaryosunda Fenerbahçe bu maçta farka gitme ihtimali de olabilir. Senaryolardan biri de bu olabilir. Bunu çok net söyleyelim. Özhan Polat'ın elindeki kadro evet bir inşa sürecinde ama dikkat edilmesi gereken çok sayıda oyuncu var mı derseniz bence çok sayıda oyuncu yok.
1: Yok ama...
0: Fenerbahçe'nin erken golden sonra oyunu tamamen rakip ceza sahasına itip hep o bahsettiğimiz 4-2-3-1 görünümlü 3-2-5-3-1-6'yı oynayabileceği maç bu maç.
1: İşte burada taraftarın tedirgin olduğu nokta aslında Fenerbahçe'nin favori olduğu karşılaşmalarda iyi bir oyunla sahnede olamaması. Yani ne zaman favori Fenerbahçe desek puan kaybı geliyor son hafta.
0: Tarihi bir maç olabilir. Fenerbahçe 2026-2027 sezonu için tarihi bir dönemeçte Fenerbahçe.
1: Yedekleri de hatırlatayım ben. Mert Günok, Yiğit Efe, Opong, Levent, İsmail, Bartu, Asensio, Oğuz, Nene ve Lukaku. Asensio'yu bilmiyorum riske eder mi? Biraz daha tam iyileşme süreci için bu milli arayı gösterebiliriz bence.
0: Etmez belki milli aradan sonra. Göre. Belki maçın senaryosuna göre işler çok iyi giderse belki bir son 10 dakika 15 dakika bana diye düşünüyorum. Bence riske girmez. Milli aradan sonra çok ihtiyacı var. Evet. Ama Fenerbahçe'nin bu kadrosu normal şartlarda zaten Eyüpspor yani karşısında rahatlıkla sahadan 3 puanla ayrılması evet gereken bir kadro. Ama şunları çok net göreceğiz. Semedo mesela oyun çıkışlarında Fenerbahçe için çok önemli bir çıkış tüneli oluşturacak.
1: Bu arada Mimović tarafta... yine kadroda yok. Mimović.
0: Evet. Yani Mert'in sakatlığı, ona da çok geçmiş olsun. Uzun süreli geçmiş bir olsun, sakatlığı evet olacak.
1: Mert de yok. O bölge için mesela ikinci isim olarak kimi düşündü sen, sizce kadroda? Oğuz olabilir mi?
0: Yani Oğuz'u hep düşünülüyor. Hani bir sağ beke evrilme, hı-hı, ama bana kalırsa Oğuz önde Fenerbahçe için çok çok daha iyi bir opsiyon. Ama bu maçta şunları çok göreceğiz. Mesela İrfan Can'ın bağlantı oyununda o topları Genduzi'den, Kante'den aldıktan sonra oyunun yönünü değiştirdiğini, attığı, hı-hı, ters topları. Artık Kerem'in bir patlamaya ihtiyacı var. İsmail Kartal meydan okudu cümlesini ben boşuna kurmadım. Kerem'e bu kadar fırsat veren İsmail Kartal artık Kerem'den de bir patlama bekliyor. Kerem'in de
2: yani
0: yapacağı eğer bir patlama varsa, ki ben Kerem'in çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vedat Muriç ile birlikte burada kendisinin bir duvara da olduğunda bu maç bir patlama maçı olabilir. Greenwood özellikle rakip savunmalar arasına girip tamamen o rakip savunmanın dengesini dağıtabilecek oyuncu. Fenerbahçe bu maçta erken gol ve arkadan tamamen rakibini geriye ittiği takdirde Fenerbahçe çok erken çözebilir maçı.
1: Bir izleyicimiz yazmış, Kerem için bu maç çıkış maçı olabilir böyle düşünüyorum ve sonraki maçlarda Kerem'i daha iyi göreceğiz bence demiş. Katılır mısınız?
0: Kerem iyi bir oyuncu. Ben bütün eleştirileri anlıyorum. Evet, Kerem'den herkes çok fazla bir şey bekliyor ama benim hep kendi tezim şu. Kerem güçlü bir santroforla henüz çok uzun süre oynamadı. Ve
1: evet, ama çok fazla santroforla oynadı.
0: Evet, ama bir Vedat'la diyorum ki ya bir 5-6 maç oynasın. Vedat'la o bir duvarı olsun. Bir Icardi'si, bir Pavlidis'i olsun. Bir kere yanında yok ki oyuncular da çok değişiyor. Ve ben tek bir oyuncu üzerinden bütün oyunu okumanın oyuncuya da zaman zaman haksızlık, yani günah keçisi haline getiriyoruz. Evet, tabii ki istenilen performans da mı? Değil. Daha iyisi olabilir mi? Evet, olmak zorunda. Ama ben Kerem için ümitlerim ölmedi. Öyle özetleyeyim.
2: Cemciğim şöyle söyleyeceğim. Ben de Kerem'in iyi bir oyuncu olduğunu zaten bizim söylememize gerek yok. Ya. Potansiyeli olan artık tecrübeli bir oyuncu. Ama şöyle de bir şey var. Artık Kerem'in de bir şeyler yapma zamanı geldi, tabii, geçiyor. Biliyorsun. Bak geldi değil,
1: tabii
2: geçiyor.
1: Yani hep etrafındakileri yani konuşmamamız gerekiyor.
2: Yeter oluyor artık, yani bir şeyler yapacaksın Demet. Yani geldin ilk sene tamam öyle ya da böyle. Hı-hı. Size o günün şartlarında yüklü bir bonservis ücretiyle alınmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bakın şu burada bence İsmail Hoca evet Kerem'i kazanmak istiyor. Şimdi böylesine maçlar, rakibi küçümseme anlamında söylemiyorum. Hiçbir rakibi küçümsemeyecek. Çıkacaksın, oynayacaksın, ondan sonra konuşacağız. Eyüpspor'a karşı Kerem'in artık maçı alması lazım tek başına. Onu görmem, bunu göremezsek kusura bakma kenarda da hak eden bir Oğuz var.
0: %100.
2: Sezen, sezona ne kadar iyi başlayan bir Oğuz
0: çok
2: var.
0: Doğru.
2: Yani böyle bir Oğuz'u sen kenara alıp Hoca olarak Kerem'i oynatıyorsun. Hı hı. Kerem de bunun karşılığını verecek arkadaş. Veremiyorsa da kusura bakmasın, yedeğe demirilecek. Yani Oğuz'u o zaman bitirirsin. Şimdi hoca tamam, doğru, ben olsam mesela bu maçta tamam Kerem'in moral açısından oynatabilirsin ama Oğuz'la da başlayabilirdi. Yani çünkü olabilir. Oğuz'un da sezon başı itibariyle yaptıklarını görüyoruz ve yapacaklarını da görüyoruz. Oğuz da bence yetenek olarak bazı özelliklerde Kerem'den daha önde bir oyuncu.
1: Bence Oğuz olduğunda sol kanat çok daha
2: verimli kullanıyor.
0: Daha çok iyi anlaşıyorlar.
2: Tabii evet. Hücumu çok iyi kullanan bir oyuncu.
1: Çok yakın arkadaşlar herhalde zaten.
2: Yani evet. O yüzden Kerem artık önüne gelen fırsatı değerlendirme de değil. Fenerbahçe'ye bir şeyler katacaksa yapacak. Yoksa yapamıyorsa da kusura bakmasın, yerini teslim edecek. Bu iş böyledir. Ya bugün Fenerbahçe evet kağıt üzerinde zaten Bangkok kazanacağı bir maça çıkıyor ama hiçbir oyun oynanmadan kazanılmaz. Elbette. Mesela Beşiktaş ilk maçta Eyüp'le oynadı. Zorlanarak kazandı. Yani çok evet. Rahat bir maç oynamadı. Yani 5 yaşında hocanın da ilk maçıydı. O ayrı mesele ama Eyüp zaman zaman bir Beşiktaş'a karşı mücadele verdi, dengeyi kurdu oyunda. Yani o yüzden Eyüp aynı şekilde Fenerbahçe'ye karşı da bugün bence zaman zaman karşılık verebilecek bir maç olarak görüyor kendisinde. Yani işi kolay mı Eyüp'ün? Kesinlikle değil. Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç olarak olacak ama demin Cem şey dedi, taraftara bir hediye. Evet, hediye olur ama taraftar böylesine bir rakibe karşı bu hediyeyi tam anlamıyla kabul eder mi?
0: Doğru.
2: Bence etmez.
0: Geleceğe dair. Yani
2: geleceğe dair bir umut vereceksin.
1: Bu 3 haftalık milli arayı
0: iyi girmek.
2: O zaman
0: i̇yi
2: değerlendirecek. Şimdi aynen bugün öyle. Mesela Fenerbahçe, mesela Beşiktaşlılar ne görüyor? Beşiktaş kaybetse de geleceğe umutla bakıyor. Umut. Beşiktaş kaybetse de bir ses çıkarmayacak bir grup var. Evet. Beşiktaş camia ona inandı. Niye? Beşiktaş iyi oynuyor. Umut veriyor geleceğe. Fenerbahçeliler bunu görmek istiyor. Kazansan da oyun görmek istiyor. Sen şimdi ben Fenerbahçeli olsam aklımdan geçer. Ya arkadaş tamam Eyüp'ü yendik, milli araya girdik. Sen Beşiktaş maçında ne yaptın? Yani sahanda oynadın, ilk derbiyi yenildin arkadaş. Yenemedin yani rakibini. Şampiyonluktaki en büyük rakibine yenildin. Şimdi bu ben olsam bunu konuşurum. Ya Eyüp'ü yendin. Eyüp'ü yenmek büyük bir şey değil ki.
0: Kartal abi artık beyaz sayfa açacaklar. Geçmişe döndükçe
2: devamı gelecek.
0: İçinden çıkamıyoruz.
2: Tabii
0: çünkü
2: canım, o ayrı
0: İsmail
2: mesele.
0: Kartal bir Medcezir yaşattı. Bir Yitgel'le birlikte tamamen dengeler değişti.
2: İsmail
0: herkes
2: Hoca da
0: tedirgin oldu ama artık beyaz sayfa. Fenerbahçe'nin artık tamamen önüne bakması gerekiyor.
2: Doğru söylüyorsun.
0: Gerekiyor
2: doğru söylüyorsun ama İsmail Hoca'nın da artık bazı kararlar vermesi lazım. Yani ben bırakıyorum, bıraktım, geldim tabii, falan tabii. Değil. Yani sana bu yönetim güvendiyse, sana bu camia güvendiyse ona göre hareket edeceksin.
0: Abi,
2: hiçbir şekilde soru işareti bırakmayacaksın.
0: Meydan okuduğunu düşünüyorum İsmail
2: tamam,
0: Kartal
2: okuyor
0: Hocam.
2: Da ama
0: niye biliyor musun?
2: Eyüp'e karşı meydan
0: hayır,
2: okuyorsun.
0: Hayır. Şu tercihleriyle yani eğer
2: tamam.
0: Atıyorum ben Lukaku'yla başlasaydı.
2: Ha, o ayrı
0: tamam
2: mesele
0: mı?
2: Ne bileyim.
0: Veya şeyde bambaşka bir tercih. Mesela Opong'la başlasaydı belki de kendi tezlerinin dışında başka bir yöne doğru evriliyor mu diye de düşünebilirdik. Ben kendi penceresinden haklı ya da haksız onu tartışmıyorum. Diyorum ki kendi tezlerine ben bağımlı kalacağım. Benim oyunum bu. Ben bunu yapmaya çalışacağım diye düşünüyor. Mesela Eyüp Spor'da da Moldovan yan toplarda iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda zaman zaman evet, sıkıntı evet. Yaşıyor. Yani Fenerbahçe için bugün özellikle uzaktan şutta orada bir iş var. Fenerbahçe bir iş çıkartabilir oradan. Ön tarafta mesela Abdullahi hızlı bir oyuncu. Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Bu tabayı Hatay'dan tanıyoruz. Mihalak zaten bildiğimiz bir oyuncu. Ama arka tarafta mesela Masanga o 4-1-4-1'in Masanga'ya ben baskı geleceğini düşünüyorum. Fenerbahçe
2: biraz
0: mutlaka
2: kalıyorlar
0: oraya o top aldırmamak için Masanga'ya baskı yapacak.
1: Olabilir.
0: Maçın şifrelerinden biri de o olabilir.
1: Mesela bir önceki Gaziantep karşılaşmasında özellikle maçın sonuna doğru düşen bir Fenerbahçe vardı 70-75'ten sonra. Bilmiyorum buna ne konuda dikkat edebilir hoca ama oyuncu değişiklikleri de bazen o tempoyu yakalamasına zorluk çıkartıyor.
0: Şimdi benim çok eleştirilerim var Fenerbahçe'ye dair. Mesela İsmail Kartal Hoca'nın bir muhafazakar oyun bakışı var. Nedir? 60'tan sonra Vedat çık,
2: Hep aynı değişiklikle.
0: Hep aynı. Tabii, santrafor olmaz. Çıkar. Santrafor. Olmaz yani o. Bu iş aslında çok geride kaldı. Siz mesela orta saha yapacağınız bir artı birle başka bir oyuna doğru evrilebilirsiniz.
2: Ya da Cemciğim şu hoca İtalyan'a nasıl cesur kararlar tabii, veriyor.
0: Çiftliği.
2: Çift santrafor yap ya. Tabii. Fenerbahçe, Eyüp'e

0: karşı içeride oynuyorsa, bırak Eyüp'e karşı, derbide de olsa korkmayacaksın, cesur oynatacaksın takımını. Fenerbahçe cesur oynar. Fenerbahçe diğer büyükler gibi büyük takımdır. Yani Muriç'in yerine koyacaksın kardeşim Lukaku'yu. Tabii. Niye Muriç'i çıkarıyorsun? Beşiktaş maçta çıkardı değil mi?
1: Tabii.
0: Niye çıkardı? Bak onu dedim ben. Yanlış karar.
2: Lukaku'nun performansını beğeniyor musunuz?
1: Ben Lukaku'nun ismini duyduğum günden itibaren en sert muhalefet yapan kişiyim. Ama bunu sağ içine bakarak yaptım. Neden? Şimdi Napoli'yi bir kenara koyun. Belçika milli takımında hep son dakikalarda oyuna giren bir oyuncu.
2: Evet.
1: Fenerbahçe geçmişteki bir fotoğrafa aşık oldu. 33 yaşındaki Lukaku yerine hep altını çiziyorum ben. Başka profilde bir oyuncuya gidebilirdiniz. O profilleri de çok net olarak örnek verdik. Ya Fenerbahçe oyuncunun geçmişine gitti. Geleceğine değil. Ve geldiği günden beri Lukaku ne zaman hazır olacak? Ya lig artık neredeyse ilk yarı bitecek. Herkes mesafesini alacak. Bana o gün hazır olacak bir Lukaku ihtiyacım yok. Sezon başlıyor. Hele artık ligimizde 3-4 maçtan sonra, puan açıldıktan sonra o puan farkı kapanmıyor.
0: Tabii canım, alsan
1: ne olur. Yani size öyle bir oyuncu motifi gerekmiyordu. Size başka bir profil gerekiyordu. Ama artık elinizde Lukaku var.
2: Evet.
1: Ondan da yararlanacaksınız. Onu çok iyi antrenman etmeniz gerekiyor. Eski Lukaku değil. Ya zaten biraz dünya futbolunu takip edenler Lukaku'nun hangi pozisyonda olduğunu çok net biliyorlardı ama Fenerbahçe'nin çok büyük problemi, Fenerbahçe'nin bir kere geriden birinci bölgede sırtı dönük top alıp ikiye geçirebilecek profili yok. Bunu çok net söyleyelim. Kante'de, Gendouzi'de, İsmail'de bunu yapamıyor. Kim yapar? Soruyorlar hep. Zubimendi yapar. Kamavinga yapar. Sırtı dönük o topu alıp baskıda çıkabilir. Beşiktaş sizin üzerinize baskıyla geldiğinde tek yaptığınız Ederson'un uzun vurmasıydı. Evet. Ama Fenerbahçe'nin başka çıkış planları olmadı.
0: Tabii
1: ama
0: canım,
1: ben bütün bunları hep bir kenara koydum. Artık Eyüpspor maçı yeni bir başlangıç. Fenerbahçe taraftarının da artık istediği yeni bir başlangıç, yeni bir oyun planı ve sahada oyuncuların karakter koyması. İsmail Hoca ayrıldığında hep oyunculardan şu cümleleri duymadık mı? Yazıldı çizildi bunlar. Hocamızı çok seviyoruz. Biz hocamıza devam etmek istiyoruz. Ben Gaziantep maçında hiç öyle bir refleks görmedim.
0: Evet, doğru.
2: Hoca pozisyonu da zaten ya, maç önündeki yaptığı açıklamalarda benzer ifadeleri kullanmıştı.
1: Ama teoride çok böyle cümleler duydum. Pratikte görmedim. Oyuncu grubu İsmail Kartal Hoca'yı seviyorsa bugün Kadıköy'de bence rakibe karşı o aksiyonu göstermek zorunda.
0: Skorda değil. Cem.
2: Maç önü
0: skorda,
2: açıklamalarını oyun olarak da izleyenlerimiz de bilsin. İsmail Kartal'ın açıklamaları: İyi hazırlandık, takımımla iletişimimiz çok fazla, iyi seviyede ilerliyoruz, takımımız her geçen gün gelişiyor, daha yolumuz var, oyuncularımızla iyi günler geçiriyoruz, belki ligde istediğimiz sonuçları alamadık ama bundan sonra alabileceğimizi düşünüyorum, lig yarışında iyi yerlerde olup şampiyon iddiasını sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. 4-3-3 oynayacağız, 3 tane 6 yerine bugün 8-10'da İrfan'ı oynatacağız, hücum gücü adına bunu yaptık, dediğim gibi bizim için olmazsa olmaz bugün 3 puan olacak. 3 tane 6 numara yerine, yani bir önceki karşılaşmadaki o benzer 3 profil
1: çünkü
2: yerine.
1: Çünkü üretimde eksik kaldığını düşünüyordu.
2: Evet.
1: Şimdi İrfan
2: için
1: Can'la,
2: İrfan'ı koydum diyor.
1: Evet. Çünkü İsmail ile oynadığında sadece alan ve zaman kapatıyorsunuz.
2: Evet.
1: Ama şimdi İrfan'la birlikte Gendouzi ile Kante alan kapatırken İrfan da kreatif işler yapacak.
0: Öne oynayacak.
1: Tabii, alacak topu sağ sola, yön değiştirecek. Elinizde Kerem var, Greenwood var. Rakibin arkasına koşu yapacaklar. İrfan Can çok klas bir ayak. Başakşehir'de de Gençler Birliği'nde de bunları yapabilen bir oyuncu. Evet. Hı-hı. Yani geçmişiyle oyuncuyu çok anlatmamak gerekiyor ama halen İsmail Kartal Hoca İrfan Can'la devam edecekse muhtemelen o yönlerini düşünüyor. O topu alacak, orada bir kreatif işler yapacak. İç koridora atacak o topu, Kerem'i, Greenwood'u koşturacak. Önemli açıklamalar ama artık Fenerbahçe taraftarı açıklama duymak istemiyor. Sahada oyun görmek istiyor. Sahada iyi oyun görmek istiyor, galibiyet görmek istiyor.
2: Orta saha için sen neler söylersin?
0: Şimdi
2: aslında İrfan'la o istediği hücum gücünü yakalayabilir mi Fenerbahçe?
0: Bu maçta yakalar. Bu maçta ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama işte dediğimiz gibi o büyük maçlar, derbilerde, Avrupa'da falan İrfan'la işin kolay olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok,
0: yani
1: yok,
0: şimdi size Eyüpspor karşısına bu kadroyla normal şartlara çıkıp farklı yenmen lazım.
2: Evet.
0: Ha, şu var, Kante ile Gündüz'ü bence iki önemli orta saha oyuncusu Fenerbahçe adına. Sezon başından beri baktığımız performansa göre de ikisinin de iyi oynadığını düşünüyorum. Ya o konuda bir sıkıntı yok Fenerbahçe'de. Ya defansif anlamda Gündüz ile Kante'nin problemleri çözebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum ama işte en büyük sıkıntı dediğimiz gibi üretkenlik. Üretkenliği yapamazsanız ileride isterse dünyanın en iyi santroforlarından biri olsun, o sıkıntıyı yaşarsınız. ilk başta 5

0: Beşiktaş bile aynı şeyi yaşadı. Yani Vlahovic gelene kadar o üretkenlik konusunda sıkıntılar yaşadı yani. Üreticilik yoktu. Mesela Vlahovic geldi, yalnız atma değil, üretkenlikte de pay sahibi oldu. Mesela
1: bir Marsilya maçı. Atmadı ama en önemli oyunculardan biriydi.
2: Bağlantıları hep
0: müthiş oynadı. Evet. Müthiş adam eksitti falan. Müthiş oynadı. Yani o yüzden Fenerbahçe'nin artık üretkenlikte bir şeyler yapması lazım. Mesela Antep maçına bakıyorsunuz. Koskoca 90 dakikada ah bu kaçtı dediğim bir şeyin, Gendüzi'nin boş kaleye atamadığı pozisyon var. Hı hı. Onun dışında pozisyon yok. Bir iki tane cılız ufak pozisyon yok. Yani büyük takım pozisyona girer. Pozisyonlara girer daha doğrusu, pozisyonlara.
1: Greenwood bazen bir şeyler yapmaya çalışıyor.
0: O yapıyor ama tek başına. Mesela Beşiktaş maçında da ilk yarı denedi. Greenwood
2: çok yoruldu ama.
0: Denedi ama yoruldu. İkinci yarı düştü.
2: Sürekli geriye geliyor. Merkezden top almaya çalışıyor.
0: Olmaz yani.
2: 40 metre top sürüyor. Siz Greenwood'u oralarda o işlerle uğraştırırsanız ön alanda size yapması gerekenleri yapamaz.
0: Yapamaz.
2: Greenwood neredeyse gelip beklerden top alıp oyun kurmaya çalışan pozisyonda. Ama bu maç özelinde ben Greenwood'un büyüleyici işler yapacağını, hatta uzaktan bir şutla da mesela maçın kilidini kırabilecek golü atacağını düşünüyorum bu senaryoda. Eyüpspor'da da dikkat edilmesi gereken oyuncular var. Butoba, Mialak, bunlar iyi oyuncular. Abdullah'ı da hızlanabiliyor topla
0: kenarlardan
2: birlikte.
0: Kenarlardan iyi geliyorlar.
2: O önemli.
0: Zaman zaman.
2: Mesela Masanga'ya ben özellikle Gendouzi veya Kante'nin birebir orada top aldırmamak için baskı yapacağını düşünüyorum. O baskıyla kapılacak top da Fenerbahçe gol atabilir. Fenerbahçe duran toplara çok iyi çalışıyor son dönemde. Sürekli duran toplardan gol girişimleri var. Bu maç özelinde de bir duran top gol olursa o da beni şaşırtmaz.
1: Ki işi de çözebilecek güçte çözebilir. Zaten duran top.
2: Çözebilir. Özellikle mesela kısa yapıyorlar, arkaya kaçırıyorlar, arkaya Skriniar koşuyor. Bayağı çalışılmış setleri var Fenerbahçe'nin. Şimdi işler istenildiği gibi gitmediği için bunları çok anlatamıyoruz. Ama Fenerbahçe'de olumlu yönler de var. Mesela duran top yönü gelişiyor Fenerbahçe'nin. Çalışıyorlar üzerine. Ya bu maç özelinde Fenerbahçe'nin çıkıp seyircisiyle birlikte bütünleşip geleceğe dair bu yarışta ben de varım mesajını vermek için İsmail Kartal Hoca'ya hangi takımı seç deselerdi herhalde Eyüpspor'u seçerdi. Hani onlara da bir haksızlık etmek istemem. Ben mesela
0: bu dönem oynayabileceği kadar bir canım.
1: Dönem,
0: ama
1: dönem yani olarak
2: istedikleri oyunu oynayamıyorlar. Zaman zaman şanssızlıklar yaşadılar. Bir tane galibiyetleri var. Kolay değil. Orada da bir sürü oyuncu değişti. Önemli oyuncular gitti. Yeni oyuncularla orada da bir inşa süreci var. Ben mesela çok saygı duyuyorum. Özcan Hoca oyunun içerisinde de oyunu çok iyi okuyan ve gidişata dair taktiksel varyasyonları farklı kullanabilen bir hoca. Ama Fenerbahçe'nin bu maçta Eyüpspor karşısında erken golle benim en aklımdaki en önemli senaryolardan biri. Erken gol ve arkasından işlerin kolaylaşması.
1: Muriç'e de biraz parantez açalım. Lukaku'yu da tabii konuşabiliriz son maçta. Mesela isabetli şutu da yoktu Lukaku'nun. Muriç peki neleri değiştirebilir?
2: Bir kere Muriç bir bağlantı oyuncusu. Muriç'ten sadece bir gol beklentisi yok Fenerbahçe'nin. Muriç bir 9 gibi geriye gelip merkezden o topları alıp oyunu sağa sola çok rahatlıkla oyunun yönünü değiştirebilen, ön tarafta stoperleri zorlayan, yerinden söken, güçlü, mesela kafa toplarında var, duran top setlerinde Muriç'i çok net olarak görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin en önündeki en önemli kozu. Muriç sağlıklıysa 11 oynar. 11'den asla değişmez. Yani şu Lukaku'nun bugünkü haliyle soruyorsanız mesela Muriç 100 adım önde.
0: Bir de
2: yani
0: performans olarak iyi bir performans gösterdi yani.
2: %100.
0: Muriç'i kesmek de zaten yanlış
2: olmaz.
0: Olur. Ya birbirini tamamlayacaklar. Ben hep şunu söyledim. Muriç geldiğinde evet tamam bu ligi biliyor. Bu ligin oyuncusu hakikaten stoperlere zorluk çıkarabilecek bir oyuncu ama hep şunu dile getirdim. Yani Fenerbahçe taraftarı beklentiye girdi. Bu Muriç kesmez.
2: Doğru.
0: Yani Muriç'in yanına yönetimin daha böyle bir marka, isim, iş
2: Jurassic
0: yapacak.
2: Konuşuldu abi.
0: Yani o oyuncu doğru. Alması lazımdı. Gittin sen Lukaku'ya.
2: Holly Watkins konuşuldu, Jurassic konuşuldu.
1: Ya da alınmasaydı ikinci bir yabancı santrfor. Ama seçim dönemini hatırlarsınız orada. Özellikle iki santrfor vurgusu çok fazla yapıldı.
2: Yapıldı ama bence profil olarak doğru profile gidilmedi. Elinizde Muriç gibi orada güçlü stoperleri yerinden oynatan profili varken ben hep altını çizdim. Mesela Troy Parrott gibi geriden bağlantı oyununda size bir ikinci forvet olarak da oynayabilecek. Yani hem Muriç sahadayken arkadan Troy Parrott'ı da koyabileceğiniz oyunlar olacak.
0: Tabii.
2: Mesela bugünkü maçta çok kullanabilirdiniz. Real Betis'e gitti. 16 milyon hani 4'te kolay bonusları var. Alınmayacak bir oyuncu da değildi. Ama Fenerbahçe Lukaku tercih bana hiç kimse anlatamaz. Fenerbahçe geçmişteki bir fotoğraf

0: topla kafa vuruyor. Fenerbahçe halen birinci bölgeden ikinci bölgeye topla çıkamıyor. Böyle bir merkez orta sahası yok. Talişka'dan çıktınız. Size iki kutu arasında gidip gelen bir tane dinamik mesela bir orta sahacınız yok. Kim alacak mesela topu? Driplikle çıkacak. Greenwood'un dışında Fenerbahçe'de top alıp gidebilen mesela çok ender oyuncu var. Bir kere Kante yaptı. Mesela Guendouzi çok iyi bir oyuncu. Ben çok beğenirim. Alan kapatır, zaman vermez ama topu alsın böyle dikine gitsin.
1: Bir Kante öyle var bir yani. Yok. Kante yapabilirse yapabiliyor. O da zaman zaman yapıyor. Değil, her yapıyor. Zaman yapmıyor. Yani, yani orada bence de bir sıkıntı var.
2: Şöyle bir yorum gelmiş. Bartu ile bile çok daha rahat rakip kaleye gidebilen bir Fenerbahçe var. Neden hala İrfan tercihi? Bilmem, Bartu'yu önüne yazar mısınız İrfan?
0: Ya ben Bartu'yu çok beğenirim. Ben gelecekte de çok daha iyi olacağına inanırım ama İrfan Can varsa ben İrfan Can'la başlarım. İrfan Can çok tecrübeli bir oyuncu. Yani senelerce buralarda oynadı. Oraları da iyi bilir. Ben İrfan Can'ın şu andaki oynatıldığı pozisyonunda da ben bu maç özelinde de çok iyi bir oyun oynayabileceğini düşünen taraftayım. Ya yani İrfan Can olabilir. Evet, mesela çok eleştiriliyor ama İrfan Can da aslında geçen sezonu hatırlayın. Ondan önceki sezonları hep bir karmaşalar içerisinde istediği şey kadar verdiler, süre bulamadı. Kasımpaşa'ya gitti. Kadro dışı süreçleri. Bütün bunların toplamında kaliteli bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca herkese meydan okumuş. Ben İrfan Can'ı da kazanacağım. Kerem'i de ben bu takımdan kesmem diyor. Benim oyun anlayışım da bu diyor. Ben böyle kazanacağım. Böyle yola devam edeceğim diyor. Maçtan sonra neler olacağını hepimiz göreceğiz. Bu meydan okumanın bir karşılığı var mı?
2: Mesela göremediğimiz bir oyuncu daha var. Dorgeles Nene.
1: Evet, onu da
0: hiç süre alamıyor.
2: Evet.
0: Nene ne olduğunu, neden böyle bir karar alındığını ben anlamakta zorlanıyorum.
2: Yani Nene de çalım atmayı seven, böyle riskte alabilen bir oyuncu aslında.
0: Yap. İsmail Kartal Hoca neden tırnak içinde Nene alerjisi var onu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü yani savunma
2: acaba,
0: yapar. Alan zaman
2: acaba
0: kapatır.
2: İstediği kadar savunmaya destek veremediği için mi tercih ediyor?
0: Aksine Nene çok fazla savunmaya katkısı var.
1: Bir de daha atletik oyuncu.
0: Topun olmadığı alanlarda %100 alan kapatır size. Topu alır, dripling yapar. Ön tarafta rakip savunmaları dağıtmak için hızlı bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Mesela onu anlamakta zorlanıyorum. O alerjinin üzerine çalışmak lazım. Neden? Yani niye?
2: Yani sahada değerlendirmek istiyorsa zaten orada net bir Greenwood olduğu için belki olabilir.
1: Solda oynat.
2: Orada da Oğuz, bence Kerem oynatıyorsa ikinci ihtimal hep Oğuz'dur diye düşündüm ama.
1: Oğuz zaten ben sana söyleyeyim, ikinci değil.
2: Hatta birinci, birinci bile
1: ihtimal.
2: Olabilir.
1: Yani şu anki
2: gibi
1: form durumuna baktığın zaman birinci ihtimal. Kerem bugün zaten iyi oynayamazsa bence biraz uzun bir süre kalır kulübede. O yüzden Oğuz'u çekersin. İkinci ihtimal Nene gelir oraya. Hı hı. Greenwood'u zaten şey yapamazsın, alamazsın da. Ya o yüzden hocanın da artık bazı şeyler dedim ya, karar vermesi lazım. Daha böyle enerjik görünmesi lazım takımına karşı. Ben hocanın yüz ifadelerini de biraz sıkıntılı görüyorum. Yani sıkıntılı bir İsmail.
2: Ben biraz sorguluyorum.
1: Bilmiyorum.
2: Ya mesela Antep maçı bence oyun anlamında iyi bir Fenerbahçe yoktu. Ama maç sonunda oyunla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmedi. Sahadan bahsetti.
1: Evet.
0: İletişim boyutunda
2: ve gol dışında herhangi bir gol atamamamız dışında herhangi bir problemimiz yoktu dedi mesela.
0: Ben İsmail Kartal Hoca'nın iletişim konusunda hep yardım alması gerektiğini düşünen taraftayım.
2: Yani hedef göstermemek için yapıyor olabilir mi? Ama biraz da bir şeyleri anlatmak da gerekir sanki.
0: Şimdi bütün meseleyi hakemlere bağlarsanız inandırıcılığınız kalmaz.
2: Evet. Size ve önceki maçları hatırlatmak da çok doğru değil.
0: Cümleler kurmanız gerekiyor. Sağ içi anlatmanız beklerken sadece hakemler üzerinden
1: tabii
0: okumak
1: canım
0: problemli.
1: Yani,
0: ha şunu söyleyebiliriz, evet, bana kalırsa Gençlerbirliği maçında Mert'e yapılan, evet, penaltı mı penaltı, ama mesele Gaziantep maçından sonra çıkıp geçmişi kazımak olmamalı. Biz orada saha içerisinde neler olduğunu, neler olmadığını anlatmalı ama ben İsmail Kartal Hoca kadar burada yönetimin de eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Neden?
0: Gerektiği kadar iletişim desteği aldığını da düşünmüyorum. Ya siz İsmail Kartal Hoca'ya gelecek sorular zaten hepimiz biliyoruz ne sorulacağını.
2: Tabii,
0: onunla alakalı biraz çalışsanız maçtan önce gelecek sorulara dair nasıl cevap verilmesi konusunda bir fikir teatisinde bulunsanız ben de çok çok daha doğru cümleler kurulabilir. Mesela bir Asensio ile ilgili cümle kurdu İsmail Kartal Hoca. Halen onun tartışması yürüyor.
2: Evet,
0: ama
2: hala
0: onu çok kolay geçiştirebilirdi. İki cümle. Asensio bizim takımımızın en kıymetli oyuncusu. Biz onunla yola devam edeceğiz. Ne zaman oynayacağını hep beraber görürsünüz cümlesini. Kursa bitmişti mesela.
1: Politik davranacaksın yani böyle şeylerde, öyle
2: yani
1: konuşmak lazım.
2: Ama şimdi
1: lazım.
2: Bu isimler de çok önemli figürler ya. Ne söyleyeceğini de ona söylemek biraz yanlış algılanabilir mi?
0: Birebir değil. Karşılıklı konuşarak. Anladım. Hocam

0: Sizin fikriniz, ne söylemek istersiniz? Böyle söyleseniz acaba daha iyi olur mu? Çünkü iletişimcilere de orada bir alan açmak zorundasınız. Çünkü artık dünya, dijital dünyada iletişim üzerinden yürüyor her şey.
1: Tabii, doğru.
0: Hani orada siz hocayı ikna edebilirsiniz. Belki hocanın fikri var, önemli bir fikri ama onu doğru cümlelerle ifade edemiyor. Belki bir yol haritası çizmeniz gerekir. Ya her teknik direktör de müthiş bir hatip olacak diye de bir şey yok. Ben mesela tabii. İsmail Kartal'ı eleştirilerin çoğunu da anlamıyorum. İsmail Kartal'ı saha içerisinde belki de en sert reddiyeyi yapanlardan biriyim ama telaffuzuna, kurduğu cümlelere, giyim tarzına yapılan eleştirileri şiddetle kınıyorum.
1: Kesinlikle.
0: İsmail Kartal büyük de bir saldırı altında. Onu da çok net söyleyeyim. Yani bu kadar bir teknik direktörün saldırı altında olmasını da anlamakta zorlanıyorum. Onu da altını çizeyim.
1: Yani işte başarısızlık gelince her şey eleştirilecek bir konu oluyor ya, bence tamamen onun kurbanı diye düşünüyorum.
0: Ya telaffuzuna kadar bir teknik direktör ya, eleştirilir mi?
2: O ayrı mesele. Yani hoca hocalarını yapıyorsa, görevini yapıyorsa saha içerisinde, takımını maça hazırlıyorsa kimse bir şey diyemez. Yani telaffuzu yok bilmem neydi. Sizin mühim olan istediklerinizi sahaya yansıtmak artı oyuncularınıza iyi anlatmak. Yani tabii. O da var. Şimdi artık
1: nasıl bir iletişim var sizce oyuncularla hoca arasında?
0: Ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi hiç kimse konuşmuyor. Mesela Gasperini'ye karşı İsmail Kartal bir teze karşı antitez üretti.
1: Evet.
0: Lyon maçında yaptıkları mesela 18 sene sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Yani herkes bardağın mesela boş kısmına bakmak üzere kurgulanmış. Aslında yaptığı çok da iyi şeyler var hocanın büyük maçlarda, büyük ekiplere karşı.
1: Aslında biz o büyük şeylere odaklanacaktık ama İsmail Hoca istifa etmeseydi.
0: Tabii bu i̇şte boyutu
1: o,
0: da var.
1: Yani o iyi hiç bir oyun vardı çünkü.
0: Evet.
1: Güzel bir Roma maçı izletti
0: üzerinde
1: bize.
0: Çok
1: olur.
0: Gasperini'ye karşı tezine bir antitez yazdı
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet.
0: Bir üçlüyle merkezde cevap verdi. Ya ben saha içinde skor alınmadıkça oyuncuyla teknik direktör arasındaki ilişkinin düzeleceğini falan düşünen taraf tabii. Bence ya, tamamen sonuç belirler. Sahada sonuç varsa
2: moral,
0: her şey iyidir.
2: Ya, her
0: oyuncu
2: şey
0: da gider teknik direktörüne sarılır.
1: Örneği.
0: Teknik direktör gider oyuncuya sarılır. Ama yeter ki 3 puan gelsin, iyi oyun gelsin.
1: Aynen.
0: Yoksa oyuncuyla mesela teknik direktörün çok iyi ilişkisi olmasını mı istiyor? Sahada sonuç gelsin. Yoksa hiç mesela teknik direktör değil bence oyuncuların umurunda olmaz. Oyuncu kendini kurtarmaya çalışır saha içerisinde.
1: Tabii.
0: Yani çünkü taraftarın inanılmaz bir tepkisi oluyor. Oyuncu o anda teknik direktörü falan asla düşünmüyor. Ya yani oyuncu kendi hikayesinin
2: peşinde. İyi olursa
0: peşinde
2: kendi
0: yani.
2: De iyi olacak.
0: Tabii.
1: Tabii
0: doğru
1: ya,
0: söylüyorsun.
1: Galatasaray'da konuşurken ya çoğunlukla tabii 4 senedir iyi giden bir grafik var. Ve sürekli Okan Hoca'nın oyuncularla iletişiminden, aile ortamından, yıldız yönetiminden bahsediyoruz. Ya dün hemen 4-0'lık bir mağlubiyet geldiği anda birçok noktada eleştiri başladı yani. Oyuncularla arasında problem mi var, iletişimle ilgili bir problem mi var? Yani bu sefer kendi hareketleri bile eleştirilmeye başladı.
0: Kartal abi çok iyi anlatacaktır. Senelerdir o takımları çok yakından, içinden takip etti. Abi sahada skor gelmeyince o iletişim iyi olur mu?
2: Herhalde bir de moral işidir bu. Yani üst üste kötü sonuç aldığın zaman takıma zaten mutlak sirayet eder.
1: Tabii.
2: Hoca da bu işin içinde, çarkların içinde yani. Ama işte orada kötü giden zamanlarda özellikle hocanın güven vermesi lazım. Yani bu yalnız bu güven konuşarak değil. Saha içinde yaptıkları, vereceği taktik, ondan sonra saha dışında özgüveni aşılamak, bunlar hep bir şeyin bir parçasıdır. Bunu yapamazsanız o zaman sıkıntıya düşersiniz. Yani bir puzzle'ın parçasıdır bunlar. 2-3 maç üst üste kötü aldığın zaman bunu toparlayamazsanız çorap söküğü gibi alır başını gider. Sonra zaten istifayla sonuçlanır. Ya bunu iyi dengelemeniz lazım. Hakikaten özellikle büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak kolay iş değil. Aynı zamanda bir öğretmen olacaksınız.
1: Tabii.
2: Bugüne kadar işte Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim bunlar verdikleri taktikten falan ziyade daha çok öğretmen kişilikleriyle öne çıktılar ki isim yaptılar, marka oldular Türkiye'de. Bunu yapacaksınız. Yani bu iş budur. Surat ifadeniz de bunlar çok önemli şeyler. Yani oyuncu sizi sürekli böyle düşük modda görürse, sürekli negatiflik basarsanız oyuncu aynısını yaşar. Oyuncuya güven vereceksiniz. Şimdi niye diyoruz mesela Vincenzo Italiano? Oyuncusuna güven veriyor her anlamda. surat ifadesinden tutun, pozitif, konuştukları, yaptıkları, işte Thomas Rice Trabzon'da ilk günden o güveni aşıladı. Yani futbol güven işidir, özgüven işidir daha doğrusu.
1: Böyle maç sonlarında hakemden bahsetmek, yani oyunu hiç görmeyip hakem üzerinden karşılaşmayı okumak bence oyuncuları da çok etkiliyor. Hatta geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam Kerem Aktürkoğlu maç sonunda hakemle ilgili bir açıklama yaptı. Yani oyuncu da bu tarafa kayıyor bu sefer.
0: Ya şimdi genç oyuncular var.
1: Kendini öz eleştiri yapmıyor.
0: Oyuncular var. Çok doğru. Mesela Guendouzi Kante'nin bu zamana kadar saha içerisinde oynamadığı taktiksel formasyon yoktur.
1: Evet.
0: Siz onu taktiksel formasyona ikna etmek için ona bu işi çok doğru bildiğinizi mutlaka saha içerisinde göstermeniz gerekiyor. Bir de evet, Archie Brown gibi genç, onlar da dijital dünyayla birlikte çok ikna edilmeye de açık oyuncular. Ama onlara çok doğru mantıksal sebepler üret. Çünkü onlar sorguluyor. Mesela belli bir yaş grubu oyuncular onlar kadar sorgulamıyor. Ama genç oyuncular da oyunu sorguluyor. Kendilerinin görevlerini sorguluyor.
1: Tabii.
0: Ama ben İsmail Kartal Hoca'nın bugün sahaya sürdüğü kadroyla taraftarına, kamuoyuna, kulübüne kendi büyük bir mesaj verdiğini, ben İsmail Kartal olarak buradayım, bu benim oyunum, ben bu oyunumla Fenerbahçe'yi zafere götüreceğim, biz bu oyunla başarılar yakalayacağız mesajını çok net veriyor ve Fenerbahçe'de tarihi bir dönemeç, şu anda bulunduğumuz anlar, saat 17'de başlayacak maç 2026-2027 sezonun Fenerbahçe adına en önemli maçı. Ya bu maçta yepyeni bembeyaz bir sayfa açılacak ya da Fenerbahçe'de kaosun başlangıcı olacak. Çok net bunu söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe'de camia aslında paramparça bir halde. Yani Fenerbahçe'de teknik direktörcüler var, İsmail Kartal tarafını tutanlar. Geçmiş dönemden aslında gelecek sezona şu anda yatırım yapanlar var. Seçim geliyor Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Bugünden geleceği planlayanlar var, seçime yatırımları olanlar var. Bütün bunların kenara çekilip böyle önümüzde çok net bir tablo olması için Fenerbahçe'nin bu maçta net bir galibiyet ve iyi oyunda çıkması gerekiyor.
1: İsmail Hoca'nın yine maç önü açıklamalarından, çok iyi hazırlandık. Eyüpspor'un bundan önceki tüm maçlarını analiz ettik. Kazanıp artık sıralamada üst sıralara tırmanmak istiyoruz dedi. Şu anda 7 puanı var Fenerbahçe'nin. Kazandığı takdirde 10'a yükselecek. 10 puanda olan Trabzonspor, Ahmet ve Kasımpaşa var şu anda. 5, 6 ve 7. sıralarda. Ahmet'in tabii bir karşılaşması var bugün. Kazandığı takdirde birkaç basamak çıkacak aslında.
0: Her
1: bir
0: şey
1: ara
0: bitmedi.
1: Öncesinde iyi bir moral motivasyon
0: her
1: olabilir.
0: Her şey bitmedi. Fenerbahçe için her şey yeni başlıyor. Fenerbahçe şu anda kaybedilmiş bir şey yok.
1: Tabii ki
0: uzun
1: yok.
0: Bir maraton. Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken noktalar var. Fenerbahçe oyununu düzeltmek zorunda. Fenerbahçe oyunculardan maksimum performans almak zorunda. İsmail Kartal Hoca Samandıra'da bu oyuncu grubuyla daha fazla çalışmak zorunda. Benim İsmail Kartal Hoca'yı en beğendiğim yönü çalışkanlığı. İsmail Kartal Hoca çok çalışkan bir hoca.
1: Evet.
0: Eğer kafasını o bulanık halden çıkarıp netleştirip tamamen çalışmaya odaklanırsa Fenerbahçe eldeki oyuncu grubuyla birlikte doğru adımlarla doğru noktalara yürüyebilir. Bugün yeter ki iyi başlasın, iyi sonuç alsın. Fenerbahçe Ocak ayında bazı eklemeler de yapabilir. Zor mu? Çok zor. Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Beşiktaş müthiş geliyor, dinamizm. Evet. Trabzonspor'da kan değişikliği. Bu sezon son ana kadar büyük bir yarış olabilir. Bu yarışta var olabilmek adına İsmail Kartal Hoca'nın Fenerbahçe'si Eyüpspor'u yenip iyi bir oyunla araya çok mutlu, iyi, düzenli bir şekilde girmeli.
2: Şimdi peki, şeye baktım.
1: Buyurun.
2: Fenerbahçe'nin bundan sonraki, yani aradan sonraki maçı
0: Rize.
2: Rize'de deplasmanda.
0: Alanya geliyor.
2: Bakıldığı zaman bu maçı farklı, iyi bir oyunla yendiği takdirde Rize Spor çalkantılı bu sezon. Yani Rize Spor'u oradan rahat bir şekilde yenip gelebilir.
1: O yüzden, ama şimdi orada bir 3 hafta var ya.
2: Tabii,
1: o bence kafaları
2: işte karıştırıyor. İşte yani bir Eyüp Spor'da farklı galibiyet. Ardından bir Rize deplasman galibiyeti. Cem'in anlatmak istediği o. Yani bir anda böyle olumlu rüzgarlar esmeye başlar. Ama hala ben Fenerbahçe'nin oyun olarak özellikle zamanının olduğunu düşünüyorum.
0: Çok
2: yani Fenerbahçe hala eksik. Mesela şimdi hocanın bir lafı var. Hafta boyu bütün maçlarını Eyüpspor'un analiz ettik.
1: Evet.
2: Ya tamam hocam da yani analiz ettin de yani karşısındaki rakip de ne bileyim bir derbide oynadın bir Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon veya ne bileyim bir Avrupa'da Roma, Lyon değil yani kusura bakma. Eyüp'ü de analiz etmesen de yenmek durumundasın yani. O güven işte bakın yani hoca olarak hala bence kafasında hocanın bazı sıkıntılar olduğunu bize gösteriyor. Hafta boyu bütün maçlarını analiz ettik. Yani ya analiz etsen ne olur, etmesen tabii ki edeceksin. Yani o ayrı mesele ama sen Fenerbahçe olarak bugün Eyüpspor'u zaten yenmen lazım. Analiz etmeden de yenmen lazım. Ne bileyim 3-4 tane genç oyuncuyla çıksan

0: Yenmen lazım. Yani bunun aksi zaten düşünülemez. Bugün Fenerbahçe kazanamadığı zaman yani şampiyonluk için tamam daha henüz erken bazı şeyleri konuşmak için ama moral olarak çöküntüye girer. İyice işi ondan sonra çıkmaza girer. Ne İsmail Hoca kalır ne başkası
1: Kartal
0: kalır.
1: Kartal abi yani Eyüp, kolay değil. Rize, Alanya.
0: Bunları yeneceksin yani.
1: Bu üç maçı yendikten sonra yenmek zorundasın ki Rams Park'a gidiyorsun. Yani, 9. hafta Galatasaray.
0: Evet. Herhalde ona kadar kaybetmeyeceksin.
1: Senin için o belki sezonun şifresi 3 maçta 9 puan güçlü bir şekilde Rams Park'a
0: oradan
1: gitmek.
0: Da yenilmemek en
1: İsmail
0: kötü yani.
1: İsmail Kartal Hoca derbilerde başarılı. Rams Park'tan bir zaferle çıkabilir mi? Çıkma ihtimali var.
0: Çıkabilir. Galatasaray'da şeyi.
1: Ama önce bu 3 maçta bir 9 puanı topla cebine koy. Rams Park'a güçlü git. Eğer sen burada takılmazsan Rams Park'taki maçın anlamı çok büyüyecek.
2: Evet.
1: Derbi maçının anlamı Galatasaray'la çok büyüyecek.
2: Şimdi Eyüp Spor'un da bir gol sorunu olduğuna dikkat çekelim. Evet. İlk hafta oynanan Beşiktaş maçında gol atamadılar. Sonrasındaki Gaziantep mücadelesinde yine gol atamadılar. Çorum Futbol Kulübü'nü konuk ettiler. Orada da 3-0 mağlup oldular. Yine son hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında yine gol kaydedemeyen bir Eyüp Spor var. Sadece Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmişlerdi. İki orada 2 gol. Yani çok düşük bir rakam aslında baktığımızda.
1: 8 gol yediler, 2 gol attılar.
2: Evet.
1: Üretim açısından çok zorlanıyorlar. Gol yiyorlar. Kolay değil işleri. Hı hı. Yani Özcan Hoca anlattı. Yani atıyorum sol açınız Cezayirli, sağ açınız Ukraynalı. Sol açı internasyonel bir takım. Onları bir araya getirmek. Yani tabii sezon başlangıcı, 5 maç, yani inşa süreci bunlar kolay değil. Yani kaleciniz Rumen Moldovan iyi bir kaleci ama yani şu anda onlar bence oyuna tutunma adına çalışıyorlar. İyi bir teknik direktör ama zamana ihtiyaçları var. Kartal abi çok doğru söylüyor.
0: Zaman.
1: Altını çiziyor. Zamana ihtiyaçları
0: ama yetecek
1: var.
0: Mi? Bir de o var. Bu zaman yetecek mi?
2: Tabii, açıklaması var Özcan Hoca'nın. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bu tarz maçlarda motivasyon daha kolay oluyor. Trajik bir mağlubiyetten sonra bu maça çıkıyoruz ama hafta başından bu yana oyuncularımızla maçın önemi, karakter koyma değerini çok fazla konuştuk diyor. Motivasyon olayı bence önemli. Çünkü böyle büyük karşılaşmalarda ve bu kadar üst üste mağlubiyetlerin geldiği bir dönemde bir reaksiyon göstermek isteyecektir oyuncular.
1: Ya hocam ben çok severim, çok da yakından takip ediyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim, bana bu maçı motivasyonla anlatmayacaktır Özcan hocam. Hı hı. Ben ikinci bölümünde onun saha içindeki planlarına dair cümleler kuracağını düşünen taraftayım. Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde de olsa ön alanda ikili karşılayıp köşelerde üçlü baskı yaptığınızda Fenerbahçe topla çıkamıyor. Ki ben Özcan Hoca'dan zaman zaman böyle bir karşılama da bekliyorum. Yani sadece motivasyonla bu maçı anlatmaz diye düşünüyorum Özcan Hoca ama yanılabilirim tabii ki.
2: Yani ona dikkat çekmiş özellikle bu tarz maçların havası farklı oluyor. Rakibe saygı duyuyoruz. Karşımızda ülke futbolunun önemli bir değeri var. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Motivasyon kelimesinin altını çizmiş ya, anladığım kadarıyla.
1: Ya hep bize çünkü saha içini anlatır hoca. Taktiksel varyasyonları. Şimdi motivasyon deyince ben
2: ama
1: de
2: demek
1: şaşırdım.
2: Ki buna ihtiyaçları var belki ya, de.
1: Belki de.
2: Belki buna ihtiyaçları vardır bu maçta.
1: Şimdi ama yapabilir yani. Ben bekliyorum da mesela ilginç bir şekilde
2: olabilir.
1: Eyüp Spor'un zaman zaman bir 10 dakika bir ön alan baskısı Fenerbahçe'yi zorlayacak. Mutlaka sekanslar, planlar var kafasında. Tabii ki sahadaki senaryoya göre olacak ama bu da olacak. Yani Fenerbahçe zorlamak isteyecek.
2: Olabilir. Peki iki takımı şöyle değerlendirdiğimizde 11'e baktığımızda takımlar rakibin hangi noktalarına daha çok dikkat etmeli? Sizce Fenerbahçe ile bir başlayalım.
1: Kartal abi.
2: Kartal abi.
0: Vallahi ben Eyüp Spor'un teknik direktörü olsam en çok önlem alacağım oyuncu burada Greenwood'tur.
2: Greenwood. Evet,
0: Greenwood. Başka ya Kerem ben yani ben futbolcu olsam bugünkü yani son haftalardaki Kerem'den çok korkmam açık konuşayım. Hmm. Ama burada Greenwood tehlikeli adam yani ne yapacağı belli olmaz. İkincisi de Kante'dir. Onun dışında hiçbir şekilde fazla bir şey yapmam yani.
2: Sen de söylersin.
1: Ben Fenerbahçe'nin Masanga'ya o ilk topları alan oyuncuya bir baskı yapacağını düşünüyorum. Oyuna başlatmama adına. Fenerbahçe'de Greenwood evet çok önemli ama İrfan Can'ın da ben bu maçta özellikle çok gömülen Eyüp Spor'un, beşli gömülen Eyüp Spor'un ceza sahası önünde fırsat verdiğinde mesela bir şutla gol opsiyonu olduğunu düşünüyorum. Özellikle İrfan Can'dan ben bir şutla bu maçta gol senaryosu kafamda mevcut. Mialak topu alıyor kanatta hızlanıyor ama o karar verme anında doğru kararları verebilse zaten bambaşka yerlerde olur. Mutabayı mesela Hatay'da izledik. İyi bir oyuncu. Ayağına çok hakim.

0: da topu alıp devrilebiliyor içeri. Evet. Önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tabii ki kendi oyununa bakacak. Fenerbahçe oyunu yıkmaya çalışacak. Ama Eyüpspor da merkezde hızlı kapıp mesela Fenerbahçe'ye çok böyle şok, şimşek gibi Fenerbahçe'nin kalesine inmeye çalışacak. Keyifli de bir maç bizi bekliyor. Ya yani taktiksel de bir savaş olacak mesela İsmail Kartal'la Özhan Pulat arasında.
1: Bak, her bölgeyi... Costa da biraz şey dikkat edilmesi gereken oyunculardan biri.
2: İyi her olacak. Bölgeyi konuşuyoruz. Kaleye çok zamanımız olmadı. Ederson'u da bir yorumlatayım size şimdi. Çünkü sezon başında o kadar büyük eleştiri vardı ki ama Sayın Aziz Yıldırım ona sahip çıktı. Daha doğrusu sahip çıkmalıyız diye bir cümle de kullandı. O da çok iyi başladı sezona.
0: Aziz Yıldırım Bey'i çok eleştirdik ama Ederson konusundaki tavrı müthiş.
2: Evet.
0: Ya daha başkan olmadan dedi ki bütün tartışmaları kesti. Ben Ederson'la konuşacağım. Ederson'a da hoş geldin demek lazım. Bence bu sezon başladı yani. Bu sezon geldi Fenerbahçe'ye. Geçen sezonlar Ederson Fenerbahçe'de yoktu. Kalede vardı ama Ederson yoktu. Öyle özetleyeyim Kartal'a bırakayım.
1: İsmi vardı. İsmi ben vardı. De katılıyorum. Ederson hakikaten çok iyi bir başlangıç yaptı. Hatta Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi kalecileri tarttık. Yani bakıldığı zaman ikisi de iyi başlamıştı iyi, yani. O yüzden Ederson'da ben bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bugün de çok fazla iş düşmeyecektir. Ya Ederson'u zaten tartışmak bile abes. Yani isim olarak hakikaten yani sonuçta yıllarca Premier Lig'de oynamış çok önemli Brezilya'nın milli takımının önemli kalecilerinden biri. Ya bu tartışmak bile abes. Her kaleci, her oyuncunun böyle çıkışları, düşüşleri olabilir. Geçen sene onun yaşadığı bir özgüven problemi yaşadığını düşünüyorum ama bu sene iyi bir başlangıç yapan Ederson var, onu söyleyelim.
2: Peki son 1-1,5 dakikam kaldı. Fenerbahçe Eyüpspor maçına dair bir beklentiniz var mı? Sen gollü olur bir maç demiştin Cem.
0: Evet.
2: Sen ne dersin Kartal'ı?
1: Bence de yani Fenerbahçe bugün biraz bir nebze olsun o kötü aldığı sonuçları affettirmek, telafi ettirmek istiyorsa iyi bir oyun ama önce onu söyleyeyim. Gollüden ziyade gollü olması önemli değil. İyi bir oyun ve gollü bir sonuç alırsa o araya moralli, dinlenmiş, iyi bir şekilde girer. Onu
2: Beşiktaş
1: söyleyelim.
2: Maçı için de sorayım. Da saat 20'de başlayacak
1: maçı
2: ama.
1: Beşiktaş hakikaten kolay olmayacak. Onu söyleyeyim. Kolay olmayacak ama Beşiktaş kadro kalitesi, hoca kalitesi olarak Diyarbakır'da daha önde olduğunu düşünüyorum. Vallahi bir şeye sürprize mal vermek istemeyecek Beşiktaş. Kazanır diye düşünüyorum ama öyle kolay olmaz. Onu da söyleyeyim.
2: Sana da birkaç cümle.
0: Beşiktaş daha önde ama Ahmet de orada bir sürpriz yaparsa şaşırmam.
1: Olabilir.
0: Ahmet iyi başladı. Gerçekten saha içerisinde çok doğru diziliyorlar. Özellikle ön tarafta önemli oyuncular var. Beşiktaş müthiş formda. O bence bugünün belki de en keyifli maçlarından biri olabilir.
2: Olabilir.
1: Doğru olur.
2: Zaten zirveyi de yakından ilgilendiriyor. Hakikaten teşekkür ederim ikinize de.
0: Ben
2: ağzınıza
0: ederim.
2: Sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık.
2: Değerli izleyenler, maç günü programını bu şekilde noktalıyoruz. Tüm takımlara da başarılar diliyoruz. Umarız güzel bir futbol akşamı bizi bekliyordur. Hoşçakalın.
3: Serie A'da haftanın maçındayız. Roma ve Inter 5. haftada milli aranın hemen öncesinde kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi'nde puan kaybı yaşadı. Inter Real Madrid'e 2-1 kaybederken Roma'da Kadıköy'den çıkamamıştı. Fenerbahçe ile berabere kalmışlardı. İlk düdük Thuram'ın dokunuşuyla dev maç başlıyor. İşte Gasperini. Molina. Nahuel Molina'dan Paulo Dybala'ya. Dybala çekti. Paulo Dybala ortayı da yaptı. Şimdi Molina çeviriyor. Manu Kone'nin şutu ve gol! Erken gol geliyor Manu Kone'den. 1-0 önde Roma. Ceza sahası içerisinde affetmiyor Manu Kone. Kulübeye böyle koşuyor. Romalı oyuncular kenetleniyor.
4: Ya tam istediğimiz gibi, tam beklediğimiz gibi bir başlangıç değil mi? Ya Roma'da zımba gibi takım. Bu bir gerçek. Hücumu gücünü savunmadan alıyorlar. Topu geri kazanma süresinden alıyorlar. Ve bu pozisyonda da gördüğün gibi klasik bir Gasperini takımı ceza sahasına çok oyuncuyla istilaya geliyorlar. Burada da hemen topu kazanlar ve orada Malin bir sekte eşleşiyor ama Molina'nın bir adamı yok. Müthiş indiriyor. Kone o sızışları zaten seven bir oyuncu. 1-0 öne geçiyor Roma ki maçın başından beri kontrolü elinden bırakmamışlardı.
3: Lautaro Martinez. Bissek'e doğru kullandı. Ya Bissek karşı karşıya Bissek. Sekti top. Svilar'ın kurtarışı. Önce Svilar ardından Balerdi. Hızlı kullandığı taçla Lautaro Martinez'in gole çok yaklaşıyor Inter.

0: Barella tehlikeli gelebilir Inter şimdi. Di Marco çevirdi, Di Marco! Kale ağzında dışarıya Lautaro Martinez. Ters kanatta Di Marco şimdi. Di Marco sağıyla yaptı ortayı Curtis Jones'a. Curtis Jones ceza sahası içerisinde. Çekti topuk pası. Bastoni. Bastoni! Bastoni vuruyor. Svilar'dan son bir müdahale var mı? Yok, direğe çarpmış. Hermoso. Dybala topukla Wesley'e. Cristante'den tekrar Dybala. Ceza sahası içi. Hayli kalabalık. Mancini indirdi. Kone! Manu Kone offside bayrağı havada. Hayır diyor Kone ama yardımcı hakem kaldırdı bayrağını.
1: Çok kendinden emin bir şekilde kaldırmadı o bayrağı. Bakalım pozisyonu ama duraksadı çünkü. Orta hakemle bir göz göze geldi. Yok gibi gözüküyor, evet. Yani. Mancini de ikinde offside değil yanılmıyorsam.
0: Şimdi incelemenin ardından
1: Kone ikisine de değil gibi gözüküyor zaten.
0: Bakalım karar ne olacak? Paolo Mazzoleni maçın VAR hakemi.
2: A seguito di revisione il numero 17 della Roma è in posizione regolare. Rete convalidata.
0: Gol kalacak. Gol. Offside yok. Kone ikinci kez. Aynı maçta ikinci kez Inter ağlarını sarsmayı başarıyor. Roma 2-0 yapıyor.

0: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Skorboard'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Fenerbahçe evinde Eyüpspor'la kozlarını paylaşıyor ve Güvenç Kurtar'la beraber bu mücadeleyi sizin için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan, Kerem, Muriç 11 ile Fenerbahçe sahada. Moldovan, Talha, Anıl, Jules, Giordano, Masanga, Costa, Rozyao, Butabba, Mihalak ve Abdullahi 11 ile de Eyüpspor'u sahada görüyoruz. Hocam ilk düdükle beraber mücadele başladı. Fenerbahçe için mutlak 3 puan gerektiren bir maç. Hiçbir şekilde sarı lacivertlerin puan kaybına tahammülü yok. Eyüpspor ligde alt sıralarda bir galibiyet aldı. Diğer maçların tamamını kaybetti. Normal şartlarda Fenerbahçe çok açık favori görünüyor. Oyun da böyle gelişecek mi sizce?
1: Bence de öyle. Daha hemen başlar başlamaz
0: İlk
1: zaten.
0: İlk dakika içinde Fenerbahçe'nin bir hücumu var. Hatta şimdi sarı lacivertli takımda bir oyuncu ceza alanı içinde yerde kaldı. Yanlış görmediysem o isim Vedat Muriç ve ilk anda gördüğümde bir acaba mı dedim, acaba mı penaltıya dönüşür. Çok büyük ihtimalle ilk dakikada oyun durduktan sonra bir penaltıya dönüştüğünü görebiliriz. Vedat Muriç henüz ayağa kalkabilmiş değil. İlk anda hoca da aynı anda aynı izlenime sahip. Ben de öyle gördüm ama sadece küçük açıdan gördük. Şimdi daha net göreceğiz. Net bir basma var mı? Bu açı bize bir şey söylemiyor. Şimdi bu açıya bakalım. Vedat'ın topuğuna doğru bir hamle var.
1: Bakayım.
0: Bir daha bakalım.
1: Ben vermem.
0: Ama buradan izleyince, küçük açıdan değil daha büyük izleyince benim de kafam biraz daha karıştı. İlk anda acaba çok net penaltı mı, aşiline basıyor gibi gördük ama evet. Küçük tekrar ekranında bunu gördük. Sonrasında büyük ekranda görünce kafalar biraz daha karıştı.
1: Açılar
0: maç sonu konuşulur her türlü ama bu
1: açılar
0: pozisyon.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: Kerem, şu açıdan penaltı, bu açıdan değil. Şu açıdan işte daha net veya buradan iyi görünmüyor. Şimdi tahmin ediyorum ki ilk önce ben de penaltı gördüm.
0: Evet.
1: Değil mi? Bir ver
0: ben de
1: açıdan.
0: Gördüm.
1: Ama sonra baktık ki değmemiş görünüyor. Ya tabii bize birazcık şey
0: gösteriyorlar. Belki değiyorsa topuğunun ucuna değiyor olabilir. Değiyorsa topuğunun ucuna değiyor aslında gibi.
1: Şeyi de basmış olabilir. Muriç de adamın ayağına basmış olabilir. Bak.
0: Sanki önce Muriç'in ayağı yerde hoca.
1: İşte ama adamın sanki böyle gör ya öyle bir açıdan gösteriyor ki şey yayıncı.
0: VAR'a gidiyor hakem. VAR'a gidiyor. VAR'dan bir müdahale var. Bizim kafamız karıştı. İlk anda bir penaltı beklentimiz oluştu. Sonrasında büyük açılardan izleyince biraz daha muallakta bir pozisyon olarak algıladık. Maç sonu değerlendirilir, konuşulur. Savunmanın hamlesi Vedat Muriç'e, önce dediğim gibi hocam Vedat kesinlikle önce Vedat'ın ayağı yerde.
1: Evet.
0: Sonrasında savunmanın bir teması var. Bu temasın şiddetiyle ilgili ya da netliğiyle ilgili hakemi burada bir görev bekliyor. Farklı farklı açılardan ekrana geliyor.
1: Ben
0: ne
1: dersiniz?
0: Ben vermem dedi Güvenç Hoca. Hakem inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı kararı var. 3. dakikadayız. Kadıköy'de Fenerbahçe için öne geçme şansı. Şunu söyleyeyim, savunmacı epey dikkatsiz. Burada
1: tamam.
0: Onu da söylemek
1: yani
0: gerekiyor.
1: O ama bak şimdi. Zaten bir tehlike yaşamış da. Ya şimdi ben ne var biliyor musun? Hani kuralda belki ya yok çok hafif ya bu olmaz arkadaş yani. Ya.
0: Aşile basma yok değil mi hocam?
1: Yok. Topuğunu hafiften değişiyor. Ya bundan ne düşer ne bir şey ayıp ya.
0: VAR girmese daha mı doğru olurdu diyorsunuz?
1: VAR'daki daha aklım sürmem. Yani bu ufacık şeyden şimdi ne oluyor biliyor musun? İşte kafaya vurmak falan filan. Tamam foul işte falan ama şöyle dokunuyor penaltı veriyor. Ayıp ya. Yani ben vallahi bilmiyorum.
0: Maç sonu Mustafa Hoca değerlendirir. En sağlıklısı.
1: Mustafa Hoca'yla bir şey görüş ayrılığımız var. O diyor ki hakem görecek, VAR görmeyecek. Ben dedim ki VAR görsün. Önemli olan maçın neticesi ne olur.
0: Evet.
1: Anladın mı? Yani bence de...
0: Macer hakem Ferenc Karako. Mücadelenin VAR hakemi, onu da belirtelim. Mason Greenwood penaltı için topun başında. Fenerbahçe için öne geçme şansı. Kadir Sağlam işaretini verdi. Greenwood vurdu, top ağlarda gol. 5. dakikada Fenerbahçe Mason Greenwood'un golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Eyüpspor karşısında golle başladı Fenerbahçe mücadeleye. Net bir penaltı Mason Greenwood'dan. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında perdeyi erken açtı. Daha bu maç bize ne getirir onu konuşamadan Eyüp Spor zaten geriye düştü. Bir sürü planlar var hocam. 0-0'a göre plan yapıyorsunuz. Ama şimdi 1-0 oynamak durumunda. Bu arada çok da böyle iyi bir penaltı değilmiş bir daha tekrarı görünce.
1: Ben söyleyecektim sana da.
0: Onu söyledik.
1: Sen net değil
0: ben net sanki ortaya vurdu gibi algıladım. Işık beni yanılttı hocam. Kale çizgisinin üstündeki
1: biz hep yanılttı. Biraz deminden beri yanıltıyor bizi.
0: Evet.
1: Görüntüler. Çok enteresan açılardan gösteriyorlar. Ya net gösterseler biz buradan daha iyi yorum yaparız.
0: 1-0 önde Fenerbahçe. Şimdi nasıl bir maç bizi bekliyor?
1: Şimdi bak sen daha konuşurken tamam mı? Fenerbahçe işte şu bu falan derken Fenerbahçe pozisyona girdi esasında.
0: Evet. Orada,
1: biliyor musun? Bu penaltı pozisyonundan evvel. Ya neredeyse gol oluyordu. Gündüz Mendiz oraları bir karıştırdı Muriç falan. Ondan sonra pozisyon geldi. Ya tabii baktığımız zaman Fenerbahçe takımı artık bir şey söyleyeyim mi? Ne desen var olma savaşı veriyor Fenerbahçe bu maçta. Var olma diyorum bak. Bu maçı alamadı değil mi? Yani şeyden kopacak gidecek yani. Bundan sonraki maçlarda da artık moral kalmaz. Özgüven kalmaz. Ama Fenerbahçe kadrosu iyi bir kadro. İyi insanlar var. Yani neticede öyle veya böyle bu maçı kazanmak mecburiyetinde. Eyüp Spor'un da o kadar formda bir şeyi yok. Durumu yok.
0: 5 maçta yani, bir galibiyet 4 yenilgiyle geldi Kadıköy'e.
1: Şimdi evet şimdi bakıyorum ben.
0: Zaten çok iç açıcı bir durum yok orada.
1: Yok da şey Kerem bakıyorum ben şimdi mesela neye bakarım biliyor musun bir takımda? Taç atışına, korner atışına, oyunu girişine tamam mı? Çoğalmaya bilhassa. Çoğalıyor mu, çoğalmıyor mu tamam mı? Şimdi baktığım zaman çok eksikleri var şeyin Eyüp Spor'un. Yani bayağı uğraşmak lazım bu Eyüp Spor'la. Ya, o kolay da değil ama yapacağın

0: Arkadaş ben mesela bu hep spor teknik direktörü olsam gece gündüz çalışırım. Yormam ha, yani şey değil, yani antrenmanda değil. Taktik idmanı devamlı yaparım, devamlı. Yani bir sabah taktik idmanı, öğleden sonra taktik idmanı. Çünkü yani çok eksikleri var. Şimdi geçen Fenerbahçe Antep'te oynarken 60 metrede kimle ben yayın yaptım bilmiyorum, burada sen de miydin? Yok. Gene skorboard'ta.
1: Yok. Değildin. Ben miydim? Bendim ya.
0: 60 metre. Biliyor. Hadi evet, sen evet, söylemedin. Sen söyledin yani. Çabuk unut.
1: Kerem Aktürkoğlu ile geliyor Fenerbahçe. Kerem çevirdi. İçeri 2-0 oldu. Dakika 7. Vedat Muriç'in golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı geldi Fenerbahçe. Kerem'in pasında Vedat Muriç farkı 2'ye yükseltiyor sevgili seyirciler. Çok hızlı bir maç başlangıcı Fenerbahçe'den. Belki stres vardı mücadele öncesinde. Kesinlikle kaybetmemek, puan kaybı yaşamamak gereken bir mücadele bu. Ama öyle görünüyor ki Fenerbahçe'ye bir puan kaybı yaşamayacağı gibi sarı lacivertli tribünler keyifli bir akşamüstü geçiriyor hocam.
0: Evet ya, bunlar ama söyledim yani şeyin, Eyüp'ün çok eksikleri var ya. Ama şurada offside var mı bakayım? Yok. Yok. Şu arkadaki
1: stoper bozmuş.
0: Evet. Ya şimdi işte ya, olmaz. Gerçi Beşiktaş'ın da stoperi bozdu biliyorsun değil mi? Evet. Geçen maçta. Asile maçında. Olabiliyor ama dikkat edecek. Ya arkadaş. Ya şimdi bu ne bileyim. Arabayla gidiyorsun, kamyon vurdu sana, ölüyorsun. Azrail'i anlatabilir misin? Benim kabahatim yoktu. Gözüme güneş geldi. Fren tutmadı. Yer kaygandı. Olmaz arkadaş. Yedirmeyeceksin golü ya. Olmaz. Ama işte şeyin böyle bir eksikleri var yani. Şimdi geçen bir şeyi söylemiştik. Ya sen tabii çok maçı bir şey yapıyorsun, görevi fazla da geçen sen hatırlattın bana. Fenerbahçe 60 metrede top oynuyordu yani. Evet. Yani şeyi de şöyle anlatalım. Santrafor'la Lukaku'yla arkada Şikrin yer arasında 60 metre vardı arkadaş. Başarılı olma şansın hiç yoktu. Burada Mert Müldür'e bir geçmiş olsun dendiğim. Çok eleştiriyorum falan onu ama sakatlıklar çok kötü. Bu üçüncü gol geliyor sanki.
1: Vedat Muriç İrfan Can'ın ortasına hareketlendi. Kerem de oraya gitmişti. Dokunamadı.
0: Üçüncü gol geliyordu.
1: Elle oynama şimdi, kararı sonrası top Eyüpspor'da olacak.
0: Şimdi hani söylüyoruz mesela Santre'ye bir defa geçti şey.
1: Eyüpspor.
0: Yok yok şeyde geçen maç Fenerbahçe 0-0 kaldı evet. Antep'te o maçta. Ya Santra'yı bir defa geçen ya, beklere bakıyorsun, dünyadaki beklere. Bir numara kim sence? Hadi seni şey yap.
1: Hakimi.
0: Bravo. Ya nasıl bir bek o ya? Hiç öyle bir bek gördün mü sana? Kafu mafu falan vardı ama bu bunlardan bir tık daha ileride.
1: Başka bir oyuncu.
0: Başka evet. Ya Santfor'a gidiyor, oraya gidiyor. Nasıl bir Allah nazardan saklasın adamı, gözleyemeyelim de değil mi?
1: Evet.
0: Ya bek şimdi bir bakıyorsun.
1: 3 tane mi ciğeri var acaba bu arada?
0: 3 mi 4 mi?
1: İrfan Can'dan bir baskı hataya zorladı Fenerbahçe Eyüpspor savunmasını. Ancak İrfan Can'a çarpan top dışarı gitti.
0: Ama İrfan çok istekli. Çok
1: evet
0: iyi.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir ya Fenerbahçe kadrosuna baktığın zaman bir de herkesin kafasında İrfan Can sorusu vardır. Kesin değil mi?
1: Evet.
0: Mutlaka. İyi yaptı. Aferin İsmail Hocam'a ben. Aferin. Vallahi bravo. Sen şimdi kim bunu şeyi yedi, Fret'i oradan?
1: Ha? Oyuncunun arkasında durdu hoca.
0: Bravo. Fret'i ya işte. Bak Fret'i gönderdin. Burada oynayacak bir tane adam var. O.
1: Asensio da kulübede bu arada ama riske edilmesi çok anlamlı değil. Deliara giriyor çünkü.
0: Bak, tamam da Asensio şimdi tabii normal bu takımlara karşı oynarsın ama üst düzey çok güçlü takımlarda Asensio 10 numara oynadığı zaman Gündüz'ü Kante koşmaktan var ya canları çıkıyor. Yani çok Fenerbahçe'nin orta saha çok dirensiz oluyor. Onun için de ben Asensio'yu şey gibi oynayacak ya. Yani ileride oynayacak. Serbest oynayacak. Ronaldo nasıl oynuyor? Ne bileyim şey Vinicius Junior nasıl oynuyor? Kenarda falan da değil yani. Gece gol atacak arkadaş. Yani öyle, ama şey, çok ekstra bir adam zaten Asensio'da yani.
1: Evet, evet.
0: Türkiye yani liglerinde.
1: Çok önemli bir oyuncu Fenerbahçe için. Eyüpspor geliyor bu kez. Sağ kanatta baskı sonrası topu kazandı Eyüpspor. Orta Ake'den sekti. Seken top yine konuk ekipte.
0: Fenerbahçe.
1: İyi kapandı Fenerbahçe.
0: Bak, kimse şuradaki Muriç mi ikili baskı yaptılar gördün mü? İkili sıkıştırma adamı
1: evet, orta Muriç yaptırmadı. Yardımcı oldu savunmasına.
0: Lan, sol bekte.
1: Şimdi geliyor pozisyonuna.
0: Evet. Evet. Sol bekte geldi.
1: Çok iyi arkadaş ya.
0: Vallahi yani ben gol atamayabilir ve yapamayabilir ama tamam mı? Şey de öyle. Beşiktaş'ın Vlahovic. Arkadaş nasıl
1: Marsilya
0: bir adam
1: maçında ya. Gol atmadı ama maçın ya en iyilerinden biriydi.
0: Ya nasıl bir süperdi adam var. Bir de ne var biliyor musun? Bu tür adamlar

0: her an hiçbir şey oynamasın. Her an neticeyi değiştirebilir. Her evet. an bir şey yapabilir. Bak Greenwood da öyle. Bekle ki bu bir şey yapacak yani, bir gol atacak. Hiçbir şey oynamasın istersen. Şimdi yalnız yine bir pas o. Ay.
1: Baskısı vardı yine Fenerbahçeli oyuncuların. Kaleci Horatio Moldovan risk sonrasında çıktı kalesinden, topu kontrolüne geçirdi. Butoba'dan pas sol kanada. Konrad Mihalak çok süratli oyuncu. Evet. Yetişti topa. Geriye bıraktı. Abdullahi ortayı yaptı. Savunmada Archie Brown topu karşılıyor. Butoba uzaklardan Fenerbahçe kalesini düşündü. Yerden seken top Ederson'un kucağında. Hiç zorlayamadı Brezilyalı.
0: Evet, şey o bir Mihalak Çekoslovak mı? Çek.
1: Konrad Mihalak Sloven diye hatırlıyorum ama bakacağım hocam. Tamam. Tamam. Kerem'in pası isabetli değil.
0: Geçse gol olurdu zaten, karşı karşıya.
1: Evet. Polonyalı.
0: Polonyalı.
1: Evet.
0: Bizim Dobrovski gibi.
1: Daha önce zaten Konya'da ve Ankara Gücü'nde oynamıştı. Bir tane iyi sezonu var Konya'da. Genelde şeydir, 60-70 metre topu sürer, sonra kaptırır. Ya da yani iyi neticelendiremez.
0: Tamam da ondan sonra takıma bağlı, hocaya bağlı ama çok süratli ya.
1: Süratli bir
0: oradan
1: oyuncudur.
0: Nasıl bir adam gitti o Semadan'ın oradan?
1: Bir kişi yetişecek yani, sahada o Mihalak'tır. Ama sadece süratli.
0: Evet ya, işte onu
1: da, başka bir şey
0: tamam
1: beklemem.
0: Da şey yani onu da işte yani çalıştırmak lazım ya.
1: Evet.
0: Onu forma sokmak lazım, bir şeyler üretmek lazım.
1: Artık 29 yaşında.
0: Fark etmez ki ben bak bize,
1: çok geç hocam.
0: Ya hayır. İlker Yağcıoğlu geldi bana Fenerbahçe'den, 32 yaşında mı 34 yaşında biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Bir tane orta yapmıştım bildiğim maçta, o kadar.
1: Evet.
0: Bana geldi, tamam mı? Şimdi bu adama bir de Erkan vardır biliyorsun bir şeyden, Beşiktaş'tan. Bu
1: arada... İrfan Can topu kazandı Fenerbahçe. Pas şimdi sağ tarafa doğru. Kante baskı altındaydı. Greenwood'a döndü. Greenwood bıraktı Semedo'ya. Semedo çekti soluna. Semedo vurdu kaleci Moldovan. Moldovan topu kornere çeldi.
0: Bu Semedo'yu beğenmiyorlar. Çok enteresan ya bu Fenerbahçe camiası. Veya medyası. Ha?
1: Herkesin vallahi, görüşü ha? Hocam.
0: Ya ne demek görüşü ya? Bak burada da neredeyse gol oluyordu. Neyse. Ya Samuel'i nasıl ya? Şeyi de beğenmedi. Her sen de pek şey beğenmedi. Osay Samuel'i.
1: Osay Samuel.
0: Öbürü de santraya geçmiyor. Ya öyle bir bek olur mu ya?
1: Osay Samuel.
0: Ya tamam.
1: Şimdi orta sağ taraftan paslaşarak kullanılan korner sonrasında top Moldovan'da kaldı. Hocam Osay Samuel Championship oyuncusu ya. İngiltere Alt Lig oyuncusu ya.
0: Ya bunlar peki ben sana şimdi biraz şey yapayım. Galatasaray'dan dem vuracağım 5-1 maçtan. Şimdi X bir adam orada oturuyor. İlkay. Geçen televizyon tek kamera onu gösterdi. Niyeyse yönetmen. İlkay demiyor mudur ya? Bunların oynadığı topu ben şeyle oynadım, ayakkabımla oynadım falan. Ayakkabım oynar demiyor mudur yani? Ha öbürleri ne yapıyor?
1: Zamanında oynuyordu zaten de.
0: Tamam şimdikiler ne oynuyor? Yani yine Fenerbahçe.
1: Archie Brown çevirdi içeri. Savunma girdi Eyüpspor'da araya.
0: Şimdi orada da ön direğe giden yok veya ani oldu ama bek oraya kadar gittikten sonra orta sahada orada olacak. İşte bu çoğalma, işte bu 60 metrenin verdiği zararlar.
1: Evet.
0: 60 metre sen yerde durursan orta sahada oraya gidene kadar Allah selamet versin yani.
1: Zorda kalırsın.
0: Ya git olmaz yani ya o bak bu, ben ilk Fenerbahçe'de birinci yapacağım şey, tamam mı? Bu savunmayı öne çıkartmak. Onu bilmem. Dünya Kupası'nda gördük. Santra yuvarlarının önünde Semedo gene geldi.
1: Semedo içeri çevirdiği yerden bak, Vedat Muriç'in önünden geçti, top dışarı çıktı.
0: Bir kişi var, görüyor musun?
1: Evet.
0: Beş kişi şeyde, bir kişi olmaz. Semedo gidiyor şimdi. Ya bu adamla asist yapamadı diyecekler mesela. Yapamaz, hiç kimse yok orada. Bak bir tek Muriç ya. Olmaz arkadaş yani. Şimdi ben bunu mesela...
1: Daha kalabalık girmeleri gerekiyor.
0: Herhalde ya. Ya olur mu öyle bir şey? Şimdi ben bunu burada durdururum. İsmail Hoca bu ne derim? Veya orta sahadakilere derim ki arkadaş neredesiniz siz ya? Saklambaç mı oynuyorsunuz? Öyle mi?
1: Evet.
0: Olmaz ya adam. Ondan sonra şimdi diyecekler ki Semedo biraz evvel de geldi, müthiş bir geldi gene. Şut attı, kaleci zor çıkarttı. Semedo iyi değil. Olmaz. Olmaz. Yanlış yani.
1: Fenerbahçe korner kullandı sol taraftan. Kerem Aktürkoğlu ortayı yapan oyuncuydu. Savunma topu karşılıyor. Baskı var

0: az, kaleci Ederson'a. Rahat bir maç oluyor hocam Fenerbahçe için fazlasıyla.
1: Herhalde. Ya rakip de işte, tekrar söylüyorum, fark etmez. Bunu yenersin, öbürüne puan verirsin, tamam mı? Bu bloklar arasındaki mesafeyi kısaltmadığı müddetçe, bak gene şu anda bile bak Kerem. 50 metre var bak şu anda.
0: Ha, bloklar tamam. Arasındaki mesafe olmadı. Önemli.
1: Hem de çok önemli ya. Olmaz arkadaş, yani böyle bir şey olmaz. Ya yürü hemen çıkın kardeşim. Ben bir gün böyle krotoş file oynatmadım şeyde, Deniz'de. Ya herkes, iki tane galibiyet aldık. Gençler Birliği ile Antep'i yendik.
0: Krotoş file olmadan mı?
1: Evet. Çıkmıyordu böyle bir maçta. Bağırıyorum çık çık çık. Oynattım. İki tane galibiyet aldık. Üst üste deplasman geldik. Herkes onu niye oynatmadın diyor bana. Allah Allah. Ya dedim biraz ders alsın ya.
0: Bak. Şimdi Matteo Guendouzi yerden oynadı. Archie Brown'dan koşu var. Top kalecide kaldı. Moldovan çıktı kalesinden. Topu kontrolüne geçirdi. İyi zamanlama.
1: Çok iyi. Archie Brown'u da gördün değil mi?
0: Adam, evet.
1: Şimdi bilmese birisi, seyretse bu adam sol açık oyun eder. Öyle mi?
0: Bugün o kadar önde hakikaten.
1: Yani çoğu zaman gidiyor da, bugün baksan bu adam ne oynuyor sorsan birisine, yani futboldan az
0: sol açık
1: mı? Sol açık mı? Sol açık kim diyecek ki, bu Archie Brown herhalde. Ya gidecek. Samet de oradan geldi iki defa.
0: Evet.
1: İkisi de gol oldu. Birisi kaleci zor çıkarttı. Bir tanesinde oradan şey ya, top rüzgar gibi geçti. Kimse yok. Bir kişi var orada. Bak daha evvel Trabzon'da öyleydi. Salah orta yapıyordu bir Kasımpaşa maçında burada falan. Bir tane şey vardı. Onaçı vardı. Burada iteşiler, kakışmalar var. Ya 2-0 iken niye 2? Kendisi ya. Bırak arkadaş ya. Ya centilmen olun biraz ya. Futbol diyorsun ki dostluk, kardeşlik, barış, sevgi.
0: Evet.
1: Vasıtası değil mi?
0: Doğru. Yani
1: burada bırak, tamam. Kasıtlı vurana ben de kızıyorum. Kasıtlı vurana.
0: Kasıtlı vurmak olmamalı.
1: Olmamalı. Ya hatalı olabilir bilmem ama adamı iteleme, kakalama falan yanlış yani ya. Bir sarı kart göreceksin, sonra atılacaksın. Bak şimdi bu Kante ile şey, omuzu çarpıştılar omuz omuza hiç bilmeden. Bu Kante'yi de ben çok beğeniyorum ya. Niye biliyor musun? Karakterli. Onunla buna didişmiyor. Bakıyor oyuna, nasıl oynarsam koşayım ben, mücadele edeyim diye. Severim öyle adamı.
0: İyi oyuncu hocam zaten.
1: Ya çok geldiğinde şey değildi ama şimdi hücuma da çıkıyor bilmem ne.
0: Formu çok biraz daha düşüktü değil mi?
1: Çok düşüktü.
0: Biraz daha
1: ama
0: düşüktü.
1: Ama şimdi var ya ben, yani eski Kante şimdi bana ya, bu kadar değil belki de. Bak yine sağdan bindirdi Samet'i, görüyor musun? Bak al.
0: Fenerbahçe'de ön alanda baskı devam ediyor. Hocam 2-0. Hani böyle bitmiş bir maç gibi neredeyse.
1: Ama sensin.
0: Ama iştah.
1: Var.
0: Var yani.
1: İştah şurubu mu aldılar acaba?
0: Ha? İştah. Fenerbahçe'de iştah gayet iyi.
1: Ya sağ bek, sol bek devamlı şeyde. Hücumda. Aferin ya, hoşuma gidiyor işte ya. Bir şeyi hep söylüyoruz ya.
0: Arka tarafta Kerem Sert vurdu top dışarıda. Uzun taç sonrasında Kerem Aktürkoğlu sol tarafta arka direkte topla buluştu ama topu çok kötü taca gönderdi.
1: Şuraya bak
0: topu
1: ya.
0: Yanağlara gönderdi.
1: Ya buradan gol yapacağım veya içerisinde iki kişi var orada, görüyor musun? Muriç'te birisi daha var.
0: Evet.
1: Olmadı Kerem, bak bunları ondan sonra eleştiriyorlar Kerem'i.
0: Hocam gol kaçar ya.
1: Ya kalçar da böyle vurulmaz arkadaş.
0: Oğuz, ama ters ayakla vurdu.
1: Oğuz, ya ters ayakla mı? Ya futbolcunun tersi düzü var mı? Oraya şeye gelseydi ne o?
0: Sizin iki ayağınız da eşit miydi futbolcuyken?
1: Evet. Şu şey, bu Greenwood'u.
0: İşte Greenwood'un eşit.
1: Ya eşit ya.
0: Greenwood! Onun vuruşu kaleciden seken top ağlarda. 3-0 Vedat Muriç. Fark 3'e çıkıyor. Greenwood'un sürüklediği atakta Moldova'dan dönen topu Vedat Muriç ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu. Erken gelen gollerle Eyüpspor'un gardını tamamıyla düşürdü Sarı Lacivertliler. Şölen havasında bir pazar akşamüstü hocam.
1: Greenwood hangi ayağıyla vurdu?
0: Sağ
1: ayağıyla.
0: Onun için fark etmiyor.
1: Yani fark etti. Futbolcu öyle olacak. Şimdi bana ondan sonra Kerem sol ayağına geldi yani.
0: Olmaz. Ama hocam arkadaşlar, nadir bir oyuncu Greenwood.
1: Yalnız bak
0: nadir
1: şey
0: bir
1: söyleyeyim
0: mi?
1: Yani. İki ayağı denk. Şimdi herkes onu sol zannediyor değil mi? Penaltıyı sağ ayağıyla attı bak.
0: Evet.
1: Baskın ayağı sağ ayak esas onun. Biliyor musun? Baskın ayağı sağ ayak.
0: Tartışmalı penaltı bir konu.
1: Yok, penaltı atamaz. Bak ben iki ayağım vururum ama penaltı benim baskın ayağım sağdır normal. Ama hiç ben mesela gelmiş sol sağ vole mole hiç kaçırmam. Kaçırmam derken vururum yani. Ama baskın ayakla atarım penaltıyı.

0: Şimdi burada işte öbürü vuramadı. Kerem'in baskın ayağı sol değil tabii de.
1: Evet.
0: Ya attı, aşırsa orada iki kişi bomboş ya. Muriç falan boştu. Yani dikkat etmek lazım.
1: 3-0 üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Çok rahat bir performans sergiliyor Sarı Lacivertliler. Herhangi bir problem yaşamadan bugünü bitirme niyetinde bir Fenerbahçe var. Ya, o yolda da hocam ya çok emin adımlarla ilerliyor.
0: Çok iyi de ilk penaltıyı keşke atmasaydı, dışarı atsaydı. Zaten şey yap, çok iyi oynuyorlar değil mi? Hiç o penaltıya falan ihtiyaçları yok.
1: Yani
0: ben vermezdim onu. Çok bana göre çok ağır bir karardı ama şu anda 4-0, 5-0 olur zaten. Yani iyi oynuyorlar arkadaş. Taraftarda ya bak burada şimdi gene bak arkadara bak Allah aşkına bu şeyi ya birisi arkadaş bu söylemiyor mu öne çık diye stoperlere?
1: Muhakkak söylüyor.
0: Yok ya bak orada geziyor bak para arıyor herhalde şey. Stoper ne o? Kaptan.
1: Şkriniar.
0: Şkriniar bak ha. Nereye oraya zahmet oldu bak oraya kadar geldi.
1: Fenerbahçe çok rahat oyun oynuyor. Vedat Muriç'in pası Kerem'e isabetli değil. Çıkmak istiyor Eyüpspor. Butoba'dan pas. Şimdi sol tarafta Mialak hareketliydi. Çok iyi müdahale Milan Škriniar'dan.
0: Evet geçse.
1: Evet Fenerbahçe faul bekledi. Oyun devam etti.
0: Ne bir şey söyleyeyim mi? Bak oraya kadar çıkmasa o Mialak'ı da yakalayamaz. Belki bu pozisyon olurdu. %100. Yani çıktı o topu şey kesti.
1: Evet.
0: Ya onu bunu biraz söyleyecekler yani ya. Çık.
1: Şimdi orta Fenerbahçe ceza alanına doğru Ederson için çok rahat bir top.
0: Yok kaleci çalıştırırlar.
1: Evet öyle değil derler.
0: Çalışmada bile.
1: Kaleci çalıştırılan çalıştırma yani. Topu. Hocam yani Eyüpspor yerinde olmak da zor. Şu an bu maçta. Abi
0: ya niye öyle bak bir şey söyleyeyim. Tabii canım zor tabii. Öyle mevcut bir denk geldi ki. Yani. Fenerbahçe burada ya yenecek ya yenecek maçı.
1: Evet.
0: Yani bu maçta Fenerbahçe buradan 3 puan alamazsa camia karışır. İsmail Hoca gider. Bak söyleyeyim giderdi yani. Yani bu çok kötü şeyler olurdu. Bu maç Eyüp'ün de şanssızlığı bu burada.
1: Hakikaten o ihtimal öyle. Ortadan kalktı ama sanki.
0: Sanki kalktı ya bundan sonra 3 olur zaten hepsi gider. Hiç olursa yani bu saatten sonra değil mi? İsmail de bırakır, başkan da bırakır, futbolcular da bırakır falan filan yani.
1: Bu saatten sonra.
0: Bu saatten sonra
1: iş
0: futbol
1: olmaz.
0: Bu tabii belli olmaz ama Fenerbahçe çok çok iyi oynuyor. Ama karşıdaki rakibin al.
1: Şimdi Archie Brown sekti top karşı karşıya pozisyon Abdullah'ın vuruşunda Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan içeri girdi Abdullah'ın onun vuruşunda. Ederson'dan gol izni yok. İyi kurtarış Brezilyalı'dan.
0: İyi kurtarış da yani Eyüp takımı böyle bir pozisyon yakaladı. Atacaksın bunu ya karşı karşıya. Bravo kaleciye de.
1: Evet.
0: Burada Archie Brown'un da hatası. Değil mi? %100 hata. Ya, oluyor işte. Adam işte devamlı ileride. Ya, zaten biraz savunması iyi olsa herhalde Barcelona, Real Madrid falan oralarda oynar.
1: Fizik gücü çok iyi.
0: Çok iyi. Defansı iyi değil ama hücumda çok iyi. Ama biraz eksik ama ayağa kaydı orada bak.
1: Evet.
0: Kerem hakikaten ayağa kaydı adam.
1: Mason Greenwood. Semedo.
0: Bunun ayağına gelince Mason Greenwood'un ayağına top gelince hoşuma gidiyor biliyor musun? Klas hareketleri. Değil mi? İnsanı.
1: Greenwood. Yani,
0: tabii Greenwood.
1: Hocam yani, farklı bir oyuncu.
0: Yani şimdi neyi mukayese ettim biliyor musun? Dün Leo ile bunu mukayese ettim. Bu Leo'dan bir tık daha iyi.
1: İyi oyuncu. Evet. Bundan yani, daha iyi oyuncu.
0: Leo'dan şu anda gördüğümüz ama. Tamam mı? Leo'yu da ben çok beğenirim yani. Hı. Ama yani dünkü maçtan sonra falan baktığım zaman.
1: Ben bu kayseri etmem vallahi ikisini.
0: Öyle
1: hocam.
0: Mi?
1: Evet.
0: Ben Greenwood daha iyi. Greenwood. Ama onu da hiç
1: yapamam. Bariz bir şekilde değil daha mi? İyi.
0: Ya Fenerbahçe bazı şeyleri iyi yaptı. Galatasaray bazı şeyleri. Yani şimdi niye Greenwood'u almadı? Peki niye Vlahović ne o?
1: Vlahović'i
0: almadı mesela Fenerbahçe. Tamam şey fena değildi değil mi?
1: Vedat da çok iyi oyuncu hocam.
0: Ya iyiydi ama ya Vlahović var ya bir ayrı bir oyuncuymuş ya. Ha? Vedat'a da helal olsun ya bu yaşta. Evet. Sol beke kadar geldi. Golü atıyor. Bir pas verseydi Kerem öbür golü de atacaktı.
1: Hala zamanı var yani. İki golü var ama. Şimdi orta geldi. Kerem hareketliydi. Dönen top. Pas geriye. Semedo'nun pasında. Muriç'in vuruşu.

0: İdare etti ama.
1: İdare etti mi? Hiç vallahi bir aratmadı yani o sol beki.
0: Evet evet, çok gayet iyi.
1: Değil mi? Onun için yani tamam, belki gününde olmayabilir falan ama şimdi bugün mesela, ya bir de ne var bilmez adamı ya, özgüven işte, biraz evvel şey dedi mesela İK ile ilgili, ya oynamıyor falan. İK kendini bizde bir şey vardı biliyor musun? Salmıştır.
0: Evet. Salmış mıdır?
1: Salmıştır da, ben olsam salarım da, ya salmıştır. Sen de o, seni oynatmıyor. Oynayanlara bir bakıyor, tamam mı? Adam böyle garip garip, tamam mı? İçini yiyordur. Sağlar ha, çıkıp sadece salda başını al maaşını yapmışlar. Bence Okan hocam, ben Fenerbahçe maçını anlatıyoruz ama onu kazanması lazım. Yani arkadaş işte. Bana ihtiyacı var. Yani bir konuşması lazım.
0: Guendouzi sağ tarafta topla buluştu. Şimdi verdi pasını. Vedat Muriç, Archie Brown, İrfan Can sola yanaşmıştı, aldı topu. İrfan Can Kahveci döndü Kante'ye. Kante, Kerem savunmadan sekti top. Tekrar Kante, araya çok güzel bıraktı. İrfan Can, Archie Brown. Archie Brown'ın pası isabetli değil. Archie Brown'a gelene kadar top çok güzel ördü Fenerbahçe.
1: Ne ara pası? Nasıl bir ara pası ya? Kim atmıştı onu ya?
0: Archie Brown baskı yaptı, kazandı, hatasını telafi etti. Yaptı ortayı, kaleye doğru giden top. Kaleci Moldovan'da kaldı. Ve kale çizgisinde topun geçtiğine dair yardımcıdan bir uyarı var. Kale vuruşuyla oyun devam edecek.
1: Ara pasını kim attı?
0: Kante.
1: Kante değil mi? Şimdi Kante'ye diyorlar ki ya koşuyor işte, kazma, balta, işte başka bir şeyler var. Yo, attığı pasa bak ya. Benim diyen bir adam at. Şimdi Messi atsa o futbolcuya bak ya dersin, öyle mi?
0: Yani Kante ya, atınca olmuyor mu hocam?
1: Kante atınca şey gelmiyor. Hiç kıymeti bilmiyor yani insan. O şey değil, o bir algı var ya, o algıyı silemiyorsun. Gördüğün halde silemiyorsun. Ya şu var hakikaten bu dünyada. İnsan gördüğüne değil söylenene inanıyor. Vallahi bu çok doğru. Diyorlar ya, gördüğün yarısına inan, söylenene hiç inanma, hiçbir şeye söylenene.
0: Çok gördüğüne doğru inanacaksın.
1: Gördüğünün de yarısına diyor. Niyeyse.
0: Ne olur ne olmaz diye.
1: Onu anlamıyorum ben yani de.
0: İrfan Can Kahveci, İrfan Can'dan pas ceza alanına. Aa. Kerem hareketliydi. Kaleci Moldovan çıktı kalesinden, aldı topu.
1: Bu da güzel bir pasta.
0: Evet.
1: İrfan.
0: Yine top Eyüpspor'da, kendi alanında pas yaptı Eyüpsporlu oyuncular. Mihalak hareketliydi. Skriniar topa yakın. Skriniar, Mihalak onu rahatsız etti. Çok soğukkanlı Skriniar. Guendouzi'yi buldu. Guendouzi'den pas. Kalecisi Ederson. Ederson tekrar oynadı Skriniar'la. Çok kısa, sadece 3 dakikalık bir araya gideceğiz. Az sonra beraberiz.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz. Gidefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. Gidefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında Gidefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo.

0: hediye, kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A-Spor Radyo.

0: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde 34. dakikadayız. 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü sürüyor. Sizden ayrı kaldığımız süre zarfındaysa çok büyük bir aksiyon olmadı. Onu da belirtelim. Rahat hocam Fenerbahçe ve bu rahatlık hücumdaki üretkenliğe de pas alışverişine de sanki çok yardımcı oldu.
1: Ya iyi paslaşıyorlar, iyi yerlere gidiyorlar, iyi kaçanlara iyi toplar atıyorlar. Ha belki bir milim, bir santim, iki santim, on santim kısa gelse gol olacak falan. Ya biraz abarttım yani. Yarım santimde mesela İrfan'ın attığı toplar var. Samet'in getirdiği toplar var. Yani geçse be oralardan böyle kıl payı geçmiyor öyle diyelim.
0: Evet. Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle devam eden bir oyun söz konusu. Greenwood ve Sedat Muriç goller atan oyuncular çok yaşayın hocam.
1: Hep beraber.
0: Genduzi'nin faulü sonrasında serbest vuruş kazandı Eyüpspor. Fenerbahçe yarı alanının ortasından hafif sol çapraz kaleyi karşıdan gören ama şut denenmeyecek bir yer. Giordano topun başında. Ceza alanına doğru hareketli Eyüpsporlu oyuncular. Giordano'dan ortağa Oke'den seken topa bir rövaşata denemesi. Top farklı şekilde dışarıda Ahmet Abdullah'ı rövaşatayı deneyen oyuncuydu. Onun da Eyüpsporlu bu sezon 2-1 kazanılan Alanya mücadelesinde bir gol attığını belirtelim. Eyüpspor'da bir reaksiyon gösterme çabası içinde ama
1: yetersiz.
0: Yeterli değil evet.
1: Evet. Yani yetersiz.
0: Ama deniyorlar. Biraz daha öne
1: herhalde
0: çıkıyor.
1: Herhalde artık o kadar da değil. Süper Lig şeyleri ya. Bak ya, şeyde Kerem de kaçıyor şeylere falan. İyi topları atmaya çalışıyorlar ona. Ama böyle bir kıl payı kaçırıyor topları. Veya gelmiyor. Kaçırmıyor da. Bir de adamı kaçırıyor dersek buradan derler ki ya Kerem tutamıyor mu?
0: Kıl ama payı... o da olabiliyor bazen. Abdullah'ı evet. Döndü sol tarafa. Giordano Eyüpspor etkili geldi. Orta Nathan Ake topu karşılayan oyuncu. Dönen topu aldı Abdullah'ı. Uzaklardan vurdu kaleye Ederson. Abdullah'ın denemeleri var. Eyüpspor'da son 7-8 dakikada 3. denemesi bu Abdullah'ın. Onun uzaklardan vuruşunda top dışarı gitti. Karşı karşıya bir pozisyonda da Ederson Abdullah'a izin vermemişti. Burada uzaklardan, hafif sağ çaprazdan sert vurdu Abdullah'ı. Ederson iki hamlede topu kontrol etti. İrfan Can yerden ceza alanına doğru topu gönderdi. Anıl ayak koydu. Moldovan topu uzaklaştırdı. Karşılayan Ake. Kante şimdi. Milan Škriniar. Top Fenerbahçe'de. Semedo geriye dönüyor. Fenerbahçe top yapmayı sürdürüyor. Devrenin sonu bize ne vaat ediyor hocam? Eyüpspor biraz hareketli, biraz daha cesur.
1: Yani hareketli.
0: Ama Fenerbahçe de bu durumu değerlendirebilecek ayaklara sahip.
1: Her an iki takım da gol atar. Şöyle söyleyeyim, %80-85 Fenerbahçe gol atabilir. %15 de şey, yani ümitsiz vaka değil şey, Eyüpspor. Ama çok cılız ataklar, cılız. Ya deminki şutu karşı karşıya kaldığı zaman atsa Abdullah'ı gal ya gol olurdu.
0: Evet.
1: Deminki şutu. O çok kötü vurdu onu. Ya zaten plase gibi attı.
0: Genduzi topun önünde kaldı. Yerden oynadı Archie Brown. Vedat Muriç tekrar. Nelson Semedo şimdi Ruyao savunmanın arkasına doğru oynamak istedi Eyüpspor'da. Škriniar araya girdi. Orta sahalar biraz kolay geçiliyor bu bölümde.
1: İşte bak arkadakiler yürüye yürüye geliyor.
0: Evet.
1: Biliyor musun? Ya yürü koş çık kardeşim. Çık dönen
0: İrfan
1: toplara.
0: İrfan Can'dan pas Genduzi'ye. Genduzi vurdu ve gol. Matteo Genduzi cezanın dışından sağ ayağının içiyle yakın direğe doğru tekte vuruşunu yaptı ve farkı 4'e çıkardı Fenerbahçe. Çok rahat bir şekilde sarı lacivertliler skor üretmeye devam ediyor. Eyüpspor karşısında İrfan Can'ın pasında golü buldu. Eyüpspor karşısında Fenerbahçe pozisyon başlangıcında da bir faul beklentisi vardı.
1: Ama avantajı
0: Eyüpspor'un hakem avantajı oynattı. Sonrasında top kaybı oldu. İrfan Can Greenwood'da oynadı. Greenwood Tekrar İrfan Can'ı buldu. İrfan Can'ın pasında Matteo Guendouzi yakın direğe doğru çok şık bir vuruş. Top ağlarda ve durum 4-0.
1: Normalinde öbür köşeye vurması lazım. Değil mi?
0: Kaleci de oraya bekler. Yakına ama vurursan gol olabilir. Oğlum, işte yani böyle.
1: Normalinde öbür tarafa şeyin Savyalı'nın attığı golün bu sefer yakın direkteki gol bu.
0: Evet.
1: Şimdi kafasına elense çekmişti orada Kante galiba şeyi. Onu söylüyor ama avantaj var. Ha, sarı kart sonradan verebilir. Tamam mı? Yani.
0: Avantajı oynattı hakem. Oynattı. Devamındaki top kaybı golü getirdi.
1: Evet.
0: Önemli bir iş çıkardı şu ana kadar Fenerbahçe. Son derece rahat. Salih Hacıvertliler böyle daha çok daha fazla gol vaat ediyor bu maç hala.
1: Evet ya, şimdi
0: çünkü aynı iştah devam ediyor Fenerbahçe'de, bunu gözlemliyoruz.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu Guendouzi sol beke geliyor, sağ beke geliyor, ileri gidiyor, gol. Geçen de maçta da, Antep maçında da biliyorsun gol kaçırdı boş kaleye.
0: Evet.
1: Yani netice her tarafa
0: şimdi koşuyor. Şimdi Eyüpspor etkili geldi. Pas cezalarının dışına.
1: Görüyor musun?
0: Şimdi sağ kanat. Bu Toba, Taha, Masaga şimdi. Masanga, Costa, Guendouzi orada faul yaptı.
1: Bugün de Guendouzi her tarafa koşuyor ama faul yapıyor. Ya ya, arkası dönük. Yani şu topu alsa faul çiz var ya, ikinci gol olur.
0: Kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak Eyüpspor. Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Konuk ekip, göreceğiz. Serbest vuruş şansı Eyüpspor için. 41. dakikadayız. Hazırlıklar devam ediyor serbest vuruş öncesinde. İki oyuncu var topun başında Eyüpspor'da.
1: Şimdi böyle bir espri var. İkisi birden vuracaktı.
0: Tsubasa ile Misaki gibi mi?
1: Şimdi Ankara Gücü'nün
0: hakem işaretini verdi. Serbest vuruş kullanıldı. Top Ederson'da kaldı.
1: Şimdi
0: Talha'nın vuruşunda Ederson başarılı.
1: Tam üstüne
0: hocam
1: geldi. Şimdi Ankara Gücü'nde bir futbolcu vardı, ismi var. Bizim zamanımızda, milattan evvel. Hakem diyor ki çift vuruş diyor, tamam mı? Dikkat et diyor, tamam hocam diyor, ikisini de ben vuracağım diyor. Bu olmuş bir şey, biliyor musun?
0: Yaşanmış yani, hikaye.
1: Tabii yaşanmış. Bizim futbolcu arkadaşlarımız bunu hep anlatırlardı arkadaşı için falan. Tamam, ikisini de ben vuracağım demiş.
0: Mialak, Rüyao şimdi sol kanatta. Milan Škriniar onu karşılıyor. Rüyao Škriniar mücadelesi sonrasında top yine Eyüpspor'da. Costa geriye döndü, Masanga. Eyüpspor tüm atlarıyla Fenerbahçe yarı alanında. Giordano çizgiye döndü. Abdullah'a doğru bir orta. Milan Škriniar'dan müdahale var. Korner.
1: Kötü bir köşe müdahale yaptı.
0: Oyun devam edecek.
1: Çok iyi bugün ara paslarını kesti.
0: Evet.
1: Çok iyi. Škriniar biraz daha hücuma değil de yani destek verse dönen topları almak için. Yani o mesafeyi takım boyunu kısaltması lazım. Bu maç için belki şey değil, önemli değil ama diğer maçlarda daha güçlü takımlara karşı onu yapmak mecburiyetinde.
0: Köşe vuruşu kullanıldı bu Toba. Giordano.
1: Bak 4-0 galiba, aferin. Güzel bir felsefe yerleştirmiş hoca. Bütün takım kendi kalesi önünde. Bütün Fenerbahçe. Yani santforundan tut açıklar, şunlar bunlar. Kerem şu bu. Emi Kerem uzaklaştı. Biraz daha evvel Vedat Muriç uzaklaştırdı. Yani hepsi savunmaya geliyorlar. Güzel bir düşünce. Yani bu arada topu Fenerbahçe kaptığı an kalesinde 5. golü görür şey.
0: Evet,
1: çok dengesiz, evet, dengesiz çıkıyorlar çünkü. Bu savunma ya çok eksikleri var. Ya Allah yardım etsin yani. Kolay değil.
0: Bugün çok hele bu senaryoda ya, ikinci yarıyı yaşamak da kolay değil.
1: Evet, maç bitse diye falan bakarlar, biliyor musun? Hani evet. 4'le 5'le falan.
0: Ama daha çok var.
1: Ya vallahi yani ben de şimdi şöyle düşün. Eyüpspor'un teknik direktörünü düşün.
0: Özhan Polat.
1: Yöneticisini falan. bu nasıl geçecek o 45-50 dakika diye. Ha?
0: İkinci yarı belki tempoyu biraz daha düşebilir Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe belki düşürür.
0: Bir yandan da milli ara geliyor. Top kaybı Fenerbahçe'den sol tarafta. Ruyao, Kante geldi, aldı topu ondan. Semedo eksen etrafında döndü. Şimdi verdi pasını Kante'ye doğru.
1: Bak şey
0: Anıl
1: doğru.
0: Topu karşılıyor.
1: Kerem de oradaydı biliyorsun değil mi? Sağ bekti.
0: Evet.
1: Oralarda. Aferin ya, Fenerbahçe'de bir felsefe oturmuş futbolcular. Yani ben diyor iki yönlü oynayacağım diyor.
0: Konrad Mihalak. Mihalak'tan orta karşıladı Ake. Kante Seken topu kovaladı. Bu Toba'yla mücadele halindeydi. Kante topu Kerem'e kazandırdı. Ardından Kerem'e yapılan hareket için faul kararı var. Oyun serbest vuruşla devam edecek.
1: Muriç'ten Kerem, hepsi geliyorlar savunmaya. Hepsi.
0: Bayağı yardımcı oluyorlar.
1: Evet.
0: Defanstaki arkadaşlarına.
1: Vallahi bravo. Yani şu takım bu takım 4-0 3-0 falan diye bir şey yok, düşünce yok. Çok güzel bir felsefe yani. Şimdi ben taraftar şimdi buna da bakar yani. Ya işte salarsan anlıyor musun bundan sonra?
0: Nasanga ilk yarının sonunda en az 2 dakika ilave edildi. Pas Fenerbahçe savunmasının arkasına doğru, Ake kesti topu.
1: İyi kademesinde bak Şikrinyar vardı ama ikisi orada. Dikkat ettin mi? İkisi evet. gene orada olmaz ya. Yaklaş kardeşim yani. Ya. Çık santral çizgisine bas ya.
0: Eyüpspor çıkmak istiyor. Masanga.
1: Bu santral vardı bir tane Masanga. Sakarya'da falan oynayan. Çok iyiydi.
0: Nathan Ake topu kazandı. Devre sonunda Fenerbahçe yine etkili geliyor. Greenwood sol tarafta topla buluştu. Çekti sağına. Greenwood verdi pasını. Şut pozisyonu. İrfan Can vurdu, 5 oldu. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin 5. golünü kaydediyor. Tıpkı Matteo Guendouzi gibi İrfan Can da yakın direğe doğru topu gönderdi ve durum 5-0. Çok rahat bir oyun Fenerbahçe'den. Ve Sarı Lacivertliler taraftarına çok tatmin edici bir akşam yaşatıyor. 5-0.
1: Bak İrfan'a sevindim.
0: Evet,
1: İrfan
0: ihtiyacı
1: bugün
0: vardı.
1: Ya vardı. Taraftar şu bu veya taraftar demeyeyim de beğenen de vardı belki ama. Yani medya, Fenerbahçe medyası, camiası falan filan. Şimdi bugün mesela ben şimdi Şenol Usta Ömer'le konuşacaktım. İlk soru bana İrfan'ı oynatıyor. Tamam, iyi yaptı, bravo, arkasında duruyor. Bravo, aferin. İrfan da ya iyi futbolcu kardeşim. Ne arıyorsunuz ben bundan ya? Eskisi gibi bir şey olmuşlar. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Ya bir algı yaratıyorlar Kerem.
0: Evet.
1: Eskisi gibi değil. Ne al sana eskisinden iyi değil ben de o zaman. Şimdi bize öyle söylemek lazım. Eskisinden daha iyi olmuş. Vallahi öyle bir algı yaratıcılar var ya. Herkes vay bu sene çok çok iyi derler. İyi zaten, iyi adamlar ya. Böyle bıraksınlar, ayıp ya. Bunu da gönderiyorlardı. Geçen sene zaten gönderdiler. Yani başka belki bir sebepler vardı bilmiyorum ama olmaz yani.
0: Taç kullanacak Eyüpspor sağ taraftan köşe gönderine Fenerbahçe'nin alanında. Çok yakın bir noktadan göndere. Şimdi taç atışı kullanılacak. Uzun bir taç hazırlığı var. Bu atak noktalanınca muhtemelen ilk yarıda bitecektir. Şenol Usta Ömer'le ilk devreyi değerlendireceğiz. Ederson kalesinden çıktı. Costa önünde kalan topa vurdu. Savunma araya girdi ve ilk yarı bitiyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında soyunma odasına 5-0'lık üstünlükle gidiyor. Çok net bir performans ortaya koydu Sarı Lacivertliler ve maçı aslında 21. dakikada 3-0'a geldiğinde Fenerbahçe bitirmiş gibiydi. 2'de gol buldu sonrasında Guendouzi ve İrfan Can'la ceza alanı dışında yapılan vuruşlarla. Devre arasına gidilirken de iki takım oyuncular arasında sağ içinde bir gerginlik olduğunu da görüyoruz. Devre arası için Şenol Hoca hazır mı? Hocam az sonra beraber olacağız sizinle.
1: Ben bir şey soracağım ama bitmeden hocadan evvel. Bu penaltı moralini bozmuş olabilir mi şeyin?
0: Olabilir. Ha? Ama gelin bir devre arasında Şenol Hoca ile konuşalım. İkinci yarı başında biz değerlendiririz bunu. Devre arası şimdi Aspor ekranlarında.

0: Fenerbahçe Eyüpspor mücadelesinde ilk 45 dakikayı sarı lacivertliler 5-0'lık üstünlükle tamamladı. Çok çarpıcı bir netice ortada. Şenol Hoca ile değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ ol Kerem. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam Greenwood 1, Muriç 2, Gündüz, İrfan Can Kahveci birer gol kaydetti. Çok fazla aslında bireysel performanslarla ilgili size sormak istediğim soru var ama ilk değerlendirmenizi merak ediyorum. Maçın başında gollerin gelmiş olması tamamıyla işi bitirdi diyebilir miyiz?
1: Evet, onu diyebiliriz ama ondan önce bir şey söyleyeyim. Güven Çocuğa en son siz konuşurken İrfan Can oynuyor, benim ona söylemem şu. İrfan Can'ın oynaması benim için doğru bir karardı. Taraftar ne diyecek, ne tepki koyacak diye o Güven Çocuğa biliyor. Ben İrfan Can'ın her zaman Fenerbahçe'de oynamasını istedim. Çünkü şu andaki kadronun İrfan Can'a ihtiyacı var. Şu anda yetersiz bir kadro var. Şu anda Asensio yoksa İrfan Can'dan en azından devre arasına kadar Fenerbahçe'nin faydalanması gerektiğini düşünen bir spor adamıyım, futbol adamıyım. Sonuçta bugün de İrfan Can elinden geleni yapıyor, iyi oynuyor. Bir gol asist, bir asist, bir gol. Hatta Vedat'ın attığı golde de ilk Kerem'e pası çıkaran o iyi oynuyor. Ha şu, Fenerbahçe'nin bugün bu galibiyete ihtiyacı vardı diyorum. Devre arası olmasına rağmen 5-0'lık bir skor var Kerem. Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe takımının, oyuncusunun, teknik adamın ve camianın bu maça çok ihtiyacı vardı. Bence bu Eyüpspor maçı milli maç arifesinden önce ilaç gibi geldi. İyi bir moral depolayacak bu maçla beraber Fenerbahçe. Eksik yerlerini veya kırılgan oyuncuların tamirini, sakat oyuncuların dönüşünü bu devre arasında yerine getirecek. Onun için bu Eyüpspor maçını kazasız geçmek zorundaydı. Çünkü artık bundan sonra, dünkü Trabzonspor Galatasaray maçından sonra öyle diyeyim bari, bugün bu galibiyeti çok ihtiyacı var. Puan farkını çünkü en kötü ihtimalle Galatasaray'la birlikte 3'e düşürdü. Bugün tabii Beşiktaş'ın da maçı var.
0: Evet.
1: Ama öyle baktığın zaman gerçekten ilk yarıda iştahlı, gol arayan, gol attıkça da coşan bir Fenerbahçe vardı.
0: Hocam Vedat'tan 2 gol izledik. Doğru zamanda doğru noktalara hareketlendi. Savunma yardımı çok iyi. Nasıl gördünüz Vedat'ın performansını?
1: Ben Vedat'ın zaten bu seneki hemen hemen oynadığı bütün maçlarda elinden geleni fazlasıyla verdiğini düşünüyorum. Bağlantı oyununu da çok iyi yapabiliyor. Zaten orta sahadan eğer ona iştirak edecek bir oyuncu varsa, ki bugün İrfan o görevi gayet iyi yapıyor. Zaman zaman Gündüz'ü ile bu bağlantıyı yapıyor. Ona geriden gelen topu, tek top orta sahaya iade ettiği zaman, dönüp koşu yaptığı zaman gol pozisyonu buluyor. Topla fazla uğraştığı zaman biraz sıkıntı çekiyor ama onu zaman içerisinde de düzeltecektir diye düşünüyorum. Bence yaptığı koşular doğru, bir iki tanesini eksik yaptı diye düşünüyorum. Hep arka direkte bekliyor. İlk gol arka direkten gol yapınca ara sıra da ön direğe hareketlenmesi gerekir. Ön direkte koşuyu yapıp rakibin önüne geçip vuruş yapsaydı belki bir tane daha, iki tane daha gol yapabilirdi. Bugün rahat oynuyorlar. 3-0'ı 21. dakikada bulunca top istatistiklerine bakıyorsun şimdi. 47-53 toplu oynama, evet. Ekranda da göründüğü gibi. Yani Fenerbahçe öyle topu ben alayım şey yapayım düşünmedi. Bence de düşünmek lazım. Şöyle, eğer 21. dakikada 3-0 yapıyorsan bu top sende kalmalı. Yani topu sete, oyunu sete çevireceksin. Top sende kalacak. Rakibi yoracaksın. Oysa tam tersi oldu. 3-0'dan sonra, yani son dakikalarda diğer goller oldu. Yani o bir dönem, bir 10-15 dakikalık dönemde hep Eyüpspor oynadı. Bir tane karşı karşıya pozisyon var.
0: Ederson iyi kurtardı.
1: Muhteşem bir duruş sergiledi.
0: Evet.
1: Bu sene gerçekten Ederson'un da sezonu oluyor. Gerçekten Fenerbahçe'ye bu sene çok şey katacağını bugünkü maçta da gösterdi. Olsun, bir tane pozisyon ama kalesinde büyüdü. Yani karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyüdü sonuçta. Vuracak yer bırakmadı rakibe. O Ederson'un güveni bu sene çok iyi. Savunmadaki sıkıntıları da Fenerbahçe yavaş yavaş gidermesi gerektiğini düşünüyorum. En önemli kazanç bence bugün Asensio eğer uzun bir süre görev almayacaksa İrfan Can'dan muhakkak ve muhakkak Fenerbahçe'nin faydalanması gerekir. Çünkü Asensio olmadığı zaman orada oynayacak başka bir oyuncu tiplemesi şu anda yok. Hani Greenwood'u diyorsun oraya koyarsın belki oynayabilirsin ama Greenwood orada verimli olabilir mi olamaz mı Kerem onu bilemezsin yani İsmail
0: Hocam Can. Gaziantep maçında çok gelmişti merkez, hatta ara ara merkezde topla bindirmelerini görüyoruz. İyi günleri de oldu, bunu iyi yaptığı maçlar da oldu, Roma mücadelesi gibi, ama merkezde çok kolay top kaybedebiliyor sanki. Bu da Fenerbahçe'ye riske atıyor. Bir de çok iyi oyuncu, yeri de zaten çok net. Çok öyle bir arayışa gerek var mı?
1: İşte İrfan Can iyi olursa veya Asensio sağlıklı olursa evet, böyle bir arayışa ihtiyaç yok.
0: Evet.
1: Ama böyle bir ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kullanabilir diyorum ben onu mesela, evet. Greenwood'un oralarda. Yoksa Asensio sağlıklı olsa, İrfan formlu olsa, bugünkü gibi oynasa diğer maçlarda, o zaman böyle bir riske demeyelim de böyle bir değişikliğe ihtiyaç görmezsin.
0: Doğru.
1: Şimdi bakıyorsun rakip Eyüpspor zaten ligi hemen hemen sezon başı olmasına rağmen oynuyormuş gibi görünüp yani çok erken havlatan bir takım hüviyetinde. İşte onun için diyorum ya, Fenerbahçe'nin bu maçı bu tarihte oynaması Fenerbahçe camiası, hocası, futbolcusu açısından çok önemliydi. En azından bir moral motivasyon sağlaması açısından da çok değerliydi. Bir de tabii Galatasaray'ın mağlup olması, şimdi zirve yarışındaki takımların bir anda fazlalaşması. Tabii bu sene ligin belki de tadını, lezzetini değiştirecek Kerem. Ben sezon başı da bir iki maç seyrettikten sonra bu ligde artık geçen senelerdeki gibi iki takım hegemonyası kalmayacağını hemen hemen gördük kadrolara bakınca, doğru, oynanan oyuna bakınca. Şimdi ligin tepesine bakıyorsun, 12 puan yapmış bir Kocaeli Spor var. Ha ben Beşiktaş'ı demiyorum, zaten orada olduğu için demiyorum. Galatasaray'ın 13 var, bakıyorsun şimdi bugün Fener'in 10 olacak. Efendim sana söyleyeyim, bir sürü 10 takım, 10 puan, Amespor'un 10 puanı var, yeni çıkmış lige.
0: Yani, Amespor Beşiktaş'ı yenerse bugün lider bitiriyor.
1: Evet öyle de, evet o da yenerse lider bitiriyor. Bu sene yani büyük takımları yenecek Anadolu takımlarının sayısı bir fazla olacak gibi görünüyor. Mesela Trabzonspor geçen hafta yeniliyor, bu hafta Galatasaray maçına muhteşem bir dönüş yapıyor. Fenerbahçe geçen hafta berabere kalıyor. Bugün işte Eyüpspor şansı, böyle demoralize bir dönemde Eyüpspor'la oynaması çok büyük şanstı.
0: Bu şansı da Fenerbahçe ilk devrede ciddi anlamda iyi bir şekilde kullandı. İkinci yarıya başlanırken sizce İsmail Hoca, milli araya da gidiliyor artık, hani birkaç oyuncuyu belki dinlendireyim, bunlar arasında milli takımlarda yer alacak isimler de olabilir, böyle bir düşünceye girebilir mi?
1: Ya
0: değişiklik
1: ben şimdi,
0: beklemeli miyiz?
1: Biz şimdi sevgili Ender Bilgin, Real Kapsal beraber seyrediyorduk maçı. Ben şunu dedim ya, bu maçta en azından yeni transfer edilen stoperin ismine bakıyorum Kerem.
0: Opong.
1: Yani şu, Skriniar milli takıma da gidiyor galiba, yanılmıyorsam.
0: Evet.
1: Ya bence bu Opong'u taraftar da istiyor. Yani diğer değişiklikler hiç fark etmez. Kimi yaparsa yapsın orada bir sıkıntı yok. Yani bir Oğuz Aydın'ı da koyabilirsin, Minene'yi de koyabilirsin. Ama Opong'u görmek lazım. Hele tam da sırası. Yani Skriniar'ın yerine bir Opong, Ake ikilisi nasıl oluyor? Tam onun maçı.
0: Evet.
1: Yani savunmada, çünkü Skriniar sezon başından beri birçok maçta çok hatalar yaptı. Yani çok da performansı iyi değil. Alıyor, kaleci Ederson'u alıyor, öne de oynayamıyor. Yani tek hamle yapıyor. O hamlelerden rakip kurtulduğu zaman sıkıntı oluyor. Bence Opong'u İsmail Hoca acaba düşünür mü diye düşünüyorum. Bir devre arasında öyle bir eğer değişiklik yaparsa, hem Opong'u Fenerbahçe taraftarına bir tanıtırsın, bir de yeni transfer, daha sonra oynatacağın zamanlar nasıl bir profil olduğunu Tamam, antrenmanlarda sen biliyorsun, hoca biliyor, hepiniz biliyorsunuz, tamam hocalar biliyorsunuz da Fenerbahçe taraftarına bir sunması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftaki değişiklikler de o İsmail Hoca bu 5-0'dan sonra artık ne yaparsa yapsın yani fark etmez, orada yapabilir, her şeyi de yapabilir, her türlü değişikliği yapabilir. Belki böyle bir maçta hazırlanması açısından Likoku'ya da ilerleyen dakikalarda biraz daha fazla süre verebilir. Ama ben Opon konusunda inşallah İsmail Hoca onu koyar da bizlerde nasıl bir oyuncu olduğunu, nasıl bir karakter olduğunu görürüz.
0: Bir fırsatı var hocanın.
1: Tabii
0: acaba
1: yani.
0: Lukaku'ya şans verebilir mi hocam?
1: Lukaku'ya %100 verecek de ne zaman vereceğini bilmiyoruz. Bakarsın ikinci yarıya Lukaku'yla çıkar, o da olabilir. Çünkü kazanılması açısından onun için de bir uğraş verilecek. Ama bugünkü maçın bana göre şimdi Fenerbahçe taraftarının çoğu kızıyor İrfan Can'ın. Kardeşim kızmayın. Bu takıma şu anda Asensio olmadığı süreç içerisinde İrfan Can'a ihtiyaç var. Koyuyorsun İsmail, Kante, Gendüzü, olmuyor bu orta sahayla. İleri pas atan adam yok. Öyle veya böyle eğer İrfan Can'a biraz daha güven kazandırabilirse İsmail Kartal, taraftar da biraz daha onu içine çekerse, ya İrfan Can en azından devre arasına kadar, bir 8 numarası transferine kadar Asensio olmadığı zamanlarda ileriye tek pas atacak oyuncu bu.
0: Evet.
1: Onun için Fenerbahçe taraftarının İrfan Can'a değil bütün oyuncularına sahip çıkması gerekir ama tepkileri İrfan Can'a olduğu için bunu söylemek istedim. Bugün de oynadığı oyun gayet güzel. Asist yapıyor, gol yapıyor, kendine güvenli. Biraz daha eğer İrfan Can kendine güvenirse daha da iyi işler yapabilir.
0: İrfan Can Kahveci için geri dönüş maçı Fenerbahçe adına yine aynı şekilde Sarı Lacivertlerin 3 puana çok ama çok ihtiyacı var. 5-0'la ikinci yarıya başlıyor olmak ciddi anlamda büyük artı. Hocam 5 gol var 4 farklı oyuncudan. Kerem çok istekli, onu görebiliyoruz ama bu isteğinin tam olarak karşılığını alabildi mi sizce ilk yarıdan?
1: Kerem her zaman istekli duruyor.
0: Onunla ilgili bir sorun yok zaten.
1: Senin adaşın her zaman istekli. Ama şimdi şu, istekli olmak ayrı bir şey, doğru oyun oynamak ayrı bir şey. Yani bir tane pozisyon düştü, sol ayağından bir vuruş şekli var. Yani bir santrofor vuruşu, bir golcü vuruşu yapmak lazım. Yani böyle dimdik topa vurulmaz ki ya, şu vücut açını birazcık olsun yatırıp vursan gol olacak. Evet, istekli, arzulu. Çok da güzel Vedat Muriç'e pas attı. Ya böyle bir takıma karşı da artık Kerem'in bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Bir şeyler dedim, bundan daha fazlasını Kerem yapması lazım. Kerem evet. Aktürkoğlu'nun. Yani en azından gol paslarını fazla, gol pozisyonuna girmesi lazım, gol atması lazım. Ya Fenerbahçe taraftarı Kerem'i bekliyor yani. Bu maçta bak çok büyük bir şans onun için. Ben İrfan'ın bunu doğru kullandığını düşünüyorum hala ilk yarı itibariyle. Ama Kerem'in hala daha fazlasını yapmaya ihtiyacı var Kerem. Yani bu yeterli değil. Ben Kerem Aktürkoğlu performansı benim için yeterli değil. Bu maçta da eğer bunları zirveye çıkaramıyorsan kendi performansını, o zaman kendini biraz daha sorgulaman gerekir.
0: Mücadelede ikinci 45 dakika.
1: Şimdi geçen hafta Gündüz'ün attığı bir gol var Kerem, onu söyleyeyim
0: evet
1: sana.
0: Hocam.
1: Geçen hafta kaçırdığı bir gol var. Antep Spor maçında boş kaleye kaçırdı. Daha kolaydı, bugün attığı golden daha kolaydı. Bugünkü vuruşuna bakıyorsun. Ya geçen hafta neredeydin be kardeşim? Bugünkü vuruşu daha zor. Sağ tarafı gösteriyor, sol taraf ayağını çeviriyor, kaleci kalıyor. Ya iyi futbolcusun, iyi vuruşlar yapabiliyorsun gelmeden önce.
0: Hocam
1: de...
0: İsmail bu arada Kante'nin yerini oyunda.
1: Kante herhalde sakatlık falan mı geçirdi, ne yaptı bilmiyoruz.
0: Belki maç bitti. Kante'nin de takımdaki yaşça büyük oyunculardan biri olduğunu düşünürsek belki hoca öyle aklından geçirmiştir. Ya belki... Spor'da da Moldovan yerini kaleci Emre Bilgin'e bırakıyor. Yani kaleci değişikliği var. Ya onun yerine de Taşkın oyuna giriyor. Hocam ikinci yarı başlamak üzere. Ben size teşekkür edeyim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Devre arasına noktayı koyalım. Maçtan sonra görüşürüz. Şimdi skorboard kaldığı yerden devam edecek.

0: Skorboard'da Güvenç Kurtar'la beraberiz. İkinci yarı başlamak üzere. Hocam ikinci devre başlayacak az sonra. Emre Bilgin oyuna dahil oluyor. Kaleci değişikliği var. Zor bir ilk yarıydı kaleci Moldovan için. İkinciyi herhalde oynamak istemedi. Bilmiyorum.
1: Herhalde. Ya şimdi 5 tane yedi. 3 tane daha yerse gidecek 8 gol falan. Hiç olmazsa biraz da dedi. Öbür arkadaşımız hani bir şey olursa, pozisyon olursa, gol yersek biraz da o yesin diye düşündü herhalde. Normaldir ya, hoca da şey yapabilir yani.
0: Hoca da böyle bir karar verebilir.
1: Verebilir yani, morali bozulmasın, şey yapmasın diye.
0: Bu arada o kadar zor bir şeydir ki herhalde hoca için bu maçın ikinci yarısı öncesi takıma konuşmak. Yani ne söyleyeceksin ki? 5-0 bitmiş ilk yarı. Bu arada başladı mücadelede ikinci devre. Eyüpspor çok fazla varlık gösteremedi ilk yarıda ve ikinci devrede Fenerbahçe hızlı başlamak istiyor. İrfan Can çekti soluna. İrfan Can'dan pas Archie Brown'a. Archie Brown yaptı ortayı. Savunma seken topa Kerem vurdu. Savunmadan yine müdahale var. Bir penaltı beklentisi vardı el oynama gerekçesiyle. İsmail Yüksek kalabalığın arasına girdi, oradan çıkamadı ama Semedo'nun dokunduğu top yine İsmail'de. İsmail'den Genduzi'ye. Genduzi'den sol kanada Archie Brown'la. Archie Brown Masanga karşısındaydı. Yerden çevirdi öndüreye doğru. Eyüpspor savunması ayak koydu. Top dışarıda, korner. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek.
1: Kerem çok kötü gol kaçırdı. Bak şu pozisyonda.
0: Ama kalabalık hocam önü ya.
1: Ama ya çekse ya şimdi orada. Bak santifor falan golcü adam ne olur bir orada topu çeker.
0: Korner paslaşarak kullanıldı. Matteo Genduzzi, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek'i buldu. İsmail Yüksek pası Semedo'ya. Semedo'dan ters taraftaki Archie Brown'la. Archie Brown yerden oynadı. Vedat Muriç vurdu topu alarda. Gol 6-0. Vedat Muriç yine yakın direğe bir şut, topu alarda. Durum 6-0. İlk yarıda İrfan Can'ın, Genduzi'nin yakın direğe yaptığı şık vuruşlar vardı. Moldovan'ı avlamışlardı. Ve burada Vedat Muriç yine yakın direği düşündü. Top ağlarda hat-trick Kosovalı oyuncudan. Skor 6-0. Tıpkı ilk yarıya olduğu gibi ikinci devreye de Fenerbahçe gole başladı. Emre için de sıkıntılı bir ikinci yarı olabilir.
1: Gene Semedo değil mi? Pası veren kimdi?
0: Archie Brown.
1: Archie Brown. Sağa gelmiş. Archie Brown. Bravo.
0: Fenerbahçe çok rahat. Yani,
1: evet.
0: Buyurun hocam.
1: Yok, Semedo şeyi zannettim, sağ taraftan. Sağ tarafta sağ bek olur, bu sol bek gelmiş oraya. Bravo. Ya Fenerbahçe ya bugün çok istekli, arzuluydu. Rakip takım da artık şey oldu ya. Ne oldu? Çözüldü diyeyim yani.
0: Hocam bu arada Fenerbahçe'nin 8 isabetli şutu var.
1: 6'sı gol.
0: 6'sı gol. Yani kalecinin kurtarışını da böyle ilk yarı için söylüyorum. Böyle net bir kurtarış da hatırlamıyorum. Top ya ama hep ölü yerlere gitti.
1: Yani ya birini kurtarsa evet, öbürü olacak yani. O olmasa öbürü olacak. Bir yani, de kaçırdıkları var işte. Bak gene bıraksa arkaya geçse pozisyon, gene pozisyon oluyordu biliyor musun?
0: Eyüpspor oyuncularının yerinde olmak istemezdim valla. Şu maçta.
1: Ama şimdi bu bir organizasyon işi. Burada böyle bir savunma falan olmaz yani. Ya ne bileyim ya.
0: İrfan Can, Semedo, top Fenerbahçe'de. ...49. dakikadayız. 6-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor oyun. Sarı lacivertler top dolaştırıyor. Yani rakibinin şu an üstüne de gitmedi Fenerbahçe. Mesela golden sonra. Üstüne gitse bir şey söyleyeyim mi hocam? Çift taneyi de bulur Fenerbahçe. Ya bitti yani maç tamamen Eyüpspor için. Şimdi Eyüpspor atak geliştirdi. Sağ taraftan bir orta. Archie Brown ayak koydu. Top dışarıda, korner. Yani vücut dili iyi değil Eyüpsporlu oyuncuların ki kim olursa olsun onların yerinde bu kabul edilebilir bir şey bir yandan. 6-0 oluyor yani ikinci yarı başlarken.
1: Devre arası beni bir arkadaşım aradı. Hasta Beşiktaş'tı.
0: Evet.
1: Benim şeyimi bilir Turgut Vidini diye. Ya dedi korkuyorum. Neden korkuyorsun dedim. Ya dedi bizim 10-0'lık bir rekorumuz var. Onu kıracaklar. korkuyorum dedi. Ya sen bırak onu dedim, sen bak Beşiktaş bu maçı kazansın, bugünkü maçını kazan, sen de bunlarla ne uğraşıyorsun dedim. Ama enteresan değil mi? 10-0'lık diyor Adana Demirspor maçı rekorumuzu kırar da diye korkuyorum diyor. Bak Beşiktaş'ta bir hasta taraftar ya yani. Düşüncelere bak ya.
0: Greenwood ceza alanında çekti topu. Greenwood tekrar soluna aldı, vurdu. Emre Bilgin korner.
1: Al sana kurtarış.
0: Evet. Bir kurtarış geldi.
1: Şimdi yani burada işi gördün değil mi, nasıl topu çektiğini?
0: Gol olsa bu arada asist Ederson. Onun pasında topla buluştu Ederson. Greenwood.
1: Ama çalımı gördüm, hani dedim ya biraz evvel Kerem, bak iki tane hop. Bir daha yapabilirdi. Kerem
0: bir sağına bir soluna aldı işte. Greenwood. Sol ayağıyla vurdu. Emre Bilgin kurtardı.
1: Ve olabilir işte böyle işte. Ekstra işler
0: yapıyor. Sol taraftan korneri kullandı Kerem. Kafa vuruşu. Top asfarkla dışarıda. Vedat Muriç. Pozisyonlar bulmaya devam ediyor Fenerbahçe. 6. golün sonrasında 2 fırsat. Vedat'ın kafa vuruşu da yakından dışarı çıkmış.
1: Evet, kaleyi tutsa büyük ihtimal gol olur.
0: Yok, evet.
1: Yakındı, sert de gelmiş.
0: Taç kullanacak Fenerbahçe. Sol taraftan bu tacı kullanacak Sarı Lacivertliler. Taç kullanıldı. Top Fenerbahçe'nin hakimiyetinde. Milan Škriniar, İrfan Can, Nelson Semedo, Škriniar, Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Eyüpspor zaman zaman böyle baskılar yapıyor ufak tefek ama çok böyle şiddetli değil ya da çok istekli değil. Bu topa bıraktı sağ tarafa. Costa döndü Butoba'ya. Tekrar aldı topu Costa. Taşkın. Costa. Tala bıraktı sağ tarafa. Orta geldi. Karşıladı Fenerbahçe savunmada Ake ile. Dönen top yine Eyüpspor'da. Hakem oyunu durduruyor. Karar faul. Costa'nın yerde kaldığı pozisyon için faul kararı çıktı. İsmail'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı Costa. Serbest vuruşlu oyun devam edecek. Sağ çaprazdan bu serbest vuruş kullanılacak. Ceza alanının epey dışı. Bir duran top fırsatı Eyüpspor için. Ederson arkadaşlarını uyarıyor. Butoba topun başında. Hakem şimdi işaretini verdi. Orta geldi. Kale alanına doğru top dışarıda.
1: Kimse vuramadı. Güzel bir top şey yaptı. Çocuk ortada da ama.
0: Hocam ne bekliyorsunuz kalan bölümden?
1: Ya Fenerbahçe yani golleri devam edebilir yani. İyi bir yapacağı fazla bir şey yok. Bundan sonra en azından der ki 6-0 bitsin. Hadi bir tane, belki bir tane eskiden bir şeref sayısı diye bir şey vardı. Sen bilir misin?
0: Evet.
1: Nasıl? Çok enteresan şeref sayısı. Yani şimdi onu atar mı atmaz mı? Hiç olmazsa bir gol atar mı? Ama bundan sonra gol yemese iyiydi, daha iyi bir savunma yapması lazım. Ya şimdi burada zaten bunlar maç günü hiçbir şey yapamazsın futbolcu. Tamam, maç günü maçtan evvel.
0: Ake'den pas İrfan Can'a, İrfan Can bıraktı. Tekrar Greenwood İrfan Can'ı düşündü. Vedat Muriç. Muriç'ten nefis bir pas. Semedo hareketli müdahale savunmadan. İrfan Can düzgün indirebilse Greenwood'a belki 7. gol gelecekti.
1: Çok yani böyle şey derler, bilim bir şeyler kaçıyor. Hareketlerle fırsatlar kaçıyor yani. Bu da şimdi Semedo'ya da top gelse yine oradan boş kale birine bırakacaktı.
0: Evet.
1: Çok enteresan ya, vallahi bilmiyorum da.
0: İrfan Can sağ taraftan korneri kullanıyor. İrfan Can yaptı ortayı öndüreye doğru. Savunmada müdahale Talha'dan. Köşe vuruşuyla oyun sürecek. Üst üste ikinci korner. Dakika 55. İrfan Can Kahveci yaptı ortayı, kafa vuruşu, 7. gol. Yine Vedat Muriç. 4. golü Vedat Muriç'in, müthiş bir oyun. Duran toptan bir gol daha buldu Fenerbahçe. Tamamen artık rüzgar halkı arkasına alan sarı lacivertliler farkı arttırmaya devam ediyor hocam. Çift taneler görülebilir bu akşam.
1: Evet. Yani İrfan'ın zaten ilk önce öndürüğü attı. Müthiş top kesiyor. Bizde kesiyor derdi. Bizde, evet, bizde orta açtı diyor gençler şimdi de. Yani müthiş. Kafayı dokundu mu gol olur. Ya tabii yani Eyüpspor futbolcular demoralize oldu ya.
0: Çok moral bozucu.
1: Evet.
0: Ama Fenerbahçe tarafından bakacak olursak İrfan'ın ortası müthiş. Vedat Muriç kafa vuruşu çok net. Durum 7-0. Artık hamle bile yapamıyor Eyüpsporlu oyuncular.
1: Zaten duruşları
0: yani
1: yanlış.
0: Yani Fenerbahçe'nin elinde her şey. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Vedat Muriç 4 gol attı ve oynamaya devam ettiği müddetçe daha fazlasını da atabilir.
1: Gol kralına gider.
0: Tabii.
1: Şimdi acaba Lukaku üzülüyor mudur? Ben oynasam ben de atardım diyor mudur acaba? Çok enteresan değil mi?
0: Ha? Evet. Atabilirdi bu arada. Fenerbahçe topu yine kazandı. Vedat Muriç'in arkasına düştü top. İsmail'den baskı. Baskıdan topu çıkartıyor. Eyüpspor sağ kanadı kullanıyor şimdi. İstanbul ekibi Butoba. Bak. Butoba Kerem'den kurtuldu. Archie Brown karşısında Butoba'nın. Butoba çıkardı dışarıya. Masanga geriye dönüyor. Taşkın İlter. Butoba kaleyi düşünecek. Savunmadan müdahale geldi. İrfan Can'dan. Seken topu da aldı tekrar Eyüpspor. Süper Lig'deki en farklı galibiyet 1989 Ekim'de Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 mağlup ettiği mücadele. 8 farkla biten çok sayıda karşılaşma var. Onu söyleyeyim. Bir tarafın 9 gol attığı tek bir maç var. Göztepe Feriköy mücadelesi 1968. Hatırlarsınız.
1: Ben bakayım üniversitedeydim.
0: Yani 9-0 biterse maç, iki tane atsa Fenerbahçe gol yemeden, en farklı ikinci galibiyeti almış olacak lig tarihinde.
1: Ya esas
0: 3 atarsa yani Beşiktaş'ın rekorunu egale edecek. Bu şekilde bitse bile maç, 7 farkla bitse bile bu da Süper Lig tarihinin en farklı sonuçları arasına adını zaten yazdırdı şimdiden. Onu da belirtmiş olalım. Ama dakika 58 ve Fenerbahçe rahat. Hani bir şey yapmak istemese bile, Fenerbahçe daha fazlasını atmak istemese bile Eyüpspor'un gardı o kadar düşük ki istemesen de atabilirsin yani. Çok da aceleci davranmıyor Fenerbahçe. Şimdi pas savunma arkasına. Kerem Aktürkoğlu'dan kontrol. Muriç içeride. Kerem'den pas. Vedat Muriç topu ağlara gönderiyor ama bayrak havada. Bayrak havada. Muriç aynı şekilde iştahlı. 4 gol attı.
1: Santforlar doyulmaz. Olur. Ben gol kurallarına gideceğim der. Şey yapar. Atabildiği kadar atar. Gol krallığında demiyor ki onu. Fenerbahçe bu arada offside diye galiba.
0: Öyle mi?
1: Bence yani. Dur bakalım.
0: Ben bir görmedim.
1: Bir daha bir göstermiyor ki şeydi ya. Yayıncı kuruş. Ama bir daha baksak sanki değil gibi geldi bana.
0: Bu arada bir maçta da en fazla gol atan oyuncu Tanju Çolak. 6 golü var. Fenerbahçe Karşıyaka 7-1'lik maçta. Offside dedi.
1: Offside.
0: Kadir Sağlam. Ama bir kontrol edildi herhalde. Çok büyük fark yok. Ama offside kararı söz konusu. Skriniar oynadı sağ tarafa. İrfan Can'dan pas Muriç'e. Muriç çevirdi içeri. Kerem'i açtı top. Kerem'in önüne gitse çok ciddi bir fırsat.
1: Ya, önce hareket etti. Bir metre arkasında kaldı top Kerem'in. Kerem yani bugün birkaç tane de gol atabilirdi. İyi yerlere gidiyor. Koşuyor, arıyor.
0: Semedo şimdi sağ kanatta aldı topu. Bıraktı İrfan Can'a. Greenwood, İsmail tekrar Greenwood. Çekti sağına Greenwood. Geriye dönüyor Semedo. İrfan Can. İrfan Can kaleye doğru gönderdi. Top dışarıda. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda. Top dışarı çıkıyor. Oyun kale vuruşuyla devam edecek. Fenerbahçe çok rahat Eyüpspor karşısında 7-0 önde sarı lacivertler. 61. dakikadayız. 61. dakika 7-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle geçiliyor. Fenerbahçe taraftarı da tabii bugünün keyfini yaşıyor. Onu da söyleyelim. İsmail. Genduzzi'den savunma arkasına koşu var.
1: Atsaydı önüne o da gol olabilirdi. Bu Genduzzi var ya, maşallah var ya.
0: Genduzzi. Kerem'e doğru bir uzun top. Kerem açtı top. Dışarı doğru gidiyor. Bir müdahale var. Hakem korneri işaret etti bu arada. Oyun köşe vuruşuyla sürecek. Hocam offside'da netmiş bu arada.
1: Evet.
0: Evet. Ağlara giden top gol değeri kazanmamıştı az önce. Offside barizmiş. Korner kullanıyor. Fenerbahçe sol taraftan. Kerem Aktürkoğlu topun başındaki oyuncu. Orta geldi Kerem'den. Savunma karşılıyor. Bir faul kararı var. Top Eyüpspor'u. Hocam bu dakikalardan itibaren artık neye dikkat etmesi lazım futbol severlerin ve takımların tabii.
1: Ya neyi dikkat edecek bilmiyorum. Bir kere Eyüpspor'un dikkatleri dağıldı futbolcuların.
0: Ya bunu toparlamak da çok yok, kolay değil.
1: Ya olur ya. Ya psikolojik olarak yıkıldılar zaten ya. Ve şöyle fizik üstünlüğü var. Şimdi Fenerbahçe'de ya Fenerbahçe'nin fizik üstü çok bariz ya da Eyüpspor'da hiç bir şey yok yani antrenman yapmadılar mı etmediler mi? Bir organizasyon yok ve organize değiller. Ya bu kadar rahat oynanır mı ya? Baksana. Offside ya.
0: Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya topu ağlara gönderdi ama
1: sarı kart.
0: Offside'da

0: Farkındaydı Kerem. Hocam en farklı yenilginizi nasıl bir neticeyle almıştınız teknik direktörlük döneminde?
1: Samsun Spor'a karşı Petrolifte'yken almıştım. Ama şöyle söyleyeyim Kerem. Şimdi biz maçlar başlamadan evvel beyanat verdim ben. Bizim dedim savunmamız yol geçen anı gibi. Aynı böyle. 3 tane alsak 5 tane, 5 tane alsak.
0: Eyüp Spor geldi. Abdullah'ı ceza alanında içeri çevirdi. Devamını getiremiyor. Oyun köşe vuruşuyla devam edecek. Evet.
1: Yani neticede yani o, hatta şey vardı, Mustafa Bey vardı başkan. Hocam dedi şu yol geçen anını söylemeseydin keşke dedi, biliyor musun bana? Yani hatta bir bizim Şahin oğlu vardı. Kerem. Maçtan evvel de şey ligler başlayacak dedi ki prim sistemini şey yapalım. Hangi maçı aldın sen dedim ya, ne prim sistemi, Allah rahmet eylesin. Vallahi aynı böyle bak. Yani neticede şimdi esasında ben mesela akıllandım, şöyle oldu. Adana Demirspor'a gittim. 2 gün kala bıraktım. Tamam mı? Baktım istedim ki olmuyor. Tamam mı?
0: Ama lige 2 gün kala mı?
1: Tabii.
0: Ayıp etmişsiniz ama yani. Yok. Lige 2 gün kala ama da takım işte bırakılmış hocam ya.
1: İşte ama o zaman bırakmadığım için bir şey böyle farklı yeniler geldiği zaman insan diyor ki ha tamam akıllandık. Biraz mektepler kapandı, zihnimiz açıldı. Bir penaltı olabilir mi?
0: Abdullah'ı yerdi ama cezalının dışında gibi görünüyor. Hocam 8-2 mi kaybetmiştiniz?
1: Galiba hatırlamıyorum ama büyük o vardı o kadar.
0: 94 yılı.
1: Olabilir.
0: Evet, evet.
1: Yani bizim...
0: Multescu'ymuş teknik direktör.
1: Evet, baştan sona şeyle başkanla konuş. Bak burada penaltı olabilir.
0: Dışarıda gibi gördüm. Bir daha bakalım.
1: Bir daha bakacak ama bakacak mı acaba? Çizgiye... Ya neticede şimdi şey de önemli. Şimdi ben bu takıma gitsem, Eyüp Spor'a gitsem büyük konuşmayayım, tamam mı?
0: Evet.
1: Mesela böyle bir şey yemem, fark yemem. Ona göre takım çıkarım, ona göre. Ya bunlar tabii hepsi tecrübe, biliyor musun? Öyle bu antrenörlük de her şey gibi tecrübe.
0: Evet.
1: Ne yaparsın, ne edersin, niye yemezsin?
0: Sol taraftan serbest vuruşu kullanıyor Eyüp Spor. Ederson dikkatli kalede. Taşkın'ın vuruşu kaleye doğru, Ederson topu kornere çeldi.
1: Tam bir köşe
0: vuruşuyla oyun devam edecek. Serkan Aykut 3 tane atmış hocam. O maçta.
1: O maçta sen bile gol atardın ya.
0: Ben... Sizde de Osvaldo Nartallo varmış.
1: Evet.
0: Kazma mıydı?
1: Yok ya, Nartallo ne olacak ya?
0: Bizim öyle anlatırlar ya, yetişemedik. Sol taraftan korner kullanıldı. Arkaya sekti top. Sert vuruş savunmadan döndü. İkinci pozisyon. Mialak topu dışarı gönderiyor.
1: Ya yalnız o sağ bek mi o topu vuran? Müthiş vurdu. Birisine çarptı.
0: Fenerbahçe'de değişiklik var. İki değişiklik hatta. Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku kenarda.
1: Şimdi Lukaku ne diyordur acaba? Ha? Ya bu maçta ben oynasaydım, Antep maçında oynamasaydım diyor mudur? Diyordur kesin.
0: Bana, diyordur.
1: Beni, bak futbolcu ya benim o maça koyuyor, burada maça. Şimdi Antep'in bir tane stoperi vardı ya, bunu hani bir laf vardır ya futbolda, gebertti yani bunu. Nasıl? İtte, koka, nasıl böyle? Tuta falan filan çok şey yaptı, iyi marke etti. Şimdi o da diyebilir ki ya beni bir maçta oynayacağım, beni bundan oynatmadın, gittin Antep maçında oynattın. Kocaelispor'da dün Antep 2-0 yendi.
0: Evet.
1: Yani.
0: Şimdi sağ taraftan Talha çok uzaklardan Ederson'un kalesini yoklamak istedi. Çok zayıf bir vuruş. Lukaku'yla Oğuz oyuna dahil olacak. Muriç'le Kerem. İlk akla gelen isimler ama daha farklı bir şey de görebiliriz.
1: Tahmin etmiyorum ama. Ya belki dinlendireceği birisi olursa milli takıma gidecek falan filan.
0: Hocam tempoyu da biraz düştü Fenerbahçe bu arada.
1: Ya şimdi bu durumlarda mutlaka bir rehavet oluyor ama yine bak şey Samed'e Archie Brown falan gidiyor yani.
0: Evet.
1: Tamam mı? Şimdi burada oyunu aldığın futbolcular hırslanabilir, anlıyor musun?
0: Peki yani. Siz burada Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsanız 7-0 öndesiniz, ne dersiniz takıma?

0: Atamadım diyordur tabii.
1: Muriç çıktı.
2: Muriç çıktı Lukaku oyunda. 4 golle bitirdi bugünü. Bakalım. Kerem yerine Oğuz oyunda.
0: Şimdi burada mesela Kerem çok aradı, gol atamadı, tamam mı? Oğuz'u ben...
2: Skriniar çıktı, Oponk oyunda hocam.
0: Bakalım.
2: Evet.
0: Ama bu maçta bir şey olmaz, neden ona? Ölçü olmaz.
2: Herhangi biri de oynayabilir şu dakikadan yok, sonra.
0: O kadar da değil de. Bakacağız ama.
2: Hocam 20 dakika var, 7-0. Herhangi biri de oynar bunu.
0: 7-4 olur en fazla, 7-3 olur. Herhangi bir giderse.
2: Herhangi bir oynasa en fazla o kadar mı olur?
0: Öyle olur ya, öyle bir şey ki yani. Ama Kerem üzülmüştür hakikaten. O kadar çabaladım, şey yaptım. Levent'i bir de oynatmıyor şey.
2: Bir hocam. Değişiklik hakkı kaldı hocanın.
0: Yok anladım da yani Levent çok iyi oynamıştı. Orta sahaya girmişti.
2: Roma maçı.
0: Evet müthiş oynamıştı. Ondan sonra hiç şey yok yani. Hiç anlayamadım yani. Ne oldu ne?
2: Bakalım kalan bölümde Oponk'u izleme şansımız olacak ama işte ne kadar tehditle karşılaşacak Oponk onu bilmiyoruz. Ölçü değil bu maç. O kesin.
0: Ölçü değil. Şimdi Galatasaraylı o ne Ugo Vuçko neyse.
2: Ugo
0: Çukwu. Şimdi ona şudur budur 15 dakika 20 dakika falan derken tık dedi atıldı yani.
2: Evet.
0: Belli olmuyor yani şey. Yok işte forma girdi daha iyidir falan derken. Ciddi bir ciddi derken yani 7-0 olmadan evvel girseydi baksaydık tamam mı?
2: Hocam bir küçük araya gidelim.
0: Tamam.
2: Çok kısa bir ara az sonra tekrar birlikteyiz.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: bir reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Umran Oto
1: Ekspertiz. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam.
0: Aspor.

0: Aspor Radyo.
1: Skorboard kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü var Eyüpspor karşısında. 76. dakikadayız. Top yine Sarı Lacivertlerin hakimiyetinde. Oğuz Aydın, Masanga orada topu aldı. Son temasın ondan olduğunu işaret etti hakem. Mason Greenwood, hocam Lukaku'nun girdiği pozisyonlar var.
2: Kaleci kurtardı diyelim. İki tane kaleci %100 gol kurtardı veya atamadılar. Karşı karşıya. Bir tane pozisyonda da Oğuz kendi atabilirdi. Pas verdi Lukaku'ya.
1: Ne bekliyorsunuz hocam son bölümde?
2: Vallahi belki bir tane daha gol olabilir. 15 dakika var. 2 tane de olur, 3 tane de olur ama sanki gol kaçırıyor ya Fenerbahçe.
1: Archie Brown Oğuz'u buldu. Tekrar Archie Brown, Guendouzi, Greenwood, Archie Brown son çizgide topu yakaladı. İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood.
2: Fazla topla oyalanmaya başladı Fenerbahçe.
1: İrfan Can, Abdullahi, Opong araya girdi.
2: İyi.
1: Faul kararı var.
2: Bak, iyi, çabuk bir adam. Hoşuma gitti. Bu nereden gelmişti? Kerem.
1: Efendim?
2: Bu stoper. Çabuk bir adam.
1: Evet. ...78. dakikadayız. Guendouzi ve İrfan Can topun gerisindeki oyuncular. Paslaşarak kullanıldı serbest vuruş. Oğuz Aydın. Oğuz çevirdi içeri. Masanga topu karşıladı. Costa baskı altında.
2: İsmail değil mi?
1: Kazandı topu İsmail'i. İsmail'i vurdu kaleci Emre Bilgin. 79. dakikadayız. Giordano, Taşkın. Abdullahi. Taşkın İlter geriye dönüyor.

0: Zekşül, Taha, Top, Eyüp Spor'da bu bölümde. Masanga, Taşkın, İsmail, top kaybı. Fenerbahçe atakta, İsmail yerden oynadı. Şimdi Greenwood karşı karşıya, top ağlarda. Mason Greenwood golü atıyor. Fark 8'e çıkıyor. Dakika 80. 80. dakikada Oğuz'un pasında Mason Greenwood'la Fenerbahçe farkı 8'e çıkardı sevgili seyirciler. Büyük sevinç var Fenerbahçe tribünlerinde. Bir golde Greenwood'dan kendisinin ikinci takımının 8. golünü kaydetti Mason Greenwood. Offside yok gibi hocam, iki pozisyon içinde söylüyorum bunu.
1: Vallahi çok çizgi çizecekler bilmem ne. Sanki bu Oğuz'dan verdikten sonra belli olmuyor ki buradan. Bakalım ne verecek hakem. Var bunu görüyor anında ya. Çekecek çizgi. Verdi golü zaten. 8-0 oldu.
0: Fenerbahçe 8-0 önde Eyüp Spor'a karşı. Hocam.
1: Milli maçtan sonra ne kimle oynuyor ona bakacağım şimdi Fenerbahçe. O önemli.
0: ...81. dakika.
1: Rize'ye gidiyor.
0: Şimdi Greenwood top dışarıda. İstediği vuruşu yapamadı. Oyun sevgili seyirciler kale vuruşuyla devam edecek.

0: 82. dakika. Eyüpspor için zaman geçmiyor. Fenerbahçe çok ama çok rahat.
1: Bitse de gitsek diyorlardır içlerine. Ya tamam, o kadar gol yedin de bir de rahat yani, ne bileyim. Bunlar bir rahat oynatıyorlar yani. Bir de şu var Kerem, bizim zamanımızda 3 tane adam alıyordun. Bir de böyle
0: evet,
1: piyasayı bilmiyorduk yani, şeyler falan yok yani, öyle adam seçip alamıyordu işte, ne aldık, kim var, kimdi o, Beşiktaş'tan aldık, neyse yani. Şimdi 10 tane yabancı oynatıyor, 10 tane ses seçer, karpuz seçer gibi böyle okşa tak tak vur, tın diye ses gelecek, biliyorsun değil mi, iyi karpuzda.
0: Ha? Doğru.
1: Yani ya neticede nasıl bir transfer yaptın ya, 50 bin liralık da 100 bin liralık da adam alırsın.
0: Geliyor. Archie Brown çaprazdan içeri girdi.
1: Kendisi atayım dedi, yoksa.
0: Evet. Bu Lukaku köşe vuruşuyla bugün devam edecek.
1: Değil mi şu anda Lukaku?
0: Ha? Tabii.
1: Yani vermiyorlar. Herkes kendi vuruyor artık. Bundan sonra şey koptu. Oyun disiplini.
0: Oyun disiplininden tabii artık.
1: Yani vurmayacaklar. Artık orada arkadaşına verecek. Ben gol atayım. Ver.
0: Her şey bir kenara bırakıldı. Yani. Mason Greenwood korneri kullandı. Cezalının dışına doğru topu gönderdi. Semedo şimdi. Greenwood, İsmail.
1: Şimdi böyle durumlarda arkaya koşuyordu şey Kerem. Arkaya koşular yapıyordu. Gündüzüyle ikisi. Şimdi duruyorlar artık. Fenerbahçeliler de artık bitse de gitsek falan diye. Onlar da öyle yapıyordu.
0: Şimdi top Eyüpspor'da. 84. dakika.

0: İsmail değil mi?
1: Topu kazandı İsmail'e Fenerbahçe. Oğuz Aydın çekti sağına. Oğuz çok sert vurdu top dışarıda. Süper Lig'de 9 farklı biten bir karşılaşma yok. Onu söyleyeyim. Tarihte yok. 9 gol attı, bir tarafın 9 gol attığı tek bir mücadele var. 1968'de Göztepe Feriköy maçında Göztepe 9 gol atan tek takım. Ama 9-1 bitiyor maç. Eğer Fenerbahçe bir gol daha bulursa Beşiktaş'ın 10-0'lık rekoruna hem bir adım yaklaşacak hem de Süper Lig tarihinin en farklı ikinci galibiyetini almış olacak, onu söyleyeyim. Şu an itibariyle 3, 4, 5, 6, 7, 8 Süper Lig tarihinin en gollü 9 maçından birine tanıklık ediyoruz. En farklı 9 galibiyetinden birine daha doğrusu. Onu düzelteyim çünkü 11 gol olan maç da var. Var mı hocam bir rekor beklentiniz? Vallahi tatsız bir konu bir taraf için, evet. Ama Fenerbahçe için de yani, keyifli bir akşam yani.
0: Yok ya, o kadar keyif almaz ya. 3-0 4-0 yenseydi daha keyif alırdı. Şimdi bu rakip çok zayıf diyecekler, bilmem ne diyecekler, anlıyor musun? Yani şimdi bundan sonra baktım Rize'ye gidiyor. Rize maçında ne olacak? O önemli. Gerçi Rize'de içeride mağlup dışarıda yeniyor da çok enteresan bir şeyleri var onların da. Maçları var. Bakalım ne olacak. Yani bundan da zevk vermiyor. Ya şimdi seyirci bakma sen. Yani gol falan oluyor ama yani bir maçın tadı tuzu kaçıyor. Yani bir çekişme şu falan offside.
1: Şimdi pas savunma arkasına karşı karşıya pozisyon, topu ağlara gidiyor. Ancak offside. Offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Evet. Bariz bir offside
0: çok
1: olduğunu
0: da başladı. Çok,
1: görüyoruz.
0: Çok iştahlı başladı İsmail'de ikinci yarıya. Topu atan da Levent'ti galiba.
1: Levent topu atan oyuncu.
0: Bu Levent çok iyi bir futbolcu ya.
1: Evet.
0: Aferin İsmail ya. Girdikten beri o kadar iştahlı oynuyor ki topları kapıyor, gidiyor, geliyor, gole gidiyor.
1: Sol kanadı kullanıyor Fenerbahçe. Top dışarıda. 87. dakika.
0: Dikoku'yu merak ediyorum, ne düşünüyordur? Ha? Bak ben de santrafonuyum.
1: Ben oynasam 3 tane de ben atardım diye düşünüyordur.
0: Ya öyle atıyordur. İhtimalle. Bir de şimdi herkes kaleye vuruyor.
1: Evet.
0: O da bir şey yani. Hani şey, rehavet geldi.
1: Fenerbahçe atakta yine. Romelu Lukaku döndü sol tarafa. Levent pas. Arkadaşının arkasına gidiyor. Şimdi top dışarıda, oyun taç atışıyla sürecek.
0: Daha kaç, 86, 4 dakika var. 4 dakikada uzatır.
1: Ha? Hamza Akman oyuna dahil oluyor. Costa'nın yerine. 88. dakikaya girdik şu an itibariyle. Offside. Fenerbahçe'nin 9. gole yaklaştığı bir anı yaşadık. Oğuz topu ağlara gönderdi ama bayrak havadaydı. Pozisyonun tekrarı da görüntüye geldi. Şimdi Eyüpspor sağ kanadı kullanıyor. 88. dakika. Ceza alanı dışına doğru gönderilen top. Sadia Giordano, onun ortası. Seken top boşta kaldı. Hamza bıraktı. Sabia. Hamza koştu yine. İrfan Can omzunu koydu. Şimdi topu Fenerbahçeli oyuncular tehlike bölgesinden çıkardı. Romelu Lukaku baskı altında müthiş döndü. Lukaku gidiyor. Romelu Lukaku tek başına topu taşımak istedi. Topu ayağından açtı. Faul kararı var.
0: İkisine de gösterdi ya. Değil mi? Hem de kokuyor hem de bir şeyi. Bakayım. Koku da müthiş almış, dönmüş topu. Kimse de yok, tek başına.

0: Hem Lukaku'yu gösterdi hem de Eyüpspor'lu futbolcu. Ayağına basmış.
1: Doksanıncı dakika.
0: Lukaku Belçika milli takım kadrosuna çağrılmadı değil mi? Biliyor musun?
1: Evet.
0: Ha?
1: Bir kontrol etmem lazım hocam.
0: Bence çağrılmaz bu haliyle. Ha?
1: Giordano Yusuf'a bıraktı. Aday kadroda var.
0: Öyle mi?
1: Evet. En az 3 dakika mücadele devam edecek. Taç atışı kullanıldı. Taşkın Yusuf'la oynadı. Yusuf ceza alanında. Vuruş top dışarıda. Yusuf Baresi'nin vuruşunda. Top dışarı gidiyor. 90 artı 1'deyiz. Guendouzi. Opong. Greenwood. İsmail. Bıraktı Lukaku'ya. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku yardımcının bayrağı var. Offside.
0: İsmail iyi işler yapıyor. Aferin. Bir de önüne bıraktı. Belki çok az bir burun farkıyla offside.
1: Masanga. Mihalak. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Sevgili seyirciler, skorboarda noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe Eyüpspor karşısında 8-0 önde. Takım oyunu şimdi Aspor ekranlarında olacak.

0: Takım oyununa hoş geldiniz. Recep Çetin, Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Fenerbahçe Eyüpspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe hata, Greenwood aşırtma bir vuruş denedi ceza sahası içinde. Top out'a gitti Fenerbahçe'nin. 8-0 üstünlüğü var. 3 dakikalık uzatma verilmişti. 90+3. dakika oynanıyor. Tam 8 gol attı Eyüpspor'a. Fenerbahçe 9. gole de az önce aktardım. Çok yaklaştı Salih Lacivertler. Birazdan Ahmet Beşiktaş maçı başlayacak. Hem Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasını hem Ahmet Beşiktaş mücadelesini mercek altına alacağız. Son anlar artık mücadelede Kadıköy'de. Fenerbahçe kendi aralığında topun sahibi. 8-0'lık üstünlüğü var. Salih Lacivertler kendi aralığında top çeviriyor. Eyüpspor'un da Fenerbahçe aralığında baskısı var dediğim anda son düdük geldi. Kadir Sağlam maçı bitirdi. Fenerbahçe Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti sevgili seyirciler. Trabzon Süper Lig'in 6. haftasında hoş geldiniz diyelim konuklarımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bol gollü bir maç izledik. 8-0'lık bir karşılaşma izledik. Abdullah Hocam, Fenerbahçe için bir çıkış maçıydı bu. Evet. İsmail Kartal'a yönelik de eleştiriler vardı. Bu maç öncesi hatta kadro seçimi bile hocanın eleştirildi ama 8-0'lık bir galibiyetle moral verdi taraftarına Fenerbahçe. Şampiyonluk yarışında ben de varım dedi bir kez daha.
1: Tabii şöyle başlamak herhalde yanlış olmaz. Bu kadar buhranlı bir dönemde Fenerbahçe'nin oynayacağı

0: Rakip Eyüpspor. Bir kere onu söyleyeyim. Tabii Eyüpspor adına belki Özhan Hoca'nın bazı planları vardı ama maçın başındaki penaltı onların da çok çabuk kırılmasına neden oldu. Tabii Fenerbahçe'nin hem taraftarıyla barışması hem de milli araya moralli girmesi açısından bu maçın kazanılması, aynı zamanda farklı kazanılması çok kıymetli, bunu söyleyebilirim. Ama tabii Fenerbahçe'yi değerlendirirken Eyüpspor mudur test maçı? Kesinlikle değil tabii. Ama şu kaotik durumda böyle farklı bir skoru bir Süper Lig maçında almak hakikaten kıymetli.
1: Şimdi Beşiktaş servisten bu yana kazanamıyor tabii, Fenerbahçe.
0: Bir de şöyle var sevgili Cüneyt, şöyle bir şey var. Yani Recep abi de işte ben de oynadık Süper Lig'de. Yani bu kadar farklı rakip kim olursa olsun, güçsüz de olsa kazanmak, bu kadar farklı kazanmak çok kıymetli. Onun için dediğim gibi Fenerbahçe'yi kutlarım. Bu enteresan. Geçen hafta hoca Vedat Muriç'i kullanmadı. Yani Lukaku ile yani tabii bunları çok artık 8-0'lık bir sonuçtan sonra çok konuşmak doğru değil ama herhalde hoca da bir tercih yanlışı yaptığını Antep'te anlamıştır diye düşünüyorum. Daha da farklı olabilirdi. Özellikle 3-0'dan sonra Eyüpspor sahada ne yaptığını bilmeyen bir görüntüdeydi. Fenerbahçe skoru daha da açabilirdi. Belki Süper Lig tarihinin değil mi? Recep abilerin
1: oynadığı dönemde Beşiktaş'ta 10-0'lık.
0: Öyle bir rekor da kırılabilirdi. Dediğim gibi ya karşı. Burada kıymetli olan 3 puan. Buna çok ihtiyacı vardı. Artık 3 haftalık bir ara var. Gerçi bu 3 haftalık arayı da çok yanlış konuşuyoruz. Yani sonuç itibariyle 3 haftalık arada genelde milli oyuncuların tabii gittiği zaman takımların en az %60'ı kayboluyor. Onun için Fenerbahçe'yi kutlarım. Vedat Muriç çok ön plana çıktı. Hem asistleriyle hem golleriyle. O bence kıymetliydi. 3 haftalık ara bence Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek.
1: Taraftar stadyumdan Şobani stadından mutlu ayrılıyor Recep Hocam. 8-0'lık muhteşem bir galibiyet. Rakip kim olursa
2: şöyle
1: olsun tabii.
2: Lazım. Apo çok iyi özetledi bazı şeyleri. Galatasaray'ın kaybetmesi Fenerbahçe'ye inanılmaz bir katkı sağladı.
0: Tabii.
2: Arzulandı. Arada 6 puan vardı. Bir anda 3 puana düştü ve arzulu bir Fenerbahçe vardı. Rakip kim olursa olsun. Bazen çok basit rakiplere bile çok puanlar kaybeden takımlar gördük. Hepimiz top oynadık ve bazen hakikaten basit takımlar daha zordur. Çünkü çok hafife alırsınız, konsantre olmazsınız. O da size bir gol attığında ondan sonra onu toparlamak çok zordur. Galatasaray'ın kaybetmesi aslında birçok takım için bir kıvılcım oldu. Ve ilk kıvılcım aslında Fenerbahçe gösterdi. Farklı bir skorla, iyi bir oyunla, seyircisinin katkısıyla da inanılmaz bir mücadele vardı. Dediği gibi Apo'nun çok daha farklı olabilir miydi? Evet, olabilirdi. Ama Vedat Muriç'i de kutlamak lazım. 4 tane gol attı. Gerçekten birbirinden güzel, birbirinden özel gollerdi. Kutlamak lazım. Fenerbahçe'yi hakikaten kutlamak lazım. Çünkü hakikaten bir kaos vardı. Kaostan biraz daha böyle nefes alarak çıkma şansını yakaladılar. Milli aranın da gelmesiyle Fenerbahçe biraz daha yaralarını daha iyi saracağını düşünüyorum.
0: Aslında dengeleri Trabzonspor bozdu.
2: Evet. Evet.
0: Yani doğruyu konuşmak gerekirse.
2: Doğru.
1: Dün çok 4-0'lık galibiyet. Tabii.
0: Ya sadece
2: hak edilmiş bir galibiyet aslında.
0: Skor olarak değil, oyun olarak da müthiş bir oyun. Evet.
1: Her ikiniz de oynadınız Trabzonspor.
0: Tabii 6.
2: haftaya beraber oynadık, beraber.
0: Sevgili Cüneyt, 6. haftanın bitiminde milli araya girerken Trabzonspor galibiyeti şunu sağladı. Artık 4 takım tekrar yarışa var oldu. Yarışta var oldu.
1: Tabii.
0: Belki kopabilirdi. Galatasaray'ın kazandığı bir ortamda Fenerbahçe kazansa ne olacak? 6 puanlık fark devam edecekti. Onun için belki Trabzonspor aynı zamanda Fenerbahçe'ye de iyilik yaptı. Dediğim gibi yani milli araya girerken muhtemelen bu akşam da milli araya girerken ligin liderini belirleyeceğiz.
1: Onu da konuşacağız.
0: Yani Beşiktaş-Ahmet maçında.
1: Birazdan 11'ler belli olacak.
0: Lider de belirlenecek.
1: Lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu Fenerbahçe'nin. Bu tarihi
0: öyle bir maç
1: istedik aslında.
0: Bir 8-4 maçı var Gaziantep
1: var,
0: değil mi?
1: Evet. Ama hiç yemeden yani 8 farklı galibiyeti yoktu Fenerbahçe'nin. Beşiktaş'ın işte 10 farklı var. Recep Hocam o gün maçtaydı Adana Demirspor.
0: Ben de tribündeydim.
2: Evet.
1: O zaman tribünde hocam.
0: Açık tribünde. O maç Ali Sami'nin stadında.
1: Ali
0: Sami'nin stadındaydı.
1: Ali Sami'nin. Yine zannedilir Ali Sami'nin stadındadır. Beşiktaş'ın bir de Kupa'da Çorlu Spor'a karşı 10-0'lık bir rekoru evet. vardı ama hafta içinde iki takım birden o rekoru egale etti.

0: Bugün de sizin rekor gidiyordu hocam.
1: Vallahi evet. Çok dua ettim.
2: İçeride Recep abi söylüyor Cüneyt durun filan.
0: Ya, futbolun meyvesi gol tabii. Bol bol gol izlemek keyifli.
1: Futbol görselliği olan insanların izlediği, seyrettiği bir şov aslında. Öyle bakmak lazım. Tabii ki olmazsa olmazı aslında gol. Gol olunca evet. İnsanlar keyif alıyor, mutlu oluyor. En azından diyor geldiğimde gol seyrettim. Hakikaten bugün Fenerbahçe'nin attığı goller hakikaten farklı kalitede ve farklı şeylerle atılmış. Çalışılmış aslında pozisyonlarda atılmış gollerdi.
0: Ne oyun disiplinden hiç kopmadı Fenerbahçe.
3: Çok.
0: Hocamın dediği gibi farkı açmasına rağmen.
1: Şimdi senin rakibin puan kaybedince şimdi Fenerbahçe'nin de iştihart. Sahada iştahlı Fenerbahçe vardı. Sahada iyi mücadele eden, koşan, savaşan bir Fenerbahçe vardı. Ve hak edilmiş de bir galibiyet vardı aslında. O yüzden hem İsmail Hoca hem de oyuncuları kutlamak lazım. Taraftara da ayrı bir parantez atmak lazım. O kadar çalkantılı bir dönemde yine stadı doldurdular.
0: Hem de gündüz maçı.
2: Ya ben onu evet çok dikkatimi
1: bence,
2: çekti.
1: Bence taraftara da teşekkür ederim.
2: İnanılmaz bir taraftar evet, evet. Şeyi vardı, sayısı vardı.
1: Ya taraftarsız bazı şeyler oldu.
2: Ya bu sene var ya hakikaten taraftar üzerine düşen bütün görevi yerine hı-hı. getiriyor. Bugün de ilk kez oynadı Fenerbahçe saat 5'te bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
2: Yine
1: evet.
2: Full'dü değil mi? Full, yani full. Evet. Gerçi ama taraftar mutlu tamamdır olmuştur olabilir. Bugün yani. Tabii şimdi Asensio gelecekti. İsmail Hoca onu çok bekliyor. Asensio için de o zaman çok önemli. Onun gelişiyle beraber özellikle orta sahadaki eksiklik büyük ölçüde giderilecek gibi duruyor. Ederson'un müthiş bir çıkışı var. Onu konuşmak lazım. Çok değerli bence. Geçen sene bıraktığı yeri bir görmek var. Gelinen 6 hafta itibariyle bence Fenerbahçe'nin en formda oyuncusu.
0: Onu da Sayın Başkan'ı herhalde kutlamak lazım.
2: Büyük parmağı var. Yani
0: bence Sayın Ederson bu sene gelmiş zaten.
2: Aynen öyle. Bravo.
1: Aslında çok büyük garanti aldı. Az Yıldırım dedi ne olursa olsun dedi. Sen
0: ben bir konuşacağım
1: sen.
0: Dedi.
1: Yok evet. Sen buradasın dedi. Evet. Biz sana güveniyoruz dedi. Hakikaten bu sene farklı bir Ederson var Fenerbahçe'de şu anda.
0: Hani yöneticileri eleştiriyoruz burada da
2: hakkını teslim edelim.
1: Yani aynen doğru.
2: Ya Fenerbahçe'de çalkantılı durum en azından bu galibiyetle ve milli araya girilmesiyle beraber biraz sular duruldu. Mesela bugün aksi bir neticede İsmail Hoca tekrar tartışılacaktı. Hı hı. Belki yollar ayrılacaktı ama 8-0'lık İsmail Hoca aslında bunları seviyor. Herhalde Fenerbahçe'nin başında en farklı skoru almıştır. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk puanını aldıran antrenör. Şampiyonlar Ligi'ni uzun zaman sonra sokan antrenör. Ya bunları düşündükten sonra bu şu anda da çok mutlu bir hava var. Onun için biraz destek vermek lazım sevgili Cüneyt.
0: Hemen Diyarbakır'daki maça dönelim. 11 belli oldu Beşiktaş'ın. Nübel Murillo, Agbadu, Jalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaytan, Poku, İlhan, Vilhovic. Beşiktaş'ın 11'i bir kez daha paylaşayım izleyenlerle. Nübel Murillo, Agbadu, Jalo, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaytan, Poku, İlhan ve Vilhovic 11 ile sahaya çıkıyor Beşiktaş. Doğan, Endidi, Raşitsa, Kartal, Oh, Kuattara, Çerni, Miretti, Taylan, Emirhan yedek oyuncuları siyah beyaz takımın. Italiano Avrupa'daki o müthiş başarıdan sonra farklı bir 11 çıkarmış Recep Hocam. Ne dersiniz?
1: Bir kişi var farklı 11'de ya.
0: Poku'yu oynatmış. Rıdvan geri dönmüş.
1: Rıdvan zaten oynuyordu. İyi bir oyuncuydu. Küçük bir sakatlığı vardı ama Trossard gene yok galiba.
0: Yok götürmedi. Yani
1: zaten onun bir tendonun şeyinde kemik ödemi
0: zaten
1: falan.
0: Zaten ilanda hiç aratmıyor hocam. Trossard'ı kesecek o gidişte.
1: Ya şu anda aslında Beşiktaş'ta girenler de çıkanlar da pek sıkıntı yaşamıyor. Mesela savunmada bir Emirhan'ı galiba dinlendirmiş. Jalo'yu koymuş. Evet. Yani orada zaten üçlü belli. Ondan arkasından artık Alanya'dan aldığımız
2: Ümit
1: o da yavaş yavaş adapte olacak. Yani artık oyuncuları yavaş yavaş kazanmak istiyorsa oynatmak zorunda. Poku'yu oynatması da gayet doğal. Çünkü o da artık forma şansı yakalama şeyine geldi. Adapte sorunu da kalmadı aslında. 3-4 haftadır da bu takımla beraber aynı şekilde çalıştığı için bence doğru bir tercih. Beşiktaş gidiyor. İyi de gidiyor. Doğru da oynuyor. Teknik adamın dokunuşları da belirli bir plan, belirli bir şey şablon içinde oynuyor. İleride basan, yeride birebir kalan ama
0: İtalyan'ı tam türbünden istediği futbolu oynatıyor hocam. Yani ama izlemesi keyifli.
1: Abi seyirci
0: heyecanı bol.
1: Şöyle bak. Seyirci nereye geliyor? Güzel futbol. Değil mi?
0: Tabii.
1: Gol. Çünkü golü olmazsa futbolun güzelliği bir yere kadar, bir yerden sonra sıkıyor. O yüzden Beşiktaş aslında keyif veriyor. Hem oynarken hem de hem atan hem de yiyen bir takım olduğu için gerçekten ilginç bir takım. Savunmada birebir kalan oyuncular aslında çok riskli ama bunu şu anda oyuncular Beşiktaş'ta yapıyor. Önde baskıyla. Evet. Zaten orta sahadaki üçlüyü geçmek çok zor. Beşiktaş'ın en büyük kazancı o orta sahadaki üçlü yani.
0: Salih Orkun, evet. Olaytan hocam.
1: Aynen.
0: Sağ tarafta Çerni yedek dinlendiriyor herhalde. Gol de attı, morali de yüksekti ama çok da yoruldu, hatırlayın. Kramp girdi hocam.
2: Evet, 68'de kramp girdi.
0: Pokuyu orada ya bu, hoca. Onu da oyuna almış, bir denemişti Marsilya maçında.
2: Ben kabul edilebilir kadro olarak görüyorum. Burada Rıdvan'ın tekrar dönmesi önemli ki Ottara'nın özellikle savunma anlamında ciddi sorunları var. Ki bence Rıdvan geçen Marsilya maçında oynasaydı büyük ihtimalle milli takıma seçilecekti diye tahmin ediyorum.
0: Çok iyi başladı çünkü.
2: Çok iyi başladı ki şu anda da çok formda. Orayı muhtemelen seçilecekti. Ya şöyle bir şey var. Beşiktaş hakikaten ciddi anlamda şu anda ligin en iyi seyir zevkine sahip takımı. Beşiktaş'ı izlemek için tribünlerin dolduğu bir ortamda. Bugün de bir liderlik maçı. İki takım için konuşuyorum. Ahmet de 10 puanı var yanılmıyorsam.
1: Evet.
2: Kazanırsa tabii, değil mi? Da onlar da
0: Beşiktaş'a beraberlik de yetiyor.
2: Beşiktaş'a beraberlik yeniyor ve Ahmet iç sahada çok etkili bir takım. Bugün bence soru işaretlerinden bir tanesi şu. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan, hatta Cuma gününün içine katan bir performans sergileyen bir Beşiktaş oyunun ikinci de yarısında acaba bu fiziksel anlamda bir zafiyet yaşayabilir ve bundan da Ahmet faydalanabilir mi? Kritik soru bu. Artı bir tane Orban diye bir oyuncuları var. Çok tehlikeli bir oyuncu. Geçen hafta yanılmıyorsam hat-trick yapan bir oyuncu. Ve onu zaman zaman kullanmıyordu. Hatta transfer dönemi birkaç Cagney takımın... Cagney'i
0: kullanıyordu.
2: Cagney'i kullanıyordu. Başlamadı. Ama Orban hakikaten çok etkili. Stoper bek arasına koşu yapan, stoperleri geri iten çok etkili bir oyuncu. Ben bugün oyunu şöyle tahmin ediyorum sevgili Cüneyt. Ahmet'in biraz daha bekleyerek geçişi kovalayacağı, topa sahip olacak Beşiktaş'ın da oyuna hükmedeceği, bu hükmettiği oyun zarfında üretebileceği, yani sette üretebileceği pozisyon sayısı. Oyun sanki biraz buna evrilecek diye düşünüyorum.
0: Bu arada Efecan Öztaş güzel notlar paylaştı. Şimdi maçı yerinde de takip ediyor. Beşiktaş'ı takip ediyor Efecan Öztaş. Emirhan'ın el bileğinde sorun vardı diyor. Bandaj var. O yüzden hoca kulübeye aldı onu bu maçta. Çerni için de aynı bizim tahmin ettiğimiz gibi çok yorgunmuş.
2: Tabii.
0: Artık biliyorsunuz sizin zamanınızdaki gibi testlerle belirleniyor o yorgunluk.
2: Tabii.
0: Testlerle belirlenen çıkıyor. Bir yorgunluk olduğu için 11'de daha dirençli olduğu için Poku'yu tercih etmiş hoca. Gayet makul tercihler.
2: Anlaşılabilir. Bence Emirhan oradasaydı Akbodu dışarıda kalacaktı.
1: %90.
2: Yani Marsilya maçındaki sorumsuz davranışlarından dolayı hocadan da biraz bence fırça da yedi. Öyle gözüküyor ki kesinlikle bunlara taviz vermeyecek bir hoca görüntüsü çiziyor.
0: Ama şu Akbodu'yu da kazanmak zorundasınız. İyi para verdi Beşiktaş alırken hocam.
2: Hem o sebeple sevgili Cüneyt, hem de alternatifi yok.
0: Yok.
2: Muhtemelen Beşiktaş bu tempoyla liga araya kadar giderse oraya da bir takviye yapar diye düşünüyorum.
1: Yani zaten aslında sol stoper, iyi bir stoper alacaklardı ama zaman yetmedi. Ümit'i aldılar biliyorsunuz.
2: Evet.
1: Yani aslında Beşiktaş'ın en sıkıntılı bölgelerinden bir tanesi stoperleriydi. Geçen sene Cala'yı oynatmıyorlardı bile yani Sergen Hoca döneminde. Ama bu sene gelince her şey değişti. Farklı bir oyun anlayışına başladı Beşiktaş. Artık savunmada birebir oynayan, önde baskı yapan, gelen topları toplayan bir stoper.
2: Baskıları da adam adama yapıyor. Çok efor gerektiriyor Recep abi.
1: İşte bir ne kadar kaç dakika yaparsın?
2: Ama Marsilya'ya bazen bile yaptılar birebir ya.
1: İlk yarım,
2: bir ara oyunu kaybettiler. Yani 20 ile 35 arası.
1: İşte 15 dakikalık bir bölümde mesela hoca da onu söyledi. 15 dakikalık bölümde adamlar inanılmaz kontrolar yaptı. İkinci yarı yeniden Beşiktaş aynı seviyeye gelip.
0: Ama o bir tehlike işi hocam, her zaman yapamazsın. Rakibi umutlandırıyorsun.
2: Bir de rakibin kalitesine göre de yapamazsın.
1: Yani her takımı yapamazsın bunu.
0: Ya o boşluğu verince rakip vazgeçmişken yeniden
1: umutlanmış. Ya şimdi senin karşısında rakibin yetenekli santrafor, yetenekli kenar oyuncu olduğu zaman birebir kaldığın zaman çok büyük risktir. Çünkü bir hamlelik şansın var.

0: İkinci hamleyi yapamazsın. Yaptığında da kırmızı kart.
1: Gerçi sen oynayınca birkaç hamle yapıyordun. Tabii. Seninle oynamak da çok zordu.
2: Hocam ya, bana anlatmıştın.
1: Ya Recep abiyle oynamak çok zordu ya. Bu sağ bek oynuyor. Biz sol bek ya. Ben hücumcu bir sol bektim. Recep abiyi geçiyorum. Abi bakıyorum yine karşıma gelmiş.
2: Bitmez tükenmez.
1: Ya hiç. Yani. Onun için Recep abi gibi bekler filan günümüzde olsa para şey... Biz milli takımda çok oynadık dinamik. Trabzonspor'da karşılıklı da oynadık. Yorulmak
2: bilmiyordu ama işte Rıza Hoca'dan sonra ikinciydi. Orada her şeyi. Kaptanlık dahil her şeyi Rıza Hoca'dan.
1: Bence Rıza Hoca'nın şansı Recep abi oynuyordu arkasında. Yok yani.
0: Zaten 10 sene kaldıktan sonra kaptanlık.
2: Hayır, çok koşuyordu dedin ya Recep abi için. Geçemez Rıza Hoca'nın arkasından yani ikinci sırada.
0: Mecbursun abi. Öne geçti mi sıkıntı yaşarsın.
2: Ya, da selam olsun.
1: Evet. İşte ya Ahmet takımı enteresan bir takım sevgili.
0: İçeride iyi oynuyor ama.
1: O iyi evet. Oynuyor hocam bak. İçeride iyi oynuyor. Aslında çok enteresan. Hoca yanlış hatırlamıyorsam, yanlış söylersem özür dilerim. Arnavut galiba. İlk başta geldiğinde üçlü oynatıyordu. Bir oyun bulma, kimlik bulma adına. Daha sonra dörtlüye evrildi. Çünkü orta saha oyuncularında sıkıntı vardı. Sonra özellikle galibiyetler gelince en son şeyi yendiklerinden sonra özellikle Başakşehir.
0: Başakşehir'i farklı
1: yendikten sonra hakikaten iç saha, tribün desteğini Beşiktaş'ın belki zorlanacağı dakikalar maçın başı olabilir bu yönden. Çok büyük destek veriyorlar. Bir de şu bilmiyorum Efecan söyledi mi sevgili Cüneyt? Enteresan bir bilgi daha vereyim. Ben ilk tarihte ilk kez oynuyormuş Ahmet'le Beşiktaş. Ve de o da enteresan mesela.
0: Yeni kuruldu.
1: Ondan ama ilk kez yani sonuçta oynayacaklar. Yani
2: daha önce kupada hiç karşılaşmadılar.
1: Evet. Tabii yani o da önemli.
0: Aslında şey yap.
1: Ama zor bir deplasman yani.
0: Zor.
1: Deplasman bence gibi deplasman bence onu söylüyorum.
0: Seyircisi olan bir takım. Tabii. Öyle bak.
2: Canlı görüntüleri veriyoruz. Bakın stadın dışında hiçbir kalabalık yok. Herkes girmiş stada yerini almış demektir.
1: Öyle mi?
2: Tabii bu Diyarbakır'dan stadı veriyoruz şu anda Diyarbakır'da. Maçın oynanacağı stadı. Kameramanımız dışarıda Barış Seven.
1: İçerisi dolu.
2: İçerisi dolu.
0: Ama ilk defa bir derbi gibi.
2: Erkenden gelip yerlerini almış taraftarlar.
0: Trabzon gitti. Şimdi Trabzon'dan sonra Beşiktaş gidiyor galiba değil mi Ahmet? Evet. Yani büyük takımlardan bir tanesiyle ilk defa oynayacak. Evet, öyle bakmak lazım. Seyirci potansiyeli evet var. Çünkü taraftarı var. Ahmet bayağı bir taraftarı var ve tutkulu bir taraftarı var.
2: Ne zamanda Diyarbakır Spor'un da orada biliyorsunuz. Sizler oynadığınız gibi.
0: Ya tabii. Diyarbakır Spor yani evet. Orada bir daha
2: futbol
0: fark
2: kültürü var.
0: Var.
2: O şehirde.
0: Diyarbakır güzel bir şehir.
2: Evet gerçekten hocam ya gitmeyenler bilmez.
0: Bilmiyorum ama Diyarbakır.
2: Ben de ilk oranın farklı. Bu sene eşim gitti bir arkadaşını ziyaret için. O da şaşırıp geldi.
0: Ama Diyarbakır ne kadar eski
2: yani
0: Diyarbakır.
2: Her yeni gören Diyarbakır'a
1: tarihiyle, şeyiyle Diyarbakır
0: bayağı büyük bir şey.
2: Yeme içmesiyle de hocam.
1: Doğru. Aklına o geliyor. Antep'e gidiyoruz o geliyor aklına. Yok. Diyarbakır.
0: Ama şöyle gidiyor. Mesela dünyaya karpuzu tanıtan yer. Yani düşün, o kadar güzel karpuzlar yetişiyordu ki yani insanlar için sıralıyor.
2: Hocam ciğeri de çok. Adana ciğeri mi Diyarbakır ciğeri mi?
0: İkisi farklıdır ama.
2: Farklı doğru.
0: Çünkü o Adana ciğeri biraz daha küçük ufaktır. Diyarbakır'daki ciğer biraz daha farklıdır.
2: İkisi de yani, çok lezzetli. Neyse hocam baharatlar
0: o baharatla alakalı. Ya Ahmet şimdi neden biliyor musun? Ya Süper Lig'e çıktılar. Belirli bir imkanlar var. İyi de gidiyorlar. Havaya da girdiler.
2: İyi de bir kadro kurdular hocam.
0: Yani bence iyi bir kadroları var. Yani aldıkları yabancıların birçoğu çok kaliteli oyuncular doğru. Yani.
2: Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Mason Greenwood'un açıklamaları var. Maç sonunda yayıncı kuruluşa. İyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık. Bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyuz diyor Mason Greenwood. Açıkçası çok iyi oynadığımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız diye milli ara içinde bir göndermede bulunmuş Mason Greenwood. Devre arasında daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik. Her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız diyor Mason Greenwood. Devre arasında daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik diyor. Bazen takımlar frene basalım der, bazen tercihtir bu daha fazla gol atalım.
1: Ama
2: der.
1: Bugün Fenerbahçe'nin
2: ikisine de saygı duyuyorum hocam.
1: Yo, yani tabii.
2: Bu oyun gol atmak için oynanıyor.
1: Tabii.
2: Bazen hocalar ve oyuncular suçlanıyor ya böyle farklı maçlar.
1: Ama Cüneyt bir de avaraj denilen bir şey evet. Var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım ki Bugün bence Fener

0: Fenerbahçe'nin tekrar şampiyonluk yarışına girmesi için farklı kazanması gerekiyordu. Yani senin dediğin ikinci şık Fenerbahçe için daha geçerliydi ki
1: oyuncular da onu konuşmuşlar işte.
0: Onu konuşmuş. Ben yani tarihi bir fark olabilirdi yani çok farka gidebilirdi.
1: Fenerbahçe tarihi açtı.
2: Hele ikinci yarı daha fazla olma şansı vardı. Çok da pozisyon vardı aslında.
0: Çok. Offside var.
1: 11 olsaydı tarihe geçerdi yani, evet. Futbol tarihi.
2: Bana göre olur mu, olurdu yani. Olabilecek bir şey vardı yani. Çünkü o potansiyeli oynadı Fenerbahçe.
0: Bir de çok çabuk kırılma oldu yani. Evet. Hemen penaltı oldu. 21. dakika 3-0 oldu. Ya 21. dakika 3-0 Süper Lig maçı için çok büyük skor yani.
2: Ağır bir skor.
0: Oradan dönmek, bir de tabii Eyüpspor şey için, kadro kalitesi için çok zor yani. Hem golü bulmak hem dönmek çok zor. İkinci devre tabii bu düşünceyle oyun oynamak da farklı bir şey. Yani mesela 4-0 oldu. 5'i, 6'yı, 7'yi kovalamak hem tribünler açısından çok önemli, hem de tartışılan bir Fenerbahçe için tekrar o özgüveni kazanması için çok önemli. Yalnız kaleci 2 tane gol yedi. O gerçi çok söylenecek bir şey değil ama bir tanesi Greenwood'un, bir tanesi de İrfan Can'ın vurdu. Galiba ya 3 ya 4. goller.
2: Ama şöyle. Ya bir tarafa vurdu.
0: Ama abi bir gösterdi, orta yapacak gibi Greenwood değil. Gendüzi bu tarafa vurdu. O kadar basit yedi ki.
2: Adam vardı. Adamdan topu kaleci görmedi.
0: Ya öyle mi?
2: Tabii adamın şuradan vurdu. Adam buradan vuracak dedi. Buradan vurunca adamdan top gözükmedi. Ben de ona baktım.
0: Yani bir tarafı boş bıraktı.
2: İrfan Can'ın de öbür köşeye vuracak diye kaleci, öbür tarafadır
0: o hamle. Evet. O yakın köşeye vurdu.
2: Hiç tahmin etmedi oraya vuracağını. Çünkü orada bir adam vardı, kapalıydı. Yani aslında kalecinin yapacak fazla da bir şey yoktu. O iki golde de. Yani iyi, senin gibi iyi bir sol ayaklı adam oraya vuruyor. Yani.
0: Bir de oyun çok çabuk çözüldü Cüneyt. Yani mesela dediğim gibi penaltı oldu. Ya bir de penaltı da gözünün önündeki penaltıyı VAR'a yine bıraktı. Biliyorsun.
2: Güvenemiyorlar herhalde.
0: Ama onlar Mustafa Hoca'nın tabiriyle majör artı eksi yapacak şeyler. Mesela onu vermeliydi ya. Adamın ayakkabısını çıkardı ya Vedat Topuna
2: Turuç'un. Topuna basıyor.
0: Evet, ayakkabısı çıktı
2: topuna
0: yani.
2: Topuna basıyor yani. Bayağı bir şey.
0: Ama Fenerbahçe'nin
1: Kadir
0: dediğim
1: sağlam
0: gibi.
1: Kadir sağlam yani. Tecrübeli.
0: Çok tecrübeli. Ama tabii Fenerbahçe'nin bu skorla milli araya girmesi özgüven açısından, tekrar başlayacak 7. hafta açısından çok önemli bence.
2: Bence derin bir nefes aldı aslında, öyle bak.
0: Bir de tabii
1: ama eksiklerimiz var diyor, bakın Greenwood da
2: tabii. Ya, oyun anlamında eksikleri var. Daha mesela Lukaku falan daha hazır mı? Hazır değil yani bana göre. Seyrettiğimiz kadarıyla öyle gözüküyor.
0: Ya bence kesinlikle hazır değil yani. Ben Antep'te neden Lukaku'yla başlamış onu da anlamadım yani. Ya be, ısrar etti herhalde, çıkardığı dakika 70 miydi 75 miydi bir şeydi. Belki de Vedat'la oynasaydı en azından pozisyona girme şansı daha da yükselirdi Fenerbahçe'nin.
2: Bir de Antep maçında Fener aslında sonucu alacak, çok atak, çok pozisyon vardı. Gendüzü'nü kaçırdı, 2 tane gol var. Kerem'in vurduğu top var. Şeyin direkten dönen, yani Fener
0: ama
2: yakaladı.
0: Fenerbahçe onları çok arayacak ya.
2: Yani yakaladı. Aslında çok pozisyon yakaladı ama sadece golü bulamadı. Öyle bakmak lazım. Ama yani kötü oynadı diyemezsin Fenerbahçe'yi orada.
0: Ya işte oynadı, Recep abi sen
2: sonucu
0: de,
2: alamadı. Sonucu
0: sen
2: alamadı.
0: De sezon sonu muhasebe yaparken şöyle oluyor biliyorsun. Ya keşke burada 3 puan alsaydık biliyorsun.
2: Keşkeler işte.
0: Keşkeler seni şampiyon olup olmadığını belirliyor. Onun için O maç çok kıymetliydi bence. Hoca'nın tercihleri sadece o değil ki, 3 tane 6 ile başlaması. Bugün İrfan'la başladı. Biraz bence tepki aldı ama İrfan fena oynamadı. Ama tabii Asensio geldikten sonra o yerin en önemli adamı Asensio, biliyorsun. Bugün gerçi hoca çok hiç kullanmadı. Belki bir 15-20 dakika kullanır dedim ama hoca çok kullanmadı Asensio'yu bu akşam.
1: 8-0 müthiş bir skor tabii.
2: Bence de.
1: Milli araya bu şekilde girmek Fenerbahçe'yi tabii ki gelecek adına umutlandırdı. Vedat Muriç de maçın yıldızıydı, 4 gol attı. Neler söylemiş? Hemen seslendirelim. Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'te puan kaybettik. reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük, diyor Vedat Muriç. Maç başında öne geçtik. Devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik. Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz, diye de eklemiş Vedat Muriç. Bir yandan iyi oldu çünkü 2 milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar, futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler, lig, Avrupa Kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günde bir milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler, diyor. Futbolcular ama dünyada da böyle şikayetçiler gerçekten.
2: Çok yoğun maç takviminden. Çok maç oynuyorlar. Mesela Dünya Kupası'nda mesela kaç tane takım vardı? Yani o kadar çok maç oynandı ki. Eskiden mesela 50
1: şimdi
2: takım
1: Uluslar
2: vardı.
1: Uluslar Ligi var. Ardından Avrupa Futbol Şampiyonası tabii kuralları çekilecek. Bir de Avrupa Ulusal Futbol Şampiyonası elemeleri başlıyor. İşte.
0: Mart'ta değil
2: tabii,
0: mi?
2: Tabii Mart'ta, evet. Mart'ta. Yani hakikaten senede nereden baksan şimdi Avrupa'daki birçok takım 80 maç falan oynuyor abi.
0: Yani biz
1: milli maçların tarihleri de birbirine çok yakın.
0: Çok. Yani. Üç günde bir, bu sefer değişti.
2: Üç günde bir. Üç günde
0: hani
2: bir.
0: Biliyorsun biz yayınlayacağız ya, değişti. Evet. İki haftalık ara oluyordu. Üç haftaya çıktı.
2: Tabii yani üç hafta oldu. Evet, şimdi,
0: doğru.
2: Şimdi,
0: üç hafta oluyor. 21 gün ara.
2: Evet, evet, doğru doğru.
0: Çünkü Uluslar Ligi'nin şeyi fikstürü oraya denk geldi.
1: Arayı da ikiye düşürmüş oldular.
0: Arayı iki, oraya işte, ama oraya da şeyler giriyor.
1: Bir Eylül Ekim, bir de Kasım
0: oraya
1: arası
0: da Şampiyonlar Ligi tabii, falan tabii. Çok yoğun giriyor. Mesela o zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un 3 günde bir, 4 günde bir maç
2: yani yapmış. 2-3 hafta öyle gidecek
0: tabii
2: zaten.
0: Tabii öyle gidiyor.
2: 2-3 hafta 3 günde bir maç oynayacaklar.
1: Oyuncuların kendine çok iyi bakması lazım herhalde.
2: Ama sonuçta,
1: yani bu maçlar oynanacak bak, hocam. Sonuç, bak, FIFA kararı
2: sonuçta
1: bunlar.
2: İnsanlar oynuyor. Yani öyle. Herkesin bir gücü var. Herkesin bir fiziki verileri var. Yani insanlar öyle. Şey değil, motor değil.
1: Veya kendine işte, iyi bakanla oynuyor mu hocam?
2: İşte. Ya işte senin ligindeki oyuncular o tarz oyuncu mu değil mi, onu tartışmak tabii. Lazım.
1: Matteo Genduzzi'nin açıklamaları bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan. Büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik. Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık, bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik, diyor Genduzzi, ki onun da golü vardı. Daha iyisini yapabiliriz fakat biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz, demiş. Futbolcular bu İsmail Hoca'nın durumundan sonra belli ki kendi aralarında da bir... Evet,
2: biraz daha sahip çıkmışlar yani.
1: Biraz da hocaya sahip çıkmış bence.
0: Yani çıkmaları da gerekiyor.
1: Yani açıkça söylememişler ama sanki İsmail Hoca için oynanmış.
0: Hayır,
1: bir maç.
0: Hayır, orada aslında kritik ben. Cümleler var. Reaksiyon vermemiz lazım.
1: Evet.
0: Bu maçı farklı kazanmamız lazım. Bunlar hep biraz İsmail Hoca'ya atıfta bulunan şeyler ki hakikaten bu 8-0'lık skor yani 3 puandan çok şey ifade ediyor. Yani Fenerbahçe'nin hem milli arada daha rahat etmesini, sakatların geri dönmesiyle beraber belki İsmail Hoca'nın kafasında farklı şeyleri oturtmak için bir süre. Bunlar hep kıymetli şeyler. Onun için ama tabii bir Süper Lig maçını 8-0 kazanmak bir tarihi skordur. O önemli bence. Yani 3-0 kazanmak oyuncuları farklı motive eder. 8-0 kazanmak farklı.
2: Biraz daha özgüven öne geçir. Daha iyi
0: %100,
2: daha
0: %100.
2: İyi yol alırsın. Biraz daha nefes al. Şu anda Fenerbahçe'nin bir nefese ihtiyacı var ve o nefesi aldı aslında. Öyle bakmak lazım.
0: Bir de tabii derbi kaybediyorsun. Arkasından Antep beraberliği. Sonra 8-0'lık galibiyet. Bence çok önemli bir galibiyet sevgili Cüneyt.
1: Dönelim Diyarbakır'daki maça. İki takım açısından da liderlik maçı olduğu için çok
2: evet,
1: önemli.
2: Evet. Aynen.
1: Sizler de altını çizdiniz. Trabzonspor'dan sonra bir büyük takımı daha konuk edecek.
2: Aynen, aynen.
1: Ahmet, bunun da heyecanı var şehirde. Başlangıç çok önemliydi maça başlangıç. İki takım açısından da Ahmet kazanmak istiyorsa iyi başlamalı. Ev sahibi takım avantajını iyi kullanırsa neticeye gider dedik. Hatırlar mısınız hocam, nasıl bir futbol bekliyorsunuz?
2: Şöyle, Beşiktaş bir oyun planı var. Önde baskı, alan daraltıp topa sahip olup ve çabuk hücum yapan Bence Ahmet'in biraz daha bekleyip topu Beşiktaş'a verip arkaya doğru atılan koşularla birebir yakalayıp kontratak oyununu oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bu oyun düzeni, oyun planından

0: pek vazgeçecek gibi değil. Yani hiçbir maçta vazgeçmedi. Hem Marsilya maçı hem Fenerbahçe maçı aynı tarz, aynı sistemde, aynı düzende oynayan bir Beşiktaş var. Oyun şablonunu değiştirmiyor. Aynı oyunu iyi takıma karşı da oynuyor, kötü takıma karşı da oynuyor. Yani Beşiktaş bu oyun planından asla ödün vermiyor. Ha ne kadar götürür? Perşembe günü maç oynadı. Ahmet Bacı'ndan da nereye kadar getirir, ne kadar götürür onu tartışmak lazım. Elinde seçenek var mı? Yedek oyuncuları var Beşiktaş'ın. Oynayabilecek seviyede oyuncuları var mı? Oyuna müdahale edebilecek oyuncuları var mı? Var. Beşiktaş eğer kendi oyun planını, oyun şablonunu eğer kabul ettirirse Ahmet Spor'a o maçtan kazanıp çıkacağını düşünüyorum. Ama eğer orta sahadaki o gücü kaybederse o zaman ibre ters dönecektir. Beşiktaş zaten Perşembe günü yorgun bir yoğun bir maçtan çıktı. O yüzden Ahmet maçı biraz daha zor bir seviyeye gelebilir.
1: Aslında Abdullah Hocam katılır mısınız bilmiyorum. Beşiktaş rakibi yorduğu kadar bu sistemde kendini yorar.
2: Tabii çok eforlu yani bir oyun tarzı.
1: Sürdürülebilir bir oyun tarzı da değil aslında.
2: Değil yani mutlaka rotasyon gerektiren bir oyun oynuyor ki bence hoca biraz Alanya'dan ders çıkarmış. Niye ders çıkarmış? Tek rotasyonla oynuyor, Poku'yla oynuyor. Hı hı. Doğrusu bence bu. Neden doğrusu bu? Çünkü bundan sonra dinlenme şansın olan bir 3 haftalık ara var. Ve sen berabere veya galip geldiğin an lider olarak giriyorsun. O psikolojik avantajı da elde ediyorsun. Ama dikkat etmesi gereken oyuncular var. Mesela Ahmet takımında. Mesela geçen sene Antalya'dan tanıdığımız Balet var. Sabah ki iyi bir organizasyon yapıyor. O takım için önemli. Orban dediğim gibi ya Cüneyt golün her türlüsünü atıyor. Çok enteresan. Müthiş. Geçen sene Trabzonspor'un radarına da giren bir santrafor. Ha aldı ha alacak diye konuşulan bir santrafor. Ama burada ben yine şunu söyleyeyim. Beşiktaş şu anda ligin fiziksel anlamda en iyi takımı. En tempolu oynayan takımı. Sizi kendi oyununa alet eden bir takım Beşiktaş.
0: Doğru.
2: Siz eğer onu tuzağa düşerseniz Beşiktaş buradan galibiyet de çıkar. Çünkü Beşiktaş'ın sağ beki var, santrofor oynuyor. Yani bugün Poku oynayacak, çok savunma arkasına koşu yapmayı seven. Şu andaki Beşiktaş'ın orta sahası ligin en formda orta sahası. Katılır mısınız? Orkun Salih.
0: Şu anda öyle.
2: Olaytan.
0: Aynen.
2: Ve yani Italiano'nun bence başardığı en önemli şey 3 aylık gibi kısa bir sürede Beşiktaş'a bir oyun kimliği kattı değil mi? Belirledi ve bütün kullandığı oyuncular da bu oyunun nasıl oynanacağını biliyor. Biraz riskli mi? Kabul ediyorum. Hı. Riskli ki bugün mesela Trossard yok sakatlığından dolayı ama İlhan öyle bir oynadı ki milli i̇şte takıma seçildi.
1: De yoktu.
2: Ama milli takıma seçildi. Yani Beşiktaş'ta şu an gerek planlama, gerek oyun, gerek hava, tribünler, yönetim kurulu, başkan çok büyük bir birliktelik var. Ve bunun devam etmesini isteyecek. Hı hı. Beşiktaş'ın kazandığı veya kaybetmediği her zaman karlı. Onu söyleyebilirim.
1: Recep Hocam, o havayı en iyi bilen isimlerden birisiniz Beşiktaş'ta. Bu, öyle bir şampiyonluk havası hissediyor musunuz?
0: Yani
1: siz yaşadınız birçok şampiyonluk.
0: Yani şampiyonluk diye. Öyle birden şu anda ligin çok başı. Yani şu anda o olur bu olur demek. Ha şu anda ligin en hazır veya en formda takımı derseniz evet kabul ederim. Beşiktaş şu anda ligin en hazır en formda takımı. Ama bazen işler çıkmaza da girebiliyor. Çünkü lig o kadar uzun bir maraton ki. Yani hiç ummadığınız takımlara bazen puan kaybedebiliyorsunuz. Futbol çünkü farklı bir şekilde oynanan bir oyun. Bazen size ters gelen bir takım olacaktır. Sizi belki de bozacaktır. O yüzden şu anki verilerle baktığınız zaman şu anda ligin en hazır, en formda takımı Beşiktaş. İstediği oyunu oynuyor mu? Oynuyor. Kabul ettiriyor mu rakibine? Ettiriyor. Ettiremediğinde de sıkıntılar yaşıyor mu? Yaşıyor. Beşiktaş'ın sıkıntıları, en büyük sıkıntıları birebir kalan stoperler Beşiktaş'ta. Yani en büyük sorun aslında savunmada başlıyor Beşiktaş'ın. İyi bir kalecisi var. Yani hem ayakları hem kaleci anlamında özgüveni olan ve Apo'da ben de savunma oynadık. Yani bazen kaleciye güvenmen, geri pası verirken lan bu topu tutar mı tutmaz mı diye bir içinde şüphen yok. Şu anda hakikaten Beşiktaş en önemli şeylerinden bir tanesi, kazançlarından bir tanesi çok kaleci, iyi bir kalecisi var. Yani rahat verebiliyorsun, rahat pas yapabiliyorsun, iyi top atabiliyor. Yani bu bir takım için çok önemli. Beşiktaş şu anda bunu başarıyor.

0: Ay, riskli oyun mu var? Recep abiye katılıyorum. Özellikle stoperlerin birebir eşleştiği bir oyunda risk var mı? %100 var. Ona katılıyorum ki bugün bence dediğim gibi biraz Ahmet bunu kovalayacaktır. Muhtemelen analiz etmişlerdir. Yorgunluğunu da hesaba katacaklardır Beşiktaş'ın. Ama Beşiktaş bugün görünen rakip yarı sahada set ucumunda eğer efektif bir oyun anlayışıyla pozisyonlara girerse kalite olarak Ahmet'ten daha iyi bir takım. Yani pozisyonları gol yaparsa kazanır döner. Öyle gözüküyor.
1: Aslında Beşiktaş bugün kendi liginde de en formda takımla oynayacak. Bir derbi oynadı, onu kazandı Fenerbahçe'ye karşı. Evet. Ama bugün de lige çok farklı başlayan, alt ligden gelmesine rağmen, ki kolay değildir, sizler daha iyi bilirsiniz alt ligden geldikten sonra Süper Lig'e hemen uyum sağlamak. Bu uyumu çabuk sağlayan ve iyi oynayan bir takıma karşı önemli bir sınav verecek bence.
2: Ama şimdi şöyle bak, yeni kurulmuş bir takım aslında. İyi başladı ama yeni kurulmuş bir takım. Beşiktaş takımının bu seneden gelen 4-5 tane oyuncusu var yani. Geri kalan oyuncular geçen seneden gelen ve belirli bir şey yaşamış oyuncular. Ha, yeni bir hoca geldi, şimdi sistem değişti mi, düzen değişti mi? Evet, %100 değişti. Önceden biraz daha bekleyen, durağan bir Beşiktaş vardı. Şimdi devamlı koşan, devamlı pres yapan, devamlı gol yollarında belirli yerlere girip çıkan bir Beşiktaş var. Yani arada geçen seneyle bu sene arasında Beşiktaş'ın çok farkı var yani. O yüzden Beşiktaş biraz daha avantajlı. Apo'ya da katılıyorum. Orada yakaladığı pozisyonlarda çok daha üreten, çok daha yetenekli oyuncular var. Ve sonucu alabilecek oyuncu potansiyeli çok Beşiktaş'ta şu anda.
0: Ya mesela bu oyunda gelişen oyuncular da var mesela. Evet, yani geçen sene Çerni'yi ne zaman gönderelim diyorduk.
2: Evet,
0: değil mi?
2: Evet, doğru.
0: Adam şimdi...
1: Anket yapılsa ilk sırada çıkardı
0: Beşiktaş taraftarı gitsin diye. Clermont'tan bir oyuncu alıyorlar, ikincilikten, şeyden, Fransa'dan.
2: 20 yaşında.
0: 20 yaşında Marsilya maçının en iyi oyuncularından bir tane. İtalyan'ın aslında Beşiktaş'a kattığı çok şey var. Hem oyun bazında var hem onu oyuncu bazında. Ya tartışıyordu işte Jalo geçen sene, öyle değil mi?
2: Gitsin mi, gitmesin
0: mi? Sergen Hoca kalsaydı gidecekti.
2: Gidecekti, doğru.
0: Bu şimdi o şeyin arka bloğun en önemli oyuncularından bir tanesi oldu. Yani aslında İtalyano...
1: İşte Rıdvan geçen sene.
2: Birçok oyuncuyu geliştirdi aslında.
0: Bravo, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani
2: doğru söylüyor. Birçok oyuncuyu geliştirdi.
1: Oyunu gelişti, daha rahat.
2: Rıdvan ya geçen seneki Rıdvan'la bu seneki Rıdvan'a sapan.
0: En önemli ne yaptı biliyor musun? Bence normalde bildiğimiz Orkun 6 numaraydı. Hadi taş çatlasın 8'di. Şimdi Beşiktaş'ın oyun aklı. Evet. Onun performansı doğru, Beşiktaş'ın doğru. Hücumunu direkt etkiliyor. Ya bunlar hep kıymetli şeyler. Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Aslında en büyük şey kazanç Beşiktaş'ta Salih.
0: Evet.
2: İnanılmaz oynuyor.
0: Bence en doğru tercihlerden bir tanesi.
2: Ben mesela Salih alıyorlardı. Lan olur mu olmaz mı? Lan sonradan düşündüm. Dortmund'da oynayan bir oyuncu ne kadar kötü olabilir? Ama Beşiktaş'ta inanılmaz işler yaptı.
0: Şu muhtemelen anda şey de olacak Recep abi. Cuma akşamı Türk milli takımın orta sahasında Orkun Arda Salih oynayacak.
2: Ama şey sakat ya, Hakan sakat.
0: İşte onu da düşünerek söylüyorum. Yani dolayı, evet, ikisi evet. Önünde Arda oynayacak.
1: Mesela ben İsmail Hoca'nın açıklamalarını bir paylaşayım evet. Recep Hocam. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamalar. Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak, fiziksel, mental olarak gelişiyoruz ve her geçen gün gelişmeye devam edeceğiz. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son iki maçı kazanamamanın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk. İyi oyunla diye başlıyor sözü hoca. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık. Karşılığında iyi bir reaksiyon gösterdiler. Çok farklı bir galibiyet elde ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralle girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum diyor İsmail Kartal. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımızın elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar. Hep beraber hazırlandık diye de eklemiş hoca. Bu futbolu ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ettiririz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu. O oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oluyor. Gol oldu demiş hoca. Güzel, o oluyordu, bu oluyordu, bugün gol oldu. Bu futbolu ligin...

0: sonuna kadar üstüne koyarak gelişerek devam ettiririz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu. O oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu. Bu son kısım hoşuma gitti, bir kez daha okudum.
1: Ben de o zaman her rakip Eyüp Spor değil, öyle bir cevap vereyim. Yani tamam, kazanılan skor çok farklı, çok güzel ama yani...
0: Ama genelde hocalar onu yapıyor. Hatalarını görmekte zorlanıyorlar. Biz zaten iyi oynuyorduk diyen ama... kötü oynadığı dönemde çok hoca hatırlıyorum, bilerek ya da bilmeyerek.
1: Ama sevgili Cüneyt, o zaman da doğruyu bulamıyoruz yani. Öyle de bir gerçekle yüzleşiyoruz.
0: Ama bugün 8-0 kazan İsmail Hoca'yı ben kutlamak gerekiyor.
1: %100 yani, yine söylüyorum, ben Recep abiyle beraber işte anlatıyorum. Türkiye Süper Ligi'nde 8-0'ı bırakın, 3-0, 4-0, 5-0 bir maçı kazanmanız imkansız ama şu şöyle
0: günümüz
1: bir...
0: Günümüz futbolunda çok...
1: Tabii en azından artık bütün takımlar savunma yapmayı biliyor. Tamam, hücum farklı bir şey, yetenekli oyuncun olması lazım. Çünkü hücumu biliyorsun, çok planlayamıyorsun ama savunmayı planlıyorsun. Ama tabii 8-0 galibiyetten sonra diyeceğimiz bir şey yok. İnşallah bu bence Fenerbahçe için bir referans maçı olur.
0: Vedat Buruş açıklama yapıyor. Getirelim ekrana.
2: Güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu oynadığımız mücadele, bu attığımız goller derse Rize deplasmanındaki maç.
3: Sizin de söylediğin gibi tarihi bir galibiyet aldınız. 8 gollü bir galibiyet var bu akşam. Ben şunu merak ediyorum. 8 gol atan futbolcu sırasıyla sayabilir misiniz?
2: Saydım. Bizim kulüp şeyi sordu. Hepsini saydım.
3: Orada da soruldu.
2: Evet, oradan soru saymak istiyorsan sayayım. Mason, ben, Mateo, İrfan, ben Mason. Doğru mu?
4: Teşekkür ederim. Evet, Vedat, dediğin gibi Beşiktaş mağlubiyeti, Beşiktaş mağlubiyeti, Beşiktaş mağlubiyeti, beraberlik farkı. Milli ara öncesi bu galibiyet takımı nasıl etkiledi?
2: Ya tabii dediğim gibi başta hani bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Yani bu reaksiyonu bence olabilecek en iyi şekilde çal makina olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir skor aldık. Milli araya böyle bir güzel bir galibiyette, tarihi bir galibiyette girmek bizim için de çok iyi olacak. Şu an tamamen fresh bir şekilde milli aradan sonra yolumuza devam edeceğiz.
4: Hocanın etkisi nasıl oldu takım odasında? Çünkü biliyorsun bazı sıkıntılar yaşamıştı. Bir gitti, geri geldi. Bozlar çok mutlu demişti dönmemden dolayı. Bugün de herhalde 8
2: Ya tabii ki bunlar, yani dediğim gibi yani böylesine büyük bir kulüpte aslında ben biraz daha şeyim, iyimserim bu konuda. Çünkü böylesine büyük bir kulüpte bunların olması çok doğal olarak görüyorum ben. Baskının olması, işte eleştirinin olması vesaire. O yüzden bugün hocası, futbolcusu, yönetimi, taraftarı bugün inanılmaz bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Tamam mıyız? Merhaba Savaş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.
0: 4 gol attı. Vedat Buruş, tebrik edelim. Maçın topu yok da herhalde giyinip geldiği için.
1: Sıralamayı da doğru bildi.
0: Doğru.
1: Helal olsun.
5: Dersine iyi çalışır.
0: Ben, Mateo, İrfan, ben, Mason dedi, doğru.
5: Dersine çalışmış, tebrik etmek lazım.
0: Ben demek buradan baktım hocam.
5: Ama 4 tane gol atıp unutması da ayıp olurdu.
1: Daha da fazla atabilirdi. Ya. Evet, yani evet, skor evet, tarihi bir yere gidebilirdi.
5: İyi ki olmadı ya.
1: Yani
0: skor iyi olunca, oyun iyi olunca yüzler gülüyor tabii. Yes. İsmail Hoca'yı konuşuyorduk. İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Sıkıntılar çekti, kırıldı, üzüldü, bir ayrıldı, geri döndü. O şimdi geleceğe daha...
1: O da biraz daha rahatlamıştır. Tabii sevgili Cüneyt, kolay değil yani büyük takım antrenörlüğü yapmak, o baskıyı kaldırmak. Kolay değil. İsmail Hoca da tabii Fenerbahçe'de sonuç itibariyle büyük emekleri olan, hem oyunculuk olarak hem antrenörlük olarak kıymetli biri. Galibiyete ihtiyacı vardı. Böyle galibiyete çok ihtiyacı vardı.
0: Ya İsmail Hoca çalıştığı her dönemde Fenerbahçe'de sonuna kadar itti, başarılı oldu.
1: Aziz Bey'in öyle bir şeyi var ya. İki antrenör hariç başladığıyla devam ediyor.
5: Büyük takımlarda antrenörlük ateşten gömlek gibi abi.
0: Tabii hocam.
5: Yani bazen iyi giderken bile eleştirilebiliyorsunuz yani. O yüzden hakikaten zor büyük takımlarda.
1: Ya işte Okan Hoca'nın
0: yani son 4 yılın şampiyon
1: Okan Hoca'nın

0: beri eleştiriyor.
1: Durumu yani. İşte dünkü ya,
0: şu anda da maçlar oynanmadı, hala da ligin tabii. lideri.
1: Tabii,
0: 4
1: tabii,
0: yılın şampiyonu, doğru. ligin lideri.
1: Ve Şampiyonlar Ligi'nde düşün. Yani böyle ya işte de bir
0: yer. Hep daha fazlası. Ya
2: bizim ülkemizde böyle oluyor maalesef. Ama
1: futbol çok dinamik ya. Yani artık saatlik değişiyor.
2: Maçlık değişiyor
1: saatlik. Tabii saatlik değişiyor. Onun için hep zirvede kalmak hakikaten çok zor.
2: Zor, zor.
1: Bir de insan yönetiyorsun. Ki günümüzde daha da zor. Yabancı sayısı çok. Hakikaten eskiden belki antrenörlerin işi Türk futbolcuların olduğu dönem daha kolaydı.
0: Tabii o çeviride duygu geçmiyor ki hocam.
1: Bravo. Yani
0: konuşun.
1: Ay yani
0: kendi dilinde söyleyemedikten sonra.
1: Tabii o duygu ki çok önemli biliyorsun tabii. futbolda onu geçirmek, uygulatmak çok önemli. Ama tabii 8-0'lık skor da çok farklı bir skor yani. Kolay kolay böyle anlatılabilecek bir skor değil.
2: Tebrik ederim.
1: Ne olursa olsun
2: bir de
1: yani.
2: Şimdiki oyunculara bakıyorsun. Hepsi farklı ırklardan, yani farklı kültürlerden gelen oyuncular. O yüzden aile duygusu falan olmuyor. Ya yerli oyuncu da oluyordu. Niye? Zaten %80'i Türk olduğu için daha rahat aile duygusu oluyordu. Şimdi yabancılar çok olunca, şeyden İskandinav'dan alıyorsun farklı, Afrika'dan alıyorsun farklı. Anladın mı? İkisinin şey kültürü inanılmaz fark var. O yüzden onlarla bir araya getirip bir takım oluşturmak çok zor oluyor.
1: Aynı yerden çok alsan farklı şeyler çıkıyor.
2: Çıkıyor.
1: Aynen. Biliyorsun o yani.
2: Tabii. Zaten bunu Arsenal
0: yok.
1: Tabii.
2: Arsene Wenger'in zaten bir şeyi vardı. Yani Brezilya'da bir tane çok iyi diyor. İki diyor ama üç aldın diyor.
1: Tabii.
2: Sıkıntı var diyor. Aynı bunu şeyde canlı yayında açıkladı. Çok iyi biliyorum yani. O yüzden farklı bir yerden çok oyuncu almak belki de takımlar için sorun yaratıyor ama şu anda 14 tane yabancı var yani takımlarda.
0: Fenerbahçe'nin kötü bir kadrosu yok. Bunları yok. Yapabileceğini biliyorduk zaten ama bir derbi sonrası yaşanan süreç Fenerbahçe'ye zarar vermişti bence.
1: Her anlamda zarar. Her anlamda zarar.
0: Biraz onarıcı oldu camia.
1: Tabii. Bir de skor farklı
0: İsmail
1: olunca.
0: İsmail Kartal bence tartışılmamalı. Siz de söylediniz.
1: Tabii.
0: Zaten Aziz Başkan'ın özelliği bu. Bu hocayla devam edecek.
1: İki tane hoca şeymiş.
0: Gönlü razı olmadı diyeyim. Aslında evet. izin de vermedi. Gönlü de razı olmadı. Doğrusunu da yaptı.
1: Ya tabii onu sezon sonu göreceğiz. Tabii doğru yapıp yapmadığını biliyorsun.
0: İstikrar adına doğru.
1: İstikrar adına %100 katılıyorum. O konuda %100 takım sezon başı kampı yaptıran hocayla devam etmesi. Ama dün mesela özellikle üst taraf için bir kırılma yaşanabilirdi. Ne gibi? Bence Trabzonspor bunu engelledi. Yani dün Galatasaray kazansaydı büyük ihtimalle Trabzonspor yarıştan kopacaktı. Ve Fenerbahçe'nin bugünkü galibiyeti o kadar çok nasıl söylenir? Yani galibiyet gibi konuşulacaktı. Ama şimdi dün Trabzonspor kazandı, 10 puan yaptı. Bugün Fenerbahçe 10 puan, Galatasaray 13 puan. Muhtemelen benim görüşüm 8'deki maçta da bence Beşiktaş kazanacak. 15 yapacak benim görüşüm. Yine orada bir denge var. Yani bir maçlık bir averaj var veya işte bir beraberlik gibi. Mesela o dengenin olması da çok önemli. Mesela 4 tane takım hedeften kopmadı sevgili Cüneyt.
0: Tabii.
1: Yarışın bu şey için de hayır içinde. Yayınlayan kuruluş için de çok önemli. Öyle
2: doğru,
1: değil
2: doğru
1: mi?
2: Doğru söylüyor.
0: Tabii.
1: Ve şey var, naklen yayın ihalesi var. Bu rakamın nereye çıkması konusunda 4 takımın devam etmesi de çok önemli. Sonuç itibariyle yüksek para verilirse daha başka yatırımlar olacak. Belki daha iyi oyuncular gelecek. Ya hakikaten dün bence Trabzonspor bir kırılmayı önledi. Çok da iyi oynayarak. Müthiş bir oyunu sergileyerek. Onun için
0: Salah imza gollerini attı.
1: Ya Salah dün müthiş oynadı. Yani aslında şöyle söyleyeyim, Galatasaray'a nasıl oynanacağını Trabzonspor gösterdi. Galatasaray'ın hiç sevmediği bir oyun oynadı. Gerçi çok o dün kaldı da şimdi Beşiktaş'a geçelim. Haksızlık etmeyelim.
0: Son dakikalar için
1: yani programda mesela 2 hafta sonra Trabzon
0: İtalyano'ya geçelim.
1: İtalyano'ya. Ya Cüneyt, ben son yıllarda
0: taraftar çok seviyor. Şarkısını söylüyor zaten.
1: Evet.
0: Maç bitince golü atan futbolcular değil, İtalyano konuşuyor.
1: Bir ara korktum tribüne çıkıp tezahürat yapacak diye.
2: Yok oyunu yaşıyor.
1: Yaşıyor.
2: Adam oyunu yaşıyor. İnanılmaz.
1: Ama hakkını teslim edelim Recep abi. Yani son yıllarda Hani şöyle bir klişe var ya, ligi bilen antrenör.
2: Evet, ligi, öyle,
1: değil mi?
2: Öyle,
1: ligi
2: öyle,
1: bilen

0: böyle antrenör gelsin. Edilirdi.
1: O işte o ligi biliyor. Ya Avrupa'da işte beklesin. Bunu bence İtalyan'a kırdı yani. Şöyle
0: geldi bir plan uyguluyor.
1: Aynen. Geçen gün baktım ya, merak ettim. 28 Haziran'da başlamış. Bugün ya 84. ya 85. günü Beşiktaş'ta. Bu kadar kısa bir sürede abi, 3 ay ya varmayan bir sürede Beşiktaş'a bir oyuncu kimliği oyun kimliği oturtturdu ve bunu çok fazla yani transfer yaparak değil mevcut oyuncuları form olarak belli bir düşünce doğrultusunda kanalize etti ve şu anda Beşiktaş'ın oynadığı oyundan herkes zevk alıyor.
0: Doğru.
1: Herkes, onun için bence bir hakkını teslim edelim. Görünen o ki Recep abi biraz temkinli konuştu ama ben biraz daha şey konuşayım, net konuşayım Recep abi. Ama Beşiktaş bence bu sene şampiyonluğun en büyük adayı.
2: Tabii bugünkü maçı baz alalım. Normal şartlarda zor deplasman. Evet. Diye konuşurduk ama Beşiktaş öyle bir havayla gidiyor ki Diyarbakır'a, maçın favorisi diyebiliyoruz rahat.
1: Tabii.
2: Çünkü o
1: oyun var yani.
2: Futbol, o oyun bize evet. Bunu söyletebiliyor.
0: Bir de şimdi İtalyano'nun geldiği takım 2 sene üst üste Konferans Ligi'nde final oynadı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani aslında adamın bir background'u var. Türkiye'ye şimdi dedi, Apo'nun dediği gibi işte Türkiye'yi bilen, Türkiye'de çalışan hocalar tercih ediyor. Evet, farklı bir adam geldi ama bize aslında Türklere yakın bir adam geldi. O maçı yaşıyor, oyunu yaşıyor. Ne diyor? Ben diyor 40 bin kişiye sarılmak istiyorum diyor. Yani içimizden biri gibi, artık bizden biri olmuş gibi bir adam yani. O yüzden seyirci inanılmaz bir sahiplendi. Bir de Beşiktaş'a bir kimlik getirdi.
1: Evet.
0: Bir kimlik koydu. Beşiktaş onu oynamaya çalışıyor. Bunun için de çok çalıştığını biliyorum. Çünkü iyi de arkadaşlarım var tesislerde olan. Ya, adam sabah geliyormuş, akşam gidiyormuş yani. Her oyuncuyla tek tek oturuyormuş. Her oyuncuyla tek tek konuşuyormuş. Neyi var neyi yok her şeyi tartışıyormuş. Oyunculara konuşuyormuş. Biz bu sistemde böyle gelmişler yani. Beşiktaş böyle bu sistemi oturtmuş. Adamın zaten İtalya'da oynattığı sistem de buymuş zaten.
1: Evet evet buydu. Yani, ki orada çok yani, rotasyonlu kadrolarla oynuyordu.
0: Aynen.
1: Ama burada çok bir tek şeyde tercih
2: şey yaptı,
1: etti.
2: Yaptı yenildi zaten.
1: Alanya'da değil mi tercih etti?
2: Rotasyonu.
0: Ya, Türkiye'yi bilmiyor galiba. Bir de, rotasyonu yaptı mı bir anda denge bozuluyor.
1: Bir de
0: falan.
1: Ben mesela Vlahovic'in gelmesinden büyük sebebin İtalyan olduğunu düşünüyorum.
2: %100 bu yaşta bu formda.
1: Tabii 26-27'de bu kadar performans yaşında bir oyuncuyu Türkiye'ye getirmek kolay değil. Orada da büyük kat. Tamam Beşiktaş'ın bir isteği vardı ama hep ne deliniyordu? Avrupa liglerinden teklif bekliyor ama İtalyano arayınca adam belki hedefi de gösterince, planı da gösterince tercih etti.
0: Bence de.
1: Ki
2: geçen katkı da sağlıyor hocam. Sadece tabii. Gol asist olarak bakarsanız futbola belki soru işaret dersiniz ama Marsilya maçının yıldızlarından biriydi gol olmaması da.
1: Bravo. %100 katılıyorum. Özellikle oyun dengesi bakımından öne çıkıyor. Bağlantıya geliyor.
2: Tabii
1: yoruyor. Tabii.
2: Her şeyi yapıyor.
0: Beşiktaş'ın bir santrafor var şimdi.
1: Evet.
0: Yani diyoruz ki orada bir santrafor var. Attığın zaman topu tutuyor.
2: Tabii.
0: Pas yapıyor ve gol vuruşları da inanılmaz. O mesela evet fizikli, kuvvetli ama tam bir golcü değil o. Evet. O biraz daha orada duran, kuvvetliyle oynayan, yeteneği sınırlı. Ha, tek santrafor olur mu? Olmaz. Ama bu bildiğiniz santrafor, gol vuruşları var mı? Var. Pasörlük yapıyor mu? Var. Sadece gol bekleyemezsin santrafordan. Ara sırada pasör olacak.
2: Milli takıma lazım o santraforda. Onu ilerleyen.
0: Ya onu da buluruz inşallah. Onu da yetiştiririz inşallah.
2: Bir İtalyano'nun açıklamalarına bakalım. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano maç öncesi şunları söylemiş. Puanlar almak istiyoruz. Güzel geçmesini istiyoruz maçın. Bugüne çalıştık ama süremiz azdı. Bazı oyuncular yorgundu. Bu yüzden değişiklik yaptık. Bu değişikliklere rağmen iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Liderlik ihtimali bizim için çok iyi bir motivasyon. Bizi ekstra olarak iteceğini düşünüyorum diyor. Italiano sözlerinin başında değişikliklere de açıklama getirmiş. İtalyan teknik direktör Italiano liderlik ihtimali bizim için çok iyi bir motivasyon. Diyerek lider
1: var mı devamı yazının
2: vurguda bulunmuş. Hazırlıyor arkadaşlarımız. Ha. Ben de onlara
1: ben de şeyi merak ettim sen öyle deyince. Beşiktaş en son ne zaman lider oldu? O da enteresan ama değil mi?
2: Bakmak lazım.
0: 2-3 senedir devamlı avlu attığı için.
2: Geçen sezon bir hafta oldu galiba. Öyle yanlış hatırlıyor musun? Çünkü ilk haftalarda olan devam ediyor Galatasaray genelde lider. Evet.

0: Evet, Galatasaray oldu.
1: Poku da kendini çok geliştiren bir oyuncu. Son zamanlarda maça girdi yedekten ve hep iyi iş çıkarttı. Černý de bu dönemlerde çok maç oynadı. O yüzden de tabii ki de bir yorgunluğu var. O yüzden de şu anda şansı Poku da. Çünkü kendisi gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Birebirleri ofansif olarak çok iyi alan evet. bir oyuncu diyor Poku için. İlhan da aynı şekilde öyle. İlhan'ın da birebirleri çok kuvvetli ve bugün Ahmet'e karşı deplasmanda oynuyoruz. Ahmet de iç sahada gerçekten çok çok ama çok tehlikeli bir takım demiş Italiano. Bugün belki takım olarak acı çekeceğiz. Belki buna hazır olacağız. Fedakarlık yapacağız. Buna hazırız. Hepimiz ve bunları yaptıktan sonra da iyi bir maç çıkartıp iyi bir sonuç almak istiyoruz diyor. Kanatları kullanacağının sinyallerini vermiş
0: yani,
1: hocam.
0: Evet.
1: Güçlü bir rakip
2: çabuk
1: diyor.
2: Kenarlarla oynayacak öyle
0: evet, evet. öyle gözüküyor.
1: Bakalım sonuç ne olacak. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür Abdurrahim ederim.
1: Abdurrahim Recep Çetin devam Aa. Edeceğiz bir takım oyunu.
0: Evet 12'de.
1: Maçlardan sonra. Evet. Efendim şimdi sözü skorboarda bırakalım. Hoşçakalın.

0: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde. Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Yıl 1977. Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş'ı oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya bordo maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa şampiyonluğu oldu.
4: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Skorboard'la karşınızdayız. Haftanın merakla beklenen maçlarından biri Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Beşiktaş arasında oynanacak. Emre Eren'le beraberiz ve bu mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunacağız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem.
1: Hemen takımların kadrolarını aktarmak istiyorum. Ahmet Spor, Lafon, Krasniqi, Delova, Bates, Umut, Ravelson, Furkan, Baye, Sabia, Muhammed ve Orban. Ahmet Spor'un 11'i bu. Nübel, Murillo, Agba, Badu, Calo, Rıdvan, Salih, Olaytan, Orkun, Poku, İlhan, Vlahovic. Bu da Beşiktaş'ın 11'i. Mücadele ilk düdükle birlikte başladı. Kazananın haftayı lider bitireceği, milli araya lider gireceği bir mücadele. Beraberlik Beşiktaş'a bu yolda yine yardımcı olacak. Siyah beyazlılar beraberlik durumunda averajla liderlik koltuğunun sahibi olacak Emre Eren. Çok iyi bir maç bizi bekliyor. Bence çok heyecanlıyım ben maçı.
2: Ben de çok heyecanlıyım çünkü Diyarbakır'da yaklaşık 33 bin taraftar var.
1: Evet,
2: Beşiktaş kazanırsa
1: var.
2: Lider olacak. Ama şöyle de bir gerçek var. Ahmet Spor da kazanırsa lider olacak. Yani evet. Öyle bir maç yani. Bu fırsatı yakalamışken son derece iyi bir mücadele ortaya koyacaklarını düşünüyorum ama güzel bir 90 dakika bizlerle birlikte olacak sevgili.
1: Çok Kerem. İyi bir maç izleyeceğiz, onu söyleyelim. Beşiktaş'ta bazı değişiklikler var. Calo oynuyor Emirhan'ın yerine. Utara yok, Rıdvan oynuyor. Trossard sakat, İlan oynuyor ki son maçta da gayet iyiydi. Poku 11'de, Çerni kenarda. Hocanın tercihini nasıl buldun?
2: Valla hoca bu tercihleri çok sık bir şekilde yapıyor. Doğru da olduğunu gördük geçtiğimiz haftalarda.
1: Evet.
2: Yani herkes hazır tutmaya çalışıyor.
1: Bir virgül koyduk, Oğuz Çetin açıklamalarda bulunuyor, izleyelim.
3: Akşamlar. Bu akşam Fener camiası birlik beraberlik içinde olduğunda büyük Fenerbahçe taraftarının takımına kayıtsız şartsız bu büyük desteği verdiğinde takımımızın potansiyelini ortaya koyduğu performansı hep birlikte yaşadık. Gerçekten başta hocamız olmak üzere her bir oyuncumuza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir performans ortaya koydular. Tarihimizde önemli skorlardan bir tanesini bu gece aldılar. O yüzden her birini tebrik ediyorum. Ancak bilinmesi gereken 24 Haziran'da sezonu açtık. Çok zorlu bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesini verdiği o haftalarda ve bu 18 yıl üzerine Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısını elde etmesi, aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız ve oynayacağımız zorlu süreçler hiç kolay değil. Biz de bu süreçte zorlu zamanlar geçirdik. Bu doğrudur. Özellikle Süper Lig'de puan kayıplarımız oldu. Ancak bugünkü maç yine şunu gösterdi. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girmek, sonu 16'ya girme yolunda her türlü mücadelemizi yine vereceğiz. Çünkü takımımız gerçekten çok potansiyelli bir takım. Her bir oyuncumuz son derece kaliteli ve oyun adaptasyonu ve gelişimi de her geçen gün yükseliyor. Bu akşam olduğu gibi. Temel amacımız Mayıs 27'de şampiyonluğumuzu ilan etmek. Bu şampiyonluğu ilan edebilmek için de bu süreçte oynadığımız her bir maç bize daha fazla güç katacak. Özellikle ilk günden beri bize liderlik eden Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu büyük desteğiyle birlikte, büyük tecrübesiyle birlikte her geçen gün camia olarak, takım olarak, teknik kadro oyuncular olarak çok iyi noktaya doğru ilerlediğimizi görüyorum. Bu milli takım arasında da bunu daha da geliştirip özellikle ilk oyuncağımız Rize Spor maçıyla birlikte bugün kaldığımız yerden devam ederek Mayıs 27'de de şampiyonluğa giden yolda güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
4: Sayın Çetin, tabii ilk 5 hafta bazı eleştiriler de oldu. Siz
3: evet.
4: Bunun etkisini İsmail Kartal'ın bir önceki dönem 99 puan toplamasına mı bağlıyorsunuz? Bunun etkisi var mıydı?
3: Bu zorlu süreçte Fenerbahçe ilk 5 haftada bu kayıpları yapma lüksü yok. Kimsenin yok. Bizim yok. İsmail Hoca'nın yok. Oyuncuların yok. Dolayısıyla bunun geçmişle bir alakası yok. Fenerbahçe camiası her zaman başarılı olmak zorundadır. Her maçı kazanmak zorundadır. İlk 5 haftada kaybedilen puanlar tamamen bu zorlu süreçte zorluğun getirdiği eksiklikler olarak görebiliriz. Ancak ligin başındayız. Temel amaçtan hiç sapmadan, inancımızdan hiçbir eksilme olmadan bu zorlu yolda bu mücadeleyi bu akşam olduğu gibi vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla önümüzün açık olduğunu söyleyebiliriz.
0: Oldu hocam. Mert Müldür'ün durumu nedir acaba?
5: Süreçte puan kayıplarının olduğu süreçte ciddi hakem hataları da oldu. Hatta bu akşam 8-0 kazanılan maçın 30. saniyesinde hakeme 3-4 metre pozisyonda bir pozisyon, penaltı pozisyonu göremedi. VAR müdahalesiyle penaltı verildi. Belki verilmese daha farklı bir oyun olacaktı. Bunların da etkili olduğunu düşünüyor musunuz? O puan kayıplarında.
3: Kesinlikle, ancak bunun arkasına sığınmamamız lazım. Kesinlikle bu oynadığımız süreçte bizim oyunumuzu ve skoru direkt etkileyen bu tip kararlar oldu. Mağdur olduğumuz maçlar oldu. Birçok maç oldu. Ancak biz kendi öz eleştirimizi yaparak yürüyoruz. O tarafta gelişen olaylar tabii ki Türk futbolunun kanayan yarası. Umut ediyorum ki bundan sonraki haftalarda bu tip hakem hataları ne bize ne diğer takımlara yapılır.
0: Mert Müldür'ün durumunla ilgili gelişme var mı? Yani kutlağlardan ne kadar süre uzak olacak?
3: Evet, Mert Müldür sakatlığı sonrası yapılan muayeneler neticesinde menisküs yırtığı olduğu ortaya çıktı ve onunla ilgili sağlık ekibinin yürüttüğü bir prosedür var. Süreçle ilgili bilgilendirmeyi de size en kısa sürede yapacağız.
2: Teşekkür ederim.
1: Oğuz Çetin'in açıklamaları ekrandaydı. 7. dakikadayız Ahmet Spor Beşiktaş mücadelesinde. Nasıl bir maç başlangıcı
2: Güzel
1: izliyoruz?
2: Güzel bir başlangıç görüyoruz. Ahmet Spor baskılı başladı ama Beşiktaş da geliyor Poku'yla.
1: Poku ceza alanı sağ taraftan zorladı. Kalabalığın içine girdi, oradan çıkamadı. Baya yerde kaldı ama hakem pozisyona yakındı ve topa dedi. Gift Orban'a doğru uzun pas. Beşiktaş'ta Salih topun indiği noktada, genelde olduğu gibi.
2: İşte kontrolü ele almaya çalışıyor Beşiktaş orta sahada özellikle ama buna çok müsaade etmemeye müsaade etmeyen bir Ahmet Spor görüyoruz. Ön tarafta 3 adamla baskı yapıyorlar. Diasaba, Orban, Baye ile birlikte. Bunları çok doğru yapabiliyorlar. Ama Beşiktaş da zaman zaman defansı açabilecek pozisyonları üretebiliyor. Güzel bir başlangıç oldu 7. dakikada. Güzel bir maç oynanıyor. Tabi orta sahanın üstünlüğü iki takımın da hangisine geçeceğini onu dakikalar sonra göreceğiz.
1: İlerleyen dakikalar bize gösterecek. Kimin orta sahada daha dominant olacağını düşünüyorsun? Farklı profillerde oyunculara sahip iki takım bu arada. Ahmet Spor'da net bir 10 numara var misal. Beşiktaş evet. 3-8 gibi daha çok duruyor.
2: Doğru, Beşiktaş genelde böyle oynuyor. Sezon başından beri zaten oyuncu birlikteliği böyle. Yapılan transferler de böyle. Aslına baktığımız zaman Beşiktaş orta sahadaki üstünlüğü yakalamaya çalışıyor. Fakat zaman zaman Diyarbakır Spor orada yakaladığı topları çok çabuk defans arkasına oynamaya çalışıyor. Yani öyle bir özellik içerisinde Beşiktaş oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor. Orada da ön alan baskısıyla özellikle iç sahada yaptığı o baskıyı kısım kısım yapacak bugün. Yani ben 90 dakika genelinde o baskıyı göreceğimizi düşünmüyorum.
1: Ahmet Spor çıkarken ikidir dikkatimi çekiyor. Devamı gelir mi bilmiyorum. Gift Orban'a uzun vuruyorlar.
2: Evet.
1: Gift Orban'ın indirdiği toplar sonrasında oyunu biraz kanatlara yayma çabası var ki Orban çok hareketli bir oyuncu.
2: Çok.
1: O da topu indirdikten sonra boşluğa gidiyor. Yani takip etmesi zor bir oyuncu. Zorlayabilir mi Beşiktaş savunmasını bugün?
2: Zorlar. Yani bu iki oyuncu da özellikle üç oyuncu. Orban, Baye, Diasaba da buna dahil edebiliriz. Bunlar Beşiktaş savunmasına ciddi zorluk çıkartabilecek potansiyelde oyuncular. İç sahada da çok güvenli oynuyorlar. Taraftarın o gücünü de alıyorlar. Güzel bir başlangıç yaptılar.
1: Krasniçi'nin pasında Furkan topla buluştu. Sol ayağıyla vurdu. Nübel başarılı.
2: Zaten kimse oturmuyor. Herkes ayakta. Gördüğünüz
1: evet,
2: gibi
1: evet.
2: Yani.
1: Tribün gayet
2: heyecan,
1: sağlam.
2: Ama Beşiktaş'ta büyük bir coşku, büyük bir aşk, büyük bir heyecan var. Yani Marsilya maçından sonra Kerem gerçekten cami artık buna kesinlikle inandı. Bu birlikteliğin devam ettiği sürece takıma çok olumlu bir şekilde yansıyacağı 90 dakikaları izleyeceğiz bundan sonraki dönemde. Ama bugünkü maç özelinde de çok değerli ve önemli bir maç. Kazananın lider olacağı bir maç.
1: Sen Beşiktaş'tan Diyarbakır'a kiralık
2: Evet, kiralık gitmiştim.
1: Seyircinin ateşli olduğunu da iyi bilirsin.
2: Çok iyi bilirim. Evet, evet. O dönemde de çok iyi bilirim. Çok severler futbol. futbolu çok seviyorlar bir kere. Takımlarının yanında olmayı çok istiyorlar. Özellikle başarılardan sonra da ciddi bir şekilde destek içerisinde bulunuyorlar. Bugün de onlar için çok büyük bir şans. Yani ligin 6. haftasında belki lider olma maçına çıkıyorlar.
1: Düşün, Trabzonspor'u yendiler.
2: Evet.
1: İçeride.
2: Hem de iyi bir gayet. Yani Başakşehir gibi bir takıma 5 tane gol atabilmek yani öyle çok kolay bir hadise değil. Yani o yüzden takım birlikteliği ve teknik adamla birlikte oluşmuş. Yani o düzeni, o sistemi oluşturmaya çalışıyorlar ve çok doğru yolda olduklarını
1: daha
2: görüyorum.
1: Daha 6. haftada 3 tane çok zorlu rakibi geçmiş
2: olacaklar. Aynen öyle. Yani kendi seviyesinin
1: kazansa
2: altındaki
1: takım... Kazansa da kazanmasa da bitiriyor bu fikstürün etkisi.
2: Kesinlikle Kerem. Yani kendi seviyesinin altındaki takımlara da çok rahat bir şekilde o oyunlarını gösterebilecek bir enerjileri var. Çok şey oynuyorlar, kompakt oynuyorlar, oyunu 35-40 metrelerde oynuyorlar. Özellikle evet. İlk 10 dakikada bunu gördük.
1: Şu ana kadar izlemesi keyifli maç. Belki şut yok ama hareketlilik var. Ve iki ekipte, Ahmet Spor'un bir şutu var. İki ekibinde birbirini zorlayacağını görüyoruz. Az önce Furkan Soyalp'in vuruşunda top Nübel'de kalmıştı. Maçtaki tek şut da ev sahibi Ahmet Spor'dan geldi.
2: Mesela Beşiktaş sıkıntı yaşamamak istiyorsa Kerem, şunu yapması lazım. Senin çok doğru bir söylemin var. Yani kazandıkları an rakip arkasına Orban'ı buluşturmaya çalışıyorlar ve Beşiktaş adına ciddi bir potansiyel problem. Yani teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ön baskı oyunu var. Orada kaybettiğin toplarla rakibin arkasına attığı zaman Beşiktaş zaman zaman böyle bir sıkıntılı pozisyonlar yaratabiliyor. Teknik direktör de çok doğru çalışmış oyununu ve bu şekilde oynamaya çalışıyorlar ama o baskının kırıldığı anlarda Beşiktaş orta sahası orada topa çok ciddi bir şekilde müdahale etmesi lazım. Yoksa Orban'la çok ciddi pozisyonlara girebilirler.
1: Beşiktaş savunmada hazırlık pasları yapıyor. Sol tarafa doğru bir top. Rıdvan tekrar geriye döndü. Jalo sol stoperde bugün. Emirhan'ın yedekler arasında olduğunu hatırlatalım. Orkun'la paslaştı Jalo. Tekrar topla buluştu. Geriye döndü Nübel. Beşiktaş'ta biraz rakibi acaba üstüne mi çekmeye
2: edip? Çalışıyor evet. Beşiktaş rakibini üzerine çekmeye çalışıyor. Çabuk oyuncularını kenar ataklarıyla sahneye çıkartmaya çalışıyor. Özellikle Poku ve İlhan'ı burada kullanmaya çalışıyor. O Orkun'un da kreatif özelliğini ortaya koymaya çalışıyor ki Vlahovic'le buluştursun diye ama bu dakikaya kadar bu pek mümkün olmadı. Ama Diyarbakırspor Ahmetspor daha doğrusu.
1: Evet.
2: Ahmetspor'a baktığımız zaman çok böyle savunmayı 18'in üzerinde falan kurmayı düşünmüyorlar. Planlamaları çok doğru. İkinci bölgede savunmayı kurup orada kazandıkları topla çok çabuk açıklarını kullanmaya çalışıyorlar. Oyunu kısıtlıyorlar biraz. Yani Beşiktaş'ın alan ve zamanını kapatmaya çalışıyorlar. Burada da çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Güzel bir müsabaka izleyeceğiz yani Kerem. 90 dakika boyunca zevkli ve çekişmeli bir müsabaka olacak.
1: Bu arada Poku'nun da ilk kez 11'de başladığını evet. söyleyelim. Çorum ve Erzurum maçlarında ve Marsilya mücadelesinde oyuna sonradan girmişti ki Marsilya'ya bir de gol atmıştı. İlk 11'de çıkılacak ilk maç için zor bir maç.
2: Evet.
1: Bu arada Orban uzaklardan inanılmaz bir gol.
2: Ne gol oldu?
1: Gift Orban inanılmaz bir gol atıyor. 13. dakika Ahmetspor Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Diyarbakır'da stadyum adeta yıkılıyor. Müthiş golden sonra Gift Orban yaklaşık 30 metreden sağ ayağıyla kaleci Nübel'in sağına doğru inanılmaz bir vuruş yaptı. Çok sert vurdu. Gift Orban'la durum 1-0. Sezonun en güzel gollerinden birini izledik. Çıkarken top kaybı.
2: Gereksiz.
1: Salih baskı altındaydı. Yerde kaldı. Sonrasında Ahmetspor topu kazandı. Pozisyona da bakılacak muhtemelen ama Gift Orban inanılmaz bir gol attı. Top bilelerde, durum 1-0. Topu göremedik bile neredeyse. Sağlarda gördük.
2: Yalnız çok iyi bir vuruş yapmış fakat ya 30 metreden vurmuş ya.
1: Evet.
2: 30 metreden vurmuş topa ya.
1: Ama inanılmaz bir vuruş. Çok sert bir vuruş.
2: Müthiş bir vuruş. Ona bir şey demiyorum ama çok da böyle çatala falan gitmedi yani. Orada evet. Nübel yani müdahale etmeliydi o pozisyona.
1: Göremedi mi acaba?
2: Yani
1: bir şey
2: bilemiyorum.
1: Mi? Olabilir.
2: Belki
1: çok sert bir vuruş.
2: Oyuncudan olabilir. Zaten bunları çok deniyorlardı ama orada orta alana yani benim anlamadığım bir şey var ya. Yani merkezdeki stoperler niye baskı altındaki orta sahaya top oynarlar? Ben bunu anlamış değilim yani mesela. Yani hiç gerek yoktu Jalo'nun yapmış olduğu bu pas hatası. Ya orada Salih'i de çok zora soktu. Salih de geçmeye çalıştı ve rakip önüne çıktı. Daha güzel bir maç izlenecek ama şu anda mesela Diyarbakır'da seyircinin enerjisi çok yükseldi.
1: Çok.
2: Çok yükseldi. Ya şu dakika itibariyle Ahmetspor lider.
1: Tabii.
2: Anlatabiliyor muyum ya? O yüzden bu maçın sonuna kadar çok heyecanlı ve kaliteli bir 90 dakika bizi bekliyor. Ama Beşiktaş hemen karşılık vereceğini düşünüyorum yani. Beşiktaş'ın da önemli silahları var.
1: Gift Orban'ın da ligdeki 6. gol oldu bu arada. Onu da belirtelim. Beşiktaş atakta İlhan Fakılı'dan top kaybı. Şimdi çıkmak istiyor Ahmet Spor. Top dışarıda. Taç atışıyla oyun devam ediyor. Taçı hızlı kullandı. Krasniçi. Diaz Saba ikili mücadeleyi kaybediyor. Top Beşiktaş'ta. Bu arada Sabek Krasniçi'yi de dikkatle izlemeni tavsiye ederim.
2: İyi bir oyuncu.
1: Ben Krasniçi'nin gençliğini biliyorum. Kosova Ligi'nde oynuyordu Balkani'de ve kanat oyuncusuydu. Ağırlıklı olarak da sol kanat oynardı.
2: Şimdi beke mi evrildi?
1: Burada sağ bekte kullanıyor hoca. Sağ kanat bek olarak da kullanıyordu. Üstesinden geldi. Şeyde onun takım arkadaşı Delova stoper. İkisi beraber Balkani forması çok giymişlerdi iyi. Ve Kosova şampiyonluğuna da ulaşmışlardı. Onu söyleyeyim. İyi oyuncular.
2: Zaten yani, belli kumaşlarından belli. Yani oyuna çıkışı, pas yüzdesi baktığımız zaman önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor bize.
1: Rıdvan'dan pas. Krasniçi girdi araya.
2: Müdahaleleri çok yerinde.
1: Uzun gönderdi Gift Orban'a doğru. Kontrolü iyi değil.
2: Şimdi tabii maçı kazanmak istiyor Beşiktaş. Camia çok hareketlendi, heyecanlandı. Yani hemen bir reaksiyon göstermesi lazım Kerem. Yani ilk 45 dakika özelinde hemen reaksiyonu gösterip önce oyunu dengeleyip sonra lehine çevirmeye çalışacak ama ne kadar kolay olacak onu izleyip göreceğiz. Tabii burada teknik direktör rotasyonlarına baktığımız zaman aslında bugüne kadar yapmış olduğu rotasyonların tamamında çok tutarlı bir performans sergilemişti teknik direktör Vincenzo Italiano. Bu maç sonunda da izleyeceğiz, göreceğiz. Ama Çerni de bayağı bir formdaydı ya Kerem.
1: Evet.
2: Yani çok formdaydı. Hani biraz daha Çerni'nin üzerinde durup da acaba ikinci yarı Poku'yla başlasa mı diye düşünüyordum ben ama direkt başladı. Tabii mutlaka bir bildiği vardı.
1: Tam onu soracaktım sana yani gol olurken. İlk başlangıç için ideal bir maç mı Diyarbakır deplasmanı?
2: Sert bir deplasman yani orada evet. Heyecanı yüksek bir deplasman. Yani orada belki oyuncunun performansını tamamını alamayabilirsiniz ama hani Çerni, hazır bir Çerni'nin orada olması, oyunun içerisinde kalması ve iki...
1: Bu arada Orban'ın koşuluna doğru atılan bir pas. Beşiktaş savunması dikkatli. Agbodu,
2: çok dikkatli Agbodu.
1: Ama Gift Orban'ın Beşiktaş savunmasının başına iş açacağı belliydi. Ama evet. Böyle mi?
2: Böyle değildi aslında. Böyle beklentimiz değildi aslında. Böyle değildi yani. Evet. Beklentimiz defans arkasına atacağı koşullarla o hücum özelliğini çok net bir şekilde sahaya yansıtmasını beklerdik ama yani yakaladığı bir topla 30'dan vurdu. Biraz yani ben bu bir şey söylemek istemiyorum Nübel. Bence Beşiktaş için son yıllarda gelen en deneyimli, en önemli Beşiktaş kalesini koruyabilecek en yetenekli kalecilerden biri.
1: Kesinlikle.
2: Ama yani bu golde ben biraz kalecinin biraz burada performans anlamında o topa müdahale edebilecek bir durumu olduğunu sorguluyorum kendi adıma.
1: Gift Orban daha önce bizim takımlarımızdan birine karşı oynamıştı. Kontrol etmeye çalışıyorum. Başakşehir olması lazım.
2: Hoffenheim'deyken galiba.
1: Olabilir. Orada da uzaktan bir gol atmıştı. Gent'teyken de olabilir ama henüz ona bakamadım.
2: Evet.
1: İlhan Fakılı geriye döndü. Orkun yerden oynadı. Vlahovic pası isabetli değil. Tek top düşüncesi vardı Sırp oyuncunun.
2: Vlahovic 2'ye 1 yapmak istedi ama kimle yapmak istedi biliyor musun? Stoper Jalo oraya gitmiş. Evet. Onu hissedemedi Jalo. Stoper olduğu için.
1: Biraz hareketlense.
2: İyi geldiler.
1: Şimdi pas yerden Ceza alanına. Dušan Vlahovic'in topuna müdahale offside. Var.
2: Ben offside diye gördüm ama.
1: Korner.
2: Korneri verdi ama offside.
1: Ama bayrakta kalkmış. Evet. Offside. Offside kararı var. Oyun endirekt serbest vuruşla devam evet. edecek. Pozisyon tekrar da ekrana geldiğinde Vlahovic'in offside'de olduğunu biz de net bir şekilde gördük. Çok hareketli bir maç başlangıcı. Ahmet Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Gift Orban yerde kaldı. Faul kararı var.
2: Şöyle bir sıkıntı var Kerem. Beşiktaş normalde oyunu hep 40 metrelerde oynuyordu ama bugün 60 metrede oynamak zorunda kaldı. Çünkü Orban tarzında, Baye tarzında çok tehlikeli oyunculara sahip olan rakibini engelledi.

0: elemek amaçlı oyunu çok daraltamıyor. Yani Agbado'nun, Jalon'un normalde karşı yarı alanın o ön tarafına doğru çıkması lazım ama orada yakalanırsa işte Beşiktaş, ya buraya çok ciddi fatura kesebilecek oyuncular ve bunu da teknik direktör çok ciddi bir şekilde çalışmış.
1: Bu arada Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesi sonrası 8-0'lık yenilginin ardından Özhan Pulat'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu ve istifanın kabul edildiği de açıklandı. Eyüpspor'dan Baye ceza alanında Baye'nin vuruşu Nübel.
0: Bak bu kırılma olabilir, biliyor musun?
1: Evet.
0: Bu kırılma olabilir bu pozisyon. Çok
1: burada da
0: pozisyon.
1: Baye İyi kontrol edemedi
0: bence
1: topu.
0: Bence iyi kontrol edemedi, iyi de vuruş yapamadı.
1: İyi kontrol etse
0: burası maçın kırılması Kerem.
1: Beşiktaş etkili geldi. İlhan Fakılı savunma geçit vermiyor İlhan'a. Top yeniden ev sahibi ekipte. Savunma arkasına Baye'den bu arada bir koşu gördük. Orta alanda baskı altında Ravelosson topu bırakmadı Beşiktaşlı oyunculara. Rıdvan karşıladı topu orta.
0: Orta alanları çabuk geçebiliyor, Beşiktaş da geçebiliyor.
1: Evet.
0: Foul ve sarı kart olması.
1: Foul kararı var. İlhan Fakılı yerde. İlhan Fakılı'ya müdahaleyi yapan oyuncu Baye. Foul kararı sonrasında top Beşiktaş'ta.
0: Çok net baksana. Çok net.
1: Çok.
0: Rıdvan bozmuş ama.
1: Ama Rıdvan da çok iyi gelmiş.
0: Bozmuş.
1: Onu söyleyeyim. Rıdvan'ın da hakkını teslim etmek lazım. Baye onu beklemiyor bile.
0: Hiç beklemiyor. Bence. O anda gördüğü anda panik yapmış zaten. Ondan kontrol edememiş topu.
1: Serbest vuruş kullanacak siyah beyazlılar. 21. dakikadayız. Hazırlıklar devam ediyor. Orkun gönderdi topu sağ tarafa.
0: Allah Allah, eline çarptı Poku.
1: Elle oynama.
0: İyi başlamadı Poku.
1: Şunu görüyoruz. Poku 3 tane basit topu kontrol edemedi. Bu el, evet. İkisinde taca çıktı top.
0: Taca çıktı. Yani çok hazır görmedim ben. Hani bu atmosfere hazır bir görüntüsü yok 20 dakika özelinde ama değerli ve önemli bir oyuncu. Yani Poku çok çabuk adam eksiltebiliyor. Çok çabuk ceza alanının içine girebiliyor. Bunu daha önceki yıllarda görmüştük. Mutlaka Beşiktaş'ta da bunu göreceğiz ama herhalde biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylemek lazım.
1: Evet. Baye, Rıdvan kaptırdı topu Beşiktaş savunması. Diaz Sabah uzaklardan vurdu 2-0. Diaz Sabah attı, fark 2'ye çıktı. Ahmet Spor 22. dakikada Beşiktaş karşısında durumu 2-0'a getiriyor. Yine ceza alanı dışı, yine uzak mesafe. İlkinde Gift Orban, bu kez Diaz Sabah. Durum 2-0. Nübel için kabus gibi bir 22 dakika diyebiliriz.
0: Ya sevgili Nübel, su içiyorsun da be kardeşim ya. 2 tane 25'ten gol yiyorsun. Ben de anlamış değilim ya bu işi. Yani öyle bir sert bir deplasman, tamam da yani adamların çok ciddi pozisyonları yokken enteresan goller yiyorsunuz ya. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle hatalar olur mu ya?
1: Ama Rıdvan'ın da çok büyük hatası.
0: Hata ya.
1: Var.
0: İçeri oynamaya çalışıyorlar, kaybediyorlar. 4'e 4 yapalanıyorlar. Şuraya bak. 25 metre burası. Buyur.
1: Diaz Sabah'ın vuruşunda top ağlarda, çevre kontrolünü yaptı. Sonrasında uzak köşeye, Nübel'in soluna doğru vuruşu, yerden seken top filelerde. Durum 2-0. Ahmet Spor 2, Beşiktaş 0.
0: Ahmet Spor lider oluyor herhalde.
1: Evet.
0: Büyük ihtimalle yani böyle biterse lider Ahmet Spor, kutlamak lazım. Müthiş bir organizasyon, müthiş bir hesaplama, müthiş oyuncuları sahneye çıkartma. Zaten maçın başında dedik 3 tane oyuncusu var. Evet. Baye, Diaz Sabah, bir de Orban. Yani bunlar tehlike yaratacak sana. Ya vurduruyorsunuz. Niye vurduruyorsunuz? Ceza alanının üzerinde niye vurdurursunuz kardeşim yani? Ya orada niye içe doğru pas atarsın? Çünkü rakip baskı yapıyor. Rakip o ikinci bölgede baskı yapıyor sana. Niye izliyorlar?
1: Henüz santra yapılmadı.
0: Şey yok ama
1: bu. Tribünden gelen bir madde var ceza alanı içinde. Onun kaldırılmasıyla beraber santrayla oyun başlayacak. Ama şunu söylemek lazım. Çok kolay bir akşam olmuyor
0: çok.
1: Beşiktaş için. Ahmet Spor içinse tam tersi olabilecek belki de en keyifli başlangıç. İki de süper gol izledi tribünler.
0: Bugün sabah Libero'da beraberdik Kerem seninle.
1: Evet.
0: Şey dedin yani, çok zor maç olacak dedin. Yani öyle konuşulduğu gibi bir maç olmayacak demiştin. Gerçekten gerçekler de çıkıyor burada. Ama bu kadar yani... Böyle bir takımın bu kadar enerjisi yüksek, atmosferi, Marsilya galibiyeti, o kadar büyük özgüven varken rakibi iki tane ceza alanının dışından bir 28, bir 25 metreden vurdurmak nasıl bir duygu, onu anlamış değilim. Yani oyuncu psikolojisi
1: ama
0: enteresan
1: şöyle düşün,
0: bir durum.
1: Golleri çıkmak 0-0 devam ediyor. iki top da gol olmasın. Çok

0: ki şut olsun, Nübel çıkarsın. Yine zaten Ahmet Spor daha iyi.
1: İyiydi. Baye ile bir tane %100 kaçırdılar, evet, mesela. Ya Beşiktaş'ın yani, şu ana kadar pozisyonu yok.
0: Orta alanda paslaşmaları iyi, organizasyonları, evet,
1: organizasyon
0: iyi.
1: Çok iyi.
0: Ezber oynuyor, herkes nereye koşacağını biliyor.
1: Alanları çok iyi daraltıyorlar, çok iyi kapatıyorlar. Beşiktaş'a zaman bırakıyorlar. Beşiktaş da çok yavaş oynuyor. Yani orta alanda bu kadar yavaş oynarsan rakip kim olursa olsun sorun çıkar. Evet. Yani problem çıkar. Ya bunları bir an önce düzeltmesi lazım. Ama ben teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun 45'te oyuna dokunacağı hamlelerle birlikte bu maçın enteresan bir yere gideceğini de söyleyebilirim. Ama bugün özeline baktığımız zaman, Beşiktaş oyuncu grubuna baktığımız zaman, o sinerji, o enerji, o heyecan, o aşk bugün var mı? Bence yok.
0: Yok.
1: Bence bu dakikaya kadar yok.
0: Bunu söyleyebiliriz. 25. dakika, 2-0'lık Ahmet Spor üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Birbirinden güzel iki golü izledik. Önce Gift Orban, sonra Diasaba. Diasaba'ya pası veren de bu arada, topu bırakan diyeyim, ya da Gift Orban bir gol bir asiste.
1: Evet.
0: Şu an itibariyle oynuyor.
1: Müthiş oynuyor.
0: Ligde o da 6 gole ulaştı. Bunu da belirtelim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara, az sonra yeniden birlikteyiz.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Yansıtabilen, pozisyon zenginliğini üretebilen, ön alan baskısını çok doğru yapan bir Amespor takımı izledik. Ben bu dakikaya kadar Amespor'un gerçekten mücadelesi çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum.
2: 33. dakikadayız. 2-0'la oyun devam ediyor. Salih'ten pas Dušan Vlahović'e. Sol kanatta İlhan topla buluştu. İki oyuncu arasında yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Faul kararı var. Bir de sarı kart çıktı Ermal Krasniqi'ye.
1: Kırmızı
2: İtirazları
1: olur mu?
2: İtirazları var Krasniqi'nin.
1: Bak şu anda yaptığı el kol hareketleri çift sarıdan atılmasına sebebiyet veriyor aslında ama Ali Şansalan bunu değerlendirmedi. Önce faul vermeyi düşünmedi. Sonra verdi, arkadan hemen sarı kartı gösterdi. Ben de onu anlayamıyorum. Kerem bak, pozisyona bak. Evet, diziyle engellemiş. Hakem önce vermedi, sonra verdi, hemen de sarı kart gösterdi.
2: Krasniqi'nin hareketi sonrasında sarı kart çıkıyor.
1: Bu arada Orban'la ikili mücadelesi var Agbado'nun. Orada da bir faul beklentisi var Amespor'un ama hakem devam ettirdi oyunu. Ya buralardan bir gol çıkartması lazım. Yani Beşiktaş, ben buradan puan ya da puanlar alacağım, ben rakibi yeneceğim ya da oyuna ortak olacağım diyor ise mutlaka ilk 45 dakikada mutlaka bir gol bulması lazım. Devre arasına daha önemli bir şekilde girmesi lazım.
2: Orkun yaptı ortayı arka tarafa doğru.
1: Şut mu orta mı sence? Şut gibi geldi bana.
2: Top dışarıda ve şimdi oyun kale vuruşuyla devam ediyor. Uzun bir pas Diasaba'ya doğru. Thiago Jallo. Orta alanda top kaybı Beşiktaş'tan. Pas sol tarafa. Orban topla buluştu.
1: Çok hareketli.
2: Pası
1: çok
2: hareketli. Yerden Thiago Jallo araya girdi. Orkun Umut topu kurtardı. Endirekt serbest vuruşla oyun devam edecek sevgili seyirciler.
1: Evet, Umut Meraş bu ligde yaklaşık 10 yıla yakın bir serüveni var. Ligimizde oynuyor. Önemli bir oyuncu aslında baktığımız zaman ama bugün Poku'nun bir üstünlük kurabileceği bir oyun diye düşünüyordum ben. Yani şu dakikaya kadar hiçbir üstünlük kuramayan bir Poku var yani sahada. O da tabii Beşiktaş'ı kanat anlamında sıkıntıya sokuyor.

0: biliyor. Bugün İlhan Fakıllı'yı da benim çok beğendiğim, oyuna çok dokunuşları doğru yapabilen, özgüveni çok yüksek bir oyuncu. Hatta milli takıma da seçildi ama bugün onun performans olarak da çok aşağıda olduğunu gördüm.
1: Krasniç.
0: Şu dakikaya kadar.
1: Krasniç'i, Orban, şimdi Beşiktaş tekrar topu aldı. Orkun rakibinden sıyrıldı. Beşiktaş geliyor. Orkun'dan pas Vlahovic'e doğru. Vlahovic araya girdi, vuruşunu yaptı.
0: Foul mü,
1: ama penaltı
0: mı?
1: Foul kararı var Vlahovic'in hareketi için.
0: Bakalım pozisyonda foul var mı? Bakıyorum diyor, penaltı diyor. Vlahovic penaltı
1: diyor. Vlahovic'in penaltı beklentisi var.
0: Bakalım pozisyona. Arkadan çekmiş mi acaba oyuncuyu?
1: Atalım. Dušan Vlahovic ilk kontrolü iyi değil ama sonrasında araya giriyor. Bu arada bakayım. Vlahovic faul yapmıyor gibi geldi. Biraz evet, tutuyor rakibi.
0: Ama yok ya, adam da böyle tutuyor ya. O Kerem tutuyor. Baksana yani bu pozisyonda faul verilmez. Bak adam tutuyor önce bak.
1: Yani karşılıklı deyip var girmeyebilir ama bu pozisyon tartışılır.
0: Vallahi bu pozisyon bana göre penaltı ya. Kerem yani Vlahovic'in... bu pozisyon penaltı olmalı bence. Bakalım. Devam ettirdi. Dakika 34.
1: Gift Orban. Orban cezalının dışından vurdu. Top dışarıda.
0: Şimdi mesela 34. dakikada bir penaltı verseydi Beşiktaş oyuna 2-1 girseydi, İkinci yarı o enerjiyle o performansını düzeltebilir miydi? Bunu da düşünmek lazım.
1: Alexander Nübel kale vuruşunu kullandı. Agbadu. Nübel uzun gönderdi Dušan Vlahovic'e doğru. Junior Olaytan. Pas sağ tarafa Ernest Poku. Poku arkadaşlarından destek bekledi. Murillo'ya döndü. Salih uzun pas. Sol kanada doğru ve bu arada saha içinde zemin sulama sistemi bir anda çalıştı sevgili seyirciler.
0: Bir gün öyle başıma geldi biliyor musun? Böyle oldum bak. Aynı böyle oldum. Bir gün başıma gelmişti böyle.
1: Ve fıskiyelerin açılması oyunculara senin de ihtiyacını oyuncuların gidermesine de yardımcı oluyor.
0: Sıcak bir nem var tabii Diyarbakır'da bu dönemde. Baksana bütün fıskiyeler açılmış.
1: Şimdi sistemin kapanmasını bekliyoruz. Sol taraf Ahmet Spor yarı alanında şu anda fıskiyeler çalışıyor. Bir anda devreye girdi. Sorun giderildiği anda da oyun kaldığı yerden devam edecek. Beşiktaş Kulübesi ekrana geldi.
0: Onlar da şaşırdılar.
1: Şaşırdı siyah beyazlı futbolcular. Orkun'la Ali Şansalan arasında bir diyalog var. Devrede son bölüme doğru gidiliyor. Bu bir nefeslenme, soluklanma arası mı yoksa konsantrasyon kaybı mı beraberinde getirir?
0: Beşiktaş için konsantrasyon kaybı biraz, Diyarbakır Spor için biraz soluklanma oldu bence.
1: Ahmet Spor.
0: Ya hep Diyarbakır Spor.
1: Oynadım çünkü.
0: Oynadığım için aynı Diyarbakır bölgesinde Ahmet Spor. Ahmet Spor'u biraz daha tabii nefes alması için bir süreç fıskiyelerin çalışması. Ama Beşiktaş bir an önce gol bulmak istiyor. Bir an önce pozisyonlara girmek istiyor. Ama o heyecanı, o enerjiyi de Kerem şu dakikaya kadar göremedik yani. Hiçbir oyuncudan göremedik. Yani oyunun totaline baktığımız zaman, 11 oyuncuya baktığımız zaman hani Marsilya maçının ya 10 dakikası gibi bir görüntü bile olmadı. 3 dakikası gibi bir görüntü olmadı.
1: Ernest Poku geldi. Poku Olaytan'ı buldu. Tekrar Poku'nun koşu yoluna doğru. Top
0: niye
1: koşmadı dışarıda.
0: Ben anlamıyorum ya. Niye koşmadı? Offside'ım niye mi koşmadı acaba Poku?
1: Yetişemem diye mi koştu? Anlaşamadılar.
0: Ama
1: Poku,
0: bak Olaytan da kızıyor.
1: Poku için çok kötü bir 39 dakika oldu çok, desem herhalde abartmış
0: ya
1: oldum.
0: Bizim tanıdığımız Poku adamın üzerine birebir de gidip çok çabuk adamı eksiltebilen bir görüntüsü yok muydu yani? Evet. Bugün hiç o görüntüden hiç eser yok. Hiç rakibin üzerine gidemedi.
1: Kötü başlayınca bazen ama, olur ya ama böyle kötü devam eder.
0: Evet olabilir.
1: Orkun'dan baskı. Alben Lafon uzun gönderdi. riske girmedi. Top doğrudan dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek.
0: Ben maçın ikinci yarısıyla birlikte, yani Beşiktaş takımı çünkü bunu çok yaşattı. Midtjylland maçında da yaşattı. Bize Marsilya maçının ikinci yarısında da yaşattı. İkinci yarı başka bir kurgu göreceğiz diye düşünüyorum. Yani teknik direktör mutlaka bu konuyu düşünüyor ve dokunuş yapması gerektiği bir 90 dakika bence.
1: Jalo, Jalo'dan pas, İlhan Fakılı, tekrar Jalo, İlhan hareketliydi. Şimdi araya giren Jalo topu ayağından açtı, İlhan oraya hareketlenmedi. Salih, Orkun, İlhan şimdi, İlhan uzaklardan vurdu, top dışarıda. Ben de deneyeyim dedi.
0: Bugün neden deneyeyim dedi? Neden ama?
1: Ama olmadı, evet.
0: Mesela oradan yıllarca 7 tane, 8 tane, 9 tane, 10 tane vurursun, 3 tanesi gol olur. O zaman deneme fırsatın olur ama yani zaten çok zor şartlarda kaleye gidiyorsun. Yani evet, şartları çok doğru değil Beşiktaş takımının şu anda, ki oyunsal potansiyel anlamında söylüyorum. Zor gidiyorsun, oradan niye vuruyorsun? 25 metreden, köşeden niye vuruyorsun yani?
1: Baskı var. Akbadu soğukkanlı bir şekilde döndü. Şimdi merkezde Orkun topu aldı. Yerden Olaytan oynadı Orkun. Olaytan pası yerden aradan, müthiş bir müdahale savunmadan.
0: Çok iyi
1: top
0: oynuyor.
1: Geçse Vlahovic karşı karşıya kalacak ama müthiş bir müdahale izledik.
0: Kontra.
1: Şimdi Samuel Baye ile sağ taraftan geliyor Ahmetspor. Baye'den pas, Diasava bıraktı. Şut pozisyonu, kaleci Nübel. Muhammed Halil'in vuruşunda Nübel topu kornere çeldi. Bu arada zannediyorum bir offside şüphesi var,
0: var
1: Nübel'in aklında.
0: Evet, evet. Ama kalecinin önünü kapatmıyor oyuncu.
1: Evet, kapatmıyor diye sana onu söyleyeyim. Belki arkadaşına da söylemiş olabilir.
0: Mesela burada çok iyi çıkarttı Nübel. Yediği evet, golde Diasaba'nın vurduğu topta da aynı pozisyonu alsaydı, bir adım öne atsaydı mutlaka çıkartabilecek bir, kendine o enerjiyi bulabilirdi ama iki golde de.
1: Besnikasi de Ahmet Spor Teknik Direktörü inanılmaz agresif kenarda. Çok,
0: çok
1: heyecanlı
0: ben
1: takip
0: de çok
1: ediyor.
0: Beğeniyorum.
1: Oyuncusuna da kızdı bu arada.
0: Beğeniyorum ama. Yani ligin başından beri önemli evet, mücadeleler ortaya koyuyor.
1: Sağ taraftan korner kullanıldı. Beşiktaş savunması karşıladı topu. Thiago Jalo topu takipte. Çıkmadan kontrol altına aldı. Meşin
0: Kerem
1: Yuvan'da
0: takımın silkelenmesi lazım. Artık Marsilya galibiyetini tamamıyla unutması lazım. Biraz orada kalmış oyuncular. Hani biz her şekilde bu maçı kazanırız potansiyeliyle çıkmışlar ama bu yanlış bir düşünce. Sahada mücadele etmeden, önemli baskıyı yapmadan, çok çabuk topu kazanmadan galibiyete ulaşamıyorsun. Diğer Ahmet Spor'un yapmış olduğu çok doğru işler var İlk 45 dakika üzerinde. Ben ikinci yarıyı iple çekiyorum ama ya, bir golde bekliyorum.
1: Marsilya maçından çok daha zor geçiyor.
0: Çok, çok zor geçiyor.
1: Yani çok farklı bir karşılaşma oynuyor Beşiktaş, Fransa ekibinin oynadığı mücadeleye oranla.
0: Zaten Poku'yla bir eksik oynuyorlar. 10 kişi oynuyor Beşiktaş. 5
1: evet,
0: yani kere topla buluştu. 4'ünü rakibe verdi. Birini de tutamadı. Yani hiçbir pozisyon üretkenliğinde Beşiktaş'a yardımcı olamadı.
1: Şimdi pas Beşiktaş savunmasının arkasına. Offside. Karşı karşıya. Baye vurdu Nübel.
0: Offside.
1: Nübel yani gole izin vermedi. Bayrak kalktı. Hakem gördüm, oynayın dedi. Kesmedi oyunu.
0: Hızlı
1: top Beşiktaş'ta.
0: Hızlı İlhan atak yapamıyorlar mesela. Yakalıyorlar. Bak bu pozisyonlar hızlı
1: Olaytan
0: atak pozisyonları.
1: Olaytan bıraktı Poku'ya. Poku. Poku dışarıya çıkardı. Orkun vurdu. Savunmadan müdahale var. Rıdvan. Baskı altında Rıdvan. Rıdvan yerde. Karar faul. Samuel Baye'nin faulü. Ve oyun serbest vuruşla devam edecek.
0: İlk kez doğru bir hareket yaptı Poku. İlk kez.
1: Evet.
0: Ceza alanına girerken çıkarttı Orkun'a. Kaptan tekte vurdu. Offside miymiş? Evet. Net
1: offside. Açık offside'miş.
0: Net offside'miş. Ama hafta başından sonuna kadar bunu çok doğru çalışmış Ahmet Spor.
1: Evet.
0: Ve bunun da meyvelerini gerçekten alıyorlar. Arkada buluşturuyorlar yani oyuncuları. Ve orta alanda kazandığı topları net paslarla, direkt paslarla gidiyorlar. Çok fazla set oyunu falan yapmıyorlar. Kazandıklarını arkaya oynuyorlar.
1: Net oynuyor, direkt
0: evet,
1: oynuyor.
0: Evet, direkt oynuyor.
1: 44. dakika. Sol taraftan serbest vuruş kullanıyor. Siyah beyazlılar. Rıdvan yaptı ortayı. Karşıladı Furkan. Top dışarıda, taç atışıyla oyun devam edecek.
0: Kazanma alışkanlığını kaybetmemesi lazım Beşiktaş'ın. Özellikle evet, milli araya girerken bu özelliğini devam ettirmesi lazım. Ama şu ana kadar oynanan oyun çok iştah açıcı değil. Onu da söylemek
1: kesin
0: lazım.
1: Rıdvan. Olaytan merkezde pas istiyordu. Rıdvan Salih ile oynadı. Agbadu'dan pas. Sağ kanada Ernest Poku, Murillo'dan koşu var. Murillo yaptı ortayı. Savunmadan müdahale var. Bates müdahaleyi yapan oyuncu. Faul bekledi ev sahibi ekip. Hakem yok dedi bir şey. Devam edin dedi. Gift Orban yerde kalan oyuncuydu. Top Beşiktaş'ın.
0: Bence de faulmuş.
1: Evet.
0: Net faulmuş, yalanı yaptı.
1: 45. dakika, Orkun. Merkezde aldı topu. Rıdvan'ı buldu. Rıdvan Yılmaz. Yerden oynadı. İlana gelmeden Krasniqi araya giriyor. Ermal Krasniqi. Pası isabetli değil. Thiago Jallo araya girmişti. Orkun'a yapılan hareket için faul kararı var. Ali Şansalan bekleyin dedi. Baye'yi saydı. Dördüncü faulün bu dedi. Tek tek. Bir, bir iki, üç, üç, dört. Bu dört dedi. Artık sarı kart sana dedi. Sarıyı çıkardı.
0: Mesela Ahmet Spor'un sarı kartları çoğalmaya başladı. Bu aralar bir gol bulursan, ikinci yarı o baskıyla bir sarıdan da attırırsan rakip 10 kişi kalabilir. Yani hep hesap yapmak lazım. Yani futbol her dakikası bir hesap. Yani buraları çok doğru kullanması lazım ama yani 45 dakika baktığımız zaman çok ciddi bir pozisyon yok. Beşiktaş'ın çok net geldiği, çok net vurduğu bir pozisyon yok Kerem.
1: Evet, yani şu, bu gol nasıl kaçar?
0: Yok.
1: Diyeceğimiz bir an yok Beşiktaş adına. Junior Olaytan. Geriye döndü. Emmanuel Agbadu. Jallo. İlan'dan pas. Salih. Yerden oynadı Dušan Vlahović. Vlahović yerde. Topa dedi hakem, oynayın dedi. Baye. Gift Orban'a doğru topu göndermek istedi. Yakın oynasa bu arada.
0: Yakın oynasa 2-2 yakalamışlar.
1: Topu alacak. Diasaba da arkadan demarke geliyor.
0: Aynen.
1: Büyük tehlike olabilirdi. Baya çok hareketli.
0: Çok.
1: Ama çok da yetenekli bir oyuncu değil.
0: Zaten çok yetenekli olsa buralarda işi ne yani?
1: Evet.
0: Kerem, onu da düşünmek lazım.
1: Orkun yerden oynadı. Baya mücadeleci yani. Onun da çok hakkını vermek lazım.
0: Geçen sene Antalya Spor'da çok önemli işti.
1: Evet. 45 artı 2.
0: Yani aslında, artı 3'e aslında Beşiktaş oyunu organizasyon olarak ortak oldu ve top kontrolü anlamında çok daha önde Ahmet Spor'dan, fakat finale gidemiyor. Direkt pasları yapamıyor. Salih'i fazla oyunun içine sokamıyor. Orkun Salih birlikteliğini, Olaytan'ın o enerjisini kullanamıyor. Bugün bence en büyük sıkıntı o Olaytan enerjisine ne oldu yani? O kadar büyük enerjisi olan bir oyuncunun hani bu 45 dakika özelinde bir tane pozisyon yaratamaması da Ahmet Spor'a karşı beni düşündürücü bir hale sokuyor. Çok erken mi konuşuyoruz acaba Beşiktaş'la alakalı diye bazı şeyleri düşündürüyor bana, açık ve net söyleyeyim.
1: Salih Agbadu sonrasında pas İlan'a doğru, top Ahmet Spor savunmasında. İlan'a çarptırmak istedi orada Krasniqi. Şimdi uzun gönderdi. Gönderdiği noktada Salih var. Salih döndü geriye, Jallo. Jallo'dan pas. Kalecisi Nübel'e. Alexander Nübel. 45 artı 3. Olaytan. Tekrar Nübel. Baskıya devam ediyor Ahmet Sporlu oyuncular. Beşiktaş'ın oyunu kurmasını zorlaştırıyorlar. Agbadu'dan bir tek top. Rıdvan çizgide topla buluştu. Orkun'a bıraktı. Orkun yerden oynamak istedi. Araya girdi Bates. İlk yarının da en iyi oyuncularından biri ve ilk devre noktalanıyor sevgili seyirciler. 2-0'la Beşiktaş karşısında Ahmet Spor soyunma odasına üstün gidiyor. Devre arası hazır. Şimdi Okan Koç'la ilk yarıyı konuşacağız.

0: Devre arasında Okan Koç'la beraberiz. Samet Spor Beşiktaş mücadelesinin ilk 45 dakikasını yorumlayacağız. Okan Koç hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Acayip bir ilk devre izledik. Süper iki gol izledik ama Beşiktaş Samet Spor deplasmanında üretkenlik anlamında özellikle ortaya hiçbir şey koyamadı. Nasıl buldun ilk devreyi?
1: Az önce söylediğin gibi üretkenlik anlamında hiçbir organize hata olmadı, pozisyon olmadı. Sorumluluk almadı oyuncular açıkçası, onu söyleyebiliriz. Yani en azından deplasmanda oynuyorsun, tamam, bir seyirci baskısı. Yani kendi sahasında oynamasının vermiş olduğu özgüvenle sahada bir şeyler yapmaya çalışan, mücadele eden, alanları çok iyi daraltan Ahmet Spor var. Çok güzel kompak oynuyor, birlikte hareket edip, birlikte gidip gelen, zaman zaman ön alan baskısını yapıyor ve bir an bile kendi bölgesinde boş alan bırakmıyor. Bunlar önemli detaylar ama burada işte o detayları kırabilmek

0: karşı ne yapman gerekiyor? Sorumluluk alman lazım. En azından orada adam geçip işte bir an önce ters toplar, ters toplardan merkezden mesafe kat edip işte oyunu hızlandırırsan, çabuk karar verip rakibi zor durumda bırakırsın. Problem yaşatabilirsin ama bakıyorum bugün hem birinci, ikinci, üçüncü bölge bölgesel olarak da hiçbir oyuncu yani çok fazla motive olmamış, konsantre olmamış ya da çok konsantre olmuş istediklerini sergileyemiyor. Ya yani bu futbolda özellikle böyle bir fırsat yakalamışsın, kazansan, berabere kalsan lider gireceksin milli araya. Ya bu fırsatı da değerlendirmen gerekiyor. Ama Ahmet'i de tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir şekilde alanları daraltıyor. Beşiktaş'a bir an bile yani o Beşiktaş'ın önemli yetenekli oyuncuları, adam geçebilecek oyuncularına alan vermiyor. Ama işte burada alanı da kendin yaratman gerekiyor Kerem. Sorumluluk alacaksın. Hep söylerim, risk alacaksın. Bokuyor top geliyor, masa tenisi gibi top geri dönüyor. Sol tarafta ilan alıyor, geriye dönüyor. Bildiğimiz ilan daha çok dikine oynayan, adamın üstüne giden, en azından 2-1'lerle oralarda biraz daha karıştıran, arkadan mesela Salih çok fazla risk aldı. Aldığı yerlerde, tehlikeli yerlerde problem yarattı, golü yedi. Yani Rıdvan orada mesela al basit oyna ver. Niye sen böyle maçlarda 1-0 mağlupsun? Al basit oyna. Yanına oyna, önüne ya da uzaklaştır topu. Yani orası telafisi olmayan bölge. Hep söyleriz. Risk alınmayacak bölge orası ama maalesef yani bu riskleri alırsan da böyle goller yersin ama ben yani iki golde müthiş gol, güzel gol. Ya kaleci kurtarabilir mi diye sorsam bana kurtarabilir ve kurtarması da gerekiyordu. Özellikle ilk yolda bak ilk golde adım eksikliğinden veyahut da orada kontrpiyede kaldı deriz mesela. Geri geri koşarken bir anda top döndü, kontrpiyede kaldı, golü yedi. Ya maalesef kötü oynuyor Beşiktaş. İlk yarı çok kötü oynadı.
1: Okan Koç, bir oyuncu üstünden oyunu belki okumamak lazım ama Ernest Pocu basit topları kontrol edemedi, aldığı topları iyi kullanamadı, hareketlenmesi gereken yerlere gidemedi. Acaba oyun hızlıca bir Václav Černý değişikliğini çağırıyor mu?
0: Öyle böyle çağırmıyor yani, hızlı diyorsun ya, ya sana bir şey depar atarak çağırıyor. Ya Pocu geldi, bir şeyler yapar, yapacak, heveslendirdi, umutlandırdı da al işte fırsat geldi. Geçen hafta da çıktın basın toplantısında, ben hazırım dedin. Hocam şans verirse oynarım dedin. Al verdi işte. Ne yapıyorsun? Aldığın topu kaptırıyorsun. Aldığın topu kaptırıyorsun. Bir tane 2-1 yaptın olayı tanla. Müthiş bir şekilde bıraktı onu. Niye devam etmiyorsun, gitmiyorsun ya? Gitsene topa doğru. 6 pasın içinde karşı karşıya kaldın. Hakemi gösteriyor. Offside diye gitmedim gibilerinden hakemi gösteriyor. Ya sen devam et futbolda. Bırakmak yok, tükenmek yok. Bırakmayacaksın. Devam edeceksin. Yani hata sonuçlandır ondan sonra. Offside mı değil mi zaten çizgi çiziliyor. Yani orada sen onu bırakırsan ne olur bu sefer? Hem taraftar memnun olmaz, hem hoca memnun olmaz, hem takım arkadaşların da isyan eder sahanın içinde. Sonuçta isyan eden bir oyun var Beşiktaş'ta bu zamana kadar. Ama bugün iki kere bakıyorsun yani hayal kırıklığı yaşatıyorlar bana açıkçası. Yani ne olursa olsun. Tamam, alanları daraltıyor. Birlikte muazzam kaymaları, geçişleri, kontrata, Sabah'yla, Bali'yle, Orman'la iyi yapan bir takım var karşında. Pozisyon vermemeye çalışıyor. Ama sen de o pozisyonu kendin yaratman, üretmen gerekiyor. Nasıl üreteceksin? İşte koşacaksın o topa sevgili Boku. İlan karıştıracaksın orayı. Vyalovic'e Allah yardımcısı olsun. Ya bugün özellikle hep tek kalıyor, yalnız kalıyor. Ne merkezden ne kanatlardan hiçbir destek alamıyor. İşte o yüzden yani bu sıkıntıları yaşıyor. Ama ikinci yarı biraz daha risk alacağını düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Alması da gerekiyor. Oyuncuların alması gerekiyor. Risk almazsan oraya gidemezsin. Risk alacaksın. Sonuçta karşında tamam. Yani Ahmet iyi takım. İyi takım olmuş, birlikte hareket eden bir kulüp, birlikte hareket eden bir camia, futbol takımı ama sen büyük bir camiasın. Bu zamana kadar geldin, neler yaptın, herkes seni ayakta alkışladı, tebrik etti oynadığın oyunla ama ilk yarıda oynanan oyun hayal kırıklığı, siyahla beyaz kadar fark var. Gri olur tamam deriz. Ama bir de yani büyük takımsın, büyük camiasın, defans hattında öyle basit hatalar yapmaman gerekiyor. Böyle maçlarda yapmayacaksın.
1: Salih'in de Rıdvan'ın da top kayıpları oldu. Evet. Öyle neticelendi.
0: Evet, maalesef. Maalesef.
1: Onlara da büyük eksi yazdı ama tabii Orban'a ve Sava'ya da büyük artı yazdı yani. Çok iyi vuruşlar.
0: Ya müthiş vuruşlar. Çok iyi vuruşlar da tamam da kaleci bekleyeceksin abi. Yani o seviyelerdeki kaleci yani bu golleri yememesi gerekiyor. Arkadaşların hata yaptı, kaptırdı. Tamam, hep söylerim, defans bölgesi. Çok fazla risk almayın, yapmayın. Önde zaten risk alan kaliteli oyuncularım var. Çalım atan oyuncularım var. Sorumluluk alan oyuncularım var. Siz alın verin abi. Yani ne gerek var? Fazla özgüven seni hataya sürükler. Çok fazla özgüvenli çıkmayacaksın o bölgede sahaya. Çıktığın zaman da bak böyle problemlerle karşılaşıyorsun. İşte karşılaşmamak için de biraz daha risk almayacaksın. Risksiz oynayacaksın. Maalesef beklerin biraz daha devreye girmesi gerekiyor. Sonuçta az önce söylediğim gibi alanları daraltan, kaymaları iyi yapan bir takıma karşı ne yapman gerekiyor? Kanat bekleri devreye koruman gerekiyor. Kanat bekleri devreye

0: girmesi lazım. Eğer Rıdvan da Mourinho da biraz daha o iç koşu, paralel koşu veyahut da half space koşu dediğimiz yerlere yeri geldiği zaman çizgi bunları yapması gerekiyor ama Mourinho mesela bugün gitmek istiyor. Bakıyorsun koridorunu kapatan bir boku var. Ya kardeşim topla veyahut da topsuz o koşuları yapamıyorsan en azından rakibi içeri çek. Orada yani stratejik oyunlar deriz biz ona sahanın içerisinde. Rakibi içeri çek, orada arkadaşına koridor aç. Oralarda gittiği zaman tehlikeli ve gerçekten net giden bir oyuncu var. Onu değerlendir. Onun önünü de kapatıyorsun. Oyunda hiçbir şekilde atak hücum organizasyonu sağlayamıyorsunuz. Onunla karşılaşıyorsun o zaman. Bu zamanda işte bu problemlerle mağlup giriyorsun devir arasına.
1: Ahmetspor orta alanda Furkan ve Ravelson'la oynuyor. Sabah onların önünde. Bu arada Furkan'ın da hani çok sert bir 8 numara defansif tarafı, çok baskın bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Beşiktaş Salih Olaytan Orkun'la oynuyor ama üstünlük kuramıyor Okan Koç. Bunu Ahmetspor'un direkt orta sahayı bypass ederek uzun oynamasına mı bağlıyorsun? Neye bağlıyorsun?
0: O da olabilir. Zaman zaman top sonuçta o dönen toplar, serseri topları alıyor Beşiktaş. Yani yine üstünlük sağlayabilecek durumlar ve gelişmeler sahanın içerisinde oluyor sevgili Kerem. Ama işte sen o gelişmeleri nereye kadar taşıyabiliyorsun? Senin o gelişmeleri daha tehlikeli seviyelere taşıman gerekiyor. Üretkenlik anlamında. Olaytan yapabildi mi bu zamana kadar? Harika işler yaptı. Orkun keza öyle. Bakıyorsun Salih yine iyi oynuyor. Orada hata yaptı. Sonuçta beklemedi ama yapacak bir şey yok. Yaptı hatayı. Ama işte biraz daha yani sorumluluk, risk. Al abi al. Sen birinci bölgede değil. Orada al riski. Zaten arkada telafi edecek oyuncular var. Arkada senin o riskini kapatacak oyuncuların var. Yani bu maçı almak istiyorsa Beşiktaş, buradan çevirmek istiyorsa çok ciddi risk alması lazım. Bu saatten sonra 3'ü de yesen bir şey farkında. Sonuçta 1 veya 2 atarsın. Sonuçta büyük bir camiasın, büyük bir takımsın. Oyuncu değişiklikleriyle, birkaç hamleyle bir takımın içerisine, yani Beşiktaş'ın içerisine bir enerji, bir kalite daha gelecektir. Ama bugün benim gözlemlediğim, gördüğüm Beşiktaş ilk yarı hiç hazır sahaya çıkmamış. Rakip daha çok istemiş Kerem.
1: Evet.
0: Ahmet daha çok istemiş. Farkındaysan her alanda bir fazlaydı. Hep Beşiktaş'ı hep ne konuda takdir ediyorduk. Her alanda bir fazlaydı Beşiktaş. Toplu topsuz alanda. Ama bugün bakıyorsun rakibin her alanda senden bir fazla. İşte ne yapacaksın? Sen bunu daha iyisini yapman gerekiyor. Yapabilecek potansiyelin var. Rehavete de mi kapılındı acaba gibilerinden yani bazen
1: yorgunluk böyle olmuş mudur? Beşiktaş'ta çok yüksek tempoda bir maç oynadı netice itibariyle.
0: Fark etmiyor ligin daha başları. Son çeyrekleri olsa o yorgunluk belirtilerini anlayabilirim. Hı hı. Ve izleyebilirim, gözlemleyebilirim. Ama şu anda daha sezonun başı. Ve tam futbolcuların adelelerin istenilen seviyeye yavaş yavaş gelme dönemindeyiz şu anda. Tamam 4 gün önce önemli tempolu müthiş bir maç oynuyorsunuz ama yani seyahatleriniz en lüks şekilde, evleriniz en lüks şekilde dinlenebiliyorsunuz. Tesislerde en lüks şekilde fizyoterapi, masaj, mental, fizik her anlamda sizi dinlendirebilecek ortamlara sahipsiniz. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani ben fizik olarak özellikle ilk yarı yani bu kadar da etkilenecek bir oyuncu topluluğunda yani kesinlikle ihtimal vermiyorum ki olmaması gerekiyor. Yani olmaması gerekiyor. Yani bilmiyorum ama ikinci yarı çok farklı bir reaksiyon gösterecektir Beşiktaş. Göstermesi de gerekiyor. Ya büyük bir fırsat gelmiş eline. Bak çok büyük bir fırsat. Kazansan lidersin. 3 hafta o liderlik koltuğunda oturacaksın. Moral, motivasyon, hava, o özgüven, o sokağa çıktığın zaman, arkadaşlarına yemeğe oraya buraya gittiğin zaman çok farklı bir havaya bürünüyorsun. Yani o sahada da o özgüvenle istediklerini daha rahat yapabiliyorsun ama dengede tutmasını bileceksin. Kuşu derim hep boğarsın sıktığın zaman. Serbest bırakırsan kaçar, ortada tutacaksın. Sen de o sahanın içerisinde o dengeyi çok fazla rehavet veyahut da gerginliğe çevirmeyeceksin. Dengede tutacaksın. Bugün onu sağlayamadılar. Yani bugün İlhan sağ tarafta boku veyahut da değişiklik olursa sen arkada Orkun'un, Olayita'nın bunların biraz daha sorumluluk alması lazım, risk alması gerekiyor ve fark yaratması lazım. Yaratamazlarsa yani bu maç yine sıkıntıya girer ikinci yarı açıkçası.
1: İkinci devrede Beşiktaş'ın elinde bir Çerni var. Onu oyunda görme ihtimalimiz yüksek. En azından Poku'nun performansı bize bunu hissettiriyor ama kulübeye baktığımızda Doğan Alemdar, Utara, Taylan, Emirhan, Endidi, Raşitsa, Kartal, Miretti ve Yang Yo'yu görüyoruz. Çerni dışında böyle hoca oyunu atsa ofansif anlamda hakikaten bir katkı alır, bir geri dönüş alır diyebileceğin Yang Yo dışında bir oyuncu var mı? Çerni'yi bir kenara bıraktım.
0: Yok şu anda tabii ki de, ama şöyle bir şey yapabilir. Oyun içerisinde diziliş sistem formasyonunda bir değişiklik yapabilir. Çift forvete döner. Yani bunları sonuçta ilerleyen

0: dakikalarda skora göre risk alma dönemi, çift forvete dönme dönemi olabilir. Yani onları da yapabilir diye düşünüyorum. Geçen hafta mesela bunu yaptı. Hafta içi Avrupa maçında da yaptı, Marsilya maçında çift forvete döndü.
1: Evet.
0: Bugün de belki onu değerlendirebilir. Ama ne olursa olsun dışarıdan içeriden fark etmiyor. Bugün Beşiktaş niye bu kadar kötü? İlk yarı niye bu kadar kötü Beşiktaş? Üretkenlik anlamında bir kenara koyuyorum. Defansif ve mücadele anlamında niye bu kadar kötü? Niye biliyor musun? Sorar mısın bana niye diye?
1: Niye?
0: Kafa olarak hazır değiller. Kafa olarak. Rehavet baba. Rehavet seni bu duruma düşürür işte. Çıkacağım babacığım. 90 dakika, 1 saniye, 1 dakika ödül vermeyeceksin. Konsantrasyondan, mücadelenden, isteğinden, arzundan. Eğer verirsen bak işte adamlar 2-0 devreye girerler. Belki 2-0 girerler.
1: Bu arada gol olmasa bile, yani 0-0 bitti diyelim ilk yarı. O Gift Orban'ın şutu, Diya Sabah'ın şutları gol olmadı.
0: Aynı yorumları yapardım.
1: Yine Ahmet Spor iyi.
0: Aynı yorumları yapardım, evet. Yine. Yine aynı yorumları yapardım.
1: O bu da yani oyunun Beşiktaş adına aslında skordan bağımsız olarak ne kadar kötü ilerlediği anlamını taşıyor. Okan Koç'la burada hemfikiriz.
0: Ya şimdi bir de camiaya, taraftara ve futbol severlere öyle bir maçlar izlettirdiniz ki, oyun izlettirdiniz, futbol izlettirdiniz. Yani az önce söylediğim gibi siyah beyaz gri olsa anlayışla karşılarım.
1: Beklentimizi yükseltti tabii.
0: Beklenti yükseldi ve insanlar hakikaten ya bugün bakıyor defansa Jalu. Yani ya Jalu sanki ilk defa oynuyormuş gibi oynuyor bugün ya. Ya ve en çok inandığım, güvendiğim, sezon başından bu zamana kadar performans olarak en iyi performans sergileyen 3 oyuncudan bir tanesi bana göre. Ama bakıyorum bugün sanki acemi bir oyuncu gibi. Boku. Ya abicim az önce söyledim ya. Geçen hafta mesaj veriyordun Sübliminal. Ben hazırım, oynarım diyordun. Ha oynuyorsun işte. Ne oynuyorsun? Masa tenisi gibi gelen top duvara çarpıyor, dönüyor. Kontra yiyor, gol yiyor Beşiktaş. Bir tane daha yiyordu ondan biliyorsun. Çıkarken tam vuramadı sağ tarafta o bale.
1: Evet.
0: Vuramadı, karşı karşıya son anda kademeye girdi.
1: Yalnız Rıdvan orada iyi bozdu yalnız bayayı.
0: Kim?
1: Rıdvan.
0: Evet, Rıdvan bozdu da Rıdvan keşke o kaptırdığı topla da yani risk almasaydı, topu daha böyle ileri şişirip yani pozisyon vermeseydi, pozisyonu bozsaydı da. Ya konsantrasyon çok önemli Kerem. Hep söylerler hocalar. Bak birinci bölgede o konsantrasyondan bir saniye ödün vermeyeceksin kardeşim. Bir saniye ne olur. Bir de karşında bak Bale, Sabah, Orban denilen çok tehlikeli üçlü var. Bak bu üçlü çok tehlikeli. Çok güçlü üçlü bunlar. Ya bunlar bir anda problem yaratan, kuvvetli, arayan, inatçı oyuncular. Sen ne kardeşim, rakibini analiz edeceksin. Rakibindeki en tehlikeli oyuncular özelliklerine bakıp ne yapabilir, ne yapamaz. Bunları iyi analiz edip kendini ona göre hazırlayıp sahaya çıkacaksın. Ya sen orada alıyorsun göğsünü düzeltiyorsun. Yani vereyim. Ya baktın düzeltemiyorum. Vur abi. Ayıp değildir. Ayıp değildir. Şişir. O bölgede zaman zaman, ha üçüncü bölgede tamam, az önce söylediğim gibi kaptırdığı zaman ikinci bölge, birinci bölge kaleci var. Arkanda telafi edecek üç bölge var. Ama senin arkanda telafi edecek bölge yok. Ya ayıp değil, şişir. Şişir orada. Niye alıp düzeltip vurmaya ve hatta pas atmaya çalışıyorsun? Maalesef bazen bu tür şeyler seni büyük sorunlara doğru yönlendirir, problemler çıkartır. Ama ikinci yarı ben Beşiktaş'ın çok farklı bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Çünkü şunu kabullenmeyecek oyuncular devre arası girdiği zaman. Ne oluyor bize ya diyecekler. Tamam diyecekler, bireysel hatalarla gol yedik. Rakibin öyle bir organize atağı yoktu. Yani gelip sağdan soldan ikiye birler veyahut da işte sırtı atılan ara derin toplarla pozisyon yoktu. Bu bireysel hatalarla çıkarken kaptırdığımız toplarla gol yedik. Ama biz ne yaptık? Bir öz eleştiri. Biz ne yaptık? İşte ne yapalım ikinci yarı? Bir sirkelenecekler, bir kendilerine gelecekler, bir tokatlayacaklar kendilerini. Orada kaptan Orkun Hoca bir belki bir iki değişiklikle beraber senle Bokut
1: değişti. Çerni giriyor.
0: Giriyor mu? Görmedim.
1: Emirhan oyuna dahil oluyor. Bak, ve Fabio Miretti. Üç değişiklik birden.
0: Ki doğru olanı yaptı bence hocam.
1: Evet.
0: Yapması gerekeni yaptı. Jalu'nun yerine büyük ihtimal. Bak göremiyorum şu anda değişiklikleri ben ama.
1: Sadece kenarda oyuncuları görüyoruz. Evet. Okan Koç, bu arada teşekkür edeyim sana.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Arasında sona geldik. Skorboard'a devam edeceğiz. Ama senin de yorumların ilerleyen saatlerde Aspor'da olacak.
0: Gece 12'de.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Şimdi skorboard kaldığı yerden devam ediyor.

0: devreye ev sahibi ekip 2-0 önde tamamlamıştı. Değişiklikler oldu Beşiktaş'ta ama tam takip edemedim. Söyleyeceğim kimlerin girdiğini. Fabio Miretti, Emirhan ve Černi oyunda. Olaytan çıktı.
1: Poku çıktı, Jalo çıktı.
0: Poku çıktı ve Jalo çıktı. Beşiktaş'taki değişiklikler bu şekilde. Bir şey yapması gerekiyordu hocanın. Bu çok bariz.
1: Bence
0: 3 değişiklik birden geldi. Nasıl yorum varsın?
1: Tabii Miretti'yi bilmiyoruz. Hiç izlemedik Beşiktaş formasıyla.
0: Bu arada Baye nefis bir hareketle Murillo'dan kurtulmak üzereydi. Çekildi ve sarı kart çıktı Murillo'ya.
1: 3 değişiklik, bir reaksiyon bekliyorum. Yani her bütün Beşiktaşlılar da reaksiyon bekliyorlar. Özellikle ikinci yarı, yani bu oyuncular böyle bir oyuncu değil. Ya bu oyuncular 3 gün önce tarih yazdılar. 3 gün sonra Ahmetspor'a karşı inanılmayacak kadar kötü bir performans ortaya koydular ilk 45 dakikada. Ama Beşiktaş her zaman küllerinden doğmasını bilir. Ya ilk 60 dakika, yani 45 ile 60 arasında Beşiktaş bir golü bulursa oyuna ortak olacak. Ondan sonra da her türlü skora gebe diye düşünüyorum bu maç. Ama tabii ki oyuncu performans ortaya koymak zorunda. Arkaya dikkat etmek lazım. Önemli oyuncusu var. 3 tane önemli oyuncuları var. Černi ile birlikte bence bir tarz bir oyun ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Özellikle ikinci 45 dakikada.
0: Şimdi Beşiktaş zorlamak istedi. Müdahale var. Orkun'un topuna Gift Orban topla buluştu. Sağdan soldan destek var. Müthiş bir pas Gift Orban'dan. Krasniqi ceza alanında. Krasniqi çekmek istedi topu. Agbadu izin vermedi ona. Kritik bir müdahale geldi Emmanuel Agbadu'dan.
1: Ben maç oynandığı 46 dakika içerisinde Beşiktaş takımında ayakta durabilen ve takım savunmasında doğru işler yapabilen tek bir oyuncu gördüm. O da Agbadu. Bence bugün gayet başarılı ve iyi oynuyor. Çok iyi takip etti ve oyuncuya pozisyon anlamında da pozisyon üstünlüğünü kaybettirdi. Ve topa sahip oldu. Çok tehlikeli geldiler. Yani Ahmetspor o kadar tehlikeli geliyor ki arka alanlarda o kadar boşluklar yakalıyorlar ki buradan bir silkelenmek lazım diye düşünüyorum. Yani bir gol bu maçın anahtarı olabilir. O Nübel'in kurtarmış olduğu pozisyon da belki maçın kırılma anı olabilir.
0: Yani tersine çevirmek maçı Beşiktaş'ın hedefi. Ama daha kötü bir netice de ortaya çıkabilir bu karşılaşma.
1: Her şey olabilir Orban.
0: Öyle bir enerji var yani.
1: Yani Orban müthiş bir oyun oynuyor bugün. Yani
0: evet.
1: Enteresan bir oyun oynuyor.
0: Evet.
1: Topla her buluştuğu anda Beşiktaş savunmasını zora sokabilecek net pozisyonlar yaratıyor. Ama o yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu.
0: Şimdi Beşiktaş sağ tarafı kullanmak istiyor. Miretti geriye döndü. Murillo, Černi, Orkun topla buluştu. Miretti'den koşu. Vlahovic onun pasında, top dışarıda.
1: Çok gereksiz bir pas ya. 18'in üzerinde buluşmuş ve ayağının dışıyla Černi'yi oynuyor ama Černi zaten pozisyonu beklemiyordu. Yani tutması lazım orada. Vlahovic tarzında özellikle santrafor'un oyunu orada tutması lazım. Beşiktaş zaten rakip kaleye çok zorlanarak geliyor. O yüzden oraları kaybetmemek lazım. Bu pasları kaybetmemek lazım Kerem.
0: Kaleci Alban Lafon uzun gönderdi. Bayağı hareketli. Orban koşmuştu. Agbadu orada bir hamle yaptı. Yerde kaldı. Karar faul. Nübel'le Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak. Salih. Miretti. Tekrar Salih. Yerde kaldı. Salih Raveloso'nun orada bir müdahalesi var.
1: Mesela Kerem ilk golde Jalo attı Salih'e. Salih adamı geçmeye çalışıyor. İkinci kere geçmeye çalışıyor. Orada faulle bitireceksin. Orada kaybetmeyeceksin. Çıkarken kaybedilen her top problem.
0: Evet. İlhan Fakılı Salih'le oynadı. Miretti. Salih'in de Beşiktaş'ta şu ana kadarki en kötü maçı sanki.
1: Yani evet takım
0: hatta
1: halinde.
0: Hatta kötü maçı yoktu.
1: Hiç yoktu.
0: Arada, hiç yoktu.
1: Şu dakikaya
0: hep
1: kadar hiç
0: yani
1: yoktu.
0: Yani 10 üstünden en kötü 7 oynadı Salih.
1: Hatta 7.5 bile diyebiliriz. 7.5'un altını hiç düşmemişti yani. Ama
0: evet.
1: Bugün baktığın zaman takım birlikteliği yok yani bugün. Sahada bir takım birlikteliğini göremiyoruz Beşiktaş.
0: Emirhan, İlhan iki oyuncunun arasına girmek istedi. Orada top kaybı yaptı. Sise, bu arada Muhammed Ali'nin yerine de Amadou Sise oyuna girdi Ahmet Spor'da. İki takımda da değişiklikler oldu. Daha çok sonradan giren bir oyuncu Amadou Sise. Diasaba'ya doğru atılan pasa müdahale geldi. Orkun'un vuruşu. Savunmada Bates riske girmedi. Top dışarıda. Bates de İskoç oyuncu bugün sahanın en iyilerinden biri. Evet. Onun da hakkını teslim edelim. Müthiş müdahaleleri var. Mourinho-Bayern mücadelesi top Bayern'in hamlesiyle. Corner. Dışarıda köşe vuruşuyla oyun devam edecek. Korner kullanacak Beşiktaş.
1: İşte burada stoperlerden mutlaka yararlanman lazım. Bazen oyunu duran toplarla da değiştirebilir. Yani oyunun değişmesi lazım. Beşiktaş adına değişilmesi için mutlaka bir gol bulmaları lazım.
0: Korner kullanıldı. Çerni bıraktı. Orkun dışarı çıkardı. Miretti. Miretti'den pas. Salih topu kontrol edemedi. Top dışarıda. Oyun kale vuruşuyla devam edecek.
1: Bugün çok kötü bir performans görüyoruz gerçekten Salih'ten.
0: Evet.
1: Olaytan demek ki tempo anlamında gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadı. 45'te oyundan aldı hoca. Ki bu takımın en atlet özelliği yüksek oyuncularından biriydi.
0: Evet.
1: Bugüne kadar Beşiktaş'ta çok önemli işler yaptı. Ama bugün gerçekten takım anlamında bazen güçlük çekiyorsun. Yani bazen de formatlar değişiyor. Mesela dün Galatasaray Trabzon'a karşı gidiyor baskı yapıyor. Orada bir ele çarpma var.
0: Elle oynama iddiası Ahmet Spor takımından. Ya hakem bugün, devam edin dedi.
1: Mesela bugün ben Ahmet Spor'a karşı baktım ilk 10 dakika oyunu domine edemiyorum. Ön alan baskılarında da sonuç arz edemiyorum. Alırım takımı ikinci bölgeye. Beklerim ya veririm Ahmet Spor'a topu.
0: Ahmet Spor gelsin. Topla oynamaya niyeti çok.
1: O da istemiyor.
0: Evet.
1: O zaten istemiyor. Ahmet Spor diyor ki ben ikinci bölgede karşılayacağım. Çok çabuk ataklara gideceğim diyor. Enteresan oyuncuları var çünkü. Değişik ve tehlikeli oyuncuları var.
0: Orkun topu istedi. Sonrasında sol tarafta İlhan. İlhan yerden oynadı. Orkun'dan tek top. İlhan ceza alanına doğru gönderdi. Savunmada Bates'ten sekti top. Mourinho Agbadu'dan koşu var. Agbadu baskı altında Baye ile mücadele halindeydi. Hata yapmadı. Riske de girmedi. Nübel Emirhan'la oynadı. İkinci yarı başlangıcı nasıl buldun derken Emirhan'dan pas hatası. Baye kazandı topu. Diasaba'dan koşu var. Baye bir çalım attı. Sonrasında devam edemedi. Faul bekliyor. Oyun devam ediyor.
1: Miretti de çok iyi araya girdi biliyor musun?
0: Miretti de basit oynuyor. Sağlam oynuyor topu evet. aldığında da evet. bu arada. Boşluğa hareketleniyor.
1: Garanti oynamaya gayret gösteriyor.
0: O da kaliteli bir oyuncu. Belli bir seviyenin üstünde bir oyuncu. Rıdvan. Rıdvan'dan orta kalecide kaldı top. İlk yarıdan fotoğraflar da bu arada Aspor ekranlarında sevgili seyirciler. Sorum sana şuydu. Nasıl buldun ikinci devre başlangıcını?
1: Yine istediğimiz bir performans yok Beşiktaş'ta. Evet önde oynamaya gayret gösteriyor ama yaratıcı özelliğini o Vlahovic'i halen oyun içine sokamayan bir Beşiktaş var ya. Yani Vlahovic oyunun içine giremedi. 52 dakika oldu Vlahovic'i oyunun içine sokamıyorsan çok ciddi problemler yaşayabilirsin. Yani Salih, Orkun, Olaytan ilk yarıda yani o baskıyı doğru yapamadılar ki Beşiktaş'ın en değerli üçlüsü sezon başından beri hiç ayrılmayan bir üçlü. Yaklaşık 7-8 haftadır beraber oynayan bir üçlü. Merkezde çok değerli ve önemliydi ama bugün özeline baktığımız zaman ya rakip de çok doğru kapatıyor. O da var.
0: Fabio Miretti sol taraf oynadı. Rıdvan yaptı ortayı Vlahovic'e doğru. Agbadu çok uzaklardan denedi.
1: Corner.
0: Savunmadan seken top dışarıda.
1: Ayakta kalan tek oyuncu bu dakikaya kadar.
0: Evet. Agbadu da en çok tartışılan oyunculardan biri Beşiktaş'ta ama evet, bugün oynar. Evet. Hayır, o da oynar. Bugün iyi maç oynuyor kendi.
1: Ama öyle deme yani Marsilya maçında falan da beğendim ben.
0: İyiydi evet.
1: Baktığımız zaman son 5-6 haftadır artık direkt Jalo Emirhan ikilisinden vazgeçip Agbadu'nun yanına bir oyuncu bakıyor yani. Zaman zaman Jalo'yu oynatıyor, zaman zaman Emirhan'ı oynatıyor.
0: Agbadu buldu diyorsun yerini.
1: Bence buldu. Ya Agbadu oynar bu takımda her zaman oynar ya. Yani.
0: Sol taraftan Orkun Kökçü ile korner kullanıyor Beşiktaş. Orkun yaptı ortayı, karşıladı Furkan'la Ahmet Spor savunması, seken top Beşiktaş'ta kaldı. Pas şimdi i̇yi yerden geldi. Çok iyi yere, şut pozisyonu, Orkun çekti, vurdu Lafon.
1: Ne oldu?
0: İki pozisyon ve gol.
1: Vlahovic.
0: Gol geliyor, Dušan Vlahovic'in golüyle Beşiktaş farkı 1'e indiriyor sevgili seyirciler. Dušan Vlahovic'in golü, savunma Lafon'dan seken topa çizgi üstünde müdahaleyi yaptı ama Dušan Vlahovic doğru zamanda, doğru yerde golünü atıyor. Durum 2-1 oluyor. Şimdi çok

0: Ama çok daha heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Nasıl yorumlarsın golü?
1: Tam zamanı Kerem. Yani maçı döndürmenin tam zamanı. Yani 45-60 arası golü bulursan, ikiyi de bulduğun takdirde rakibin sinerjisini bozarsın. Yani Beşiktaş artık Amedspor'un o enerjisini ve sinerjisini düşürmek durumunda. Zorunda ve bir şeye bakıyorlar.
0: Bu arada bekleyin dedi hakem.
1: Neye bakıyor ya?
0: Bakalım. Acaba
1: Rıdvan'ın ilk pozisyonu. Yok, Rıdvan'ın ilk pozisyonu verdi golü. Ona baktılar bence Kerem. Orkun'un özür diliyorum. Rıdvan golü diyorum. Orkun'un ilk pozisyonu. Evet.
0: Yok, henüz hakem golü vermedi. Bir daha bakalım.
1: Offside'a bakıyoruz diyor.
0: Henüz golü vermedi.
1: Golü verdi.
0: Şimdi gol kararı var. Ve durum 2-1 oluyor. 55. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş.
1: Şimdi burada kontrollü oyun oynaması lazım. Yani böyle çok saldırırsa gene arkada sıkıntı yaşayabilir Kerem. Yani bunu çok doğru ortaya koyması lazım Beşiktaş kurgusunun.
0: Ravelosson pasını verdi. Krasniqi topu oyunda tutamadı. Rıdvan taç atışını kullandı. Orkun. 57. dakikadayız. Emmanuel Agbadou. Şimdi pas Emirhan'dan soluna. Fabio Miretti. Miretti oynadı Rıdvan'ın koşu yoluna doğru. Topu karşıladı Delova ile Ahmet Spor. Sise'den pas. Gift Orban'a doğruydu. Emirhan topu indirdi. Şimdi Çerni'ye doğru ters tarafa isabetli bir top. Václav Çerni yerden oynadı. Dušan Vlahović ceza alanı içinde büyük mücadele.
1: Penaltı beklentisi var.
0: Vlahović kendi arkadaşına çarptı.
1: Çarptı mı?
0: Benim gördüğüm kadarıyla yerde kaldı. Ve şimdi top dışarıda.
1: Bekletiyor.
0: Bekleyin dedi hakem. Bir daha bakacağız pozisyona. Bacağa doğru bir hamle varmış. Bayen'in bir hamlesi
1: var. Bayen'i bir de eliyle de itiriyor. Bak iyi bak, ellerine iyi bak Bayen'in, bak. Bak. Penaltı verilir mi?
0: Bence bilemedim penaltı ben. Verilir mi? Ben çok emin değilim.
1: Bak şimdi, bak buradan iyi bakarsan Kerem, bak buradan.
0: Vlahović bu arada ilk Bayen'i şöyle bir
1: ittirmeye
0: tutuyor,
1: çalışıyor. Evet.
0: Yani karşılıklı bu tip durumlarda çok vermiyorlar.
1: Yedek kulübesine bir sarı kart geldi.
0: Yedek kulübesinde bir kart var. Sanıyorum Ahmet Spor Kulübesi'ne çıktı kart. Beşiktaş Kulübesi'ne de bir kart var.
1: Dinliyor bakalım.
0: Bir beklenti var. Dušan Vlahović Bayern mücadelesinde. Vlahović yerde kaldı. Biraz karışık da bir pozisyon. Böyle durdurup mu bakmak lazım bilmiyorum.
1: Evet, biraz ona bakmak lazım.
0: Bu arada VAR çizgisi de geldi. Düşündüğümüzden daha yakınmış Orkun.
1: Çok yakınmış ya.
0: Evet.
1: Çok yakınmış.
0: Bir adım önde olsa Orkun, Beşiktaş'ın golü geçerli kazanmayacaktı. Taç atışıyla oyun devam edecek. Böyle çok net
1: buna
0: bir penaltı
1: ama ilk yarıki pozisyon,
0: ilk yarıki pozisyon
1: bende biraz soru işareti Kerem. Vlahović'in ilk yarıdaki ceza alanının içindeki pozisyonu bende biraz soru işareti.
0: O da maç sonu muhakkak konuşulur. Nübel, Salih, top kaybı, karşı karşıya
1: ya
0: pozisyon
1: Salih
0: ve gol.
1: Ya Salih kardeşim
0: 3-1 ya. 3-1 oluyor. Ahmet Spor yeniden farkı 2'ye çıkardı. Salih için korkunç bir gece. Onun top kaybı sonrasında ikinci kez topu kalesinde gördü Beşiktaş. Ahmet Spor durumu 3-1'e getiriyor. Dakika 59. Ahmet Spor 3, Beşiktaş 1. Furkan Soyalp baskı yaptı. Araya girdi. Gol vuruşunu gerçekleştirdi. Durum 3-1. 3 golde Ahmet Spor adına cezaların dışından. Bu anekdotu da aktarmış olalım. Müthiş bir müdahale bu arada Furkan'dan. Bu müdahale golü de bence hak ediyor. Burada topu aldıktan sonra aşırtma Nübel'in kafasının üstünden ki Nübel'in başına da temas ettiğini gördük topun ve durum 3-1. Müthiş bir gol.
1: Yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Ya bu kaleci Nübel niye oynarsın arkadaş ya? Üçlü baskı var ya. Bir oyuncuyu 3 kişi basıyor ya. Ya vurmak ne kadar zor be kardeşim ya. Ya vurun bakalım ya bir ya. Ve rakibin o kadar kayacağını da düşünmedi Salih. İade etmeye çalışıyordu.
0: Çok ekstra bir müdahale.
1: Çok ekstra bir müdahale.
0: Çok ekstra. Yani Salih burada evet top kaybı yaptı. O kesin. Nübel'in oynadığı yer yanlış ama bence Furkan'ın
1: müthiş
0: yaptığı müdahale üstüne konuşmak lazım.
1: Tebrik etmek lazım.
0: Acayip hareket.
1: Kesinlikle o
0: çünkü. Müthiş bir hareket. Araya gidiyor muyuz arkadaşlarıma sorayım. Bir araya gidelim. 3 birlik Ahmet Spor.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: İşler de değişebilir ama ev sahibi ekibin oyununu kesinlikle takdir etmek gerekiyor. Peki. 69. dakika İlhan Fakılı sol taraftan zorladı. Yine savunmada bu kez Sisse'den müdahale, sözünü kestim.
2: O kadar iyi mücadele ediyorlar ki oyunun her bölgesinde iki oyuncuyla baskı yapıyorlar ve Beşiktaş'ın bir pozisyon yaratacak bir alanı kalmıyor. Yani bu da Ahmet Spor'un bu olaya çok ciddi konsantrasyonunu gösteriyor.
1: Bu arada kazanırsa Ahmet Spor
2: lider oluyor.
1: Lider bitiriyor milyaraya gidilen bölümü. İnanılmaz bir şey. Lige yeni yükselen bir takım için. Hani Çorum da belli bir seviyede görünüyor. Hani düşme tehlikesi bence pek yaşamazlar. Ama Ahmet Spor sanki ligde üst sıraları zorlayacak görüntü.
2: Ya bu oyunla, bu oyuncu kalitesiyle, bu teknik direktörüyle, bir de içerideki sinerjiyle yaklaşık 33-34 bin seyircileri var. Yani o kadar atmosfer, o kadar güzel ki maçın başından sonuna kadar da çok ciddi bir şekilde destekliyorlar. Yani ben bu akşam hiçbir şeye üzülmeyeceğim. Çünkü iki takımın da formasını giydim. Diyarbakır Spor da benim için önemli ve değerliydi.
1: Evet.
2: Onun için üzüntü duymayacağım yani. Ahmet Spor da çok hak ederek bir galibiyet doğru gidiyor. 20 dakika kaldı tabii, izleyip yani göreceğiz.
1: Beşiktaşlılık başka bir şey.
2: O başka
1: hak
2: bir şey.
1: Hak hakkını vermek
2: tabii
1: başka
2: ki,
1: bir şey.
2: Tabii ki. Tabii ki.
1: Sol tarafı kullanmak istiyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın önünde bir geri dönüş.

0: etkili giriyor. 71. dakika. Krasniqi çekti topu, bekledi. Salih'ten seken top yeniden Krasniqi'de. Krasniqi aradan oynadı. Diasaba Krasniqi'den koşu ceza alanına. Rıdvan takip etmişti. Nübel tehlikeyi sezdi. Çıktı, aldı topu, kontrolü sağladı. Orkun'dan pas sol tarafa. Yine araya girdi. Savunma Sisse ile onun yükselttiği top. Kaleci Nübel'de kaldı. 72. dakika. Değişiklikler var. Maç başlangıcına oranla çok daha farklı bir görüntüyle Beşiktaş özellikle sahada. Ahmetspor'da sadece bir değişiklik olduğunu belirtelim. İkinci yarıya Muhammed Ali'nin yerine Amadou Cissé başlamıştı. Amadou Cissé de savunmada yani bir kişi eksiltti hoca.
1: Evet.
0: Ön tarafı ama çok da bir şey fark etmedi yani.
1: Çok bir şey fark etmedi. Kontrolleri o kadar doğru yapıyorlar ki.
0: Fabio Miretti'den bir çalım merkezde. Verdi pasını. Dušan Vlahović oynadı Černý ile. Václav Černý yerden çevirdi içeri penaltı noktasına doğru. Savunma araya girdi. Gift Orban geldi. Topu aldı. Samuel Baye şimdi. Baye gitmek istiyor. Gider. Baye kurtardı topu Akbadu'dan. Baye. Bakalım frene mi basacak? Baye, Salih onu karşıladı. Baye'nin hareketi için karar faul. Orban'la oynasa Baye.
1: Orban'la oynasa çok evet. Ciddi bir pozisyon daha yapacaktı.
0: Muhtemelen Orban.
1: Yine senin dediğine geldik yani. Hani evet. Bu finalleri doğru yapabilse önemli bir müthiş bir oyuncu diyorsun ya.
0: Evet, evet.
1: Bunları yani maalesef
0: müthiş enerji, çok çalışkan. Evet. Savunma yardımı üst düzeyde. Ama tercihleri iyi değil. Beksten pas Orban. Karşı karşıya. Gift Orban vurdu Nübel. Gift Orban'ın vuruşunda Alexander Nübel gole izin vermedi. Diasaba geldi topu almak için ama orada kapandı Beşiktaş savunması. Çok dikkatli Miretti araya giren isimdi. Emirhan'la oynadı. Emirhan'dan Agbadu'ya yine kontradan yine yakaladı Beşiktaş savunmasını Ahmet Spor.
1: Helal olsun yalnız bu Orban transferini kim yaptıysa kutluyorum, tebrik ediyorum. Evet. Yani bir oyuncu bir takıma bu kadar cuk diye oturur mu oturmuş ya?
0: İnanılmaz.
1: O kadar iyi oturmuş ki yani. O bütün alanları çok ciddi kontrol edebilen
0: ve Ahmet Spor savunmada kalabalık. Raşitsa'dan orta denemesi, top dışarıda. Bu arada enteresan bir istatistik az önce geldi ekrana. Ahmet Spor'un kaç tane ortası var? Gördün mü?
1: Görmedim vallahi ama birdir.
0: Evet. Evet, doğru. İsabetli değil, sadece bir orta denemesi.
1: İşte bu da teknik direktörün yapmış olduğu planın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor bize.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ı yan ortalarla deviremezsin ama Beşiktaş'ı direkt paslarla ve rakibin arkasına atacağın koşularla çok ciddi bir şekilde zora sokarsın ve bu akşam Ahmet Spor gibi belki de Süper Lig'de hiçbir takım Beşiktaş'a bu kadar zor anlar yaşatmayacak, onu da söyleyeyim.
0: Miretti'den bir çalım, Miretti'nin vuruşu. Beksten sekti top, bir penaltı beklentisi var. Miretti'nin oyun devam etti. Top yeniden siyah beyaz takımda. Ahmet Spor kendi aralığında kalabalık. Alişan Salan oynayın bir şey yok dedi. Pozisyonda tekrarı görüntüye geliyor. Bates'in şey kolu tamamen kapalı. Penaltıya yakın bir pozisyon değil. Sol tarafı kullanmak istiyor Beşiktaş. Yine bir top kaybı. Şimdi Ahmet Spor çıkmak istiyor. Baye topla hareketli. Orban ona yakın. Baye'den bir çalım içeri doğru kat etti. Baye döndü sağ tarafa. Orada Ermal Krasniqi var. Top hızlıydı ama Kosovalı oyuncu yetişti. Sonrasında geriye döndü Diasaba. Baye döndü yüzünü kaleye, girdi ceza alanına sağ taraftan. Çevirdi içeri Gift Orban orada. Gift Orban yerde kalıyor. Araya giren Emmanuel Akbadu çok kritik bir müdahale Beşiktaş savunmasından. 75. dakika. Václav Černý pası merkeze. Şimdi Beşiktaş gelmek istiyor. Sağ kanatta Dušan Vlahović bir çalım attı. Ceza alanına girdi. Dışarı çıkardı Orkun'a. Orkun yerden oynadı ceza alanını aradan. Černý orada sırtı dönük, topu kontrol edemedi. Bu arada pozisyon bitiminde bayrak havada. Offside.
1: Gene son pozisyon. Gene Orban var olayın içinde. Hatta bir tane Orban'ın da şeyi var. Mücadele esnasında bir penaltı beklentisi var ama tam net de göremedik pozisyonu. Şimdi görüyoruz.
0: Yani bütün ligdeki en büyük kontratak silahlarından biri herhalde.
1: Evet. Murillo'nun bir pozisyonunu gördüm yalnız bak. Bak Murillo'ya evet. Bak. Murillo. Ayağına bir darbe gördüm.
0: Evet. Murillo Orban'ı bozmuş ciddi anlamda. Bu arada Gift Orban

0: kenara geldi. Cem Üstündağ oyuna dahil oluyor. Orta alanı kalabalıklaştırmaya
1: yönelik. Almasaydı çok iyiydi bence ya. O kadar güzel kontrataklar izliyorduk ki Orban'la.
0: Evet.
1: Demek ki artık skoru elde ettiği için
0: skoru biraz, korumaya
1: biraz
0: yönelik
1: daha korumaya bir yönelik bir değişiklik diye düşünüyor teknik.
0: Öne Baye'yi atabilir. Gerçi Baye şu anda solda görünüyor. Diyasaba belki tek kalabilir.
1: Diyasaba galiba ön tarafa Diyasaba evet. geçecek evet.
0: Diyasaba şu anda önde tek görünüyor. Emirhan.
1: Aslında ben bu değişikliklere de biraz karşıyım biliyor musun? Oyunu önde tutuyorsun, kontrol edebiliyorsun, çok ciddi kontrataklar yapıyorsun. Tutma özelliği yüksek. Belki oyuncu çok yorulmuş olabilir.
0: Olabilir. İnanılmaz bir enerjiyle
1: oynadı. Çok enerjiyle oynadı.
0: Miretti topu çevirmek istedi, başarılı olamadı. Şimdi pas Baye'ye. Baye bıraktı. Cem. Uzun bir pas savunma arkasına doğru. Diyasaba hareketliydi ama Emirhan araya giriyor Beşiktaş. Tüm atlarıyla şu anda Ahmet Spor yarı alanında. Dakika 77. Milot Rashić sağ çekti, sağına vurdu kaleci. Yakın direğe doğru şut. Alban Lafont gole izin vermedi. Sol kanatta oynadığını Rashić sağının belirtelim. Lafont başarılı oldu. Ahmet Spor çıkmak istiyor. Delova, Krasniqi, Sise, Furkan merkezde baskı altında. Akbodu'nun hamlesi vardı. Akbodu da artık Ahmet Spor yarı alanına çıkıyor çıkmaya baskılar başladı. İçin. Baye'nin koşu yoluna doğru bir top. Baye ceza alanında karşı karşıya. Baye vurdu top dışarıda.
1: Çıkartmadı gördüm ve çıkarsa 4 olur.
0: Çıkarmaz.
1: Niye çıkartmıyor ki acaba? Ha, kendi gol yapmak istedi bence.
0: Yani
1: offside da değil bu oysa.
0: Offside yok. Antalya Spor döneminde de sen de söyledin az önce hani çok iyi işler yaptı. Ben maçını da anlattım. Yani artısı mı eksisi mi daha fazla bu oyuncunun bilmiyorum evet. ama.
1: Ama en azından heyecanlandırıyor seni. Kaleye götürebiliyor yani.
0: Heyecan verici bir oyuncu.
1: Evet.
0: Sen bir de bek oynadın. Yani tabii. Böyle bir oyuncuyla karşılık
1: hiç
0: oynamak istemezsin.
1: Hiç istemem.
0: Seni ne çıkartır?
1: Tabii. Arkana koşu attığı arkana zaman koşu dünyanı atar, karartabilir.
0: Aynen. Baskı yapar, çıkmana izin vermez. Kovalayacak olsan kovalayamazsın.
1: Kovalayamazsın. Yani yakın oynasan arkaya atıldığı zaman evet. sana fark atabilir.
0: Ama
1: mesafe bırakman lazım.
0: İyi bir şutör değil, iyi bir pasör değil.
1: Evet. Diyarbakır'da Ahmet de çok güzel işler yapabilecek bir oyuncu. Yani o taraftara uygun evet, bir oyuncu. Evet. O coşkusu falan var, o kimliği var oyuncunun.
0: Akbadu çıktı. Evet. Yang Yuo oyuna dahil oldu. Artık alınabilecek bütün riskleri alıyor Vincenzo İtalyano. Tek stoper kaldı. Orada merkezden birileri biraz daha yanaşacak. Salih ya da Miretti. Büyük ihtimalle sanki Salih.
1: Salih olacak gibi. Evet.
0: Serbest vuruş kullanacak siyah beyazlar. Duran toptan Beşiktaş bir şey çıkarabilirse son bölüm daha heyecan verici olabilir.
1: Çıkartmak istiyorlar ama bir türlü o defans bloğunu geçemiyorlar. Çok sağlam bir defans bloğu yaptı bugün Ahmet Spor. Yani onları bir türlü ekarte edemiyorlar. Ama yan toplar tabii ki o uzun stoperlerin yan toplara vurması lazım. Ama Akbadu'yu da oyundan almak ne kadar doğru. Gerçi Oho aldı onun yerine. Yani.
0: Evet.
1: Orada hava
0: bir şey yapması lazım da ekstra.
1: Şey bekliyor orada.
0: Bir kırmızı kart kontrolü olabilir. Alakası ama Dussise'nin müdahalesi için. Ama çok böyle sert... Ayak çok havada onu söyleyeyim değil. Ama VAR'ın gireceği bir pozisyon değil. Bir güç transferi
1: girmedi.
0: Kesinlikle görmedik. Orkun Kökçü yaptı ortayı kale alanına. Savunma vurdu kafayı. Masaf Çerni geriye döndü. Rashić Sağ'dan tekrar Çerni'ye. Çerni'ye doldurdu ceza alanına. Oha doğru indi top. Furkan Diyasaba uzun gönderdi. Rashić Sağ orada hamleyi yapmıştı. Baye merkezde bomboş ilerleyen bir arkadaşı var. Çerni'den kritik müdahale. Cem şimdi. Cem'den pas. Sol kanada. Baye topu veremedi görüyor musun? Hala önüne istiyor topu.
1: Veremedi evet.
0: Hiç.
1: Verseydi final pası atmıştı. Evet, evet. Yani iki tane final pası atacağı bir 3 dakika yaşadık biliyor musun?
0: Evet. Dur durak bilmeden evet. topu istiyor Samuel Baye. Orkun. Sol kanatta. Ahmet yarı alanına geçti Orkun. Orkun topla hareketli. Offside bence bu arada. Savunmadan bir müdahale var. Top dışarıda taç. Sanki offside gibi geldi.
1: Bana da öyle geldi de Ali Şansalan hiç bakmadı kenara.
0: Bakmadı evet. Yardımcıdan herhalde bir uyarı işaret gelmedi.
1: Gelmedi.
0: Fabio Miretti.
1: Miretti tekrar oyuna girdi ama. Hani Miretti
0: göremedin mi?
1: Aslan

0: Çerni'nin böyle benzer bir versiyonu gibi gördüm ben Miretti'yi yani bugün bir 20 dakika.
1: Çerni yaptı sahayla ortasını, savunmadan sekti. Dušan Vlahović iki oyuncunun arasından çıktı. Kaleye vurdu top dışarıda. Dušan Vlahović'in vuruşunda top dışarı gidiyor. Dušan Vlahović ikinci yarıda biraz ağırlığını koymaya başladı bu arada oyunu.
0: Evet, ama pozisyon alamadı Kerem. Yani evet. Şimdi 6 tane savunmanın arasında tek başına oynamak çok kolay değil. Yardıma gelemediler. 2'ye 1 yapamadılar. Yani pozisyon yaratamadılar. Burada Vlahović'lik bir durum olduğunu
1: vücudunu
0: düşünmüyorum.
1: Vücudunu çok iyi kullandı ama.
0: Evet. Yakaladığı pozisyonlarda da
1: evet.
0: En azından skora tehir etmeye çalıştı ama maalesef Beşiktaş oyun kurgusu bugün enteresan. Yani geçen seneyi görür gibi oldum ya bugün. Geçen sene bazı maçlarda bu görüntüyü veriyordu Beşiktaş takımı ki bu sene o görüntü içerisinde kesinlikle olacağını düşünmüyordum ama bugün gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve oyunu 80 metrede oynayamaz Beşiktaş takımı. Yani Beşiktaş öyle bir gücü olmaz. Beşiktaş hep 35'lerde, 40'larda, 45'lerde yani oyunu oraya yıktığı zaman başarılı olan bir takım. Ama 60 metrelerde, 70 metrelerde özellikle ikinci yarı çok yakalandılar. Rakibin 7 tane gol yapabilecek pozisyonu vardı ikinci devreye.
1: Evet. Bakalım ilerleyen dakikalar bize ne getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Hala bir beklentin var mı?
0: Benim kalmadı. Yani şu oyunla ilgili gördükten sonra ya Ahmet Spor'un o kadar dik bir şekilde ayakta durması, o savunma güvenliğini çok doğru oynaması, Beşiktaş'ın bu alanlarda pozisyon yaratamaması beni son 8 dakikada hani Beşiktaş'ın bu maçı döndürebilecek hissiyatına asla ulaştırmıyor.
1: Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak hep birlikte göreceğiz sevgili seyirciler. Murillo'yla taç kullandı Beşiktaş. Salih, Emirhan, tekrar Salih. Merkezde aldı topu, tekrar döndü Emirhan'a. Emirhan sol kanada, orada Raşit sağa, yerden oynadı Miretti'ye doğru savunmada müdahale. Lombard Delova'dan kazandı tekrar Beşiktaş. Orkun yerden oynadı. Yangio döndü vurdu kaleci Alban Lafont. Bak mesela izin vermedi Alban Lafont.
0: Kerem mesela son 5 dakikada görüyor musun? Orban'ın oyundan çıktıktan sonra ön alanda topu tutamıyor Ahmet Spor. Tutamadığı için de Beşiktaş baskıyı çok daha fazla arttırmaya başladı. Yani o alanda oyuncunun topu tutması bence takımı çok rahatlatıyordu.
1: Yani savunmacı almaktansa oyunu topu
0: mesela
1: tutacak bir
0: bence
1: oyuncu daha almak.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: Daha mantıklı. Bu kırmızı arada kart. İkinci sarı ve kırmızı kart Sisse'ye. Ahmet Spor 10 kişi kalıyor. Yangio'nun yerde kaldığı pozisyonun ardından 84. dakikada çıktı. Kırmızı kart Amadou Sisse'ye. 78'de bir sarı kart görmüştü. 84'te de oyundan atıldı. Bu ilk pozisyondu. Sonrasında taç çizgisine daha yakın ikinci hareketi. Şimdi ekranda evet Yangio'nun ayağına doğru bir hamlesi var Sisse'nin. Bu hamlede ikinci sarı kartı beraberinde getirdi. Ne dersin?
0: Doğru karar bence. İkisi de doğru. İki sarı kart da doğru. Sarıyı gösterip kırmızı mı gösterdi, direkt kırmızı mı gösterdi? Direkt kırmızı gösterdi gibi geldi bana.
1: İkinci sarı gibi geldi bana ilk anda.
0: Bir bakalım tekrarına.
1: Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. 85. dakikadayız. İkinci sarı. Arkadaşlarım bilgilendirdi şimdi. Evet, ikinci sarı. Rıdvan kullanacak sol taraftan taç çizgisine çok yakın bir noktadan serbest vuruşu. Tabii, ceza alanı için kalabalık.
0: Şu anda rakibin 10 kişi kalması da tabii Beşiktaş'ın daha fazla pozisyon yaratabileceği ihtimallerini ön tarafa çıkartıyor. Ama
1: evet,
0: bu 5 dakika ve artı dakikalarda oyunu nasıl döndürebilir ona bakacağız.
1: Rıdvan yaptı ortayı. Alban Lafont'tan çift yumruk. Vaclav Černý geriye döndü. Miretti. Sol kanada pası Rıdvan, top dışarıda, oyun taç atışıyla devam edecek. Dakika 86. Değişiklik var. Mehmet Yeşil oyuna dahil oluyor. Diasaba oyunda. Mehmet de stoper.
0: Evet.
1: Artık tamamen kendi alanımızı savunalım düşüncesinde
0: alan
1: sahibi.
0: Alan savunmasını, bu da normal çünkü dakika artık 86. Yani bu dakikadan sonra pozisyon hatası yapmak istemiyor. Hakemle öyle şeyler
1: oldu ki. Bir anlaşmazlık oldu evet. Kenarda.
0: Orta hakem gir diyor, dördüncü hakem bırakmıyor.
1: Diyasaba kenarda, Mehmet Yeşil. Oyunda daha önce uzun yıllar İstanbul Spor forması giymişti Mehmet, hatırlayacaksınız. Bu Ahmet Spor'da 3. sezonu.
0: Out.
1: Rıdvan top oyun alanı dışında, karar out. Kale vuruşuyla oyun devam edecek.
0: Ahmet Spor'un Beşiktaş'ı özellikle ön alanda yıktığı iki tane oyuncu oyundan çıktı.
1: Evet.
0: Yani Diyasaba da önce... Özellikle geçen sene Diyarbakır Spor'da çok değerli ve önemli işler. Yani şampiyonluk yolunda oynayan takımın çok önemli skorlarını göstermişti bize. Sene yapılan doğru transferler. Helal olsun ya. Ahmet Spor lider.
1: Evet. Eğer Beşiktaş
0: büyük ihtimalle, tabii
1: kalan yani, bölümde iki kalan gol bölümde bulamazsa Ahmet Spor milli araya zirvede girecek sevgili seyirciler. Sol kanadı kullanıyor siyah beyazlılar. Kayarak bir müdahale. Mehmet Yeşil müdahaleyi yapan isim. Ve Beşiktaş korner kullanacak. 88. dakikaya giriyoruz. Korner kullanıldı. Paslaşarak kullanıldı. Milot Raşitsa vurdu top dışarıda. Raşitsa'nın vuruşunda top dışarıda. Alban Lafon'un da bir müdahalesi var. Korner. Bir daha bakalım pozisyona.
0: Sanki kalecinin el parmaklarına çarptı evet gibi gördüm ben.
1: Korner kullanacak yine Beşiktaş. Üst üste köşe vuruşları orta ön direğe doğru. Savunmadan sekti ve arkaya açıldı top. Václav Černý topu kontrol edemiyor. Taç, basit bir top kaybı olarak Beşiktaş kayıtlarına geçecek bu an.
0: Yalnız tabii ki Ahmet Spor'un performans anlamında Beşiktaş'ı çok ciddi problem yaşattığı bir 90 dakika izliyoruz. Ama Beşiktaşlı oyuncuların özeline baktığımız zaman da bir tane bana bugün söyleyemezsin ki ya bu oyuncu performansını Marsilya maçında oynanan performans gibi bir performans sergiledi diyemeyiz yani. Evet. Öyle de bir görüntüsü var Beşiktaş takımı.
1: Emirhan'dan pas ceza alanına, Orkun'dan tek top indirdi. Vlahovic top açıldı sağ tarafa. Václav Černý vurdu Alban Lafont. Alban Lafont başarılı. Lafont çok aceleci değil. Şimdi uzun bir top gönderdi. Baye'ye doğru. Salih topu indirdi. Sonrasında kaleci Nübel, Fabio Miretti ile oynadı. Merkeze attı topu. Orkun pası yerden Murillo. Az sonra 90+1 A-Spor ekranlarında olacak. Fenerbahçe Eyüpspor ve Ahmet Spor Beşiktaş mücadelelerini A-Spor ekranlarında dinleyebileceksiniz maç sonu yorumlarıyla. 89. dakikadayız. Alban Lafon kale vuruşunu kullanacak. Ali Şansalan sayıyor. Lafon şimdi uzun gönderdi. Baye'ye doğru. Baye çıktı, vurdu kafayı Murillo'dan önce. Černý Ali Turap'la mücadelesi. Baskısı var Ahmet Sporlu oyuncuların. Miretti'den top kaybı. Baye faul bekliyordu. Oyun devam etti. Nübel sol tarafa doğru topu gönderdi. Rıdvan, Raşitsa, Orkun. Orkun'dan pas Murillo'ya. Murillo yerden oynadı ceza alanına. Vlahovic dönmek istedi. Araya girdi Ahmet Spor savunması. 90. dakikadayız. Václav Černý. Şimdi pas sol kanada. Rıdvan yerden yaptı ortayı. Dušan Vlahović dönmek istedi. Vlahović çekti topu. Müdahale geldi. Sonrasında bir şut. İki oyuncu yerde. Bates ve Vlahović. Hakem oyunu durdurdu. Faul kararı Ahmet Spor lehine.
0: Orada Beşiktaş'ta bir oyuncu düştü ama Orkun mu?
1: Bir bakalım pozisyonun tekrarını. Büyük bir kalabalık orada. Vlahović sanki yerde kalan oyuncu. Enteresan Vlahović bir pozisyon oldu orada. Bir daha bakacağız. Altı Vlahović'in yüzüne geliyor.
0: Top gelmiş.
1: Evet, işte beklemediği bir anda.
0: Ben de rakibin kolu falan mı geldi diye
1: baktım. Yok yok. Ben de anlamadım niye düştüğünü.
0: Evet.
1: Savunmadan seken top.
0: Mehmet Yeşil
1: Vlahović'in bayağı yakın bir mesafeden bu arada. Yüzüne geldi top. ve oyun durdu. Vlahović de sağlık görevlerini sahaya gelmesi sonrasında

0: kenara doğru yürüyor şimdi.
1: Milli araya giderken yeni liderimiz Ahmet Spor. Büyük bir ihtimalle son 5 dakika.
0: İnanılmaz bir sezon başlangıcı Ahmet Spor'dan. Beşiktaş karşısında kazanacak Ahmet Spor. Bir mucize olmazsa kalan bölümde ki evde 4'te 4 yapmış olacak. Erzurum, Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş.
1: Bir de aldığı skorlara bak. Başakşehir 5-0, Beşiktaş evet, 3-1.
0: Yani 3-1.
1: Çok iyi sonuçlar bunlar. Ahmet
0: çok
1: Spor
0: iyi sonuçlar.
1: Çok müthiş sonuçlar yani.
0: Ve fikstürde ne kadar zamanım kaldı? Arkadaşlarıma sorayım. 2 dakikamız mı var? 2 dakikamız var. Az sonra 90+1 A Spor ekranlarında olacak. Maç böyle tamamlanırsa 2 farklı bir Ahmet Spor üstünlüğü var. Ahmet Spor milli araya zirvede girecek sevgili seyirciler. Beşiktaş'sa bu sezonki 2. yenilgisini almış olacak Alanya deplasmanından sonra. Galatasaray'ın kaybettiği haftayı Beşiktaş iyi değerlendiremedi. Hala en az 4 dakika hatta belki 5,5-6 dakika var Beşiktaş'ın önünde.
1: Rakipte 10 kişi, yaklaşık
0: Ahmet
1: 10 dakikadır.
0: 10 kişi. Rıdvan sol taraftan ceza alanına girmek istedi. Milot Rashica şimdi baskı altında. Rashica müdahale geldi savunmadan. Top dışarıda. Korner kullanacak Beşiktaş. Bates ve Dušan Vlahović az sonra oyuna dahil olacaklar. Süreleri henüz dolmadı. Beklemeye devam etmek durumundalar. Rıdvan'la korneri kullanıyor. Beşiktaş, Rıdvan yaptı ortayı. Mehmet topu karşıladı. Sonrasında kafa vuruşu Krasniçi'den. Seken top Černi'de. Černi döndü merkeze. Fabio Miretti. Miretti pası. Şimdi Emirhan oynadı sol tarafa. Orada Rıdvan var. Rıdvan yaptı ortayı. Bir korner daha. Baskı var.
1: Baskı var ama normal olacak zaten. Bunlar olacak ya. Büyük
0: evet.
1: Takım her zaman son dakikada.
0: Vlahović ve Bates de oyuna döndüler. Az önceki korner ikisi olmadan kullanılmıştı. Miretti aradan oynamak istedi. Şimdi Černi ceza alanı dışı. Yaydan vurdu. Savunmada müdahale Bates'ten. Günün en iyilerinden biri. Černi'ye iki oyuncuyla baskıya gitmişti. Ahmet Sporlu oyuncular. Emre Eren süremizin de yavaş yavaş
1: sonuna
0: geldik. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Skorboard'da Ahmet Spor Beşiktaş mücadelesinde Emre Eren'le beraberdik sevgili seyirciler. Noktayı koyuyoruz programımıza. 90+1 şimdi A Spor ekranlarında.

Değerli seyirciler, 90 artı 1'e hoş geldiniz. Diyarbakır'da Süper Lig'in yeni takımı Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş karşısında 3-1 önde bir potansiyel penaltı kontrolü var. VAR'da 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. 3-1 önde Ahmet Sportif Faaliyetler ve bir potansiyel penaltı kontrolü VAR'da. Şimdi Ali Şansalan'ı izleme tavsiyesi yapıyor ve Ali Şansalan'ı monitöre davet ediyor video yardımcı hakem. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş mücadelesinde 3-1'lik skor ev sahibi ekip lehine. Eğer bu maçı kazanırsa milli araya lider girecek ev sahibi ekip. Şimdi Ali Şansalan monitörün başında pozisyonu izliyor. Oyun alanı.

Ana döndü ve penaltı noktasını işaret etti. Ali Şansalan pozisyonu da anlatıyor bir yandan da oyunculara. 90 artı 5. dakikadan da çıkıyoruz. Penaltı kazanıyor Beşiktaş. 3-1 önde Ahmet Sportif faaliyetler. Hatta 96 6'yı da tamamladık bu arada. Tabi VAR incelemesi sürerken son anlar, son bölümde Ahmet'in Sisse kırmızı kart gördü. Bir aşağı yukarı 10 dakikadır bir kişi eksik mücadele ettiğini de belirtelim. Çok sayıda pozisyon var. Üzerine çok konuşulacak bir maç. İşte kırmızı kartlar var, gol pozisyonları var. Hepsini konuşacağız. Orkun topun gerisinde. Orkun kullanacak 7. uzatma dakikasında Beşiktaş'ta penaltı vuruşunu. Lafon kalesinde dikkatli. Orkun topun gerisinde. 90 artı 7 ile tamamladık. 8. uzatma dakikasının ilk saniyeleri. Orkun geldi, vurdu, topu ağlara gönderdi. 3-2 oldu skor. Bu arada ortalık şöyle bir karıştı, tansiyon yükseldi. 8. uzatma dakikası. Kaleci yerde kaldı o topu. Hani hepiniz hayalinizde canlandırabilirsiniz. Penaltıdan golü attıktan sonra topu almaya koştu. Kaleci de o bölgeye koştu. İkisi birden bir böyle topu önce ben alayım mücadelesi verdiler. Sarı kart. Emirhan bu arada bir sarı kart gördü. O kalabalıkta Ahmet takımında da bir oyuncu sarı kart gördü ama seçemedim. Orkun da gördü bu arada bir sarı kart. 8. uzatma dakikası da geride kaldı. 3-2 skor. Ahmet bir kişi eksik, Ahmet Sportif faaliyetler. Orkun penaltı vuruşundan topu ağlara gönderdi. Skor 3-2 oldu. Uzatmada artık son anlar, elbette kronometre hakemde 5 dakika mı 6 dakika mı işaret edilmişti, 6 dakika. 9. uzatma dakikasındayız ama işte VAR incelemesi var. Oyunun durduğu son bölüm, işte bu tartışmalı anlar var. Oyun yeniden hareketlendi. Duraklama anları artık. Kaleci Nübel kale vuruşunu kullanacak. Kullandı Emirhan. Tekrar Nübel. Saatini kontrol ediyor karşılaşmanın hakemi. Baskıdan çıktı Beşiktaş. Vaclav Černý, Salih topu taşıyor. Salih yerde kaldı. Serbest vuruş diyor yardımcı hakemin uyarısıyla. Ali Şansalan, bir de sarı kart çıktı. Kullandıracak bu serbest vuruşu karşılaşmanın hakemi. Ahmet takımı için tehlikeli olabilecek bir noktadan Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak. Yüksek bir tempo var. Ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasında kalan dar bölgeden bu serbest vuruşu kullanacak siyah beyazlı takım. Bütün atlarıyla rakip ceza sahasına gidiyor Beşiktaş. Diyarbakır'da heyecan dorukta. Nübel de geliyor. 10. uzatma dakikasında son anlar. Kaleci Nübel de geldi. Vlahović geldi, vurdu. Savunmadan sekti top. Ev sahibi takımın oyuncuları maçın bittiğini işaret etmeye çalışıyor. Ali Şansalan daha var dedi. Köşe vuruşu kullanılacak. 11. uzatma dakikası. Fabio Miretti topun gerisinde. Belki de son bir şans Beşiktaş için. Köşe vuruşu kullanıldı. Seken top. Gol pozisyonu, kaleci çıkardı. Kaleci çıkarttı Raşit Sen'in vuruşunu. Neler oluyor neler. Diyarbakır'da uzun süre unutulmayacak bir maç.
Son anlar, uzaktan bir şut. Kaleciden

0: savunmadan döndü. İkinci hamle. Kalabalığın arasına bir vuruşla Vaclav Černý aldı. Şimdi bıraktı Orkun'a. Emirhan kale sahası gol pozisyonu. Top dışarı süzülüyor, out. 12. uzatma dakikasına girdik. 12. uzatma dakikası. 3-2'yi yakaladıktan sonra son bölümde yükleniyor beraberlik için Beşiktaş. Ve son düdük geldi. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli araya lider giriyor değerli futbol severler. Gerçekten çok keyifli bir Süper Lig mücadelesiydi, bunu söyleyelim. Belki son bölümünde büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fakat maç içinde tabiri caizse sayısız gol fırsatından yararlanamadı ev sahibi takım. Bu arada oyun alanında Ahmet takımının hocası, Arnavut hocası, o Hesi, oyun alanında bölüm bölüm tartışmalar var. Tansiyon yükseldi, bir ayrılmayalım. Şunları anlatabilirsem eğer. Farklı yerlerde böyle ufak ufak tartışmalar, kavgalar, hadi ben onu tartışma diye yumuşatmaya çalışayım var. Şimdi oyuncular soyunma odası koridorlarına yöneldi. O tansiyon, gerginlikte tatlıya bağlandı büyük ölçüde. Evet sevgili Murat, şimdi şeyi rica ediyorum arkadaşlar, bir çünkü milli araya giriyoruz uzunca bir süre. Süper Lig'e ara vermiş olacağız. Hepsini bir göreyim. Maç sonuçları ve izleyicilerimizle paylaşalım. Göztepe Çaykur Rizespor maçı bitti değil mi? 2-2 mi bitti? Çok enteresan ya o maçta. Yani ikinci gol sayılmadı bu arada. 1-0 oldu. Hemen anında 1-1 oldu. 2-1, 2-2. Çok enteresan o maçta. Erzurum Samsun'u yendi. Samsun çok kötü gidiyor. Fenerbahçe ikinci bölümde konuşacağız. Günün ilk yarısında 8-0'lık tarihi bir skora imza attı Eyüpspor karşısında ve Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli araya 13 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider giriyor. Beşiktaş 12, Kocaelispor 12, Alanyaspor 11 puanda, Fenerbahçe'de 10 puana yükseldi. Alanyaspor'da hatırlayacaksınız Çorum'u deplasmanda yenerek sessiz sedasız oralara çıktı. Fenerbahçe'de bugünkü galibiyetle Trabzonspor'la birlikte haftanın en karlı iki takımından biri oldu diyebiliriz. Daha detaylandıracağız sevgili Murat. Şimdi ben pozisyon notlarıma baktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane net pozisyon görüyorum. Birebirler görüyorum ev sahibi takım adına. Orban bir füze yolladı. Diasaba öyle. Ceza sahası dışından Nübel'i çok övdük. İkinci golde biraz sıkıntısı olduğu söylenebilir belki. Salih'e verdiği pas, hani Salih gerçekten sıkıntıya düşürdü. Salih topu kaybetti ama. Onun dışında Vlahović'in golü var. Penaltı vuruşu son bölümde umutlandırdı ama bütüne bakarsak hafta içinin o sükseli galibiyetine imza atan Beşiktaş için çok iyi bir maç olmadı sanki.
1: Evet, özellikle ilk yarısı tabii hiç iyi olmadı. İlk yarıyı kaybetti Beşiktaş. Yani ilk yarıda maçın ilk 45 dakikalık bölümünde, şimdi tabii teknik direktörler oyuncu değişiklikleri işte yapıyorlar, rotasyon yapıyorlar ve işte şeyi mesela Emirhan'ı kulübede oturttu, Çeyri'yi kulübede oturttu. Sonra ikinci yarıda bu oyuncuları sahaya aldı ve aslında bakıldığında Beşiktaş o süreçte, yani ikinci yarıda biraz toparlamaya başladı. Yani iyi de gidiyordu. 2-1'i de yakalamıştı. Ama ya bizim hep övdüğümüz Nübel orada öyle bir hata yaptı ki işte verdiği pas, bunu Muslera da çok yapıyordu mesela Galatasaray'da, bu tür hataları.
0: Sırtı dönük oyuncuya yayın çevresinde.
1: Salih de çevresine bakmadı. Yani o çevre kontrolünü yapmadı ve nitekim 3-1 oldu maç. Aslında yani 2-1'de kalsaydı ve o hatayı yapmasaydı Beşiktaş gerçekten

0: İyi oynamaya, işte pozisyonlar bulmaya başladı, sağ kanattan gelmeye başladı. Sonra hoca Rahisa'yı da oyuna aldı ki o da işte 3-4 tane şut çekti, oradan o da etkili gelmeye başladı. Yani Beşiktaş oyunu ciddi manada toparlamaya başladı. Şimdi ilk yarıdaki bölümde evet bir yorgunluk vardı. Bu nedenle işte bazı oyuncuları da biraz önce saydığım gibi Emirhan'ı işte Çeyri'yi oynatmadı. Mirettiği direkt bence oynatabilirdi. Onu da sonradan oyuna aldı. Yani burada ilk yarıdaki performans ve tercihler hep övdüğümüz bana göre İtalyano'ya yazar. Yani madem bu oyuncuları yani dinlendirmek mi istedin? Tamam, Emirhan'ın birazcık hafif bir sakatlığı vardı ama çıktı oynadı. Çeyrek'in bir hafif bir sakatlığı vardı. O da çıktı oynadı. Mürettin'in hiçbir sakatlığı yoktu. Rasisa'yı daha erken alabilirdin. Yani Beşiktaş ilk yarıda öyle bir şeyin içerisinde kaldı ki rakip aslında çok da ceza alanına falan gelmedi. Yani ama 7 tane şut çekti, 6 tanesinde isabet buldu. Beşiktaş o şutları çekmesine imkan tanıdı.
1: İlk yarıda Beşiktaş şutları isabetli şutu yok.
0: Evet, yani bakıldığında rakibin Beşiktaş ceza alanı içerisinde çok da sık ilk bölümde gelmedi aslında ama çok faul yaptılar, sert oynadılar. Beşiktaş'ı yıldırdılar biraz ilk bölümde ve Beşiktaş işte savunmasının, yani ikinci golü de bence kalecinin hatası vardı, Nubel'in. Yani hatası da yemeyebilirdi, evet, o golü. Bir de taraftar 33 bin 35 bin kişi, inanılmaz bir destek, uğultu, tezahürat. Tabi Ahmet, bu şeyle, motivasyonla, bu hırsla Beşiktaş'ta ilk yarıda psikolojikman Beşiktaş'ı çökertti.
1: Bak,
0: zaten
1: ilk yarının rakamları bu.
0: Evet.
1: Ahmet, sportif faaliyetler 7'de 6, Beşiktaş 4'te 0 ya.
0: Evet.
1: Şut.
0: Ve ya Beşiktaş bu bölüm zaten işte örneğin orada 14 faul var. 14 faul yapmış yani rakibine ve bu bölümü Beşiktaş kaybetti. Yani bana göre İtalyan teknik adamın şeyiyle, tercihleriyle kaybetti bu bölümü. İkinci bölümde hoca normale döndü. Oyuncularını sahaya aldı.
1: Riskler de aldı.
0: Riskler yani de aldı ama yani o 3-1 olan şeyi yapmasaydı, maç 3'e olmasaydı belki 2-1'de 2-2'de olabilir miydi? Olabilirdi. Ama sonuç itibariyle Ahmet'i kutlamak lazım. Yani iyi bir performans, İyi bir sonuç ve liderlik, yani milli araya lider girmek
1: tarihinde
0: ne olursa
1: ilk kez oynadığı,
0: evet,
1: Süper
0: yani
1: Lig'de.
0: Bu büyük bir şey. Beşiktaş büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu bir fırsattı, lider olmak, araya lider girmek. Hem moral motivasyon açısından da iyi oldu. Hem çok önemli bir kayıp değil. Yani bakıldığı zaman liderlik fırsatını kaybetti. Ama çok iyi giden bir takım. İkinci yenilgisini aldı, yanılmıyorsa Alanya'da yenilmişti.
1: Mesela
0: öyle bir durum var.
1: Çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe'nin de iki yenilgisi var.
0: Evet.
1: Yere
0: işte,
1: göğe koyamadığımız Beşiktaş'ın
0: yani
1: da iki yenilgisi var.
0: Yani futbol öyle enteresan bir oyun ki daha düne kadar bir kaosun içinde olan Fenerbahçe konuşacağız dedin ama bu cümleyi söylemek zorundayım. Herhalde şunu düşünmüştür: ya Galatasaray bir Trabzon'da bir yenildi. Ben bir Eyüp'ü yensem, yendim 8-0. Beşiktaş da yenildi.
1: Ya, çok mu şey istiyorum diye düşünmüş olabilir.
0: Evet, yani bu muhteşem bir tablo ve Fenerbahçe'de şu an kaostan bayrama. Beşiktaş'ta tabii böyle bir eleştiriler olacaktır, şeyler olacaktır. Normal, futbolun doğasında var. Galatasaray zaten başlı başına ciddi eleştiriler var. Trabzon'da mutlu olan takım. Yani Beşiktaş önemli bir fırsat kaçırdı. Eğer hoca ilk yarıya bu ideal bildiğimiz daha oyuncularla başlasaydı belki skor böyle olmayabilirdi. Ben böyle düşünüyorum.
1: Daha detaylandıracağız. Real hocam, şimdi ekranda Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı ligde ve Avrupa'da resmi maçları görüyoruz. Hiç beraberliği yok Beşiktaş'ın. Ve biri Avrupa'da Jalgiris maçı olmak üzere ligde de iki yenilgisi var. Ve ilk kez böyle 3 gol yediği bir maç izledik Beşiktaş adına. Yani farklı kazandığı Çorum maçında 2 gol yemişti. Başka var mı öyle 2 gol yediği maç? Ben hatırlamıyorum ama bugün 3 gol yedi. Tabii golü takım yer ama Nübel'in de bugün iyi gol gününde olmadığını herhalde kabul edecektir izleyenler. takım bütünlüğü anlamında işte Rıdvan'ın çok pas hatası vardı. Poku
0: çok yani, kötüydü.
1: Bilmiyorum neden tercih edildi. Italiano övdüğümüz bir teknik adam. Bugünkü sonuçla da bir anda yerden yere vuracak değiliz açıkçası, en azından ben kendi adıma. Fakat İtalya'da da bu rotasyonu biraz geniş tutmakla eleştiriliyordu İtalyano. En büyük eleştirilerden biri kimi zaman as oyuncularını dinlendirme tercihinde bulunduğunda aldığı ekstra puan kayıplarıydı. Ben orada biz hatta o dönemde haber de yaptık İtalyan gazetecilerle. Bu yönde eleştiriler olur İtalyano'ya olabilir demişlerdi. Bugün de ona benzer bir görüntü çıktı ortaya. Nereden okumak lazım? Elbette Ahmet takımının başarısını da göz ardı etmeyelim. Onların da hakkını teslim etmek gerek.
2: Ya tabii Ahmet'in yeni çıktığı ligde milli takım arasına lider olarak girdiği için tebrik etmek gerekir Ahmet Spor'u.
1: Orada da bu Arnavut Hoca Anderlecht'te de hani göz ardı edilmesin, adamın şampiyonluğu var Belçika Ligi'nde, Süper Kupası falan var. Yani nasıl oluyor bu işler başarılı falan derken orada da bir başarılı bir teknik adam var yani.
3: Adam değil yani.
1: Evet. Anlamda. Buyurun hocam.
2: Şimdi Ahmet cephesi böyle tebrik etmek gerekir kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'ta niye böyle oldu? Şimdi Beşiktaş takımında şöyle bir şey, mesela Marsilya maçından sonra o yüksek böyle enerjili, yüksek böyle takımın böyle tribünlerle maç sonu birleştiği bir maçtan sonra, özellikle ben ilk yarı için söylüyorum, oyun içine giremeyen İnönü'de, Dolmabahçe'de bedenlerin bir şekilde Ahmet'te olan, Diyarbakır'da Ahmet Spor karşısında olan, ama akılların hala, ben Marsilya maçında olan bir 45 dakikada oyuncu topluluğu gördüm. En büyük sıkıntısı Beşiktaş'ın buydu ilk 45 dakika için. Yani sanki nasıl olsa Ahmet'e gidip yeneriz biz. Yani Marsilya'yı da yendik zaten, var ya çok iyi bir takımız. Zaten istim üzerindeyiz. Yani bunun sıkıntısını 45 dakika net yaşadı.
1: O futbolcuların yanına acaba hocayı da ekleyebilir miyiz? O da mı orada kaldı acaba?
2: Şimdi, şimdi bu rotasyonu bak, o hep bunlar doğru söylüyorsun konu başlıkları. Şimdi Beşiktaş iki maç yenildiği maçlar hangi maçlar? Alanya maçı.
1: Evet.
2: Bir de hangisi?
1: Deplasman maçı.
2: Deplasman maçı. Deplasman maçlarından önce ne oynadı? İkisinde de Avrupa maçı oynadı Beşiktaş. Hmm,
1: doğru.
2: Alanya maçından önce de yenildiğinde
1: İkisini
2: Avrupa
1: de farklı
2: maçı.
1: Kazandı bu arada.
2: Tabii.
1: Zalgiris'i de farklı yenmişti. Bakın ekranlara geliyor 3-0. Marsilya'yı da 4-1 yenmişti.
3: Alanya'yı da rotasyon
1: farklı
3: yapmıştı.
1: Farklı kazandığı maçlardan sonra yaşıyorsun bunu.
2: Yani
1: İlginç bir şey.
2: Şimdi iki tane benim gördüğüm, tespit ettim. Şimdi rotasyon yaparsın. Yani rotasyon yapılmaz falan. Dünyanın çoğu takım yapıyor. Yapabilirsin. Ama Beşiktaş takımındaki en büyük sıkıntı ben. Yani çok böyle ilk yarı için vurdum duymaz bir görüntüsü vardı. Yani Beşiktaş takımın gol yiyip geriye düşüp böyle kötü oynadığında tekrar reaksiyon vermesi mi gerekir? Yani gol yemesi mi gerekir? İlk yarı oyuna giremedi. Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı buydu. Mental anlamında ya biz nasıl olsa yeneriz moduyla bir maçı yakalamaya çalışırsan maçı sağ içinde yakalayamazsın. Bu iş böyledir. Yani her iş koluna ben buraya geleyim oturayım maçı seyretmeyeyim, hepimiz oturayım bir programı yakalamaya çalışayım, geçmiş olsun. Beşiktaş'ta oyuncular ne kadar tecrübeli oyuncu olsa da en büyük sıkıntısı bu, bir net bir şekilde görüldü. Mental olarak sıkıntı ilk yarı vardı takımda. Komple herkes ilk yarı kötü olur mu ya? Yani bir oyuncu iki oyuncu dersin.
1: Skora kimse
2: oyuncu
1: ilk yarıda isyan
2: yani,
1: etmedi.
2: Tabii. Bu bir. İkincisi en önemli, Beşiktaş'ın mesela iki maçı da aldığımızda bu maçı da baz aldığımızda, ya Beşiktaş takımı çok geniş alanda oynadı, evet. Beşiktaş takımı pas yollarını açtı mı rakibin? Açtı. Koşu yollarını açtı mı? Açtı. Bu pas yolları bu kadar açık ve koşu yolları açık oldu mu? Kompakt Beşiktaş savunması ve önde pres yapan İtalyano takımı, enerjisi yüksek takım olmadı mı? Rakip attığı 3 golden daha fazlasını da kaçırdı.
1: Bayağı.
2: Buradaki bu kadar pas yolları ve koşu yolları açık olması da çok büyük sıkıntıydı Beşiktaş adına. Şimdi üçüncü en büyük sıkıntısı, Beşiktaş geçen sene de gol pozisyonu veriyor mu? Veriyordu değil mi? Ender.
1: Evet.
2: Golüyor muydu? Yiyordu.
1: Evet.
2: Beşiktaş'ın en böyle saha içindeki bölge olarak 3'e ayırdığımızda savunma, orta saha, ucum. En böyle yumuşak karnı neresi? Savunması. En sıkıntılı. Orta saha yenilendi, forvet yenilendi. Beşiktaş takımının net bir şekilde geçen sene de bu sıkıntısı vardı. Yani bir maç içinde gel git yapan bir takım Beşiktaş takımı ve de rakibe pozisyon veren bir takımdı geçen sene. Geçen seneki aynı dörtlüyle oynadı. Şimdi Muriel, sağ bek Amir,

0: Akbadu Jal oynadı, sonra Emirhan Topçu girdi, Rıdvan. Yani Beşiktaş takımında maalesef bu kompakt oynamadığı zaman bu sıkıntı her maçta yaşar. Esas İtalyano bunun önlemini almadı. Hmm. Çünkü savunmaya önlem alınmadı. Yani Ottara diye bir işte sol bek alındı Monaco'dan. Mesela oynamadı. O da yetersiz. Şimdi sağ bek desen hani Amir'in yedeği Taylan işte Schalke'den alınan, o da yetersiz. Stoperler. Ya bunlar ister istemez ya sıkıntı yaşarsın. Yaşamazsın değil. Böyle kompaktlıktan koparsan. Marsilya'da niye yaşamadın? Daha takım halinde bir kompakt bir pres, sistem üzere doğru bir pres vardı. Bugün hiçbir şey yoktu. Yani Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı buydu. Hep Beşiktaş takımı karaları bağlamalı mı, işte mağlup oldu vesaire? Hayır. Yeni bir takım, bireysel hataları da bir kere maçın net bir şekilde önüne geçmiştir. Çok bireysel hata yaptı Beşiktaş takımı. Bir maç, yani belki 5 maçta yapılacak, 10 maçta yapılacak bireysel hatayı Ahmet Kars'ınla yapıldı. Yani Beşiktaş'ı da böyle değerlendirmek gerekir. Yani Beşiktaş takımı karaları bağlamadan evet yenildi, gerekli dersleri alıp milli takım arasından sonra toparlanması gerek. Ama İtalyan'ın en önemli şeyi, geçen sene de bu takım savunması aynıydı, alacağı en önemli buradan bana göre geri bildirim doğru bir şekilde Beşiktaş takımının savunması her zaman geçen sene SOS verdi. Bu sene de verdi. Ama buyurun bir şey söyleyeyim.
1: Şimdi, ben Beşiktaş'ın savunma dörtlülerini bu sezon tercih ettiğini arkadaşlarımız verdi de.
0: Ya bunları eğer...
1: Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü olduğunda 4 maç kazanmışlar. Ama bakın 2, 4, 6, 7 farklı stoper tandemi ve bek tercihi var.
0: Farklı denklemlerde oynamış, doğru. Ya ara sıra rotasyon yapıp oynatıyor. Ama en önemli Beşiktaş'ın bak bu kompakt, yani nedir? Biz Beşiktaş takımını ilk programdan beri burada konuşuyoruz. Ya Salih, Olaytan ve Orkun'u, yani orta saha, ucumda aynı şekilde. Yani çok doğru bir denklemi var. Yani Beşiktaş takımının orta saha ve ucum olarak. Şimdi en büyük sıkıntısı bugünkü gibi Ender, geniş alanda oynarsa Beşiktaş, bu kadar kontrolsüz oyun oynarsa, böyle yapılan hatalardan geriye düştükten sonra en büyük sıkıntı ne biliyor musun? İtalyan'ın bana göre, yani oyuncuları birinci bunu söyleyecek, disiplinli bir teknik adam, daha böyle akıl ortadan kalktı Beşiktaş'ta, daha doğaçlama, daha duyguları da oynayan bir Beşiktaş vardı bugün. Ondan bu kadar rakibe pozisyon verdiler. En sonunda şunu söyleyeyim Salih'le ilgili. Çok kısa oturdum yerden bir şey göstereyim. İki tane top kaybı oldu. Hatta şey oldu. Yani şimdi Rodri'den örnek vereceğim. Aynısını hatırlarsın Gençler Birliği maçında Gündüz yaptı. Hmm, evet. Şimdi Salih de iki tane yaptı. Şimdi arkada benim sandalye var. Şöyle sırtı dönük bir oyuncu. Artık Avrupa'da böyle oyuncular almaz. Şöyle yarım yüzü dönük omuzundan sağ ol, sol omuzu. Böyle oyuncular alıyor. Yani Rodri işte Barcelona maçı buraya gelecek Galatasaray.
1: Çünkü bütünüyle rakibi sıfırlıyorsun. Rakibin ne yaptığını, sağında mı, solunda mı, yaklaşıyor mu? Ben, hiçbir şekilde rakip kontrolü, alan kontrolü yok.
0: Fabiano, tabii biz görüntü yok. Fabiano, Trabzon mu Galatasaray maçında aldığı bir pozisyon var ya. Adam top geldi böyle, şöyle geldi. Fabinho aldı, şu pozisyonda aldı. Ya bir Rodri Barcelona Galatasaray maçı buraya geldiğinde bir baksınlar nasıl top oluyor. Hiçbir zaman böyle sırtı dönük arkada, yani almaz ya, bir ortası 6 numara oyunu kuran, topu hareketlendirecek oyuncu böyle almaz. Yani diyorum ya biraz daha bu Fabinho'nun bundan sonraki maçlarına da baksınlar.
1: En büyük lazım.
0: Ya Ender şöyle bak, sağ omuzdan solu yarım, ya şöyle bütün etrafını görürsün. Şöyle alırsan çevre kontrolü de yapmamışsın. Böyle gelip baskıyla gol yersin. İşte Gündüz'ü de böyle yaptı. Aynı şekilde hele bu Salih iki tane yaptı. Şöyle aldığında sen baskıyı gördün mü? Sağ ayağın dışıyla bırakırsın. Topu tekte bırakırsın. Veya pozisyon alırsın. Topla rakibin arasına vücudunu koyma şansın var. Yani Salih gibi beğendiğimiz, düşün Almanya'da bir şekilde yetişmiş etmiş bir oyuncu, milli takım oyuncusu, yani bu kadar basit hata bugün yapmaması gerekirdi. Çünkü vücut şekli, dediğim gibi o vücut şekli orta saha oyuncusu, oyun kurucu oyuncu her zaman hata yaptırır. Ve de Beşiktaş'ın mağlup olmasına birçok parametre varsa bu kadar, hem 2-1 dengeliyorsun, bir daha Salih, maç 0-0 bir daha Salih, bunun da yaptığı bireysel hata burada çok önemli.
1: Evet, şimdi Beşiktaş liderlik fırsatını tepti diyor bizim alt yazımızda, başlığımızda da şöyle bir baktık. 2021-22 sezonunun 6. haftasında lider olmuş Beşiktaş. Bugün yine bir 6. hafta, aslında tesadüf. O liderlik

0: fırsatı kapısına da gelmişti. Ama değerlendiremedi ve ligin yeni takımı Milli Ağrı'ya lider giriyor. Şenol Hocam, girizgahta söyledim. Bu haftanın en mutlu iki takımı herhalde Trabzonspor'la Fenerbahçe'dir. Çünkü hem Galatasaray hem Beşiktaş puan kaybetti. Bu ortamda aradan Ahmet çıktı ama herhalde o kabul edilebilir bir risk olarak gözüküyor diğer büyük takımlar açısından.
1: Geçen hafta tam tersiydi.
0: Ve zirvede de biraz olsun puanlar birbirine yaklaştı bu 6 hafta sonunda. Fenerbahçe'yi daha konuşacağız tabii sonrasında ama ne gördünüz bugün Beşiktaş, yani sezon başından beri futbolunu övdüğümüz, teknik adamını övdüğümüz, büyük oranda yeniden yapılanan bir takım olmasına rağmen her şeyi düzgün yaptığından bahsettiğimiz Beşiktaş açısından bugün bölüm bölüm ciddi sıkıntılar gördük. Buna rağmen son bölümde maça ortak olma fırsatını da yakaladı. Bence, bilmem katılır mısınız, en büyük sıkıntı maçın çok büyük bölümünde, belki de 3'te 2'sinde bu duruma, yani liderlik gidiyor elden. Tabii ki hani yolun hiçbir şeyin sonu değil ama yani, ya da skor işte 3 yedik, 2 oldu, 3 oldu. Bu duruma böyle fazla isyan ediş yoktu sanki bir bölüme kadar.
1: Şimdi Beşiktaş'ın sezon başından beri Avrupa dahil bütün maçlarını biraz önce gösterdi. Beşiktaş'ın bir deplasman sorunu var. Bu açık, net bir şekilde
0: görülüyor. 3 yenilgi de deplasmandı.
1: Şimdi deplasmanda yendiği tek takım var. O da Fenerbahçe. O da Fenerbahçe'nin o günkü çok büyük yanlış kurgusundan, yanlış oyunundan kaynaklandı. Ama şöyle, bugünkü maçta Beşiktaş...
0: Dilerseniz o listeyi tekrar arkadaşlar.
1: Beşiktaş inanılmaz derecede bir ilk yarı oynadı. Hiçbir oyuncusu iyi oynamadı. Burada demin Reha Hoca'nın da söylediği gibi en büyük etken bana göre bugün Salih'in iki tane kritik pozisyonda top kaybıyla beraber iki tane gol yemesi Beşiktaş'ın. Oysa Salih bugüne kadar çok beğendiğimiz, hala da ona rağmen beğendiğimiz bir oyuncu. O tür oyuncuların yani level'ı yükselmiş bir Salih, çünkü geldiği günden beri kötü maç olmayan, evet onun da bir maç böyle bir talihsizlik yaşamı.
0: Çok büyük bindi acaba ya. Nübel'de, Salih'te 13 maçın tamamında oynadılar.
1: Şöyle ama
0: ikisi de bugün ufak ufak hatalar yaptı.
1: Doğru olan Korkun'da, şu Salih'inki ama böyle tek başına bir hata değil. Salih'i hataya sürükleyen iki tane oyuncu var. Birisi Rıdvan, birisi Nübel. Evet. Rıdvan bir kere orada içeriye yönelik bir pas atıyorsan arkadaşına, arkadaşın demin burada Reha Hoca gösterdi ya işte sandalyeyle, arkasında bir oyuncu varsa uyaracaksın. Ya da iyi bir orta saha oyuncusu, yani yüksek düzeyli orta saha oyuncuları top gelmeden çevre kontrolünü yaparlar. Burada Salih bunu yapmadı. Rakibin nerede olduğunu göreceksin. Top almanın 100.000 türlü, yani 100.000 değil de birkaç çeşidi var. Yani orta saha,
2: en temel kural değil mi hocam?
1: En temel kural ne? Bir yanıltıcı koşu yaparsın, öne çıkarsın, top alırsın, çok rahatlarsın. Salih kendini çok rahat hissetti. Arkadaşları, Rıdvan da ilk goldeki attığı pasta uyarmadı.
0: Rıdvan kaleci Nübel de top kayıpları var hocam. Senin bölgende oynadığı için.
1: Ya işte bugün Rıdvan acayip hep rakibi attı
2: hocam
1: yani.
2: Hocam yapmazdı top tekniği. Kolay kolay pas atası yapmaz.
1: Ben rakip attığım tek top şey olurdu yani. Kaleciye gider. Rakip kaleciye gider. Hocam, o zaman da geldi.
3: Baskıyı kaldıramadılar ya.
1: Şöyle oldu Ender. İkincide de Nübel çok kötü bir dönemde Salih'e pas attı. Yine çok. Salih'in tek başına burada hatası değil. Nübel'in de uyarması lazım.
0: Onun da payı
1: Hatta
0: var.
1: Salih o topu kanat beki oynamaya çalışıyordu. Bak, Amespor'lu oyuncu çok dikkatli. Kapattığı yere bakın. Atacağı yönü kapattı. Direkt orayı kapattı, öyle gol attı. Şimdi bugünkü maçta bir 60 dakikaya kadar Beşiktaş harbiden sahada yoktu Ender. Ama 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri falan fayda vermeye başladı. Burada mesela Trossard'ın olmaması Beşiktaş'ta çok büyük kayıp. Oyun aklı, oyun beyni, top ona geldiği zaman rahatlıyor. Bütün arkadaşları rahat pozisyon alıyor. Santroforun olsun, orta sahan olsun, çok rahat pozisyon alıyorsun. Evet, savunmada bir takım hatalar var ama bugün en büyük hatalar Beşiktaş'ta, orta sahada oldu. Bugüne kadar övdüğümüz Beşiktaş'ın orta sahası inanılmaz hatalı. Orkun Doğru. mesela... Bak, en çok yüklenenlerden bir tanesi.
2: O da savunma zafiyetlerini ortaya çıkardı.
1: Aynen
2: zaten.
1: Öyle işte. Oradan savunmaya sıçrıyor. Ya savunma tek başına hata yapmadı. Kaybeden

0: Topu bak, iki stoper uzakta zaten. 2 şut, 2 gol. Orkun çok oyundan düştü. Sonlara doğru biraz hareket. Olaytan ilk defa bu yıl bu kadar sahada olmayan silik bir oyun oynadı. Yine de iki pas hatası gibi görülse de Salih'e ben onu tek başına yüklemiyorum. Çünkü ikisinde Rıdvan ve Nübel'in katkısı vardır. Ayakta durmaya çalışan bir Salih'ti bak bu hatalara rağmen ki hoca onu çıkarmadı. Oyunda tuttu. Ama gel gelelim iki tane kanata İlhan Fakılı ile beraber sağ tarafta oynayan yeni oyuncu
1: Poku
0: çok methetti.
2: Evet.
0: İkisi de topu tutamadı Ender. Santrofor Vlahovic de topu tutamadı. Beşiktaş'ın en büyük sorunları zaten savunma önden başlar deriz. 3 tane önde oynayan oyuncun topu tutamaz, takımın ileriye çıkaramazsa baskı yersin. Daha önce ne oluyordu Beşiktaş'ın iyi oynadığı maçlar? Trossard'ı top atıyorsun, ondan top almak çok güç. Çerni her ne kadar formsuz da bir şey de olsa bence topu tutup rakip alana taşıyan oyunculardan bir tanesi. Rakibi arkasına alıp beki bindirdiği zaman pas yapabilen, ortaya pas yapabilen, oyunu tutabilen bir oyuncudu. Beşiktaş'ın en büyük hatası, daha önce bu Fenerbahçe'de de çok oluyordu. İki tane kanat önde oynayan oyuncular top tutamayınca yük arkaya biner. Burada da yük bugün önden başladı. Vlahovic zaten çok sıkın markajı aldılar. Ahmet Spor akıllı oynadı. Bak ilk yarıda demin senin verdiğin grafikte iki tane şut var, ikisi de gol Ahmet Spor'un. Başka şut yok. Ha, tehlikeli pozisyonlar var mı? Var. Başlamadan biten pozisyonlar var. Bitiremedikleri ara pasları var, son pasları
1: yok,
0: var.
1: Yok, ilk yarıda 6 şut var kaleyi bulan Hoca.
0: İki tane isabetli var, ikisi de gol. Öyle size demin orada ben yanlış mı gördüm bilmiyorum.
2: İlk yarıda 7'ye 6, 6'sı da buluyor kaleyi. 7 şut atıyorlar, 6'sı kaleyi buluyor.
0: Ya her neyse ama
1: şu.
2: Yok. 7'ye 6 evet.
1: Rakip ceza sahasına.
0: Rakip ceza. Bravo. Rakip ceza.
1: Dışarıdan attı zaten.
0: Dışarıdan attı. İki golde dışarıdan. Şu Beşiktaş'ın bugünkü oyununu
1: 0-60'a bakalım bir de. Var mı 0-60? Bir de 60-90'a bakabiliriz. Buyurun hocam.
0: Tabii yani bugün Beşiktaş'ın 60 dakika oynadığı oyun bence Beşiktaş'ın oyunu değil. Ama Beşiktaş bu deplasman fobisini bir türlü aşmak zorunda.
1: Bak hocam 0-60 da bu. 8'de 7, 8'de 1. 3 kere topla buluşuyor. Düşün bak. 3 kere topla buluşuyor. 8'de 7. Ceza sahası dışından bombalamışlar. Faul 17'ye 6 ama bak görüyor musun ama, temaslı oyunu.
2: Evet bir de Ahmet biraz tabii şey yaptı, yoruldu. Enerjisi de düştü.
1: Bayağı baskı
2: ve
1: yaptılar.
2: Geriye doğru yani 60-65'lerden sonra geriye artık yaslandı.
1: Bir de iki son bölüme bakalım mı?
3: Skoru koruma telaşına girince Ahmet tabii geriye yaslandı. O derinlikte bir savunma tercih
1: hocam
3: etti.
1: 60-90 arasına bak. Ahmet 2'de 1 şut atmış. 13'te 6 son tabii. Bölümde. Özellikle 10 kişide
0: hocam,
1: kalınca.
0: Beşiktaş yeterli değişiklikleri yaptıktan sonra bak oyuna Çerni girdi.
1: Ya, gece gündüz gibi ya.
0: Evet Çerni girdi.
2: Beşiktaş ilk yarıda maçı kaybetti.
3: Oyuna giremedi en büyük.
0: Ama Beşiktaş yani, oyunu çevirmişti. 2-1'i yakalamıştı. Talihsiz bir pozisyon.
3: Hem de çok iyi dakikada hocam.
0: Evet çok iyi bir dakikada yakaladı.
2: Hocam
0: orada tekrar geriye düştü.
2: Nübel'den o pas verilir mi oraya hocam? Öyle
0: onu anlattım işte.
2: Yani.
0: Ben Salih'e dedim ki bu yükümlülüğü tek başına vermiyorum. Nübel'in de katkısı var. Rıdvan'ın da var.
3: Hocam olabilir. Katılıyorum. Doğru tespitiniz. Ben yine de bir milli takım Dortmund bakıyorsun. Bak hatası yok demiyorum. Nübel doğru. Hocam yine de o topu bir çevre kontrolü yaparsın ve sırtı dönük almazsın. Günümüz oyunlarında o bir de şunu
0: ya da
3: söyleyeyim.
0: Değil mi?
3: Sırtını, yani
0: bak,
3: hocam
0: bir adım daha öne atarsın alana açarsın.
3: Değil mi? Yani Fabiano'dan örnek verdim. Trabzon Galatasaray maçı bak orada bir görüntü var net. Herifler yani boş yere Liverpool'da oynamıyor. 6 numarası olmuyor. Rodri de aynı şekilde dedim ya az önce. Yani iki tane böyle hata yapması çok enteresan. Ya esas buradan çıkarılacak en büyük ders ne biliyor musun Ender bak? Çok kısa bir şey söyleyeyim. İki tane sen Avrupa maçından sonra deplasmanda mağlup oluyorsan senin 7 tane daha UEFA Avrupa Ligi'nde maçın var.
1: Bir onlardan 7 tane. Sonraki programa
3: bak şimdi
1: bir bakalım.
3: 7 tane sen onlardan sonra dedekler iç saha dış sahada oynayacaksın. Yani bunu çok doğru bir şekilde İtalyan'ın ayarlaması gerek. Bu SOS buradan da veriyor.
1: Peki. Mustafa hocam şimdi bir yandan Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz ama ev sahibi ekip açısından da Süper Lig'e yeni çıkmışsınız.
2: Evet.
1: Yeni bir teknik adamınız var.

0: Beşiktaş taraftarı?
1: Ben pozisyonlardan önce öncelikle Diyarbakır Ahmet Spor'u kutluyorum. Tüm Diyarbakır halkına, başta sayın valimiz, emniyet müdürümüz, tüm insanlarına teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Maça gelince hepiniz biliyorsunuz, ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapmak açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte, ilk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu, yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle hani evet penaltı değil, yani çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu, MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
2: Sayın Başkan, evet. Federasyon başkanının başkanası olmuştu. Hakemlere %51 diyarlı.
1: Evet, demin yukarıda da yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna, yani bunun aksini kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
2: Başkanıyla bir görüşmeniz olacak görüyorum.
1: Ya daha ne görüşeyim ya? Ne görüşeyim? Yani her seferinde gidiyorum. Her seferinde haklısınız. Her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, ya bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani. Bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
2: Sayın Başkan, diğer takımların da şikayetleri var dediniz.
1: Var.
2: Bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da var.
1: Daha söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ederim.

0: Diyorum. Sağ ol.
1: Evet, Serdar Başkan bir hayli tepkili. Zaten geçtiğimiz sezonda benzer açıklamalar yapıyordu. Bu sezonda yapıyor. Hakem kararlarından, MHK yönetiminden yana fazlaca derdi var. Bu hafta eğer bir değişiklik olmazsa son anda sevgili başkanı konuk edeceğiz. Orada daha detaylı konuşma fırsatımız olur zaten. Sizde kalmıştık hocam.
2: Başkanın söylemek istediği 35. dakikadaki pozisyon. Geldiğinde yorumlarız. O pozisyon hakikaten son derece kritik bir pozisyon ve dakika 35. Geldiğinde inceleriz. Zaten gazeteye de yazdık düşüncelerimizin ne olduğu, kararımızın ne olduğu. Sanırım oraya kilitlenmiş başkan.
1: Bir ama de ilk golün öncesini söylüyor.
2: Ahmet'in, ona da bakarız. Ahmet Spor attığı gol faul falan.
1: Hocam.
2: Bakarız. Peki. Geldiğine bakalım. Şimdi 4 ve 5. haftalara baktığımız zaman bazı takımlar karalar bağlamıştı. Bu haftaya baktığımız zaman o karalar bağlayan takımlar mutlular.
1: Evet, enteresan.
2: Lig hakikaten böyle güzel baktığımızda. Bu lig daha önünde haftalar var. Kim bilir daha neler yaşanacak bu ligde. O yüzden bir hafta demoralize olup ertesi hafta moraller tavan yapabilir.
1: Moralleri, daha bu köprünün altından çok su
2: akacak. Morallerin tavan yaptığı bir haftanın sonrasında da yerli bir olacak. Başlar oynayabilirsiniz. Bu futbolun güzelliği burada yatıyor zaten. O yüzden bu hafta başka bir boyuta geldi. Milli araya giriyoruz. Amedspor oynadığı futboldan dolayı kutladık. Amedspor'un bu akşam bilmiyorum teknik kapasitede hocalarımızın kulvarına girmek gibi olmasın ama ben şunu gözlemledim. Kaleci Lüvel stoperlere veya beklere topu çıkardığı zaman Amedspor bekliyor. Çıkardığı anda şok organize bir pres yapıyor. Kaptığı toplarda da goller geldi zaten. İki tane gol attı bu şekilde. O baskılı pres ve agresif oyun Amedspor'un lehine döndü. Salih'in de bir önceki maçlar arka arkaya yükleyebilmesinden dolayı yorgunluk emaresi olduğunu gözlemledim. Onun da bu pas hataları, bireysel hatalarının olması. Nübel'in de geldiğinden beri herhalde en kötü maçı bu. İki dışarıdan şut, muhtemelen. İki gol. Hiç ondan beklenmedi. Şimdi bir Beşiktaş nasıl oyun anlayışı içerisindeydi? Arkaya güvenerek oynuyordu. Çünkü kalede Nübel var. Bu iki gol Beşiktaş da şok etti, Nübel de şok etti.
1: Hadi Orban'ın golüne bir şey demeyeceğim de Sabah'ınkinde yere çarptı falan ama biraz daha pozisyonu alabilirdi. Kapattı, köşeden yedi.
2: Bu şoku atlatamadım. Maça girememelerin temeli de Marsilya maçından sonraki aşırı yükselen özgüven. Rehavet. İtalyano'yu tabii ki çok takdir ettiğimiz bir teknik direktör. Fark yarattı geldiğinden bu yana.
1: Şüphesiz.
2: Ama bu rotasyon ısrarı ve yaptığı rotasyonlar dolayı iki tane dışarıda mağlubiyet var. Bir öncekinde de aynı benzer şeyleri yaptı. Dolayısıyla bu konuda kendisini gözden geçirmesi lazım. Ama ben Amedspor oynadığı futboldan, mücadeleden, agresif tutum ve kararlılıkla coşkulu oyundan dolayı da kutluyorum. Liderliği de hayırlı olsun. Böyle
1: Orban'da
2: olunca
1: 7 gol oldu bu arada.
2: Böyle olunca ligin tadı daha da güzel oluyor. Bunların devam edeceğini düşünüyorum bu olayların. Ligde iniş ve çıkışların, bu şok skorların, beklenmedik skorların olacağı ligin güzelliğidir. Böyle de devam eder diye düşünüyorum.
1: Yani kimse erken enseyi kararsın ne de ben oldum bittim desin, öyle bir lig gözüküyor ya ama işte,
3: yalnız bazı oyuncular var. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Ender. Galatasaray'da Osimhen neyse. Şu anda görünen o ki
1: Beşiktaş'ta
3: Trossard. Neden biliyor musun? Yani oyuncu bir kere oyunu her yerde konsolide eden bir oyuncu. İçeriye kat ettiği zaman, dripting yaptığı zaman başarılı. Dışarıya yaptığı zaman, topu tuttuğu zaman ve arkadaşlarını oynattığı zaman da hepsi bir arada oluyor. Yani çok yönlü bir oyuncu olduğu için gerçekten Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu olduğunu bugün anladık. Daha önce Avrupa'da mağlup olduğu maçlarda Trossard gelmemişti zaten deplasmanda. Onun için Trossard'sız bir Beşiktaş biraz sıkıntı çekecek gibi görünüyor. Orta sahada da bu sefer oyuncular oyundan düşüyor, top tutamıyor. Rıdvan'ın ya son yarım saatte baktım hep rakip atıyor pasları. Mesela Emirhan alıyor, rakip beki atıyor. Rıdvan alıyor, pas atıyor rakip beke. Yani rakip bek çok rahat araya giriyor, top alıyor, atak yapıyorlar.
1: Evet.
3: Pas hatası seviyesi de çok yükseldi bu maçta. Demek ki özgüven patlaması zaman zaman da özgüvensizliği de getirebiliyor. Ya.

0: Trossard bir şey diyordu önemli, biliyor musun? Murat
1: sana şey, yani, Sayın Başkan'a da biraz yani sözlerine bakmak lazım. Gerçekten Beşiktaş'ın genel olarak hakemlerle bir sıkıntısı var. Yani bu yeni bir şey. Bu sezon özellikle bir
0: çok
1: takım sıkıntılar.
0: Burada hep vurguladık, konuştuk.
1: Evet, yani özellikle sıkıntılı
0: oldukları.
1: Bu maçta da hocam yorumlayacak. Yani penaltı bekledikleri işte 35'teki bir pozisyon var.
2: Evet.
1: İşte belki maçın içindeki diğer şeyleri de hocam yorumlayabilir. Ama yani Kulüpler Birliği Başkanı olarak işte Ertuğrul Bey de, Ertuğrul Doğan da mesela dün maçtan sonra bir açıklama yaptı. Yani bu şimdi kazanan da açıklama yapıyor, kaybeden de açıklama yapıyor, berabere kalan da yapıyor. Yani bakıldığı zaman evet bir takım sorunlar var. Bu sorunları da bence Kulüpler Birliği, işte federasyon, Merkez Hakem Kurulu ortak bir çalışmayla yani minimum düzeye indirmesi için bence bir çalışma grubu falan oluştursunlar artık. Yani daha birbirlerini daha sesli dinlesinler, ne bileyim daha çok bir araya gelsinler, daha çok diyaloğu açık olsunlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii daha başındayız ama ligin tabii bir yandan da ilerliyor haftalar ve artık böyle kaybedilen anlarda ya da kazanılan maçlardaki şeyler biraz işin psikolojisi devreye girdi şu anda. Yani herkes tabii ki bir psikoloji de yürütüyor bir yandan.
0: Doğru.
1: Yani eskiden sahada oynanan bir oyun vardı. Şimdi ben masada oynanıyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama
0: bir
1: sosyal medyaya
0: da
1: pozisyon, yani bir şeyleri de anlatmak lazım. Mesela bugün Fenerbahçe'de o kadar kötü giderken Oğuz Hoca hiç konuşmuyordu Oğuz Çetin. Bugün çıktı, o da açıklama yaptı mesela.
3: Bak
1: yani
3: Ercan güzel bir şey söyledi. Bak dedi, başkan çıkana kadar biz hep saha içini konuşuyorduk. Başkan çıktıktan sonra hakem konuşmaya başladık. Dedi.
1: Yani
3: yani bu böyle, bunu da sağlayabiliyor evet, bu durum.
1: Ya ben genel olarak bu maçta evet Beşiktaş'ın lehine olabilecek var bir pozisyon. Yani özellikle 35. dakika benim açımdan önemli. Hocamın oradaki görüşü, ben penaltı olduğunu düşünüyorum bu arada o pozisyonun.
3: Gelince konuşuruz.
1: Evet.
2: Fazlası da var.
1: Bunun dışında Beşiktaş bugün hocasının bana göre yaptığı birkaç gereksiz rotasyonun yüzünden ya da oyuncu tercihleri yüzünden ilk yarıyı kaybetmiştir. İkinci yarıda işi toparlamıştır. Ama bir kaleci hatası ve işte Salih ile beraber olan ikili bir hatayla da 3-1 geriye düşmüştür. Yani bunlar arka arkaya olmasa bence son 35-40 dakikada Beşiktaş bu işi toparlayabilirdi. Oraya doğru gidiyordu bu iş.
3: Peki Reha Hocam, şimdi Avrupa maçları dediniz. Kazanıyoruz Avrupa'da. Kazandıktan sonra rehavet oluyor.
2: Bir şey sorayım.
3: Kaybediyoruz. Kaybettikten sonra moral bozukluğu oluyor. Yani bu yoğun tempoda bu işin mental tarafını da olumlu veya olumsuz da kontrol edebilmek lazım. İşin bir yönü. Buyurun hocam, siz bir şey soracaksınız.
2: Siz bitirin de ben bir kısa bir
3: diğer yandan
2: var
3: da
2: işinde yani konu.
3: Bugünkü özellikle 60 dakika, bak sayılar da gösteriyor bazı şeyleri. Doğru oynamadı 60 dakika Beşiktaş. Bunu da hakem, saygı duyuyorum ben başkana, son derece de haklı sezonun bu haftasına kadar yaşanan konularla ilgili. Ama sadece onun üzerinden okursa belki gelecek haftalara yönelik bir doğru tahlil yapma fırsatını da kaçırabilir siyah beyazlar. Onu da bence bir kenara koymak lazım diye düşünüyorum. Buyurun hocam.
2: Geçen hafta mıydı? Bir puan hesabı yaptım. Fenerbahçe'nin bu hafta kaybettiği 11 puan mı dedim? Öyle bir. Şimdi bu hafta mesela bu sonuçlardan sonra kazananlar kaç puan kazandı o haftaya göre?
4: 9'ar puan. Nasıl? Trabzonspor yalnız Fenerbahçe değil.
2: O yüzden soruyorum.
4: Trabzon ve Fenerbahçe 9 puan kazanmıştır. Yalnız az önce konuşuldu işte Fenerbahçe, hayır, Trabzonspor da galip gelerek
3: evet, evet,
4: 9 puan kazanmıştır.
1: Ama hocam orada bir fark var. Küçük bir fark var. Fenerbahçe bir sıkıntılı bir süreç içerisinde. Ya hocası
4: sıkıntı,
1: tartışılıyor, oyuncular. Trabzon'da o kadar sıkıntı yok.
4: Ne sıkıntı
1: yok
4: değil? Trabzonspor'u
1: yeni hocası değişti. Tam işte yeni bir hoca
4: bir
1: başlangıcı.
4: Müsaade ederseniz 9 puan fark olacak. Kimse işte Thomas Reis geldi falan vesaire ilk maç falan. 9 puan ne demek? Galatasaray yani
3: kader maçıydı
4: bak,
3: yani.
4: 3 maç. Yani Galatasaray hem lider olacak, 3 maçlık fire verecek. Sen oraya kazanacaksın. Artı Trabzon Fenerbahçe'den daha önemli aldığı galibiyet. Niye biliyor musun? Ligimizde böyle bir şey görülmemiştir bak. Futbol tarihinde birlikte. İlk 6 haftada 3 tane teknik adamla çalıştı. Yoktur örneği. Şampiyonluk yarışında olan bir takım ilk 3 hafta Fatih Tekke ile başladı, Hüseyin Cimşir ile devam etti.

0: en son 6. hafta Thomas Reis da sahaya çıktı. Bu kolay bir iş değildir. Yeni bir teknik adam 2 gün sonra çıkıyor. İlk 6 haftada bu Türk futbol tarihinde bana göre büyüktür. Bilmiyorum, hani net araştırmadım ama şampiyonluğa oynayan bir takım şimdiye kadar Trabzonspor'a en pahalı kadrosunu kurmuş. Hocam da biliyordur. Geçmişte oynadı, kupalarda kazandı. 6 haftada Trabzonspor bu kadar maliyetli kadro 3 tane hoca 6 haftada değiştirmemiştir.
1: Onun için Trabzonspor Fenerbahçe değiştirdi. Mourinho, Zeki Hoca, tabii, şey, Tedesco.
0: İlk 6 hafta mı o da değişti?
1: Tabii.
0: Demek ki şey, bir dakika, Mourinho gitti.
2: Ama o geçmiş hocalarını saymak doğru mu?
0: Ya olsun, iki maç çıktı. Bir maç çıkmadı. Mesela Zeki Hoca, ben bir maç çıktı biliyorum.
2: Bir maç çıktı. Gençler Birliği maçı. Gençler
3: Birliği. Tutsaydı devam ederdi.
0: Yani esas Trabzonspor'un yaptığı iş niye önemli bir de? Yani düşün, adam geliyor, yani ne kadar Samsunspor'a çalışsa son işte baktığımızda 2 senedir neredeyse yok. Ona rağmen geliyor, böyle bir galibiyet alıyor. Galibiyet almasa bunu anlatamazsın kimseye ve puan olarak geriye düşersin. Diğer tarafta 5. yılına girmiş bir hoca var. Onun için ben ikisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Trabzon hatta daha önemli. Çünkü Fenerbahçe maçının zaten favorisi, tartışması Fenerbahçe. Trabzon Galatasaray maçını diyebilir misin? Trabzon net bu maçı kazanır. Hayır dersin, kazanır. Hayır, tartışmasız.
3: Ama 3 ihtimalli maçtı. Derbi maç nihayetinde.
0: Derbi, bir de Galatasaray lider gelmiş sana. Yani o anlamda 9'ar puanlık, Mustafa Hoca sordu ya, 9'ar puanlık maç oynadı. Ya Ender, senin söylediğin zaten, o ben giriş cümlemde söyledim ya. Yani bedenler Diyarbakır'da sahada ilk yarı. Akılları, ruhlar Dolmabahçe'de. Şimdi buradan doğru bir iş çıkmaz. Bir futbol takımı, biz de futbol oynadık asbel kadar, antrenörlük de yaptık. Saha içine girip maçı yakalamaya çalışıyorsan, az önce de söyledim, geçmiş olsun ya, o işte başarılı olamazsın. Yani Beşiktaş'ın en büyük yaşadığı sıkıntı bu. İkinci yarı goller oldu vesaire, bireysel hatalar evet olabilir. Sırf rotasyona da bunu yormuyorum ben. Rotasyon futbolda olacak, ister istemez yaparsın. Sen 3 kulvarda yarışıyorsan, şimdi Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'ndeysen yarışırken burada yıpranırsın. Beşiktaş bir şey, bak, iki şey, bir Trossard, bir de Iskalı'da en önemli şey söyleyeceğim. Trossard, Şenol Hoca az önce söyledi ya, hem ona destek olsun diye söyleyeyim. Beşiktaş'ta şöyle destek. İki tane diyorsun hocam, yani esas futbol aklı vardır Beşiktaş'ta. Bir Orkun Kökçü'dür, bir, evet, de Trossard'dır. Evet. Trossard atletik, hızlı, uçmaz sana. Poku gibi sağ çizgide klasik oynayan, sağ açık değil. Bugün Poku oynadı orada. Poku var ya, alıyor
1: çizgiyi. Çok dağınık hocam ya.
0: Bak Ender, en önemli oyun bilgisi çok zayıf. Çizgiye ayağını basıyor, tamam. Bazen genişlik verirsin, oyunu açarsın. Pozisyondan rakibi hareket ettirmek için rakip savunmayı. Herif nerede içeri, hiç yarım alan kullanmıyor hiçbir şey. Yani çok klasik bir sağ açık görüntüsü verdi. Trossard öyle değil. Atıyorsun set ucumu, kalıyor. Orkun'la pas trafiği. Rakip yarı alana Beşiktaş'ı yiyor. Stoperlerin, takımın bir aktif dinlenmesini, bir nefes almasını sağlıyor. Şey, az oksijenle oynamasını sağlıyor. Budo gidince, bir de Orkun'a yükledince bu maç trafiğinde, hocanın söylediği gibi ne oldu? Orta saha pas edildi. Çok gel gitti maç oldu. Bu gel gitti de Beşiktaş'ın, az önce de söyledim, defosu neye çıktı? Bu kadar pas yolları hocam açık olur mu stoperlerin arasına?
1: Bomba.
0: Kaç tane pozisyon buldular? Bundan daha önemli, bak, bu söylediklerinden Beşiktaş bunu yapmalı Ender. En son şunu söyleyeyim. Beşiktaş takım bir şeye karar vermeli bak bu kadroda. Net karar vermeli. Beşiktaş evet 3 kulvarda gidebilir. Özellikle Avrupa mesaisi olacak milli aradan sonra. Esas Beşiktaş'ın hedefi, ben bir daha söylüyorum, rotasyonu Avrupa Ligi'ne yapmalı. Esas tam kadroyu ligde oynatmalı. Ligde oynatamazsa Beşiktaş takım taraftarı, Avrupa, tabii ki Marsilya yeniyorsun 4-1, Avrupa Hoffenheim oynayacağım vesaire gibi. Burada ben olsam rotasyonu yaparım. Beşiktaş 6 yıldır ligde yok Ender.
1: O zaman Fenerbahçe de mi aynı şekilde,
0: aynı,
1: Şampiyonlar Ligi'nde aynı, rotasyon yapmalı?
0: Aynı, kesinlikle. Çünkü yoksa bu sakatlıklar belirli bir yaş grubunda net çıkar. İşte Fenerbahçe'de de çıktı. Bundan sonra hele milli aradan sonra daha da yıpranacak takımlar.
1: Yoğun bir takvim var.
0: Kesinlikle. Yani bu kadrolar, bu kadro özellikle Beşiktaş'ın birinci tercihi, ben ne bilmiyorum Avrupa önemlisi diye. Rotasyon Poka'yı, Miretti'yi mi oynatacaksın? Farz edelim Solbek, Rıdvan'ı mı oynatacaksın? Otare'yi ligde oynatmayı mesela düşünüyorsun, Rıdvan'ı oynat. Stoper, Sabek, Taylan'ı oynat. Yani bu oyuncularla beraber sen çarşamba, pazar, tekrar çarşamba günü vesaire bilmem ne, veya pazardan pazara 3, bir haftada 3 tane maç bu tempolarla, bir de İtalyano gibi pres istiyor vesaire, yıpranırsın. Bu kolay bir şey değil. Gelip 2 ayda bunları 3 kulvarda yapamazsın. Bir haftada 3 tane maçta yapamazsın. Beşiktaş

0: sonuçta Ender, eğer Mayıs'ı görmek istiyorsa net bir şekilde söylüyorum bak. Bir şeyi karar verecek. İtalyano, Önder Özen ve başka. Öncelik, bravo. Önceliği bir kere bir masaya yatıracaklar. Bu öncelikler de lig olmalı. Bu bas bas bağırıyor. Bak sezon başı az önce söyledim. Alanya'da bunun önceliğini doğru yapamadı, mağlup oldu. Burada da mağlup oldu. Bu tesadüf değil ki. Aklın yolu bir. Ezbere bir şey konuşmamak gerekir. Onun için Beşiktaş buna dikkat etsin. İş işten geçerse, bu rotasyonu yaparsa puan kayıplarından sonra geçmiş olsun.
1: Furkan da enteresan bir şey söylemiş. Tam ben onu anlatacakken gitti. Diyor ki yani şimdiye kadar bozarak buraya geldik ama biraz da üreterek gelmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Çünkü oyunun bir tarafını daha etkili oynuyoruz. Hani tatlı sert oynuyoruz, rakibi bozuyoruz, baskı yapıyoruz. Sonra da geçişlerle fırsat buluyoruz. Ama bir yandan artık bunu bize de çözüm üretirler. Dolayısıyla bizim de biraz üretken olmamız lazım. Bitirici olmamız lazım diyor. O da doğru bir tahlil yapmış. Bugün de 3. golde fırsatçılığını konuşturdu. Vincenzo Italiano ne diyor? Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Yani. Murat senin gibi o da aynı şeye vurgu yapmış. Zaten malumun ilamı görünen oydu. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık diyor Italiano. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik, lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden değişiklikler yaptım demiş Vincenzo Italiano. Var mı devamı arkadaşlar?
2: İşte takımda
1: geldi. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm demiş Vincenzo Italiano. Daha bakarız. Zaten ikinci bölümde konuşmayı devam edeceğiz, sürdüreceğiz. Fenerbahçe maçına da değineceğiz. Pozisyonlara bakacağız. Bugün bu arada Madrid derbisi vardı. Neden önemli? Fenerbahçe'nin Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'ndeki de rakibi. Oradan da bir küçük özet vereceğim sizlere.
3: Yalnız Önder Beşiktaş için bir şey
1: reklama gideceğim hocam. Tamam. Reklamdan sonra devam. Tamam. Çünkü yönetmenim beni uyarıyor. Kısa bir ara ardından birlikteyiz.

0: Evet, 90+1 kaldığı yerden devam ediyor Ahmet Sportif Faaliyetler. Beşiktaş ve Fenerbahçe Eyüpspor maçlarını konuşuyoruz. İlk bölümde Ahmet Sportif Faaliyetler'in Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek milli araya lider girdiğine vurgu yaptık. Maçı şöyle bir toparladık. Serdar Adalı Başkan'ın açıklamalarını sizlerle paylaştık. Birazdan basın toplantılarında paylaşacağız. Tartışmalı pozisyonları da ekrana vereceğiz. Fenerbahçe maçına da bir uzanacağız. Ama bir şey eklemek istiyorum demiştin hocam.
1: Şimdi
0: bu maça ilişkin.
1: Evet, Beşiktaş maçına mesela Murat da söyledi. Bazı arkadaşlar şeylerde de söylüyorlar. Rotasyon diyorlar Beşiktaş'ta. Rotasyon, bir Trossard yok, oynamadı. Bir Çerni'nin yerine Pok oynadı. Başka bir rotasyon yok. Stoperleri üçünü de zaten değiştirerek oynuyor. Bugün onlardan iki tanesini tercih etti.
2: Sol bek de değişiyor hocam sürekli.
1: Sol bek de değişiyor. O da gidiyor ama hiç rotasyon olarak değil. Onları sürekli değiştirerek oynuyor. Fazla bir rotasyon yok. Dediğimiz gibi yani burada en büyük rotasyon aslında Trossard'ın sakat olması. Bir de şunu söyleyeyim. 60'tan sonra Beşiktaş'ın oyunun iyi olması Umiretti oyuna girdikten sonra oldu. Bu oyuncu çok iyi oyuncuya benziyor. Ya ben bunu bu kadar tanımıyordum, bilmiyordum. Oyunu acayip şekilde kontrol etti. Rakip sahaya oyunu yıktı ve

0: Hatta Orkun'a atılan golün pasını da o attı orta sahadan. Araya bıraktı topu. Orkun içeri gitti, şut attı. Ya, ben bunları söylemek istedim sadece. Fazla bir rotasyon yok. Meziyetli
1: oyuncu zaten Juventus altyapısından çıkma.
2: 2022 yılında Miretti Golden Boy seçildi. Altın çocuk yani.
0: Yani onu bugün gösterdi yani. Yani iyi oyuncu olduğunu gösterdi.
2: İyi oyuncu kiralık satın alma opsiyonuyla aldı ama 22'den sonra gerekli çıkışı mesela Bellingham'lar falan da vardı o mesela. O mesela o kadar oyuncu arasında birinci seçilmek altın çocuk olarak az önce söylediğim gibi önemli.
1: Hocam yani, çok 8'den çok ona benziyor yalnız. Tabii, bir de oyuncu takip etmiyor. O yüzden mi acaba bir türlü o eşiği aşamadı?
2: Bir de ne biliyor musun Ender? 2022'den sonra çok sakatlık yaşadı. Hmm. 2 sene üst üste çok maç kaybı oldu. Geçen
1: yoksa
2: sene
1: çok meziyetli oyuncu.
2: Geçen sene
0: fark ettirdi hemen kendini.
2: Evet, bile. Geçen sene Juventus'tan kiralık gitti Cenova'ya herhalde yanılmıyorsam. 31 maç oynadı Ender. Miretti 1 gol 3 asist yaptı. Yani baktığımızda skor çok üretemedi yani açıkçası. Hı hı. Juventus'tan kiralık gitti. Mesela Juventus 2022 yılında işte bir de Nedved biliyorsun orada vardı sportif direktör, evet, falan. Yani o 3 aşağı 5 yukarı onu andıran bir profilde bir oyuncu ama gerekli sıçramayı yapmadı. En sonunda Juventus yani çıkması soru işareti. Ondan çıktı hem geçen sene kiralık hem de satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a verdi. Evet, iyi oyuncu, becerili oyuncu ama Ender'in dediği gibi top rakipteyken yani çok reaksiyon veren bir oyuncu değil.
1: Peki şimdi bu karşılaşmanın pozisyonlarına Serdar Başkan da çünkü bayağı bir dert yandı. Bir bakalım. Ardından Fenerbahçe maçına bakacağız. Madrid derbisini vereceğiz. Her iki basın toplantısını paylaşacağız. Yolumuz uzun, vaktimiz kısa, hızlı gidelim. Şimdi 4. dakikada Ahmet Beşiktaş maçının hemen maçın başlarında Orban'ın topun kontrolünü sağlamaya çalışırken Olaytan'la girdiği ikili bir mücadele var. Burada faul kararı geldi. Doğru mudur?
3: Ya bunu ikinciye oynatmasını anlam veremedim. Yani ortasına sonra geriye döndü. Neyin avantajı, nereye geliyorsun? Yani şimdi bunu Beşiktaş alacak diye mi bekliyor? Hücuma çıkmış zaten Beşiktaş ileride.
1: Acaba
3: neyi düşündüğünü burada çözemedim.
1: Ben şey ilki de çalıyor mu acaba? Ben maçı izlerken
3: oynatıyor bakalım. Bak şimdi. Burada bu faul oldu, bu faul.
1: Şurada çalmıyor mu? Ağzına götürüyor sanki hocam.
3: Bak. Dur, geriye döndü.
1: Ya ilk pozisyon faul zaten de.
3: Yani ilk faul.
1: Ben ama ilkinde çaldı ama bak şimdi bak hocam şimdi bak. Bak ağzını götürüyor. Gördün mü? Bak şurada.
3: Çalıp çalmadığını bilmiyoruz. Ancak niye koşuyorsun?
1: Ben onu
3: koşuyor zaman oyunu devam ettiriyor şeydi. Algısı oluşuyor tribünlerde. O uğultunun ve gürültünün içerisinde o algı geliyor. Ya bu akşam da temsilciler hep çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz ya. Geçen sene falan çok maçta temsilcilerin performansını, hı-hı, tebrik ettim. Bu akşam stat kapasitesinin üstünde seyirci var.
1: Evet.
3: O koridorlarda dolu. Boşluk yok. Sonra ambulans çıkışları, girişleri dolu. Saha içerisinde bulunan akreditasyon kartları olmayan insanlar dolu. Bu sıkıntılı bu.
1: Tabii.
3: Bu çok önemli bir konu bu. Ama sıkıntılı. Bunun önlemini almaları lazım. Bu, geçen senede başarılarından dolayı tebrik ettik onları. Ama bunu görünce
1: şu karşıda
3: bakacak,
1: mesela hiç boşluk göremiyorum ben.
3: Yani kapasite tebrik. Bakın hiç yok. Evet. Merdiven boşluğu hiç yok. Olası bir hasta anında hani olur ya,
2: Allah korusun.
3: Yoğundu tabii, yani. Tabii. Buna önlem almaları
1: peki,
3: lazım.
1: Peki ilk pozisyonda faal olmalıydı, devam. Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
3: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaş'ı oyuncu bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde de zaten Beşiktaş'ı oyuncu gidip Salih'i
1: kayarak çarpıyor değil mi?
3: O, ona
1: o da istemsizce çarpıyor.
4: Hocam yani, şurada bir omuz atmıyor mu yani?
3: Yok, omuz yok orada.
4: Şöyle bir vuruyor ya, ama.
1: İkincide mi?
4: İlkinde.
3: Yok, yapma. Yani.
4: Hayır, Serdar Başkan da söyledi ya, o açıdan dedim.
3: O zaman futbol oynayamayız. Yani bu temaslara faul çalarsak oynayamayız.
4: Ama işte burada gol olunca bu temas değerli oldu bir anda.
3: Şimdi bunu niye söylüyor başkan, söyleyeyim
1: mi? Şu ilkinde faul mü

0: diyorsun.
1: Buna herhalde faul diyor.
2: İkincide de şöyle bir yok itiyor. Yani. İkincisi
0: bence
2: de çarpıyor.
0: İkincisi için söyledi o.
1: İkincisi kendi çarpıyor.
0: Başkan ikincisi muhtemelen... için söyledi bence.
3: Hayır, tabii bir de Salih de sol omzunu Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Sol omzunu kaldırıyor. Doğru lan. Salih Mustafa hocam Salih'i görüyor musun? Salih de sol kolunu koyuyor omzuna.
0: İkisi de devam ediyor. Salih de devam ediyor.
1: İki pozisyonda da hakemin devam kararı doğru. Salih'in de ona büyük bir
3: Salih de yükleniyor hocam. Aynen. Sol koluyla doğru mu?
1: Doğru. Tek taraflı adil karşılıklı yükleniş var. Adaletsiz bir tek taraflı yükleniş yok.
3: En önemli vücut pozisyonu. Artık
2: hocam
3: günümüzde
2: burada ilkinde itiyor ama ya şöyle itiyor.
1: Ya az geri gelir misin burada? Az geri gel. Tamam tamam. Öbürüne öbürüne. İlkine.
2: İtiyor yani. Beşiktaş
1: yakınına gelsin.
2: Çok itiraz etti de onun için diyorum hocam.
1: Tamam peki. Yavaş gidelim ama yakınına gel. İlk pozisyonun yakınına gelelim. Burada yavaş
2: bak
1: yavaş
2: hocam,
1: yavaş
2: bak şimdi.
1: Bak şimdi.
2: Hocam, bak,
1: geldi. Hop. Dur. Şimdi dur. Dur az geri gel. Bak şimdi Salih'in kolu nerede?
2: Omuzunda diğer oyuncunun.
1: Diğer oyuncunun kolu nerede?
2: O da onun karnına doğru böyle bir şey yapıyor.
1: Peki burada
2: yapıyor.
1: Adaletsiz olan tek taraflı bir yükleniş var mı?
2: Şimdi devam etsin hocam bakalım bir.
0: Hocam peki, bir yerden yakaladın.
2: Düşüyor ama hocam bir yere %51 işte. Daha kuvvetli itiyor sanki.
1: Devam edelim.
0: İyi
1: devam.
0: Yerden yakaladın hocam.
1: Devam.
0: Ya orada hiçbir devam. Şey yok. Evet. Bence şu ikinci de Salih'in kaydığını fark etmedi Beşiktaş tarafı. Salih kaydığı için
3: kontrolünü
0: kaybedip çarpıyor. Onu rakip Salih'e böyle bir darbe vuruyor gibi algılamış evet. Olabilirler.
1: Uzaktan belki böyle gelebilir. Uzaktan böyle
0: olabilir.
1: Gelebilir ama yakın çekimleri de gördüğümüz zaman burada faul diyebileceğimiz hiçbir temas yok. Evet. Temas var ama faul diyebileceğimiz bir eylem yok.
0: Peki. Tamam gol temiz dedik. Temiz. Devam ediyoruz. 27'de Mourinho'yu formasından çeken Halil sarı kart gördü. Doğru mudur?
1: Şimdi bu maçın hemen başında fauller başladı. Agresif bir tutum vardı.
0: Evet.
1: Hakem de onları baştan bir niyetlendi, oynatmak istedi. Baktı olmuyor. Fauller çaldı ki ilk yarıda 19 faul çaldı. İkinci yarıda toplam 32 faulle bitti evet. Maç. İşte o faullerden bir tanesi çalmak zorundaydı. Yoksa çok maç kızışacaktı. Burada doğru. Da oyuncunun sürekli tutum ve davranışları centilmenlik dışı bakın formayı da sündürmüş. Tabii, sarı tabii. Kart doğru burada.
0: Sarı kart doğru devam. Krasniç sarı kart gördü İlhan'a yaptığı hareketi. Ama çok burada itiraz etti. Yani çok daha doğrusu isyan etti diyeyim bu karta Krasniç.
1: Ama baktığımızda pilottan gelelim sonra aşağıdaki eylemi de görebiliriz. Pilottan gelelim. Çarpıyorsun sen gidip çarpıyorsun. Atlamak istiyorsan bunun neyine foul çalacağız? Şimdi foul'ü verdi. Neyine kart veriyor bunun?
0: Faul verdi bir de sarı kart verdi.
1: Neyin sarısı bu?
0: Bir de biraz gecikmeni verdi. Kenardan mı söylediler acaba?
1: Bilmiyorum. Yani buna niye sarı veriyorsun?
0: Çünkü önce durdu. Sonra gecikmeni çaldı bu pozisyonda faul'ü.
1: Bu sarıyı kabul edemiyorum ben. Bilmiyorum yani düşüncelerin içinde.
3: Katılıyorum. Ben faul olduğunu da düşünmüyorum hocam. Kartı zaten bırak faul değil.
1: İkili aradan çıkmak istersen öbürü de tabii ki duracak. Yani buyur geç demeyecek. O da durdu gitti ona çarptı indi aşağıya. Bakın bak topu da uzun attı. Abetli oyuncu kapmış oldu zaten.
0: Zaten topla buluşmasına da imkan yok.
1: Yani bunu niye söylüyorum? Kontrolsüz bir hareket mi? Değil. Umut vadeden bir atak mı? O da değil. Faul mü?
3: Maç mesela Beşiktaş 2-0 önde olsaydı bu faulü de kartı da vermezdi.
1: Yani bu olmadı mı?
0: Bu sırada Ahmet 2-0 önde evet.
3: Evet en önemli o zaten.
1: Bu olmadı.
0: Peki bu sarı karta katılmıyoruz devam edelim.
1: Asla katılmıyoruz buna bakar mısın? Oyuncu sol ayağını ne yapacak? Kaçırmaya çalışıyor üstelik Ahmet de oyuncu ki hani geçsin diye yol verdi ama o ayağa takıldı.
0: Peki 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği pozisyon Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon Vlahovic aleyhine faul dedi burada karşılaşmak.
1: Burası çok güzel. Burası da güzel.
0: Vlahovic mücadelesi.
1: Bakın şimdi,
0: orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu. Vurup uzaklaştırabilir. Yapmıyor.
3: Öldü.
0: Hata yapıyor.
3: Burası da yok yani kaleye evet, gidecek evet. Öldü.
1: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
3: Şarj,
1: hücumcunun
3: şarj
1: altı
3: yapıyor.
1: Orada yükleniyor
3: topla
1: değil mi?
3: Topla rakip arasına
1: buna
3: girmek istiyor.
1: Buna biz ne yapıyoruz? Oyna diyoruz. Bir şey yok bunda diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar.

0: Nasıl? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
1: Avantajlı olan.
0: Tutarak, çekerek bir durduruyor cezalında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı, kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
1: Bu net.
0: Peki hücumcu, pardon, hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. O yüzden zaten maçı kırılma anında
1: siz
0: bu.
1: Anlattınız hocam orada adına. Mesela savunma oyuncusu hiçbir topa bak değmediğim hani en kötü mesela korner atıyor.
2: Topla ilgisi yok ki.
1: Yok. Yok mesela kaleci atarsa geri pas olduğu için söylüyorum. Topu korner atmaya çaban olur. Doğru mu hocam? Doğru. Anlarım. Burada Vlahovic'e yapılan net bir şekilde bir hareket var. Ben de katılıyorum.
2: Bak yani hocam, bir de bir şey söyleyeceğim ya. Burada Vlahovic'in faulü nerede? Başlangıçta karşılıklı ikili mücadele bu.
0: Ufak temas var.
2: En son sizin o yakaladığınız, söylediğiniz hamlede ayağıyla ve şeyiyle
0: belden
2: koluyla
0: aşağı,
2: şöyle
0: bacak arasına
2: belden
0: giriyor.
2: Aşağı şey yap kavradığı
1: için. Ne zaman
2: için
1: onu yapıyor hocam?
2: Güneşe giriyor 35. Orada biraz.
1: Hocam ne zaman yapıyor onu bakıyor. Bak Vlahovic önüne. Hocam o değil, dakikaya değil. Ben onu değil söyleyeyim. Estağfurullah. Bak Vlahovic önüne geçince avantaj sağlayınca hocam bak çekiyor. Bitiyor. Bir de artı.
2: Hocam burada işte şu bacağına işin rengini değiştirebilir mi? Sormak için gündeme getiriyorum. Yani kafada kalmasın. Vlahovic orada pozisyonu tamamlıyor. Vuruyor, kaleciden dönüyor ya. Acaba o işin rengini değiştiriyor mu?
0: Vuruş kalitesini.
1: Ama kontrolsüz vuruyor Ender. Sağ ayağına bak düşürüyor. Dikkat et. Oyuncunun başına bak. Sağ ayağına vurmak için yani yere düşmüş. Yerde vuruyor adam. Bak ayakta değil vuruş şekli. Mesela ayakta vurmuyor. Bak şimdi bak. Bak.
0: Devam edeyim.
1: Bak yere düştü yerde vuruyor ya oyuncu topu.
2: Yok onu demiyorum. Ben sadece kararda etkili olmuş mudur diye
0: devam
2: soruyorum.
0: Devam ediyorum. Bir. Ceza alanının içerisindeki en büyük avantaj penaltıdır.
2: Doğru.
1: Tabii.
0: İki, bir adam eksiltmek zorundasın bariz gol şansından dolayı. Bir karar bak nerelere götürüyor. O yüzden başkanın muhtemelen bu karara odaklanıp kilitlendiğini ki zaten
2: bunu söylemiştir büyük
0: bu
2: ihtimalle
0: bir,
2: söylediği
0: bu
2: budur yani.
0: Bu bir penaltı ve bariz gol şansını ihlalden dolayı 4 numaralı oyuncunun oyundan ihraç edildi.
2: Topla ilgisi yok diye
1: böyle
2: kırmızı
1: bir, böyle
2: olur.
1: Bir terim var ya.
0: Top, pardon bir dakika alacağım hocam. Topla bir mücadele yapsa kart olmaz.
2: Evet.
0: Top için mücadele var.
2: Sarı bu, ya da kırmızı ayrımını nasıl yapacağız?
0: Kırmızı ayrımının sebebi şu. İterek, çekerek, tutarak top için mücadele yokken. Bu saydıklarımı yapıyorsa.
2: Önemli kısım top için bu. Mücadele yokken.
0: Altını çizelim. Top için burada mücadele yok. Top için adil mücadele aşağıda olmasın.
3: Hocam
0: lazım.
3: O zaman Beşiktaş'ın başkanı haklı yani bu çıkışlarında. Maçın kaderi değil mi şimdi bu 35? Penaltı,
0: yani bu penaltı
3: 10 kişi rakip.
0: Bariz gol şansından ilaç bir şey söylüyorsunuz.
1: Böyle bir terim var ya konuşan penaltının avantajı olmaz diye. Değil mi? Mesela
0: tabii, ceza
1: böyle bir penaltı yani bu net penaltı bir kere Vlahovic'in net tartışmasız dediğinizde ben de katılıyorum. 10 kişi rakip 35. dakika Mustafa hocam rakip 10 kişi Beşiktaş penaltıyı atar atmaz. 10 kişiyle bak diye Ahmet yener yenmez ondan ayrı.
2: Apayrı bir şey.
1: Apayrı ama bu
2: bize ne? Biz
1: baksana
2: burada,
1: Ender.
2: Biz burada penaltı
1: bak,
2: olduğunu görüyoruz.
1: Bak Vlahovic'e bak. Ayaktaki adam niye yere düşsün? Yere düşmüş dizinin yani, üzerine topa vuruyor gördün mü?
2: En son verilecek şey faul yalnız ha.
0: Oraya geleceğim bence, bekliyorum.
2: Sözüm bence asıl bak hiçbir şey vermese için. Hocam. Evet. Derim ki ya böyle takdir etti. En son verilecek esas şey hücumcu aleyhine faul verilmesi.
1: Komedi
2: yani.
1: Olama yani.
0: Evet komedi ve uydurma bir faul. İki, eğer ona sen faul veriyorsan o zaman Salih'in pozisyonu daha fazla faul.
2: Bir de bir şey söyleyeyim.
1: Hani, tabii.
0: Gol önce.
1: Tabii,
0: tabii. Başkan da o gözle bakıyor.
1: Tabii.
0: Başkan şey da o gözle bakıyor. Yanlış bu.
2: Varı da kesiyorsun.
0: Bu yanlış. Evet. Burada varı da bitiriyorsun.
2: Ya varı da devreden çıkartıyorsun böylece.
0: Tabii. Var da out oluyor burada.
1: Tabii. Ya bir de hocam pozisyonu en net kim görüyor biliyor musun bak. Yardımcı hakem tam paralelinde bir pozisyon var. Mesela çekimlerde yan o net görüyor bak. Tam paralelinde kimin çekip mesela o da müdahale etmiyor.
2: Bakayım.
1: Bak şimdi bak yardımcıya bak. Bak şimdi bak bak bak. Görüyor musun bak hocam?
0: En iyi gören
1: o. En iyi gören o. Yardımcı da müdahale etmiyor. Kırmızı kart hem penaltı. Hiç tartışması yani bakar
0: ya
1: mısın?
0: Yardımcı da çok hocam, tecrübeli biliyor musun? Mehmet Kızsal.
2: Aa evet.
0: Ben 2006'da hakemliği 2006'da bıraktım ben. Bana yardımcı hakem çıkanlardan da Süper Lig'de bulundum.
2: 20 yıl.
0: Rize bölgesi.
1: Ha.
0: 2006'da ben hakemliği bıraktım. Bırakalı 20 yıl oldu.
1: Tecrübeli bir hakem müdahale eder.
0: Bana yardımcı geldi bu Süper Lig'de. Çok tecrübeli bir hakemdir.
1: Tecrübeli müdahale edebilir.
0: Yani ben şimdi hocam, maçın sahanın içinde olsam böyle bir pozisyonda kapalı kaldım, bana yardım et derim ben ona.
1: Ya orada da inisiyatif alması gerek değil mi bir
0: yardımcının? O inisiyatifle ben penaltı

0: kapıyı basarım. Tabii.
1: O zaman Beşiktaşlılar hocam haklı yani burada isyan.
2: Burada haklı tabii.
1: Hak verelim yani.
3: Haklı tabii, baksana pozisyona ya. Yani
1: bak, maçın kaderi ya bu.
3: Penaltı vereceğin yerde rakibin aleyhine faul veriyorsun.
4: Hocam bak sen. Hocam ayakta olan, Mustafa hocam ayakta olan bir oyuncu çekmese etmese niye dizlerinin üzerine çöküp yerde topa vursun, en son vuruşu bakar mısın bak? Niye ayakta olan oyuncu biri çekmese?
2: Yok etti hocam.
4: Hayır bak şimdi öne geçti değil mi rakip oyuncunun? Vlahović ayakta öne geçti.
2: Evet.
4: Madem rakip çekmese etmese niye dizlerinin üzerine düşüp vuruş artık bitmiş yani, neredeyse laf olsun diye vuruyor, anladın mı?
2: Hani şans alan tecrübesi bunu çözebilmeliydi. Mehmet Kısal tecrübesi hakemine yardım tabii edebilmeliydi. İnisiyatif
4: kullanmalıydı değil mi?
2: Bunu kesinlikle yapmalıydı.
3: Bir şimdi şey dönüyorum. Söyleyeyim mi? Evet. Şu var bak, çocuklar da kulağıma onu söylüyorlar. Yurt dışında, İtalya'da, İngiltere'de vesairede bu pozisyonları adamlar oynamaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. Penaltı olsa da olmasa da ben diyor şansımı, bizde insanlar bir takım pozisyonları süsledikleri için hakkın olanı da alamıyorsun. Adam o mantaliteden gelince vurmaya çalışıyor adam.
4: İşliyorsun, bırakmadı kendini.
3: Adam vurmaya çalışıyor. Gol atmaya çalışıyor.
4: Vermez etmez.
3: Bizim futbol klibimizde düşmeye tabii çalışıyor.
4: Ama bence o bir de niye biliyor musun? Vermez etmez hakeme de güvenmeyebilir. Hani vurayım ben bir de, hani pozisyon doğru mu hocam? Ya pozisyon kaçmasın, bir de hakem vermez. Bari bir şansımı deneyeyim. İyi niyetten yaptı.
3: Peki özetle bu pozisyon penaltı mı
2: penaltı,
3: diyorsunuz?
2: Penaltı, bariz gol şansı. Şimdi
1: penaltı kırmızı diyor.
2: Bariz gol şansından kırmızı olması lazım.
3: Peki.
2: Şimdi geçen haftada ne yaptılar Beşiktaş'ın? İki golü iptal oldu. Biri vardan elle oynama diye Akpadon'un pozisyonu, ki teması bize kanıtlayamıyorsun elle düzeltti
3: evet,
2: diye.
3: Evet.
2: Bir de ikili mücadelede giderken tertemiz pozisyonda Çerni'nin pozisyonuna gol iptal oldu.
4: Ya. Hocam sen hangi maçı söylüyorsun?
2: Beşiktaş'ın oynadığı 5-0'lık maç mıydı?
4: Esas ben Panathinaikos'a çok kısa bir şey söyleyeyim. Size destek. Esas hocam ya.
3: Erzurum.
4: Hocam bak esas en büyük fiyasko ne biliyor musun? Bak bu deplasman 2-0, 10 kişi rakip, 35'te penaltı kullanacak. 2-1 atarsa değişecek. Alanya maçında tokat var hocam. Orada da bir kırmızı kart
2: hocam,
4: oyunun başı. Ama
2: mi?
4: İki tane mağlup etti hocam. Bak geçen haftadan daha önemli orada aldı.
3: Hocam önümüze daha Fenerbahçe maçı var. Somut hemen pozisyonların üzerinden gidelim. Konuşamayacağız. Yani saat 23.20 oldu.
2: Bir cümleyle kapatayım bu konuyu. Bak burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Cümlemi tamamlamak için. O maçın hakemi Gürcan Asavoy'du geçen hafta. İki golü iptal eder. Şimdi Gürcan Asavoy'u getirdin. Trabzon maçına 4 koydun. Bu bir farklı bir cesaret aşılıyor. Bazı takımlara karşı cesur kararlılık gösteriyorlar. Ama ben de diyorum ki bu vurdum duymazlık kararlı itaatsizliği getiriyor. Oyun kurallarına kararlı itaatsizlikte devam ediyorlar. Sorun burada. Sizin böyle bir lüksünüz yok. Bu vurdum duymazlığı yapamazsınız. Adalet dağıtmak için oradasınız.
1: Hocam Beşiktaş her maç doğuruyorlar o i̇şte zaman.
2: Oraya gelmek istediğim konunun temeli
1: yani,
2: burada zaten.
1: Beşiktaşlar şöyle yani yazıyorlar da şey çıkıyor o zaman. Yani siz bu yarışın içinde olmayın kardeşim.
2: Yani yapılan hatalar, Beşiktaş'ın aleyhine yapılan hatalar Beşiktaş'ı dışa itmiş gibi oluyor. O yüzden hayır, başkan
1: öyle düşünüyorlar da, zaten. Başkan da öyle düşünüyor.
2: Başkan da öyle düşünüyor. Hani diyor ya işi öbür tarafa getiriyor merkeze falan. Benim de şimdi bütün bu olaylardan sonra baktığım zaman Ferhat Bey ile
1: ilgili, yani?
2: Ferhat Bey ile ilgili söyleyeceğim notunda ne biliyor musun? Otur. Sıfır. Bu.
3: Peki olmuyor. Devam edelim.
2: Olmuyor abi.
3: Evet bir sonraki pozisyon gelsin. Penaltı ve kırmızı kart dedik. Krasniç'in forması İlhan'ın pozisyonu.
2: Tamam buna da sarı kart çıkardı. Formadan çekiyor.
3: Sarı kart doğru. Gidiyor. İlhan Fakılı burada sarı kart görmüştü. Doğru.
2: Bunları yapmamaları lazım futbolcuların. Bunlar çok ucuz ve gereksiz gördükleri sarı kartlar oyuncuların. Neden yaparlar bilmiyorum.
3: Baleyi arkadan çekti, Murillo sarı kart gördü.
2: Evet. Bu da geçti rakibini. Murillo değil mi bu?
3: Evet, evet. Murillo.
2: Geçtiği zaman bakar mısın? Umut Vaden atağa doğru gidecek. Aldı topu, önü de açık. Koridoru boş. Gidecek. Bu da sarı.
3: Devam. Delova'nın sarı kart gördüğü pozisyon.
2: Şimdi faulü kim yapıyor burada?
3: Sarıyı gören Delova sanki çeken Vlahović. Burada da
2: faulü kim yapıyor? Vlahović yapıyor faulü. Öbür oyuncu da vuruyor topla, oynuyor. Esas faul yapan Vlahović. Evet. Sonra atıyor. Hakem arkada
3: bu
2: paralelde.
3: İlk yarıdaki gibi bu da enteresan yani.
2: Paralelde kalıyor.
3: Bak işte penaltıda da mesela ters tarafa çıktı ya. Burada da ters
2: burada
3: tarafa
2: çıkmış. Burada da ters tarafa.

0: Yapan ula hoş. Formadan bakar mısın? Yakalamış.
1: Formadan çekip faul yapıyor. Rakip oyuncu sarı kart görüyor.
0: Ona rağmen oyuncu yine topladı, oynuyor bir de.
1: Evet evet. Bu da ters
0: bu
1: bir
0: da
1: karar.
0: Çok ters karar. Sonra elin çarpması o, 4 numaraya talihsizlik yani.
2: Evet. İstem dışı.
0: Evet.
1: Ama yani farklı yani şeyler çıkıyor. İki pozisyonda da bak enteresan ya.
0: Yani
1: faulü yapan farklı oyuncu, farklı takım.
0: Bu sefer bize bunu,
1: karar diğer tarafa çıkıyor.
0: Bunda ne diyoruz biliyor musun? Bir cümleyle. Kafandaki tasarladığın maçı değil, sahadaki gördüğün maçı yönet. En düzgün hakemlik odur, doğru hakemlik. Eğer sen hayallerinde süsleyip maç şöyle olacak böyle kafana göre fauller uydurur, kartlar çıkarırsan Arap saçına dönüyor bu iş.
1: Peki devam. Sisse'nin sarı görüyor burada Sisse. Oyuna sonradan girmişti. Bak burada hocam aslında yerde böyle bir ikinci bir hamle yapıyor.
3: İkinci vuruyor hamlesi. Ayağına canım.
0: İkinci hamlesi. Sisse'nin iyi ki belki pas geçirebilir ama ikinci hamlesi hani tartışılır diye çok söylendi bu ilk sarı kartı tartışılır ikinci ama ikinci ilk sarı karta baktığın aşağıda bu değil bak bu
1: ikinciye veriyor
0: bu
1: peki niye zaten vurmuş? Biraz sonra kırmızı görecek
0: bunu yakal kırmızı
1: o doğru. Da 6 dakika sonra çok enteresan oyuncu zaten oyuna gireli ne kadar oldu ki
3: bir şey yap ne yaptım diyor bir de ya daha ne yapacaksın yani.
1: Yani 5 dakika arayla sürekli vuruyor, basıyor. Ya
0: ayak basıyor bu üstüne resmen koymuş. Evet. Biraz daha yukarı koysak belki direkt kırmızıyı düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu ciddi faullü oyuna göre kırmızı diyor. Bu sarı tamam.
1: İkinci dolayısıyla sarı, ikinci sarı doğru. Kart kırmızı kart doğru.
0: Sisse'nin ihracı doğru.
1: İki kartta ve ihraçta doğru dedik devam ediyoruz. Penaltı pozisyonu. Burada başkan biraz şey dedi galiba.
0: Uydurma penaltı gibi mi dedi? Hani, bir şey.
1: Hani. Orada şey yapınca hakkımızı yiyince burada son bölümde uydurup bir penaltı verdi dedi ama
3: bence
1: net penaltı
3: Mustafa
1: burada.
3: Hoca söyledi, ne dersiniz hoca? Çok yanlış orada terim kullandı başkan. Ha, bu net penaltıyı doğru mu? Net penaltıyı o diyor ki penaltı uyduruyor.
1: Topa doğru gidiyor. Bravo. Topu çekmiyor ki el topa doğru
3: esas
1: gidiyor.
3: Esas yani Beşiktaş başkanı gayet bunu doğru verdi.
1: Yani bence.
3: Mustafa hocam çok kısa bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş başkanı şunu söylemedi. Bu net penaltıyı verdin. Daha öncekini niye vermedin kırmızı kartla? Doğru mu?
0: Böyle olmalı. Soru akılcı soru bu. Böyle sorarsan herkes kabul eder onu.
3: Bu penaltıya penaltı değil diyor.
0: Bu olmaz. Bak şimdi bunu Ali Şansal'ın sahada vermesi lazım. Neden? Kapalı kol çok profesyonelce açılıyor. Dikkat edin top gelirken açıyor. Oradan bak gördün mü?
3: Geçeceğini
0: biliyor.
3: Büyütüyor.
0: Şu kadarı geçişine set oluyor. Tabii. Engel oluyor. Böyle kol böyle açılıyor.
1: Bence istemsizce büyütüyor. Refleks yapıyor. Yani gidiyor böyle yapıyor. Sonra eyvah ben ne yaptım diyordur da.
0: Bak
3: tabii kapalı kolu açtı. Tabii.
4: Penaltı hocam bu.
0: Tabii ki penaltı.
3: Penaltı.
0: Tamam, ama işte sahada hakemin vermesi lazım bunun.
4: O da hiçbir şey veremiyor hocam. Neyi verecek sahada? Ne kırmızı kartı yani. Vermiyor. Penaltıyı vermiyor.
1: Çift sarıyı verdi ya.
0: Bak şimdi. Öbür maçta
1: bunu
0: da.
1: Bunu ama başkan herhalde göremedi. Herhalde. Yoksa bu penaltı yani.
0: Bu kesin penaltı.
4: Başkanın morali çok bozuktu. Yani bir de şöyle bir şey var. Ya sıcağı sıcağına bir açıklama yaparken bir böyle bir sakin kalıp bir
1: belki
4: değerlendirme
1: bir
4: lazım.
1: Etmek lazım.
4: Yani önce. Evet hemen böyle çıkıyorsunuz biz evet. Size de sağdan soldan bir şey söylüyorlar açıklama yapıyorsunuz. Aslında bu işleri böyle profesyonel manada yapacak insanlar evet. Lazım. Yani o işin uzmanı olacak. Evet.
1: Bu nihayetinde penaltı mıdır?
0: Bu açık ve net bir penaltıdır. Kol genişlemiştir. Topun geçişini engellemiş bariyer olmuştur. Son derece profesyonelce bir genişleme olmuştur.
1: Dolayısıyla karar doğru. Var mı başka pozisyon? Son pozisyon. Burada böyle bir itişler, kakışlar, klasik bu pozisyonlarda olur bu son bölümde. Sarı kartlar çıktı. Herhalde o gerginlik sonrası.
0: Bunlar olabiliyor.
1: Fazlası yoktu değil mi sarıdan?
0: Yok. Hakemlerin bunlara karşı çok duyarlı olması lazım. Oyunun disiplini açısından önemli. Oradan gözünü ayırmaman lazım. Hakemlik derslerinde aday hakemken bunlar anlatılır. Oradan gözünü ayırma. Çünkü topun olduğu yerde problem çıkacaktır. Buradaki krizde iyi yönettiğini düşünüyorum. Zaten çok tecrübeli bir hakem. Maçı o kadar uzattı ki 6 dakika verdi. 104'te bitti maç. Demek ki uzatma 6 dakika hiç oynanmamış.

0: 104-06'da bitti maç.
1: 14 dakika uzamış.
0: Yani 104-06. 6 dakika ilavenin içinde şaşkınım yani. Şu anda şaşkınım. Bu nasıl bir hesaplama olduğunu bulamıyorum ben. 6 dakikada hiç oynanmadığını kabul edelim.
1: 12'de bitmesi lazım.
0: 104'te bitti bu. Yani 102'de bitmesi lazım değil mi?
1: Evet.
0: 90 artı 12 102'de bitmesi lazım.
1: Hiç oynanmadıysa 6 dakika.
0: 6 dakika 0. İlave 0 oynandığını kabul ederek yürüdüğümüzde matematiksel olarak 104'te bitti. 102'de bitmesi gereken maç. Topun oyunda kalma süresi de 57 dakika 13 saniye. 11 sarı kart, 1 sarı kırmızı. Şimdi maç çok güzel bir maçtı. Tempolu maçtı, çekişmeli maçtı. Korakor mücadele vardı. Ali Şansal seni bu maçı zaten bunu çöz diye gönderdiler tecrübenle. Ama dağılma. Örnek hakemlik yap. Şunu ver. İlk maçta da oldu. Bizdeki en kötü alışkanlık. Genci, tecrübelisi. Yaşlısı, ne bileyim tecrübesi. Her neyse hiç fark etmiyor. Vara yaslanarak hakemlik yapmaya alıştılar. Bu çok büyük bir tehlike.
1: Doğru, doğru. Peki ilk bölüme, gündüz bölümüne dönelim, Fenerbahçe maçına. Takım oyunu ekibi uzunca konuştu ama Şenol Hocam, bu 8-0'lık galibiyet milli araya şüphesiz moralli girmesini sağladı. Belli oyuncular, sakatlık problemi olan, yorgun olan, ne bileyim işte Kante, Guendouzi, Asensio, çok yüklenen oyuncular var, sakatlık problemi olan oyuncular var. Bunların da bir toparlanma sürecine girmesini sağlayacaktır. Ne kazandırdı bu farklı galibiyet dışında Fenerbahçe'ye mevcut skor ve İsmail Kartal'a tabii ki?
2: Şöyle, geçen hafta herkes karaları bağlamıştı. İşte yok işte İsmail Kartal şu, efendim oyuncular bu. Biz de dedik ki geçen sene eğer Tedesco'ya bu kadar uzun süre dayanabiliyorsanız İsmail Kartal'a da bir süre vermek lazım. Bir toparlanması lazım. Evet, takımda bir gitme gelmeler oldu. Bir takım sıkıntılar oldu. Olmaması gereken sıkıntılar oldu. İsmail Kartal'dan da kaynaklı oldu. İstifa etti, gitti, geldi. Hiç böyle bir şeye teşebbüs etmeseydi keşke. Çünkü başkan hiçbir zaman teknik adamını yürürken değiştirmez. Onun özelliği o. Bilenler baksınlar, açsınlar. Şurada
1: bir de mental olarak güçlü gözükmeme riskini üzerine almış oldu hocam.
2: Bravo. Aynısı oldu. Şimdi şurada, bu maça ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Şu dönemde hangi maç olursa olsun zor bir maç değildi ama zor maçı kolaya çevirdiler. Kolay olan maçı kolay atlattılar. Öyle düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sene geçen hafta Antep beraberliği, ondan bir hafta önce Beşiktaş mağlubiyeti falan derken bir kara bulutlar vardı. Böyle 8-0'lık bir sonuçtan sonra camiaya bir moral geldi. Şimdi ne oldu? Vedat Muriç bugün gerçekten iyi bir santrofor olduğunu görsün. Çıkmasaydı belki bir 4 daha, 2 tane daha atardı kesin de. 4 değil de.
1: Lukaku'nun pozisyonlarından en az bir tanesini atardı diye
2: atardı
1: düşünüyorum.
2: Atardı ve
1: ama
2: orada başka pozisyon da oluşturabilirdi mesela. Ha, sevindirici tarafı şu. 8-0 büyük bir moral. Galatasaray'ın kaybetmesi, bugün Beşiktaş'ın kaybetmesi. Geçen hafta bu takım evet şampiyonluktan düştü denildiği haftada her şey bu hafta değişti. Şimdi Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Kocaelispor, kimse, Ahmetspor işte, herkes zirvenin başında.
1: Bir maçlık bir diferans oldu takımlar.
2: Bir maçlık yani, bir maç kötü gidince hemen herkes karaları bağlıyor. Oysa bu sezon bazı takımların öyle tek başına gideyim, iki takımın gideyim olduğu sezonlardan o sezon bu sezon değil. Bu sezon her takımın rahatlıkla yenebileceği, puan alabileceği maçlar olacak.
1: Fenerbahçe maçlarının da gidişatı fazlasıyla etkileyeceği.
2: Tabii ki etkili olacak. Her şeye rağmen bugün stadı Fenerbahçe taraftarı doldurdu. Takımına olan güvenini gösterdi. Stat doluydu ve sonuna kadar destekledi. Oyuncular da çok güzel bir futbol ziyafeti verdi. Son dönemlerde Fenerbahçe taraftarının seyrettiği en kolay ve en rahat maç. 21 dakikada 3 yaptı, rahatladı. Maçın içine baktığın zaman İrfan Can Kahveci bugün iyi oynadı. Ve Fenerbahçe
1: geri döndü mü?
2: Döndü. Ben zaten İrfan Can'ın tribün tarafından bu kadar istenmemesini normal karşılamıyorum. Ne söyleyeyim? İrfan Can yani 33 yaşında, 34-35 yaşında değil. İrfan Can iyi futbolcu, çok iyi futbolcu mu olsa farklı bir şey söylerim. Ama milli takıma gidiyor mu?

0: Maçta bile ön planına da bakalım. 5'te 2 ikili mücadele, %77 pas oranı, bir asisti var. Yani
1: o asist siz de biliyorsun değil mi? Öyle bir İrfan Can pas attı ona ki onun asist yapmama şansı yoktu.
0: Doğru.
1: Çıkardı, Vedat Buruş boş kaleye attı. Şimdi bazı gerçekleri göz ardı etmemek lazım. Taraftara da sesleniyorum. Fenerbahçe taraftarlarına da söylüyorum. Kardeşim, oyuncularınıza belli bir süre daha sahip çıkmak zorundasınız. Oyuncularınızı protesto ederek bir şey kazanamazsınız. Şimdi İrfan Can'ı 2 maç önce 3 maç... Ya bundan bir şey olmuyor. Kardeşim, çok bir oyuncudan bir şey olmayabilir ama bir oyuncuya da biraz şans tanımak zorundasın. Çünkü Fenerbahçe futbol takımının şu ara transferi yok. İrfan Can'a da ihtiyacı var. Kerem'e de zaman zaman...
2: Ocağa kadar ihtiyacı var. En azından en kötü senaryo.
1: En kötü
2: diyorsun.
1: Diyorum, ocağa kadar zaten ihtiyacım var buna. Senin Nene'ye de ihtiyacım var. Oğuz Aydın'a da ihtiyacım var. Bugün o zaman başka bir örnek daha vereyim. Bugünkü Eyüp maçı Lukaku vardı. Girdi oyuna. İki tane %100 pozisyonda kaldıramadı kendini gol atmak için. Araya koşu yapamadı. Şimdi onun için İrfan Can'ın da oynadığı oyunu değerli bulmak lazım. Yapamayanlar da vardı işi çünkü. Ha, İsmail Kartal ne yaptı? Biz en çok ne dedik? Şey, Opoku. Stoper. Ya şunu da bir koy da görelim.
2: Oponk.
1: Oponk'u bir koy da görelim. Devralısı da o kadar bağırdık çağırdık sonradan koydu. Ya bu oyuncu da görelim. Çünkü Şikinyar yarın bugün sen de ara sıra arıza yapıyor. Yani doğru işler yapamıyor. Hata yapıyor ve sen bir stoper rotasyonu olduğu zaman ilk kullanacağın oyuncu bu. Bunu da 60 küsürlerde mi 70'lerde mi ne oyun aldı?
2: 63'tü galiba. He, 65
1: onu da gördük. Yorgun olan Kante'yi çıkardı, İsmail'i soktu. Doğrudur. Oyuncu ondan sonra şunu değiştirmişim, bunu değiştirmiş önemli. Ama önemli olan Fenerbahçe taraftarı bugün rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin teknik ekibi, bütün cami olarak, yönetim olarak hepsi bir rahat nefes aldı. 3 haftada toparlanma ve rehabilitasyon bölümünü iyi geçip sadece fiziksel değil mental olarak hem hocaların hem de oyuncuların kendilerini çek etmesi lazım.
2: Peki hocam, çok kısa sizden bir de bir değerlendirme alayım.
3: Şimdi Fenerbahçe tabii kutlamak gerekir. Yani rakip tabii ki zayıf ama o zayıflığa da iten Fenerbahçe'nin yaptığı mücadele bir kere. Yani pas hataları falan Fenerbahçe mesela Eyüp Spor yaptıysa bunu yaptıran Fenerbahçe'nin oynadığı iyi oyun. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii ki bu maç üzerine sırf Fenerbahçe başarılı baz almamak gerekir. Ben burada İsmail Hoca'ya bir şey söyleyeceğim. Ya Allah aşkına İsmail Hoca, ya birazcık esnek ol, biraz antrenörlük daha derinlemesine bir düşün. Bir şeyleri daha doğru yap. Eyüp'le oynuyorsun. Sevgili hocam, Eyüp'le oynuyorsun. Ya bir stoper almışsın. Bu adam Nice'te geçen sene 30 maça yakın bir oyun oynamış.
2: Daha çok.
3: Bak şimdi, 44 bir yani maç. İlk 11 bu adam gelişmeye açık. Sen 23 yaş işte o skalası için almışsın. Ya Eyüp Spor maçında korkma Allah aşkına. Şikrinyer'i kes. Öyle ikinci yarı falan değil. İlk 11 oynat ya, AK'yle oynasın. Bir sakatlığı var, bunun rotasyonu var. 3 kulvarda gidiyor. Bir görsün insanlar ya. Bir insanlar. Ya düşün, Fenerbahçe taraftarı
2: 43 maçmış.
3: Bak Fenerbahçe taraftarı top oyuncuya geldi, alkışladı ya. Yani evet, sana bu mesajdır ya. 2. Ya bir Lukaku'yu 4-4-2'de 2 bir santrafor dene ya. Ya bir Eyüp'e karşı bir dene. Bir bak bakalım Vedat Muriç de oynayabiliyor mu? Sıkıştığında Vedat Muriç'le beraber Lukaku'yu çift santrafor 4-4-2'de oynayarak bir simülasyon, bir pratik yap ya, bunları düşün. Ya biz sıkıştık
2: hocam,
3: bu maçta.
2: Hocam peki bir şey soracağım size. Bu doğru söylüyorsunuz. Üçün... da. Bunu yapabilecek mental gücünü var mı, ya da bunu yapacak kredisi var mı hocam?
3: Ya o, ya Ender korkak, bak korkak olmaz ya, bir teknik direktör gözünü seveyim, bak İsmail Hoca 65 yaşında, takım Fenerbahçe önemli bir kulüp. Ya olmuyorsa gidersin, bunda bir şey yok Ender. Kalmasını geçende de söyledim, destek vermiş bir insanım. Ama bu olmaz, onu yapma, bunu yapma, ona çekin. Ya Lukaku almışın devre arasına kadar, bu oyuncu var. Senin ikinci santraforun, bir oynat bir 4-4-2, bir bakalım 4-4-2 formasyonda sen nasıl oynuyorsun? İki tane çizgiye aç oyunu, böyle çizgi oyuncularına aç, genişlik ver, iki santrafora nasıl top getireceksin, bekler burada ikili oyunları nasıl oynayacak, öndekiyle arkalı nasıl oynayacak ikili, bir onun bir çalışmasını, simülasyonu maçtan önce yap, bir pratiğe dök. Yani sıkıştığında iki santrafor nasıl pozisyon alacak, öne ön direk, arka direk, nerede pozisyon, kim bağlantıya gelecek.

0: Bir bunlar senin için test ya. Bunu yapmıyorsun. Ne ya bu Kerem abi ya bu kadar da ya Kerem evet milli takım oyuncusu iyi olduğunda tabii oynar. Ya kötü. Oğuz kötü. Bir Nene'ye oynat. Ya Nene demiyorum. Bir geçen sene burada eleştirdik. Adam böyle süper yetenek falan değil. Ya bir şans bir oyuncuları bir kazandır. 11-12 kişiye işi döndürüyorsun. Nene geçen sene koşucu olarak atletizm savunma arkasına Kerem'den ve Oğuz'dan fazla koşu yapıyor. Beşiktaş ve Erbahçe maçını hatırlatalım. Geçen sene mesela bizi izleyenler. Penaltıyı kim yaptırdı arkaya koşu yaparak? Fenerbahçe'nin 1-0 yendi. Kerem'i Derviş'te Kadıköy'de kazandı.
1: Siz 8-0 kazanmış bir maçtan sonra hocanın hatalarını mı öne
0: çıkarıyorsunuz? Bak hocanın 8-0'dan sonra takım iyi oynadı vesaire. Daha derinlik katması gerek. Bir Nene at oyna. Bir Oponku baştan oynat Oponku. Bir insanlar ilk görsün. Lukaku'yu baştan oynat. Bir bunları bir görsün insanlar. Ha desin ki bunlar da var. Bir oyunculara mesaj ver. Her maç Kerem, her maç Kerem. Hocam, bu oyuncu
2: Lukaku,
0: böyle
2: Antep'te
0: olur mu ya?
2: Antep'te baştan oynadı ya, olmadı ya.
0: Hayır. 4-4 bak şimdi 4-4-2'de 2 santrafor baştan oynadı ama sonra ne oldu? Vedat'la Çenç oldu. Benim demek istedim. Baştan
2: İkisini bir arada oynadı.
0: Bir 4-4-2 bir tane. İki tane senin kalıplı, size'lı, kenar ortalığına vurabilecek oyuncun var. Bir gör. Ha oldu olmadı. 45'te tekrar bir değiştirsin misal. Veya bir oynat 60 dakika ikisini. Nene'yi bir oynat. Oponku bir stoper. Başlat ya bu. Eyüp'le ligin en zayıf takımlarının biriyle oynuyorsun. Ya bu kadar da korkarak ben sonunu düşünerek. Ya klasik bir laf var ya sonunu düşünüyorsan kahraman olamazsın. Lider adam sorumlu kalır. Ne olursa olsun alır. Teknik direktörlük demesi. Eldeki kadroyu iyi kullanmak. Esne biraz.
1: Hocam
0: derin.
1: Sizi belli ölçüde anlıyorum ama o maçın bu maç olduğunu kendi adıma düşünmüyorum.
0: Neden? Peki hangi maç peki?
1: Hocam,
0: hangi
1: maç? O serbestliğe sahip değilsiniz siz
3: neden?
1: Şu anda.
3: Ben de bir şey söylemek
0: istiyorum. Yani İsmail Kartal için mi söylüyorsun?
1: Herkes için söylüyorum. Neden? Kim olduğu önemli değil.
0: Neden değil?
1: Bu riske girilecek bir dönem değil Fenerbahçe açısından.
0: Eyüp'le oynuyorsun.
1: Biraz önce Beşiktaş'a 6 yıldır şampiyon olamıyordu diyordunuz.
0: Evet.
1: Fenerbahçe 12 yıldır olamıyor.
0: Olamıyor.
1: Hocam,
0: ben
1: siz deneme tahtası mı bu?
0: Hayır deneme tahtası. Nene geçen sene oynamış, skor yapmış.
1: Hocam,
0: Lukaku'yu alıyorsun.
1: Beşiktaş Eyüp maçı 1-0
0: bak
1: bitti
0: şimdi,
1: ya.
0: Geçen sene 44 maç oynamış.
1: Nereden peşinden Eyüp maçını kazanacağı şey fikri nereden var?
0: Ya artık bırak da Fenerbahçe de artık Eyüp'ü yensin Allah aşkına.
1: Hocam Beşiktaş Eyüp maçı 1-0 bitti.
0: Tam 1-0
1: bitti.
0: Bitebilir. Eyüp o zamanki şimdi de daha demoralize olmuş, her maçı kaybediyor, rakibe pozisyon
1: şunu
0: veriyor, daha kötü.
1: Şunu kabul ediyorum. 5-0'dan sonra ben ikinci yarı Oponk'la başlayabilir diye kabul ediyorum. Ama maçın bütününde işte şunu deneyebilir, onu deneyebilir. Bu sıra
0: ne zaman deneyecek? Milli
1: hocam,
0: maçtan sonra
1: değil hocam.
0: Milli maçtan sonra
1: değil.
0: Daha sıkı maçlar var. Avrupa Şampiyonlar Ligi var. Benim düşüncem
1: tabii
0: ben
1: ki,
0: de farklı düşünüyorum. Ben üçünü de ilk 11 4-4-2 oynardım. Nene'yi de oynatırdım. Oponku da başta oynatırdım.
4: Şimdi bugüne kadar affedersin hocam bir şey söyleyeyim. Peki. 16 gol yemiş Eyüp. 8'ini bugün yedi.
0: Evet.
4: 8'inde diğer kaç maç 5 maçta yedi. Şimdi Reha Hoca düşüncelerini
0: hocam,
4: ben
0: parantez
4: bak,
0: çok
4: bir şey
0: güzel devam et. Çok güzel. 8
4: şimdi,
0: gol yedi ama çok, her bugün maçta çok pozisyon verdi bu takım. Ben seyrettim.
4: Ender Bilgin'e katılıyorum ben. Yani bu maç öyle.
0: Ben de farklı düşünüyorum hocam.
4: Tabii ki hocam. Estağfurullah. Şey ben senin fikrini ben demiyorum ki sen bu yanlış düşünüyorsun. Ben de diyorum ki bu maç aslında o maç değil. Neden?
0: Hangi maç hocam?
4: Bak şimdi niye olmadığını söyleyeyim sana.
0: Hangi maç?
4: Can bak şimdi bak.
3: Geçen hafta Gaziantep'in berabere kaldın hocam.
4: Gaziantep.
0: Kalabilirsin Eyüp.
4: Reha Hoca bak.
1: Hocam sezon bitiyor sen.
4: Hocam.
0: Ya sezon
4: riske giremezsin
0: hocam
4: diye. Ya, ilk,
0: Allah
4: bak,
0: aşkına
4: ilk gençler birliği maçında. Bak Ender ilk gençler birliği maçında.
0: Evet.
4: Bu rotasyonlardan dolayı kaybetti. Bugün eğer Allah korusun kötü bir sonuç olsa İsmail Kartal için.
0: Hocam rotasyon dediğin yani Lukaku oynayacak 4-4-2
4: hocam, Lukaku'nun oynamaya daha zamanı var ya. Lukaku'yu ben bundan
0: hocam
4: sonra 11'de
0: bak,
4: çıkarmam sahaya hocam
0: bir
4: ya.
0: Gör,
4: sen de hocam görüyorsun
0: hocam,
4: da görmedin
0: bak,
4: Lukaku, mi? Bugün konuştuk.
0: Bir 4-4-2 oynasın bakalım bunlar nasıl yapacak.
4: Hocam Borussia'ya giremezsin ki şimdi zamanı
1: mesela
4: değil
1: mesela
4: zaten.
1: Mesela hangi maçta 4-4-2 ihtiyacı olur Fenerbahçe'nin? Kaç tane maçta olur?
0: Bundan sonraki skor istediği her maçta ihtiyacı olur. İçeride dışarıda ikinci yarı 1-0 geriye düştü, ikinci yarı çıktı, Lukaku hamlesi kenarda ise yapacaksın. Yani bu oyuncuyu aldıysan böyle iki tane santraforlu bununla ilgili bir oyun da yapması gerekir. Farklı bir planı olması gerekir.
5: Ya hocam,
0: sırf bu organizasyon
5: 4-3-1'de de kazanması lazım diyor.
0: Ya Lukaku kazanmasından olmaz. Daha önemli Fenerbahçe'nin bir 4-4-2 baştan başlayıp bu oyuncuyu ne alıyorsun o zaman
5: böyle
0: ya?
5: Böyle 4-4-2 dönebilirdi.
0: Alma. baştan
5: 4-5'ten sonra da olabilirdi
0: bak,
5: yani. Murat,
0: bunları beraber oynatmayacaksan alma. De ki Talişka kalsın, Lukaku'yu istemiyorum.
4: Tabii ama onları beraber oynatmamış için almadılar ki.
0: Bak, başka yeri geldiğinde hayır bak şimdi bunları biri sakat
5: bulduktan sonra.
0: Hayır, biri sakatlanır diye

0: Sayın Hoca diyor ki birini değiştir. Evet. Ben de diyorum ki yeri geldi bu ikisini de oynatacaksın. Farz edelim.
1: Yeri geldiğinde bravo. Ama yeri işte tamam. Baştan
0: ya bir denemek
1: orada.
0: Test maçı bu.
1: Hocam ben şu anda İsmail Kartal artık. Bu maçı kazanmak için zor nefes alıyor. Burada en garanti şekilde Eyüp Spor maçını bundan önce oynadığı maçlarda yediği kadar golü bugün Fenerbahçe
0: hocam,
1: attı.
0: Hocam altyapıdan 3 oyuncuyu demiyorum ya. O anladım, 44 şey, maçı oynamış.
1: Hocam Lukaku'yu geçen sene oynayacak hali var mı?
0: Ender burada söylüyordu bak kaç gol attı. Hatta öyle böyle diyoruz bak koşu yapıyor son Marcus falan de ne. Ben diyorum ama altyapıda 3 tane oyuncu rotasyon. Hayır öbür takım banka oynasın. Ben demiyorum hocam, Kante falan
1: bir
0: oynamasın.
1: Bir şey kabul edebilirdim. İkinci yarının bak ilk baştan da ben onu...
2: 60 küsürlerde aldı o Pongu.
1: O Pongu 45'te alabilirdi. Ona katılıyorum ama Lukaku konusunda İsmail Hoca ben. 60'tan sonra şöyle Reha Hoca'ya katılıyorum. Çift santrofor o evet. Saatten sonra 6-0 olmuş oynat.
0: Orada bile oyuncu çıkartıyor ya. Orada bile oyuncu çıkartıyor. Ben
1: başka birisini çıkartabilirsin. Orada çift forveti deneyebilirsin. Eğer deneyeceksen ki. Ama ben İsmail Kartal'ın öyle bir düşüncesi olduğunu hiç düşünmüyorum.
2: İki tane santraforun var diye daha mı çok gol atıyorsun?
0: Hayır.
2: Yok. Yani onlara top atacak birileri de olmalı.
0: Ender, amaç bak 5 santrofor oynasan da doğru oraya topu getiremezsen organizasyonda 5 santrofor yine gol atamazsın. İşte onu şimdi bir şey söyle ama bir o adamları bir denemek gerekir ya.
2: Tabii ki hocam.
0: Bir denemek gerekir. Bir birlikte oynaması gerekir. Peki. Yoksa 2 gol 2 santrofor oynayıp 10 tane gol atmak bu zaten yani. Çok farklı düşünce hiç
3: ben futbol düşüncesi bir cümleyle destek yapmak buyurun istiyorum. Bu kadar kısa sürede olumsuz yaşanmışlıklardan sonra risk alma kredisi yoktu İsmail Hoca'nın. Hocanın söylediği 4-4-2 deneyecek skor ilerledikçe var yani... ama ilk 11'de bu riske giremezdi. Çünkü ilk maçtan bu yana Gençler Birliği maçından bu yana çok eleştiriler, çok fırtınalar koptu. O yüzden sanırım o da garantiye bağladı kendini.
0: Hocam böyle oyun giderek olmazmış hocam. Ya.
3: Nasıl?
0: Oyun içinde yapabilirdi.
3: Yapabilir. Onda hep fikir.
1: Zaten öyle 60'tan sonra bak Reha hocam dedi 60'tan sonra ben o evet çift santrofora skor almışım.
3: Denerim onu ben de bakarım.
1: Dinleyip ama öyle baştan çift forvet İsmail Kartal'ın kafasında öyle bir düşünce yok mu bir kere? Yani öyle iki santrofor aldı diye çift forvet oynayacak diye bir ama şey yok.
0: Ben 4-4-2 bak hocam 4-4-2 bütün maç. Hayır ben İsmail Hoca'ya bir şey söyleyeceğim.
2: Öyle bir
0: ben hayır
2: olsun
0: ben
2: diyor.
0: Fenerbahçe bak hocam şunu söylemiyorum.
1: Doğru, Fenerbahçe ama 60'dan sonra olsun.
0: Fenerbahçe her maçta 4-4-2 oynasın demiyorum ben.
3: Bunu da görsün diyorsun.
0: Bak bunu da ama bir maçta simülasyon denesin bu maç o maç diyorum. Bravo Fenerbahçe bundan sonra oynadı 4. Hayır ne zaman söyledim burada. Ama bu maç o maç ya bir görsün
3: görmesi
0: bakalım.
3: Görmesi lazımdı. Doğru
2: peki,
3: katılıyorum.
2: Murat eklemek istediğin var mı?
4: Ya bir maçtan daha değerli. 3 puandan çok değerli bir maçı kazandı. Yani aslında huzur için, mutluluk için yani bu araya böyle girmek için kazanmak zorundaydı. Tamam onu kazandı ama üzerine 8 tane gol attı. Herkes mutlu mu mutlu. Fenerbahçeliler mutlu mu mutlu. Yani bu maç çok kıymetliydi. Ve hoca da rahatladı. Yani tabii bu 3 haftalık işte süreç daha da iyi olacak diye düşünüyorum.
2: Yani değerlendirilmesi yani
3: bunu
2: gereken.
3: Bunu daha da artıya çevirebilirdi diye Reha Hoca'nın sanırım aynı şeyi düşünüyoruz.
0: Farklı. Ya ben farklı düşünüyorum. Evet. Başkasına da saygılıyorum. Evet.
4: 69'da çıkarttı Vedat'ı.
2: Evet o.
4: Lukaku'yu aldı. Yani
0: ya Murat geçen sene bak geçen hafta bak kafasında o kadar yok. Antep'te Lukaku çıkıyor. Vedat ya böyle değişiklikler olur mu Allah aşkına? Bir risk al ya. Ya sen Fenerbahçe takımının oyuncusun. Eldeki kadroya falan bir
4: hocam,
0: güven ya.
4: Diken
0: sen Eyüp 8 tane evet gol yedi gelmedi önce Şenol Hoca soru. Ben hepsini seyrettim. 28 tane rakiplere pozisyon verdi Allah aşkına ya. Ya 10 kişiyle Rize 2 tane gol attı bu takıma ya. 10 kişiyle ya. Bir seyret var ya pozisyonları yok. 10 kişiyle Rize'yi gol attı 2-0 5-0 biterdi ya. Bir hafta önce ya. Ya biz seyrettiğimde görüyorum bu maça tam o maç ya. Her maçı oynat yani.
2: Bu arada Özcan Hoca'nın da bu karşılaşmadan sonra istifa ettiğini belirtelim.
4: Kabul edildi.
2: Kabul edildi değil mi?
4: Öyle biliyorum.
2: Evet öyle diye hatırlıyorum.
4: Normal.
2: Bu maça ilişkin pozisyon aldık mı? Var mı bir şey? Bir tane vardı galiba. Penaltı ile ilgili bir hemen ona da bir soralım Mustafa Hoca'ya.
3: Barda oturanlardan daha iyi gören kim derseniz sağdaki hakem.
2: Değil mi ya?
3: Yani 30. saniye önüne bir pozisyon geldi.
2: Ayakkabısı oyuncunun neredeyse çıkacak gibiydi.
3: Bak açısı geldiğini görün lütfen.
2: Rahat aslında önü.
3: Bakar mısın? O kadar rahat, o kadar net görebileceği bir pozisyon ki topa diyor. Ya arkaya baktı, ayakkabı çıktı.

0: Tamam, top gitti de. Topu vuran ki savunma vurmadı ki.
1: Topu
0: Vedat dürtüyor. Vedat dürtüyor.
1: Sarı lacivertli oyuncu dokunuyor.
0: Bak çok basittir.
1: Arkadan bu. Hamle geliyor.
0: Amatör bir ifade söyleyeyim. Topun yönüne bak derler hakeme.
1: Evet evet, onu topun, demeye çalıştım.
0: Bak amatörce söylüyorum. Topun yönü değişmediyse vuran kim? Düz gidiyor. Muriç ayağını koymuş, düz gidiyor. Bu sana, ya bunu bilmiyorsan hakemlik yapamazsın. Temelidir bu ya. Vallahi temelidir bu ya. Bunu veremiyorsan ne yapayım ben senin kokartını?
2: Yani hadi, topun yönü sana bir
0: çizgi dona veriyor. Dona verir ya, çözüm üretirsin. Böyle bir argümandır bu. Çok rahat maçın. Ya önüne 30. saniyede gelmiş, ver büyü. Ver büyü bunu. Evet. VAR'a gidiyorsun, VAR'dan geri. Bir de VAR'a da 30 saniyede takıldı VAR'da. 30 saniye takıldı orada.
1: Neye baktı onu da anlamadım.
0: Ben de onu anlamadım. 30 saniyelik değil, 3 saniyelik hadise bu. Giderken yolda dönerim, penaltıyı veririm. Bakmadı.
1: Peki şöyle yapalım. Madrid derbisini vereceğim dedim. Sevgili Cüneyt'e takım oyununda paslayalım onu. Hem bu maçın hem Beşiktaş maçının basın toplantılarını paylaşalım. Ardından takım oyunu da başlayacak.
3: Hafta başından beri oyuncularımızla çok iyi rakibi analiz ettik. Gayet iyi bir iletişim içerisinde bu maça hep birlikte çok iyi hazırlandık. Sonuçta son iki lig maçında istediğimiz puanları alamamıştık. Bayağı bir puan kayıpları yapmıştık. Bunu düzeltmek istiyorduk ve güzel bir oyunla bugün galip gelerek taraftarlarımıza karşı kendimizi oyuncularımızla birlikte affettirmek istiyorduk. Sonuçta Avrupa Kupası'nda, Şampiyon Ligi'nde iyi giden bir Fenerbahçe ama ligde son zamanlarda hiç istenildiği gibi gidemeyen bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik, farkındaydık. Ama sonuçta bugün güzel bir oyunla farklı galip geldiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyette taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyet, ligde aldığımız bu galibiyet oyun olarak da farklı galip gelerek de bize güzel bir moral oldu. İnşallah bunu sezon sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek bu şekilde yolumuza devam ederiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani bazı hafta istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalarda istediğiniz sonuçları alıyorsunuz, bazı haftalarda baktığınız zaman hakemlerin lehimize verilmesi gereken penaltılarla mesela maçı kaybediyorsunuz ama kimse bunlara değinmiyor. Ya bu maçın hakkı bu değildi, burada penaltılar verilmedi, burada şu oldu, bir tane çıkan yok. Ya beni suçluyorlar, ya futbolcularımızı suçluyorlar. Böyle bir olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunların bir maçlık olduğunu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir Avrupa'da bakıyorsunuz birçok teknik direktörlere, acaba onlar böyle bir olaylarla karşılaşıyorlar mı? Türk futbolunu bir yerde temsil etmişiz, güzel bir şekilde temsil etmişiz. Ülke puanına katkıda bulunmuşuz ama bunların hiçbir değeri yok. En ufak bir şeyde hoca suçlu, hoca formsuz, şu bu bir sürü yapıştırmalar üzerimize yapıştırılıyor maalesef. Ama biz alışığız. Mesleğimiz bu. Yani bunu bilerek seçtik. Bundan kaçış yok. Bunları da göstermek zorundayız. Bunların bilincindeyiz. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Dışarıya fazla kulaklarımızı tıkayacağız. Duymayacağız. Sadece işimize konsantre olup oyuncularımızla birlikte takımı daha iyi nasıl futbol oynatabiliriz? Daha iyi nasıl gelişebiliriz? Daha iyi nasıl çalışabiliriz? Biz bunların peşindeyiz. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar ve yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi 8-0 biten bir maçtan sonra bir hakem için bunları konuşmak bence doğru değil. Yani önündeyse, bizim aleyhimize de olsa, lehimize de olsa, yani gördüğünü çalsınlar. Biz fazla bir şey istemiyoruz ki hakemlerimizden. Gördüklerini çalsınlar yani. Mesela ben hala oradayım mesela. Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden. Bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor. Fiziksel eksik. Mesela bugün Asensio, siz sormadınız ben söyleyeyim. Asensio'yu biz kadroya aldık. Normalde oynayacak durumda değil. Doktorla da konuştuk. Eğer bir mecburiyet olsaydı 20 dakika falan oynatmayı planlıyorduk yani. Kendisiyle de konuştuk bunu. Maç farklı olunca doktor dedi ki oynatmayalım dedi. Ben gene oyuna alacaktım onu. Hani bir oynasın, bir moral olsun diye. Bizim için risk olur, kendisi için de bir risk olur diye. Sonra kendisi de çok doğru dedi. Ben de oynamak istemiyorum dedi. Yani iyi olur dedi bu şekilde. Onun için asansörü de oynatmadık. Şimdi oyuncularımı nasıl motive ediyorum? Ben samimi bir insanım. İçimdekini karşısına hayatım boyunca rol yapmadım. Rol yapamam zaten. Öyle bir yeteneğim de yok benim. Neyse içimdekini söyleyen bir insanım. Oyuncularım bunu çok iyi biliyorlar. İrfan'la konuştum. Dedim bak, sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Hafta başından beri. Kulaklarını kapa. Hata da yapsan önce basitten başla. Sonra zorları zorla diye konuşarak antrenmanlarda onu motive ettik, çalıştık. Bugünkü maça İrfan'ı biz bu şekilde hazırladık. Diğer yerli oyuncularla da böyle. Onlara ben güvendiğimi, inandığımı her zaman hissettiriyorum. Bütün yerli yabancı ayırt etmiyorum. Hepsiyle aynı şekilde konuşuyorum. Açık ve net bir şekilde konuşuyorum. Yani biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olsa mı, inanın biz onlardan, özellikle ben kendim şahsım, çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık, güzel bir galibiyet elde ettik. Onlara bu mutluluğu tattırdığımız için onlardan daha fazla ben mutlu oluyorum. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. İnşallah bunun bu galibiyetlerin devamı geleceğini ben inanıyorum. Bizi destekledikleri için, bana yaptıkları bu sevgi gösterilerinden dolayı, bana olan inançlarından dolayı onlara çok teşekkür ederim. Onlara minnettarım. Bugün mesela attığımız yan toptan, kornerden goller, bunlar hepsi çalışılmış, yani organize goller, yani tesadüf değil gerçekten. Hafta başından beri söylüyorum ya, çalıştık, oyuncularımızla güzel bir iletişim içerisindeyiz. Sağ olsun onlar da her söylediğimizi kayıt altına alıyorlar. Onları, bizi çok iyi dinliyorlar. Ne zaman, nerede, ne yapacaklarını onlara anlatıp gösterdiğimiz için burada da sahaya çıktığımız zaman bunları, antrenmanda yaptıklarımızı maçta da yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiği kadar. Bugün Vedat Buric'in geldiği nokta gayet iyi bir nokta. Bugün o da kendisi bir patlama yaptı. Güzel bir şey. İnşallah bunun devamını getirir diye düşünüyorum.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: A-Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: Takım oyununa hoş geldiniz sevgili seyirciler. Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu maçlar vardı bu hafta. Fenerbahçe günün ilk maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Beşiktaş liderlik hayalleri kurarak gitti. Diyarbakır'dan ve sportif faaliyetleri 3-2 mağlup oldu. Haftayı puansız kapadı milli araya. Fenerbahçe 3 puanlı, Beşiktaş puansız giriyor. Çok değerli isimlerle birlikte bu iki karşılaşmayı her yönüyle mercek altına alacağız. Recep Çetin, Abdullah Ercan ve Okan Koç bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Beşiktaş maç öncesinde de birlikteydik hocam. Avrupa'nın ardından Beşiktaş'ın Diyarbakır deplasmanında da 3 puanı istediğini söylemiştik, konuşmuştuk ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
2: Futbolda bunlar var. Yani çünkü sonuçta oynanmamış bir oyun, kazanılmış bir puan değil. Ama sporu kutlamak lazım. Bence doğru oynadılar. İyi oynadılar. İyi
0: bir anda 2-0'a geldi. Bunu beklemiyorduk.
2: Ya zaten işte bireysel hatalardan Beşiktaş'ın yediği her 3 golün 3'üne de bakıyorsun. 3'ü de oyuncu hatası. Siz rakibinize böyle pozisyon verip ceza sahasının önünde pas yapmaya kalkarsanız cezayı ağır keserler.
0: Nübel de kötü günündeydi hocam.
2: İlk golde belki pozisyon hatası yapmış olabilir ama ikinci golde Nübel hatası yok çünkü inanılmaz bir yere gitti. Üçüncü gol zaten ceza sahasının üzerinde pas yaparken aşırtma bir pozisyon oldu, gol oldu. Beşiktaş ilk yarı oynadı mı bana göre çok kötü oynadı. Pozisyon üretemedi, pozisyon bulamadı. Ahmet istediği oyunu oynadı, geride bekledi, çabuk çıktı, iyi savunma yaptı. İkinci yarı Beşiktaş döndü ama içten geçmişti artık bana göre. Artık doldur boşalta döndü. Ahmet Spor daha iyi savunup daha çabuk kontra çıkmaya başladı. Pozisyonlar yakaladı mı belki de 3-0'dan sonra çok daha fazla gol pozisyonu yakaladı Ahmet. Yani atabilir miydi? Atsaydı çok daha farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Yani tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ta şapkasını önünde koyup biraz daha iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü böyle maçlarda böyle büyük hatalar yaparsanız

0: Maalesef sonucu da ağır oluyor. Tabii ki yorgun. Evet, Beşiktaş yorgundu gerçekten.
1: O hissedildi değil mi?
0: Tabii, yani o kadar belli oldu ki bazı oyuncular artık gidecek hali veya işte Salih mesela, Orkun da eksi, artık gidecek hali kalmamış gibi bir tarza dönüştü. Zaten Beşiktaş orta sahası düştüğü zaman kale de düşüyor Beşiktaş'ta. En büyük savunma sahasında orta sahasıydı. Bence belki de bu ara Beşiktaş için çok iyi olacak. En azından o şeyi, ivmeyi yeniden yakalayacak. Evet, hataları oldu mu oldu. Futbolda hata var. Gol yedi mi? Yiyorsun. Sonuçta yakalayabilir miydi? Belki üçüncü golü yemeseydi maç belki de berabere bitecekti. O pozisyonları yakaladı çünkü Beşiktaş. Değerlendirelim dedi. Yani Ahmet Spor'u tebrik ediyoruz. Beşiktaş için de hayırlısı olsun diyoruz yani.
1: Okan Koç iyi başlamıştı sezona Beşiktaş. Avrupa'da da iyi sonuçlar aldı ki son Avrupa maçında zaten Türkiye'nin gururu oldu oynadığı futbolla. Lige de iyi başladı ama Alanya'da yaşanan mağlubiyet ve bu hafta Diyarbakır deplasmanında yaşanan mağlubiyet. Yani 6 haftada 2 mağlubiyet yaşadı. İyi oynayan Beşiktaş, iyi transferler yapan Beşiktaş. Nasıl değerlendiriyorsun bu akşamki maçta faturayı? Kime çıkarırsın bu
2: maçı? Şimdi bir şey soracağım Cüneyt abi sana. Sahada oynayan futbolcular neyden yaratılmış? Etten, kemikten, kandan, işte damardan, değil mi? Bunlar robot değil bunlar.
1: Kullar.
2: Değil mi? Allah'ın kulu onlar. İnsanlar, robot değiller. Tabii ki de kötü günleri olacak. Hata yapacağı günleri olacak. Ama bazı faktörler o hatayı daha da derinleştiriyor. Yani o sahanın içerisinde hata yaparsın. Geri dönüşler önemli. Geri dönüş yapmaya çalışan, sahada tekrar bir reaksiyon göstermeye çalışan, bulunmaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Bir anda bazı faktörler devreye giriyor. Bu sefer demoralize oluyor. Ne oluyor? İstediklerini yapamıyorsun. Sergileyemiyorsun. Sergilemeye çalışan bir oyuncu topluluğu. Yani sonuçta az önce söylediğin gibi çok iyi bir takım kuruluyor. Kadro kuruluyor. İyi oyuncular alınıyor. Olabilir. Kötü oynayabilir abi. Her insan, her maç aynı seviyede 9-10 seviyelerinde oynayacak diye bir şey yok, kaybı yok. Ama yani yorgunluk belirtisi de olabilir. Mental olarak da, kafa olarak da bazı oyuncular ya bu maç kolay geçer veyahut da bu maçı kazanırız gibilerinden arkadaşlarım devreye girer. Ben bugün biraz rolantide işte vites düşüreyim. Psikolojisiyle de sahaya çıkabilir. Çıkabilir, bunlar gayri ihtiyar. Normal, doğru. Oyun başladı. Beşiktaş topu hükmetmeye çalışıyor. Karşı taraf Ahmet iyi kapattı alanları. Dar alanda işte pozisyon, topun olduğu yerde hep bir fazlalar. İki iyili mücadelelerde mücadele etmeye çalışıyor. Üretkenlik anlamında Boku etkisi. Sol tarafta bakıyorsun İlhan bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok fazla beklentileri karşılamadı. Orta saha benim beklentilerimi karşılayamadı oradaki o üçlü. Yani üretkenlik, oyun kurma, mücadele anlamında, dönen toplar anlamında. Olur, yaşanır bunlar. Oluyor sahanın içinde. Ama babacığım, yani bazı dakikalar, bazı detaylar, yani kötü oynarken de illaki verilmeyecek gibi diye bir şey yok. Babacığım vereceksin. Vereceksin. Zaten pozisyonlar geldi mi orada da değerlendireceğim onu. Ben Beşiktaş'ın kötü oyununu bu mağlubiyet üzerinden okumuyorum. Okumak da istemiyorum yani. Mağlubiyeti kötü oyun üzerinden okumak istemiyorum. Yani sonuçta yine mücadele etmek isteyen bir oyuncu topluluğu. İkinci ara aradı. Sağdan, soldan, merkezden rakip kapanmış. Direnci artmış. Mücadele gücü artmış. Pozisyon vermemeye çalışıyor. Yine orada vites yükselten, çift forvete dönen, stoperi çıkartıp forvet atan bir teknik direktör. Oralarda arayış içerisine girmiş bir oyuncu topluluğu. Ama yani bakıyorsun yine bir şeyler devreye giriyor. Yani niye giriyorsunuz abi? Niye girmeye çalışıyorsunuz? Yani bu insanların artık sabrıyla oynanması gerçekten doğru bir şey değil yani bunlar. Doğru bir şey değil ya. Vallahi doğru bir şey değil. İnsanların gücüne gidiyor. Yediremiyor, sindiremiyor insanlar. Ahmet Spor çıkmış sahaya mücadele etmeye. Beşiktaş'ta yani geçtiğimiz haftalarda beklendiği oyunu, istenilen oyunu o sahada sergileyemedi. Yani üretkenlik anlamda da, defansif anlamda da, ofansif anlamda da. Ama yani bireysel oyuncular performans düşüklüğü yaşadı. Belki yorgunluk, belki kafa olarak çok hazır değildi. Bunlar yaşanır, futbolun içinde olan şeyler. Ama olmaması gereken şeyler niye oluyor hala? Bunları ben kabul etmiyorum, kabullenmiyorum. Beşiktaş bugün kötü oynadığı dönemler oldu, iyi oynadığı dönemler oldu. Pozisyon bulmakta zorlandığı zamanlar ilk yarı oldu. Rakip takım iyi mücadele etti. İyi, az önce söylediğim gibi alanları daralttı, kompakt oynadı. Pozisyon vermedi, topun olduğu her zaman her yerde bir fazlaydı. Bunu daha çok Beşiktaş yapıyordu ama
1: dersine iyi çalışmış.
2: Dersine iyi çalıştı ama işte bakıyorsun dersine çalışan hakemler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Devreye giriyor bu sefer. Sen dersine çalışmaya çalışırsın ama o dersinin sonucunu başka türlü alamazsın yani. Alamıyorsun. Almana engel oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Bugün puan kaybetti. Yani liderliğe oturabilirdi. 3 haftaya lider girerdi. Yani bu şeyler oldu yani. Söylenecek çok şey var aslında. Benim yani bakıyorum Rıdvan mesela. 2 haftadır oynamadım. Bugün 24-25 top kaybı. Biraz da oralarda yani sen tecrübelendin, deneyimlendin. Al basit oyna babacığım. Top orada çıkarken yani baktın şişirmek, uzaklaştırmak ayıp değil ki yani. Vur gitsin dağlara taşlara. Alıp oyunu kurmaya çalışıyorum. Bazı kontrpiyede kalırsın. İstediğin o anı yapamayabilirsin. O durumlar gelişiyor oyun içerisinde. Yani onlar oluyor. Salih mesela. Olur yani, çocuk haftalardır geldiği günden bugüne kadar hakikaten muhteşem işler yaptı. Çok iyi oynadı. Nazar değdi. Yani orada çıkarken kaptırdı topla. İkinci golü yedin. Yedikten sonra zaten takım bir demoralize oldu. Toparlamaya çalıştı. İkinci ara oyuna girdi. Oyunda kalmaya çalışan bir oyuncu topluluğu. Yine arayan bir Beşiktaş takımı vardı. Tamam belki %100 pozisyonlar yoktu ama tamamıyla 9 kişiyle alanları çok ciddi şekilde kapatan bir Ahmet Spor vardı. O alanlara da açmak kolay değil. Ya şutla açacaktın ya da 2'ye 1'lerle. Onları deniyorsun. Yine pozisyona giriyorsun. Pozisyon üretmeye çalışıyorsun ama skoru alamıyorsun. Ya bir sürü şeyler var. Nedenler var. Tek tek sıralasak yayın biter. Ne diyeyim abi, bakalım önümüzdeki haftalar daha detaylı, daha net bir şekilde göreceğiz Beşiktaş'ın performansını.
1: Değil mi? Kazananı tebrik etmek lazım. Az önce de belirttiğimiz gibi Beslik Asi Hoca dersine iyi çalışmış. Beşiktaş'ın defolarını da ortaya çıkarmış oldu bir bakıma. Ve Abdullah Hocam, siz Orban demiştiniz maç öncesinde. Evet. Öncesinde ve maçın yıldızıydı. Onun performansını da hazırladı arkadaşlarımız Orban'ın. Onu da getirelim ekrana. Bir yandan da maçı soralım. Böyle bir skor bekliyor muydunuz Beşiktaş adına? Ve Ahmet sportif faaliyetlerinin iyi futbolunda konuşmak lazım herhalde.
3: Tabii Ahmet'in galibiyetini gölgeleyecek hiçbir şey söylemeyeceğim ama tabii Beşiktaş'ın kaybetmesinde bazı nedenler var. Bence birinci neden yorgunluk. Beşiktaş bir maç oynadı perşembe akşamı. Cuma gününe sarktı o maç. Hı hı. Ondan sonra cumartesi günü bir ter antrenmanıyla buraya geldi. Zaten hoca da dile getirdi yani çok yorgunuz diye. Ki ilk yarıda ciddi anlamda oyunda olmayan bir Beşiktaş var. Bunun üstüne bireysel hatalar da eklenirse, ki sezon başından beri iyi oynayan Nübel ve Salih'ten bahsediyorum. Bir de Rıdvan'ı da ekleyebiliriz buna. Sonuç Beşiktaş adına tabii iyi olmadı ama ikinci devre Beşiktaş özellikle 2-0'dan sonra golü de buldu. Tam sekansı yakalamıştı. Belki golü bulacaktı. Orada Nübel yine hiç oynanmaması gereken bir yere bir pas. Salih'in bireysel anlamda yine tercih hatası. Üçüncü gol. Ya tabii Beşiktaş'ın oyunu çok efor gerektiren bir oyun. Kolay bir oyun değil. Yani hem adam adama bir oyun var. Hem çok özellikle ikinci yarı bunu çok net gördük. Devamlı rakip yarı sahada oynama var. Alanlar genişlediği zaman Beşiktaş bu alanları dolduramıyor. Bir de tabii bireysel performanslar düşük olunca Beşiktaş'ın oyununda ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ama tabii gelinen noktada sezon başından beri hep met ettiğimiz, iyi oyun hocasını da met ettiğimiz Beşiktaş var. Biz şunu şöyle dile getirmiştik. Ya Beşiktaş bu aralar iyi gidiyor, destek olun. Yarın kötü günde de destek olun diye hatırlıyorsanız.
2: Evet.
3: Bu da kötü günlerden bir tanesi. Ha Beşiktaş için bu bir yol kazası. Beşiktaş kesinlikle toparlanır. Ama özellikle bu yani stoper konusunda Beşiktaş'ın ciddi anlamda sıkıntısı var. Bu çok net göründü. Yani hoca onu bugün Emirhan Topçu Jalo değişikliğiyle çözmeye çalıştı. Rıdvan oynamadı. Mesela bugün bence kötü oyunlarından bir tanesini oynadı. Hoca o Poku'ya Poku'ya şans verdi ama Poku ne kadar adam geçme konusunda bugün çok başarılı olamadı. Yani sonuç itibariyle
1: Beşiktaş taraftar Çerni'yi eleştiriyordu. Çerni'yi arattı hoca. Yani, açık konuşmak gerekirse.
3: Ya mesela ben hep Trossard'ı söylüyorum. Yani çok deneyimli bir oyuncu. O bir çözüm oyuncusu. Bugün olsaydı bence çözüm oyuncusu olabilirdi. Nubeli de ben ilk kez hem vuruşlarda hem bu merkez oyun konusunda ilk kez bugün çok kötü gördüm. Ama dediğim gibi Beşiktaş toparlanır. Beşiktaş'ın bu milli araya en çok ihtiyacı

0: olan takımdı. Ya şimdi çok enteresan futbol bakın. Dün çok eleştirilen Fenerbahçe, dün diyorum yani dün olduğu için, kazandı.
1: 8 gol
0: çok,
1: zaten.
0: Acaba ligi havlu mu atacak, 9 puan olacak mı diyen Trabzonspor kazandı. Çok iyi dediğimiz Beşiktaş bugün kaybetti. Çok enteresan bir tablo var ortada. Ama görüntü itibariyle 6. haftada milli ara var. Görüntü itibariyle ben tekrar sadece bir maçlık averaj olduğunu düşünüyorum. Yani bir maçlık kayıp oldu. Beşiktaş bugün yenseydi en azından şunu diyebilirdi. Ya ben milli araya lider giriyorum diyebilirdi. O şansını kaybetti. Ki Ahmet'te oynamak hakikaten zormuş. Yani bugünkü şeyi gördükten sonra bir kere Ahmet'in hakkını kesin teslim edelim. İlk 45 dakika Beşiktaş'a karşı nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Ön alan baskısı, çabuk atak ve müthiş vuruşlar. Çok da dediğim gibi yani çok istekli, arzulu bir Ahmet ve ikinci ligden çıkan bir takım şu an itibariyle ligin lideri. O da ayrı konuşulması gereken bir şey ama Beşiktaş'ın bu yani kötü oyunu, mağlubiyeti sürer mi gibi bir endişem yok. Beşiktaş yine toparlanır, yoluna devam eder ama görünen o ki Beşiktaş'ın deplasman oyunlarında bazı sıkıntılar olacak gibi. Alanya'da oldu, kaybedilen bir tane maç var yurt dışında.
2: Zalgiris maçı.
0: Bir enteresan Zalgiris mesela. Evet, orada da bu da mesela şey enteresan mesela bu bir genel durum haline gelirse o zaman sıkıntı. O zaman şöyle bir durum oluşacak. İç sahada çok iyi oynayan bir Beşiktaş, deplasmanda aynı oyunu tekrarlayamayan bir Beşiktaş'a gider iş. Ki inşallah o da ortadan kalkar. Okan'ın serzenişte bulunduğu konuya %100 katılıyorum. Ona da destek vereyim.
2: Sağ olun.
0: Ali Şansalan konusunda ben zaten Ali Şansalan'ı hakem olarak beğenmiyorum. Recep abiye de içeride söyledim. Beğenmiyorum. Ali Şansalan Beşiktaş'ın lehine olacak penaltıyı ve atılacak adam varken Beşiktaş'ın aleyhine kontra faul verdi. Ya bu sahalarda görür yani bir hakem bir pozisyonu bu kadar yorumlayamaz. Ya inanın ben şeyden yine söylüyorum sevgili Cüneyt. Ahmet'in galibiyetini gölgelemek adına kesinlikle konuşmuyorum. Başkan da söyledi zaten kötü oynadık dedi. Ben kötü oyunun ilk yarıdaki bölümüne katılıyorum. İkinci yarı Beşiktaş kötü oynamadı. Ama ne olursa olsun abi yani sen ver penaltıyı. Skor ne olursa olsun sen karışma.
3: Kırmızı kart bir de var hocam.
0: Kırmızı kart var. Sen karışma ya.
3: Devreye 2-1 giriyor.
0: Ya zaten.
3: Belki 2-2 de girebilirsin 30.
0: Evet. Ya her an her şey olabilir. Sen ver abicim. Penaltıysa ver penaltıyı. Karışma sen. Sonra diyoruz ki biz bu liglerde hakem hatalarından iki tane takımın canı yanmış diyoruz. Diyorlar ki ne diyorsunuz? Al diyoruz işte. Al. Beşiktaş'ın penaltısı verilmediğini. Bu konuda müzdarip bir de takım Trabzonspor. Savic'in atılmasını biz zaten dile getiriyoruz, söylüyoruz yani. Hakemin atmadığı Savic'in. Konu dağılmasın. Versene penaltısını Beşiktaş'ın ya.
3: Doğru. Şimdi bak ligin
0: yani sonuç yapmasın. İtibariyle Beşiktaş ilk yarıda kötü oyununun neticesi olarak oyunu kaybetti. Ama Beşiktaş'ta bu süre devam etmez. Beşiktaş tekrar toparlanır, bu yarışa ortak olur.
1: Şu Orban'a bir bakalım hocam. Orban
0: evet,
1: demişsiniz.
0: Evet, meşhur Orban'a.
1: Tehlikeli demişsiniz ki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ahmet sportif faaliyetlerin ki goldeki şutunuzu, vuruş kalitesi.
2: Ama onu Trabzonspor da galiba
0: evet,
2: seyretmiş
0: takip
2: galiba.
0: Etti.
1: Evet.
0: Hatta şeyde Belçika'da gösterdiği performans nedeniyle.
1: Veriyor muyuz Orban'ı bir kez daha rica edelim arkadaşlar.
0: Listeye almışlardı ama değişik bir santrofor, çok hareketli.
1: Arkadaşlar Orban'ın grafiği bak, az burada, önce verdiğimiz grafiği bak, rica ediyoruz.
2: İşte bu pozisyondan sonra gol oluyor zaten. Burada alıyor, vuruyor.
1: Pozisyonlara sonra geçeceğiz. Hocam oynadığı maçların şöyle bir hariç hepsinde o da yenildikleri maç katkı sağlamış.
0: Doğru.
1: Bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Erzurumspor karşısında bir
2: Başakşehir

0: maçı 3 tane atmış.
1: Evet, hat-trick evet. yaptı. Kocaelispor'a 2-0 yenildikleri maçta katkı sağlayamadı. Trabzonspor maçında golü var. Kasımpaşa maçında 2 golü var.
2: Evet. Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlamadı evet. Cüneyt.
0: İkinci yarı girdi değil mi?
2: Bak, tabii. Bak o yazıyor. 45 dakikada.
0: Evet, 45 evet. dakikada atmış evet.
1: Ve bu akşam Beşiktaş'a da gol attı. Bir de asist yaptı.
3: En büyük özelliği ne biliyor musun Cüneyt abi? Yere sağlam, çabuk ve kuvvetli bir oyuncu.
0: İnanılmaz topa vurdu.
3: Dikin oynuyor. Kaptırsam da fark etmez. Süt çekiyor, çalım atıyor, adamın üstüne gidiyor.
0: Şu anda 6 golü var.
3: Alıyor. Bir de hocam çok hareketli yani.
0: Çabuk,
3: bir
0: çabuk.
3: De oyun onun tam istediği gibi bir oyun. Bu çok önemli. Aynen. Ön alanda, dar alanda ne yapabilir? O işte insanların kafasında soru
0: işte içeride. O yüzden Beşiktaş önde oynayacağı için bu oyuncu için doğru tercih aslında.
3: Büyük avantaj yani. Tabii. Onun için de büyük avantaj. Ya, oynadığı oyun sistemi de onun için büyük avantaj.
2: Şey, Okan,
3: yani Ahmet Spor öyle oynuyor.
2: Şeyi tercih ediyordu. Jack neyi tercih ediyordu? Çok tepki aldı hoca.
3: Evet.
0: Sonra Durağan Jack oyuncu aslında Jack de biliyorsun.
2: Jack neden vazgeçti? Orban
3: oynar. Nasıl oynarsın? İçeride mesela 60-70'te skor alıyorsan Jack neyle ikisini yan yana koyarsın. Sağdan soldan getireceğin ortalarla o bekler de iyi mesela. O da iyi.
2: Ya mesela Jack ne ön alan baskısına katılmıyordu. Bu ön alan baskısında da var. Atılan goldeki koşuyor. Görüyorsunuz yani çok hareketli, bir de çok dikine çıkıyorlar.
3: Tutamıyorsun ki. Kuvvetli evet. ya. Yere sağlam basıyor, çalım atıyor. Yani oyun tam onun istediği.
1: 2002 doğumlu.
2: Evet.
1: Kaç? 2002 doğumlu.
2: Ya dediğim gibi yani şey historisine baktığın zaman şey var, Belçika var.
1: Evet,
2: Genk galiba, yanlış şimdi yönlendirmeyeyim
0: sonra,
2: insanları.
0: Genk'ten sonra bir yere daha gitti galiba.
2: Sonra şeye gidiyor. O, daha sonra oynayamıyor.
0: Portekiz'de
1: boşluğu var. Verona, Hoffenheim,
2: evet, Lyon. Bravo. Lyon'da süre alamıyor.
1: Lyon'da alamıyor.
2: Evet, Genk'te bayağı ciddi 20 gol katkısı falan yapıyor. Ondan sonra dediğim gibi Trabzonspor ilgileniyor ama bu istikrarsız performansından dolayı vazgeçtiler diye düşünüyorum. Yani bir sene 20 gol atıyor, öbür sene oynayamıyor mesela. Oradaki
0: sıkıntılı bir oyuncu o zaman.
2: He?
0: Sıkıntılı bir oyuncu.
2: Ya
0: gibi.
2: Bilmiyorum.
3: Özellik de çok önemli hocam şimdi.
2: Ya bir de tabii ne oynayacağın dediğin gibi
3: sıkıntı
2: yani.
3: Sıkıntı yaşayabilirsin. Ne oynayacağın önemli. Şimdi abi, burada bu
0: bazen sorunu çözecek oyuncuya ihtiyaç var. Bazen de bu koşuculara ihtiyaç
2: ama
0: var.
2: Ama bu adam golcü
3: hareketli.
2: Yani.
3: Mesela
2: bu,
3: bunu deplasmanda, Avrupa maçlarında büyük takımlarda etkili olabilecek.
0: Bir de daha yaşı da çok küçük.
3: Ediyor.
0: Yaşı
3: yani da küçük yani. Gidiyor stoperlerin üstüne gidiyor.
2: Ya Okan şeye Kasımpaşa maçında galiba yanılmıyorsam Kasımpaşa 2-0 öndeydi.
3: Evet 2-0
2: öndeydi. İkinci bir gol attı. Kasımpaşa kalecisi öne çıktı. İnanılmaz bir gol attı. Yani her türlü gol atıyor. Bugün de vuruşla attı. Geçen hafta şeye 3 tane attı. Başakşehir'e.
0: Evet.
3: İşte bu tür takımlar kapanan, mücadele gücü olan takımlar. Abi bölge oyun oynuyor hocam. Futbol 1-2-3 bölge oyunudur. Bu ikinciyle birinci arasında alanları daraltıyor. Kanatlar süratli. Orta sahalarda zaten alanlarda mücadele eden, mücadele gücü oyuncu topluluğuyla beraber süratli oyuncularla iş yapıyorsun. Anadolu takımlarına çok iş yaparsın.
2: Ama şeyi ya, tebrik etmek
3: lazım. Kompak oynamak lazım.
0: Bence antrenör tebrik
2: etmek lazım. Evet, antrenör bence çok doğru.
0: Adam kendi oyun planına göre oyuncu transfer etmiş. Evet, öyle bakmak lazım.
3: Evet, doğru. Haddini aşmıyor dediğim gibi. Tabii. İşte burada bu takımlara nasıl problem yaşatırsın abi. Kanatların hareketli olması lazım. Bakıyorsun bokuyla ilan. Oralarda problem çözebildin mi? Adam geçip dengeyi bozacaksın. Hadi sen yapamadın. Rıdvan'la Mourinho giremedi devreye. Yorgunluk da vardı yani.
1: Bekleri giremedi.
3: İkinci yarı eğer ki bak ilk yarıdaki gibi oynamış olsaydılar o zaman ikinci yarı oynamış olsaydılar çok daha farklı şeyler yaşatabilirler. Bu tür takımlara karşı hareketli olacaksın. Evet. Beşiktaş'ın en büyük özelliği hep diyorduk ya durdurulamıyor. Niye durdurulamıyor? Her alan hareketliydi ama bugün bakıyorsun ilk yarı orta sahada kanatlarda beklerdi hareketsizdi. Boku yatıyorsun masa tenisi gibi top geri dönüyor.
0: Bence yorgundu Beşiktaş.
3: Ama Beşiktaş yorgundu da boku geçen hafta ben hazırım oynayacağım sinyalleri mesajı veriyorsun. Al oynadın ne yaptın? Hadi al oynadın. Verdi. Al biraz sorumluluk al gir içeri ya. Çalım atmış yap sanki.
2: Eksiltemedi evet.
3: Acemisin abi. Yani acemi evet. Oyuncu gibisin yani. Biraz oralarda kendini bir göster. Şans bulmuşsun ya. Ne güzel bir fırsat gelmiş. Bu tür takımlara karşı hareketli olmazsan problem yaşarsın. Müthiş kompak oynuyor. Alanları çok iyi daraltıyor. Alanına giren oyuncuyu rahatsız ediyor. 27 tane foul yapmışlar. 28 tane foul yapmış yani düşün. Niye? Rahatsız ediyor abi. Adam girme diyor. İşte ne yapacaksın abi problem yaşatmak istiyorsan, sorun yaşatmak istiyorsan. Kardeşim bir kişiyi geçeceksin. Geçecek oyuncunu da var. Ama olayı tam da Orkun da Salih zaten yani orada pozisyon gereği çok fazla oralarda o rolü misyonu üstlenmiyor. Ama kanatlar. Diyanoviç yalnız kaldı bugün bir araya. Hanoviç yalnız kaldı bir ara değil mi hocam?
0: Ama şöyle baksak şimdi Beşiktaş...
3: Ya ben kanat oynadım, sen de kanat oynadın. Sen Vlahović gibi forvetle oynamak büyük bir avantaj değil mi hocam?
2: Evet.
3: Ya adam ikiye birlere geliyor. Pas bağlantıları, dağıtımını iyi yapıyor. Topa gidiyor. Ya değerlendirsenize ya. Rıdvan 24 tane top kaybıyla oynamışsın ya bu maçta. 3 haftadır muazzam işler yapıyorsun. E gir biraz ya, sorumluluk al ya. Olmaz abi yani. Tamam kötü oynadın. Az önce hocamın dediği gibi. Ver kardeşim penaltıyla kırmızı kartı. İkinci yarı Beşiktaş belki 2-1. Belki 2-2 çıkacak
0: maçı. Bak
3: oyunun seyri. Hepimiz top oynadık hocam.
0: Versen 10 kişi kalacak. Belki de oyun şekli değişecek.
3: Sen demoralize olacaksın. Öbür taraf moralli olacak. Yani sahaya çıkacak bu sefer farklı bir kafa yapısıyla.
2: Ya kırılma anlarından biri penaltı pozisyonu. Biri de 2-1 momentumu yakaladığında Salih'in tercih hatası.
0: Kaleci de Salih'in tercih
2: hatası. Nübel'in de hatası var. Aynı çok medettiğimiz.
1: Nübel çok zor bir top.
2: Çok attı. Yani hiç oynanmayacak bir yere top oynandı. O attı. Tabii. Tam da baskı yiyeceği yere.
1: Alt yapıda sırtı dönük adama.
2: Atmayın der. Evet.
1: Dersiniz.
2: Ya yani en kötü der. Abi öne
0: çünkü,
2: oyna der.
0: Çünkü orası artık köbek yani. Artık yok. Oradan vuracağın her top gol olur.
3: Tabii telafisi olmayan yer orası.
2: Ya ama hayır, ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle sevgili Cüneyt. Şu olmuyor. Psikolojik olarak şu olmuyor. Bak Marsilya'ya çok iyi oynamışsın. 4-1 yenmişsin. Ahmet'e gelip 3-1 kaybedince bu psikolojiyi bir yere oturtturamıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani camia bundan çok etkileniyor.
0: Doğru.
2: Bugün mesela kaybetmesen kimse bir şey demeyecek. En kötü berabere kal.
1: Tabii.
2: Bir türlü
1: yine lider giriyorsun zaten.
2: Evet bravo. Ya anlatma şeyin var. Yani dersin ki ya ben perşembe çok yoğun bir maç oynadım, iyi oynadım.
0: Beraberle oynadım dersin.
2: Bu sefer ya ben yine söyleyeyim. Beraberle oynasaydı Beşiktaş bugün en kötü berabere kalır.
0: %100 kalır.
2: Yine kazanmaya oynadı.
0: Aynen.
2: Yine topa sahip olmaya oynadı ama ilk yarı ciddi anlamda kötü oynadı. Pas hataları var, Okan'ın dedikleri var, adam eksiltememe var, pozisyon üretememe var. Ta ki ikinci devre şey geri çekildi. Ahmet biraz daha derine savunma yaptı.
0: O zaman
2: dönen daha topları aldın, atak devamlılığı sağladın. Ama orada da işte ya, skoru hocam, alman lazım.
3: Bak
2: yani.
3: Abdullah hocam ne olursa olsun o seviyelerde oynuyorsun. Yani orada o top deliyor. Belli zaten adamların şablonu, şekli, oynama sistemi, oyun formasyonu bariz belli. Topla alanları daraltıp basacak sana. Çünkü sen geriden oyun kurmaya çalışıyorsun. Baktın abi tamam bir hata yaptın. İkincisine Rıdvan yüzün dönük.
2: Gerek
3: dönük,
2: yok yani.
3: Dönük. Bekle oynadık. Sen ne oynadın? Ya baktın kontrol edemiyorsun. Senin kontrolünden çıkmış top. Vur abi. Vur. Sen al oyunu kurmaya çalışıyorsun. Yapma.
2: Bu şeyden alakalı da olabilir belki. Ya ben bu sene benim takımım iyi oynuyor. Ben iyi oynuyorum. Bu bir özgüvenin getirdiği mağlubiyet de olabilir yani. Çünkü Rıdvan'ın o pozisyonda topu kaleciye vermesi lazım. En kötü Okan'ın söylediği gibi bir önü tercih etmesi lazım ama orada daha iyisini arama şey işte diyor ki daha iyisini arayayım hocam, bulayım derken adam giriyor araya.
1: Beşiktaş Salih'e de çok yük bindi hocam.
2: Salih'e çok yük bindi.
1: Yani belki o zaman Beşiktaş deplasmanlarda çift altı oynayacak hocam.
2: Olabilir. Ndidi mesela ben bugün yok. Salih çıkarır diye bekliyordum.
0: Yok öyle olmaz ya çünkü şimdi üst üste geldiği için Salih çok yoruldu. Ama haftada bir maç oynadığın zaman Salih'in o kadar yükü olacak zannetmiyorum.
2: Ama milli takımdan sonra da çok sıkışık bir takvim var.
0: Tabii 20 gün maç yok şimdi.
3: Bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi maçta tamam bireysel
2: bir de Olaytan da çok kötü oynadı ya.
3: Evet.
2: Hiç yoktu. Hepsi acayip kötü oynadı. Yani.
3: Ama kötünün bak şimdi kötüyü nasıl değerlendiririz? Alır kaptırır, gol yedirsin, yersin. Çok kötü. Yani topu rakibe bırakırsın, rakip oynar, seni kitler oraya kendi sahası. Ama Beşiktaş bireysel hatalarla yediği gollerden sonra demoruz oldu. Yoksa Ahmet'in ilk yarı organize bir hata yoktu.
2: Yok.
3: Ahmet zaten bunu oynayacaktı, belliydi. Ama işte bireysel hatalar ne yaptı? Seni o girdabın içine daha çok çekti. Ne yapacaktın işte? Daha çok sorumlu kalacaktın. Yani burada en büyük problem bana göre maçın içerisinde Beşiktaş ilk yarı kalamamasının sebepleri bir kırmızı kartla penaltının verilmesi, iki kanatlarla beklerin orta sahanın çok kötü olması. Yani üretken evet. Ne oluyor? Bu da sirayet ediyor. Yani hatalar, kötü gidişat, işte verilmeyen kararlar futbolcuları etkiliyor. Sahada da istediklerini sergileyemiyorsun. Bunlar genelinde o yayıldığı zaman maçın ne oluyor? Problem yaşanıyorsun. Yani olmaması gerekenler bugün yani... Ben bugün orta sahanın biraz daha sorumlu kalması, kanatların biraz daha sorumlu kalması gerekiyor. Ya yorgunluk diyoruz hocam. Ligin kaçıncı haftasındayız? 6. haftasındayız. Ya son çeyrek, son dönem olsa o belirtileri anlayışla karşılarım.
2: Ama şey, Okan, onu Okan...
0: Beşiktaş önceden açtı ligi.
2: Beşiktaş 28
0: 4 tane,
2: Haziran'da...
0: 4 tane maç oynadı, tamam, eleme maçı.
3: 6-4 daha 10.
2: Hayır hayır, 4 ya, değil
0: devre
2: ya.
0: Devre oldu.
2: Ya. Ya, 7 tane Avrupa Ligi oynadı.
3: 7 oynasın.
2: 6 tane de lig oynadı, 13 tane.
0: Yarı,
2: belki
0: ligin yarısı
2: bitti. Belki şu an en çok oynayan Beşiktaş.
3: Bu kadar zirayet etmemesi lazım. Soldaki 19'a...

0: dışında sahadaki yeni başlamış oynamaya. Orta sahada Orkun zaten Akdeniz'de zekerlisi oyun. Öbür olay iten Okan. Genç enerjisi
1: bilen. Ama Okan Perşembe
0: genç oldu hocam. Abi, ben bana göre
1: Perşembe oynadı. Gençlikte bak, yorgunluğuna alakası
0: yok. %20 %30 bak %20 olarak kabul ederim ama o bugünkü maçta sorumluluk, istek ve yani yaratıcılık anlamında çok fazla etkili olamadılar.
2: Peki 2 dakikalık bir reklama gitmemiz lazım. Ardından bugün Madrid derbisi vardı. Onu da hatırlatalım sizlere biraz. Derbi izletelim. Sonrasında hem Ahmet Beşiktaş maçını hem de Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasını konuşacağız.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: derbisi başlıyor Metropolitano'da. Şimdi Simeone, Kangani yaptı ortasını, kaleye doğru David geriye doğru şut, Tansko'dan Konate uzaklaştırıyor. Vinicius yaptı ortayı. Oblak, Dumfries, Arda kaleye baktı, uzak mesafe. Arda vurdu, kaleci Oblak. Çok uzaklardan isabetli bir şut. Arda Güler. Oblak golü izin vermedi. Giuliano Simeone döndü geriye. Llorente, Koke. Tekrar Llorente. Llorente Baena istedi, gördü onu. Baena kontrol, kaleye baktı. Baena vurdu, Courtois. Baena'nın şutu, Courtois gole izin vermiyor. Sol kanattan geliyor Atletico Madrid. Ansko Simeone'ye doğru havalandırdı. Simeone göğüs kontrol, yerde, hakem penaltı diyor. Havzı'nın müdahalesine hakem beyaz noktayı gösteriyor. Bir de sarı kart Havzı'na. Giuliano Simeone çok iyi kontrol etti topu. Havzı'nın önünde kaldı. Havzı'nın penaltıyı yaptırıyor. Offside yok. Evet, izleme tavsiyesi var.
1: İkili mücadele değil, direkt gitmesine engel şekilde çekiyor derse o zaman kırmızıya döner. Bak, bir yandan onu da gösteriyorlar. Görüyor musun? İkisini de gösteriyorlar.
0: Evet, hakem izledi.

0: Alonso bomboş. Atamadı ona. Şimdi Simeone. Simeone yerden gol! David'le fark 2'ye çıkıyor. Atletico derbide 2 farklı önde. Giuliano Simeone. Penaltıyı alan isim. Şimdi de gol pasını veriyor David. İlk derbisinde golle tanışıyor. Tam kenarda Alvarez'i muhtemelen onun yerine alacaktı ama çıkmadan golü atıyor David. Baena ön direk kafalardan sekti. Bir kafa daha Kurtuva. Dönen top Koke çevirdi. Şut son anda Rüdiger. Hansko kaleye doğru yine Rüdiger. Atletico 3. golle burun buruna. Yani çok zor bir kafa vuruşu Engin. Bir kez daha izleyelim. Romero. Kurtuva uzandı. İkinci hamle Alvarez, Rüdiger. Hansko kafayla çevirdi. Yine Rüdiger. Kurtuva uzun oynadı Diomande'ye. Romero sekti top. Diomande hoplak. Real Madrid adına hayata dönüş şansı olabilirdi ama Romero'nun büyük hatasında iyi kullanamadı bunu Diomande.
1: Maç başından beri Real Madrid'in yakaladığı en net pozisyon ama çok kötü vuruş Diomande'den de yani.
0: Bernardo Silva yaptı ortasını. Kafa vuruşu top ağlarda. Real Madrid duran toptan golü buluyor. Farkı 1'e indiriyor Rüdiger. Atletico'nun oyunu soğuttuğu bölümde Bernardo Silva'nın ortası Rüdiger. Real Madrid'i umutlandırıyor. 90. dakikada. Bu sezon ilk golü Rüdiger'in. Şimdi Alvarez. Alvarez gitti. Alvarez bekledi. Alvarez sol ayakla top dışarıda. Bir an önce gol atıp kendine gelme uğraşında ama taraftar pek beğenmedi bu şutu. Ve son düdük geliyor Ortiz Arias'tan. Diego Simeone çok mutlu. Alışılageldik koşusunu yine soyunma odasına doğru yaptı. Mourinho ve Real Madrid ikinci yarının büyük bölümünde kırmızı kart penaltıdan sonra çok varlık gösteremediği mücadelenin son 10 dakikası duraklamayla birlikte umutlandılar ama yetmedi.
2: Madrid derbisinde Atletico güldü. Kötü bir hakem vardı ama Mourinho da yine kötü gidiyor. Onu da altını çizelim. Bizim Arda'mız iyiydi. Devamını milli takımda bekliyoruz. Gelelim Beşiktaş'a. Bu bölümde Beşiktaş'ı tamamlayacağız. Fenerbahçe'yi de geçeceğiz Recep Hocam. Defansif hatalar da Beşiktaş'ta çok dikkat çekiyor hocam.
3: Ya şimdi şöyle bakmak lazım. Çok basit gol yiyince artık otomatikman oyuncular da demoralize oluyor.
2: Yani bireysel hatalar da gelen goller.
3: Bireysel hatalar zaten oyuncular.
2: Beşiktaş defansta güven vermiyor hocam. Orada hoca da sürekli bir değişikliği diyor. Onu da hazırlayalım
3: arkadaşlar. Aslında şöyle.
2: Rotasyonunu.
3: Beşiktaş'ta en büyük sorun birebir savunma oynuyor. Çünkü önde baskı oynayan, önde oyun şeyin şablonu oluşturan Beşiktaş geride isterseniz zaten savunmada zafiyet veriyorsun. Çünkü birebir oynuyor oyuncular. Bekler kenar oyuncularla, stoperler de santraforla mecbur. Çabuk oyuncular olduğu zaman Beşiktaş'ın sıkıntıları oluyor. Ama çabuk oyuncu olmadığı zaman Beşiktaş orada biraz daha rahat ediyor. Mesela sağ bekin geçen
2: orada savunma dörtleri ekranda hocam.
3: Yani %90'ı zaten Murillo %100 oynamış öyle diyelim. İşte Taylan bazen oynattı. Akbodu şu anda mesela pek düşünülmüyor falan gönderecek falan diyordu. Şu anda Akbodu daha ön planda gibi gözüküyor. Biraz daha böyle kuvvetli, biraz daha dengeli gibi duruyor ama Jola daha kaliteli, daha tecrübeli. Fakat onun da böyle kendine olan çok özgüveni var. Bazen orada yapılmaması gereken şeyleri yapıyor. Bunların içinde gene en çabuk, en iyisi olan bana göre Emirhan. Gerçekten daha böyle canlı, daha heyecanlı, savaş ruhu var.
4: Hocam oyunu ya, kuruyor, agresifliği var.
3: Ya biraz işte yapıyor. Topu basit oynaması gerekiyor. Evet, bazen basit oynamıyor. Risk alıyor. Ama öbür türlü baktığınız zaman bunların içinde bana göre Emirhan en iyisi. Rıdvan aslında sakatlanmadan önce çok üstüne koyarak çok iyi seviyeye geldi dönemdi.
2: İyi başlamış.
3: Geçen seneyle kıyasladığınızda bu sene hakikaten çok iyi işler yapıyordu. Ama sakatlıktan döndükten sonraki bu haftaki şeyi biraz daha herhalde o da hazır değildi bana göre.

0: Ya %100 sakatlığı düzelmedi ya da bazen hata yapabiliyorsun. Hepimiz hata yapıyoruz. Cüneyt Çünkü abi. Futbol hataya ait bir şey. Aynen Çünkü öyle. Bazen şimdi futbolcu ya insanız değil mi biz? Yarın işte futbolcular işte makine değil. Ya bir yerin ağrıyordur, işte bir mutsuzsundur, işte yanlış işte tedavi olmuşundur. Yani bazen hakikaten hepimiz top oynadık. Yani burada üçümüz de top oynadık. Yani hiç futbol zamanında ağrı olmadan oynadığınız maç var mı? Yok.
1: İğneyle gerekirse oynadık.
0: Ya bazen abi işte ya futbolcular da hata yapacak. Şu anda Beşiktaş övdüğümüz hakikaten halen daha ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Bak Beşiktaş'ın bu oyunun tarzının daha da iyi olacağını, daha da üstüne koyacağını düşünüyorum. Ama eksikleri var mı? Var. Bunları da telafi eder mi? Eder. Etmek zorundalar. Yeni bir yapılanma yaptılar. İyi bir hoca aldılar. Hakikaten inanılmaz bir uyum sağladı. Hem taraftar hem oyuncu şeyine hoca. Ya hocanın istediği, oynatmak istediği tarzda oyuncular alırlarsa belki de daha farklı yere gelecek Beşiktaş. Şu anda kaybedilmiş 3 puan evet. Bakıyoruz puan seviyesine en fazla 1 puan 2 puan var arada yani. Beşiktaş bunu kapatabilir mi? Kapatabilir. Kazansaydı ligi bitecek miydi? Yani şampiyon olarak ligi bitirecek mi? Bitirmeyecek. Çok uzun bir maç var. Uzun bir maraton var. Herkes herkesi geçebilir. Herkes herkesi yenebilir. Eğer siz iyi oynadınız. Bugün tamam Beşiktaş bazen kötü oynadı. Ama bugüne kadar ilk defa Beşiktaş kötü oynadı diyorum ben. Ben ilk defa Beşiktaş'ın bu kadar kötü oynadığını ilk defa görüyorum. Bu sezon. Hiçbirimiz görmedik.
1: Evet.
0: Beşiktaş ne diyorduk? Arzulu oynuyor, istekli oynuyor, sahada mücadele ediyor, koşuyor, savaşıyor, üretiyor, çabuk hücuma çıkıyor. Ama bugün onu yapamadılar. Ya yorgunluktan ya da kadro değişikliğinden dolayı oldu. Ama bunun şeyinde de bence Ahmet Beşiktaş'ın oyun yapısını bozdu.
1: Tabii tabii.
0: Bak onu da iyi irdelemek lazım. Bence Ahmet Beşiktaş'ın oyun yapısını bozdu.
1: Bir de ne var biliyor musun? Bakıyorum mesela hocam ilk yarıya. Yani Beşiktaş bireysel hatalarla pozisyon verdi, golü yedi değil mi? İlk yarı Beşiktaş kötü oynarken de bile yani çok fazla pozisyon vermedi. Organizasyon anlamında.
0: Kendi hatalarına golü Doğan.
1: Kendi hataları.
0: Evet.
1: Şimdi ikinci yarı oynadığı oyun sisteminden dolayı dünyanın en iyi stoperlerini getir koy. Mecbur 2-0'dan sonra pozisyon verirsin, kontratak verirsin. Abi, çünkü artık hafta içi çok yoğun bir tempo.
0: Kaybedecek bir şey kalmadı.
1: Dediğin gibi risk alıyorsun, sorumluluk alıyorsun.
0: Kaybedecek bir şey kalmadı.
1: Getir. Dünyanın iki tane stoperini getir pozisyon verirsin. Çünkü artık sorumluluk alıyorsun, risk alıyorsun, alan veriyorsun arka tarafta. Geçtiğimiz maçlarda aynı sistemi, aynı oyun anlayışıyla bu kadar çok pozisyon vermiyordu. Niye? Çünkü ön taraf hareketliydi, üretiyordu, yaratıcıydı, yaratıyordu. Problem o zaman çözülüyordu, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi mesafe oluyor, ön taraftan top kaptırıyor, masa tenisi gibi dönüyor, rakip bir kontratak.
0: İşte mesafe uzadı.
1: Sen hata sonuçlandıramıyorsun şimdi bu maçta. İkinci önceki maçlarda sonuçlandırıyordun. Bugün İşte bak ben net söyleyeyim. Bu maçın en büyük sebeplerinden bir tanesi bana göre kırmızı kartla penaltı ve kanat forvetlerinin orta sahanın beklerinin üretkensizliği. Bu bana göre resmi bu şekilde okuyorum ben. Yani tabii ki de hata yapacak futbolda. Ama bu seviyelerde bu tür maçlarda sonuçta bu maça çıkmışsın. Liderlik 3 haftaya lider gireceksin belki. O hava, o atmosfer, o futbolculara verecek özgüven, camiayı ciddi şekilde havaya uzun süredir lider olamıyorsun. İyi futbolunla, güçlü futbolunla hedefe gidecek bir takımsın. Ama işte bazı işte az önce dediğim gibi kırmızı kart penaltı kötü oyun seni aşağı çekiyor yani bir nebze psikolojik olarak etkiliyor. Bugün ben biraz daha istekli görmek istiyordum yani kanat oyuncularını orta saha biraz daha istekli. Ben Mihailović gibi bir oyuncuyla oynamam var ya sana bir şey söyleyeyim. Yemin ediyorum can atarım göbek atardım ya öyle bir oyuncuyla oynamak. Keyif veriyor ya. Seni de oynatıyor bu oyuncu. Adam bir de sadece statik oyuncu değil. Arıyor sağa sola sana geliyor yardım ediyor. Baskı yapıyor. 2'ye 1'e giriyor. Her anlamda sana destek oluyor. Büyük bir avantaj bu. Yani bugün bence Beşiktaş tamam kötü. Ne anlamda kötü? Pozisyon vermedi ilk yarı. Bireysel hatalarla golleri yedi. Ama üretkenlik anlamında üretemedi. İkinci yarı sorumluluk aldı. Risk aldı. Kontra ataklarla pozisyon verdin. Dünyanın az önce söylediğim gibi en iyi iki tane stoperini getir. Yine o pozisyonları verdin. Ama senin Rıdvan, Morillo, sağ tarafta Serni, ikinci yarı sol tarafta İlhan, Raşiska girdikten sonra onlar da bir şey yapamadı. Yani çok onlar da biraz hareketli olsa biraz daha böyle
0: ama onlardan bir tık daha
1: Orkun devreye girdi biraz işte. Yani bunlar yaşandı sahanın içinde. Ha buna bakmayacaksın artık geriye bakmayacaksın. Önüne bakacaksın ki
0: işte her şeyden yani, bir ders çıkarmak
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii çıkartılacak. Yani, çıkartılması
0: çıkarmak lazım abi.
1: Salih de mesela artık bundan sonra oralarda top gelmeden önce çevre kontrolü çok önemli. Şimdi oradaki basan çocuk aklıma gelmedi şimdi ismi.
2: Furkan.
1: Furkan

0: Bak dikkat et. Top opsiyonunu, pas opsiyonunu sola doğru kullanacağını bilip o soldan baskı yaptı. Çok akıllı bir baskı.
1: Muhtemelen uyguladı. Onu analiz etmiş.
0: Analiz tabii. Ettiler işte. Yani. Sen de orada bakacaksın. Cüneyt abi.
1: Geri oyna ya.
0: Bak normalde top geliyor mu sana? Bir kafanı çevir arkana bak. Sadece baktın adam arkadan geliyor mu? Tekrar kaleciye ver. Ve senin kalecinin ayakları çok iyi.
2: İşte yani fazla iyi olunca da böyle oluyor yani. İşte.
0: Opsiyon da yok karşında.
2: Yok.
0: Yani yaşandı. Bu nazarlık olsun.
2: Ya her şey bir tecrübedir.
0: Yani geldi günden beri. Yani maşallah hep dedik nazar değdi çocuğa yapacak bir şey yok.
2: Aynen aynen.
0: Yani böyle bir gün yaşandı. Ahmet Spor çok iyi mücadele etti. Aynen. Müthiş öyle. Kapandı. Alanları daralttı. Sert, agresif oynadı. Yani aradılar, istediler. Çok süratli, kaliteli ön tarafta çok iyi oyuncuları var. Orta sahada alanları daralttılar. Arka tarafta müthiş alanları daralttılar. Hep söylerim kardeşim. Rakip senden güçlüyse mücadele edeceksin. Alanına girdiği zaman hayırdır diyeceksin. Girmeyeceksin, ısıracaksın. Ha, onun tabii futbol kurallarının içerisinde yani olması mutlaka gerekiyor. Tabii. Ahmet de iyi oynadı, iyi mücadele
1: ama
0: etti.
1: Ama Ahmet bu ligin iyi bir deplasmanı oldu.
0: Evet.
1: Tabii. Değil mi? Tabii. O oluşuyor yavaş.
3: Trabzonspor'da yendi, Beşiktaş'ta yendi hocam.
1: Tabii ilk maçta Erzurum'u da yendi ki o maçta Erzurum aleyhine bir sürü hakem hatası da var ama sonuçta 3-0 yendi. Yavaş yavaş şey oluşuyor yani Ahmet deplasmanı hakikaten zor bir deplasman. Doğru. Taraftar kitlesiyle, havasıyla zor bir deplasman.
2: Ama şöyle bak hiç büyük takımlar sadece Ahmet'e hücum eder. Anadolu takımları Ahmet'e hücum etmez unutmayın.
1: Doğru.
2: Arkada bekleyen bir takım Ahmet'in işi zor.
1: Ama hocam geçen hafta da Başakşehir'i yendiler.
2: Abi Başakşehir yani 2-0'dan sonra 3 gol bıraktılar oyunu. Ben seyrettim maçı. 10 dakikada 3 tane gol attılar.
1: Evet, doğru.
2: O yüzden yani şimdi Anadolu takımları birbirleriyle oynarken deplasmanda hangisi açılıyor? Hiçbiri açılmıyor. Hepsi sağlam duruyor. Ancak büyük takımlar gidip açık oynuyorlar. Niye? Çünkü büyük takımlar kazanmak zorunda. Hedefleri var. Evet. Anadolu takımları hedefleri ise bir puan diyor. Ligde kalayım diyor.
1: Ama o yüzden zor bir deplasman.
2: Abi
1: Diyarbakır full stat değil mi?
2: Abi, yani Diyarbakır her zaman zor bir deplasman. Çünkü hakikaten büyük bir şehir. Ya bir de hakikaten iyi oyuncular var. Yani inanılmaz çabuk, süratli ve sonucu etkileyen
1: bence
2: çok oyuncular var.
1: Bence hocayı da kutlamak lazım.
2: Zaten kendi seyretmiş galiba.
1: Beşiktaş'a nasıl oynanırı özellikle ilk yarı çok net değil mi? Beşiktaş'a geriden oyun kurdurmadı. Tabii. Çabuk çıktı. Tabii Beşiktaş'ın yorgunluğu da ona bir nebze şey oldu. Yani elini
2: avantajı
1: güçlendirdi.
2: Avantajı oldu.
3: Şimdi pozisyonları da bakalım isterseniz. Çok konuşuldu. Maçtan sonra Başkan Serdal Adan'ın açıklamaları vardı. İtalyan'ı çok hakem üzerinden okumadı maçı.
1: Hiç okumuyor.
2: Hakemlerle hiç şey yok.
1: Yani, Alanya'da da
0: okumuyor. Hiçbir zaman, hiçbir yerde.
1: Yani oyuncusuna yumruk atıyorlar yine okumuyor maşallah.
2: Bilmiyor Türkiye'yi de o yüzden.
1: Hayır yani bilmiyorum. Hiç karışmıyor hakem oyunu ama maalesef Türkiye'de de bu hakem hatalarının dediğimiz gibi Beşiktaş'a hep tesadüf ya. Herhalde. Hadi bu hafta da tesadüf diyelim.
0: Valla bunlar tesadüf değil hocam.
1: Yani.
0: Bunlar farklı bir şey, farklı bir bakış açısı.
2: Görmek istemiyor belki.
0: Ya görmek istemiyor da ama işte yani insanlar bu sefer onları farklı görüyor. Olmaz mı böyle yani? Ben yani şimdi, bunu kabul etmem. Ya ama hiçbir Beşiktaş'ta bu mesele Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da isyan ediyor. Maçı kazanmasına rağmen çok güzel bir oyuna rağmen.
3: Bu akşam Ahmet Spor Başkanı da
0: isyan ediyor. Yok, Fenerbahçe
2: şimdi hakem orada faul verdi ya VAR o yüzden giremiyormuş devreye.
1: Evet.
2: Vermese VAR o devreye giriyor.
0: Evet doğru.
1: Tabii.
0: Ama hocam şimdi bir şey soracağım.
2: Ama bu da bir ilginç değil mi yani?
0: Yüzünün önünde olan hadi sen göremiyorsun yan hakemin dibinde oluyor ya. Yan hakemin tam paralel açısında bakış açısının önünde oluyor yani burada kusura bakma ne olur.
3: Bakalım şimdi pozisyon üzerinden konuşalım. Beşiktaş'ın golü öncesinde bir faul var mı?
2: Yok.
3: Ona bakalım itirazlar vardı bu konuda.
2: Bu da yok da belki öbür baştakinde belki olabilir. Yalnız bu da baksana ben.
3: Gol çok güzeldi. İzleyicilerimiz görmüyor. Golü değil pozisyonu konuşalım hocam.
2: Yani
3: görüntüleri izleyicilerimiz.
2: Bu ilk pozisyon belki olur da öbürkü değil gibi. İlk pozisyon olabilir ama ikinci değil gibi. Bak bu burada var.
1: Yalnız görünen bu Salih'in devamlı aynı hatayı yapıyor. Yani topu alırken arkasındaki oyuncu hiç kontrol etmiyor.
2: Hiç, evet.
3: Bu hocam ilk hareket.
2: Bak.
3: O da ikinci hareket.
2: İlkinde bozuyor Salih. Dengizi bozuluyor.
3: Verir miydiniz hocam hakem olsanız?
2: Ya ortada bir ya verirsin ya vermesin ama versen de bir şey demezler, vermesen de bir şey demezler ama veriyorlar genelde.
0: Şimdi ben niye verdim biliyor musun? Birçok maçta verildiği için verdim. Normalde futbol kurallarının içerisinde itme, kalkma, çekme olur. Ama diğer maçlarda, diğer rakiplerde veyahut da farklı takımlarda verildiği için dengesini bozuyor dediği gibi hocanın. Bak topa tamamlayamayıp
2: burada

0: Denge bozuluyor.
1: İki
0: açılıyor
1: pozisyonda
0: top.
1: Anladın mı? Dengesini bozuyor.
0: Yetişmeye çalışıyor.
1: Avantajını engelliyor yani. Aynen, İlk pozisyonda verebilirdi mesela.
0: Çünkü dengesini bozuyor.
2: Abdullah Hocam, hakem de pozisyona çok yakın.
3: Ben bence iki pozisyonda da faul yok.
1: Ya normalde yani, az önce söylediğim gibi hocam, tabii, futbol kurallarının içinde olan pozisyonlar bunlar. Az önce ne dedim, hafif itme, çekme, kalkma, bunlar tabii ki de kabul gören şeyler. Biz de yaşadık temaslı oyun. Futbol sert oyundur, temaslı oyundur ama buna benzer birçok pozisyonlar verilmediği için veyahut da verildiği için insanlar bu sefer ondan dolayı buna veriyor.
3: Ama şimdi hani dengesini bozduktan sonra top yine Salih'in hakimiyetine girmiş bak.
1: Ama hocam bak,
3: burada ama dikine çıkabilir, yanlış yere sürmüş.
1: Orada hata yaptı. Evet. Yattı, tekte sağına atabilir.
0: Yok, ikincide faul yok zaten.
3: Ben çok faul olduğunu düşünmüyorum. Hem ilkinde hem ikincisinde.
2: Bu arada devreye girmedi.
0: Yok, ikincide zaten faul yok. İkincide.
2: Peki Orban.
0: Bir de çok inanılmaz vurdu.
3: Müthiş vurdu tabii.
0: Kaleci de beklemiyordu zaten, ben size söyleyeyim. Bak, kaleci falan beklemiyordu bak. Bak.
2: Topun şiddeti de çok fazla.
0: Yani İlginç bir şekilde gitti.
2: Bir sonraki pozisyonu izleyelim biz. Dakika 35.
3: Bu penaltı.
2: Milevovic'in pozisyonu. Penaltı ve kırmızı kart.
0: %100.
2: Var mı?
0: %100. Kırmızı kart ve penaltı. Bak, ayağının üstüne düşüyor. Milevovic'in ayağını vuracak, ayağının üzerine düşüyor oyuncu. Bak.
2: Milevovic'in önüne geçiyor. Sonrasında Milevovic'i bekliyor.
0: Bak, ayağının üstüne düşüyor. Bak, iyiyse.
2: Faul düşmesi değil. Bence.
1: Sarılıyor bak.
0: Bak
2: sarılması buradan, hocam.
0: Bak ayağını çekiyor zaten.
3: Sevgili Cüneyt.
2: İlk hamleyi
0: vurmasını engelliyor. Bak,
3: stoper sağ eliyle Vlahovic'i hiç bırakmıyor. Evet. Oraya dikkat
2: arkadan
3: etme.
2: Arkadan gelip gelmediğine de bakıyor. Top oynama düşüncesi yok hocam. Tabii. Bakın topu bıraktı. Tamamen Vlahovic'i bekledi ve kolunu kullandı.
3: Bir şey sorabilir miyim sana?
2: Buyurun hocam.
3: Burada kontra faul verdin değil mi sen hakem olarak?
1: Evet, doğru.
2: Vlahovic'i yaptığı faul nerede diyelim hakem.
3: Hayır, ben sana soracağım. Ya hakikaten buna kontra faul verdin. Sen şu maçı yönet. Ne düşünür? Niye vermiş olabilirsin?
0: Neye dayanarak verdin?
3: Ben çok merak ettim. Yani şunu...
2: Yani Vlahovic nerede faul yaptı? Diyelim ki hakem Vlahovic'in faul yaptığını gördü ve verdi.
3: Ha, faul nedeniyle mi verdiğini söylüyorsun? Şeyin Vlahovic'in.
2: Evet.
3: Tamam, nerede faul yaptı? Bana bir gösterir misin?
2: Çünkü elle oynama yok. Başka neden
3: verecek? Nasıl? Yani bu... Bakın. Aslında açıya bir bakmak lazım. Hakem nerede? Göremedi mi gibi? Yan hakem yorumlayamadı mı?
0: Yan hakem dibinde hocam. Yan hakemin karşısında bak. Yan hakemi görmüyor musun?
1: Görüyorum.
0: Bak
1: tam dibinde
0: bak,
1: hocam.
0: Bak. Gözünün önünde yan hakem. Bak,
2: yardımcı hakemin açısı bak, çok net.
1: Orta hakemi görebiliyor.
3: Orta hakemin de netmiş.
1: Net önünde.
0: O da arkada abi, bakalım.
2: Çok doğru açıda.
0: Abi yan hakem ayna gibi gözüküyor abi.
3: Bence
0: yan
3: şey dedi, Vlahovic çekti dedi, ona göre Vlahovic'e kontra faul verdi.
2: Var mı bir çekme hocam?
3: Bence çekme falan yok.
0: Hiçbir şey yok.
3: Çekme varsa zaten Vlahovic'e var.
0: Bak, adam çekiyor bak, evet, bak, bak, oyuncu, bak, ele bak, bak, bak, bak.
1: Oyuncu kalecinin çıkmasını bekledi. Kaleci çıkmadı, oyuncu çıkmadı, ikisi kontrpiyede kaldı. Oyuncu bu sefer baktı Vlahovic yanından yağ gibi sıyrıldı. Sıyrıldığını hissettiği an bacaklarına sarılıyor. Bak hiç, oyuncu ne kadar
2: doğruyorum bu
1: bak,
2: bence.
1: Oyuncu ne kadar iyi niyetli hala topa vurmak, mücadele etmek istiyor ve yan hakemle sevgili Ali Şansalan, Ali Koç bir şey demişti onunla ilgili. Ali Maç alan mı ne mi demişti galiba? Yani Ali Şansalan öyle bir yorum yapmıştı. Sevgili Ali Şansalan, Ali Koç demişti Ali Maç alan. Yani burada bak, Beşiktaş kötü oynayabilir. Az önce söylediğim gibi. Maç 33. 34. dakikada. Penaltı, kırmızı kart verdi. Maç 2-1 oldu. Soruyorum size.
3: Değişir.
1: En tehlikeli skor hangi skordur? 10 kişi kalmışım ve
3: değişir.
1: Sana nasıl bir moral, motivasyon, hava gelir? Rakibe nasıl bir moral?
0: Bir de iki tane santrafora dönünce 10 kişi kaldı.
1: O ara bir de Oğuz'u da attığın zaman ne olacak içeri? Ha, baskıyla 2-2, 3-2, belki devreye 2-2 de girebilir.
0: Abi ne olursa olsun sen gördüğünü ver.
1: Dediği gibi hocam, hocam. Ver abi.
0: Sen gördüğünü ver abi.
2: Belki de Beşiktaş penaltıyı kaçırır.
0: Ya belki, ya
2: belki fazla
0: atar atmaz.
3: Belki Ahmet belki penaltıyı kaçıracak belki.
1: Kırmızı kartı ver. Belki 10 kişi kontra atakta Ahmet Spor pozisyonlarında gol alır.
0: Abi onun hiçbir garantisi yok.
1: Her şey olabilir. Her senaryo yaşanabilir. Ama sen ver. İnsanlar bunu söylüyor. Ben soruyorum abi. Sizin tanımınıza göre penaltı nasıl? Kırmızı kart nasıl? Ali Maçalan demiş ya neydi onun ismi, Ali Koç? Ali Şansalan. Evet. Ali Maçalan demiş ya. Soruyorum, Ali Maçalan mı Şansalan mı ne diye. Soruyorum ya, senin tanımına göre, sevgili Ferhat Gündoğdu'ya göre ne yani? Ya burada bak, biz Ahmet Spor'u sakın kesinlikle katiyen ben o oynadığı mücadeleyi yani tükaka etmiyorum. Adamlar çıktı kardeşim, mücadele etti. Gücü kadar saldırdı, koştu, mücadele. Ama şu pozisyona bakar mısın ya? Adam ne kadar iyi niyetli, yerde hala hamle yapma, vurmaya çalışıyor. Ya ayıp, utanın
3: çekerek
1: ya.
3: Çekerek dengesini utanın bozuyor
1: ya.
3: Ama bak.
1: Ya Cüneyt abi ligin
3: vuramıyor bak.
0: Vurdurmuyor canım.

0: vuramıyor.
1: Sol ayağını, ama hala çocuk iyi niyetli vurmak
2: sol ayağının üstüne basabiliyor.
0: Bak, eliyle bak.
3: Ya hocam, bırakır kendini.
1: Hocam normalde art niyeti, kötü niyetli olsa anında bırakır.
2: Gol atmak çok istiyordu.
1: Ya atmak istiyor. Adam oyunda kalmak istiyor. Evet. Bırakın oyunda kalan oyuncuları, takımları oynasınlar. Hep niye burada isyan ediyor söylüyoruz biz bunlara. Ya ligin kaçıncı haftasındayız? 6. hafta. Alanya maçı 2 penaltı. Bak. O Oğun golü, Trossard'ı Osmanlı tokadı. Bak. Çorum maçı, Poku'nun golü iptal oldu. Erzurum maçı, 2 tane gol iptali, 1 penaltı. Bak.
2: Çerne'nin golünü iptal etti. Maçta, alakasız
1: değil. Bu maçta 1 penaltı, 1 kırmızı kart. Soruyorum abi size. Size göre penaltıyla kırmızı kartın tanımı ne Beşiktaş'ın maçlarında?
2: Onlara
1: soruyorum
2: yok.
1: Size göre ne?
2: Abi yok, onlara yok. Onlara
1: vardı, Bülent Birincioğlu vardı Alanya maçında. Adnan Deniz Kayaptepe. Ya soruyorum abi. Gürcan Asova. Ya 2 tane golü penaltı. Ya.
4: Burada Fernandez var, yabancı var.
2: Bu ama bunu düdük öttürdüğü için
1: üç aldıktan sonra giremiyor.
2: O yüzden zaten öttürdü.
1: Girmedi
2: var yani. Girmesin diye bekle öttürdü dedi.
1: Ya ligin 6. haftasında 4 tane gol, 5 tane penaltı, 2 tane kırmızı kart. Anladın ya. Mı?
2: Bunu sırf belki de var Recep görmesin hocam. Diye bak var bakmasın diye belki de.
1: Yapar hocam, ben her türlü niyet okurum artık onlarda. Ben senin dediğin var belki deme. Ben öyle okurum.
2: Bilmiyorum.
1: Hocam ligin 6. haftasında 4 tane gol, 3 tane penaltı, 2 kırmızı kart ya.
2: Ya böyle bir
1: ya
2: şey var.
1: Ligin 6. haftası ya.
2: Yani hakikaten ya.
1: Sevgili Ferhat Günlüoğlu ya, Allah aşkına soruyorum. Bunu sen nasıl kabul ediyorsunuz? Ya Ferhat Günlüoğlu, siz bunları nasıl kabul ediyorsunuz? Bak dün Ertuğrul Doğan isyan ediyor. Bugün Ahmet Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray, Konya, Denizli, bütün başkanlar isyan ediyor.
2: İşin kötüsü herkes isyan ediyor.
1: Herkes isyan, ama bak ben isyan ediyorsun da hocam.
2: Çünkü herkese kötü
1: hocam,
2: maç yönetiyorlar.
1: Alanya maçı 2 penaltı. Oğun golü kırmızı kart. Adam tokat atıyor. Tokat. Daha ne yapsın? Gelmiş Premier Lig'den Şampiyonlar Ligi finali.
2: Abi,
1: Dünya Kupası'nda. Adam geldim ben top oynamaya diyor. Tokat yiyor. Öbürü golü sayılmıyor. Erzurum maçı 2 tane iptal gol Gürcan Asaba veriyor. Bak bir penaltıyı vermiyor. Bu maçta penaltı kırmızı kart verilmiyor. Soruyorum ya. Ya bu kadar da olmaz. Pes doğrusu 6. hafta ya. Size göre penaltı kırmızı kart nasıl?
2: He? Aslında çok fazla.
1: Ya amacınız ne, niyetiniz ne, ne yapmak istiyorsunuz? Sevgili MHK, hakemler ne yapmak istiyorsunuz? Söyleyin kardeşim, ona göre biz de kabul edelim yani. O zaman ben buradan Serdar Adalı'ya sesleniyorum. Başkan, transfer yapma. Vallahi yapma ya.
2: Hakeme.
1: Sevgili Az Yıldırım, sevgili Dursun Özbek, sevgili Ertuğrul, transfer yapmayın, getirmeyin dünya yıldızlarını. Vallahi getirmeyin, gidin hakem transfer edin ya. Getirin o paraları hakemlerin de bari. Eldeki oyuncularla, eldeki kaliteli belki kalan oyuncularla lig biraz daha kaliteli. Hafta içi bir maç seyrettik, Marsilya maçı. Hakemi gördünüz mü ya?
2: Hiç vermedi.
1: Futbol oynattı.
2: Hiç
1: futbol,
2: vermedi.
1: Futbol.
2: Düşen hiçbir şey vermedi.
1: Utanırım ben ya. Ben bir futbolcu olarak, bir hakem olarak o maçları izlediğim zaman utanırım ya.
2: Hiç ya düşene düşene vermedi.
1: Ben burada isyan etmem. Bıkmayacağım, bıkmadım da. Her yerden isyan edeceğim. Ya bu düzelecek, düzelmesi gerekiyor. Benim ülkemin takımı bu. Ay yıldızı forması, arması var ülkesin bu arm göğsünde. Bütün takımlar benim ülkemin takımı. Bunlar bilmem ne takımlar değil, şimdi yanlış yere çekilir. Bunlar Türk takımları ha.
2: Öyle.
1: Yazık günah ya. Siz de Türkseniz, madem ülkenizi seviyorsanız bu takımları da kardeşim, yani hakkı yenilenleri koruyun ya. Bırakın top oynasınlar. Mücadele eden takımları, alın teri mesafe şeyi yapan takımları hakkını yedirmeyin, yemin ya. Sonra kötü oynamış, yok şu olmuş. Ver abi bu kırmızı kartla penaltıyı. Hadi 2-1 girsin devreye.
2: Hayır, bu
1: 10 kişi. Hep bak, yıllardır üst seviyede oynadın. Üst seviyede oynadın. Soruyorum hocam, seni nasıl bir motive ederdi, havaya sokardı? Soyunma odasına ne derdin arkadaşına? Teknik adam olarak ne derdiniz o futbolculara? Soruyorum ya.
2: Sen gördüğünü ver, göremediğini zaten
1: soruyorum
2: bir şey yapamaz.
1: Soruyorum hocam, onu değil. O devre arası 2-1 girdin.
3: Varda devreden çıktı. Ama kararı sen verince.
2: Tabii. Zaten
3: çok enteresan.
2: Belki de diyorum bilerek götürmüş olabilir.
1: Vallahi yani. Ben buradan şunu söyleyeyim.
3: Var okuyabilirdi.
1: Eğer operasyon çekilmeye çalışıyor. Eğer
2: var bunu %100 verildi.
1: Hakkı yeniliyorsa, yediriliyorsa, yenmeye çalışıyorsa.
2: Çünkü
1: hocam,
2: ikinci
1: olmaz.
2: Bu ikinci şey penaltıda var devreye girdi. Vermemişti o.
1: Bu
3: vermedi.
2: Evet.
1: Bu kabul edecek bir şey değil.
4: Bir sonraki pozisyonda.
2: Bu kabul onda var. Çünkü bir de hakem gözünün önünde gördüğü halde vermedi, var devreye girdi. Ali Şansalan gözüyle bakıyor, görüyor.
3: Sevgili Cüneyt, bu net penaltı ve kırmızı kart.
1: Vallahi ben buradan Beşiktaşlı oyunculara sesleniyorum. Bak, sonra çıkıyorlar, Orkun isyan ediyor. Yok bu şöyle yapıyor, şu şöyle diyor. Koyun kendinizi onun yerine, empati kurun. Hadi soruyorum. Adamların golleri verilmiyor, penaltıları verilmiyor. O futbolcular da insan, az önce dedim etten ya kemikten yaptı. O patlamayı, duygu patlamasını, taraftan isyanını, saha içindeki alın terin, mücadelenin hakkını aramasının isyanını tabii ki de reaksiyonunu gösterecek. Çünkü bu bir

0: kere değil, iki kere değil, 10 kere 15 kere yapılıyor. Kusura bakmayın. Ondan sonra çıkıyorsun, Orkun şöyle yapıyor. Öbür takımdaki oyuncular neler yapıyor, onlara bir ağzınızı açmıyorsunuz, gık demiyorsunuz. Biz de müsaade etmeyeceğiz. O yüzden kardeşim, ben buradan bütün Beşiktaş futbolcuları sesleniyorum. Hakkınız yendiği zaman 11'inize gidin kardeşim, hakemin başına dikilin. Kurallar gereği nasıl itiraz edecekse o şekilde.
1: Çocukları yakma.
0: Abi kurallar gereği diyorum.
1: Ya abi senin hakemlerin neye göre kural koyuyor?
0: Ya işte, neye göre biliyor musun? Renge göre kural koyuyor.
1: O zaman sen o zaman o renge değilsin. Öyle kabul et.
0: Beşiktaş'ın puanlarını, hakkını kimse gasp edemez, ettirmez. Beşiktaş camiası ettirmez. Yönetimi de, taraftarı da, başkanı da ettirmez. Bir yere kadar edersin. Ama bir gün o mızrak size döner. O ok size döner. Bu sefer farklı döner. Geçeceksiniz bir şey. Yeterin artık ya. Ben utanıyorum sizi burada eleştirmekten ya. Ben utanıyorum ya. Ben utanıyorum ya. İnşallah siz de utanırsınız ya. Empati kurun, soruyorum ya. 6 haftaya bakın. Beşiktaş aleyhine verilen kararlara bakın. Çıkın kardeşim, ondan sonra bir değerlendirme yapın. Bir konuşma yapın ya. Ya bir tane dünyanın en büyük, bak dünyanın en büyük turnuvası ne turnuvası? Dünya Kupası değil mi? Orada adam tokat vuruyor. VAR protokolü devreye giriyor. Neymiş efendim, bizim ülkemizde VAR protokolü devreye giremezmiş. Yok ya. Orada giriyor bak, dünyanın en büyük turnuvasına giriyor, burada giremiyor. Hay be. Biz yedik bunları değil mi? Ya biz aptal değiliz ya. Biz yemeyiz.
1: Keyfine göre giriyor.
0: Ya keyfine göre girerse olmaz.
2: Yok canım, VAR'ın protokolü var. O protokolü uygulayacak. Tabii. Sonraki pozisyona geçelim. O uygulamayanlar da suçludur tabii ki.
0: Tabii ki de. Ya biz futbol iyi olsun, güzel olsun, temiz olsun. Ya
1: Cüneyt abi, biz yok, hakem hakikaten öttürdüğünde yorulduk. VAR protokolü şey giremiyormuş.
0: Ter akıttık, kan akıttık, mücadele ettik, yara gördük ama yani
1: hakem nerede? Şunun hakemin yerini bak hakem bak. Şimdi bak, gözünün önünde görüyor musun Apo?
3: Evet,
1: bak
3: görüyorum.
1: Bak gözünün önünde veremedi, biliyor musun? Bak. Görüyor musun? Bak hakem görüyor, bak veremedi.
2: VAR müdahale etti bu pozisyonda.
1: Bak eliyle vuruyor canım.
2: Başkan bu pozisyonu mu kastetti? Penaltı.
3: Evet. Yok bence Vlahovic'in.
1: Vlahovic'inkini.
2: Hayır. Bir de dedi ya, dengelemek için bir penaltı verildi dedi bu pozisyon.
3: Yok, bu net penaltı canım.
1: Bir de hakem
3: bunu
1: bak,
3: kastettiyse
1: bak gidip
2: herhalde iyi süzemedi çünkü açıklaması öyle.
3: Sayın Başkan mı?
2: Evet Serdar.
3: Ha, dengelemek için bu penaltı. Evet. Ama bu penaltı, adamı o elini açıyor, bariyer görevi
1: tabii
3: gibi.
1: Tabii canım. Ya bir de
2: diğeri artık daha penaltıydı demek istedi belki.
3: Ha, öyle olabilir.
1: Baksana. Yani,
3: başkan ha, şu artık olabilir. Vlahovic'inkini kaçırdı, bunu verdi dengelemek
0: ya
3: için.
0: Ya hocam.
3: Demiş olabilir.
0: Başkan artık yani ne biliyor musun? Beşiktaş'ın lehine verilmeyen penaltılarda standartları böyle yani karıştırıyor ya, artık ne diyeceğini de bilmiyor. Onu da anlayışla karşılıyorum yani. Adam da ne yapsın, gidiyor o kadar mücadele veriyor. Bak çok eleştirdik.
3: Zaten en sonunda Okan şeyde dedi. Gidiyorum dedi, konuşuyorum. Tamam haklısınız bana diyorlar dedi. Dönüyorum. Geliyorum yine hiçbir şey değişmiyor diyor.
2: Maçın sonunda uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil dedi.
3: Evet,
2: Sayın Başkan.
3: Doğru.
2: O biraz da protesto için belki de işte.
3: Olabilir ama bu
2: için daha
3: ya biz pozisyonu yorumlayalım. Pozisyon net penaltı.
1: Ama bu hakemin gözünün önünde veremedi kendi.
3: Hocam zaten hakemlerin öyle bir korkaklığı var. Genelde vermiyorlar.
1: İyi de gördün de vermiyor.
3: Hayır, bu sadece penaltı pozisyonu değil. Kırmızı kart pozisyonunda da dün mesela adam şeye bastı, bizim Ozan'a. Okoçuk'u.
1: İlk Wesley. Önce direkt göstermesi lazım.
3: Hayır, net önündeydi.
1: Direkt göstermesi lazım.
3: Biri de olacak o çocuk. Ama ve o bile şeye bıraktı, VAR'a bıraktı. VAR beni çağırsın. Sonuçta VAR çağırdı, attı oyuncuyu. Benim anlamadığım konu şu. Yani hiçbir inisiyatif almıyorlar Okan. Mesela şurada gözümüzün önünde pozisyon, penaltı olsun, kırmızı kart. Cüneyt, VAR'ın da böyle bir konulara rahatlığını alıştılar. Ya biz
1: ben sorumluluk almıyorum.
3: Diyorlar ki sarıyı gösterelim. Nasıl olsa VAR çağırırsa, bir şey varsa o bize diyecek pozisyon bu, kırmızıyı verelim. Hı hı. Gidiyorlar burada da öyle. Mesela burada Ali Şansalan hiçbir şey vermedi. VAR'dan çağırdılar, kırmızı şeyi verdi, golü verdi, penaltıyı.
1: Bir de karşıdan görüyor.
3: Yani bir de gördüğü açı da çok net yani, görüyor. Ne yani bileyim yani, demek ki VAR'ın da böyle onlar üzerinde bir rahatlığı oluştuğunu anlamaya başlıyor.
0: Ya de beni geçiyorum, ben biraz böyle celalli agresif bir yapıya sahibim. Ya ekmek gibi bir adam ya. Vallahi billahi bak sana bir şey
3: ekmek değiliz
2: ne demek ki?
0: Ya tamam ne
1: yapayım? Tabii yiyeceğim mi?
0: İyi, kalpli, yumuşak, tertemiz.
2: Öyle yani, hocam.
0: Abdullah Hoca hakikaten sana bir şey, futbolcunun kral. Bir sol bekti. Bak sana bir şey, nasıl gidiyordu? Ama şansı benim karşımda oynamamıştı.
3: Recep abinin karşımda.

0: Yaptım. Recep abinin karşısında oynadım. Geçen akşam
1: konuştuk, Thomas Rice'ın takım Bochum'a karşı oynamış hocam futbolcu.
2: Evet. Ha, Thomas Rice'e
1: karşı. Orada bir pası var hocamın. Tabii. Ceza sahasına böyle dikine ya, bir top gönderiyor. Kaleci çıksa çıkamaz.
2: Bak şimdi.
1: Çıksa ha. Ata çıkmasa ata.
2: Çok güzel yerden yakaladın.
1: O top var öyle ya. Bir yere geliyor ki oyuncunun önüne. Hani al da at bak, pası abi, ama.
2: O nedir biliyor musun?
1: O kaleci o gün de söyledim. Bak. Hocamı bayağı şu anda bile anıyor olabilir. Bak,
2: bak, o ne biliyor
1: nasıl
2: musun?
1: Nasıl bir pas gönderdi
2: abi,
1: diye.
2: Şu var ya, kaldır hocam ayağını. Kaldır. Evet. Şu sol ayak var ya, şu sol ayak.
1: Tam öyle
2: bak, bir şey söyleyeyim ya. Mi? Bak yakaladım.
1: Abi. O olay tanım onu, verdiği pasa benziyordu ama şiddeti onu, daha iyi ayarlanmıştı.
2: Onu ben daha çok yapıyordum.
0: Ya konu nereden bana geldi ya Allah'ın izniyle.
2: Yok, ceza oraya geleceğim. Nereden sana geldi?
0: Pozisyonuyorum diyor.
2: Senin gibi bir insan bile.
1: Ama abi, bu masada ama en güzel gol atan da Recep Hoca'dır.
2: Ya Recep Hoca ne? Zaten öyle
1: tam bir... milli haftaya da giriyor.
2: Hangi Rıçat'a mı yoksa şey mi?
1: Hocam İsviçre'ye heykelini dikmişler.
2: Abdullah Hoca o ortayı yapıyor ya.
1: Orta sahadan attığı golü bilmiyor musun hocam?
2: Bilmez miyim abi ya?
1: Dünya yani biliyor İsviçre'ye.
2: Ama ben zaten jeneriklik gol atıyorum değil mi abi?
0: Bir tane atıyorum tamam.
2: Bir tane atıyorum jeneriklik abi.
1: Hocam biz şeyden diye ejden Bologna'ya geçerken İsviçre'de Zürih'te bir mola vereceğiz. Orada soralım hocam.
0: Soralım hala.
1: Kesin hatırlayan çıkıyor. Şaka yapmıyorum hocam. Öyle bir goldü.
0: Recep abinin Malmö maçları da var.
2: Evet. Ama şey jeneratik gol atıyorum dedim zaten.
1: Oraya şaka da çöküyor
0: hem
1: hocam.
0: Hem şey karşı tarafa.
2: Zaten şey, o sene zaten şey İsviçre maçından sonra biz şeye gittik işte. Euro 96'ya gittik beraber. Evet.
1: Orada Ronaldo'nun çizdiler ya hocam kaç metre yüksek. Seninki daha yüksek olabilir Ronaldo ile karşı.
0: Ya Okan.
1: Hemen aynıydı.
0: Recep yani. Abiyle ben ofansif bir bektim ya. Recep abi de sağ bek oynuyor. Ben de çalım atmayı seviyorum. Bir tane atıyordum.
2: Tak önüne geliyor.
0: Yine geliyor.
2: Bir de atıyordum.
0: Bir de ya ne zaman geldin diye. İnsanın morali bozuluyor. Bu sefer dönüp sete döndürüyorduk. Oyunu geçemiyorduk adam.
2: Şimdi az önce dedin ya ortayı. Hoca çok güzel onu var ya. O çok tehlikeli, öldürücü ortadır o. Niye biliyor musun? Rakiple defansın arasına.
0: Tabii.
2: Bak onun koordinatlarını belirlemek çok yani hakikaten kolay iş değildir. Onu bir Recep Çetin yapar, bir Abdullah Hoca yapar, bir ben yaparım.
3: Ben direkt atıyorum golcülerim. Ortam orada yapmıyorum.
2: Yani onu çok iyi yapıyor. Ya şu konuyu niye buraya bağladım? Ya şöyle tertemiz, çok fazla bu tür toplara girmeyen adamın bile sabrını sınadılar ya. Bu
0: ama,
2: bile artık dayanamayacak.
3: Çok güzel
0: ya, izliyorduk.
3: Beraber izledik.
0: Bak, Recep artık... abiyle izliyoruz. Biz dedik ki penaltı. Bak vurdu penaltı dedik. Hakem baktım geriye doğru koşuyor. Ya dedim, nereye gidiyor bu? Bu aradan çağıracaklar ya. Biz vurdu ya.
1: Hücum faul verdi hocam.
0: He? Vlahovic'in pozisyonu. Hücum faul verdi ya.
1: Basketbol olsun.
3: Bu dedi ki nasıl hücum faul ediyor yani?
0: Yani çok ama tabii şimdi gülerek anlatıyoruz ama bir takımın kaderiyle oynanıyor
2: tabii,
0: yani.
2: Canım ya.
0: Ya bir de lig bittiği zaman
1: 3 puanla ikinci olsa Beşiktaş.
0: Aynen öyle. Önce. Ya gol avarajıyla bu ligde şampiyon olan takım var ya. Evet.
3: Var doğru söylüyorsun.
2: Beşiktaş oldu.
0: Yo, işte Sergen Hoca ile oldu onu söylüyorum.
2: 2 kere de avarajla 3 kere de avarajla şampiyonluk mu kaçırdınız hocam?
0: Evet.
2: Siz de vardınız.
0: Ya bu hiç kimseye olması. Kaçırdın yani Beşiktaş avarajla? İçin 3. Herhangi bir takım için demiyorum. Ya hiçbir şey. Ya Cüneyt şunu nasıl gördüğünü veremiyorsun. Onu anlamakta çok zorluk çekiyorum.
3: İşte nasıl görmek istiyorsun?
0: Bir de her hafta oluyor ya artık. Her gün oluyor ya.
1: Hayır, bir de bak son bak artık kural falan konuşmuyorum.
3: Apo, yani. Evet. Da Apo bir de bak sonuç etkiliyorlar. En ağır o. Sonuç etkiliyorlar.
0: Şurada penaltıyı verse 10 kişi devam edecek. İşin enteresan tarafı Ahmet'in başkanı da memnun değil. O da galip geldi, o da çıktı, serzenişte bulunuyor. İşte onun da aklı olduğu konular var.
3: Evet.
0: Ama demek ki abi nasıl yönetiyorlarsa helal olsun, iki taraf da beğenmiyor yani.
3: Hiç kimse beğenmiyor.
2: Ya gri pozisyonları kabul ederim ha, artık o pozisyona geldim. Ya, o durumdayım yani.
3: Ama gri yok ki.
2: Onu diyorum hocam yani.
1: Bunlar siyah beyaz.
2: Ya siyah
3: beyaz. Gri falan diye bir pozisyon yok abi.
2: Değil mi hocam?
0: Ya Okan bir şey o kadar yükselmiş ki takımların değeri 300-350 milyon dolar.
3: Aynen
0: onu söyleyeceğim. Yani o zaman biraz önce söyledin ki almayın kimseyi.
2: Almayın dediğin gibi hocam.
3: Ya böyle yapacaklarsa almanın bir mantığı yok.
0: Futbolun marka değerini yüksel. Ya şey var işte, ihale var, naklen yayın ihalesi. Aynen, rakam abi. Yükselecek. Belki daha iyi oyuncular gelecek. Bu ülkeye Salah geldi ya. Dün aynen, onun şovunu evet, izledik.
3: Evet.
0: Yani bu yapmayın gözünüzü seveyim. Herkes hazırlanıyor maçlara. Herkes analiz ediyor. Bir tek siz maalesef yani hala istenilen seviyede değilsiniz.
3: Bence futbolu pek bilmiyorlar Apo.
0: Hı?
3: Ben futbolu bildiklerini zannetmiyorum.
0: Onu bilmediklerine %100 eminim.
3: Çünkü ya. Abi biraz futbolu bilseler, futboldan hakikaten böyle biraz futbolla haşır neşir olsalar hocam, abi en azından bir şey

0: Yeri doğru yaparlar. Oyuncularla diyalogları da yok.
1: Bir şey soracağım hocam. Futbolu sen ben oynadık tamam biliyoruz. O ekran başında da futbol oynamayan futbolu çok bilen insanlar bunları görüp de ya nasıl bir karalı olduğunu
0: biliyorlar. Soyunma odasına girip heyecanı, o stresi, onlar, o adrenalini yaşamayanlar.
1: Bak hocam ben.
0: Bak fark, onlar farklı anlatırlar, sen farklı anlatırsın.
1: Hocam ben pozisyonlarla alakalı diyorum. Mesela gri olsa tamam derim. Ekran başında futbol oynamamış milyonlarca insan bizden belki çok daha iyi futbolu yorumlayabilir.
0: Ama bazıları bazı.
1: Bunlar bak şu pozisyonları onlar yorumluyor. Hakemler yorumlayamıyor. Kabul görmeyen, kabul edilemeyen durum bu.
0: Abi şimdi.
1: Bakıyorsun Ali Şansalan'a. Ya böyle bir şey var mı hocam ya? Öbür tarafta Bülent Birincioğlu şaplığa çağırmıyor ya. Şaplığa çağırmıyor ya. Evet. Soruyorum bu bilip bilmemek mi hocam bu yani?
0: Bence futbolla yakından uzaklar alakalı.
1: Hocam bu alakalı katılmıyorum. Bu futbolla uzaktan yakından alakalılıkla alakası değil. Bu niyetle alakalı hocam.
0: Art niyetli mi diyorsun?
1: Hocam şaplak yani o ya futbol kuralı. Ya
2: Allah. Ona hocam, da şey o kadar dediler o kadar.
1: Niyetli olmayın. Yani.
2: Şaplağın derecesi, yumruk mu attı, şey mi yap? Hatırlıyor musun?
1: Evet, yok evet.
2: Bir kılıfına uydurdular.
0: Yok ya şey Anthony Taylor dedi ki böyle bir şey olmaz. Kırmızı kart kardeşim evet. Boşuna tartışmayın evet. Bile dedi adam.
2: Evet.
0: Adam
2: hayır yani kamuoyunu
0: bu hakemlerin eğitmeni biliyorsunuz Anthony Taylor.
2: Kılıfı uyduruyorlar
0: adam
2: yani.
0: Adam direkt canlı yayında söyledi ya.
3: Daha Dünya Kupası da hakemdi işte.
0: Yok hayır adam bizim de şu anda bizim hakemlerin şeyi ya. Evet. Adam çıktı dedi ki kardeşim.
3: Geldi, Dünya Kupası'ndan geldi.
0: Adam yani. Dedi ki hiç tartışmaya karşı bu %100 kırmızı kart dedi. Hiç bunun dedi mazereti bile yok dedi. E peki bunlar anlamıyorlar o zaman demek. İşlerine gel.
1: Alakası hocam bak.
0: O zaman işlerine gelmiyorlar.
1: Farklı şeyler. İşlerine gelme de değil hocam. Farklı şeyler var burada. Bu yarın öbür gün 3 sene, 5 sene, 10 sene biz sağ olursak Allah nasip ederse çıkar bunların hepsinin şeyleri
0: ortaya. İşten geçtikten sonra çıksa ne olacak o kadar?
1: İşten sonra değil çıkacak kardeşim.
0: İyi de bu takımlar bu kadar maliyet yapıp da.
1: Gürcan Asova denilen hakem mesela. Golleri vermiyorsun ya. Penaltıları vermiyorsun sevgili Ali Maçalan demişti Ali Koç galiba. Ali Maçalan demişti Ali Koç. Yani güzel bir yorum yapmıştı. Bülent Birincioğlu, Adnan Deniz Kayatepe ya kusura bakmayın ya. 6 haftada bakıyorum abi 2 penaltı, 3, 4, 5 penaltı, 3 gol, 2 kırmızı kart. Beşiktaş lehine aleyhine olan bunlar hocam. Bak Beşiktaş'ın lehine aleyhine olan pozisyonlar bunlar. Verilmiyor. Soruyorum ya. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonlu. Bak Trabzon başkanı da isyan ediyor. Az önce Abdullah Hoca'nın dediği gibi. Ya burada
0: herkes isyan ediyor.
1: Bir gün Ertuğrul Doğan'a dedim, başkanım dedim ya bunun önüne nasıl geçecekse geçin. Sonuçta bu kadar yatırım yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Büyük. Gecenizi gündüzünüz karıştırıyorsunuz, uyuyamıyorsunuz. Taraftar milyonlar arkanızda destekliyor. Adamlar ne yapsın abi gidiyor Salah'ı getiriyor. Öbürü Trossard'ı getiriyor. Vlahovic'i getiriyor. Bakıyorsun abi iki tane hakem kararı. Bu başkanları koltuğundan ediyor. Hocaları koltuğundan ediyor ama bunlar devamlı oturuyor maç yönetiyor. Alıyorlar parasını yolundalar. En güzel otellerde, en güzel arabalarla geziyorlar ediyorlar. İtibar ama artık şunu söyleyeyim. Bak insanlar ben soracağım. Ben yemin ediyorum Bülent Birincioğlu, Adnan Deniz Kayatepe'yi gördüğüm zaman Bülent Birincioğlu'na ne diyeceğim? İnşallah bir yerde denk gelirsen de Bülent Birincioğlu. Diyeceğim. Ya hocam diyeceğim. Sana diyeceğim. Ben burada diyeceğim. Şu tokatı vursan bana nasıl reaksiyon gösterirsin?
3: Ama şiddete karşı.
1: Ben karşıyım. Hayır soracağım diye yani. Olmaz tabii ki de. Soracağım.
0: Ya alo.
1: Ali Şansalan'a soracağım ben.
0: Hakemler ya şu anda devlet memuru sakın öyle bir şey yapma. Değil mi Apo?
2: Abi.
0: Şu anda hakemler devlet memuru sakın öyle bir şey yapayım deme yani.
1: Oldu.
3: Profesyonel hakemler hocam maaşlı çalışanlar. Tabii artık profesyonel.
0: Değiştirdiler değil mi yani şey, statüyü o zaman?
3: Maaş.
2: Ciddi maaş alıyorlar evet. Ya.
0: Yağsınlar abi helal hoş yani olsun da doğru.
3: İşte asker, vallahi hocam asker oluyordu işin, bir yandan da hakemlik yapıyordu.
1: İşini
0: var zaten öyle asker polis hakemler evet, vardı.
1: İşini
0: var.
1: Namusuyla şerefiyle doğru yapana helal hoş olsun. Art niyetli olmayana helal hoş olsun. Bak art niyetli olmayana.
3: Bu arada Beşiktaş'ı da maçtan sonra uzun süre hakemlere büyük tepki gösterdi Ahmet Sportif evet. Direktörü de. Yardımcıları kulüp çalışanları zor durdurdu.
2: Doğru.
3: Yani iki tarafın da hakeme tepki göstermiş.
2: İşte onu anlattım ya. Yani yenen ya yeniler kızıyor, memnun değil, yenen mi? Memnun değil. Çok enteresan. O da tercih haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı diye ama çok öyle bir şey
1: ya
2: yok.
1: Bir
2: ya
1: bir oylama yani yapsınlar artık ya. Federasyon başkanı çıksın desin kardeşim. Oylama yapacağız. Biz ligimizdeki MHK başkanından memnun musunuz, değil misiniz diye bir oylama yapsınlar ya. Bir oylama yapsınlar abi. Sonuçta kaç tane takım var? Hepsine tek tek başkanlarına sorsunlar. Yazık. Yazık yani. Bu böyle olmaz. Bakıyorsun abi Eyüp Spor'dan en tepedeki Ahmet Spor'a kadar bütün başkanlar, bütün hocalar, bütün yöneticiler, futbolcular şikayetçi. Futbolcular zaten isyan ediyor. Bak o sahanın içinde ben sana söyleyeyim. O psikoloji biliyorum. Eve gidiyorsun ya. Ağza alınmayacak konuşmalar yapıyorsun ha. Bak öyle pozisyona düşüyorsun. Düşürüyorlar insanı.
3: aklıma şu bir gerçek, ilginç bir lig yaşıyoruz. İşte geçtiğimiz sezon

0: FF1'den mücadele eden Ahmet lider. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 6 haftada 2 mağlubiyeti var. Son şampiyon Galatasaray'ın 1 mağlubiyeti var. Kasımpaşa namağlup gidiyor ve ligin son 4 sırasında Konyaspor, Samsunspor, Göztepe ve Eyüpspor var. Özellikle hani geçen sezonuna göre değerlendirirsek Samsunspor ve Göztepe'nin 16 ve 17. sıralarda
1: Konyaspor'da kupa oynadı. Türkiye Kupası oynadı.
2: Final oynadı.
1: Tabii canım, Samsun Avrupa Kupası oynadı.
0: Süper Kupa oynayacak. Göztepe, Konyaspor.
1: Göztepe.
2: Evet, Süper Kupa'da var Konya.
0: Süper Kupa'nın 4'lüsü arasında.
1: Bak Göztepe, Samsun flaş takımı geçen senin.
0: Enteresan bir lig başlangıcı oldu.
1: Samsun'da Göztepe.
2: Sevgili Cüneyt, son 4 maçını
0: hatırlıyorum.
2: Son 4 maçını kaybetti.
0: Evet.
2: Çok enteresan.
0: Bakalım milli aradan sonra nasıl bir olacak ama Fenerbahçe toparlanma sürecine geçti hocam. 8-0'lık muhteşem rekor bir skorla milli araya girdi Fenerbahçe. İsmail Hoca'nın da eli rahatladı diyebiliriz herhalde biraz da Fenerbahçe.
2: İsmail Hoca da bayağı rahatladı.
1: Nefes almıştır değil mi? Nefes almıştır.
2: Tabii %100. Ya tabii bu haftada iki tane ligi ne derler avantajlı kapatan takım var. Üst taraf için söylüyorum tabii. Biri Trabzonspor, bir tanesi de Fenerbahçe. Ki bugünkü oyunda belki Eyüpspor'un planları vardı ama maçın başındaki penaltı, ki belki biraz sonra onları da konuşuruz, çok net penaltıyla bütün planları bozuldu. Hoca tabii rahatladı.
0: Özcan Hoca da bu arada istifa etti, ayrıldı.
2: Evet. Önce bir şey yaptı, konuşuluyordu ama sonra istifası kabul edildi. Kolay değil tabii. Yani 8-0'lık bir mağlubiyet sonrası hocanın sorumluluğu benim alıyorum demesinden daha doğal bir şey olamaz. Oyuna gelirsek, ya tabii bir test olmaz ama oyunda Fenerbahçe adına konuşulacak güzel şeyler var. Onları söyleyelim. Bir kere en başından şunu söyleyeyim. Biz üçümüz de sahadan geldiğimiz için Süper Lig'de 3 puan almanın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğimiz ve 8-0'lık bir skor böyle kolay elde edilebilecek, küçümsenecek bir skor değil, onu söyleyeyim. O yüzden hem hocayı hem oyuncuları kutlarım. Fenerbahçe çok net ataklar yaptı. Çok gol pozisyonuna girdi. Belki değişiklikler olmasaydı skor 10'a doğru gidiyordu, 11'e doğru gidiyordu. Ya yani o kadar büyük bir oyun farkı ortaya çıktı. Kalite farkı ortaya çıktı. Sonuç itibariyle sonuçta bu ligde bir avaraj denilen de olay da var. Fenerbahçe onu da 8-0'la kullanmış oldu. Ama tabii milli aradan sonra esas tablo o zaman bakacağız. Çünkü neden? 3 günde 4 günde bir maç oynayacak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş,
1: tabii,
2: Trabzon ki Avrupa kupalarında devam eden takımlarımız.
0: Fenerbahçe fizik olarak da mental olarak da kırılgan bir takım gibi geldi bana hocam.
2: Çok işte bu bir nebze şunu yaratabilir mi, onu merak ediyordum. Bir özgüveni daha yukarı çıkarabilir mi? Tabii çok enteresan bir konu var. Kerem'in 8-0'lık kazanılan bir maçta hala golünün olmaması.
0: Bravo.
2: Mesela bu da enteresan bir konu. Yani ki bugün bir tane asist yaptı. Çok da zorladı golü bulmak adına ama hala ki milli takıma gidecek ama istenilen hala seviyede değil. Bugün mesela bir gol bulsaydı onun için de en azından bir özgüven nefes açısından alacaktı. Bir rahatlama olurdu. Ama Fenerbahçe dediğim gibi yani çok met ediyoruz mesela Beşiktaş'ı. Beşiktaş kaybetti. Galatasaray diyoruz bir oyun pratiği var. Hala oturmuş bir kadrosu var diyoruz. 4 taneydi. Çok eleştiriyoruz Fenerbahçe'yi. Hocası gitti geldi. İşte derbiyi kaybetti. Antep'te berabere kaldı. Geldi. İçeride 8 tane attı. Yani bir nebze üst taraf için söyleyeyim tabii. Lig yerine oturdu.
1: Aslında yeniden başladı.
2: Tabii bir maçlık avaraj şey kaldı
1: yeniden
2: yani.
1: Yeniden başladı.
2: Yani onun için bu haftada bence Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin kazanması çok önemliydi. Ama tabii istikrar önemli hem oyunda. Fenerbahçe bunu ne kadar sağlayabilir İsmail Hoca?
3: En önemlisi bu, bravo hocam.
2: Değil mi? Yani
3: bravo hocam.
2: Ben mesela Beşiktaş

0: Beşiktaş bugün kaybetti ama şunu söyleyebiliyorum sevgili Cüneyt. Ya Beşiktaş bunu kaybetti ama Beşiktaş'ın oyunu yine bilindik bir oyunu var, onu oynayacaktır diye düşünüyorum ama Fenerbahçe bu 8-0'lık galibiyet oyununu çok üst seviyelere çıkar mı, ona hala evet diyemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi 8-0'lık galibiyet önemli. Daha da farklı olabilirdi. Bakalım milli aradan sonra sakatların da düzeldiği, formsuz oyuncuların da form tuttuğu bir Fenerbahçe ne kadar seviyede bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek, hep beraber göreceğiz.
1: Tabii görece zayıf bir rakipte oynadı Fenerbahçe ama yine de muhteşem.
2: Sonuçta Süper Lig'de, tabii. Süper Lig'de olan bir takım. Beşiktaş 1-0 yendi değil mi yani?
0: 1-0 yendi.
2: Yani bazen bazı maçlarda zorlanıyorsun, bazı maçlarda da ivme atıyorsun. Fenerbahçe hakikaten çok iyi başladı. Yani beraber, Apo ile beraber seyrettik. Yani inanılmaz bir hırs ve inanılmaz bir arzuyla başladı. Aslında Fenerbahçe lige yeniden başladı. Evet. Herkes şu bir hafta önce 6 puan fark kapanır mı kapanmaz mı? Ama lig öyle bir enteresan hale geldi ki aslında ligi yeniden başlatan takım Trabzonspor'du. Evet. Çünkü Galatasaray'ın avantajını elinden aldı aslında Trabzonspor. Hem kendi yararlandı bundan hem de arkadaki takımlar yararlandı. Bana göre yani sadece bir takım yararlanmadı. 3 takım birden yararlandı. Galatasaray belki kazansa çok daha aradaki puan farkı açılacaktı. Ama şu anda bakıyorsun Beşiktaş'ta fazla bir puan farkı yok. Trabzon'da 3 puan var. Yani artık bir maç ve telafi olabilecek puan seviyesinde 8 gol küçümsenecek bir rakam da değil yani. Bu ligde kaç tane takım bir anda 8 gol atabilir?
1: Fenerbahçe tarihinde 8 farklı galibiyet yoktur. Rekor.
2: Bence birçok takımın tarihinde Apo'nun dediğine de katılıyorum. Belki oyuna müdahaleler olmasa belki çok daha fark şeyine gidecekti. Hatta ben Apo'ya dedim ki ya bizim şeyi falan geçmesinler dedim. Biz 10-0'ı yakalamıştık. Fenerbahçe'de yakalamasın diye takılmıştım öyle. Çünkü hakikaten aslında 4 tane de Vedat attı. Yani, yani 4 tane Vedat attı. Maçı yani neredeyse ikinci hat-trick'i falan yapacaktı. Ya, kutlamak lazım
3: büyük
2: abi.
3: Büyük futbolcu Greenwood abi. Ya, büyük futbolcu.
1: Kesinlikle.
3: Ben geldiği günden beri mesela bilmeyen insanlara şunu söyledim ekran başında. Fenerbahçe öyle bir kanat oyuncusu alıyor ki bazı oyunculara hep söylerim böyle, alırken hayal kurdurur ama hayal kırıklığı yaşatır. Bu öyle değil dedim arkadaşlar. O hayalleriniz öyle
1: bir Greenwood'u da hazırlayalım.
3: Ki, yani müthiş yetenekli. Adam bir sonraki değil 2-3 sonraki hamleyi düşünüyor. Ama öyle bir futbol zekası, çabuk karar verip çabuk düşünüyor. Attığı goller, attığı paslar falan. Ama hocam çok güzel bir şey söyledi Abdullah hocam.
1: Bak performansı da muhteşem.
3: Abi çok yani doğru. Evet. Bu oyuncu bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun
1: 6 maç 4 gol 2 asist.
3: Biraz daha formda olsa.
1: Süper Lig'de 6 maçta 4 gol, 2 asisti var. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maç, 2 gol, 1 asist. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında ilk maçta da yine asist ondan gelmiş.
0: Evet.
3: Lyon maçında attığı golü hatırlar mısınız?
2: Evet.
3: Cüneyt abi, sana bir şey söyleyeyim mi?
2: İnanılmaz, top oynadı. İnanılmaz yere vurdu ya. Evet. Tüm
3: kanat
2: diye vurdu.
3: Kanat bek. Mesela sana bir şey söyleyeyim, orada o bileşik hareketi bak çok çabuk karar verip çekiyor, geçiyor, bir daha çekiyor, o köşeye bırakmak, düşünmek, o anda karar vermek falan. Yani onun koordinatlarını belirleme. Çok büyük futbolcu.
2: Abi Beşiktaş maçında da inanılmaz girdi.
1: İki kere tıkladı yanında, değil mi? Beraber, ben de söyleyeyim.
3: Beraber, evet, hatta beraber sen bana dedin ya nasıl tıkladı bunu falan dedim. Abi dedim yetenek işte dedim, hatırlıyor musun sen?
1: Bilerek dışarı yapıyor çünkü tık tık yapıp.
3: Okan dedim burada dedim baksana dedin ne yaptı dedin.
0: Ya ben iki ayağını bu derecede eşit kullanan ve inanılmaz son yıllarda olmadı, böyle bir oyuncu görmedim. Biraz tabii şundan eleştiriliyor. Diyorlar ki ya işte takım savunmasına hiç yardım etmiyor.
2: Ya bunu yapsın
0: ben de
2: da
0: onlara
2: yapmasın,
0: bir cevap vereyim. Bıraksın, bırakın yardım etmesin.
2: Tabii canım orada işi yapsın.
0: Etmesin. Tabii. Galatasaray maçında
1: Hacı ediyor muydu?
0: Aynen öyle. Galatasaray maçında Salah etti mi?
2: Yok.
0: Beki takip etti mi? Etmedi. Yok. Ne oldu?
1: Alex etmez, iyi ki etmiyordu.
0: Yani.
1: Bazı oyuncular etmesin ki futbol izleyelim.
2: Yani, eğer zaten ederse zaten orada işlev yapamayacak.
0: 3 tane gol attı.
1: Diğer işler yapamayacak.
0: Yani bırakın da bu kadar iyi oyuncuları da keyifle seyredelim. Beki takip etmesin. Yanlış mıyım o kadar? Yani?
2: Bence de
0: bu kadar rahatlığı da konfor alanı da bu oyunculara yaratalım. Adamın 40 milyon euro şeyi var ya.
3: Hayır, en basiti Yamal'a baksınlar abi. Dünyanın en iyi kanatlarından bir tanesi. Bakın kaç kere takip ediyor. Benim mesela çok oynadığım bölgedeki oyuncuları daha dikkatli izlerim. Yamal'a bakın abi. Kaç. Bu adam İngiltere milli takımının değişilmez oyuncusu olacak da. Bazı

0: problemlerden dolayı biliyorsunuz bu adamın
1: sıkıntıları
0: falan alamazdınız şu anda.
2: Normalde iyi takım oyuncusuydu aslında yani da.
0: Bu olaylar yaşanmamış olsa 30 lira 20 lira 40 lira falan ne diyorsunuz? Elini uzattın mı 100 liradan açıl cız derdim böyle. Yani bırakın hocamın dediği gibi bazı oyunculara tolerans vereceksin. Arkadaki onu Kante yapacak, Gündüz'ü yapacak, Mert yapacak.
3: Bu arada Kante de yapıyor.
0: Hayır yapmıyor demiyorum yani yapacak yani. Onun oradaki açığını boşluğunu kapatacak.
3: Tabii tabii.
0: Bak az önce istatistikleri verdin değil mi? Sen bu adama zaten geriye koştursan o istatistikleri yapamaz.
1: Hiçbirisi olmaz.
0: Yani o yüzden bırakın dediği gibi. Ama hocam çok güzel bir şey söyledi. Oyun istikrarı çok önemli. Şimdi tamam Eyüpspor bir havaya soktu seni 8-0 oyuncular bir özgüven o bu ama bir istikrar 5-6 maç nasıl bir oyun o güçlü oyun mu?
4: Beşiktaş bir de ihtiyacı var.
0: Beşiktaş bugün mesela ilk yarı bireysel hatalarla gol yedi. İkinci yarı oyun gücünü oyunu yine hükmetti. Fenerbahçe bunun devamlılığını getirecek bu. Beşiktaş'la ilgili bir tedirginim yok. Ama Fenerbahçe'yle ilgili dediği gibi oyun gücü istikrarı devam edecek mi? Ben İsmail Hoca'yı yani ligi biliyor, oyuncuları tanıyor. Hocam bu takıma çok defans yaptırma. Git gelle oyunu oynatma. Bak bugün ön alanda oynattın ne oldu?
1: Bugün evet iyi oynadın.
0: İki yersin beş atarsın. Çünkü senin Greenwood'un attırır. Vedat atar. Sol tarafta işte beni çok doyurmuyordu bu son dönemlerde. Kerem arkada Greenwood var. Şey var Kante var. Gendozi var. Asensio'ya girecek devreye yarın öbürsü gün.
1: Ya yani şey seçenek.
0: Bunları çok geriye koşturmayacak.
1: Seçenek olarak çok oyuncu kalitesi var.
0: Bu oyuncular içeride özellikle ön alanda rakip zaten üstüne gelemiyor. Burada yapacağın tek şey alandan markacını paylaşımını.
1: Ama zaten Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli bir kadrosu var. Sadece bir takım hüviyetinde değil. Ama Fenerbahçe takımına baktığın zaman kaliteli bir kadrosu var.
0: O takım hüviyetine nasıl ulaşırsın hocam? Az önce dediğim gibi.
1: Abi, beraber oynayarak olacak.
0: Değerli kılan hep söylerim sistem. Sistemi de değerli kılan oyuncu. İşte oyuncuya göre bir sistemi, şablonu belirlersen bu elindeki malzemeye göre muazzam işler yaparsın. Bak Trabzonspor'la ilgili bakıyordum o dönemler. Ah vah işte acaba olur mu olmaz mı son dönemlerde arkadaşlar dedim çok iyi bir kadrosu var Trabzon'un. Bak Trabzonspor'u dedim bir dokunuş mental fizik biraz da havaya sokacaksın oyun sistemiyle beraber bak bakayım neler yapıyor Trabzon dedim. Al gördük maçta doğru bir oyun doğru bir dokunuş özgüven mental abi Trabzon o Salah nasıl bir futbolcu ya. Cüneyt abi sana bir şey söyleyeyim mi ama... ya izler adam ya attığı gollere bak topa nasıl vuruyor. Bak orada normalde uzak köşe adam daha kaleci bak ne kadar akıllı hareket ediyor. Kaleci çıkarken kontrol bir yere tak vuruyor topa değil mi hocam? Çok köşeye bırakmıyor.
3: Zaten imza koyuyor topa
4: yani. İmza koyuyor.
0: Cüneyt abi.
3: Oradan gidiyor ve atıyor yani.
0: Premier Lig'de de diyor. Kalkayım ayağa.
3: Yönetmenimiz hemen senin tekdine geçsin.
0: Bir göstereceğim. Şimdi evet. Cüneyt abi topa koşuyorsun ya bak şimdi.
3: Top da var.
1: Al topu da at topu.
0: Ben kaleciyim. Tamam mı? Ben kaleciyim. Atma atma topu bana şimdi. Gel bir paslaşalım özür
3: dilerim. İster
0: bir
3: futbolcu
0: da.
3: Burada 3 futbolcu varken.
0: Ooo.
3: Ben
0: şimdi
3: yapayım.
0: Ben kaleciyim şimdi. Tamam. Ben tam çıkarken topa vur. Tam çıkarken. Topu ben... çıkarken vur diyemiyorsun ki. Tamam. Anladın mı?
3: Kaleci. Doğru zamanda doğru.
0: Abi doğru zamanda doğru kontrpiye de bırakıyor ve kıpırdamana izin doğru. Vermiyor. Dikkat et çok uzak köşe falso yapmıyor değil mi hocam?
4: Evet.
0: Adam kıpırdayamazsın. Onu hesaplayıp ona topu tamam. O şekilde vuruyor.
3: İşte Abdullah hocam da öyle hesaplamış pası vermiş dedim ya az önce.
0: Salah'la mı kıyasla? Bana müsaade. Bana müsaade.
3: Abdullah hocam bana göre Salah'tan sen de öleceğim Türk futbolcusu.
0: Ha, onu kabul ederim. Tabii.
3: Onu kabul ederim. Orada duygusal oldular.
0: Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Kontrol bir yere kalıyor. Tabii. Kıpırdatmıyor. Yalan mı hocam?
4: Doğru.
0: Bak dikkat edin.
4: Ayağının dibine vuruyor
0: abi,
4: ya.
0: Abi bir tane o içeri kat etti ya. Ya o Saviola'ya resmen bir sonraki hamle yapma gereği bulundurmadan direkt adama vuruş açısı hazırladı. Adama ne dedi?
3: Bunları hep düşünerek yapıyor bir de yani. Sürekli yapıyor.
0: Dünyada gelmiş geçmiş şu anda 10 senede en iyi 5 oyuncudan bir tanesi de evet. Bunu yapacak yani kusura bakma.
3: Öyle.
0: Ama bize
3: ve Türkiye Ligi'nde
0: özlemişiz. Yani. İşte sevgili maç alanlar bilmem neler. Müsaade edin işte biz bunları izleyelim abi. Adam öyle bir pas attı ki hocam. Resmen al vur dedi. Ne sekmesine,
4: evet.
0: Ne hızına, ne açısına hiçbir anlamda resmen ne dedi biliyor musun? Al dedi bunu. Elinle koysan oraya koyamazsın. Al dedi.
3: Ben elimle koyabiliyorum. Abi
0: Salah dedi. Güzel koyabilirim. Değil miydi hocam?
4: Dikkat çok et.
0: Güzel.
4: Bence çok.
1: Salah şey, dedi. Salah.
4: Dikkat et.
1: Salah dediğiniz adam 7 kez şeyde İngiltere Ligi'nde gol kralı oldu.
0: Tabii tabii.
1: Yani öyle, çok öyle küçük veya ufak bir tabii, bir de Liverpool'da.
3: Kırmadığı rekor kalmadı.
1: Bir de Liverpool'da çok bu kadar uzun süre oynayan.
0: Biliyorsun hocam yani.
1: Yok yani. Ama bunları yapacak zaten yapabilecek kalitede bir oyuncu.
3: Dönelim fena o zaman Vedat'a da bakalım bugün.
4: Ben de onu söyleyecektim.
1: Evet Vedat çok güzel goller
4: etmeyelim.
1: Vedat çok güzel.

0: Fenerbahçe'yle Ronaldo doyamamıştı. Tabii. Erken ayrıldı ama zamanında da döndü bence. En formda olduğu sezonların ardından Fenerbahçe'ye geldiğinde unutmamak lazım. 2019-2020 sezonunda 36 maçta 33 maçta ilk 11'de forma giyip 17 gol 6 asisti vardı.
1: Evet.
0: Geri geldi 2026-27 yani bu sezonda henüz 10 maçta 7 kez ilk 11'de başladı. 7 gol 1 asisti var ve sakatlıktan döndüğünde unutmamak lazım hocam.
1: Ya
0: sezon başında da sakattı.
1: Doğru. Hani, 19-20'yi geçecek bu sene.
0: Tam hazır değildi yani. Bravo.
1: Sevgili Cüneyt.
2: Geçer.
1: Geçecek 19-20'yi.
2: 20'yi geçer.
0: Çünkü yani, daha tecrübeli.
1: Yani
0: daha olgun. Futbolu da
1: kesinlikle
0: olgun.
1: Bir de daha iyi yorumluyor. Mesela maç sonu konuşmaları falan çok tutarlı. Ne olduğunu çok net anlatıyor. Ben ama şeyi gol
0: burada
1: sayısı
0: açmaz biraz aynı tip iki santrafor olması değil mi hocam şanssızlığı Fenerbahçe'ye?
1: Yani tabii o şey planlamada
0: Lukaku tercihi.
1: Ya mesela
0: hani klasiktir ya hocam pırpır gol ikinci santraforun biraz pırpır olması.
1: Ama doğrudur
2: sol,
1: yani.
2: İkisi de sol ayaklı, ikisi de fiziği aynı.
0: Size de uzun.
2: Ama Vedat şimdi Apo da diyor Vedat bu ligi biliyor.
0: Biliyor.
2: Evet. Fenerbahçe'yi de biliyor. En önemlisi
3: Cüneyt
2: o değil mi Apo?
3: Kurslara
2: yani?
3: Gönderelim. Efendim? Cüneyt abi kurslara gönderelim. Teknik adamlık yapar. Doğru.
0: Yok estağfurullah.
3: İki tane benzer tip santrafor olmaması gerekiyor. Doğru.
1: Doğru.
3: Bir de bir şey daha söyleyeyim mi? Asensio devreye girecek. Bu istatistiklere de ciddi şekilde de fayda katkı sağlar.
0: Hoca ondan da bahsettim az sonunda.
1: Tabii.
3: Bak Asensio da devreye girecek.
2: Zaten Apo da dedi maça girip girmeyeceği belli değildi galiba. Bu maçta kulübedeydi ama.
1: Şey belki demiş skor istediğimiz gibi olmazsa 15 dakika oynatırız.
3: Ben ne açıdan dedim biliyor musun? Vedat'ın performansı istatistik anlamında Asensio da oynadığı zaman o da ciddi şekilde katkı sağlar.
2: İyi pasör olur yani.
3: Duvar oluyor
2: gibi adamlara iyi pasör.
1: Ya o da muhtemelen işte milli aradan sonra oynayacak duruma gelecek. İsmail Hoca'nın tabii eli güçlenecek.
2: Tabii.
3: Mesela bak Fenerbahçe'de şu anda sol tarafta Trossard veyahut da Beşiktaş'ta sağ tarafta Greenwood olsa neler olurdu?
2: Çok farklı bir şey olurdu.
0: Yani Salah olsaydı sağ tarafta.
3: Ben sana bir şey
0: söyleyeyim. Öyle bir ihtimal vardı
3: bak,
0: ya.
3: Bak Beşiktaş'ta yüzden şu anda Salah, Vlahovic sol tarafta Trossard. Ben ne derim bilmiyorum. Birinci belli, ikinci kim acaba diye böyle şu anda o kadar iddialı konuşurdum.
0: Hakemler diyordu nasıl önce ama. Mekin hakemler derdi.
3: Onları da yedim.
1: Ya ama bak bir şey söyleyeceğim. O tercihler oyunu o kadar etkiliyor ki. Örnek tabii vereyim hemen. Thomas Reis geldi. Sadece ona açıyı oynatmadı. Bir de sola Saviola'yı koydu. Aral Şimşir'in yerine.
2: Aynen.
1: Ya Francolino'yu koydu. O kadar yani normal Onaçu'dan o kadar farklı bir profil. O adam gitti ön alan baskısı yaptı. Davinson Sanchez'e golü attı. Yani bir oyuncu değiştirerek skoru alabiliyorsun.
3: Küçük bir sekans gibi gözüküyor değil mi hocam?
1: Evet ama çok kıymetli. Yani
3: o baskıyı Onaçu yapıp alabilirmiydi o topu?
1: Aynen öyle.
3: Bravo hocam.
1: Bu haliyle yapamaz. Yapamaz. Şimdi şuraya bağlayacağım. Ya Fenerbahçe'de aynı tip, aynı ayak. İki tane oyuncu yerine bir tane daha böyle hareketli.
2: Gezici değil mi?
1: Francolino, Joe gibi böyle biraz da atletizmi güçlü. Bazen beraber de oynatacağı, yere girse skoru alamadığı zaman forvet oynatacağı, santrafor oynatacağı bir profile gitseydi sanki planlamada daha doğru olur.
3: Cüneyt abinin dediği
2: sana katılıyor.
1: Tabii.
2: Yok ama katılıyorum doğru söylüyor.
1: Yani
2: ikisi de aynı santrafor tipi. İkisi de sol ayaklı. İkisi de size'ı çok kalın. Şimdi ikisi de aynı.
0: Ha bu arada
2: Apo'nun dediği gibi biraz
0: Lukaku
2: daha genç.
0: Zaman zaman eleştiriliyor kalitesi ortada. Lukaku'nun da çok faydalı olacak.
1: Ben kalite şey demiyorum yani ama
2: şu anki seviyesi
0: eleştiriliyor şimdi Vedat da golleri attığı için ama Lukaku da Vedat kadar fayda sağlayabilir yani.
1: Lukaku'nun
0: yani.
1: Oynadığı takımlara
0: biliyoruz oynadığı.
1: Bravo Cüneyt oynadığı takımlara bir baksana Lukaku'nun o kadar da itibarsızlaştırmayalım evet, oyuncuyu
2: bir de
1: yani.
2: Maliyeti en yüksek oyunculardan bir tanesiydi bir dönem biliyorsun Manchester United falan.
1: Ya yani planlama belki böyle de yapılabilirdi onu anlatmaya çalışıyorum. Daha doğru olurdu o oynanan oyunlara baktığımız zaman. Mesela Beşiktaş bence en doğru santrofor aldı.
2: Evet.
0: Oh ve Vlahovic.
1: Ya oh daha farklı bir santrofor.
2: Orada biraz daha savaşan bir oyuncu.
1: Mesela Vlahovic mesela çok net bir santrofor. Her türlü özelliğe sahip. O da farklı bir oyuncu. Yani Fenerbahçe böyle de bir tercih yapabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama Fenerbahçe'nin hala yani İsmail Hoca formasyon olarak

0: gerekiyordu.
1: Ya abi bir de Avrupa
2: Kupası. Sana bunu gönder abi.
1: Avrupa kupalarında en fazla gol ve
2: katkısı. 6'da 6
1: yapmıştı. Tamam. Yani iyi oynuyordu. Bir de santrafor da oynatıyordun.
2: Onu diyorum.
1: Arkada da oynatabiliyordun. Hava hakimiyeti de vardı. Bir de acayip formda ve hazırdı. Geçen seneyle bu sene arasında çok fark vardı Talisca'da mesela. Ama bir anda bedelsiz verdiler. Yani ben
3: ama tabii şey, bu kadro planlaması falan kolay değil yani. Dediği gibi belki Semedo'dan çıkabilirlerdi. Ama ne bileyim, hoca sonuçta öyle düşünüyor.
1: Ama iki tane herhalde on numarayı da istemiyor.
0: İsmail Hoca açısından da önemli buluyorum.
2: Rahatlamıştır, bravo Cenet.
0: Rahatlaması da gerekiyordu. Çok erken bir ayrılık olacaktı. Bu takımda kalması ve bu akşam da özgüven kazanması Fenerbahçe adına bir kazançtı.
3: %100. Yani şunu da söylemek lazım. Aslında İsmail Hoca bazı şeyleri başardı Cüneyt.
0: Tabii.
3: Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne bu takım kaldı.
1: 18 sene sonra, evet.
3: Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını aldı.
1: Evet.
3: İlk 8-0'lık galibiyetinde de İsmail Hoca.
1: İlk defa bu kadar galibiyet şeydi.
0: Şampiyonlar Ligi ilk puanı da çok değerli hocam. %100. Sezona en iyi başlayan takımlardan biriydi Avrupa'da.
1: Bence Roma çok iyi takımdı. İkinci yarı inanılmaz oynadı Fenerbahçe.
0: Bir puan yazardım.
1: İkinci yarı Fenerbahçe içinden geçti Roma'nın, canım.
0: Asla olmaz diye düşünürdüm onu. Yani 3'e de yaklaştı Fenerbahçe.
3: Fenerbahçe özellikle
0: evindeki maçlara 3 yazarsın da Vedat, bu formülle Roma'ya 1 yazar.
1: Vedat da Oğuz kaçırmasa abi,
3: ikinci devre iniyor Roma'ya.
1: Abi Vedat da Muriç'in kaçırdığı iki tane şeyin, Oğuz'un kaçırdığı yani, toplar var.
0: Bu yani, futbolda İsmail Hoca oynattı yani, kimse kusura bakmasın.
1: Abi bana göre başarılı. Ama ya, şöyle bakın, Aziz Yıldırım hiçbir zaman bir hocayı göndermemiş bugüne kadar.
3: İki tane desin. Hocayı göndermiş ama çok mecbur kalmadıkça devam ediyor, bitiriyor.
1: Öyle de bir hastalığı var.
0: Sayın Başkan burada da hocasının arkasında durdu.
3: Ya tabii ama işte orada böyle bir oyun çıkıyor. Gidiyorsun Antep'te, oyun olmayınca taraftar, camia bir karamsarlığa düşüyor. İşte bir de haftalık değişiyor. Yani bu mesela seri galibiyetler gelse Fenerbahçe'nin önü çok açık. 3 maç, 4 maç, 5 maç. Ya işte onu göremiyorsun yani Fenerbahçe.
0: İlk bölümde de konuştuk ya hocam. Belli ki futbolcular da o kötü oyundan kendilerine pay çıkarmışlar.
3: Çıkarmışlar o.
0: Hepsi benzer açıklamaları yaptı yani. Bizimle daha çok çalışmamız, böyle konsantre olmamız lazım diye.
3: Bir tepki vermemiz lazım diyorlardı ki bence ciddi anlamda verdiler. 8 dediğim gibi yani 8-0'lık skor öyle kolay Süper Lig'de yapılacak bir skor değil. Yani ne zaman bir daha karşımıza gelir bilmiyorum.
1: Bilemez.
3: Tabii.
1: Garantisi yani, yok
3: kolay
1: zaten.
3: Değil.
0: Yani futbolun başka bir şekilde oynandığı dönemleri yaşıyoruz, sizlerin oynadığı dönemden. Gerçekten öyle 8-0'ı bulmak çok
3: ama
0: kolay değil.
3: Ama artık sevgili Cüneyt, 102 puanlar yok, onu söyleyeyim.
1: Aynen doğru.
3: Yok.
0: Bu sezon olmayacak.
3: Yok, 102 puanlar yok.
0: Puan rekoru.
3: Yani 90'ı görürse şampiyon, onu da bilmiyorum.
1: 80'lerle 85'ler arasında geçer.
3: Yani görünen o ki 70-80 arasında bu şampiyon belirlenir gibi.
0: 4-5'li yarış güzeldir inşallah.
3: Tabii.
0: Hep böyle devam
1: daha eder. Heyecanlı olur.
0: Daha heyecanlı.
1: Tabii, çünkü yani bir an biri çıkar böyle.
3: Yani 4-5 senedir iki takımla gidiyor biliyorsun.
1: Evet, tabii. Evet, aynen doğru.
0: Hatta işte Barcelona Real Madrid örneği verilip Türkiye Ligi de buna mı dönüyor diye konuşuluyordu.
1: Buna evriliyor falan gibi şeyler var.
0: Beşiktaş ve Trabzonspor bir saniye biz de buradayız dediler bu sezon.
3: Yani yapılan transferler de bu öyle bir şeyler gösteriyor. Olmaları lazım.
1: Aynı.
3: Ama tabii hakemleri bir tutabilirsek.
2: Bravo hocam.
1: Onları o konuya bırakacağız.
3: Hakemleri tutarsak sıkıntı olmayacak yani.
0: Ya umarız lig sonuna kadar böyle keyifli devam eder.
1: Ya bırakın takımlar oynasın. Yok, takımlar oynasın. Ya müdahale etmeyin. Sonucu etkilemeyin.
3: Aynen. Ama Cüneyt, sürpriz takımlar vardı geçen senenin. Onlar çok kötü durumda.
0: Onlar da toparlanıyor.
3: Göztepe aşağıda, Samsun, evet. Konya.
1: Tabii.
3: Değil mi? Onlar hep sürpriz yapar.
1: İkisi Avrupa'ya giden, biri de final oynayan. Türkiye Kupası'na final oynayan.
0: 6 hafta oynandığında unutmayalım. Basın toplantılarıyla vedamızı yapalım. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederiz.
0: Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Seni kaybettiğimi, kendini özlettiğini

Değerli seyirciler, 90+1'e hoş geldiniz. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli araya lider giriyor değerli futbol severler. Gerçekten çok keyifli bir Süper Lig mücadelesiydi, bunu söyleyelim. Belki son bölümünde büyük bir çekişmeye sahne oldu. Fakat maç içinde tabiri caizse sayısız gol fırsatından yararlanamadı ev sahibi takım. Bu arada oyun alanında Ahmet takımının hocası, Arnavut hocası, o Hesi, oyun alanında bölüm bölüm tartışmalar var. Tansiyon yükseldi, bir ayrılmayalım. Şunları anlatabilirsem eğer. Farklı yerlerde böyle ufak ufak tartışmalar, kavgalar, hadi ben onu tartışma diye yumuşatmaya çalışayım, var. Şimdi oyuncular soyunma odası koridorlarına yöneldi. O tansiyon, gerginlikte tatlıya bağlandı büyük ölçüde. Evet sevgili Murat, şimdi şeyi rica ediyorum arkadaşlar, bir çünkü milli araya giriyoruz, uzunca bir süre Süper Lig'e ara vermiş olacağız. Hepsini bir göreyim, maç sonuçları ve izleyicilerimizle paylaşalım. Göztepe Çaykur-Rizespor maçı bitti değil mi? 2-2 mi bitti? Çok enteresan ya o maçta. İkisi. Yani ikinci gol sayılmadı bu arada.

0: anında 1-0 oldu. Amen anında 1-1 oldu. 2-1, 2-2 çok enteresan o maçta. Erzurum Samsun'u yendi. Samsun çok kötü gidiyor. Fenerbahçe ikinci bölümde konuşacağız. Günün ilk yarısında 8-0'lık tarihi bir skora imza attı Eyüpspor karşısında ve Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yenerek milli araya 13 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider giriyor. Beşiktaş 12, Kocaelispor 12, Alanyaspor 11 puanda, Fenerbahçe'de 10 puana yükseldi. Alanyaspor'da hatırlayacaksınız Çorum'u deplasmanda yenerek sessiz sedasız oralara çıktı. Fenerbahçe'de bugünkü galibiyetle Trabzonspor'la birlikte haftanın en karlı iki takımından biri oldu diyebiliriz. Daha detaylandıracağız sevgili Murat. Şimdi ben pozisyon notlarıma baktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane, 6 tane net pozisyon görüyorum. Birebirler görüyorum ev sahibi takım adına. Orban bir füze yolladı. Diasaba öyle. Ceza sahası dışından Nübel'i çok övdük. İkinci golde biraz sıkıntısı olduğu söylenebilir belki. Salih'e verdiği pas, hani Salih'i gerçekten sıkıntıya düşürdü. Salih topu kaybetti ama. Onun dışında Vlahović'in golü var. Penaltı vuruşu son bölümde umutlandırdı ama bütüne bakarsak hafta içinin o sükseli galibiyetine imza atan Beşiktaş için çok iyi bir maç olmadı sanki.
1: Evet, özellikle ilk yarısı tabii hiç iyi olmadı. İlk yarıyı kaybetti Beşiktaş. Yani ilk yarıda maçın ilk 45 dakikalık bölümünde, şimdi tabii teknik direktörler oyuncu değişiklikleri işte yapıyorlar, rotasyon yapıyorlar. Ve işte şeyi mesela Emirhan'ı kulübede oturttu. Çeyreği kulübede, kulübede oturttu. Sonra ikinci yarıda bu oyuncuları sahaya aldı ve aslında bakıldığında Beşiktaş o süreçte, yani ikinci yarıda biraz toparlamaya başladı. Yani iyi de gidiyordu. 2-1'i de yakalamıştı ama ya bizim hep övdüğümüz Nübel orada öyle bir hata yaptı ki işte verdiği pas, bunu Muslera da çok yapıyordu mesela Galatasaray'da, bu tür hataları.
0: Sırtı dönük oyuncuya yayın çevresinde.
1: Salih de çevresine bakmadı. Yani o çevre kontrolünü yapmadı ve nitekim 3-1 oldu maç. Aslında yani 2-1'de kalsaydı ve o hatayı yapmasaydı, Beşiktaş gerçekten iyi oynamaya, işte pozisyonlar bulmaya başladı, sağ kanattan gelmeye başladı. Sonra hoca Rahisa'yı da oyuna aldı ki o da işte 3-4 tane şut çekti, oradan o da etkili gelmeye başladı. Yani Beşiktaş oyunu ciddi manada toparlamaya başladı. Şimdi ilk yarıdaki bölümde evet bir yorgunluk vardı. Bu nedenle işte bazı oyuncuları da biraz önce saydığım gibi Emirhan'ı, işte Çeyri'yi oynatmadı. Milettiği direkt bence oynatabilirdi. Onu da sonradan oyuna aldı. Yani burada ilk yarıdaki performans ve tercihler hep övdüğümüz, bana göre İtalyano'ya yazar. Yani madem bu oyuncuları yani dinlendirmek mi istedin? Tamam, Emirhan'ın birazcık hafif bir sakatlığı vardı ama çıktı oynadı. Çeyre'nin bir hafif bir sakatlığı vardı. O da çıktı oynadı. Mürettin'in hiçbir sakatlığı yoktu. Rasisa'yı daha erken alabilirdin. Yani Beşiktaş ilk yarıda öyle bir şeyin içerisinde kaldı ki rakip aslında çok da ceza alanına falan gelmedi. Yani ama 7 tane şut çekti, 6 tanesinde isabet buldu. Beşiktaş o şutları çekmesine imkan tanıdı.
0: İlk yarıda Beşiktaş'ın isabetli şutu yok.
1: Evet, yani bakıldığında rakibin Beşiktaş ceza alanı içerisinde çok da sık ilk bölümde gelmedi aslında ama çok faul yaptılar, sert oynadılar. Beşiktaş'ı yıldırdılar biraz ilk bölümde ve Beşiktaş işte savunmasının, yani ikinci golü de bence kalecinin hatası vardı Nubel'in. Yani hatası değil mi, yemeyebilirdi evet. O golü. Bir de taraftar 33 bin, 35 bin kişi, inanılmaz bir destek, uğultu, tezahürat. Tabii Ahmet bu şeyle, motivasyonla, bu hırsla Beşiktaş'ta ilk yarıda psikolojikman Beşiktaş'ı çökertti.
0: Bak,
1: zaten
0: arka arkaya. Rakamları bu. Evet. Ahmet Sportif Faaliyetler 7'de 6, Beşiktaş 4'te 0 ya.
1: Evet.
0: Şut.
1: Ve ya Beşiktaş bu bölüm zaten işte örneğin orada 14 faul var. 14 faul yapmış. Yani rakip.

0: dibine ve bu bölümü Beşiktaş kaybetti. Yani bana göre İtalyan teknik adamın şeyiyle, tercihleriyle kaybetti bu bölümü. İkinci bölümde hoca normale döndü. Oyuncularını sahaya aldı.
1: Riskler de aldı.
0: Riskler yani... de aldı ama yani o 3-1 olan şeyi yapmasaydı, maç 3'e olmasaydı belki 2-1'de 2-2'de olabilir miydi? Olabilirdi. Ama sonuç itibariyle Ahmet'i kutlamak lazım. Yani iyi bir performans, iyi bir sonuç ve liderlik. Yani milli araya lider girmek
1: tarihinde
0: ne olursa
1: ilk kez oynadığı,
0: evet,
1: Süper
0: yani,
1: Lig'de.
0: Bu büyük bir şey. Beşiktaş büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu bir fırsattı. Lider olmak, araya lider girmek hem moral motivasyon açısından da iyi oldu. Hem çok önemli bir kayıp değil. Yani bakıldığı zaman liderlik fırsatını kaybetti. Ama çok iyi giden bir takım. İkinci yenilgisini aldı yanılmıyorsa. Alanya'da yenilmişti.
1: Mesela
0: öyle bir durum var.
1: Çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe'nin de iki yenilgisi var.
0: Evet.
1: Yere göğe koyamadığımız Beşiktaş'ın
0: yani
1: da iki yenilgisi var.
0: Futbol öyle enteresan bir oyun ki daha düne kadar bir kaosun içinde olan Fenerbahçe konuşacağız dedin ama bu cümleyi söylemek zorundayım. Herhalde şunu düşünmüştür. Ya Galatasaray bir Trabzon'da bir yenilse. Yenildi. Ben bir Eyüp'ü yensem. Yendim 8-0. Beşiktaş'ta bir yenilse, Beşiktaş'ta yenildi.
1: Yani, çok mu şey istiyorum diye düşünmüş olabilir.
0: Evet, yani bu muhteşem bir tablo ve Fenerbahçe'de şu an kaostan bayrama. Beşiktaş'ta tabii böyle bir eleştiriler olacaktır, şeyler olacaktır. Normal, futbolun doğasında var. Galatasaray zaten başlı başına ciddi eleştiriler var. Trabzon'da mutlu olan takım. Yani Beşiktaş önemli bir fırsat kaçırdı. Eğer hoca ilk yarıya bu ideal bildiğimiz daha oyuncularla başlasaydı belki skor böyle olmayabilirdi. Ben böyle düşünüyorum.
1: Daha detaylandıracağız. Rea hocam, şimdi ekranda Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı ligde ve Avrupa'da resmi maçları görüyoruz. Hiç beraberliği yok Beşiktaş'ın. Ve biri Avrupa'da Jalgiris maçı olmak üzere ligde de iki yenilgisi var. Ve ilk kez böyle 3 gol yediği bir maç izledik Beşiktaş adına. Yani farklı kazandığı Çorum maçında 2 gol yemişti. Başka var mı öyle 2 gol yediği maç? Ben hatırlamıyorum ama bugün 3 gol yedi. Tabii golü takım yer ama Nübel'in de bugün iyi gol gününde olmadığını herhalde kabul edecektir izleyenler. Takım bütünlüğü anlamı, işte Rıdvan'ın çok pas hatası vardı. Poku
0: çok yani, kötüydü.
1: Bilmiyorum neden tercih edildi. Italiano övdüğümüz bir teknik adam. Bugünkü sonuçla da bir anda yerden yere vuracak değiliz açıkçası. En azından ben kendi adıma. Fakat İtalya'da da bu rotasyonu biraz geniş tutmakla eleştiriliyordu Italiano. En büyük eleştirilerden biri kimi zaman as oyuncularını dinlendirme tercihinde bulunduğunda aldığı ekstra puan kayıplarıydı. Ben orada biz hatta o dönemde haber de yaptık İtalyan gazetecilerle. Bu yönde eleştiriler olur İtalyano'ya olabilir demişlerdi. Bugün de ona benzer bir görüntü çıktı ortaya. Nereden okumak lazım? Elbette Ahmet takımının başarısını da göz ardı etmeyelim. Onların da hakkını teslim etmek gerek.
2: Ya tabii Ahmet'in yeni çıktığı ligde milli takım arasına lider olarak girdiği için tebrik etmek gerekir Ahmet Spor'u.
1: Orada da bu Arnavut Hoca Anderlecht'te de hani göz ardı edilmesin, adamın şampiyonluğu var Belçika Ligi'nde, Süper Kupası falan var. Yani nasıl oluyor bu işler
2: başarılı
1: falan derken
2: hoca.
1: Orada da bir başarılı bir teknik adam var yani.
3: Adam değil yani.
1: Evet.
3: Anlamda.
1: Buyurun hocam.
2: Şimdi Ahmet cephesi böyle tebrik etmek gerekir kesinlikle. Şimdi Beşiktaş'ta niye böyle oldu? Şimdi Beşiktaş takımında şöyle bir şey, mesela Marsilya maçından sonra o yüksek böyle enerjili, yüksek böyle takımın böyle türbünlerle maç sonu birleştiği bir maçtan sonra, özellikle ben ilk yarı için söylüyorum, oyun içine giremeyen İnönü'de, Dolmabahçe'de bedenlerin bir şekilde Ahmet'te olan, Diyarbakır'da Ahmet Spor karşısında olan ama akılların hala, ben Marsilya maçında olan bir 45 dakikada oyuncu topluluğu gördüm. En büyük sıkıntısı Beşiktaş'ın buydu ilk 45 dakika için. Yani sanki nasıl olsa Ahmet'e gidip yeneriz biz. Yani Marsilya'yı da yendik zaten, var.

0: çok iyi bir takımız. Zaten istim üzerindeyiz. Yani bunun sıkıntısını 45 dakika net yaşadı.
1: O futbolcuların yanına acaba hocayı da ekleyebilir miyiz? O da mı orada kaldı
0: şimdi,
1: acaba?
0: Şimdi bu rotasyonu bak, o hep bunlar doğru söylüyorsun konu başlıkları. Şimdi Beşiktaş iki maç yenildiği maçlar hangi maçlar? Alanya maçı.
1: Evet.
0: Bir de hangisi?
1: Deplasman maçı.
0: Deplasman maçı. Deplasman maçlarından önce ne oynadı? İkisinde de Avrupa maçı oynadı Beşiktaş. Hmm,
1: doğru.
0: Alanya maçından önce de yenildiğinde
1: İkisini
0: Avrupa
1: de maçı. Farklı kazandı bu arada.
0: Tabii.
1: Zalgiris'i de farklı yenmişti. Bakın ekranlara geliyor 3-0. Marsilya'yı da 4-1 yenmişti.
2: Alanya da rotasyon
1: farklı
2: yapmıştı.
1: Farklı kazandığı maçlardan sonra yaşıyorsun bunu.
0: Yani
1: ilginç bir şey.
0: Şimdi iki tane benim gördüğüm tespit ettim. Şimdi rotasyon yaparsın. Yani rotasyon yapılmaz falan. Dünyanın çoğu takım yapıyor. Yapabilirsin. Ama Beşiktaş takımındaki en büyük sıkıntı ben. Yani çok böyle ilk yarı için vurdum duymaz bir görüntüsü vardı. Yani Beşiktaş takımı gol yiyip geriye düşüp böyle kötü oynadığında tekrar reaksiyon vermesi mi gerekir? Yani gol yemesi mi gerekir? İlk yarı oyuna giremedi. Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı buydu. Mental anlamında ya biz nasıl olsa yeneriz moduyla bir maçı yakalamaya çalışırsan maçı sağ içinde yakalayamazsın. Bu iş böyledir. Yani her iş kolunda ben buraya geleyim oturayım maçı seyretmeyeyim hepimiz oturayım bir programı yakalamaya çalışayım geçmiş olsun. Beşiktaş'ta oyuncular ne kadar tecrübeli oyuncu olsa da en büyük sıkıntısı bu bir. Net bir şekilde görüldü. Mental olarak sıkıntı ilk yarı vardı takımda. Komple herkes ilk yarı kötü olur mu ya? Yani bir oyuncu iki oyuncu dersin.
1: Skora kimse
0: oyuncu
1: ilk yarıda isyan
0: yani,
1: etmedi.
0: Tabii. Bu bir. İkincisi en önemli Beşiktaş'ın mesela iki maçı da aldığımızda bu maçı da baz aldığımızda ya Beşiktaş takımı çok geniş alanda oynadı evet. Beşiktaş takımın pas yollarını açtı mı rakibin açtı. Koşu yollarını açtı mı açtı. Bu pas yolları bu kadar açık ve koşu yolları açık oldu mu kompakt Beşiktaş savunması ve önde pres yapan İtalyan'ın o takımı, enerjisi yüksek takım olmadı mı? Rakip attığı 3 golden daha fazlasını da kaçırdı.
1: Bayağı.
0: Buradaki bu kadar pas yolları ve koşu yolları açık olması da çok büyük sıkıntı Beşiktaş adına. Şimdi 3. en büyük sıkıntısı Beşiktaş geçen sene de gol pozisyonu veriyor mu? Veriyordu değil mi? Ender.
1: Evet.
0: Golüyor muydu? Yiyordu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın en böyle saha içindeki bölge olarak 3'e ayırdığımızda savunma, orta saha, hücum. En böyle yumuşak karnı neresi? Savunması. En sıkıntılı. Orta saha yenilendi, forvet yenilendi. Beşiktaş takımının net bir şekilde geçen sene de bu sıkıntısı vardı. Yani bir maç içinde gel git yapan bir takım Beşiktaş takımı ve de rakibe pozisyon veren bir takımdı geçen sene. Geçen seneki aynı dörtlüyle oynadı. Şimdi Muriel, Sabek, Amir, Akbodu, Jal oynadı. Sonra Emirhan Topçu girdi. Rıdvan. Yani Beşiktaş takımında maalesef bu kompak oynamadığı zaman bu sıkıntı her maçta yaşar. Esas İtalyano bunun önlemini almadı. Hmm. Çünkü savunmaya önlem alınmadı. Yani Otara diye bir işte sol bek alındı Monaco'dan. Mesela oynamadı. O da yetersiz. Şimdi sağ bekle sen hani Amir'in yediği Taylan işte Şalke'den alınan o da yetersiz. Stoperler. Yani bunlar ister istemez yani sıkıntı yaşarsın. Yaşamazsın değil. Böyle kompaktlıktan koparsan. Marsilya'da niye yaşamadın? Daha takım halinde bir kompakt bir pres, sistem üzere doğru bir pres vardı. Bugün hiçbir şey yoktu. Yani Beşiktaş takımının en büyük sıkıntısı buydu. Hep Beşiktaş takımı karaları bağlamalı mı? İşte mağlup oldu vesaire. Hayır. Yeni bir takım. Bireysel hataları da bir kere maçın net bir şekilde önüne geçmiştir. Çok bireysel hata yaptı Beşiktaş takımı. Bir maç yani belki 5 maçta yapılacak, 10 maçta yapılacak bireysel hatayı Ahmet Kars'ın da yapıldı. Yani Beşiktaş'ı da böyle değerlendirmek gerekir. Yani Beşiktaş takımı karaları bağlamadan evet yenildi. Gerekli dersleri alıp milli takım arasından sonra toparlanması gerek. Ama İtalyan'ın en önemli şeyi geçen sene de bu takım savunması aynıydı. Alacağı en önemli buradan bana göre geri bildirim doğru bir şekilde Beşiktaş takımının savunması her zaman geçen sene SOS verdi. Bu sene de verdi. Ama buyurun bir şey söyleyeyim.
1: Şimdi, ben Beşiktaş'ın savunma dörtlülerini bu sezon tercih ettiğini arkadaşlarımız verdi de.
0: Ya bunları eğer
1: Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü olduğunda 4 maç kazanmışlar. Ama bakın 2, 4, 6, 7 farklı stoper tandemi ve bek tercihi var.
0: Farklı denklemlerde oynamış doğru. Ya ara sıra rotasyon yapıp oynatıyor. Ama en önemli Beşiktaş'ın bak bu kompak yani nedir? Biz Beşiktaş takımını ilk programdan beri burada konuşuyoruz. Ya Salih, Olaytan ve Orkun'u yani orta saha, hücumda aynı şekilde yani çok doğru bir denklemi var. Yani Beşiktaş takımının orta saha ve hücum olarak. Şimdi en büyük sıkıntısı bugünkü gibi Ender geniş alanda oynarsa Beşiktaş

0: Bu kadar kontrolsüz oyunu oynarsa, böyle yapılan hatalardan geriye düştükten sonra en büyük sıkıntı ne biliyor musun? İtalyano'nun bana göre, yani oyuncuları birinci bunu söyleyecek, disiplinli bir teknik adam. Daha böyle akıl ortadan kalktı Beşiktaş'ta, daha doğaçlama, daha duyguları da oynayan bir Beşiktaş vardı bugün. Ondan bu kadar rakibe pozisyon verdiler. En sonunda şunu söyleyeyim Salih'le ilgili. Çok kısa oturdum, yerden bir şey göstereyim. İki tane top kaybı oldu. Hatta bir şey oldu, yani şimdi Rodri'den örnek vereceğim. Aynısını hatırlarsın Gençler Birliği maçında. Gündüz yaptı. Evet. Şimdi Salih de iki tane yaptı. Şimdi arkada benim sandalye var. Şöyle sırtı dönük bir oyuncu. Artık Avrupa'da böyle oyuncular almaz. Şöyle yarım yüzü dönük, omuzuna sağ ol, sol omuzu. Böyle oyuncular alıyor. Yani Rodri işte Barcelona maçı buraya gelecek Galatasaray.
1: Çünkü bütünüyle rakibi sıfırlıyorsun. Rakibin ne yaptığını, sağında mı, solunda mı, yaklaşıyor mu? Hiçbir şekilde rakip kontrolü, alan kontrolü yok.
0: Fabiano, tabii biz görüntü yok. Fabiano Trabzon mu Galatasaray maçında aldığı bir pozisyon var ya. Adam top geldi böyle, şöyle geldi. Fabinho aldı, şu pozisyonda aldı. Ya bir Rodri Barcelona Galatasaray maçı buraya geldiğinde bir baksınlar nasıl top oluyor. Hiçbir zaman böyle sırtı dönük arkada, yani almaz ya, bir ortası 6 numara oyunu kuran, topu hareketlendirecek oyuncu böyle almaz. Yani diyorum ya, biraz daha bu Fabinho'nun bundan sonraki maçlarına da
1: açılı
0: baksınlar.
1: En büyük lazım.
0: Ya Ender şöyle bak, sağ omuzdan solu yarım, ya şöyle bütün etrafını görürsün. Şöyle alırsan çevre kontrolü de yapmamışsın. Böyle gelip baskıyla gol yersin. İşte Gündüz'ü de böyle yaptı. Aynı şekilde hele bu Salih iki tane yaptı. Şöyle aldığında sen baskıyı gördün mü? Sağın dışıyla bırakırsın. Topu tekte bırakırsın veya pozisyon alırsın. Topla rakibin arasına vücudunu koyma şansın var. Yani Salih gibi beğendiğimiz, düşün Almanya'da bir şekilde yetişmiş etmiş bir oyuncu, milli takım oyuncusu, yani bu kadar basit hata bugün yapmaması gerekirdi. Çünkü vücut şekli, dediğim gibi, o vücut şekli orta saha oyuncusu, oyun kurucu oyuncu her zaman hata yaptır. Ve de Beşiktaş'ın mağlup olmasına birçok parametre varsa bu kadar, hem 2-1 dengeliyorsun, bir daha Salih, maç 0-0 bir daha Salih, bunun da yaptığı bireysel hata burada çok önemli.
1: Evet. Şimdi Beşiktaş liderlik fırsatını tepti diyor bizim altyazımızda, başlığımızda da. Şöyle bir baktık, 2021-22 sezonunun 6. haftasında lider olmuş Beşiktaş. Bugün yine bir 6. hafta, aslında tesadüf. O liderlik fırsatı kapısına da gelmişti ama değerlendiremedi ve ligin yeni takımı Milli Ağrı'ya lider giriyor. Şenol Hocam, girizgahta söyledim, bugünün bu haftanın en mutlu iki takımı herhalde Trabzonspor'la Fenerbahçe'dir. Hı. Çünkü hem Galatasaray hem Beşiktaş puan kaybetti. Bu ortamda aradan Ahmet çıktı ama herhalde o kabul edilebilir bir risk olarak gözüküyor diğer büyük takımlar açısından.
2: Geçen hafta tam tersiydi.
1: Ve zirvede de biraz olsun puanlar birbirine yaklaştı bu 6 hafta sonunda. Fenerbahçe'yi daha konuşacağız tabii sonrasında ama ne gördünüz bugün Beşiktaş, yani sezon başından beri futbolunu övdüğümüz, teknik adamını övdüğümüz, büyük oranda yeniden yapılanan bir takım olmasına rağmen her şeyi düzgün yaptığından bahsettiğimiz Beşiktaş açısından bugün bölüm bölüm ciddi sıkıntılar gördük. Buna rağmen son bölümde maça ortak olma fırsatını da yakaladı. Bence, bilmem katılır mısınız, en büyük sıkıntı maçın çok büyük bölümünde, belki de 3'te 2'sinde bu duruma, yani liderlik gidiyor elden. Tabii ki hani yolun son, şeyi, son, hiçbir şeyin sonu değil ama yani, ya da skor işte 3 yedik, 2 oldu, 3 oldu. Bu duruma böyle fazla isyan ediş yoktu sanki bir bölüme kadar.
2: Şimdi Beşiktaş'ın sezon başından beri Avrupa dahil bütün maçlarını biraz önce gösterdi. Beşiktaş'ın bir deplasman sorunu var. Bu açık, net bir şekilde
1: görülüyor. 3 yenilgide deplasmandı.
2: Şimdi deplasmanda yendiği tek takım var. O da Fenerbahçe. O da Fenerbahçe'nin o günkü çok büyük yanlış kurgusundan, yanlış oyunundan kaynaklandı. Ama şöyle, bugünkü maçta Beşiktaş...
1: Dilerseniz o listeyi tekrar arkadaşlar.
2: Beşiktaş inanılmaz derecede bir ilk yarı oynadı. Hiçbir oyuncusu iyi oynamadı. Burada demin Reha Hoca'nın da söylediği gibi en büyük etken bana göre bugün Salih'in iki tane kritik pozisyonda top kaybıyla beraber iki tane gol yemesi Beşiktaş'ın. Oysa Salih bugüne kadar çok beğendiğimiz, hala da ona rağmen beğendiğimiz bir oyuncu. O tür oyuncuların yani level'ı yükselmiş bir Salih çünkü. Geldiği günden beri kötü maçı olmayan. Evet. Onun da bir maç böyle bir talihsizlik yaşama.
1: Çok mu yük bindi acaba ya? Nübel'de Salih'te 13 maçın tamamında oynadılar.
2: Şöyle ama.
1: İkisi de bugün ufak ufak hatalar yaptı.
2: Doğru olan Korkun'da. Salih'inki ama böyle tek başına bir hata değil. Salih'i hataya sürükleyen iki tane oyuncu var. Birisi Rıdvan, birisi Nübel. Evet. Rıdvan bir kere orada içeriye yönelik bir pas atıyorsan arkadaşına. Arkadaşın demin burada Reha Hoca gösterdi ya işte sandalyeleri. Arkasında bir oyuncu varsa uyaracaksın. Ya da iyi bir orta saha oyuncusu. Yani yüksek düzeyli orta saha oyuncuları top gelmeden çevre kontrolünü mutlaka yaparlar. Mutlaka. Burada Salih bunu yapmadı. Rakibin nerede olduğunu göreceksin. Top almanın 100.000 türlü, yani 100.000 değil de birkaç çeşidi var. Yani orta saha.
0: En temel kural değil mi hocam?
2: En temel kural ne? Bir yanıltıcı koşu yaparsın. Öne çıkarsın, top alırsın, çok rahatlarsın. Salih kendini çok rahat hissetti. Arkadaşları Rıdvan da ilk goldeki attığı pasta uyarmadı.
1: Rıdvan kaleci Nübel de top kayıpları var hocam. Senin bölgende oynadığı için.
2: Ya işte bugün Rıdvan acayip hep rakip attı
0: hocam
2: yani.
0: Hocam yapmazdı top tekniği. Kolay kolay pas atası yapmaz.
2: Ben rakip attığım tek top şey olurdu yani. Kaleciye gider. Rakip kaleciye gider. O zaman da geldi.
3: Baskıyı kaldıramadılar. Yani
2: şöyle oldu Ender. Baskı. İkincide de Nübel çok kötü bir dönemde Salih'e pas attı. Yine çok. Salih'in tek başına burada hatası değil. Nubel'in de uyarması lazım.
1: Onun da payı var.
2: Hatta Salih o topu kanat beki oynamaya çalışıyordu. Bak Ahmet Sporlu oyuncu çok dikkatli. Kapattığı yere bakın. Atacağı yönü kapattı. Direkt orayı kapattı, öyle gol attı. Ha şimdi bugünkü maçta bir 60 dakikaya kadar Beşiktaş harbiden sahada yoktu yani. Ama 60. dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri falan fayda vermeye başladı. Ha burada mesela Trossard'ın olmaması Beşiktaş'ta çok büyük kayıp. Oyun aklı, oyun beyni, top ona geldiği zaman rahatlıyor. Bütün arkadaşları rahat pozisyon alıyor. Santroforun olsun, orta sahan olsun çok rahat pozisyon alıyorsun. Evet savunmada bir takım hatalar var ama bugün en büyük hatalar Beşiktaş'ta, orta sahada oldu. Bugüne kadar övdüğümüz Beşiktaş'ın orta sahası inanılmaz hatalar. Orkun doğru. Mesela bak en çok yüklenenlerden bir tanesi.
0: O da savunma zafiyetlerini ortaya çıkardı.
2: Aynen
0: zaten.
2: Öyle işte. Oradan savunmaya sıçıyor. Ya savunma tek başına hata yapmadı. Kaybedilen topu bak. İki stoper uzakta zaten. İki şut, iki gol. Orkun çok oyundan düştü. Sonlara doğru biraz hareket. Olaytan ilk defa bu yıl bu kadar sahada olmayan silik bir oyun oynadı. Yine de iki pas hatası gibi görülse de Salih'e ben onu tek başına yüklemiyorum çünkü ikisinde Rıdvan ve Nübel'in katkısı vardır. Ayakta durmaya çalışan bir Salih'ti bak bu hatalara rağmen ki hoca onu çıkarmadı. Oyunda tuttu. Ama gel gelelim iki tane kanata İlhan Fakılı'yla beraber sağ tarafta oynayan yeni oyuncu
1: Poku
2: çok methetti.
1: Evet.
2: İkisi de topu tutamadı Ender. Santrofor Vlahos da topu tutamadı. Beşiktaş'ın en büyük sorunları zaten savunma önden başlar deriz. 3 tane önde oynayan oyuncu topu tutamaz, takımın ileriye çıkaramazsa baskı yersin. Daha önce ne oluyordu Beşiktaş'ın iyi oynadığı maçlarda? Trossard'ı top atıyorsun, ondan top almak çok güç. Çerni her ne kadar formsuz da bir şey de olsa bence topu tutup rakip alana taşıyan oyunculardan bir tanesi. Rakibi arkasına alıp beki bindirdiği zaman pas yapabilen, ortaya pas yapabilen, oyunu tutabilen bir oyuncudu. Beşiktaş'ın en büyük hatası, daha önce bu Fenerbahçe'de de çok oluyordu. İki tane kanat önde oynayan oyuncular top tutamayınca yük arkaya biner. Burada da yük bugün önden başladı. Vlahos zaten çok sıkın markajı aldılar. Ahmet Spor akıllı oynadı. Bak ilk yarıda demin senin verdiğin grafikte iki tane şut var, ikisi de gol Ahmet Spor'un. Başka şut yok. Ha tehlikeli pozisyonlar var mı? Var. Başlamadan biten pozisyonlar var. Bitiremedikleri ara pasları var, son pasları
1: yok,
2: var.
1: Yok, ilk yarıda 6 şut var kaleyi bulan Onça.
2: İki tane isabetli var, ikisi de gol. Öyle size demin orada ben yanlış mı gördüm bilmiyorum.
3: İlk yarıda 7'ye 6, 6'sı da buluyor kaleyi. 7 şut atıyorlar. 6'sı kaleyi buluyor.
2: Ya her Hacı, neyse ama
1: şu.
3: Ha. 7-6 evet.
1: Rakip ceza sahasına.
2: Rakip ceza. Bravo. Rakip
1: dışarıdan
2: ceza.
1: Dışarıdan attı zaten
2: dışarıdan
1: iki golü.
2: Attı. İki golde dışarıdan. Şu Beşiktaş'ın bugünkü oyununu
1: 0-60'a bakalım bir de. Var mı 0-60? Bir de 60-90'a bakabiliriz. Buyurun hocam.
2: Tabii yani bugün Beşiktaş'ın 60 dakika oynadığı oyun bence Beşiktaş'ın oyunu değil. Ama Beşiktaş bu deplasman fobisini bir türlü aşmak zorunda.
1: Bak hocam 0-60 da bu 8'de 7, 8'de 1. 3 kere topla buluşuyor. Düşün bak. 3 kere topla buluşuyor. 8'de 7. Ceza sahası dışından bombalamışlar. Faul 17'ye 6 ama bak görüyor musun ama, temaslı oyunu.
3: Evet bir yani bir de Ahmet biraz tabii şey yaptı. Yoruldu. Enerjisi de düştü.
1: Bayağı baskı
3: ve
1: yaptılar.
3: Geriye doğru yani 60-65'lerden sonra geriye artık yaslandı.
1: Bir de iki son bölüme bakalım mı?
0: Skor koruma telaşına girince Ahmet tabii geriye yaslandı. O derinlikte bir savunma tercih
1: hocam,
0: etti.
1: Hocam 60-90 arasına bak. Ahmet 2'de 1 şut atmış. 13'te 6 son tabii bölümde. Özellikle 10 kişide
2: hocam,
1: kalınca.
2: Beşiktaş... Zaten Beşiktaş yeterli değişiklikleri yaptıktan sonra bak oyuna çerne girdi.
1: Ya, gece gündüz gibi ya.
2: Evet çerne ya, girdi.
3: Beşiktaş ilk yarıda maçı kaybetti.
0: Oyuna giremedi en büyük.
2: Ama yani, Beşiktaş yani, oyunu çevirmişti. 2-1'i yakalamıştı. Talihsiz bir pozisyon.
0: Hem de çok iyi dakikada hocam.
2: Evet çok iyi bir dakikada yakaladı.
1: 55.
3: Hocam
2: orada tekrar,
3: o
2: orada
3: pas,
2: tekrar geriye düştü.
3: Nubel'den o pas verilir mi oraya hocam? Öyle
2: onu anlattım işte
3: yani.
2: Dedim. Ben Salih'e dedim yani, ki bu yükümlülüğü tek başına vermiyorum. Nubel'in de katkısı var. Rıdvan'ın da var.
0: Hocam olabilir. Katılıyorum. Doğru tespitiniz. Ben yine de bir milli takım Dortmund bakıyorsun. Bak hatası yok demiyorum. Nubel doğru. Hocam yine de o topu bir çevre kontrolü yaparsın ve sırtı yaparsın, dönük almazsın. Günümüz oyunlarında o bir... Bir de şunu
2: ya da
0: söyleyeyim.
2: Değil mi?
0: Değil mi? Sırtını,
2: bak çevreyi yap.
0: Hocam
2: yarı, bir adım daha öne atarsın alana açarsın.
0: Değil mi? Yani Fabiano'dan örnek verdim. Trabzon Galatasaray maçı bak. Orada bir görüntü var net. Herifler yani boş yere Liverpool'da oynamıyor. 6 numarası olmuyor. Rodri de aynı şekilde dedim ya az önce. Yani iki tane böyle hata yapması çok enteresan. Ya esas buradan çıkarılacak en büyük ders ne biliyor musun Ender bak? Çok kısa bir şey söyleyeyim. İki tane sen Avrupa maçından sonra deplasmanda mağlup oluyorsan senin 7 tane daha UEFA Avrupa Ligi'nde maçın var.
1: Bir onlardan 7 tane. Sonraki programa
0: bak şimdi
1: bir
0: 7 tane sen onlardan sonra dedekler iç saha dış sahada oynayacaksın. Yani bunu çok doğru bir şekilde İtalyan'ın ayarlaması gerek. Bu SOS buradan da veriyor.
1: Peki. Mustafa hocam şimdi bir yandan Beşiktaş'ı değerlendiriyoruz ama ev sahibi ekip açısından da Süper Lig'e yeni çıkmışsınız. Evet. Yeni bir teknik adamınız var. Yeni oyuncularınız var. Kolay da bir fikstürle gelmiyorsunuz. Trabzonspor'la da oynadı Ahmet. Beşiktaş'la da oynadı bu 6 hafta içinde. Çok önemli bir başarı elde ettiklerini şu ana kadar en azından bir haklarını teslim etmek lazım. Beşiktaş açısından da bu kadar övdüğümüz, bu kadar doğrularından vurgu yaptığımız bir takımın 6 haftada 2 yenilgi alması bilemiyorum. Bu arada Serdar Başkan konuşacak. Ya çok enteresan futbol ya. Çok enteresan gerçekten. Yani bambaşka şeyler söyleyebilirdik bugün skor farklı olsa. Bir önce sevgili başkanı dinleyelim.
4: Hoş bulduk.
5: Ben pozisyonlardan önce öncelikle Diyarbakır Ahmet Spor'u kutluyorum. Tüm Diyarbakır halkına, başta sayın valimiz, emniyet müdürümüz, tüm insanlarına teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Maça gelince hepiniz biliyorsunuz ben hemen maç bittikten sonra çok açıklama yapma işini çok sevmem. Ama bugün hem bu Diyarbakırlılara teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Hem de maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz bu maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte, ilk goldeki faul pozisyonu, sonra Dusan'ın pozisyonu yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar? Az çok hani ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum. Yani sonrasında da zaten işte maçın sonunda çok da öyle

0: Evet, penaltı değil yani, çok uyduruk bir penaltıyla hani dengeyi sağlama durumları, bunlar hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söylemedi daha doğrusu, MHK başkanına sesleniyorum diye. Ben devamını getireyim. MHK başkanı ilk günde ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. O MHK başkanı orada oturduğu müddetçe maalesef biz her maçtan sonra, sadece biz değil, işte galip gelen takım da konuşuyor. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler. Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Bunu bir daha söylüyorum. Ne ceza verirlerse de versinler. Ben sadece Beşiktaş için de konuşmuyorum. Tüm kulüpler için de konuşuyorum. Herkes aynı hatalar yapılıyor. Ama hatalar yapılıyor. İşte bir Avrupa Kupası maçı oynadık. Ya hiçbiriniz bir hakemle ilgili tek bir kelime ettiniz mi ya? Ya da bir yerde duydunuz mu? Ne diyeyim? İnşallah federasyon başkanımız, hani her geldiğimde söylüyorum, her size önümde mikrofonu bulduğumda söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum, bu şekilde bu lig bitmez. Bitmez yani.
1: Sayın Başkan, evet. Federasyon başkanının açıklaması olmuştu. Hakemlere %51 bir arbol.
0: Evet, demin yukarıda da yani bana göre çok doğru bir açıklama değil. Yani bugünkü gördüğümüz yönetimde %51 o takdir hakkını kullandılar. Buna, yani bunun aksini kimse iddia edemez. Ne diyeyim? Üzgünüz. Takım yorgundu, iyi oynamadık. Onu da belirteyim. Toparlayacağız bu milli maç arasında. Yine eski oyunumuza geri döneceğiz.
1: Ne görüşeyim?
0: Yani her seferinde gidiyorum, her seferinde haklısınız, her seferinde evet doğru söylüyorsunuz. Yani biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Artık kendi bundan sonra yapacakları, bundan sonra kararları kendileri verecek. Ama yine diyorum, üstüne basa basa bir daha diyorum, bu lig bu şekilde bitmez. Bitmez yani, bunu herkes biz. Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur. Ama bunun sorumlusu da ne biz ne diğer haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne gidiyorlar. Zorlamaya zorlaya devam ediyorlar.
1: Sayın Başkan, bir de şunu sormak istiyorum. Diğer takımların da şikayetleri var dediniz.
0: Zaten var.
1: Şikayetler bizimle konuşuluyor. Yani buna dair diğer kulüplerle birlikte bir ortak çalışma da hamle yapmak.
0: Tamam, söyledi işte, Kulüpler Birliği Başkanımız çıktı. MHK ile ilgili, yani federasyon başkanına da iletti. Kulüpler Birliği kararımızı da götürdü. Kendine bir değişiklik yapması gerektiğini söyledi. Artık yani daha söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani ne yapalım? Evet, teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet, Serdar Başkan bir hayli tepkili. Zaten geçtiğimiz sezonda benzer açıklamalar yapıyordu. Bu sezonda yapıyor. Hakem kararlarından, MHK yönetiminden yana fazlaca derdi var. Bu hafta eğer bir değişiklik olmazsa son anda sevgili başkanı konuk edeceğiz. Orada daha detaylı konuşma fırsatımız olur zaten. Sizde kalmıştık hocam.
3: Başkanın söylemek istediği 35. dakikadaki pozisyon. Geldiğinde yorumlarız. O pozisyon hakikaten son derece kritik bir pozisyon ve dakika 35. Geldiğinde inceleriz. Zaten gazeteye de yazdık düşüncelerimizin ne olduğu, kararımızın ne olduğu. Sanırım oraya kilitlenmiş başkan.
2: Bir ama de ilk golün öncesini söylüyorum. Ona da bakarız.
3: Ahmet Spor attığı gol faul.
2: Bakarız falan. Hocam.
3: Bakarız. Peki. Geldiğine bakalım. Şimdi 4 ve 5. haftalara baktığımız zaman bazı takımlar karalar bağlamıştı. Bu haftaya baktığımız zaman o karalar bağlayan takımlar mutlular.
2: Evet, enteresan.
3: Lig hakikaten böyle güzel. baktığınızda. Bu lig daha önünde haftalar var. Kim bilir daha neler yaşanacak bu ligde. O yüzden bir hafta demoralize olup ertesi hafta moraller tavan yapabilir.
2: Moralleri...

0: suyun altından çok su akacak.
1: Moral tavan yaptığı bir haftanın sonrasında da yerli bir olacak. Başlar oynayabilirsiniz. Bu futbolun güzelliği burada yatıyor zaten. O yüzden bu hafta başka bir boyuta geldi. Milli araya giriyoruz. Ahmet Spor oynadığı futboldan dolayı kutladık. Ama Spor'un bu akşam bilmiyorum teknik kapasitede hocalarımızın kulvarına girmek gibi olmasın ama ben şunu gözlemledim. Kaleci Nüvel stoperlere veya beklere topu çıkardığı zaman Ahmet Spor bekliyor. Çıkardığı anda şok organize bir pres yapıyor. Kaptığı toplarda da goller geldi zaten. İki tane gol attı bu şekilde. O baskılı pres ve agresif oyun Ahmet Spor'un lehine döndü. Salih'in de bir önceki maçta arka arkaya yüklenebilmesinden dolayı yorgunluk emaresi olduğunu gözlemledim. Onun da bu pas hataları, bireysel hatalarının olması. Nübel'in de geldiğinden beri herhalde en kötü maçı bu. İki dışarıdan şut, muhtemelen. İki gol. Hiç ondan beklenmedi. Şimdi bir Beşiktaş nasıl oyun anlayışı içerisindeydi? Arkaya güvenerek oynuyordu. Çünkü kalede Nübel var. Bu iki gol Beşiktaş da şok etti, Nübel de şok etti.
0: Hadi Orban'ın golüne bir şey demeyeceğim de Sabah'ınkinde yere çarptı falan ama biraz daha pozisyonu alabilirdi. Kapattı, köşeden yedi.
1: Bu şoku atlatamadı. Maça girememelerin temeli de Marsilya maçından sonraki aşırı yükselen özgüven. Rehavet. İtalyano'yu tabii ki çok takdir ettiğimiz bir teknik direktör. Fark yarattı geldiğinden bu yana. Şüphesiz. Ama bu rotasyon ısrarı ve yaptığı rotasyonlar dolayı iki tane dışarıda muhalifiyet var. Bir öncekinde de aynı benzer şeyleri yaptı. Dolayısıyla bu konuda kendisini gözden geçirmesi lazım. Ama ben Ahmet Spor oynadığı futboldan, mücadeleden, agresif tutum ve kararlılıkla coşkulu oyundan dolayı da kutluyorum. Liderliği de hayırlı olsun. Böyle
0: Orban'da
1: olunca
0: 7 gol oldu bu arada.
1: Böyle olunca ligin tadı daha da güzel oluyor. Bunların devam edeceğini düşünüyorum bu olayların. Ligde iniş ve çıkışların, bu şok skorların, beklenmedik skorların olacağı ligin güzelliğidir. Böyle de devam eder diye düşünüyorum.
0: Yani kimse erken enseyi ne enseyi kararsın ne de ben oldum bittim desin, öyle bir lig gözüküyor ya ama işte...
2: Yalnız bazı oyuncular var. Olmazsa olmazlardan bir tanesi Ender. Galatasaray'da Osimhen neyse. Şu anda görünen o ki
0: Beşiktaş'ta
2: Trossard. Neden biliyor musun? Yani oyuncu bir kere oyunu her yerde konsolide eden bir oyuncu. İçeriye kat ettiği zaman, dripting yaptığı zaman başarılı. Dışarıya yaptığı zaman, topu tuttuğu zaman ve arkadaşlarını oynattığı zaman da hepsi bir arada oluyor. Yani çok yönlü bir oyuncu olduğu için gerçekten Beşiktaş için çok önemli bir oyuncu olduğunu bugün anladık. Daha önce Avrupa'da mağlup olduğu maçlarda Trossard gelmemişti zaten deplasmanda. Onun için Trossard'sız bir Beşiktaş biraz sıkıntı çekecek gibi görünüyor. Orta sahada da bu sefer oyuncular oyundan düşüyor, top tutamıyor. Rıdvan'ın ya son yarım saatte baktım hep rakip atıyor pasları. Mesela Emirhan alıyor, rakip beki atıyor. Rıdvan alıyor, pas atıyor rakip beke. Yani rakip bek çok rahat araya giriyor, top alıyor, atak yapıyorlar.
0: Evet.
2: Pas hatası seviyesi de çok yükseldi bu maçta. Demek ki özgüven patlaması zaman zaman da özgüvensizliği de getirebiliyor.
3: Ya, peki Trossard bir şey diyordu
0: Murat.
3: Sayın Başkan'a da biraz yani sözlerine bakmak lazım. Gerçekten Beşiktaş'ın genel olarak hakemlerle bir sıkıntısı var. Yani bu yeni bir şey. Bu sezon özellikle bir
0: çok
3: takım sıkıntılar.
0: Burada hep vurguladık, konuştuk.
3: Evet, yani özellikle sıkıntılı
0: oldukları.
3: Bu maçta da hocam yorumlayacak. Yani penaltı bekledikleri işte 35'teki bir pozisyon var.
1: Evet.
3: İşte belki maçın içindeki diğer şeyleri de hocam yorumlayabilir. Ama yani Kulüpler Birliği Başkanı olarak işte Ertuğrul Bey de, Ertuğrul Doğan da mesela dün maçtan sonra bir açıklama yaptı. Yani bu şimdi kazanan da açıklama yapıyor, kaybeden de açıklama yapıyor, berabere kalan da yapıyor. Yani bakıldığı zaman evet bir takım sorunlar var. Bu sorunları da bence Kulüpler Birliği, işte federasyon, Merkez Hakem Kurulu ortak bir çalışmayla yani minimum düzeye indirmesi için bence bir çalışma grubu falan oluştursunlar artık. Yani daha birbirlerini daha sesli dinlesinler, ne bileyim daha çok bir araya gelsinler, daha çok diyaloğu açık olsunlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii daha başındayız ama ligin tabii bir yandan da ilerliyor haftalar ve artık böyle kaybedilen anlarda ya da kazanılan maçlardaki şeyler biraz işin psikolojisi devreye girdi şu anda. Yani herkes tabii ki bir psikolojiyle

0: Evet.
1: Fazlası bunun, da var.
0: Bunun dışında Beşiktaş bugün hocasının bana göre yaptığı birkaç gereksiz rotasyonun yüzünden ya da oyuncu tercihleri yüzünden ilk yarıyı kaybetmiştir. İkinci yarıda işi toparlamıştır. Ama bir kaleci hatası ve işte Salih ile beraber olan ikili bir hatayla da 3-1 geriye düşmüştür. Yani bunlar arka arkaya olmasa bence son 35-40 dakikada Beşiktaş bu işi toparlayabilirdi. Oraya doğru gidiyordu bu iş.
2: Peki Reha Hocam, şimdi Avrupa maçları dediniz. Kazanıyoruz Avrupa'da. Kazandıktan sonra rehavet oluyor.
3: Bir şey sorayım.
2: Kaybediyoruz. Kaybettikten sonra moral bozukluğu oluyor. Yani bu yoğun tempoda bu işin mental tarafını da olumlu veya olumsuz da kontrol edebilmek lazım. İşin bir yönü. Buyurun hocam, siz bir şey soracaksınız.
3: Siz bitirin de ben bir kısa bir
2: diğer yandan
3: var.
2: Da
3: içinde yani konu.
2: Bugünkü özellikle 60 dakika, bak sayılar da gösteriyor bazı şeyleri. Doğru oynamadı 60 dakika Beşiktaş. Bunu da hakem, saygı duyuyorum ben başkana, son derece de haklı. Sezonun bu haftasına kadar yaşanan konularla ilgili. Ama sadece onun üzerinden okursa belki gelecek haftalara yönelik bir doğru tahlil yapma fırsatını da kaçırabilir siyah beyazlar. Onu da bence bir kenara koymak lazım diye düşünüyorum. Buyurun hocam.
3: Geçen hafta mıydı? Bir puan hesabı yaptım. Fenerbahçe'nin bu hafta kaybettiği 11 puan mı dedim? Öyle bir. Şimdi bu hafta mesela bu sonuçlardan sonra kazananlar kaç puan kazandı o haftaya göre?
4: 9'ar puan. Nasıl? Trabzonspor yalnız Fenerbahçe değil.
3: O yüzden soruyorum.
4: Trabzon ve Fenerbahçe 9 puan kazanmıştır. Yalnız az önce konuşuldu işte Fenerbahçe, hayır, Trabzonspor'da galip gelerek
2: 9
0: puan kazanmıştır. Ama hocam orada bir fark var. Küçük bir fark var. Fenerbahçe bir sıkıntılı bir süreç içerisinde. Ya hocası sıkıntı, tartışılıyor, oyuncular... Trabzon'da o kadar sıkıntı yok.
4: Ne sıkıntı değil? Trabzonspor'u
0: Galatasaray'ın... Yeni hocası değişti. Tamam işte, yeni bir hoca başlangıcı.
4: Müsaade ederseniz 9 puan fark olacak. Kimse işte Thomas Reis geldi falan vesaire ilk maç falan. 9 puan ne demek? Galatasaray yani...
2: Kader maçıydı yani.
4: 3 maç. Yani Galatasaray hem lider olacak, 3 maçlık fire verecek, sen oraya kazanacaksın. Artı Trabzon Fenerbahçe'den daha önemli aldığı galibiyet. Niye biliyor musun? Ligimizde böyle bir şey görülmemiştir bak. Oynadı futbol tarihinde bir ilk değil. İlk 6 haftada 3 tane teknik adamla çalıştı. Yoktur örneği. Şampiyonluk yarışında olan bir takım ilk 3 hafta Fatih Tekke ile başladı, Hüseyin Cimşir ile devam etti. En son 6. hafta Thomas Reis ile sahaya çıktı. Bu kolay bir iş değildir. Yeni bir teknik adam 2 gün sonra çıkıyor. İlk 6 haftada bu Türk futbol tarihinde bana göre büyüktür. Bilmiyorum, hani net araştırmadım ama şampiyonluğa oynayan bir takım şimdiye kadar Trabzonspor en pahalı kadrosunu kurmuş. Hocam da biliyordur. Geçmişte oynadı, kupalarda kazandı. 6 haftada Trabzonspor bu kadar maliyetli kadro 3 tane hoca 6 haftada değiştirmemiştir.
2: Onun için Fenerbahçe değiştirdi. Mourinho, Zeki Hoca, tabii, şey, Tedesco.
4: İlk 6 hafta mı o da değişti?
2: Tabii.
4: Demek ki bir dakika, Mourinho gitti.
5: Ama o geçmiş hocaları saymak doğru mu?
4: Ya olsun, 2 maç çıktı. Hüseyin, bir maç çıkmadı. Mesela Zeki Hoca, ben bir maç çıktı biliyorum.
5: Bir maç çıktı. Gençler Birliği maçı. Gençler
3: Birliği. Tutsaydı devam ederdi.
4: Yani tutmadı. Esas Trabzonspor'un yaptığı iş niye önemli bir de? Yani düşün, adam geliyor, yani ne kadar Samsunspor'a çalışsa son işte baktığımızda 2 senedir neredeyse yok. Ona rağmen geliyor, böyle bir galibiyet alıyor. Galibiyet almasa bunu anlatamazsın kimseye ve puan olarak geriye düşersin. Diğer tarafta 5. yılına girmiş bir hoca var. Onun için ben ikisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Trabzon hatta daha önemli. Çünkü Fenerbahçe maçının zaten favorisi, tartışması Fenerbahçe. Trabzon Galatasaray maçını diyebilir misin? Trabzon net bu maçı kazanır. Hayır dersin, kazanır. Hayır, tartışmasız.
2: Ama 3 ihtimalli maçtı. Derbi maç nihayetinde.
4: Derbi, bir de Galatasaray lider gelmiş sana. Yani o anlamda 9'ar puanlık, Mustafa Hoca sordu ya, 9'ar puanlık maç oynadılar. Ya Ender, senin söylediğin zaten, o ben giriş cümlemde söyledim ya. Yani bedenler Diyarbakır'da sahada ilk yarı. Akılları, ruhlar Dolmabahçe'de. Şimdi buradan doğru bir iş çıkmaz. Bir futbol takımı, biz de futbol oynadık asbel kadar, antrenörlük de yaptık. Sağ içine girip maçı yakalamaya çalışıyorsan, az önce de söyledim, geçmiş olsun ya, o işte başarılı olamazsın. Yani Beşiktaş'ın en büyük yaşadığı sıkıntı bu. İkinci yarı goller oldu vesaire, bireysel hatalar evet olabilir. Sırf rotasyona da bunu yormuyorum ben. Rotasyon futbolda olacak, ister istemez yaparsın. Sen 3 kulvarda

0: yarışıyorsan, şimdi Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'ndeysen yarışırken burada yıpranırsın. Beşiktaş bir şey bak, iki şey, bir Trossard, bir de Iskalı'da en önemli şey söyleyeceğim. Trossard, Şenol Hoca az önce söyledi ya, hem ona destek olsun diye söyleyeyim. Beşiktaş'ta şöyle destek. İki tane diyorsun hocam, yani esas futbol aklı vardır Beşiktaş'ta. Bir Orkun Kökçü'dür, bir evet, de Trossard'dır. Evet. Trossard atletik hızlı uçmaz sana. Poku gibi sağ çizgide klasik oynayan, sağ açık değil. Bugün Poku oynadı orada. Poku var ya, alıyor çizgiyi.
1: Çok çizgi. Dağınık hocam ya.
0: Bak Ender, en önemli oyun bilgisi çok zayıf. Çizgiye ayağını basıyor, tamam. Bazen genişlik verirsin, oyunu açarsın. Pozisyondan rakibi hareket ettirmek için rakip savunmayı. Herif nerede içeri, hiç yarım alan kullanmıyor hiçbir şey. Yani çok klasik bir sağ açık görüntüsü verdi. Trossard öyle değil. Atıyorsun set ucumu, kalıyor. Orkun'la pas trafiği. Rakip yarı alana Beşiktaş'ı yiyor. Stoperlerin, takımın bir aktif dinlenmesini, bir nefes almasını sağlıyor. İşte az oksijenle oynamasını sağlıyor. Bu da gidince, bir de Orkun'a yükledince bu maç trafiğinde, hocanın söylediği gibi ne oldu? Orta saha pas edildi. Çok gel gitti maç oldu. Bu gel gitti de Beşiktaş'ın, az önce de söyledim, defosu neye çıktı? Bu kadar pas yolları hocam açık olur mu stoperlerin arasına? Bomba. Kaç tane pozisyon buldular? O... Bundan daha önemli bak, bu söylediklerinden Beşiktaş bunu yapmalı Ender. En son şunu söyleyeyim. Beşiktaş takım bir şeye karar vermeli bak bu kadroda. Net karar vermeli. Beşiktaş evet 3 kulvarda gidebilir. Özellikle Avrupa mesaisi olacak milli aradan sonra. Esas Beşiktaş'ın hedefi, ben bir daha söylüyorum, rotasyonu Avrupa Ligi'ne yapmalı. Esas tam kadroyu ligde oynatmalı. Ligde oynatamazsa Beşiktaş takım taraftarı, Avrupa, tabii ki Barcelona'yorsun 4-1, Avrupa, Hoffenheim oynayacağım vesaire gibi. Burada ben olsam rotasyonu yaparım. Beşiktaş 6 yıldır ligde yok Ender.
1: O zaman Fenerbahçe'de mi aynı şekilde, aynen, Şampiyonlar Ligi'nde aynen, rotasyon yapmalı?
0: Aynen, kesinlikle. Çünkü yoksa bu sakatlıklar belirli bir yaş grubundan net çıkar. İşte Fenerbahçe'de de çıktı. Bundan sonra hele milli aradan sonra daha da yıpranacak takımlar.
1: Yoğun bir takvim var.
0: Kesinlikle. Yani bu kadrolar, bu kadro özellikle Beşiktaş'ın birinci tercihi, ben ne bilmiyorum Avrupa önemlisi diye. Rotasyon Poka'yı, Miretti'yi mi oynatacaksın? Farzen Solbek, Rıdvan'ı mı oynatacaksın? Otare'yi ligde oynatmayı mesela düşünüyorsun, Rıdvan'ı oynat. Stoper, Sabek, Taylan'ı oynat. Yani bu oyuncularla beraber sen çarşamba, pazar, tekrar çarşamba günü vesaire bilmem ne, veya pazardan pazara 3, bir haftada 3 tane maç bu tempolarla, bir de İtalyano gibi pres istiyor vesaire, yıpranırsın. Bu kolay bir şey değil. Gelip 2 ayda bunları 3 kulvarda yapamazsın. Bir haftada 3 tane maçta yapamazsın. Beşiktaş sonuçta Ender, eğer Mayıs'ı görmek istiyorsa net bir şekilde söylüyorum bak, bir şeye karar verecek. İtalyano, Önder Özen ve başka önceliği bir kere bir masaya yatıracaklar. Bu öncelikleri de lig olmalı. Bu bas bas bağırıyor. Bak sezon başı az önce söyledim. Alanya'da bunun önceliğini doğru yapamadı, mağlup oldu. Burada da mağlup oldu. Bu tesadüf değil ki. Aklın yolu bir. Ezbere bir şey konuşmamak gerekir. Onun için Beşiktaş buna dikkat etsin. İş işten geçerse, bu rotasyonu yaparsa puan kayıplarından sonra geçmiş olsun.
1: Furkan da enteresan bir şey söylemiş. Tam ben onu anlatacakken gitti. Diyor ki yani şimdiye kadar bozarak buraya geldik ama biraz da üreterek gelmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Çünkü oyunun bir tarafını daha etkili oynuyoruz. Hani tatlı sert oynuyoruz, rakibi bozuyoruz, baskı yapıyoruz. Sonra da geçişlerle fırsat buluyoruz ama bir yandan artık bunu bize de çözüm üretirler. Dolayısıyla bizim de biraz üretken olmamız lazım. Bitirici olmamız lazım diyor. O da doğru bir tahlil yapmış. Bugün de 3. golde fırsatçılığını konuşturdu. Vincenzo Italiano ne diyor? Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Yani. Murat senin gibi, o da aynı şeye vurgu yapmış. Zaten malumun ilamı görünen oydu. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık diyor Italiano. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden değişiklikler yaptım demiş Vincenzo Italiano. Var mı devamı arkadaşlar?
0: İşte takımda
1: geldi. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. Bir puan alsak bile liderdik. Bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm demiş Vincenzo Italiano. Birazdan basın toplantılarında paylaşacağız. Tartışmalı pozisyonları da ekrana vereceğiz. Fenerbahçe maçına da bir uzanacağız.

0: ama bir şey eklemek istiyorum demiştin hocam.
1: Şimdi
0: bu maça ilişkin.
1: Evet, Beşiktaş maçında mesela Murat da söyledi, bazı arkadaşlar şeylerde de söylüyorlar. Rotasyon diyorlar Beşiktaş'ta. Rotasyon, bir Trossard yok, oynamadı. Bir Çerni'nin yerine Pok oynadı. Başka bir rotasyon yok. Stoperleri üçünü de zaten değiştirerek oynuyor. Bugün onlardan iki tanesini tercih etti.
2: Sol bek de değişiyor hocam sürekli.
1: Sol bek de değişiyor. O da gidiyor ama hiç rotasyon olarak değil. Onları sürekli değiştirerek oynuyor. Fazla bir rotasyon yok. Dediğimiz gibi yani burada en büyük rotasyon aslında Trossard'ın sakat olması. Bir de şunu söyleyeyim. 60'tan sonra Beşiktaş'ın oyununun iyi olması bu Muretti oyuna girdikten sonra oldu. Bu oyuncu çok iyi oyuncuya benziyor. Ya ben bunu bu kadar tanımıyordum, bilmiyordum. Oyunu acayip şekilde kontrol etti. Rakip sahaya oyunu yıktı ve hatta Orkun'a atılan golün pasını da o attı orta sahadan. Araya bıraktı topu. Orkun içeri gitti, şut attı. Ya, ben bunları söylemek istedim sadece.
0: Miretti,
1: fazla
0: Miretti,
1: fazla bir rotasyon
0: bir oyuncu zaten Juventus altyapısından çıkma.
2: 2022 yılında Miretti Golden Boy seçildi. Altın çocuk yani.
1: Yani onu bugün gösterdi yani. Yani iyi oyuncu olduğunu gösterdi.
2: İyi oyuncu kiralık satın alma opsiyonuyla aldı ama 22'den sonra gerekli çıkışı mesela Bellingham'lar falan da vardı o mesela. Mesela o kadar oyuncu arasında birinci seçilmek altın çocuk olarak az önce söylediğim gibi önemli.
0: Hocam yani, 8'den çok ona benziyor yalnız. Tabii, bir de oyuncu takip etmiyor. O yüzden mi acaba bir türlü o eşiği atlamadı.
2: Bir de ne biliyor musun Ender? 2022'den sonra çok sakatlık yaşadı. Hmm. 2 sene üst üste çok maç kaybı oldu. Geçen sene
0: çok meziyetli oyuncu.
2: Geçen sene
1: fark ettirdi hemen kendini.
2: Evet, gibi. Geçen sene Juventus'tan kiralık gitti. Cenova'ya herhalde yanılmıyorsam. 31 maç oynadı Ender. Miretti 1 gol 3 asist yaptı. Yani baktığımızda skor çok üretemedi yani açıkçası. Hı hı. Juventus'tan kiralık gitti. Mesela Juventus 2022 yılında işte bir de Nedved biliyorsun orada vardı sportif direktör, evet, falan. Yani o 3 aşağı 5 yukarı onu andıran bir profilde bir oyuncu ama gerekli sıçramayı yapmadı. En sonunda Juventus yani çıkması soru işareti. Ondan çıktı hem geçen sene kiralık hem de satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a verdi. Evet, iyi oyuncu, becerili oyuncu ama Ender'in dediği gibi top rakipteyken yani çok reaksiyon veren bir oyuncu değil.
0: Peki şimdi bu karşılaşmanın pozisyonlarına Serdar Başkan da çünkü bayağı bir dert yandı. Bir bakalım. Ardından Fenerbahçe maçına bakacağız. Madrid derbisini vereceğiz. Her iki basın toplantısını paylaşacağız. Yolumuz uzun, vaktimiz kısa, hızlı gidelim. Şimdi 4. dakikada Ahmet Beşiktaş maçının hemen maçın başlarında Orban'ın topun kontrolünü sağlamaya çalışırken Olaytan'la girdiği ikili bir mücadele var. Burada faul kararı geldi. Doğru mudur?
3: Ya bunu ikinciye oynatmasını anlam veremedim. Yani ortasına sonra geriye döndü. Neyin avantajı, nereye geliyorsun? Yani şimdi bunu Beşiktaş alacak diye mi bekliyor? Hücuma çıkmış zaten Beşiktaş ileride.
0: Acaba
3: neyi düşündüğünü burada çözemedim.
0: Ben ilki de çalıyor mu acaba? Ben maçı izlerken
3: oynatıyor bakalım. Bak şimdi.
0: Burada
3: bu faul oldu, bu faul.
0: Şurada çalmıyor mu? Ağzına götürüyor git, sanki hocam.
3: Bak. Dedi, geriye döndü.
0: Ya ilk pozisyon faul zaten de.
3: Yani ilk faul.
0: Ben ama ilkinde çaldı ama bak şimdi, bak hocam şimdi bak. Bak ağzını götürüyor. Gördün mü? Bak şurada.
3: Çalıp çalmadığını bilmiyoruz. Ancak niye koşuyorsun?
0: Ben onu
3: koşuyor zaman oyunu devam ettiriyor algısı oluşuyor tribünlerde. O uğultunun ve gürültünün içerisinde o algı geliyor. Ya bu akşam da temsilciler hep çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz ya. Geçen sene falan çok maçta temsilcilerin performansını tebrik ettim. Bu akşam stat kapasitesinin üstünde seyirci var.
2: Evet.
3: O koridorlarda dolu. Boşluk yok. Sonra ambulans çıkışları girişleri dolu. Saha içerisinde bulunan akreditasyon kartları olmayan insanlar dolu. Bu sıkıntılı mı?
0: Tabii.
3: Bu çok önemli bir konu bu. Ama sıkıntılı. Bunun önlemini almaları lazım. Bu geçen senede başarılarından dolayı tebrik ettik onları. Ama bunu görünce
0: bu akşam mesela hiç boşluk göremiyorum ben.
3: Yani kapasite de yok. Bakın hiç yok. Evet. Nereden boşluğu hiç yok. Olası bir hasta anında hani olur ya.
2: Allah korusun.
3: Yoğundu yani. Tabii. Bunu önlem almaları
0: peki,
3: lazım.
0: Peki ilk pozisyonda faal olmalıydı, devam.

0: Orban'ın golü öncesinde Salih'in yerde kaldığını gördük. Hakem oyunu devam etti de Orban da bir füze yolladı. Herhangi bir sıkıntı var mı bu golden önce?
1: Hayır, burada bir sıkıntı yok. Tertemiz bir gol. Teması alan oyuncu Beşiktaşlı oyuncu. Beşiktaşlı oyuncu bir faul yok. Bunlar normal futbolun doğasında olan ilki. İkincisinde zaten Beşiktaşlı oyuncu gidip Salih'e
0: kayarak çarpıyor değil mi?
1: Ona
0: o da istemsizce çarpıyor.
2: Hocam yani, şurada bir omuz atmıyor mu yani?
1: Yok, omuz yok orada.
2: Şöyle bir vuruyor ya, ama.
1: O kadar şöyle. Devam
0: ediyor. İkincide mi? İlkinde mi?
2: İlkinde.
1: Yok, yapma. Yani.
2: Hayır, Serdar Başkan da söyledi ya, o açıdan dedim.
1: O zaman futbol oynayamayız. Yani bu temaslara faul çalarsak oynayamayız.
2: Ama işte burada gol olunca bu temas değerli oldu bir anda.
1: Şimdi bunu niye söylüyor başkan, söyleyeyim
0: mi? Şu ilkinde faul mü diyorsun?
1: Buna herhalde faul diyor.
2: İkincide de şöyle bir yok itiyor. İkincisi
0: bence
2: de çarpıyor.
0: İkincisi için söyledi.
1: İkincisi kendi çarpıyor.
0: Başkan ikincisi muhtemelen için söyledi bence.
3: Hayır, tabii bir de Salih de sol omzunu, Mustafa Hoca'ya katılıyorum. Sol omzunu kaldırıyor, doğru mu? Salih Mustafa hocam, Salih'i görüyor musun? Salih de sol kolunu koyuyor omzuna.
0: İkisi de devam ediyor. Salih de devam ediyor.
1: İki pozisyonda da hakemin devam kararı doğru. Salih'in de ona büyük bir yükleniyor.
3: Salih de yükleniyor hocam. Aynen. Sol koluyla, doğru mu?
1: Doğru. Tek taraflı adil karşılıklı yükleniş var. Adaletsiz bir tek taraflı yükleniş yok mu?
3: En önemli vücut pozisyonu. Artık
2: hocam burada ilkinde itiyor ama ya. Şöyle itiyor.
1: Ya az geri gelir misin burada? Az geri gel. Tamam tamam. Öbürüne öbürüne. İlkine.
2: İtiyor yani.
1: Yakında gelsin.
2: Çok itiraz etti de onun için diyorum hocam.
1: Tamam peki. Yavaş gidelim ama yakında gel. İlk pozisyonun yakında gelelim. Burada yavaş
2: bak,
1: yavaş
2: hocam,
1: yavaş
2: bak şimdi.
1: Bak
2: hocam,
1: şimdi.
2: Bak,
1: geldi.
2: Gel, hop.
1: Dur. Şimdi dur. Dur az geri gel. Bak şimdi Salih'in kolu nerede?
2: Omuzunda diğer oyuncunun.
1: Diğer oyuncunun kolu nerede?
2: O da onun karnına doğru böyle bir şey yapıyor.
1: Peki burada
2: yapıyor.
1: Adaletsiz olan tek taraflı bir yükleniş var mı?
2: Şimdi devam etsin hocam, bakalım bir.
0: Hocam bir yerden yakaladın.
2: Düşüyor ama hocam.
0: Ama kalacaksın.
2: Bir yere %51 daha kuvvetli itiyor sanki.
1: Devam edelim.
0: İyi
1: devam.
0: Yerden yakaladın hocam.
1: Devam.
0: Ya orada hiçbir devam. Şey yok. Evet. Bence şu ikinci de Salih'in kaydığını fark etmedi Beşiktaş tarafı. Salih kaydığı için
3: kontrolünü
0: kaybedip çarpıyor. Onu rakip Salih'e böyle bir darbe vuruyor gibi algılamış, evet, olabilirler.
1: Uzaktan belki böyle gelebilir. Uzaktan böyle gelebilir ama yakın çekimleri de gördüğümüz zaman burada faul diyebileceğimiz hiçbir temas yok. Evet. Temas var ama faul diyebileceğimiz bir eylem yok.
0: Peki. Tamam, gol temiz, gol temiz. Devam ediyoruz. 27'de Mourinho'yu formasından çeken Halil sarı kart gördü. Doğru mudur?
1: Şimdi bu maçın hemen başında fauller başladı. Agresif bir tutum vardı.
0: Evet.
1: Hakem de onları baştan bir niyetlendi, oynatmak istedi. Baktı olmuyor. Fauller çaldı ki ilk yarıda 19 faul çaldı. İkinci yarıda toplam 32 faulle bitti, evet, maç. İşte o faullerden bir tanesi çalmak zorundaydı. Yoksa çok maç kısışacaktı. Burada doğru. Da oyuncunun sürekli tutum ve davranışları centilmenlik dışı, bakın formayı da sündürmüş. Tabii, sarı kart doğru burada.
0: Sarı kart doğru, devam. Krasniç sarı kart gördü İlhan'a yaptığı hareketlerden. Yani çok burada itiraz etti. Yani çok, daha doğrusu isyan etti diyeyim bu karta Krasniç.
1: Ama baktığımızda pilottan gelelim, sonra aşağıdaki eylemi de görebiliriz. Pilottan gelelim. Çarpıyorsun, sen gidip çarpıyorsun. Atlamak istiyorsan bunun neyine faul çalacağız? Şimdi faulü verdi. Neyine kart veriyor bunun?
0: Faul verdi, bir de sarı kart verdi.
1: Neyin sarısı bu?
0: Bir de biraz gecikmeni verdi. Kenardan mı söylediler acaba?
1: Bilmiyorum. Yani bunu niye sarı veriyorsun?
0: Çünkü önce durdu, sonra gecikmeni çaldı bu pozisyonda faulü.
1: Bu sarıyı kabul edemiyorum ben. Bilmiyorum yani, düşüncelerin sende.
3: Katılıyorum. Ben faul olduğunu da düşünmüyorum hocam. Kartı zaten bırak, faul değil.
1: İkili aradan çıkmak istersen öbürü de tabii ki duracak. Yani buyur geç demeyecek. O da durdu. Gitti, o ona çarptı. İndi aşağıya. Bakın. Bak, topu da uzun attı. Abetli oyuncu kaptı topu zaten.
0: Zaten topla buluşmasına da imkan yok.
1: Yani bunu niye söylüyorum? Kontrolsüz bir hareket mi? Değil. Umut vadeden bir atak mı? O da değil. Faul mü?
3: Maç mesela Beşiktaş 2-0 önde olsaydı bu faulü de kartı da vermezdi.
1: Yani bu olmadı mı?
0: Bu sırada Ahmet 2-0 önde, evet.
3: Evet, en önemli o zaten.
1: Bu olmadı.
0: Peki bu sarı karta katılmıyoruz. Devam edelim.
1: Asla katılmıyoruz buna. Bakar mısın? Oyuncu sol ayağını ne

0: yapacak? Kaçırmaya çalışıyor üstelik Ahmet de oyuncu ki. Hani geçsin diye yol verdi. Ama o ayağa takıldı.
1: Peki 35'te işte Serdar Başkan'ın dediği pozisyon. Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyon. Vlahovic aleyhine faul dedi burada. Karşılaşmak.
0: Burası çok güzel.
1: Bates-Vlahovic mücadelesi.
0: Bakın şimdi.
1: Orada aslında Bates'in bir hatası var. Bekliyor ki kaleci çıksın diye. Halbuki pozisyona yakın orada savunma oyuncusu. Vurup uzaklaştırabilir. Yapmıyor. Hata yapıyor.
2: Hızı da yok yani. Kaleye evet, gidecek. Öldü.
0: Bak şimdi avuta top çıkarken ne yapıyor savunmacı? Savunmacı perdeliyor değil mi?
2: Şarj
0: yapıyor. Yükleniyor,
2: topla
0: değil mi?
2: Rakip arasına
0: buna
2: girmek
0: istiyor.
2: Buna
0: biz ne yapıyoruz? Oyna diyoruz. Bir şey yok bunda diyoruz değil mi? Bu öyle başlayan ama devamında penaltıya giden 4 numaralı oyuncu bacak arasına bakar mısın? Hop bitirdi. Top kimin önünde? Vlahovic'in önünde.
2: Avantajlı olan.
0: Tutarak, çekerek bir durduruyor ceza alanında. Evet, top için mücadele var mı? Top için mücadele aşağıda yok. Yukarıda eylem var. Bu eylemin karşılığı penaltı, kırmızı kart olması lazım. Ama hakem ne yaptı? Döndü savunmanın lehine, penaltıyı çalınca bütün her şey bitti.
2: Bu net.
0: Peki hücumcu burada faul diyebileceğimiz bir teması var mı? Yok.
2: Hiçbir şey yok.
0: Ama savunmacının yaptığı temas faul ve fazlası. O yüzden
2: zaten
0: maçı kırılma anında
2: siz
0: bu.
2: Anlattınız hocam orada mesela savunma oyuncusu hiçbir topa bak değmediğim hani en kötü mesela kornere
1: topla atayım. İlgisi yok ki.
2: Yok mesela kaleci atarsa geri pas olduğu için söylüyorum. Topu kornere atmaya çaban olur. Doğru mu hocam? Doğru. Anlarım. Burada Vlahovic'e yapılan net bir şekilde bir hareket var. Ben de katılıyorum.
1: Bak yani hocam, bir de bir şey söyleyeceğim ya. Burada Vlahovic'in faulü nerede? Başlangıçta karşılıklı ikili mücadele bu.
0: Ufak temas var.
1: En son sizin o yakaladığınız, söylediğiniz hamlede ayağıyla ve şeyiyle,
0: belden
1: koluyla
0: aşağı,
1: şöyle
0: bacak arasına
1: belden
0: giriyor.
1: Aşağı aşağı yap kavradığı
2: için. Ne zaman
1: için
2: onu yapıyor hocam?
1: Güneşe giriyor 35. Orada biraz.
2: Hocam ne zaman yapıyor onu bakıyor. Bak Vlahovic önüne. Hocam o değil, dakikaya değil. Ben onu değil söylemesem. Estağfurullah. Bak Vlahovic önüne geçince avantaj sağlayınca hocam bak çekiyor. Bir de artı.
1: Hocam burada işte şu bacağına işin rengini değiştirebilir mi? Sormak için gündeme getiriyorum. Yani kafada kalmasın. Vlahovic orada pozisyonu tamamlıyor. Vuruyor, kaleciden dönüyor ya. Acaba o işin rengini değiştiriyor mu?
0: Vuruş kalitesi.
2: Ama kontrolsüz vuruyor. Ender sağ ayağına bak
0: düşürüyor.
2: Dikkat et.
0: Oyuncunun
2: bak sağ ayağına vurmak için yani yere düşmüş. Yerde vuruyor adam. Bak ayakta değil vuruş şekli. Mesela ayakta vurmuyor. Bak şimdi bak. Bak.
0: Devam edeyim.
2: Bak yere düştü yerde vuruyor hocam, ya oyuncu topu.
1: Yok onu demiyorum. Ben sadece kararda etkili olmuş mudur diye
0: devam
1: soruyorum.
0: Devam ediyorum. Bir, ceza alanının içerisindeki en büyük avantaj penaltıdır.
1: Doğru.
2: Tabii.
0: İki, bir adam eksiltmek zorundasın bariz gol şansından dolayı. Bir karar bak nerelere götürüyor. O yüzden başkanın muhtemelen bu karara odaklanıp kilitlendiğini ki zaten
1: bunu söylemiştir büyük
0: bu
1: ihtimalle
0: bir,
1: söylediği
0: bu
1: budur yani.
0: Bu bir penaltı ve bariz gol şansını ihlalden dolayı 4 numaralı oyuncunun oyundan ihraç edildi.
1: Topla ilgisi yok diye
2: böyle
1: kırmızı
2: bir, böyle
1: olur.
2: Bir terim var ya.
0: Top, pardon bir dakika. Bir dakika alacağım hocam. Topla bir mücadele yapsa kart olmaz.
1: Evet.
0: Top için mücadele var.
1: Bu, sarı ya da kırmızı ayrımını nasıl yapacağız?
0: Kırmızı ayrımının sebebi şu. İterek, çekerek, tutarak top için mücadele
1: yokken
0: bu saydıklarımı yapıyorsa
1: önemli kısım top için bu, mücadele yokken.
0: Altını çizelim. Top için burada mücadele yok. Top için adil mücadele aşağıda olmasın.
3: Hocam
0: lazım.
3: O zaman Beşiktaş'ın başkanı haklı yani bu çıkışlarında. Maçın kaderi değil mi şimdi bu 35? Penaltı,
0: yani bu penaltı
3: 10 kişi rakip.
0: Bariz gol şansından ilaç bir şey söylüyorsunuz.
2: Böyle bir terim var ya konuşan penaltının avantajı olmaz diye. Mesela
0: tabii, ceza
2: böyle bir yani penaltı yani bu net penaltı bir kere Vlahovic'in net tartışmasız dediğinizde ben de katılıyorum.
0: Kalacak.
2: 10 kişi rakip 35. dakika Mustafa Hocam rakip 10 kişi Beşiktaş penaltıyı atar atmaz 10 kişiyle bak diye Ahmet yener yenmez ondan ayrı.
1: Apayrı bir şey.
2: Apayrı ama bu
1: bize ne? Biz
2: baksana
1: burada,
2: Ender.
1: Biz burada penaltı
2: bak,
1: olduğunu görüyoruz.
2: Bak Vlahovic'e bak ayaktaki adam niye yere düşsün yere düşmüş dizinin yani, üzerine topa vuruyor gördün mü?
1: En son verilecek şey faul yalnız ha.
0: Oraya geleceğim bence, bekliyorum.
1: Sözüm bence asıl bak hiçbir şey vermese hocam. Evet. Derim ki ya böyle takdir etti. En son verilecek esas şey hücumcu aleyhine faul verilmesi.
2: Komedi
1: yani.
2: Olama yani.
0: Evet komedi ve uydurma bir faul. İki, eğer ona sen faul veriyorsan o zaman Salih'in pozisyonu daha fazla faul.
1: Bir de bir şey söyleyeyim.
2: Hani, tabii.
0: Gol önce.
2: Tabii, tabii.
0: Başkan
2: tabii.
0: O gözle bakıyor.
2: Tabii.
0: Başkan şey o gözle bakıyor. Yanlış bu.
1: Varı da kesiyorsun.
0: Bu yanlış. Evet. Burada varı da bitiriyoruz.
1: Ya varı da devreden